0: çok uzun zamandır devam ediyor. Hı hı. Soğuk Savaş döneminde de Güney Yemen, Kuzey Yemen vardı. O zaman Güney Kore, Kuzey Kore, Güney Vietnam, Kuzey Vietnam, hep kuzeyler komünist, güneyler kapitalist, liberal oluyordu. Burada tam tersiydi. Yemen'in kuzeyi kralcı, liberal, güneyi komünisti. Sonra 90'lardan sonra birleşti ama tekrar bölündü şimdi. Şimdi Sünni Şii diye, yani hı hı, komünist, kapitalist diye değil. Ve bakın şuradaki şey sana... Asıl başkenti başkent. Sana ellerine geçti şeyleri.
1: Husilerin
0: eline geçti. Aden'e götürdüler asıl yönetim. Hı hı. Fakat şurası küçük olduğuna bakmayın. Hem ellerindeki silahlar çok güçlü, hem de adamlar muhalif, hem de en stratejik yeri tutuyorlar.
1: Yani Babülmendeb'in giriş
0: oraya
1: çıkış
0: tutuyorlar. Her tarafında tutuyorlar.
1: Aden Körfezi'nin dışında.
0: Tabii o dışında yani Kızıldeniz'e, Süveyş'e giren çıkanları bunlar tutuyorlar. Bütün gemileri batırıyor ve Suudi Arabistan gemilerini batırıyor. Zaten Hürmüz kapatıldığı için oradan ihraç edemiyordu petrolünü. Buradan ihraç ediyordu. Buradan bir petrol boru hattı vardı 1200 kilometre biliyorsunuz.
1: Yangunu.
0: Evet, onu vurdular. Hadi onu tamir eder. Çok sorun bir şey değil ama.
1: Ama hep risk altında.
0: Tabii risk altında, artı çıkacak yeri yok.
1: Bu sefer üretimde
0: aşağıyı durmak zorunda kaldılar. Aşağıyı kesti bu sefer. Dolayısıyla ve şu anda dediğiniz doğru, bu Husiler Suudi Arabistan'ın ekonomik yerlerini vuraraktan ne yapacak? Yemen'in şu hükümetine, meşru hükümetine, yani Birleşmiş Etan'ın da Aden merkezi hükümetine desteğini kestirmeye çalışıyorlar. Çünkü daha önce o zaman Suudi Arabistan güçlüydü. Bu Husilere karşı kara harekat yaptı, girdi Yemen'e. Diğer Yemen'i destekledi. Ama şu anda o kadar güçlü olmadığını, İsrail Savaşı sırada İran'ın işte Amerika'yı tuttuğu için Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini vurduğunu, gemilerini vurduğunu, petrol raflarını biliyoruz. Bayağı zayıf duruma düştü. Gerçi Suudi Arabistan karşı bir hamle yaptı. 8 Ağustos'tu galiba bu sene. Türkiye ve Pakistan'la birlikte Mekke savunma ittifakını yaparak biraz kendini güvenceye aldı. Ama hala hazırda zayıf.
1: Buradan bir virgül koyarak Ali Fuat Hocam'a geçmek istiyorum. Yani askeri strateji açısından bir değerlendirme. İran destekli olduğunu varsayarsak.
0: %95 diyelim.
1: Yani ki böyle de tanımlanıyor. Şimdi İran'ın İsrail ABD saldırıları sonrasındaki karşılıklı saldırıları hep böyle ABD üstlerine bölgedeki. Ama burada baktığımızda Yemen'deki Husilerin saldırıları Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine, limanlara, petrol doğalgaz boru hatlarına ve işte bugün 2-3 tanker daha vuruldu. Depolama tesislerini vuruyor. Bu Gürriyat'taki havalimanı, askeri havalimanı değil, sivil bir havalimanı. Ama neden vuruluyor? Yani siz de bunun bir... yıpratma savaşı, ekonomik olarak yıpratma saldırısı olduğunu düşünüyor musunuz askeri olarak? Hayır, aslında bunun arkasında şöyle bir askeri plan var. Bu çerçevede bu saldırılar mı gerçekleştir dersiniz?
2: Şimdi Merve Hanım, bakınız, bu İran'la ABD ve İsrail saldırdığı zaman İran'da Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurmuştu. Yani oradan havalanan uçakların havalandığı işte havaalanlarını, füzelerin atıldığı füze rampalarını ve radar sistemlerini vurdu Katar'daki. Bunu niye yaptı İran? Yani en yakındaki tehdidi bertaraf etmek istedi. Bu askeri strateji bakımından en uygun hareket tarzıdır. Çünkü size en yakındaki tehditleri bertaraf edersiniz. Burada da özellikle İran işte Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te bulunan ABD tesislerini, Suudi Arabistan'ın bulunan tesisleri etkisiz hale getirdi. İkincisi ne gördü? Yani burada düşmanı şuna yaptı İran. Gözünü kör, kulağını sağır etmek istedi. Yani kendisi olan tehditleri bertaraf etmek, kendisini de saldıracağı zaman kendisinin saldırı vasıtalarını, füzelerini, uçaklarını görmemesi için radar sistemlerini vurdu. Bu uygun bir strateji. Yani tutup da İran Diego Garcia'ya kadar olan bölgedeki ABD uçak gemilerine fazla saldırmadı. Bunu görmedik. Ama hep Körfez'deki yakın tehditleri bertaraf etmek istedi. İkinci, burada ne yaptı İran? Petrol tesislerini vurdu. Bakın bu da çok önemli. Çünkü
1: hep Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yönelikti. Aramco'ya ilk
2: saldırılar
1: yeri
2: alındı. Körfez ülkelerinin hepsinde vurdu. Yani şimdi oradaki bunu vurmasının sebebi şu. Karşı tarafı da iktisadi olarak çökertmek amacıyla, savaşma imkan ve kabiliyetini yok etmek amacıyla bunu yaptı. Şimdi burada sadece asker öldürmek, uçak düşürmek ya da işte rampaları vurmak, füze rampaları vurmak tamam bir taktik, ama bir de bunların yeni

0: yeniden yapılmasını önlemek için karşı tarafı ekonomik olarak da çökertmek lazım.
1: Bir de şunu da eklemek lazım belki Ali Fuat Hocam. Suudi Arabistan'a yönelik ilk saldırılar İran'dan geldi Irak'tan geldi dendi.
0: Şimdi yani o şüpheli. Şöyle, Irak'taki Şii gruplar da olabilir ya da Irak'taki, evet, yani oradaki bayrak, sahte bayrak operasyonu diyebileceğim unsurlar da olabilir. Bununla ilgili olarak Türkiye'ye karşı atılan füzelerle ilgili çok büyük soru işaretleri var o konuyla ilgili. Yani o da henüz şey değil ama Şiilerin olabileceği muhtemel.
1: Şimdi, neden siz ona şüpheyle baktınız? O saldırıların Irak'tan geldiğine.
0: Şimdi işte Türkiye'de de yani bizim hava sahamızda da
2: Irak'tan geldiği kesin de Irak hükümetinin attığı kesin değil.
1: Hayır. Zaten onu söylüyorum. Irak'tan geldiği netlikle
0: Şiiler mi yoksa diğer gruplar mı? Yani o konuda kafamda soru işareti.
1: Ama Irak toprakları.
0: Tabii Irak topraklarından geldi.
1: Muhtemelen İran destekli gruplardan.
2: Ya büyük ihtimal.
0: Büyük ihtimal ama ya da diğeri de olabilir. Çünkü İsrail'in orada bazı mevziler yaptığını, üst bölgeleri, sahte üst bölgeleri kurduğuna dair bilgiler var ama ne kadar doğru onları bilemiyoruz. Hep soru işareti koymamız
1: mesela
0: lazım.
1: Mesela Birleşik Arap Emirlikleri hava üslerini İsrail'in kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte süreçte kendisine açtığı iddiaları var. Bugün hatta o iddialar medyaya düştü.
0: Şimdi bakınız.
1: Yani bu bölgede nasıl bir ittifaktan söz edebiliriz? Çok net mi ittifaklar ayrılmış durumda mı şu an?
0: Şimdi müsaadenizle ona da geleceğim. Burada da Husi'yle Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurarak, sivil havalimanlarını, askeri havalimanlarını vurarak karşı tarafın savaşma azim ve iradesini kırmak istiyorlar. İktisadi yönden çökertmek istiyorlar. Çünkü Suudi Arabistan Körfez'den çıkaramıyor petrol. Şimdi buradan da Doğu Batı istikametinde petrol boru hattını bombaladı. Orada da sıkıntı yaşamaya başladı. Şimdi Riyad'a ya da diğer sivil havalanlarında etkisiz hale getirerek, saldırarak sivil uçuşları da kapatmak istiyor. Şimdi sivil uçuşları kapanması ne demektir? Turistin gitmemesi demektir. Hac mevsimi, hacca gidenlerin gitmemesi demektir. Daha ileriki dönemlerde. Dolayısıyla buradaki Husilerin amacı Suudi Arabistan'ı ekonomik yönden çökertmek. Şimdi ittifaklara gelince ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi Husiler İsrail'e saldırdığı zaman ABD yönetimi hemen bir koalisyon kurdu. Altılı koalisyon ve Husileri vurdu. Şimdi aynı Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi iki kez talepte bulundu. ABD Trump yönetimi hayır dedi. Peki neden?
1: Neden? Bir de burada Husilerle bir araya geldiler, görüştüler.
0: Bakın neden biliyor musunuz? Bir, Suudi Arabistan bölgede İsrail'le anlaşması yapmayan tek ülke hemen hemen. Bir, onu orada hizaya çekebilmek. Evet. İkincisi, bu bölgede Mekke anlaşması yaparak İsrail'i tehdit edebilecek ülkeler, mesela Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı Pakistan'la yaptı. Ve bu Mekke anlaşması hususunda özellikle ittifakı test etmek amacıyla yapılan bir
1: ama Trump
0: bir
1: çok memnun olduğunu söyledi. İttifak
0: o söyledi sadece. O söyledi sadece ama
1: hiç uyarım
0: yani arka tarafında bilmiyoruz. Söyledi sadece.
1: Uğuracağım
2: yok yok
1: sizce.
2: Bu tabii Trump değil, Biden de olsa yani Amerikan derin devleti memnun. Niye? Bu soğuk savaş döneminde containment, yani kuşaklama, çevrilme politikasını, işte orada NATO vardı, Batı Avrupa Birliği, Balkan Paktı, CENTO, SEOTA, ANZUS, bütün öyle çevrelemeydi. İşte ondan sonra CENTO gitti. Bağdat Paktı zaten gitmişti. Balkan Paktı çökmüştü. SEOTA işlevsiz kaldı. Bir orada ANZUS var. Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, o kadar. Bütün o eski soğuk savaş döneminin çevrelemenin zincirin halkası ortası bu. Şimdi bu da genişleyecek. Mısır, Katar, belki Endonezya, Malezya falan da katılacak. Dolayısıyla yani Amerika'nın işine gelen bir şey bu. Yani hangi demokrat ve cumhuriyetçi, Amerikan derin devletinin desteklediği bir şey. Zaten Amerika böyle bir pakta karşı olsaydı ne Suudi Arabistan, ne Türkiye, ne Pakistan hiçbiri bu anlaşmaya imza koymazdı.
1: Bu da Amerika'nın bir desteklediği bir şey İsrail'in.
0: Yani ben
1: o zaman
0: ona pek
1: yani burada şey, yek bir yapının olmaması, Yemen'de parçalı bir yapının olması.
0: Tabii
2: ki Amerika'nın, ama şimdi Amerika'nın Birleşik
1: Arap Emirlikleri'nde yani Amerika Umman'da Husilerle görüşüyor ya, masaya oturuyor. Demek ki Yemen hükümetini sadece resmi temsilci olarak görmüyor.
2: Şimdi komutanımızın dediği çok doğru. Oradaki o İbrahim anlaşmaları Suudi

0: Arabistan imza koymayıp direnmesi falan, diğerlerinin mesela Fas imzayı koydu, Birleşik Arap Emirlikleri koydu, Suudi Arabistan'da biraz yola getirmek için. Yani sonunda müdahale edecek Amerika Suudi Arabistan lehine ama tabii kesin kes edecek, öyle Suudi Arabistan'ı bırakmaz. Husileri de bölgeyi bırak, İran'ı da bölgeyi bırakmaz, bırakamaz. Ama şimdi biraz yola gelsin diye, yani şu İsrail'e yanaşsın diye biraz ders veriyor. Bence yanlış yapıyor.
1: Bir husus daha var çok önemli müsaadenizle. Gideceğim şimdi burada neyse. Bakınız Suudi Arabistan merkezi, orada Müslümanların hassas olduğu kutsal yerler var, Mekke Medine. Şimdi Mekke Medine üzerine füze attılar diye Reuters'ın eski haberleri geçildi. Herkes heyecanlandı değil mi?
2: Bir İHA göründü.
1: Evet, İHA görüntüsü. Şimdi bununla ilgili doğrulanmadı o. Husiler de bunu yalanladı. Şimdi bakın bunu niye söylüyorum?
2: Ama şöyle Husiler yalanladı ama o görüntüler...
1: Şimdi ama geçmişte olduğu söyleniyor. 2025'te Husilerin İsrail'e attığı füzenin Suudi Arabistan üzerinde etkisiz hale getirilirken olan görüntü olduğuna dair söylentiler
2: ama
1: var.
2: Türkiye'den de resmi olarak siyaseten de
1: şimdi
2: tepki geldi.
1: Şöyle,
0: kınadık tabii.
2: Evet.
1: Hayır, Husilerin Suudi Arabistan'a yapmış olduğu, Mekke ve Medine'ye yapmış olduğu saldırılar, Kutsal'a yapmış olduğu saldırılar kınandı tamam ama...
2: Medine'ye değil, sadece Mekke hatırlıyorum. İHA.
1: Medine konusu da çıktı. Ay,
2: Medine sadece
1: Medine. Medine konusu da çıktı.
2: Medine. Evet, sadece Medine, Mekke
1: bakın,
2: değil.
1: Bakın, şunun için söylüyorum burada Merve Hanım. Bakın, burada İsrail'in bölgede özellikle mezhep savaşı çıkarmak adına, Sünni Şii savaşı çıkarmak adına izlenen bir politika da olabilir. Neden söylüyorum bunu? İsrailler, yetkililer daha önce işte Şiiler üzerine hareket ederken, politika izlerken sıra Sünnilere de gelecek demişlerdi. İsrail yetkililer. Bu birincisi. İkincisi, bu savaşı çıkartabilecek en kolay yol Müslümanların kutsal yerlerinin vurulması üzerinden hareket edilmesi lazım. Yani burada siz İran'la yaptığınız, İran'a saldırdığınız, istedikleri başarıyı elde edemediler ama bir başka Şii grup, burada işte Husiler, İran'ın desteklediği Husiler üzerinden Suudi Arabistan'ı savaştırarak ve Suudi Arabistan'a yapılan saldırıları kutsal yerlere yapılıyor saldırı şeklinde, yani bununla ilgili net bilgi yok. Bakın, Mekke'ye ya da Medine'ye düşen net bir füze yok. Yani bununla ilgili
2: havada
1: yok.
2: İmha edilen bir İHA var.
1: İmha edilen bir, yani bununla ilgili de soru işareti var. Dolayısıyla böyle bir politikayla bölgede bir Sünni Şii çatışması çıkarılmak isteniyor.
0: Tabii bunun ki da, böyle bir şey İsrail'in işine. Ya
1: tabii,
0: asıl
1: Suudi Arabistan
0: İsrail'in
1: tabii İsrail işine yarıyor.
0: %90'da.
2: O zaman biz tüm bu gelişmelere hep bir temkinli mi bakmamız lazım?
1: Tabii kesinlikle.
2: Sana yönelik
1: kesinlikle.
2: Saldırılar.
3: Merve Hanım, buyurun. Müsaadenizle hocalarımın kafasını biraz karıştırıp ortalığı
2: zaten
3: hareketlendirmek karışıklı için bir şey söyleyeyim.
2: Evet, bence bir ortak noktada buluşmaya
3: tabii,
2: çalışıyorum.
3: Tabii tabii. Yani en de sonunda söylenen şeylerin hepsi doğru. Fakat tabloya biraz geriş bakmak için filmi geriye sarmak gerekiyor. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a yönelik bir saldırı başlattı. İran Amerika'yı vuramayacağı için ne yaptı? İsrail'e füzeler attı ve bu arada Körfez'de, Suudi Arabistan'da, Ürdün'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik misilleme saldırıları başlattı. Köprünün altından bir sürü sular aktı. Durdu, ateşkes ilan edildi, oldu görüşmeler, müzakereler, şunlar bunlar. Şimdi bugün geldiğimiz tablo şöyle bir şey. İran şu anda sadece Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'i vuruyor. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suud'a yönelik doğrudan İran saldırısı yok. Daha da garip olan şu, İran normalde Amerika ve İsrail'le savaşıyor ya, şu anda mesela aslında Amerika'yı vuramaz, çok uzak ama İsrail'i de vurmuyor bugünlerde. İsrail'i de vurmadığı gibi Suud'u ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de doğrudan vurmuyor. Fakat tuhaf bir şey var, Husiler Suudi Arabistan'ın Babul Mendeb'den geçen, yukarıdan aşağı gelen gemilerini vuruyor ve diyor ki bütün dünya gemileri, 192 ülke geçebilir. Amerika'da geçebilir, İsrail'de geçebilir ama Suud gemileri geçemez diye, geçmeyecekler kardeşim. Başka, bu arada Ali Fuat Hocam haklı olarak söyledi, Haçlı Şabiler denildi ya da başka birileri denildi ama Irak'tan geldiği kesin olan Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında Hürmüz'deki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için işe yarayan büyük petrol boru hattı bombalandı. Şu anda o hat devre dışı.
2: Evet.
3: Yani Suudi Arabistan şu anda Hürmüz'den geçemiyor. Babülmendep'ten geçemiyor çünkü Husiler vuruyor. Doğu batı petrol hattı da bombalandığı yani için devre dışı.

0: Karadeniz'den yukarı.
1: Dolayısıyla ihracatı şu anda ciddi manada kısıtlandı. Problem de efendim Mekke yakınlarına bir İHA düştü falan, bu yalanlandı. Husiler dedi biz vurmadık. Yalanlandı ama tuhaf olan ne? Şu anda Husiler Suudi Arabistan'da mesela Taif'i vurdular. Ve şehri, normalde sivillerin yaşadığı bir yeri vuruyorlar. Takım başka tesisleri falan vuruyorlar. Bütün bunlar hocalarımın ikisi de vurguladılar. Aslında Suudi Arabistan'ı şeyden, bir takım gelişmelerden çok memnun olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin destek olmayı reddetmesi, tamam askeri stratejik istihbarat falan veririm ama kusura bakma Husilerle savaşına ben katkıda bulunamam dedi Amerika. Suud'un bombalamadan netice almadığını biliyoruz. Olmayacağını da biliyoruz. Neden? İsrail'in 2023 7 Ekim'inden beri Gazze'ye attığı bombaları, yaptığı saldırıları hatırlayın. Gazze'de bir şeye yaradı mı? Tamam, bir sürü insanı katletti, şehit etti. Gazze'nin 3/4'ünü yok etti ama oradaki insanların inadını, kararlılığını kıramadı. Şu anda da Suudi Arabistan yıllardır Yemen'i bombalıyor. Oradaki Husiler sebebiyle. İşte merkezi hükümete destek olsun
2: şimdi
1: diye.
2: Şimdi de bombalıyor. Tabii.
1: Ama şimdi bakın, sadece hava bombardımanıyla varabileceğiniz bir nokta yok. Şimdi yeni işte 48 tane F-35 alacak. Problem yok. İstediğin kadar F-35 al. Çünkü Husilerin sahip olduğu kararlılığı kırmak açısından o F-35'ler de bir işe yaramayacak. Burada olması gereken şeyin ne olduğu ayrı bir konu. Ama bakın, bütün bu tabloda Suudi Arabistan şu anda ekonomik olarak sıkışmaya başlamış durumda. Bununla netice olarak onu Amerika ve İsrail'in arzu ettiği gibi Abraham anlaşmalarına imza atmaya zorlama ihtimali var.
3: Yani bu Abraham zaten anlaşmalarına o imza atarsa Suudi Arabistan bu tehlikelerden bertaraf mı olmuş olacak?
2: Yani Amerika olarak desteğini vermeye başlayacak.
1: Yani bu tuhaf bir bağlantı.
3: Yani Amerika desteğini zaten Suudi Arabistan'a o silah anlaşmalarıyla, güvenlik anlaşmalarıyla vermiyor muydu?
2: Veriyor. Ervan'ım, bunların bir şey vermiyor onun yanında.
1: Bunların bir işe yaramadığını.
2: Ya İsrail insani hakta bir işe yaramaz onların.
1: Bir de şu var, bir de şu biliyoruz. Şimdi bakın, buradaki asıl problem şu, söylemeye çalıştığım şu.
3: Ne?
1: İran Amerika ve İsrail'e karşı savaşıyor. Hı. İran doğrudan Suud'u vurmuyor ama İran'ın emrinde olduğunu düşündüğümüz Husiler Suudi Arabistan'ı vurup ihracatını güneyden engelleyip kuzeyden de Irak'taki taraftarlarıyla boru hattını vurarak şu anda Suudi Arabistan'ı ekonomik olarak zor duruma düşürüyor. Amerika'da doğrudan yardım etmediği için bir adım ötesine, yani Abraham anlaşmalarına imza atabilmek için zayıflatmaya çalışıyorlar. Yani
3: sizin tespitinizde bu saldırıların sebebi bu. Yani ekonomik olarak yıpratacak, askeri olarak destek vermeyecek, mecbur kalacak, masaya oturacak.
4: Bir de şu var,
1: inşallah o duruma düşülmez.
4: Bakın bir de şu var, çok önemli bir durum daha var. Şimdi Suudi Arabistan, burada özellikle yani İran savaşında en çok zarar gören ülkelerin başında geliyor.
3: Evet.
4: Acaba arka planda ABD'ye bu savaşı bitirmesi için baskı yapan ülkelerin başında Suudi Arabistan mı geliyordu? Çünkü Suudi Arabistan diğer ülkeler gibi değil. Çok büyük coğrafyaya sahip, kutsal mekanları kendi topraklarında barındırıyor, nüfusu iyi, zengin, yani bir kuvvet gibi, Katar gibi değil. Burada ABD'nin acaba oradan da çok mu baskı görüyor Suudi Arabistan'dan? O da olabilir. Bu baskıyı şey zayıflatmak için de olabilir.
5: Bu açıklamaların hepsi mutlaka
3: Mahmut abinin gözüyle bakalım.
5: Olayın parçaları, yani hep yerinden hepimiz bakıyoruz. Büyük oranda doğru. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi Husiler de Suudi Arabistan yeni savaşmıyorlar. Değil mi? Bir süredir devam ediyorlar. Ne hikmetse ne oluyor? Şimdi Hürmüz'de İran'ın eli güçlendi, doğru. İran bir satranç oyunu oynuyor. İşi şeye de, öteki tarafa, Kızıldeniz'e de götürmek istiyor. Bu da doğru. Fakat burada bir dönüm noktası var. Orası Mekke ittifakıdır bence. Hikayenin özü bana göre o. Bu Amerika bu olaya sıcak bakıyor olsa bile, hocanın dediği gibi işine geliyor olsa bile, bu bölgede mesela CENTCOM'un başındakilerin ya da Amerikan derin aklının aynı çok da işine gelmiyor. Niye? Çünkü bakın dikkat edin ya, bu olayda en güçlü ülkelerden birisi Suudi Arabistan. Değil mi? Suudi Arabistan'ın kapasitesini zayıflatmak istiyorlar. Bunu sadece İbrahim anlaşmalarını dayatmak için değil. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ittifakı herkesi rahatsız etti. Bakın herkesi rahatsız etti. Çünkü sadece 3 ülkeyi kapsayan bir ittifak değil. Yani bu
3: genişlemek yani, üzerine bakma, kurulmuş
2: tabii,
3: bir
2: ittifak. Müslüman NATO'su hızla
5: evet,
2: da genişleyecek.
5: Amerikalılar karnından konuşuyor ama arka planda gerçek anlamda bir İslam birliği ya da bir ittifakı ortaya çıkarsa bu bölgede bütün hesaplar alt üst olur. Bu İran da işine gelmiyor. Bakın İran'ı davet ettiler doğru ama İran da işine gelmiyor. İran tabii en zor durumda şu anda ama eli güçlü. Eli güçlü olduğu için de direkt Suudi Arabistan'la karşı karşıya gelmek istemiyor. Nereden geliyor? Husiler üzerinden vuruyor. Ne diyeceksin Husiler? Hiçbir şey diyecek abi. Savaş var, devam ediyor.
3: Suudi Arabistan'ı direkt hedef aldı mı Mahmut abi?
5: Nasıl?
3: İran. Savaşın ilk zamanlarında Suudi Arabistan'ı direkt olarak hedef aldı defalarca kez. Aramco'yu vurdu. İran.
5: Ya İran'ın önceki vuruşlarında hepsini ortak vuruyordu. Yani Katar'a da vurdu, Bahreyn'e de vurdu, tabii. Suudi Arabistan'a da vurdu. Yalnız, ama şöyle bir pozisyona da İran girmek istemiyor. Yani İslam coğrafyasında bir ittifak oldu. Ben direkt Suudi Arabistan'a saldırayım diye bir şeyi de üstlenmek istemiyor. Bunu vekalet üzerinden, Husiler üzerinden yapıyor, zayıflatmak istiyor. Dikkat edin yani Amerika'nın sesi çıkmıyor. 2025'te 3 kez bombaladığı halde şimdi hiç oralık değil.
4: Niye?
5: İsrail...
2: Belki de gizli anlaşma yaptı Husiler Amerika'yla. Evet,
1: Husiler aralarında anlaşma var.
2: Tabii gizli ya anlaşma İsrail, yaptı. Ben İsrail,
1: gizli değil, açık anlaşma var.
2: Sen
1: açık
2: de bana vurma var. Dedi belki. Evet.
5: İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın istihbarat bölümüyle ilgili bir açıklama yaptılar bir gün önce, iki gün önce. Yüzlerce Yemen'den gelen Yahudilerin gönderildiğini, istihbarat yapmak için gönderildiğini söylüyor. İstesek diyor nokta atışı yaparız. Şimdi nokta Mahmut atışı yaparız diyor. Bunu Genelkurmay Başkanlığı açıklıyor.
3: Arkadaşlar
5: yapmıyorlar ama.
3: Bir son dakika açıklaması madem diyorsunuz ki İran oradan yani o periferisi üzerinden, o proksileri üzerinden savaşı bir yandan da aslında devam ettiriyor. Devam ettiriyor. İran demiş ki şimdi geçtiğimiz dakikada Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki savaşın sona ermesini istiyoruz. Devamında da Yemenlilerin de Suudi Arabistan'la bir uzlaşma istediğine inanıyoruz. Yani Husiler demiyor. Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki Yemen. Savaşın sonu.
2: Demek ki Yemen'in meşru hükümetini tanımıyor. Husileri Yemen'in meşru hükümeti diye tanıyor. Yoksa Yemen'in meşru hükümetiyle Suudi Arabistan ittifak zaten.
3: Yani
2: bir sorun yok
3: böyle onlarda. Genelde İran'ın yaptığı açıklamaların alt metninde bir şey aramamız gerekiyor. Ben de şimdi o yüzden özellikle Mahmut
2: zaten abiye... Suudi Arabistan Husileri Yemen'in meşru hükümetine saldırıyor. Onun otoritesini tanımıyor diye vuruyor. Yoksa Husilerle bir derdi yok ya yani. Şimdi İran'ın açıklaması çok enteresan. Ben diyor Yemen'deki yani şu Aden'deki hükümeti tanımıyorum. Asıl benim tanıdığım sana hükümet sanadaki Husiler diyor. Onunla anlaşsın Suudi Arabistan'dan.
1: Şimdi Husi burada meseleyi aslında. Affedersin Mahmut Bey. Meseleyi şöyle özetleyebiliriz. İşte
3: biraz ateşe su
1: kaba
3: döküyor.
1: Bir özet.
3: Bir yandan da kibrit çakıyor. Hep
1: şöyle kaba bir özet var. Husiler kim? Yemen'deki genel yapı içerisinde %30-35 civarında olan Zeydilerin bir kolu.
3: Evet.
1: Şimdi Zeydilerle alakalı söylenen şey nedir? Şiilerin Zeydiler ehli sünnete en yakın olan kısmıdır.
5: Kısmıdır.
1: Evet. Husiler Zeydiler içerisinde ayrı bir grup. İşte vaktiyle o soy ismi taşıyan birinin kurduğu, yakın dönemde kurduğu bir grup. Husiler Zeydilerin o ehli sünnete en yakın olan Şia içerisindeki ehli sünnete en yakın olan Zeydilerin içerisinde ehli sünnete en uzak olan gruptur. Şimdi İran'ın Yemen, Suudi Arabistan anlaşmalı falan filan demesi şöyle bir şey. Suudi Arabistan merkezi hükümete destek olmayı bırakıp Husilerin Yemen'in tümüne hakim olmasını kabul etmek durumunda.
3: Yani bu alan açsın diyor.
2: Evet.
1: Yani olay ne? Orada nüfus %30 bile olsa, 35 bile olsa 42 milyonluk Yemen Husilerin yönetimine rıza göstermeli, Suud da buna razı olmalı demenin değişik bir şey.
3: O zaman İran diyor ki gel Suudi Arabistan o zaman sen Husileri tanı, yönetimde de resmi olarak da tanı Yemen hükümetini resmi olarak. Onlar bu da kavgada biter o zaman.
2: Biter.
3: Ben bu
2: sen de petrolünü satarsın yani.
3: Diyor. Peki bu da bir alternatif. Yani İran bunu Suudi Arabistan bunu kabul eder mi? Bir yanda İbrahim Anlaşmaları
2: çok sıkışırsa kabul eder.
3: Bir yanda da Yemen'de resmi olarak Husileri tanımasın.
1: Bakın buradaki affedersiniz.
2: Suudi Arabistan kabul eder.
1: Uğur Hocam.
2: Ama İsrail ve Amerika kabul eder.
1: Uğur Hocam buradaki en çarpıcı şey şu. Ortaya çıkan tablodaki en çarpıcı gerçek şu. İran ve Husiler Suudi Arabistan'ı aslında hiç olmaması gerektiğini inandıkları bir ittifaka doğru itiyorlar.
3: Hangi ittifak? Hangisine doğru?
1: Yani Abraham anlaşmasına doğru itiyorlar. Amerika'ya düşman, İsrail'e düşman güya bu arkadaşlar. Ama düşünün şu anda Babul Mendeb'den Amerika ve İsrail gemileri dahil herkesin geçebilmesine müsaade ediyor Husiler. Ama diyorlar Suud gemileri

0: geçmeyecek. Başka ne var? Kuzeydeki Irak'taki Haçlı Şabi üzerinden boru hattını da vuruyor. Hürmüz'den zaten geçemiyor Suud gemileri. Dolayısıyla Suud köşeye sıkışıyor. Ne istiyoruz Suud'dan? Yahu işte Amerika diyor ki ben sana askeri destek vermem. Ama işte istihbarat desteği falan filan veririm. Bu arada İran Husilerin, İran'ı katmayalım hadi, Husilerin İran emriyle ya da değil Suud'a yönelik saldırıları ve Haçlı Şabi saldırılarıyla Suudi Arabistan'ı bir anlamda Amerika'nın ve İsrail'in kucağına doğru iteliyorlar.
1: Anladık. Şimdi yapılan birkaç açıklama var ya yani El Arabiya'ya yansıyan. El Arabiya diyor ki Husiler Babül Mendebe mayın döşüyorlar. Yani Hürmüz'de İran'ın yaptığını yapıyorlar. Babül Mendebe mayın döşüyorlar. Husiler de buna karşılık bir açıklama yapıyor El Arabiya'nın iddiasına karşılık. Diyor ki bizim gemi savar füzelerimiz var. Neden Babül Mendebe mayın döşeyelim ki? Bu bizim için maliyetli
2: diyor. Bir de buradaki
1: ya
2: adaları da aldı.
1: Çok güçlü müyüm
2: buradaki
1: diyor.
2: Adaları da eline geçirdi. Evet, kontrol ediyor zaten.
1: Yani buna ihtiyacım yok diyor.
2: Doğru
1: zaten söylüyor. Az önce Ekrem Bey dedi ya sadece Suudi Arabistan gemilerine kapattı.
0: Tabii.
1: Ama şöyle Husiler Babül Mendeb'in tamamını kontrolünü ele geçirmeden önce günde ortalama 33 gemi geçiyormuş. Evet. Dün geçen gemi sayısı sadece 4.
0: Şimdi
1: yani
0: bakın,
1: bu sadece Suudi Arabistan gemilerine
0: siz sadece Suud'u geçirmiyorum deseniz bile Husilersiniz ve daha önceki tarihinizde olmadık şeyler var. Dolayısıyla şu anda sigorta şirketleri falan filan oradan geçecek gemilere diyor ki emmoğlu sizi ben sigorta yapmıyorum.
2: 5 katını arttırdı sigorta
3: şu primlerini. Şu anda mayınlama olayının burada olması pek mantıklı gözüküyor.
2: Değil.
3: Çünkü neden? Sadece Suud gemilerinin geçmediği bir yerde diğer gemilerin geçtiği bir yerde mayınlama yaparsanız onlar da
4: ya o haber nereden çıktı?
3: Böyle bir şey gerek yok.
4: Bak şöyle bir şey okudum ben. Şimdi bu iki hem Hürmüz Körfezi hem bu Babül Mendeb olayı Amerikan think tank kuruluşlarında şöyle değerlendiriyor. Deniyor ki bu ikisindeki gerilimin artması isteniyor. Amerika bu gerilimi derinleştirmek istiyor. Niye? Bölgesel yani bu burayı çözmek için yanına başka ülkeleri alıp bir ittifakla gelmek istiyor. İttifaka ikna etmek için burada sesini çıkarmıyor. İşin biraz daha büyümesini, ticari problemlere yol açmasını, Amerika, işte Avrupa'yı ya da başka ülkeleri yanına alarak bir ittifakla bu bölgeye gelmek istiyor. Biliyorsunuz Trump çağırdı, hiç kimse gelmedi. Şimdi ona yönelik de bir arka plan olabilir. Yani sadece
1: NATO'yu Avrupa
4: haberlerin algı operasyonu
1: istiyor
4: olduğunu da düşünmek lazım.
2: Mahmut Bey şurada bakın. Katılırım burada. Yani bakın Fransa'da %40 petrol fiyatları arttı. Avrupa'da muazzam bir artış var vesaire. Dolayısıyla Avrupa yani Trump biraz da Avrupa'nın burnunu sürtüyor. Yani siz bana destek vermediniz.
1: Suudi Arabistan son bu saldırılar sonrasında Avrupa'daki pek çok ülkeyle anlaşmasını dedi ki ben sana bunu gönderemeyeceğim. Anlaşma tamam. Çünkü burada Babül Mendeb boğazından
2: zaten Rusya'dan doğalgazı kestiler. Buradan giden petrol de kestiler. Avrupa şimdi bu kış bu donacak yani.
1: Mümkün değil.
3: Şimdi bakın şöyle bir şey var Merve Hanım.
1: Bir şey daha soracağım Ali Fuat Hocam. Peki buradan Körfez'den geçmesi, Süveyş kanalından geçmesi o petrol tankerlerinin mümkün değil mi?
2: Yok geçer. Yani çok ağırladı geçer. Geçiyor zaten.
1: Neden alternatif olarak orası?
2: İşte şey buradan yükleme yerini bombaladılar ya. Buradan geçiyordu zaten.
1: Limanı bombaladılar.
2: Limanı bombaladılar yani. Devamda hem güneyden hem kuzeyden bombalayacak yani kapasitesi var.
1: Boğazı tutması değil.
2: Tabii.
1: Boru hattını
2: boru
1: ve burada bir yan limanlarının bombaladı.
2: Yani ve o iki gemi yan yana da geçemiyor. Yani tek tek geçebiliyor. Süveyş dar bir şey.
1: O açıdan sordum.
2: Tabii. Bir ama geçer gene geçer. Yani çok büyükler. 400 bin detvellik değil de 100 bin, 150 bin, 80 bin gemiler geçiyor. Petrol gemileri geçiyor. Ancak yetmez. Avrupa'ya ihtiyacını yetmez. Oraya gelemiyor petrol. Buraya gelemiyor. Gelse bile bir gemi gidecek, bir gemi daha, bir daha. Yani Avrupa'yı gene doldurur o. Yetmez
1: her
2: Avrupa.
1: Ne olursa olsun Uğur Hocam, hepinize de söylüyorum. Yani Suudi Arabistan özellikle, Körfez ülkeleri de yani karadan bir boru hattına, Türkiye'ye açılan, oradan Avrupa'ya bağlanan bir boru hattına.
2: Sürdürülebilir, daimi
1: sözüm o. Yarın açılsa Babil Mendeb'le Hürmüz, bunun projesini yarın başlatırlar herhalde.
2: Evet, yani o daimi bir çözüm.
1: Değil.
2: Yoksa bunlar palyatif çözümler. Yani oradan Süveyş'ten bir 80 bin detvelik gemi gönderdi, 100 bin. Bir 10 günlük işin olur, 5 günlük işi olur. Ama 365 gün yakıta ihtiyacı var Avrupa'nın. Dolayısıyla Ancak sizin dediğiniz gibi Suudi Arabistan'dan kuzeye doğru Türkiye üzerinden güney akımına bağlanacak, Avrupa'ya gidecek mi?
1: O zaman böyle bir hatta ihtiyacı varsa Suudi Arabistan'ın güvenli bir Irak'a da ihtiyacı var. Güvenli bir Suriye'ye de.

0: ihtiyacı var.
1: Özellikle Suriye ihtiyacı.
0: Böyle olur. Yani Suriye ne kadar Irak güvenli olmadığı sürece tabii, Suriye güvenli olsa ne olacak? Suriye. Güvenli bir bölgeye ihtiyacı var. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın kendi adına İbrahim Anlaşmaları için masaya oturmaması mı daha mantıklı? Yoksa belki İran'ın teklifini kabul edip yeni bir enerji alternatif yolu üzerinde çalışmaya mı ihtiyacı var?
1: Şu var Merve Hanım, bak biraz önce Mahmut Bey dedi. Yani ABD buraya gelir, daha güçlü bir ittifakla gelir. Bir de şu gözlükle bakalım. Şimdi biraz önce Sayın Hocam da söyledi. Şimdi ABD'nin huyudur bu, kurusun. Önce bütün herkesi savaştırır, sonra kendisi gelir barıştırır. Şimdi burada da aynısı. Körfez ülkeleri...
2: Kaynakları da çöker ama.
1: Tabii kaynakları da çöker. Yani Ukrayna'da yaptığı gibi savaştırdı, savaştırdı, geldi 500 milyarlık kritik mineralı çöktü. Şimdi burada da bakın Körfez ülkeleri, bana göre Körfez ülkeleri ABD'ye bastırıyor İran savaşını bitir diye. Çünkü Körfez ülkeleri çok etkilendi. Çok olumsuz etkilendi ekonomik anlamda. ABD de buna karşı biraz önce belirttiğim gibi en güçlü kim? Suudi Arabistan. Sünni. Husi, Şii. Ben bunları savaştırayım. Bakın.
0: 40 milyondan fazla nüfusu var. İşte. Yaklaşık ortalama Suudi Arabistan 20 milyon nüfusu
1: bakın,
0: var.
1: Merve Hanım şunu diyorum. Bakın.
2: Ama 40 milyonun hepsi Şii değil. Yani onun tabii, çoğu
0: Yemen'in Sünni. Nüfusu bakın, 40 milyon. Tabii. Toplamı ya bir Yemen değil.
1: Evet. Şunu diyorum. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi bir açıklama yaptı. Biz dedi petrole dayalı ekonomimizi çeşitlendirmek istiyoruz dedi. Çok önemli bir açıklamaydı. Şimdi bakın hep Suudi Arabistan'dan çıkıyor bazı sesler. Tamam ABD'ye çok bağlı ama çeşitlendirmek istiyor petrol dayalı iktisadi yapısını. O yüzden de ABD şu anda biraz önce ilk başta sorduğum soru şu. Husiler İsrail'e füze atarken Husileri vuran ABD, Suudi Arabistan'a füze atan Husileri niye vurmuyor? Acaba bu bölgede bir savaşsınlar, bir şöyle bir Sünni Şii çatışması bir çıkarayım. Suudi Arabistan'da da Mekke Medine var, hassas yerler. Bunlar da zaten baktığımızda bu Joe Wilson gibi daha önce Gazze'de Müslümanlar öldürürken hiç sesini çıkarmayan bazı milletvekilleri olsun, isimler olsun şu anda birdenbire hepsi Müslüman gibi Mekke Medine şeyi kesildi, havarisi kesildi. Açıklamalar yapıyorlar, hassasiyeti istismar etmeye çalışıyorlar. Daha sonra da ABD buraya gelecek. Gelin bakayım diyecek, ben şöyle bir oturun. Ben size size burada abilik yapayım. Bir anlaşalım bakalım.
2: Bir de peki anlaşma Amerikan ne? Amerikan derin devleti Yahudi Siyonistler de yapmış oldu. İsrail'i rahatlatmak için.
1: Tabii İsrail'i
2: takır takır vuruyordu. Bayağı zayiat verdi.
1: Kesinlikle. Buradaki bir savaş.
0: Kimse kesti. İsrail'e hedef almıyor.
2: Ne İran saldırıyor, ne Husiler saldırıyor, ne Hizbullah. İsrail'e saldıran yok.
0: Neden
2: yani.
0: Neden sizce?
2: İşte yani bu birbirine savaşıyor. Müslümanları, herkes. Arapları birbirine düşürdüler. İsrail'i.
1: Tabii başka yerde savaşıyor.
3: Ama hocam şöyle de bir şey var şimdi. Bu dediklerimiz hepsi doğru ama aynı zamanda bu hegemon Amerika artık Orta Doğu'yu götüremiyor. Yani böyle de bir zafiyet içinde bir Amerika var artık. Enteresan bir şeydir. Yani Amerika artık Orta Doğu'dan çekilmek istiyor. Bir tarafıyla çekilmek istiyor.
2: Çekilirken böyle, de nifak tohumları ekip ekip gidiyor.
3: Orası tam emin değilim. Yani bir tarafta Trump Amerikası bu bölgeyi Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan gibi o ittifaka sıcak bakıyor dediniz ya. Şöyle bir şey düşünüyor. Burada bir hat oluşturmak istiyor. Rusya'yı da hatta işin içine katmak istiyor. Amerika. Niye? Bak gerileyen bir Amerika düşünün. Hı hı. Kendisine bir biçimde bu bölgede destek olabilecek bir güçler ittifakı istiyor. O güçler ittifakıyla neyi durduracak? Pasifik'i, Çin'i durduracak. Asıl derdi o, Çin'i durdurmak. Durdurabilir mi? Zor. Ama o yüzden aslında çok karışık bir sürecin içinden geçiyoruz.
0: Çok karmak.
3: Ve herkes, her ilişki, öteki ilişkiyle birbirine bağlantılı ve kimin ne yaptığını tam bilmiyoruz. Bak konuşuyoruz ama
2: aslında belli.
0: Evet, üçüncü dünya savaşının ilişkiler uzmanı olarak Ali Fuat hocam diyor ki yani Amerika belli gelecek. Buraya abilik yapacak. Herkesi masaya oturtmaya çalışacak. Yine bir kahraman olacak bölgede. Mahmut abi de diyor ki burada bir hat oluşturmak istiyor. Asıl zaten gündemi Çin. Yani Orta Doğu'dan çekiliyor. Bugün Irak'tan kamyonlar dolusu askeri teçhizat gidiyor. ABD teçhizatı. ABD askerleri Irak'tan da çekiliyor. O kadar karışık bir yerdeyiz. Hayır, yani.
2: Trump
0: bir
2: zaten gelmeden bunu söyledi. Trump siksak yapmıyor. Ben dedi Orta Doğu'dan Suriye'den çekileceğim dedi. 6000'de Irak'ta. Yani onu söyledi açık ve net. Benim burada bir menfaatim yok dedi.
0: Her şey söylediği gibi mi ilerliyor?
2: Bazı yerde sağ gösterilir sonra çakılır. Siyasette böyledir. Mesela saldırıyorum derse saldırmayacak demektir. Saldırmayacağım derse saldıracak demektir. Onları anlayabiliyoruz biz yani. Ama burada samimi. Yani Orta Doğu'da zaten İsrail'i koymuş. Kendi adamı İsrail. İngiltere var, Suudi Arabistan var, bunlar falan filan. Petroller ona akıyor, her dediğini de yaptırıyor. Suudi Arabistan'a 1,5 trilyon, Katar'a 1,5 trilyon cezaları, yani ceza dedim haraç. Onları alıyor, istediği şey haracını alıyor. Dolayısıyla onun derdi Grönland, onun derdi Panama, Allah. Onun derdi Asya Pasifik, Tayvan. Dolayısıyla kendisini oralarda yoğunlaştırıyor. Neresi?
4: Grönland.
2: Grönland tabii. Dolayısıyla buradan minimum zararla, yani her şey bir maliye.
0: Peki bu Orta Doğu nereye evriliyor? Körfez nereye evriliyor sizce?
2: Vallahi Amerika'nın çok umurunda olduğunu zannetmiyorum. Amerika kendi mallarını satsın. Kendine bağlı Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, bunlar Amerika'nın 51, 52, 53, 54. eyaletleri demek. Yani Amerika'daki eyaletlerine bile bu kadar söz geçtiremez. Bazı eyaletleri var ki bayağı Trump'a kafa tutuyor. Bunlara daha rahat söz geçiriyor. İşte dolayısıyla burasına dokunulmasın, kendi arkama bahçeme dokunulmasın, İsrail'e dokunulmasın. O Amerika'nın devlet politikası maalesef. Yani cumhuriyetçi demokrat fark etmiyor. Yani çünkü Amerika Siyonistler idare ediyor. Yani Amerika İsrail'i idare etmiyor. İsrail Amerika'yı idare ediyor. Oraya dokunma, gerisi petrolde paraları bana aksın, ne yaparsanız yapın diyor. Gerisine
3: Uğur hocam diyor. Şu Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılmamasını neyse açıklıyorsunuz. Hani Amerika her dediğini yaptırıyor da. Bak orada şöyle bir şey var.
2: Ama şimdi İran'da katılmaması lazım. Yani
3: Türkiye'nin
2: nasıl kendini
3: geliyor.
2: Müslüman diyor. Şimdi kendisi Suudi Arabistan bütün Arap dünyasının lideri sayıyor. Doğrudur. Bütün Sünni Müslümanların lideri sayılıyor. Kısmen doğrudur. Şimdi böyle bir şey gidip de Siyonist bir ülkeyi tarıması nasıl kendini ispat edecek?
3: Ben ya orada şöyle bir şey söylüyorum. Mahmut bakın abi. Bu yeni dönemde Suudi Arabistan da farklı bir siyaset izliyor. Öyle Amerika'nın kuklası.
2: Hayır, tamam, real politik onu
3: değil.
2: Ona zorlar, onu kabul ediyorum.
0: Şu
2: real politik
0: yani
2: duygusallıktan uzaktır.
0: Yani kıblemiz nerede? Suudi Arabistan'da. İlk kıblemiz nerede?
2: Kudüs.
0: Kudüs'te. Yani o zaman Suudi Arabistan felsefik olarak kendi varlığını da mı inkar etmiş olur, yani İbrahim anlaşmalarını kabul ederse?
2: Şimdi bakın, işte onun için zorlanıyor. Konu... Bakın Mısır Camp David'e anlaşmayı yaptı 79'da, bütün İstanbul Arap dünyasından dışlandı.
4: Bakın konu...
2: Öldürüldü sonra Enver Sedat'ta.
4: Konu tercihten ziyade bir mecburiyete doğru itilme var mı yok mu?
2: Real politik,
4: bu işte... mecburiyetin ileriye doğru. Biraz önce hocalarım bir şey söylediler. İşte Muhammed Bin Selman'ın geleceğe yönelik projeksiyonları var. Suudi Arabistan'ı sadece enerji üretip onu satan, oradan para kazanan değil, değişik işler yapan, ticaret şubu yapan bir yer yapmaya çalışıyor. Ama bakın 28 Şubat'tan sonra karşımıza çıkan bir tablo var. Körfez'deki ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'si, şunu bunu, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, şunu bunu, bir cennet gibiydi. Ama ne oldu? 28 Şubat'tan sonra İran'ın misilleme saldırılarıyla şu anda orada turizm bitti, finans bitti, birçok şey bitti.
0: Dünyanın en güvensiz.
4: Dolayısıyla Suud'un 2030'a yönelik hesaplarının bir tarafı bence çöktü. Ha, bir başka olay var şimdi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilmeyi istiyor mu? İstiyor. Ama eninde sonunda bölgeden çekilirken orada bölgede hala kendi arzusuna uygun davranabilecek aktörler istiyor. Şu anda bakın tablo şu. İran'la savaşıyor ama İran uzantısı olan Husiler normal şartlar altında beraber hareket etmeleri gereken Suudi Arabistan'ı şu anda Amerika'nın ve İsrail'in arzu ettiği bir şeyi yapmaya zorlamaya çalışıyor. Yani sanki Husiler İran'ın değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin vekalet gücüymüş gibi iş görüyor şu anda. Neden? 193 ülke var. 192 ülke buradan geçebilir ama Suudi geçemez. Şimdi bu burada son derece karmaşık, kafa karıştırıcı bir durum var. Bunun arkasında İran'ın ne kadar payı var bilmiyorum ama tekrar bir şeye dikkat çekiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan İran şu anda o saldırılara cevap olarak hala Kuveyt'i, Ürdün'ü ve Bahreyn'i vuruyor. Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'ı vurmuyor. Bir rivayet şu. İran'a bu ülkeler ciddi bir para aktardıkları için, evet, İran'ın ekonomik durumunu rahatlattıkları için
2: Katar
4: vurmuyor.
2: Para
4: ama Husileri harekete geçirip, tamam, Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan dokunmasa da Suudi Arabistan'ı, belki başka sebeplerle Suudi Arabistan'ı vurduruyor. Tuhaf bir tablo var. Ha, bununla ilgili belki söylenecek asıl şey şu. Mekke Anlaşması, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Şu anda mesela bu anlaşmanın da bir tür testi falan deniyor ama bu anlamsız. Neden? anlaşma Suud'a yapılan saldırıya karşı bir şey ifade etse de şu anda

0: Şartlar belli değil. Anlaşmanın detayları ortada yok. Yeni biçimlendiriliyor bir. Burada Suud'un asıl problemine Yemen'e müdahale, anlaşma bir ülkenin başka ülkelere müdahalesini içermiyor. Dolayısıyla evet. Mekke anlaşması hala bir kenarda. Ama bakın
1: Mekke
0: bu anlaşmanın...
1: Mekke savunma anlaşması sadece. Yani başka bir, üçüncü bir ülkeye saldırıyı içermiyor.
2: Bu anlaşmanın... Ama Husiler eğer Suudi Arabistan topraklarına girerse o zaman Mekke anlaşması...
1: O zaman
2: gerekir.
1: Savunma mekanizması
0: devreye girer. Bu anlaşmanın ileriye yönelik projeksiyonu ne? Mısır'ın ve başka ülkelerin katılmasıyla daha da genişlemesi ve bir gün bölge üzerinde hesap yapan ülkelere tamam abiler biz kendi işimizi görüyoruz artık gidebilirsiniz deme ihtimalleri. Büyük ihtimalle şu anda bir şekilde bunu da zayıflatmaya çalışıyorlar.
2: Evet, çünkü Yunanistan'ın, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in kesinlikle ve kesinlikle karşı olduğu bir oluşum.
1: Şimdi Uğur Hocam, meselenin biz somut tarafına gelelim, elle tutulur tarafına gelelim. Petrol fiyatları 107 doları gördü.
2: Evet.
1: İlk saldırılarda 110'u görüyor. Şimdi ikinci bölümde konuşacağız. Ukrayna-Rusya savaşı ne yazık ki hiç bitmeye yakın değil.
2: Evet.
1: Bambaşka senaryolar var konuşulan.
2: Hatta üçüncü dünya savaşı. Hatta ben hep burada söylüyorum yani haberde. Kaliningrad'da çıkacak, Kaliningrad'da evet. Hatırlarsanız. Şimdi orada çıkacak yani.
1: Yani Avrupa'da gaz yok. Avrupa'nın LNG depoları boş. Avrupa kışa giriyor.
2: Evet.
1: Ukrayna-Rusya savaşı çıkacak. Yani Mahmut abinin söylediği gibi ABD zorlayacak. Bir ittifakla bu bölgede güvenliği sağlayacak. Hürmüz'de mayınları temizleyecek. Müdahale edecek. Belki NATO. Çünkü hala çok kızgın. Yani biz yardım istemedik ama ihtiyacımız yoktu diyor. Hala bunu dile getiriyor. Böyle mi bu problemi
2: birinci körfezde, ikinci körfezde de şeyde yardım ettiler. Yani yardım ettiler derken.
1: Başta İngiltere.
2: Fransa da etti. Dört tane uçak yolladı. İkisi düşürdü Fransa. İkisini düşürdü zaten Saddam.
1: Bu kriz burayı aşmak zorunda. Ya Ukrayna-Rusya yaşayacak Avrupa evet. Ya burayı aşmak zorunda.
2: Doğru.
1: Bu gerçek. Yani o zaman nasıl bir prototip var önlerinde liderlerin?
2: Avrupa sıkışıyor işte zaten bu Trump'ın da işine geliyor. Laf aramızda Türkiye'nin de işine geliyor da onu fazla dillendirmeyelim. Bu Trump'ın çok işine geliyor. Kendisine bağlı olmasını istiyor. Avrupa'nın kendisine böyle baş kaldırmasına çok sinirleniyor. İspanya korkunç kızdırdı. İtalya korkunç kızdırdı. Zaten Fransa, Almanya terhis oldu bilmem ne, NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmişler. Bir daha önceden kızdırıyordu. Şimdi hepten ama şimdi Almanya ne yapıyor? Silahlanıyor.
1: Evet.
2: Ve Almanya 2. Dünya Savaşı'nın intikamını alacak
1: mecbur
2: gibi.
1: Mecbur mu kalacak Avrupa körfeze müdahale etmeye? Hürmüz'e, Babülmendeb'e geliyor.
2: Belki direkt ki Ukrayna'ya doğru yani Belarus'a doğru. Şimdi Belarus'ta çatışma çıkacak gibi
1: görünüyor. Bu krizi Avrupa çözmez.
2: Kuzeyi halledecek gibi.
1: Sizce Ali Fuat Hocam?
3: Şimdi Avrupa buraya gelmez. Bana göre de Trump istese bile ABD bu Orta Doğu'dan çekilmez. ABD'nin o hani bildiğimiz
2: derin yapısı. Yeri,
3: evet, derin yapısı kesinlikle Orta Doğu'dan çekilmez.
1: Hocam geçen sene hatırlıyorum. Yani 2025 Haziran'ından önce de şunu diyorduk. ABD asla İran'a saldırmaz. Yani hayır. O kadar alışılmışın dışında şeyler.
2: Zaten ABD
1: bozan...
2: saldırmadı ama. İsrail saldırdı yani Amerika'yı saldırttı. Amerika orada piyon oldu yani saldıran İsrail yani.
3: Yanlış ya da bilinçli bir Mossad raporuyla işte yok İran dini liderini öldürürsek İran dağılır gibi bir ya sahte ya da daha doğrusu yanlış ya da bilinçli olarak.
2: Yani CIA'nin içine Mossad kanserli uğur gibi sızmış. Evet. CIA istediği gibi raporlu yani. Tabii. CIA raporları Mossad raporu aslında.
1: Ama nihayetinde
3: Trump'ı inandırdılar. Tabii. Yani bunu şimdi bölgeden ABD
2: inandırdı mı şantaj mı yaptı bir de?
3: Yani o da
2: Netanyahu'nun şantaj yaptı.
3: Şantaj oldu. Bakın bu bölgeden ABD'nin çekilmesi mümkün değil. Adam Diego Garcia'yı almak istiyor İngiltere'den. Satın almak evet. istiyor. Kullanmak istiyor. Neden? Asya'dan Rusya gelen bütün
2: ama Hindistan ve Çin'de var
3: istiyor.
2: Yani o Garcia i̇şte, şeyde Çin'in mini de vuruyor yani.
3: İşte evet hocam o bölgeyi kontrol etmek istiyor.
2: Şimdi
3: buradan çıkmak istenmesi mümkün değil. Şunu hep söyledik biraz önce de söylendi. Bakın ABD'nin niyeti bölgedeki ülkelerin vatandaşları, halkları, bölge ülkelerinin demokrasiye kavuşması vesaire değil.
2: Hiç olmadı.
3: Kesinlikle değil. Ya hani ilk başta
2: tam tersine demokrasi isteseler oradaki demokratların kafası. Amerika tam tersi hep faşistleri destekler. Hiç demokrasi istemez.
3: Kıymetli hocam bakın ilk başta ne dedi geçen yıl? Biz işte İran halkını demokrasiye kavuşmasını istiyoruz. İran şöyle olsun böyle olsun. O zaman biz şunu dedik ya sen İran'ı istiyorsun da siyaset bilim açısından İran'daki mevcut yönetimle bu bölgedeki mevcut yönetimler arasında ne fark var? Buradakiler
2: hepsi
3: monarşi.
2: Hepsi totaliter, hepsi aynı.
3: Hepsi totaliter ülke. Peki sen bunlara, bu ülkelere demokrasi getirmiyorsun, istemiyorsun da İran'a niye getiriyorsun? Çünkü sen buradan para kazanıyorsun. trilyonlarca dolar para götürüyorsun Körfez'den, İran'dan götüremiyorsun.
1: O zaman burada kalmaya

0: halk yönetimin yanında
1: tamam,
0: kilitlendi.
1: Tamam, olmadı da yani tek bir planı mı vardır? A, B, C, D, E planları yok.
2: Kendine o kadar çok güveniyordu ki ben İran'da yönetimi deviririm. Deviremezsem de kendime yakın bir iktidar kurarım. O bölgeden çekilirim. İran benimle de istediğim anlaşmaya oturur.
3: Hoca, ben bunu bu teze katılmıyorum. Bakın Amerika'daki bir sürü dış politika uzmanları hepsi aynı şeyi söylüyor.
1: Ne diyor? Yani,
3: diyorlar ki Trump yanlış yaptı.
2: Tabii yanlış yaptı.
0: Yanlış yapma diyoruz. Yanlış hepimiz aynı şeyi söylüyoruz.
2: Biz de aynısını söylüyoruz.
3: Ben de şöyle diyorum ya, Trump yanlış yapmadı. Trump Amerika'nın bu bölgede istemediği bir ülke vardı. O da İran'dır. İran çünkü
0: tam
3: bakın, İran bu bölgede onu stabil bir ülke toplulukları olmasını istemez. İran bölgenin bölgesel gücü olduğunu söyleyen, Türkiye'ye karşı da bir biçimde pozisyon alan, Suudi Arabistan'a karşı da pozisyon alan, hatta bu ülkenin en etkili ülkesi benim diyen bir ülke. Bu Amerika'nın işine gelmiyor.
0: Ama daha güçlendirdi İran'ı şimdi.
3: Dur bir dakika. Amerika bakın, Arap Baharı sırasında İran'ın önünü açtı. Sünnileri yola getirdi. Sünnilerin hepsini dize getirdi. Hepsinde darbe yaptırdı. Hepsinde kaos yarattırdı. Suriye'yi mahvetti. Amerika yaptı. Şimdi Amerika İran'ın kapasitesini düşürüyor. Zayıflatıyor. İran'ı çaresiz hale getiriyor.
4: Törpülüyor
3: daha dün
4: yani.
3: Trump diyor ki, daha
4: törpülüyor.
3: Dün, evet, daha dün Trump diyor ki,
0: Amerika saldırmasa 28 Şubat'ta İran zaten devirecekti. Halk yok, hayır, acından ölüyor orada. Bayağı kızgınlık var yönetime karşı ama bir saldırdı, halk kilitlendi, konsolide oldu yönetimde. Daha önce İran-Irak Savaşı'nı hatırlamıyor musun?
3: Bu bir teori.
0: 80-88'de de aynısı oldu.
3: Tamam hocam, bu bir teori.
0: İran bir teori değil, gerçek.
4: Abi, bir dakika Uğur hocam.
0: İran
4: Uğur hocam, bakın,
0: senlik devlet.
4: Bir konuda, devlet bir konuda müsaadenizle bir konuda size itiraz edeyim.
0: Buyurun.
4: Bakın İran'da İran'da Şii fıkhı gereği Şah döneminde bile geçerli olan, hiçbir dönem geriye doğru bakın, hiçbir dönem gücünü kaybetmeyen bir tarz vardır. Bu tarz şudur. İran halkı iç içe bulunduğu mollalara, o ayetullahlara, şunlara bunlara bağlıdır. Ve şu anda İran yönetimi ağırlıklı olarak bu kesimin elinde olduğu için İran halkının içerisinden aykırılar çıkar, komünistler çıkar, şahçılar çıkar ama marjinaldir. Dolayısıyla İran'da Amerika'nın şunun bunun arzu ettiği gibi İran halkının tümünün aç bile kalsalar, aç bile kalsalar İran halkının tümünün yönetime baş kaldıracağı bir vasat bulmak imkansızdır.
1: Bu tarih sosyolojik yapı şey gereği mi Ekrem Bey, yoksa baskıcı bir yönetim gereği mi?
4: Şimdi bakın, yani baskı o zaman, meselesi
1: hayır,
4: değil.
1: Şunu soracağım. Şah devrimi nasıl oldu? Yani Hümeyni devriminden bakın, önceki Şah devrimi nasıl
4: Şah'ın
1: oldu?
4: Şah'ın hakim olduğu dönemlerde bile Hümeyni, İran'daki humus dediğimiz, yani o dini yapının hakimiyeti dolayısıyla mesela Hümeyni uzaktan kontrolle Şah'a karşı insanları motive edebildi ve Şah'ı devirdi. Şu veya bu şekilde. Ama bakın bugün geldiğimiz durumda İran'da işte kim var? Ayetullah Müşteba Hameney. Ortada var mı yok mu? Hala belli değil, değil mi? Gören yok. Ama onun adına verilen emirler şunlar bunlar var. Şimdi bakın, bizim gibi değil. Suud gibi değil. Katar gibi, Umman gibi falan filan değil. Oradaki anlayışla, velayeti fakih anlayışıyla Gayip imamın, dünyadaki temsilcisi kabul ettikleri Müşteba Hameney'in sözler onlar için temel kuraldır.
1: Ama Ekrem Bey, yani şimdi İran bir savaşta İsrail'e karşı diye konuşmuyoruz ama yani savaştan önceki o sokak gösterilerinde yani 30 bine yakın insanın da öldürüldü, o kadar insan
0: her gün 500 kişi, 1000 kişi idam ediyordu yani.
1: Yani şimdi ekonomik çöküş içinde yıllardır çok ciddi bir kriz var.
4: Aralık 2025'te hani ciddi olaylar
1: yani
4: yaşandı.
1: İdeolojik bakıyor mu hala daha İran halkı?
4: Ama bakın Ekber'i burada, yani bugünlerde yok ama sürekli dinlediğimizde soruyorduk. Enflasyon şu kadar arttı, yumurta fiyatları bu kadar arttı.
0: İnternet
4: kiralık
0: yok,
4: ev bulmak zorlaştı. İşte elektrik, enerji kesintisi şu kadar arttı diye sürekli aslında kötüye giden bir durum var.
0: Benzin sıkıntısı çekiyorlar yani.
1: Rusya'da bugün öyle.
0: Aynen. O da savaşta.
4: Ama
0: da
4: bakın savaşta. İran halkı.
1: O yaptırımdaydı.
4: 90 küsür milyonluk İran halkının büyük bir bölümü. Yani kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der.
0: Evet.
4: Amerika'nın şunun bunun ya da İsrail'in
0: i̇şte
4: arzu
0: onu,
4: ettiği gibi
0: söylüyorum.
4: Orada yönetimi devirip başına birilerini getirmeyi istemez. Geriye doğru baktığınızda çünkü bunun çok çok darbesini yediler. 50 yıllarda mı daha sonra?
1: Savaş saldırı sonrasında değil ama öncesinde.
0: Ben de aynı şeyi söylüyorum.
1: Tehdit yokken Uğur Hocam diyor ki o tehdit orada da yokken belki değişimin yolu açılacak.
0: Yani musallık devrimini söylüyor.
4: Protesto etmek falan filan normal bir şeydir.
0: Yani İran 3000 senelik bir devlet. Acem halkı çok iyi savaşan, vatansever bir halk.
1: Ben de savaşla çözüneceklerini düşünüyorum
0: yani,
1: İran halkı.
0: Halk

0: olduğu zaman, saldırıda, dış düşman geldiği zaman kilitleniyor. Bakın 80'de darbe olduğu zaman, 79'da Hümeyni geldiği zaman bütün Şah'ın generallerini, albaylarını hepsini idam etti. Kaçan kaçtı, ordu kalmamıştı. Darmadağın olmuştu. Tudeh, komünistler bir yandan, efendim Azeriler bir yandan ayaklanma vardı. Bir Irak'ı İran'ın üstüne bir saldılar. İran 90, o zamanki 80 milyon İran halkı bir kilitlendi yönetimde. Acemi, Azerisi, Türkmeni, Belücüsü, hepsi bütün dünyaya karşı savaştı ve savaşı kazandı. Bütün dünya Irak'ı tuttu. Irak'ın en güçlü zamanıydı. İran'ın en zayıf zamanıydı. Gene İran savaşı kazandı.
1: Muhalif adam kaçmış Avrupa'da yaşıyor.
2: Biraz daha
1: geri döneceğim dedi. İran'a
0: bekleseler kendi kendine devrilecek. Yönetim devrilecek. Tabii. Saldırdın zaman bu sefer de böyle. Eğer bu saldırı olmasaydı İran'da yönetim gitmiş.
2: Peki, ama yine bugüne gelelim. Yine bugüne gelelim. İran'ın desteklediği Husilere, bölgedeki Husilere. Yani Yemenli Müslümanlara zulümleri yıllarca, o ayrı. Ama biz İsrail'e karşı çok net bir duruşu olduğu için Yemen'deki Husilerin
0: en büyük zararı da o verdi.
2: En büyük zararı onlar verdi. O bir kenara koyalım. Evet. Yine parçalı bir yapı. Yine İran benzeri bir yapı. İran tarafından desteklenen ve İran'ın belki de son, yani 30-40 yılına baktığımızda en yetenekli olduğu savaş konsepti üzerinden bir savunma hattı var. Aynen. Bölgedeki vekil güçleri üzerinden döndük dolaştık. İran'ın misillemesi yine bu en iyi bildiği, evet, tarıza geldi.
0: Öyle onu kurtarıyor.
1: Şunu diyelim yalnız, hocam da bilmiyorum nasıl katılır. İran Husilerle 2004'te Yemen'de varlığını irtibat kuruyor. Daha öncesinde Zeydi İmamı tamam İran'a gidiyor. Ama askeri anlamda etkinliğini ve siyasal anlamda etkinliğini 2004'te başlatıyor. Fakat Suudi Arabistan
2: olmasının sebebi ne 2024'ün? Yani tarihsel yani olarak özelliği
1: 2004 herhangi bir özelliği yok. 2004'ten itibaren orada.
0: Yani 20 senedir daha.
1: Tabii, 20 senedir orada. Ama daha öncesinde Zeydi İmamı, bu Husseyn İmamı gitmiş orada eğitim almış. O ayrı bir konu. Fakat Suudi Arabistan'ın 1990'da iki Yemen, Kuzey ve Güney Yemen birleştiği andan itibaren bölgede etkinliği var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkinliği var. Farklı politikaları var. Şimdi onlar 90'dan itibaren Yemen'de, bölgede bir politika izliyor.
0: Çünkü bir kral vardı, böyle, bir de sosyalist yönetim vardı. Onlar kralı destekliyorlardı.
1: Tabii. Biri Kuzey, biri Güney.
0: Tamam.
1: Güneydeki sosyalisti, kuzeydeki sana yönetimi.
0: O şey, kralcı.
1: Kralcıydı.
0: Tamam. Şimdi, tam tersiydi yani.
1: Evet. Dolayısıyla buradaki Husilerin başındaki imam 2004 öncesi gidiyor. 2004'te de İran burada etkinliğini sürdürüyor. Tamam, onları vekil güç yaptı. Kendisine kullandığı İsrail'e karşı çok büyük zayiat verdi ama Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan etkisini daha önce 90'lara kadar götürebiliriz. Yani.
3: Valla geleceğimiz noktayı ben size söyleyeyim mi?
2: Lütfen bugüne gelelim.
3: Geleceğimiz noktayı ben size
2: yani nereye gidiyoruz,
3: ileriye yönelik bir projeksiyon olarak söyleyeyim. Büyük ihtimalle bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Sayın MİT Başkanımızın bir şekilde yani bu konuya el atmaları. Yemen'le, Husilerle, İran'la, Suudi Arabistan'la falan filan görüşüp ve eninde sonunda Husiler ve Zeydilerle görüşüp bu problemin eninde sonunda Müslümanlara kan kaybettirdiğini, eninde sonunda kazananın Amerika ve İsrail olduğunu,
0: İsrail kazanır.
3: Husilerin, ne Zeydilerin, ne Yemenlilerin, ne de İranlıların lehine olmayan bu durumun mutlaka değişmesi gerektiğini onları herhalde ikna etmeleri gerekecek. Olur mu? Olur. Şu anda bakın benim bildiğim başkanımız.
0: Başka da çözüm yok zaten.
3: Pakistan-Afganistan arasında sıkıntılar vardı biliyorsunuz. Şu anda benim bildiğim oralarda bu konuyu çözmek için orada. Pakistan-Hindistan konusunda çözüyor. Orada haritada gördüğümüz yerler var. Eritre, işte Somali falan filan. Dolayısıyla büyük ihtimalle tarihi tecrübelerden hareketle, bilgiden hareketle, kültürden hareketle. Bir dakika arkadaşlar, şu anda bakın kötü bir tablo var. Siz İran ve İran ve Husiler olarak, Yemen'deki Husiler olarak Suudi Arabistan'ı olmaması gereken bir yere doğru iteliyorsunuz. Bu elinde sonunda Müslümanların kaybıdır. Tamam, bu konuda sizin haklı olduğunuz şeyler varsa görüşelim. Ama kusura da bakmayın, %30'luk bir kesim olarak ülkenin %100'üne hükmetmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Burada sürekli olarak Suud'u, sivil yerleri falan bombalamaktan ve Suud ekonomisini kötü duruma düşürüp onu Abraham Anlaşması'na gitmeye zorlamaktan vazgeçin. Ya bütün bunların konuşulup böyle bir çare bulunması gerek. Neden? Çünkü şu anda herkes karnından konuşuyor. Husiler diyor ki biz dinimiz için savaşıyoruz. Bir dakika Hacı abi, dinin için savaşıyorsan çünkü, tamam mezhebi farklılık olabilir ama.
2: Resmi olarak bir irtibatımız olur mu bu kanaldan?
3: Yani yollar bulunur. Resmi olması şart değil. Resmi olması şart değil. Şimdi bakın, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini yabana atmayalım. Nedeni, Suud Yemen'le Husilerle başı dertte yıllardır bombalıyor. Orada da yazmışız. Netice alamıyor. Niye alamıyor? Bombalamakla netice alamazsınız. Burada Türkiye'nin terörle mücadelesinden aldığı tecrübesi var. Türkiye'nin Karabağ'dan aldığı tecrübe var. Libya'dan aldığı tecrübe var. Suriye'de kazandığı tecrübe var. Balkan ülkelerinde kazandığı tecrübeler var. Problem çözen bir ülke Türkiye. Oyun kuran bir ülke. Ve dolayısıyla bence burada herkesin karnından konuştuğu, herkesin kafasına uygun işler yaptığı o yerde bir şekilde ağırlığını koyarak bu işi çözebilir. Mekke anlaşması bunun için belki de ciddi bir fırsat.
2: Peki evet. Uğur Hocam, Pezeşkian gidecek mi Birleşmiş Milletler'e sizce? Verdiler bize yine.
0: O gider.
2: Ya yani böyle bir konjonktürde Pezeşkian yani ölüm listesindeyken ABD'nin, İsrail'in.
0: Yok, Pezeşkian ve Arakçı ekibini zaten ABD falan, onlara kalsa zaten bu savaşta bitmişti. Evet. Yani Pezeşkian biz onlar Cumhurbaşkanı diye bakıyoruz da maalesef adamcağızına unvanı Cumhurbaşkanı ama yetkisi İstanbul'daki Bakırköy Belediye Başkanı kadar yoktur. Bakırköy Belediye Başkanı trilyonlarla
3: hükmediyor. Yap hocam, ondan biraz fazladır.
0: Biraz fazla olsun hadi. tamam. Beyoğlu Belediye Başkanı. Çünkü oradaki bütün paralara hükmedenler şeyler bu. Devrim muhafızları, kamu iktisadi teşekkülleri, bürokrasi, sadece ordu değil. Bütün devlet onların elinde.
2: Tamam, o nihayetinde bir...
0: O sembolik de olsa Cumhurbaşkanı.
2: Sembolik olsa bir elçi gibi gidecektir.
0: Amerika'nın da Batı'nın da bir karşıtlığı yok ona. Dolayısıyla yani ona
2: Arakçı
0: bir karşı...
2: Arakçı da gidiyor. Efendim? O zaman Arakçı da gidecek.
0: O Arakçı'ya da bir karşı.
2: Yani şöyle, Suudi Arabistan ABD saldırısında bir ülke, düzeltiyorum, İran ABD saldırısında bir ülkeyken, şimdi Birleşmiş Milletler içinde olsa yani Amerika'ya gitmesi, böyle bir dönemde New York'a gitmesi...
0: Ama Amerika Birleşik Devletleri resmi ziyaret yapmıyor. Birleşmiş Milletler'e tamam, gidiyor.
2: Resmi ziyaret yapmıyor da o topraklara gidiyor nihayetinde.
0: Gitsin yani.
2: İyi niyetinin beyanı mıdır İran'ın?
0: Tabii. O zaten hep iyi niyetti. Zaten biz biliyoruz yani Arakçı'ya kalsa bu savaş zaten 28 Şubat'ta da başlamazdı.
2: Sadece Arakçı kendi iradesiyle gitmiyor sonuçta. Bir ortak fikir var ki gidiyor.
0: Ha yani Moğollar da izin verdiler herhalde. Yani ya da karşı çıkmadılar en azından.
3: Ya Netanyahu bile gidiyor ya.
2: Ya Netanyahu zaten gitmek için.
0: Netanyahu'yu tutuklayacaklar. New York Belediye Başkanı gelsin tutuklayacağım dedi de başka bir havaalanına gönderiyorlarmış şimdi. Yani dolayısıyla Arakçı'nın gitmesi...
2: Çok mümkün değil de bence gitmesi sanki İran gerçekten bir zeytin dalı uzatacakmış gibi.
0: Ama bakın
2: gibi.
0: İran tek İran değil işte. Arakçı ve Pezeşkian her zaman zeytin dalını uzatıyordu. Ama yetki onlarda
2: ama
0: değil.
2: Hocam bu Pakistan'a gitmeye benzemez yani. New York'a gitmek, Ali Fuat Hocam yanılmıyor
0: ama Birleşmiş Milletler'e gidiyorsunuz
1: gider,
0: yani.
1: Birleşmiş Milletler'e gidiyor. ABD'ye gidiyor.
0: Kendini yani. Niye o kadar izole etsin ki?
1: Trump'ı ziyaret zaten, ya da şey yani, değil.
4: Trump Amerika'sı bu kapıyı hep açık tuttu. Tabii. Yani Pezeşkian Arakçı ilişkileri hep açık tuttu.
1: İran milli takımı gitti spor müsabakası. Yani siyasetçi
0: yani Amerika açısından da doğru bir şey.
2: Onlar da çıktı girdi çıktı girdi.
0: Yani Amerika açısından da Pezeşkian'a vize verme doğru bir şey. İran açısından da Cumhurbaşkanı'nın gitmesi doğru bir şey.
4: Şimdi orada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Pezeşkian da Arakçı ekibi daha ılımlı ekip diyelim bunlara. Şimdi tabii bunların hani doğru gücü yoktur falan diyoruz da haklı olmalarını anlatabilecek argüman da sunamıyorlar. Niye? Çünkü İran kaybedeceği kadar kaybetti. Yani oradaki radikal muhafazakarlar diyor ki bundan daha kötüsü olamaz.
2: Ekonomik olarak daha en fazla.
4: Bundan daha kötüsü olamaz. O zaman biz Amerika'yı yakaladığımız bu noktada hürmüzü bırakmayalım. Böyle bir argümanı var. Şimdi buna karşı iç siyasette çok fazla bir şey söyleyemezsin. Çünkü zaten senin her tarafını mahvetmiş Amerika. Gelmiş vurmuş yıkmış çocuklar
3: ve ne uygulmuş. Güzel Husiler kanalıyla Babül Mendeb'i de şimdi
4: veriyorsun
3: kontrol ediyorsun
4: ki
3: yani vekalet savaşları maalesef devam ediyor.
4: Mesela bir
3: devam
4: Amerikalı edin, şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki eli kötü ama iyi oynuyor. İran için.
2: İran için mi?
4: Tabii eli kötü ama iyi oynuyor.
1: Güzel bir terim bu.
4: Enteresan bir şey. Bak hakikaten iyi yapıyor. Oynuyor. Satrancı iyi oynuyorlar.
1: İyi oynuyor.
2: Güneyimizdeki gerginliği konuştuk. Yani bu kadar gerginliğin ortasında bir noktaya varılacak ama nereye varılacak? Özellikle de biz neresindeyiz? Yani bu gerginliklerin dışında kalabilmeyi başarıyoruz ama bir noktada bizi de etkileyecek bir şey olabilir mi? Endişemiz de bu yönde aslında. Hani kamuoyu olarak da endişe bu yönde. Bir yandan Körfez'deki gerginlikler, bir yandan da kuzeyimizdeki yani Rusya her an Avrupa'da bir ülkeye saldırabilir endişesi. Hatta analistler diyorlar ki o

0: hafta gerçekleşebilir. İşte CIA başkanı gitti. Hemen ardından Witkoff gitti Kushner'le birlikte. Apar topar bu kadar çok ABD ziyareti Moskova'ya niye oldu? Bunu konuştuk. Şimdi Rusya daha ılımlı açıklamalar yapar. Uğur Hocam dedi ya, hani eğer askeri kanattan sert açıklama, yarın vuracağız bugün diyorsa orada diplomasiye gidiliyordur. Evet. Sakin açıklama varsa korkun. Putin çok sakin açıklama yapıyor diyor. Yani gerek yok bu kadar artık, tamam. Ya biz Avrupa ülkesine saldırmayacağız diyor bugün itibariyle. Ama Avrupa
1: bugün saldırmayacak ama bir hafta sonrasını kim garanti diyor?
0: Avrupa teyakkuzda. Arkaya gelişmeler var. Almanya Rusya ile olası bir çatışma için hastanelerini hazırlıyor mesela. Litvanya tahliye planlarını güncelledi. NATO güçleri Baltık'ta askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Belarus güçleri Litvanya yakınlarında büyük ölçülü askeri tatbikatlar yaptı. Politico dergisinin iddiası var. Avrupa liderleri giderek artan Rus tehdidinden dolayı uyarılarda bulunuyorlar diyorlar. Özellikle de Polonya, ki en sert açıklamalar Polonya'dan geliyor. Rusya'nın NATO ülkelerine kaza süsü verilmiş drone füze saldırıları düzenleyebileceği uyarısını yaptılar bu hafta. Macron siyasi liderler ve istihbarat şeflerini Elize Sarayı'nda topladı. Acil bir toplantı yaptı. Güvenlik toplantısı yaptı. Bugün yaptı o toplantıyı Macron. Ve en tarafsız olarak baktığımız dünyadaki tarafsızlığı timsali ülke İsviçre bile.
1: 800 senedir tarafsız. 800 senedir.
0: Yani onlar bile diyor ki yeni güvenlik stratejiyle savunma kapasitemizi arttırmamız lazım. Bu yönde adımlar atmamız lazım. Bugün Meloni'nin bir açıklaması vardı. Meloni diyor ki ya bu savaşı bitirirse Rusya bitirir. Tahliye gelmeyelim. Ya herkes endişede. Eskiden mesela İtalya da böyle daha sert açıklamalar yapıyordu. Rusya duruldu. Avrupa sertleşti. Belli ki tehlike geliyor diyebilir miyiz Uğur Hocam?
1: Ay zaten tehlike 2 senedir belliydi zaten. Yani niye kimse anlamıyor benim? Ben anlatıyorum. Bakın şu Kaliningrad'ı söylüyorum, benim size orada boyamışsınız NATO Rusya'sını.
0: Buyurun
1: zaten,
0: gelin anlatın. Tekrar ne anlattınız yani bize de biz anlamadık hocam.
1: Bakın 1933'te Hitler iktidara geldikten sonra Japonya Mançurya'yı aldı. İtalya Mussolini gitti Arnavutluğu işgal etti. Habeşistan'ı işgal etti. Hitler Ren bölgesine asker soktu ki Versay'a göre sokmaması lazımdı. Ondan sonra gitti Avusturya ile birleşti. 36'da Anzus dedi. Birleşmemesi, yasaktı birleşmesi. Ondan sonra Çekoslovakya'nın Sudetland bölgesini aldı, bir kısmını. Verdiler ona, almaması lazım. Bütün Çekoslovakya'yı işgal etti. Onu da peşkeş çektiler, bir şey demedi. Ondan sonra Memel, işte Kaliningrad, yani Königsberg. Orayı alacağım dedi. Ona da al dediler. Ona da bir şey demediler. Zaten savaş çıkmıştı. Yani 33-39 arasında bir sürü savaşlar, topraklar el değiştiriyor, devletler gidiyor. Kimsenin umurunda değil. Aman sakinleştirelim Hitler'i diye. En sonunda Polonya'ya, gene işte savaş oradan çıkacak, gene Kaliningrad Polonya'dan çıkacak. Polonya'ya şey garanti vermişti Almanya ile Fransa. Rusya ile de, yani komünist Stalin'le faşist ya da nazist Hitler anlaşma yaptılar. 22 Ağustos 1939 Ribbentrop-Molotov paktı diye. Molotov Stalin'in dışişleri bakanı, Ribbentrop da Hitler'in dışişleri bakanı. 22 Ağustos. Bir gün sonra da 23 Ağustos'ta Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına şey izin verdi Fransa. O anlaşma daha referandum yapılmıştı, şudur budur, ama hala Fransız mandası altındaydı. Çünkü biliyor ki Fransa bu ikisi anlaştı, Almanya bana Paris'e çökecek. Nitekim çöktü. 6 haftada çöktü. Yani şey olarak da. Dolayısıyla savaşın çıkacağı belliydi ve 22 Ağustos'taki o Ribbentrop-Molotov protokolü tam bir hafta sonra 1 Eylül'de Hitler batıdan, Stalin de doğudan girdi. 19 günde Polonya'yı işgal ettiler. 3 Eylül'de de bu sefer garanti verdikleri için savaşa girmek zorunda kaldılar. Fransa ve İngiltere ikinci Dünya Savaşı çıktı.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda şimdi aynısı. O süreçte girişemedi. Avrupa ile Rusya o defteri bir türlü kapatamadı.
1: Bir kapanmadı.
0: 2022'de Ukrayna üzerinden o defter yeniden aynen açıldı. Şimdi bugün siz ne diyorsunuz da yıllardır 2022'den beri kimse beni anlamıyor diye serzenişte bulunuyorsun.
1: Ya burada çıkacak savaş bitmedi. İkinci Dünya Savaşı nasıl Birinci Dünya Savaşı bitmemişti? Versay haksız bir anlaşmaydı, bitmedi. İkinci Dünya Savaşı çıktı ve Amerika'daki bütün uluslararası ilişkiler kitapları, bütün diplomatlar bunu söylüyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası haksız anlaşmalar yüzünden İkinci Dünya Savaşı çıktı diyorlar. Fransa'yı hep kızdırıyorlar. Fransa'nın yüzünden, İkinci Dünya Savaşı, Fransa'nın intikam alma yüzünden çıktı. Kapanmamıştı Birinci Dünya Savaşı'nın defteri. İkinci Dünya

0: Savaşı'nda defteri kapanmadı. Almanya için kapanmadı. Bütün Doğu Almanya'sı aldılar. Tazminatları, bilmem neleri yaptılar. Tecavüz ettiler. Her şeyi, Almanya'nın bütün kültürel varlıklarını aldılar. Rusya'ya götürdüler. Fabrikalarını söktüler, götürdüler. Polonya'ya verdiler topraklarını. Almanya bilendi. Sustu. Ama ne oldu? 80 sene sonra 127 milyar euroluk silahlandı. 80 sene 1 milyar euro bile silahlanmamıştı. Almanya şimdi savaşa hazır. İkinci Dünya Savaşı'nın rövanşını alacağım diyor. Rusya'da Soğuk Savaş'ın rövanşını alacağım. Rusya'da Berlin'e kadar gelmişti biliyorsunuz.
1: Amerika'da
0: ne oldu? Soğuk Savaş'la bütün onu 1000 kilometre doğuya attılar. Elinden Doğu Almanya'yı aldılar. Polonya'yı, Çekoslovakya'yı, Varşova Paktı'nı aldılar. Komekon'u, Kominform'u hepsini aldılar. Rusya'da bu sefer Soğuk Savaş'ın intikamını alacağım. Ben Sovyet Rusyası'nın topraklarına
1: taktım. Nasıl anlaşabilirler? Şimdi New York Times'ın geçen hafta bir harita, yani bir makalesi vardı. O makaleyi haritaya dönüştürdüğünüzde, Uğur Hocam gelir misiniz? Burada daha anlamlı olacak. Diyor ki zaten Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri Alaska'daki o anlaşmada mütabık. O anlaşmaya göre Ukrayna'nın bazı toprakları Belarus'a verilecek. Evet. Bazıları Rusya'ya verilecek. Zaten Amerika Birleşik Devletleri...
0: Zaten şurayı yapmışlar. Burası verildi zaten. Kırmızı. Şurası da şöyle gene kırmızı olacak. Buraya
1: ben
0: verecek.
1: De buradaki kıymetli madenleri anlaşmasını
0: altları
1: yaptım.
0: Altları da onlar da Amerika'ya
1: bizim
0: gitti.
1: Bizim anlaşmamız bu. Bitti. Buna zorluyor mu Amerika Avrupa'yı?
0: Evet.
1: Avrupa buna hayır diyor. Avrupa silahlanıyor.
0: Hayır, Avrupa hayır falan demiyor. Avrupa Ukrayna'nın falan umurunda değil. Avrupa şuna bakıyor. Rusya ne kadar çok burada zayiat verir? Ne kadar çok burada takılır? Ne kadar çok geç benim üstüme gelir? Rusya'nın ne bir eninde sonunda o kaybeder. Bakın Rusya buradaydı.
1: Buraya gelirse buraya da gelir. Buraya da gelir.
0: Gelir ama işte orada zayiat versin. Sünger gibi zayiat versin.
1: Öteleyim.
0: Öteleyim. Bakın buradaydı. Berlin'deydi Rusya. Bu kadar yeri geri attırdılar. Ben diyor Rusya buraya alacağım. Almanya'da buradaydı, o da bu kadar yere gelirdi. Ben de oraya alacağım diyor. Ha gene Ribbentrop-Molotov protokolü gibi ilk başta bir Almanya ile Rusya anlaşması da olabilir. İlk başta geçici süre için. O da olabilir. Bir şekilde Doğu Avrupa'yı paylaşabilirler de onu bilemiyorum. Ama şu anda Amerika ile Rusya anlaştı, onu biliyoruz. Amerika ile Rusya anlaştı. Amerika'nın dediğim gibi derdi değil. Siz bana biat edeceksiniz. Madem etmiyorsunuz ne dediniz siz bana? NATO'nun beyin önümü gerçekleşti öyle mi? Efendim sen bizi korudun 45 sene. 90'da öyle diyorlardı Amerika'ya. Sağ ol seni terhis ediyoruz teşekkür
1: NATO'nun
0: ederiz.
1: NATO'nun beyin önümü gerçekleşti diyen bizzat Trump değil mi hocam?
0: Macron da dedi. Macron. Fransa dedi.
1: Fransa
0: dedi.
1: Ama ilk Trump dedi yani.
0: Trump sonra dedi. İlk Fransa dedi onu.
2: İlk Fransa.
0: Daha önce 1990'larında Almanya Fransa ikisi birden dedi. NATO bitti artık çekin gidin. Ruslara karşı bizi korudunuz gidin dediler. Öyle mi dedi Amerika? O zaman Bush, baba Bush zamanı. Giderim tabii memnuniyet dedi. Bir Irak'ı Kuveyt'e saldırdılar. Kuveyt'i bir işgal ettirdiler. Petrol çıktı 16 dolardan 40 dolara. Aman biz ettik seni eleme gel bakalım dediler.
1: O yüzden mi Trump yeniden iktidara gelince tabii. Ukrayna'ya yardımları kesti?
0: Tabii hiç umurunda
1: ama
0: değil.
1: Ama geçen hafta 2 milyar dolarlık bir silah gönderme kararı aldı Ukrayna'ya.
0: Parasını almıştır onu.
1: Ticaret.
0: Ya Almanya'dan ya Fransa'dan falan ya da Ukrayna'dan almıştır o parayı bedavaya göndermez bedava artık. 300 milyar dolar sana diyor Biden verdi para diyor benden zırnık yok sana diyor yani.
1: Satın almak istersen.
0: Parasını verirsen al diyor yani. Şimdi dediğim gibi Almanya Fransa'nın umurunda değil Ukrayna.
1: 2,6 milyarmış.
0: Evet, fark etmez yani Amerika için paradır. Rusya da silah satar hatta İran'a da satar. Yani Amerika İran'a silah sattı bunu biliyoruz. Televizyonlarda, YouTube'larda bakın. Yarbay Oliver North davası, İran-Irak savaşında Nicaragua'lı şeylere
1: açıktan destek sadece yani silah satmak değil yani ABD'nin.
0: Kimseye silah satmayacaksınız diyordu. Bütün dünyaya ambargo koyuyordu İran'a. Kendi el altından sattı. Kimse petrol almayacak İran'dan diyordu. Dünyada 40 dolarken petrol 12 dolara kendisi İran'ın petrolünü sömürdü. Yani Amerika'nın dediğine bakmayın, yaptığına bakın siz yani. Hani doktorun dediğine bakmayın diye yaptığını diye. Dolayısıyla Ukrayna Avrupa'nın hiç umurunda değil. Ukrayna Slav bir unsur, Rusya da Slav bir unsur. Ukrayna Ortodoks, Rusya da Ortodoks. Dilleri, dinleri falan %90 aynıdır. Hiç bunların Katolik Protestanlarla bir ilgisi yoktur. Tarihi, kültürel, ticari falan hiçbir ilgisi yoktur. Tek Avrupa'yı ilgilendiren Rusya burada ne kadar çok zayiat verir, ne kadar burada kırılırsa, ne kadar geç üstüme gelirse o kadar iyi.
1: Zaten Rusya'nın söylemleri de Ukrayna'da yani Zelenski dışında hani Ukrayna ile ilgili bir sıkıntısının olmadığı, yani Ukrayna'da Nazi benzeri bir yönetimin olduğunu.
0: Siz diyor Avrupalılar, siz yapıyorsunuz? Siz Rusya'dan siz mi bunu kışkırtıyorsunuz? Siz böyle savaşı devam ettiriyorsunuz diyor. Haklı Putin burada. Haklı. Yani bitmiş de İstanbul'da...
1: Tamam, ne olacak? Peki endişelerinde ne kadar haklı şu an Almanya? Silahlanıyor. Bu gibi adımları atıyorlar. Fransa evet. topluyor bugün acilen Elize Sarayı'nda.
0: İstihbaratçılar
1: tüm güvenlikçileri, istihbaratçıları. Yani Rusya'da ben not almıştım Putin'in açıklamasını, bir görürsem onu okuyacağım. Çok makul konuşuyor. Yani hiç böyle değildir Rusya Avrupa'ya karşı. Evet. Endişelendiren taraf da bu oldu.
0: İşte o zaten yani diplomasideki. Makul konuşuyorsa özellikle hazırlığını yapıyordur alttan alttan.
1: Bu hafta ne olacak?
0: Bu hafta o kadar bu haftaya diyorlar. O kadar şey yapmayalım da o kadar bu hafta falan değil ama bu sene çıkmadan savaş büyüyecektir.
1: Bakın. Diyor ki Putin. Bazı Avrupalı liderler açıkça savaşa hazırlandıklarını beyan ediyorlar.
0: Doğru.
1: Ukraynalılar ise piyon, top yemi olarak kullanılıyorlar.
0: Çok doğru.
1: Ukrayna'nın sözde Avrupa değerlerini, demokrasiyi koruduğunu söylüyorlar. Ukrayna'daki rejim çoktan diktatörlüğe dönüşmüş. Yani demokrasiyi nasıl savunabilir diyor. Bizi korkutmaya mı çalışıyorlar? Bunun imkansız olduğunu herkes biliyor. Amaçları müzakere yönetmek diyor. Yani Avrupa'nın amacı bizi korkutmak değil, müzakere yönetmek diyor. Baltık Denizi'ndeki tatbikatlar, sivil gemilerin ele geçmesi bunlar prova. Uluslararası hukuktan bahsederler ama sivil gemileri ele geçirmeye çalışırlar Avrupalılar diyor. İnsanın şunu söyleyesi geliyor. Gelin dostça yaşayalım. Yoksa karşılık vermek zorunda kalırız. Ha. Yani bunu diyen
0: yani Rusya vuracağım sizi. Yani bakın ayağınızı denk alın
2: ya,
0: diyor Avrupalılara.
2: Ya.
0: Yani Ukrayna'yı falan böyle
2: ya,
0: benim sütletmeyin. Ben size bunun hesabını sorarım.
2: Vuracağım demiyor adam yani. Adam
1: hiç yaşayalım
2: beri başlasını bağırıyor. Gelin ortak nokta bulalım diye. Siz adamı illa vuracağım diyor. Tam Avrupalılar gibi söylüyorsun.
1: Ne fenasınızı evet.
0: Bak şöyle ben de aynı şeyi söylüyorum. Açık ve net söylüyor adam.
2: Sen öteki tarafta Avrupa... Şimdi bu iş tabii başka boyutu da var bu işin. Bu küresel hesaplaşma var. Küresel çöküşün getirdiği sonuçlar var. Bir emperyalist paylaşım savaşının eşiğindeyiz. Oraya geldik. Kim çökecek, kim ayakta kalacak daha belli değil. Ama burada bu işi kim kışkırtıyor'a bakmak lazım. Kim kışkırtıyor? En çok kaybeden Avrupa kışkırtıyor. Çünkü Avrupa artık bir siyasi aktör olmaktan çıktı neredeyse.
0: Ha, buradaki savaşı diyorsun değil mi? Ha,
2: buradakini
0: tabii.
2: De diyorum şu andaki
0: kışkırtmaya
2: diyorum.
0: Ukrayna'yı kışkırtıyor doğru.
2: Yani bütününe baktığın zaman ya büyük güçler arasında bir kavga olacak. Bu güçlerin biri sahabededir şu anda geriliyor. Biri de Çin'dir. Şimdi bu arada diğerleri de ulan biz ne yapacağız? Çünkü niye? Sistem sarsılıyor. Bir defa küresel siyasal sistem çöktü. Ekonomik sistem nereye gideceğini bilemiyorlar. Yeni yapay zeka geliyor, dijital geliyor, üretim değişiyor, sistem değişiyor. Buna ayak uydurmak zor. Şimdi bunun için silahlanıyorlar ki belki biz ayakta kalırız diye. Şimdi burada bir yerden bir savaş kopacak. Yani bir yerden bir patlama yaşanacak. Bu Avrupa'dan mı çıkar? Büyük ihtimalle Avrupa'dan çıkacak.
0: Buradan çıkacak, buradan.
2: Yani ben Rusya'nın bu konuda diğerlerine göre daha sağduyulu davrandığını düşünüyorum.
0: Ha ben de yani ben bütün
2: evet,
0: haklı buluyorum. Yani. Başından beri haklı buluyorum.
3: Şunu söylemek lazım bakınız.
1: Ali Fuat Hocam size gelirken NATO askeri şefinin bir açıklaması var. Siz de buyurun isterseniz bir onu
2: ya,
1: dinleyelim.
2: Şimdi bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bugünlerde çok böyle alevlenmesinin bir nedeni de bak Rusya'da seçim var. Fransa'da seçim var. Almanya'da seçim var. Ve şöyle bir korku yaşanıyor. Bu Avrupalılar diyor ki Rusya ile iyi ilişki kuracak yeni AfD gibi partiler geliyor. Aşırı sağcı partiler geliyor. Onlar kurmadan bu gerilimi derinleştirelim gibi hesap da yapıyorlar. Yani birçok boyutu var işin.
1: Şimdi, Rusya'da da seçim var mı? Bu mu o seçim? Yani meclis seçimi yapıyorlar. Hani evet, o çok tabii. Etki eder mi politikalarına
0: yok,
1: bilmiyorum.
0: Yok yok Putin'e hiç etki etmez.
4: Burada affedersiniz Merve Hanım hocalarıma bir soru sormak istiyorum. Bakın Rusya Ukrayna ile yaptığı savaşta zannediyorum konvansiyonel silahlı gücünde, araçta, edeva, şunda, bunda falan ciddi kayıplara maruz kaldı.
0: Evet.
4: Dolayısıyla 2026 Eylül ayının ortalarında olduğumuz günlerde hani buradaki ihtimallerden hareketle Rusya Avrupa arasında bir çatışma ya da Rusya'nın bunu kışkırtması falan gibi bir şeyler için Rusya'nın kendini derleyip toparlaması lazım. Neden? Ciddi kayıpları oldu Ukrayna'da. Evet. Dolayısıyla mesela böyle bir şeyin ne kadar zaman alabileceği konusundaki fikirlerinizi merak ederim.
0: Ben şimdi, yani asker konuşmadan önce ben yani sivil olarak söyleyeyim. Siyasi tarihten bahsedeyim.
1: Diplomasi, askeri
0: evet.
1: Her görüşü alacağız.
0: Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon Sovyet vatandaşı. Rus demiyorum.
4: Evet.
0: Yani Sovyet. Niye? Tabii. Daha Kazak, Kırgız, Özbek falan. Daha çoğu Türk'tü onların yani. Yani Slav azdı ama neyse Sovyet vatandaşı öldü ama Rusya savaştan süper güç olarak çıktı. Ha, şimdi burada büyük konvansiyonel zarar verdi, doğru. Savaşacak asker bulmakta zorlanıyor. Efendim Tartus'tan, Suriye'den askerleri çekti. Kuzey Kore'den 20 bin asker aldı. Zorlanıyor içeride asker bulmakta. Evet, doğru. Ama çok kısa zamanda böyle büyük bir savaşta toparlanabilecek. Coğrafya olarak çok büyük, nüfus olarak büyük, doğal kaynaklar olarak büyük, rezervi büyük bir ülke. Ne Napolyon yenebildi onu, General Kışı, ne Hitler
4: hocam,
0: yenebildi.
4: Hocam savunma ayrı bir şey. Ha? Savunma ayrı bir şey. Şimdi tamam. Rusya'ya saldıran ha,
0: ama
4: yok.
0: Ama saldırırken de Paris'e falan gitmeyecek. Adam ne yapacak? Şuraları alacak, Baltık'ı alacak, ya, şurayı alacak, bitirecek öyle. Berlin'e falan gitmeyecek, merak etme.
3: Bakın, ben şunu söyleyeyim.
4: Nüfus, hinterland şubu falan filan tamam da oraya gitmek için işte bir şeyler lazım.
3: Şimdi şunu söyleyeyim ben katkı olarak. Bakın bu Rusya, hocam biraz önce söyledi, şunu kaybetti, bunu kaybetti. Evet, eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 2022 Mart ayında, bunu her yayında da söylüyorum, ne dedi? Bizim amacımız Rusya'yı yıkmak değil, zayıflatmak. Fakat bu zayıflayan Rusya, Ukrayna'da istediğini alamayan Rusya, Sayın hocam burada dediğiniz bu yerleri nasıl alacak?
2: Nasıl alacak?
3: Nasıl alacak?
2: Bir de Polonya'yı nasıl alacak? Ya,
0: her hocam nüfusu 1,5-2 milyon.
3: Tamam da onları saldırdığı zaman, onları saldırdığı zaman kim
0: beşinci
3: çıkacak?
0: Tamam, 5. madde
3: NATO çıkacak.
0: Ama onların hepsini bak ben size söyleyeyim. Akşam girer sabah teslim. Ya, bak zaten hocam, burada yazmışlar. Litvanya
3: akşam tahliye girip
0: planlarını.
3: Sabah çıkması önemli değil. Burada zaten Avrupa'nın istediği de NATO'nun işte sisteme girmesi.
0: NATO'da kim siz, savaşacak? Amerika, Türkiye'yi çıkart, Amerika'yı çıkart. Kim savaşacak? Hadi buyurun.
3: Zaten Putin'siniz, NATO'yu karşınıza almak ister misiniz?
0: Vallahi Amerikasız, Türkiye'siz NATO'yu alır karşısına.
3: Peki, burada kıta Avrupası savaşa girerse Amerika girmez mi? Zaten adam istiyor. En savaşacak girer. Adam istiyor. En sonunda girer.
0: En sonunda girer.
3: Normandiya'da olduğu gibi girer. Ama girer.
0: Yani Birinci Dünya Savaşı'nda ne zaman 1918'de
1: girer. NATO'nun askeri temsilcisi de bunu söylüyor. Beşinci madde vurgusu var. Bir az önce sesini dinleyelim demiştim. Evet. Tam da oraya gelmişken konu. Eda'cığım açabilir miyiz tekrar? Az önce açmıştık ama bir başlık attı Ekrem Bey. O gerçekten de tartışılır oldu. Yani NATO'nun beşinci maddesi devreye girer de ABD buna destek verir mi? Biz nerede dururuz? Buyurun dinleyelim.
5: Doğu kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var ve bu 5. maddeyle topraklarımızdaki asgari kriz veya müdahalelerden başlayarak ve devam ederek gidiyor. İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem, silahlar hazır. Bir saldırı durumunda size şunu söyleyebilirim ki bugün kaybedecekleri şey kazanacaklarından çok daha fazla. Bundan eminim ve bu caydırıcılık.
1: İttifak hazır, strateji hazır. NATO'nun 5. maddesi devreye girer.
0: Onlar hepsi
1: bizim
0: hazır.
1: 4000 maddelik
0: savaşacak adam var mı acaba? Bakın, İttifak hazır, kağıt üzerinde hazır. Strateji de hazır, kağıt üzerinde de. Kim cephede savaşacak? Yani bravo kapitane diyecekler. Türkiye'de girmemesi lazım. Böyle bir savaş çıkarsa Avrupa bizi 60 sene kapısında bekletti. Kesinlikle o dakika NATO'dan çıkıp bu Rusya ile saldırmazlık paktı imzalamamız lazım.
3: Şimdi zaten önümüz kış. O şey Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da çok fazla kar yağıyor. Orada bu yani hani bir hafta içerisinde savaş başlar, saldırır 10 gün. Peki bu savaş başlatmak kolay da bitirmek, hani biraz önce dedik ya ABD nasıl bunun yok mu planı? Bunu başlattınız önümüz kış. Rusya saldırdı, taarruz etti ya da işte Polonya saldırdı. Şimdi o şeyi verirlerse haritayı orada da gözükecek. Kim savaşacak?
0: Onu diyorum ben de.
3: Nerede savaş olacak? Belarus'ta mı olacak savaş?
0: Ya Belarus zaten Rusya'da.
3: Polonya'da mı olacak savaş?
0: Polonya'da olacak.
3: Litvanya'da, Letonya'da,
0: Estonya'da. Oralarda olmaz. Onlar orada bir olmaz. Haftada düşecek. Bakın, Polonya'da büyük savaş olacak.
3: İşte bakın esas burada ya burası savaş olacak. Niye? Hatırlarsanız önceki programda da konuşmuştuk. Bakın hocam hep burayı örnek veriyor.
1: Kaliningrad.
3: Rusya burayı özellikle tutuyor Mervan. Neden biliyor musunuz? Bakın şu bölgede savaş olmaz. Slovakya'da olmaz, Romanya'da olmaz, Macaristan'da olmaz. Burası şuradan itibaren Karpat Dağları yükselerek geliyor ve burada iniyor. Burada coğrafi olarak şurası Kuzey Avrupa Ovası. Kuzey Avrupa Ovası'ndan Napolyon da burayı kullandı. Şu Polonya üzerinden, Belarus üzerinden Kiev'e geldi, Moskova'ya gitti. Aynısını Hitler de 1942'de Kuzey Avrupa Ovası'nı kullandı. Çünkü burası zırhlı birlik harekatına.
1: Siz kara harekatından bahsediyorsunuz.
3: Tabii savaş dediğimiz kara harekatı.
6: Tabii.
3: Savaş havadan dediğimiz kara harekatı. Yoksa havadan savaşta bir şey çıkmaz.
6: Onu vuruyor, bir iş olmuyor.
1: Yani işte İran'da onu gördük. Yok, sınırı olan bir ülke yoktu ama hani çıkarma yapabilirdi uçak gemilerinden ama hiç onu görmedik.
3: Şimdi buradaki savaş dediğimiz kara harekatıdır. Yani yoksa onun dışında 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Füze attı, Rusya attı, Polonya.
6: Zaten atıyorlar her gün.

0: O zaman savaş çıktı zaten. Her gün birbirine atmıyorlar.
1: Bizzat kendi toprakları üzerinden atmıyorlar.
0: Atılan da var.
1: Siz diyorsunuz ki burada Kuzey Avrupa
2: ovasından
1: gelecek.
2: Yani geldiler daha
0: yani
2: önce.
0: Yani savaş burada
1: Lenin
0: biter.
1: De böyle gelmiş.
0: Savaş şurada biter yani.
2: Burada... Yine burada başlar çünkü bakın şu hat sırlı birlik harekatına uygundur. Aşağısı coğrafya uygun dağlık. Değildir. Dağlıktır. Zaten siyasi tarihte de vardı savaş tarihinin örneği. Sovyetler de buradan gelmiştir. Berlin'i işgal etmiştir. Evet. Aynı güzergahta. Rusya burayı özellikle tutuyor. Bakın burası anahtar yerdir. Kilit noktadır burası Rusya için. Şimdi savaş olursa burada
0: aynı
2: olur.
0: Zamanda Doğu Almanya'nın da başkenti. Prusya'nın başkenti. Yani Almanya için de çok önemli bir yer.
2: Savaş olursa bu bölgede olur. Ama dediğim gibi burada Almanya savaşmayacak. Polonya savaşacak. Belarus savaşacak. Bir de dediğim gibi savaş...
1: Neden Polonya savaşacak? Neden Polonya'ya
2: cephe bu ülkesi.
1: Abi bakın, niye savaşsınlar?
0: 300 sene tarihte hep cephe Almanya, ülkesi. Avusturya bu taraftan Rusya, Polonya. O soldan gelmiş. Bu sade hep işgal olmuş. Hep cephe orası.
1: Savaş yani işgal edilecek endişesiyle mi bu sorumluluğu Polonya alacak?
2: Hayır.
0: Coğrafi yer. Allah onu orada yaratmış, orası burada.
2: Orduların ilerleme istikametinde olduğu için. Yani. Evet, orduların ilerleme istikameti oluşuyor. Bakın tekrar diyorum. Napolyon da buradan geldi. Kuzey Avrupa Ovası. Burası dümdüzdür. Hepimiz biliriz. Buradan geldi, bu şekilde gitti. Kiev'e indi.
0: Hepsi yani hiç Portekiz'in işgal edildiğini duydunuz mu tarihte?
3: Almanya niye savaştın?
2: İşte niye savaştın?
3: Bir dakika dur hocam. Şöyle bir şey. Eğer çıkarı varsa bir adamın, Polonya'nın nasıl bir çıkarı var? Rusya'nın...
0: Polonya'nın hiçbir çıkarı yok. Zavallı Polonya kendini savunmak zorunda.
3: Bu savaşlar durduk yerde çıkmıyor. Bir hesaba dayanıyor. Bir arka planı var.
0: Var.
3: Bir paylaşım savaşı var. Şimdi bakıyorsun yapay zekaya yetişememişsin. Mineralleri kullanamıyorsun. Enerji yoluna hakim değilsin. Savaş buradan çıkar. Yani bunlara hakim olmak için çıkar. Şimdi Avrupa'da bunlara hakim olmak isteyen kim?
2: Yok Avrupa'da Almanya. Bunlar da yok. Bunlar
0: Almanya,
2: da yok.
0: Almanya.
3: Almanya olabilir ihtimaldir. Ama Almanya'nın da savaş... Şöyle düşünün. 2 ay sonra seçim yapılsa, AFD gelse Rusya ile savaşır mı? Ya çok enteresan. Bu hesapların hepsinin yapılması gerekiyor. Yani Rusya bize saldıracak. Niye saldıracak Rusya?
2: İşte niye saldıracak?
3: Evet. Yani şunu düşünmekle. Rusya eğer dünyada Çin, ABD ya da diğer ülkeler ilişkilerinde Rusya pay alamıyorsa saldırır.
0: Ya şimdi Rusya'nın istediği burası.
3: Rusya kendini koruyor.
0: Rusya'nın istediği Baltıklar orayı da alır ve burada Kırım'da en büyük donanması orayı da alacak.
2: Hocam niye alsın
3: orayı? Ukrayna'yı alamamış ya. Abi Ukrayna'yı alamadı daha yani.
0: Ukrayna'yı almak gibi bir derdi yok. Bak malum bunu anlatamıyorum.
2: İşgal etmek
0: onun almak istediği yer Kırım'dı. Aldı zaten.
2: Hocam Ukrayna'yı da almak istedi.
0: Hayır Ukrayna'yı almak falan hiç istemedi Rusya. Bakın 24 Şubat 2000
3: seçim yapıyor. Nasıl almadı? Aldı ya.
0: Kiev'e 60 kilometre kaldı. Savaş başladıktan 3 gün sonra Kiev'in banyosuna girdi Rus tankları. Orada dur dedi. Git dese girdi. Banyosuna girmişti 3 günde.
2: Hayır hocam bak o strateji değiştirdi. Taktik değiştirdi.
0: Tamam işte taktik değiştirdi.
2: Kiev'e girse, hayır söyle. Kiev'e girseydi burada daha zorlanacaktı. Onun yerine ne yaptı? Askerlerini çekti. Kendinin kendi alanı olarak gördüğü Donbas bölgesini kurtarmaya
0: çalıştı. Hayır zaten Donbas için savaşa başladı.
2: Zaten Donbas
0: için. Evet, eski hükümet onu davet için, etmedi mi? Davet etti aldı girdi
2: Kiev'e girip daha büyük bir bataklığa girmek istemedi.
0: Ha, bataklık değil.
2: Bataklık
0: Kiev'i
2: olacaktı.
0: Almak gibi bir derdi yoktu.
2: Kiev'i onun derdi ona vermezlerdi.
0: Donbas'ın bağımsızlığını kabul etsin Batı. Artık Kırım'ın da Rusya ile hakkını kabul etsin. Onu etselerdi Kiev'le bir derdi
2: şimdi,
0: yoktu.
2: Şimdi peki bunların hepsini biraz önce Merve Hanım okudu. Neden Avrupa Savaşı hazırlanıyor? Hani bir Rus korkusu, yoksa tehdidi ortaya çıkıyor.
4: Ali Fuat tamam, hocam, affedersiniz.
2: Beşinci maddenin değil.
4: Müsaadenizle bir şey söyleyeyim. Azıcık kafayı karıştırayım da.
0: Zaten
4: şimdi bakın, Avrupa ülkeleri
3: sanki az karışık
4: Ukrayna'ya yönelik saldırılar başladıktan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Trump'ın işte savaşa ayıracakları milli gelire yöne oranlarının %1,5-5'i falan filan gibi oranları kendi halklarını anlatmakta zorlandıkları için
2: tabii,
4: büyük ihtimalle
2: kesinlikle
4: insanları buna ikna için oldu, oluyor, olacak, geldi, geliyor, gelecek havası bence istiyorlar. Bir sebebi şu. Şimdi daha önce bu gene bu stüdyoda hatırlatmıştım. Tıpkı bizim Avrupa Birliği hikayemiz gibi. Onlar bizi alacakmış gibi yapmaya, biz de girecekmişiz gibi yapmaya yıllardan beri devam ediyoruz.
0: Artık
4: 60
0: bitti,
4: senedir.
0: Bitti.
4: Bunlar da Rusya saldıracakmış gibi
2: yapıyor. Kendi konsolide etmeye çalışıyor.
4: Rusya'nın az önce konuştuk yani en de sonda mevcut durumunu Rusya'nın herhangi bir yere saldıracak hale getirebilmesi en az belki 5-6 senedir. Bütün imkanlarına rağmen. Ha bir de asıl soru da belki şu. Almanya Birkaç ay önce Almanya

0: bir takım insanları askere almak için bir ilana çıktı. Ve büyük ihtimalle 10 bin asker almayı hedefliyordu. Ve normalde 10 bin askeri almak için yaptığı ilana, maaşı şunu bunu iyi, şartları iyi, işte paralı asker. Ama 100 bin müracaat beklerken zannediyorum hepi topu 8 bin müracaat alabildi.
1: İşte sorun bu.
0: Şimdi bakın.
1: Batı'da
0: şimdi
1: kim savaşacak?
0: Almanya tamam güçlü, varlıklı ama 1945'ten beri bastırılmış bir ülke. Şu anda bence Almanya 123 milyar dolarlık, avroluk yatırım falan yapıyor ama bence Amerika Birleşik Devletleri Almanya'yı entegre bir savunma sistemine sahip kılmamak için elinden geleni yapar. Neden? Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın beklenmedik işler yapabilen bir ülke olduğunu gösterdi. 30'dan sonra ne yaptı? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 30'lu yıllarda dönüşebilir ağır sanayi kurdu. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda yendik, seni böldük, parçaladık denilen Almanya, Doğu Almanya'yı satın aldı. 400 milyar dolara. Niye? Ekonomik güç oldu. Şimdi de Almanya görünürde tamam bir Alman zihniyeti vardır derinlerde bir yerde, fakat şu anda askeri yapısını güçlendirmek için attığı adımın karşılığını bulamadı. Bu gösterilse bilmem. İngiltere'nin şu anda mesela aktif gücü olarak söyleyebildiği şey, uçaklar uçamaz halde, tanklar çalışmaz halde, işte mevcut asker sayısı Allah korusun ne, oh, yani onlar açısından sıkıntı. Herhangi bir şey olduğunda cevap veremez haldeler. Bunu dönüştürebilmek de çok kolay değil. Neden? Lay lay lom, çiçek, böcek, bilmem ne, aşk, sevgi falan filan
1: zaten
0: gibi şeylerle.
1: Zaten Birleşik Krallık dağıldı zaten.
0: Çok yumuşadılar.
2: Kendi eğer şimdi buradan bir kara harekatı planlıyorsa Avrupa NATO ile birlikte.
1: Hayır. Yani
2: Fransa dışında. Hadi İspanya, belki İtalya. Kaç ülkenin askeri var?
3: Yani şimdi hepsinin askeri yani var da
1: biraz daha Rusya'ya savaşabilecek bir durumda. Muharip bir durum yok. Bir tek Almanya.
3: Kara harekat. Burada en çok cepheye sürülecek ve cephe olacak
2: Ukrayna,
3: yer Polonya.
2: Evet.
3: Belarus, Polonya.
2: O zaman paralı asker.
1: Paralı askerler de Belarus Rus tarafından, tabii. Polonya Batı tabii. tarafından yani.
3: Şimdi bakınız, bunu biraz önce Ekrem Bey çok güzel söyledi. Şimdi Avrupa toplumları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hiç savaşmadı ve refah toplumu haline geldi. Sürekli
1: ve alıştılar
3: bu işe. Savaş bilmiyorlar, askerlik bilmiyorlar. Yani tamam orduları var, silahları var, teknolojisi var.
2: Nüfus düşüyor.
3: Nüfus düşüyor.
2: Tabii. Çok hızlı.
3: Şimdi bakın siz bu ülkeleri, Biden ne dedi? Biden yönetimdeyken ilk ABD'de yapılan toplantıda Zelenski gittiğinde Avrupalı ülkelere elinizi taşın altına koyun dedi Ukrayna Savaşı'nda. Ne demek istedi? Para harcayın dedi. Ama İngiltere o barışı yapmadı. Aslında Avrupalılar da ona çok kızgındı. Sonradan Avrupalılara Trump ne dedi? %5'e çıkarın dedi. Şimdi %5'e çıkması ne demektir? %2'den %3 pay ayıracaksınız.
2: 3,5'a çıktı.
3: Evet, şimdi bu ne demektir? %3 daha toplumun refahı için harcadığınız parayı kesip
2: savunmasın.
1: O kadar. Eğitimden, peki, kültürden, sağlıktan kesiyorsunuz.
3: Bunun için ne lazım? Bunu halka anlatabilmek için, tehdit. Halka inandırabilmek yani için ne lazım? Bir tehdit unsuru lazım.
1: Yani 10 sene önce Almanya 1 milyar euroluk silahlansa Almanya'da sosyalistler, liberaller, yeşiller ayağa kalkardı paramız gibi. Şimdi
2: askeri,
1: 127 milyar.
2: Harekattan önce bir psikolojik harekat tabii, lazım.
1: 127 milyar aldıklarını çıkartmadılar.
0: Ya, kafa karıştırıcı bir başka şey söyleyeyim.
1: Hep karıştırıyorsunuz.
0: Bakın paralı askerler diyoruz. Lejyonerler falan da bakın. Rusya'nın Wagner'i vardı değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu?
1: Fesedi. Öldürdüler adamı.
0: Sebebi ne?
1: Helikopterini düşürdüler.
0: Şimdi paralı asker kullanmanın ne kadar büyük risk olduğunu Rusya gördü ve dağıttı.
1: Kendine döndü.
0: Neden?
1: Silah.
0: Çünkü sen onu başkasıyla savaş kontrol diye tutuyorsun. Yani. Ama adamlar ne oldu? Belli bir dönemde Rusya'nın içine doğru yürümeye başladılar. Hı-hı. Ve yok ettiler. Şimdi bakın PYD-YPG Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de çok güvendiği, Irak'ta çok güvendiği bir yapıydı Suriye'de. Ne oldu? Türkiye karşısında toz duman olunca Amerika Birleşik Devletleri onlarla olan ilişkilerini bozdu. Yani şu anda en azından Batılıların vesayet üzerinden savaş mantığını bir kenara koyduklarını, ülkelerle anlaşmayı tercih ettiklerini söyleyebiliriz.
2: Şu anda vesayet konusunu
0: sadece İran, Hizbullah zayıfladı ama Haçlı Şabi ve Husiler üzerinden sadece İran sürdürüyor.
2: Peki.
0: Bunun da nereye varacağını göreceğiz.
2: Peki. Şimdi yani Birleşik Krallık bu konunun neresinde? Çok sessiz. Yani kışkırtmalar var karşı
1: değil.
2: Karşıya.
1: Tam arkası. Hayır. Asıl bu işte bir numaralı oyuncu tamam. Birleşik Krallık.
2: Ama söylemde sessiz.
1: Öyledir ama. 3 senedir öyle.
2: Telegraf'ın böyle birkaç...

0: Makalesinden bir bölümü aldık. Şimdi biraz belki bize bir izlenim uyandırır son dönemdeki İngiltere, Birleşik Krallık
1: 1650'den beri
0: onlar
1: 300
0: da içeride
1: sene.
0: Şu an bir karmaşa yaşıyorlar.
1: Dağılıyor.
0: Zaten şu an dağılıyorlar.
1: Yeter olsunlar.
0: Telegraf diyor ki Osmanlı'lılar dağıttı. Avrupalı liderleri Putin'in Ukrayna'daki savaşı yoğunlaştırma ve NATO müttefiklerine karşı hibrit saldırıları genişletmeye hazırladığından korkuyor diyor. Neden bundan korksun? Avrupa liderleri Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı yoğunlaştıracağı ve NATO'ya karşı hibrit saldırıları artıracağından endişeli.
1: Yani hibrit yani. Saldırı dedi işte o dronlar içeri göndereceği teröristler falan filan yani gayri nizami.
0: Batılı istihbarat Rusya'nın seçimlerden sonra olası bir, şimdi ben neden bu hafta dedim size bu hafta için endişeliler, seçim bitiyor. Rusya'da meclis seçimi bitiyor. Batılı istihbarat Rusya'nın seçimlerden sonra olası bir gizli seferberlik için hazırlık yaptığını belirtiyor. Tam seferberlik ihtimali neyse şüpheyle yaklaşıyor. Moskova'nın yasal veya mali sorunu olanları hedef alarak askere alma çabalarını artırdığı, yani zorla mali sıkıntısı olan Rus gençleri askere alacak diyor. Belki Ukrayna'daki gibi aynı. Avrupa'ya yönelik hibrit operasyonlarında tırmandığı uyarısını yapıyor. Yani İngiltere bu meseleye biraz hibrit savaş.
2: İşte. Neden?
0: Perspektifinden.
1: Tabii
0: bakıyor.
1: Kendisi girmesin, kendisine bomba düşmesin, kendisine zayiat vermesin ama kendisinin istediği kısım kazansın, düşmanı yenilsin.
2: Bir de şunu görüyor.
1: 3 sene bunu yaptı zaten.
2: Rusya'nın konvansiyonel anlamda saldırmayacağını onlar da düşündü. Biz de biraz önce söyledik.
0: O zaman ne diyor İngiltere? Buradan bir kara harekatı.
2: İşte olmayacağını onlar da düşünüyor. Kabul ediyorlar.
1: Ben de olacak diyorum.
2: Siz olacak diyorsun.
1: Sen de askeri alacaksın. Sen de çağdışın gelmedi. Şimdi asker ya şimdi onu da alacaklar.
2: Yok biz Yunanistan'da konuşuyoruz. Onlara tweet attık. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bakın İngiltere'de biraz önce bizim dediğimiz gibi Rusya'nın herhangi bir şekilde NATO ülkelerinden herhangi bir tanesine bir saldırı yapıp NATO'yu karşısına almayacağını biliyor. Ama hibrit yöntemler kullanarak, vekil güçler kullanarak ya da farklı kuvvetler, farklı taktikler izleyerek kendilerine saldırabileceği haberleri yaptırılmaya başlandı. Bu da ne anlama geliyor? Rusya'nın konvansiyonel anlamda bir savaşı yapmayacağı anlamına geliyor. İşte dronlarla önleme, drone saldırıları işte en son geçen o öyle bir haber çıktı.
0: Yapıyor zaten yani kabul etmese yani, de yapıyor. Yani
2: bununla ilgili haberler yaptırarak bu sefer konsolide etmeye çalışıyorlar. Bu çok önemli. Yani bana göre bu haber, yapılan bu haber, İngiltere gazetesi bu haber bunu kabul ediyor. Rusya'nın bir saldırı yapmayacağını. Yani bu şekilde bir strateji izlemeyeceğini formasyonel anlamda.
1: Putin bak, preparing to escalate war diyor işte.
2: Bakın hocam ama hibrit savaş.
1: Hibrit mi?
2: Hibrit savaş ayrı, konvansiyonel savaş ayrı.
1: Ama şimdi, bakın
2: burada ne demiş? Savaş ordunuz girer.
1: Batılı istihbarat Rusya'nın seçeneği istihbarat. Bir kere artık şu andaki istihbarat şu anda yani, teknoloji seferberliği falan görmemesi mümkün değil.
0: Yani eğer hibrit savaş yürütecekse bir seferberlik ilanına ihtiyacı var mı?
2: Seferberlik Ukrayna içindir. Ukrayna için.
1: Rusya'nın hayır ya.
2: Tabii Ukrayna içindir.
1: Ukrayna savaşta zaten.
2: Hocam,
1: zaten
2: ama Ukrayna istediği başarı elde edemedi. O da ayrı bir konu yani.
1: Kimse anlamadı bunu.
0: Yani bu ikisi Amerika, çelişiyor.
1: Şey, düzeltiyorum. İngiliz istihbaratı MI6 daha Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan önce bile dünyanın en büyük istihbarat teşkilatı. Yani İsrail devletini kuran odur. Orta Doğu'yu bölen, Osmanlı'yı bölen odur. Suriye'yi parti falan. Hepsi MI6'dir. MI6 2021'in Kasım ayında dedi ki Rusya Demirci'de Belarus'a dedi 115 bin asker yedi. Yani Belarus aslında ayrı bir yani Birleşmiş Milletler'de ayrı bir devlet falan ayrı ama Rusya'nın bir eyaleti gibi hiçbir şey yok. 115 bin şey yap dedi. Şubat ayında dedi Ukrayna'ya saldıracak. Zelenski çıktı. Kimse böyle bir şey yok. Atmayın, sallamayın. Herkes kimse inanmadı. Ya görünüyor mu? Görünüyor artık. Teknoloji belli uydudan. İki tane askeri bile görüyorsun. 115 bin asker görünmez mi?
2: Hocam seferberlik yapar da bakın.
1: Ya yaptı girdi işte.
2: Yapar da tamam girdi de. İşte. Şimdi buradan yaptığı seferberlik Ukrayna'da daha fazla ilerleyebilmesi için olur. Bugün adam Ukrayna için Kuzey Kore'den asker getiriyor.
1: Onun adı seferberlik değil. Zaten savaşta. Takviye eder. Cephelerini takviye ediyor diyor. Hayır. Bakın burada seferberlik diyor.
2: Başarılı olamadığın zaman da seferberlik.
0: Seferberlik zaten var. Mali sorunu olanları hedef alarak askeri alma çabalarını artırdığını.
1: Evet. Yani kendi içindeki şeyleri ordu, çünkü artık asker bulmak da zorlanıyor. Dediğim gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkeler ayrıldı. İkinci Dünya Harbi'nde cepheye bunları sürmüştü. Almanlar bunlarla savaştı. En çok zayiatı Türkler verdi. Sovyet vatandaşı öldü diyoruz. Türkler, şimdi onlar yok artık. Slavlar da o kadar da iyi savaşamıyor. Dolayısıyla bütün herkesi, senin asker kaçaklığın var, senin vergi şeyin var, senin bilmem ne var diye herkesi asker almaya başladı. Kuzey Kore'den 20 bin asker aldı.
0: Evet.
1: Şimdi bakın buradaki şeyi seferberliği yapıyor ve dediğim gibi Belarus'a yığıyor. Belarus'un arkası ne?
0: Haytaya
1: Litvanya.
0: Açabilir miyiz bir daha?
1: Hemen Litvanya, Kaliningrad işte. Bunu söyledi, MI6 söyledi, kimse inanmadı. Neyi bekledi? Olimpiyatlar vardı. 2024'ün 22'nin başında olimpiyatlar bitti. Bir de Münih Güvenlik Konferansı vardı. Bu dünyanın en büyük güvenlik konferansı. Biliyorsunuz dünyada ilk %85'i imha edilen şehir Münih'tir.
0: Evet.
1: 1943'te müttefikler %85'ini imha ettiler. Evet. İnsan haklarına aykırı. Onun için güvenlik konferansı orada. Bütün dünyanın güvenlikçileri, istihbaratçıları orada oluyor. Şubat 2022'de o bitti. Ertesi gün girdi Ukrayna'ya. Bakın Belarus.
0: Şimdi de diyor ki İngiliz istihbaratı seçimin bitmesini bekliyor.
1: Evet.
0: Rusya.
1: Bakın Belarus nerenin sınırı? Polonya, Litvanya. Şurası 120 kilometre.
0: Zaten Kaliningrad, Belarus
1: 120
0: hattı
1: o kadar yani hemen.
0: Şurası 120 kilometre.
1: O kadar.
0: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey değil. Ama şuraya Rusya adım attığı anda Litvanya, Letonya, Estonya hepsi NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi. Adım attığı anda o zaman dördüncü madde. Hemen akabinde beşinci madde.
0: O zaman dün az önce NATO'nun askeri kanadının temsilcisinin yaptığı açıklama. Ya. 4000 sayfalık dokümanımız var. Evet. Beşinci madde
3: Nur
0: devreye
3: hocam,
0: giren.
3: Rusya kafayı mı yemişti ya? Niye gitsin oraya?
1: Ya kafayı falan yemedi. Adam soğuk savaşta adama söz verdiler. 94 yılında dediler ki şuradaki Almanya, Doğu Almanya'dan sonra Batı ile birleşecek. Ekrem abi dedi ya 400 milyar dolara satın aldı falan. Aldı, satın aldı, bitti. Ondan sonra NATO ilerlemeyecek diye söz verdiler 94'te. Ama ne oldu? Polonya'ya, Litvanya'ya, Letonya'ya, Estonya'ya, Çek hepsini aldılar NATO'ya. Sözlerini tutmadılar. Ne yaptılar? Hançaya. Daha da ileri gittiler. 2008'de ne dediler? Gürcistan alacağız dediler. Öyle mi dedi? Geldi işgal etti. 2014'te Ukrayna'yı alacağız NATO'ya dediler. Öyle mi dedi? Gitti Kırım'ı işgal etti.
2: Hocam bakın.
3: Tamam işte.
1: Yani
3: batık
1: adamın nasırına basıyorlar diyorum ben.
2: Aslında adam işte yani. Putin noktayı koydu. Bakın 2021 yılının son günlerinde Putin Batılı ile Biden'la ekibiyle bir görüşme yaptığında bu hep onu söylüyoruz. Hani siz dediniz ya doğuya doğru ilerledi. Evet. Ona gücü yetmedi Rusya'nın. Ama en son sınır koydu. Dedi ki şu Karpatların doğusuna geçmeyin dedi. Orayı bir doğal sınır olarak gördü. Bakın buradaki o Kaliningrad da doğal sınırın bir uzantısı. Yani buradaki. Onun doğusuna geçmeyin dedi. Ama NATO ne yaptı? Ukrayna'ya Zelenski yönetimini
1: alacağız
2: getirdi,
1: dedi.
2: Alacağım dedi.
1: Perişan etti.
2: Ve adam bunu 2021'in 12. ayında konuştu. Ama onlar ısrar etmeye başlayınca da
1: İki
2: Putin
1: ay sonra
2: saldırdı.
1: Da perişan
2: Putin
1: oldu
2: saldırdı.
1: Ukrayna.
2: Şimdi Mahmut Bey'in dediği gibi hakikaten yani eğer şimdi garanti edemezsiniz ama bakın ben Putin olsam, siz Putin olsanız, siz Putin olsanız NATO'yu karşınıza ya, almak ister misiniz?
3: Coğrafyayı yönetse, bu doğalgaz petrolü yönetse, doğalgazını yönetse, yani, satsa Rusya için müthiş bir şey
2: zaten,
3: ya. Ne işim var
2: zaten
3: benim
2: Avrupa'yı
3: İspanya'da falan.
0: Avrupa kapattı.
3: Ya Avrupa
0: doğalgaz boru hatlarını yani
3: ya
0: Rusya'dan gelen
3: Avrupa'daki doğalgazı satması için
0: o riski de göze aldılar. Onlar kapattılar. Rusya kapatmadı.
1: Kuzey tabii Avrupa göz aldı.
2: Avrupa kapatmadı. Tabii.
0: İstemedi. Hatta 2027'ye kadar
1: satıyor, Çin'e satıyor.
0: %40'ını alıyordu yaklaşık
1: evet
0: olarak Avrupa'dan.
1: Ama Rusya'ya bir şey olmadı ki. Rusya'nın gayri safi milli hasılası düşmedi. Bakın Merve Hanım şeyli savaş.
0: Avrupa'nın düştü.
1: Avrupa'nın perişan oldu tabii. Rusya'ya bir şey olmadı.
0: Bunu nasıl göze aldılar? Güvenlik kaygısından dolayı.
2: Amerika ben size veririm.
3: Amerika yaptı. Amerika
2: bakın Amerika ben size veririm.
1: Amerika gittikçe daha bağımlı oldu.
2: Amerika para kazandı. Petrol sattı, doğalgaz sattı, para kazandı.
3: Şimdi
2: silah
3: ben şöyle
2: sattı,
3: bir şey söyleyeyim. Ali Fuat Hoca.
2: Ve Amerika Ukrayna'daki kritik mineralleri aldı.
3: Şöyle bir problem de var şimdi. Bu Amerika, Rusya, yani Trump'ın şöyle bir fikri vardı. Rusya ile ittifak yapmak. Bu Batı'nın çok zoruna gitti Avrupa'nın. Bence İngiltere, Ukrayna Savaşı'nı kışkırtmasının arkasında bu yatıyor. Yani Amerika'yı...
1: Mahmut
3: Amerika,
1: abi zamanları terse çevirdin. Önce İngiltere kışkırttı sonra Amerika anlaşma yaptı ama.
3: Tamam işte.
1: Tersini söyledin.
3: Amerika,
1: sen Trump anlaşma...
3: Yani Trump'a kalsa, Trump Amerika'sına kalsa... Ukrayna'da o bölgeyi de al diyecek. Tamam bu işi bitirelim diyecek. Ama İngiltere bırakmadı. Bizdeki anlaşmayı hatırlayın 2022. Kim bozdu? İngiltere bozdu. Niye bozuyor peki? Niye bozuyor? Burada bir hesap var ha. Bu hesap şudur. Avrupa Birliği çok zayıfladı. Amerika Trump Amerikası Rusya ile ittifak yapmaya kalktı. Bunu engellemeye çalışıyor, kışkırtıyor falan diye düşünüyorum. Yani başka yolu yok. Bakıyorsun
0: İngiltere... O zaman Körfez'deki

0: savaşı da mı İngiltere kışkırtıyor ki Amerika orada sıkışsın?
1: Ben onu düşünüyorum. Yani Amerika, bak Amerika zaten Avrupa'yı tokatladı. Her türlü tokatlıyor, her türlü baskı yapıyor. Çünkü niyet, 40 senedir diyor, benim korumamda refah yaşadınız, şimdi elinizi taşın altına koyun diyor. Silahlanın, benden silah alın diyor. Buna benzer şeyler söylüyor. Buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Yani İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika'nın bu tavrından dolayı artık Rusya'yı düşmanlaştıran bir dil kullanıyorlar. İstihbarat bilgiler de oradan geliyor. Bana öyle geliyor.
2: Peki bir şey soracağım hocam. Sizler daha iyi bilirsiniz. Rusya ile Sovyetler Birliği dönemi dahil olmak üzere Amerika bizzat cephede konvansiyonel bir savaşa girdi mi?
3: Hiç girmediler.
1: Girmedi.
3: Tarih boyunca hiç girmediler.
0: Zaten Avrupa güvenlik mimarisini şu an hibrit savaş üzerine yoğunlaştırılmış. Tek bunu görüyoruz. Yıllar evvel, yani Avrupa bunu söylemezden evvel, Putin direkt olarak yani bir savaş konsepti belirledi. Hibrit savaş modelini biz herhalde ilk olarak, yani kamuoyu olarak ondan duyduk. Putin'den duyduk. Belli ki böyle olacak. Hibrit savaş. Yani artık o vekalet savaşları
3: ama
0: değil.
3: Ama geçen hafta bir şey dedi Putin. Onu ne atlamayalım. Dedi ki Avrupa ve Müslüman giderse bu dedi 1. 2. Dünya Savaşı gibi uzun sürmez. Çok kısa sürer.
0: Çok kısa sürerdi. Hala diyor.
3: Nükleeri atarım dedi. Atom bombasını atarım dedi. Bu da daha geçen hafta
0: söyledi. Blöf mü bu? Yani
3: yok, hiç blöf olduğunu sanmıyorum.
0: Ya Mahmut abi.
3: Yok, taktik nükleeri atar.
2: Yani ama nereye atar? Ukrayna'ya atar.
3: Yani belli yerler. Nükleer o bildiğiniz Nagasaki, Hiroşima'ya atıldığı gibi böyle dalga dalga radyasyon yiyen bir şey değil.
0: Peki kendisine vurduğu taktik yeri nükleer silah atılırsa?
2: Kim atacak?
0: Amerika destekli Ukrayna.
3: Hiç.
2: Hayır.
3: Yo, Ukrayna'da şimdi, yok o silah atamaz da.
2: Ukrayna'da
0: Fransa
2: silah yok.
0: Ukrayna.
3: Yok.
2: O silah zaman Ukrayna. Fransa kendi topraklarını.
4: Bütün hikaye zaten affedersiniz. Bütün hikaye Ukrayna'nın af buyurun ama geri zekalılık yapıp aynen 91'de bağımsızlığa kavuştuktan sonra dünyanın Çin'den sonra en büyük nükleer gücüyken Batı'nın gazına gelerek nükleer silahları Rusya'ya vermesiyle zaten bugünün tabii şartları döşendi. Arka taraf bence baştan beri ben böyle düşünüyorum. Bütün bunlar aslında Amerika Rusya arasında devler arasında bir oyun. Oradaki fiili durumu giderek işte şartları değiştirerek Avrupa'yı da burnunu sürterek falan fiili durum resmileşiyor. Unutmayın Trump güya Rusya'yı düşman bilen Batı'nın en babası adamı. Ya dedi yani Putin'in de Ukrayna'da aldığı yerler anasının ak sütü gibi helaldir.
2: Rusya savaşarak aldığı topraklardan çekilmez dedi. Evet. Kırım'ı kastetti. Bunu da
4: yani dolayısıyla yani şu anda gelinen noktada yani
3: Amerika,
4: bence
3: yani Rusya Amerika'ya hiç bomba atmaz. Konvansiyonel silah bile atmaz. Nükleer ele hiç atmaz. Amerika'da Rusya atmaz. Bakın iki dünya savaşında da Amerikan topraklarında Pearl Harbor'u saymazsanız bir tane mermi düşmedi.
0: Evet.
3: İki dünya savaşında o kazandı. Kendi topraklarına bir Pearl Harbor'da Hawaii de onun toprağı değildi. Sonradan işgal ettiği adalardı yani. Hiç topraklarına mermi düşmedi.
0: Düşmedi de yani hiçbir o tehdit de azalmadı 11 Eylül'de unutmayalım.
3: O işte bu hibrit olay o.
4: Valla affedersiniz 11 Eylül açılmışken bir şey söyleyeyim.
3: Ha, o da zaten bir
4: bakın
3: bir
4: 11 Eylül 2000,
3: 2001.
4: 2001. 9 Eylül değil mi?
2: 11 Eylül.
3: 11 Eylül.
4: 11 Eylül. 2000, neyse yani 11 Eylül 2001. Diye geçiyor, bu Eylül'de yani 9 çok şey olunca insan karıştırıyor. Bakın. Ne oldu? İkiz kuleler vuruldu. İşte
3: Pentagon vuruldu. Boş yeri.
4: Ha problem şu. Pentagon dünyanın en sıkı korunan yeri. Ama bakın Pentagon'a bir uçağın düştüğüne dair şu ana kadar kaç sene oldu? 2001-2026. 25 senedir tek bir görüntü yok. Halbuki Pentagon'un etrafı
3: onun da depo bölümüne yani kırtasiyeye girmiş.
4: Hayır uçak düştü. Uçak düşürülmesine dair acaba tek bir görüntü yok şu anda.
2: Acaba hiç kimse ölmediğine dair.
0: Şimdi
3: vallahi öyle ilan etmediler.
0: Madem öyle bir hibrit savaş modeli üzerinde kurgulanmış bir güvenlik konsepti. Amerika diyor ki Avrupa'ya benden silah al. Rusya'yla alma Rusya'dan petrol doğal gazı.
4: Sen de Avrupa'yı kışkırt diyor.
0: Ama ben senin yükünü daha fazla taşımayacağım. Savunma sanayine pay ayır, artır.
2: Benden
0: de silah al. Gel bu meseleyi kapatalım. Belli yerleri burada kazanılmış hakları diyor Amerika diyor. Kırım dahil bu bölge. Bir kısmını da Belarus'a verecek diyor. Bu mesele böyle kapanıyor. Sen de oturduğun yerde. Razı mı buna Avrupa? Ali Hocam diyor ki razı zaten. İngiltere razı mı buna? Neden bu mesele kapanıyor?
3: İngiltere'nin de hiç umrunda değil.
0: Böyle olsun diye demiyorum.
2: Rusya'nın yani daha zayıflamadığına inanıyorlar.
0: Yeterince zayıflamadığına.
3: Evet olay o. Yani, yoksa Ukrayna'yı tamamen acıdıkları için Ukrayna'yı korktukları hiç alakası yok. Yani.
2: Yine 2022 Mart ayında ama eski NATO Genel Sekreterinin sözüne gidelim.
0: Sayın Dışişleri Bakanı da geçen

0: iktisadi anlamda, askeri anlamda demiyorum. Ama bu işte İngiltere'nin korkusu şu. Acaba Rusya buradaki Estonya, Letonya gibi, Polonya gibi Baltık ülkelerini daha fazla bir güç devşirip ekonomik anlamda, daha sonra yönetimlerini değiştirip kendine çekebilip kendisine daha fazla yaklaşıp yaklaşmayacağından korkuyor. Kıta Avrupa'sı bundan çekiniyor. Hı. Çünkü bakın bu bölgede mesela Belarus, işte Ukrayna'dan bahsediyoruz. Ukrayna'da Zelenski olmasa, başkası olsaydı belki de bugün olmayacaktı.
1: Yani, savaş bitmişti tabii, çoktan.
0: Başka, yani siyasi anlamda denklemlerin değişebileceğinden korkuyor olabilirler. Bunun için de özellikle Baltık ülkelerini kaçırmak istemiyorlar. Mesela tekrar buraya geliyoruz. Rusya da buradan çıkmak istemiyor. Çok kritik nokta burası.
2: Hocalarım, affedersiniz. Şu anki durum, fiili durumu resmileştirsek ve artık tamam çatışmalar falan filan bitti, çekişme yok, problem yok, hibrit savaş yok, şu yok, bu yok desek. Aslında mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan istediği şeylerin bundan sonra sürdürülebilir olma ihtimali var mıdır? O her şey güllük gülistanlık, yani tehlike de yok, risk de yok, çatışma durumu falan da yok. Dolayısıyla kardeşim niye biz bu kadar harcama yapalım deme durumuna gelirler mi?
0: Zor.
2: O zaman
1: gelirse Amerika zaman, başka bir olay
2: demek
1: bulur.
2: Demek ki bu çatışmaların, bu çekişmelerin, bu gerginliğin sürmesi gerekiyor herhalde.
0: Ama burada olması şart değil. Anlamda değil, hibrit anlamda sürmesi.
2: Yani, neyse yani.
1: 90'da öyleydi. Yani, 90'da Sovyetler çökmüştü. Ne yaptılar? Irak'ı Kuveyt'e saldırttılar. Bitti. NATO yeniden güçlendi.
3: Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra ben bizi konuşalım istiyorum. Yani burada çok yoğun bir basınç var. Aşağıda çok yoğun bir basınç var. Biz o basınç arasında nefes alıyoruz.
1: Mahmut
3: nefes
1: boruları
3: açmışız kendimize. Biz neredeyiz?
4: Yani, varken bize
3: A, B, C, D durumlarına göre nasıl planlarımız
1: en yaşlımız
3: var
1: Mahmut
3: diplomatik
1: abi
3: olarak. İkinci bölüm, yani reklamdan sonra kısa bir reklama gideceğiz, onu vereceğim. Ama birkaç dakikamız varken. Az evvel Ali Fuat Hocam ya da Uğur Hocam dediniz ki siz, yani hiçbir zaman konvansiyonel bir savaş hazırlığı içinde değil ama bütçesinden kim ayıracağı savunma sanayine payı Avrupa.
1: Avrupa değildi.
3: Payı
1: değildi.
3: Değildi.
1: Şimdi durum değişti. Sonuç senedir durum
3: o
1: değişti.
3: O zaman sadece bugün BBC'nin, yani kraliçenin değil mi, basın yayın organı olarak lanse edilirdi. Eskiden BBC bak, aynı duruşu var.
1: War may be coming. Mesela bunu, savaş gelebilir.
3: Evet.
1: Psikolojik olarak hazır mıyız diyor.
3: Bir de bu fotoğraf. Biraz geri çekilebilirse kameraman arkadaşlarımız görebilir. Yani burada plaj terliğiyle yürüyen bir insan, bu yerine kırmızı.
1: Yani
3: bir de
1: psikolojik
3: renklerde
1: olarak hazır mıyız diyor. Ha.
5: Hazırlıyorlar, savaşa
3: öyle
5: hazırlıyor
3: mi, yoksa psikolojik olarak öyle hazırlıyor mu halkını?
2: Yani ekonomistin kapakları ya, yazın artık psikolojik BBC'yi bir tartıştı.
1: Ha, yani hazır mıyız derken evet, komutanın bakın.
2: Ekonomistin kapaklarını dedim, yorumlardık ya. Her
3: evet, ekonomisti yorumlardık. Biraz önce dedim de o ya, alanda var olmak
0: Merve Hanım, bakın,
3: efendim.
0: Bunlar refah toplumu. Diyor evet, ki artık diyor bir Rus tehdidi var. Ayağında terliği çıkar, postalı giydi.
1: Evet.
0: Hazırlıyor.
1: Yani, hayır, orada soru olarak sormuş ama komutanın dediği doğru. Yani war maybe, belki gelebilir savaş diyor. Psikolojik olarak acaba hazır mıyız?
3: Psikolojin hazır.
1: Yani mi hazır mıyız derken hazırlanın.
0: Hazırlanın.
1: Savaş gelir, onu demek istiyor.
0: Ama gelir mi, o ayrı bir konu.
3: Ya bunu sadece payına, yani savunma sanayi payına daha fazla, yani halkın refahından alıp ona ayırmak zorunda, halkı buna ikna etmek için mi yapıyor?
1: Öyle.
0: Tabii.
1: Psikolojik hazırlıyor halkı.
3: Manipüle ediyor halkını.
1: İşte onu dedim ya size. Bir 10 sene önce Alman halkına 1 milyar euroluk siz silah aldırttırın, kıyameti koparırdı. Vay benim eğitimimden, kestin kültüründen. Şimdi sen 127 milyar euroluk silah aldın, hiç kimse ağzını açmadı. İşte hazırladılar böyle psikolojik olarak.
0: 800 milyar dolar silah burada, yani bütün ülkelerin alması gerekiyor. Yaklaşık 800 milyar dolar harcama yapması lazım. Bunun da 500 milyar dolar Amerika'ya gidecek.
1: Evet, bitti.
0: Amerika ne istesin yani?
1: Siyonistlere gidiyor yani satıyor. Amerika'da hepsi
0: 500 milyar dolar, yani Avrupa'nın harcayacağı 500 milyar dolar Amerika alıyor, doğalgaz satıyor, alıyor. Amerika memnun. Petrol i̇şte şirketleri
5: Ali Fuat Hocam, boğazında, o da Amerika'yı kurtaramayacak. 40 Mahmut trilyon Bey, dolar borcu var.
0: Mahmut Bey bakın.
3: 40 trilyon.
1: Onu ödettirecek işte.
0: Petrolde sıkıntı var ama petrol şirketleri, geçen yayında da söyledim hatırlıyorsanız.
1: Öf, rekor kar.
0: Bilançolarını açıkladılar. Rekor kar var.
1: Tabii. Amerikan petrol şirketleri tarihinde görmedi, tabii, rekor karı elde etti.
3: Siz diyor bu yeni nesil kulaklıklardansa diyor bere takacaksınız, bere diyor. Asker beresi takacaksın diyor.
1: Çok
3: İngiltere
1: güzel psikolojik harp olayı, tabii, psikolojik değil mi? Komutan bilir bunu. Yani kamu diplomasisi diyorlar, psikolojik harp, yani şey değil, topla tüfekle silahla yapılan şey değil.
3: Bir ülkenin devlet kanalı gibi düşünürsek BBC'yi işte, böyle bir mesajın verilmesi çok net değil midir?
1: İşte bu şey Hitler'in Göbels'i gibi, yani adam ilk

0: iktidara geldik, ilk kurduğu şey propaganda bakanlığı. Yani daha orduları hazırlamadan, savunma sanayi yapmadan propaganda bakanlığı kurdu ki Alman halkını topyekün savaşa hazırladı. Ve o savaşı sürdürdü 6 sene. Bunlar da şimdi İngiltere'de bunu yapıyor.
1: Sadece İngiltere'ye mi mesaj veriyor İngiltere sizce? İngiltere sadece kendi vatandaşına mı mesaj verir?
0: Ya Avrupa'ya da veriyordur ama önce kendi vatandaşına.
2: Yani bu gazetenin nerede okunursa o bütün her tarafı, bütün Avrupa'ya bir mesaj.
1: Bütün dünyada yayınlıyor.
3: Bütün
1: dünyada
3: gidin, açın, bütün dünya okuyor ya bunu.
2: Tabii. Ya bütün yani hem dünya bunu mesaj okuyor. Yani bir Rus korası.
0: Ama hedef kitle kıta Avrupa'sı ve İngiltere. Yani Afrika falan değil yani.
2: Yani bunu Afrika'da okuyan değil. Kaç kişi, Avrupa'da okuyan kaç
3: ya
2: kişi?
3: Bu bir açıdan da Avrupa'nın, Avrupa Birliği müktesebatı dediğimiz, değerler silsilesi dediğimiz, o değerler silsilesinin de iflası anlamına geliyor. Hı. Yani kendi içinde çözüm üretecek, yeni bir gelecek dünyaya hazırlanabilecek bir Avrupa üretemediler. Şimdi buldukları yöntem işte geriye dönüp faşist Hitler'in yöntemini bulmak. Bu Avrupa'nın utancı aslında. Yani halbuki gerçekten çok yönlü Türkiye ile ilişkiler de kurabilen, İslam dünyasıyla ilişkiler kurabilen bir Avrupa'ya dönüşebilirdi. 500 milyonluk bir nüfusa hükmediliyor ama oradan çıkarabildikleri sonuca bakın, postal çıkardılar. Ya bu utanç verici bir şeydi.
1: Neden?
3: Aslında. Çünkü şu gerçeği görelim. Bir kaotik döneme girdiğimiz çok açık. Yani bütün ülkelerde savunma sanayine ağırlık veren bir noktaya doğru gidiyoruz. Çünkü ne geldiğini, nasıl bir değişim olacağını kimse kestiremiyor. Bir hazırlık yapmak lazım ama böyle kışkırtıcı bir dil kullanmamak da gerekiyor.
1: Şimdi bu fotoğrafların altında bir makale var. O makalede de BBC'ye konuşan bir tarihçinin bir röportajında kullanılan fotoğraflar bunlar. O tarihçi diyor ki Rusya tankları görmeyi beklemediğini fakat okyanus kablolarının kesilmesi, altyapı sistemlerinin hacklenmesi gibi asimetrik ve siber savaş ihtimalinin daha güçlü olduğu öngörüsünde bulunuyor. Rusya tehlikesine eski İsveç Başbakanı da bu sözlerle, yani Rusya'nın tehlikeli olduğu kendiliğinden belli bir şey ifadelerini kullandı. Şimdi Hürmüz'de de onu konuştuk. İran iyice köşeye sıkışırsa o deniz altından geçen ki dünya, yani internetin %90 tüm dünyayı etkileyecek o kablolar denizlerin altından geçiyor. Hep Rusya'nın da bunu vurması ihtimali konuşuldu. Şimdi İngiltere bu ihtimal üzerinde yoğunlaşıyorsa böyle bir tehlikeyi istihbarat olarak görmüş müdür? Bunu yapar mı mesela Rusya çok sıkışsa taktik yapar, nükleer tabii. Silah yerine?
0: Ama tabii nükleer ama silahtan kadar daha az zayiat veren bir şey ve daha az uluslararası hukuku ihlal eden bir şey.
1: Ama sadece Avrupa'yı etkilemez bu, tüm dünyayı etkiler.
0: Bütün dünya etkiler. Ama çaresiz kalırsa Rusya yapar. Yani sadece Rusya değil, her ülke yapar çaresiz kalırsa yani.
2: Peki bu Kuzey Denizi'nde petrol boru, doğalgaz boru hattını kim sabotaj yaptı oraya? Rusya yapmadı.
0: Öyle dediler. Vallahi öyle dediler de ben
3: Amerika yaptı yani.
2: İşte Amerika yaptı yani.
0: Demek işte bakın, onu diyorum ben.
2: Rusya yapar deniyor da Rusya'nın yaptığına dair bugüne kadar hiçbir şey yok.
0: Kendi ayağını sıkar mı ya? Yani
2: şimdi Rusya'yı korumak için burada değil ama o yapan belli bugüne kadar.
0: Evet.
3: Bu fiber hatlar da ağırlık da.
0: Şimdi komutan, burada rahmetli Mahir Kaynağ'ın bir lafı vardı. Kim yaptı belli değilse, kimin işine yarıyor? Ha, kimin işine yarıyorsa, yani tabii, Rusya'nın işine yarar mı kendi boru hattını bırak? Yaramaz. Yani, demek ki Amerika yaptı.
2: Nükleer silah kullanan da Amerika ilk kez. Hep konuşuyoruz kim kullanır.
3: Fiber hatlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Bu hatlar aslında Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin bir parçası aslında. %60'ından fazlasını Çin yaptı bunu. Yani oraya yönelik herhangi bir saldırı Çin'e yönelik de bir saldırı demektir. Bana öyle geliyor.

Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Saatlerimiz artık neredeyse 5'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Manisa'da bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 18 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşandı. Balıkesir Kırkağaç karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

0: Bir kaza haberi de Eskişehir'den. Eskişehir'de el freni çekmediği kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. Kamyonetini park eden sürücü el frenini çekmeden indiği aracın arkasından geçmek istedi. Sürücü bu sırada geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Durumu fark eden bir kişi koşarak aracı durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şimdi de bir Karabük'te kaza haberini paylaşacağız. Karabük'te kontrolden çıkan otomobil bir kadına çarptı. Ardından da refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Görüntüler Karabük'te kayda geçti. Kontrolden çıkan otomobil yokuş aşağı ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Yaya yere düşerken otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken diğer yayanın kıl payı kurtulduğu görüldü. Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul Büyükçekmece'deki bir inşaat alanında toprak kayması oldu. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralı olarak kurtarıldı.
1: Toprak kayması geride acı bir tablo bıraktı. Görüntülerin adresi İstanbul Büyükçekmece. Alkent mahallesindeki bir konutun inşaatının şantiyesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple toprak kayması oldu. Alanda çalışan iki işçi tonlarca ağırlıktaki göçüğün altında kalarak saniyeler içinde gözden kayboldu. Mesai arkadaşları, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri için zamanla yarış başladı. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmada işçilerden birine yaralı ulaşıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından da hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer işçiden acı haber geldi. Saatler süren çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Başlatılan soruşturmada inşaat şirketinin sahibi ve şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
0: Antalya'dan bir yangın haberiyle karşınızdayız. Akşam saatlerinde 2 iş yerinde yangın çıktı. Yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Olay Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler mahallesinde yaşandı. Otomobil aksesuarı ve boyası satışı yapılan iki iş yerinde yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki dükkan kullanılamaz hale gelirken üst kattaki evin panjur kısmı hasar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir otomobil sürücüsü dakikalarca yol vermedi. Sürücü çok geçmeden yakalandı. Beylikdüzü ve Diyarbakır'da da benzer görüntüler vardı.
2: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
3: Ne siren dinledi ne de anonsu.
2: 92-13 geç sağa geç.
3: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa dakikalarca yol vermedi.
2: Geç sağa. Bir dakika ceza işlemi olacak benim. Emniyete bildiriliyor.
3: İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda acil bir vakaya yetişmek için sireni açık şekilde ilerleyen ambulans, trafikte önündeki otomobil nedeniyle

0: ile ilerlemekte güçlük çekti.
1: Hala geçmiyorsun sen, aynanın kontrolü. Ambulans yol vermeye kıdeme, geç ya.
0: Ambulans sürücüsü önündeki otomobilin yolu açması için önce sireni çaldı. Ardından korna ile uyardı. Ancak otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen yol vermemeyi sürdürdü.
1: Yakın emniyete bildirildi. Ambulans yol vermeye kıdeme, geç ya.
0: Siren ve korna işe yaramayınca ambulans sürücüsü bu kez anons yaparak yol istedi. Fakat otomobil bir süre daha ambulansın önünde ilerlemeye devam etti.
1: Plakan emniyete bildirildi. Ambulans yol vermeye kıdeme. Geç sağ.
0: Saniyelerin bile önemli olduğu acil vakaya yetişmeye çalışan sağlık ekiplerinin dakikalar süren yol verme bekleyişi de kameraya böyle yansıdı. Plaka takibinden kimlik bilgileri tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı ve sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı. 46 bin lira idari para cezası da uygulandı. Araçsa 30 gün trafikten men edildi. Beylikdüzü'nde de aynı görüntü vardı. Ambulans sol şeritten ilerleyerek hastaneye ulaşmaya çalışıyordu. Ancak önündeki sürücü ısrarla yol vermek istemedi.
2: Ne yapıyor?
0: Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine sürücü yakalandı. 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı. Araçsa 30 gün trafikten men edildi. Bir benzer olay da Diyarbakır'da yaşandı.
3: 66.
0: Silvan Bulvarı'nda yangın ihbarı için yola çıkan itfaiye ekiplerine sürücüler yol vermek için fermuar sistemine geçti. Ancak sürücülerden biri itfaiye için açılan yolda yapılan anonslara rağmen ısrarla yol vermeyerek ilerledi.
3: Bayanaş, ilerleme oradan!
0: Sürücünün itfaiye aracının geçişine engel olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4: Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu toplanıyor. New York'taki toplantının dikkate çeken katılımcılarından biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan dünya liderlerine seslenecek, bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak. Gözler Birleşmiş Milletler kürsüsünün yanı sıra Erdoğan-Trump zirvesine çevrilmiş durumda. İki liderin öncelikli gündemini Orta Doğu'da yaşanacak gelişmeler ve savunma sanayideki işbirlikleri oluşturacak. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gaters ve devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmesi bekleniyor. Erdoğan'ı ağırlayacak Türk evinde de hazırlıklar tamamlandı. Haberimizi izleyelim.
5: Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar ve adaletsizlik mücadelesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak.
6: Bu hafta tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısında olacak. New York, Washington'ın siyasi başkenti olsa da Birleşmiş Milletler'in merkezi olması nedeniyle küresel diplomasinin en önemli adreslerinden biri. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası 18-28 Eylül tarihleri arasında devlet ve hükümet başkanlarının kürsüye çıkacağı genel görüşmeler ise 22 Eylül'de başlayacak ve 28 Eylül'e kadar sürecek. Gelenek gereği genel kurul kürsüsüne ilk olarak Brezilya, ardından ev sahibi ülke olarak ABD çıkıyor.
5: Başkan Erdoğan genel kurulun ilk günü yapacağı tarihi konuşmada Gazze'deki insanlık dramından İran-ABD ve Rusya-Ukrayna savaşına, küresel güvenlik açıklarından dünya sistemindeki tıkanıklıklara kadar bütün dünyaya önemli mesajlar verecek.
7: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
5: Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden daha önce de dünya sistemine yönelik eleştirilerini sık sık dile getirmişti.
7: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi.

0: 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: Diplomasinin arka odalarında da yoğun bir trafik yaşanacak. Gözler Erdoğan-Trump zirvesine çevrilmiş durumda. Erdoğan-Trump görüşmesinin öne çıkan başlıklarından birinin Orta Doğu'daki yeni güvenlik dengeleri olması bekleniyor. Türkiye'nin İran'la sınırı bulunan bir NATO ülkesi olması Ankara'nın bölgesel gelişmelere ilişkin pozisyonunu zirvenin önemli başlıklarından biri haline getiriyor. Ve Suriye. Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'nin geleceği, bölgesel güvenlik ve Türkiye-İsrail hattındaki gerilim de masada olacak. Savunma ilişkileri de Erdoğan-Trump zirvesinin önemli başlıkları arasında. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşü, S-400 hava savunma sistemi sebebiyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği uzun süredir Ankara-Washington hattındaki temel dosyalar arasında bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de görüşmesi bekleniyor. Devlet ve hükümet başkanları ile yapacağı ikili görüşmelerde Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiğinde önemli bir yere sahip. Erdoğan'ın Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın New York ziyareti öncesinde Türk evinde hazırlıklar tamamlandı. Türk evi Erdoğan'ın New York temasları boyunca önemli buluşma noktalarından biri olacak.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuştu. Kiev'in müzakereleri baltaladığını söyledi. Bazı Avrupa ülkelerinin de Rusya ile savaşmak için hazırlık yaptığını öne sürdü.
3: Kiev yönetiminin müzakere etmek istemediğini öne sürdü. Avrupa'yı savaşa hazırlanmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
4: Bazı Avrupa liderleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyor.
3: Putin, Kremlin'de Askeri Sanayi Komisyonu toplantısında konuştu. Gündeminde elbette Ukrayna Savaşı vardı. Kiev'in barış için atılan adımları engellediğini öne sürdü. Ukrayna yönetiminin müzakere etme niyeti yok dedi.
4: Sözde müzakerelere yeniden başlamayı öneriyorlar. Ancak aynı zamanda bu tür suçlar işleyerek barışın ve müzakerelerin olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
3: NATO'nun genişlemeye devam ettiğini de söyleyen Putin, bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlanıldığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı. Moskova'nın Avrupa'ya saldırma niyetinin bulunmadığını savundu, ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduklarını söyledi.
4: NATO büyüyor, genişliyor ve şimdiden dünyanın diğer bölgelerine sızıyor. Bazı Avrupa liderleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyor.
3: Putin, savaş niyetimiz yok dese de İngiliz basınına göre Moskova hazırlık yapıyor. Telegraf'ın batılı istihbarat ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kremlin, yeni bir seferberlik için altyapı hazırlıyor. İddiaya göre seçimlerin ardından Rusya harekete geçecek. On binlerce hatta yüz binlerce Rus vatandaşı askere alınacak. Putin daha önce bu iddiayı saçmalık olarak nitelendirmişti.
2: Gazze'li öğrenciler İsrail saldırıları sonucu eğitim alamıyordu. 3 sene boyunca okula gitmekten mahrum kalan çocuklar yeniden eğitime başladı. Ancak İsrail okulların %90'ından fazlasını yıktığı için öğrenciler çadırlarda eğitim görecek.
3: Savaş mağduru Gazze'li çocuklar 3 sene sonra yeniden eğitime başladı. Kısıtlı imkanlarla bombardımanın altında okula dönüyorlar.
5: Savaştan önce sandalyelerimiz, ders kitaplarımız ve kırtasiye malzemelerimiz vardı. Bugün en basit şeylerden yoksunuz. Hiçbir şeyimiz yok.
3: Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Yetkililer çocukların eğitim görebilmeleri için yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kurdu. Binlerce çocuk enkaz yığınlarının arasından geçerek derslik haline getirildi.

0: yerleştirilen çadırlarda eğitim görecek.
1: Tüm zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen Filistinli çocuklar eğitim almaklarını tutunuyorlar. Ne yazın sıcaklığı ne de kışın soğukluğundan korunma sağlanmayan çadırlarda eğitim görmek zorunda kalıyorlar.
0: Gazze şeridindeki okulların %90'ından fazlası saldırılarda tamamen ya da kısmen yıkıldı. Ayakta kalan az sayıdaki okul binası ise yerinden edilmiş siviller için sığınma merkezi olarak kullanılıyor.
2: Biz saldırıların altında yaşıyoruz ama yeniden eğitime başladığımız için çok mutluyuz ve umutluyuz. Çünkü biz eğitim almak istiyoruz. Savaş başladığında ben 7. sınıf öğrencisiydim. Şu an 10. sınıfta olmam gerekiyordu. Birçok şey kaçırdım. Öğrenemediğim bir sürü konu var. Savaşta ben hem babamı hem kardeşimi kaybettim. Ona rağmen biz direnmeye çalışıyoruz.
0: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 22 bin öğrenci ve eğitim sektöründe çalışan 770 personeli öldürdü.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazi yakınlarının kamuya atanma töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye meselesine geniş yer verdi. Süreçte son düzlüğe girildiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, bölgeyi huzur ve istikrara kavuşturacağız dedi. Erdoğan, süreci olumsuz etkilemeye çalışanları da şöyle bir göndermede bulundu. Kardeşi, kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
4: İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilere bu sözlerle seslendi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajları netti.
4: 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
5: Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde 571 şehit ve gazi yakınının kamuya atanma töreninde kürsüdeydi. Hedefinde sürece karşı çıkan odaklar vardı.
4: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
5: Erdoğan devlet projesi vurgusu yaptı, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
4: Çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü.
5: Suriye'den gelen gelişmeleri de işaret etti.
4: Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz.
5: Şehit yakını ve gaziler için atılan adımları da sıraladı Erdoğan ve ekledi.
4: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
5: Erdoğan şehitleri Cenk Türküsü şiirinden dizelerle de andı.
4: Yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber Tanrı'nın buyruğu buna ne derim elimde süngüm cenge giderim.
5: Ve sıra geldi kura çekim törenine. Duygusal anlar da yaşandı.
4: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Hadi bakalım hayırlı olsun.
6: Görmek o kadar olur bir şey ki. Siz sarabilir miyim?
4: Evet, hadi hayırlı olsun.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel daha önce birçok kez il gezilerinde yaşadığı gergin diyaloglarla gündeme gelmişti. Yine benzer bir haberle şu anda gündemde, bu kez adres Bursa. Bursalı bir hanımefendi kendisine börek ikram etmek istedi. Özel'in ikramı geri çevirirkenki tavrı nezaket kurallarının çok uzağındaydı ve bayağı tepki çekti. Hatta birkaç dakika

0: sonra da yine tepki çeken Diyalog'un tarafı oldu. Haberimizi izleyelim.
1: İzmit'te kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişiye verdiği sert tepkiyle gündem olan Özgür Özel bu kez Bursa'da gergin tavırlarıyla kameralara yansıdı.
2: Burada alacak işim ya.
1: Özgür Özel Bursa'daki programlarının ardından akşam saatlerinde yürüyüşe çıktı. Yanına yaklaşmaya çalışıp kendisine sorununu anlatmaya çalışan bir kişiyle yaşadığı diyalogta söyledikleri dikkat çekti.
3: Ben mağdurum. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
4: Allah seni kahretsin.
1: Aynı yürüyüşte bu kez börek ikram etmek isteyen bir kadını da tersledi.
5: Başkanım, börek istemişsiniz.
2: Gözünü sildim ben burada börek istemişim. Burada alacak işim ya. Tövbe tövbe ya.
1: Özel'in sert çıkışının ardından kadının yüzündeki hayal kırıklığı kameralara böyle yansıdı. Özel'in gergin tavırları sanal medyada kısa sürede gündem oldu. Gelen tepkilerin ardından Özgür Özel geri adım attı, kendisine börek ikram eden kadınla bir araya geldi. Sahadaki bu görüntülerin yanı sıra Yeni Parti, Yenilik Partisi ile yaşadığı isim kriziyle de zor günler geçiriyor.
6: Geleceksin ve oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan güle güle Anayasa Mahkemesi nereye gidersen git.
7: Yeni Parti'nin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
1: İki parti arasındaki isim krizi hukuki sürece taşınırken olası bir iltibas kararı çıkması halinde Özel'in alternatif parti isimleri üzerinde çalıştığı yeni ibaresinden vazgeçmemekte kararlı olduğu konuşuluyor.
8: Alas Pandras Parti kuruldu. Parti kurulurken isim üzerine, amblem üzerine çalışılmamış.
0: Bir yandan CHP cephesinde de Mansur Yavaş gerilimi devam ediyor. Yavaş partinin kuruluş etkinliklerine katılmamış, aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmüştü. Kulislerde konuşulan ve merak edilen Yavaş'ın önümüzdeki ay yapılacak belediye başkanları toplantısında yer alıp almayacağı. CHP'de kurultay hazırlıkları da bir yandan devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilecek isimler dillendirilmeye başlandı. İl başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin ise karar kendisine tebliğ edilene kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.
9: Pirincin içindeki beyaz taşları seçmek çok zordur. Beyaz taşlarla ilgili büyük hayal kırıklığına uğradık.
1: CHP'de İstanbul düğümünde yeni karar. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. İl başkanlığına getirilen Gürsel Tekin'in görevi sona erdi ancak CHP'de tartışma bitmedi.
9: Büyük bir sorunla, büyük bir çeteleşmeyle karşı karşıya olduğunu gördük partimizin. İhanet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilat kurulmuş.
1: Kararın ardından kameraların karşısına geçen Gürsel Tekin, Özgür Özel ve yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Mahkeme kararı kendisine tebliğ edilene kadar görevinin başında olacağını söyledi.
10: Pazartesi salı günümüze tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden yapılanma konusunda kararını verecektir.
1: CHP'de gözler bir yandan da Mansur Yavaş'ta. Yavaş'ın partinin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmamasıyla başlayan kriz perde arkasında sürüyor.
11: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
1: Ekim ayı ortasında CHP'li belediye başkanları bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Şimdiden yanıtı aranan soruysa Mansur Yavaş'ın bu toplantıya katılıp katılmayacağı.
12: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkları bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
1: Kulislere göre genel merkez söz konusu toplantıya katılım konusunda belediye başkanlarına baskı yapmama kararı aldı. Yavaş'ın bir karar vermesi bekleniyor.
13: Yeni Kocalı Hürmüz gibi bir şey Mansur Yavaş, yani yeni partiyle flört yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi arka kapı diplomasisi yapıyor.
1: CHP'de kurultay kulisleri de hareketli. Kurultay sürecine ilişkin takvim netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için bir kez daha aday olması bekleniyor.
14: Peki siz aday gösterilirseniz kabul eder misiniz?
15: Onu düşünürüm.
1: Peki Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkabilir? CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kurultayda adı geçen isimleri sıraladı.
16: Aytuğ Bey nasıl aday olmayı kendine hak görüyor?

0: Muharrem İnce de var. İşte Engin Altay Bey'in ismi geçiyor.
1: Uyuşturucu operasyonundaki son dalgada gözaltına alınan ünlü isimler adli tıp kurumuna götürülmüştü. Kan ve saç örneklerinin ardından gece saatlerinde akıbetleri belli oldu. 10 isim serbest bırakıldı, 5 kişi de adliyeye sevk edildi. Aralarında tutuklananlar da var.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar çıktı. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bunlardan 21'i gözaltına alınmıştı. Aralarında birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kan ve saç örnekleri için adli tıp kurumuna sevk edildi. Aras Bulut İyi Nemli, Seyfullah Sağır, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci soruşturmada gözaltına alınan 6 ismin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.
1: İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında yaklaşık 31 şüpheli gözaltına alındı.
3: İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada 7 ilçede operasyon gerçekleştirildi. Örgütlü şekilde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüpheli ve 16 kadın mağdurdan oluşan 31 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan birinin de 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 cep telefonu, 2 tabanca, 3 şarjör, 112 fişek, Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ve üzerinde kadın ve masaj salonlarının isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.
1: Boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve emekli maaşı bulunan kadına bağlanan yoksulluk nafakası Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların gelirlerinin birbirine yakın olmasını gerekçe göstererek kararı hukuka aykırı buldu.
4: Yargıtay boşanma davalarında nafaka tartışmalarına yön verecek emsal bir karara imza attı.
5: Yargıtay emsal kararında boşanan eşlerin gelir durumlarını mercek altına aldı ve buna göre hüküm verdi.
4: İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.
6: Çalışmıyorsa ne olacak? Evi barkı yoksa ne olacak? Gücü hiçbir şey gitmese ne olacak?
4: Ancak boşanan erkek karara itiraz ederek bu kez Yargıtay'a taşıdı.
7: Eşitse de yine gerekli buluyorum. Yani bu kadına tanınmış ekstra bir hak. Elbet bir altyapısı vardır, araştırılmıştır ama şu an hani şaşırdım açıkçası böyle bir karar alınmasına.
4: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden hükmün bozulmasına karar verdi.
8: Kadının geliri varsa bence verilmemeli bir kadın olarak. Yani geliri yoksa da işte 2 yıl kadar verilmeli bence.
4: Daire kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğuna dikkat çekti.
5: Boşanan eşlerin gelir durumlarının birbirine yakın hatta denk olduğunu tespit eden Yargıtay nafaka şartlarının oluşmadığına hükmetti.
9: Gelirler eşitse, kadın erkekle eşitse olması gereken bu.
1: Evet, 11 yaşındaki Ecem Su kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir aracın çarpmasıyla canından olmuştu. Kazadan sonra arkasına bile

0: bakmadan kaçan sürücü yakalandı. Tutuklandı ama sadece 4 ay sonra serbest bırakıldı. Acılı aile o gün bugündür Ecem Su için adalet arıyor.
1: Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz.
2: Burada gaza basmış, çocukları burada öldürdü.
3: Bağ ailesinin bayram sevinci kaza haberiyle büyük bir acıya dönüştü. Şeker toplamaya çıkan 11 yaşındaki Ecem Su kaldırımda yürürken bir aracın altında kalıp can verdi. Onu canından eden sürücü ise sadece 4 ay sonra serbest kaldı.
1: Ama öldüm mü kaldım mı ne oluyor? Yapmayın, ölmedim kalmadım buradayım.
4: 3 tane yaralı bıraktı, arkadaşları da yaralı. Benim kızım da hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum kızım için.
2: Mesafe ne kadar? Ta nereye? Orada dursaydı çocukları ezmezdi.
5: Ecem Subah henüz 11 yaşındaydı. Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla birlikte süslendi, hazırlandı ve şeker toplamak için dışarıya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyordu ve işte ne olduysa ondan sonra oldu.
4: 2024'te Ecem Su arkadaşıyla beraber şeker toplamaya gittiler. Gürsu iskametine gelen Serkan Kur sürücü tarafında önce motora vuruyor, sonra da o hızla gelir kızıma vuruyor.
5: İddiaya göre ona çarpan sürücü önce motosikletli bir babayla oğluna çarptı. Ardından olay yerinde hızla kaçarken hem Ecem Su'ya hem de arkadaşlarına çarptı. Ecem Su olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşları ise ağır yaralandı.
3: Sürücünün birkaç ay içinde salıverilmesi acılı aileyi bir kez daha yıktı.
4: Denetim verdiler. İlk gün denetim verdiler. Denetime gitmediği için 4 ay hapis. Yani benim kızımı öldürdüğü için değil, sadece denetime gitmedi, imza atmadığı için 4 ay hapis ve ceza verdiler. 4 ay ceza aldı, ondan sonra dışarı çıktı.
3: Bayram günü evlat acısı yaşayan ailenin tek isteği sürücünün en ağır cezayı alması.
4: Şu anda elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bir ölümün bedeli 4 ay mıdır? Benim kızım hayatını kaybetti. Kara toprakta o da elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. 3 tane yaralı bıraktı, arkadaşları da yaralı. Benim kızım da hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum kızım için.
1: Bay bay.
0: Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel, su baskınına ve toprak kaymalarına neden oldu. Ekipler bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışmaları başlattı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise sele kapılan araçta mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
6: Sokaklar göle döndü. İş yerlerini su bastı. Araçlar su altında kaldı. Toprak kaydı, yollar çöktü. Şiddetli yağış Rize'yi vurdu.
7: Normal zaten burada üst tarafta ne varsa hepsi alt tarafa doğru gitti. Burada çöp konteynerler, şu görüyorsunuz, şu oturduğumuz bank buradaydı. Ana yoldan geçen araçlar fazla su attığından araçlar böyle sallanıyordu.
8: Rize'nin İyder ilçesinde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarını da getirdi. İlçe merkezindeki işte görmüş olduğunuz bu alandaki araçlar suya gömülürken cadde ise balçık ve çamurla tıkandı.
9: Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk.
8: Kuvvetli sağanak yağış sonrasında göle dönen cadde ve sokaklarda ekiplerin temizlik çalışmaları devam ederken toprak kaymasının yaşandığı evlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli alanlara tahliye edildi.
9: Elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de çok son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren, bu sene de 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu. Yaşadığımız en büyük

0: Gece tabii sabaha yakın herkes uyuyor. Hiçbir kimsenin haberi yok. Ezanla bir kalktık namaza. Ortalık bu haldeydi. Yukarılara aşırı yağış nedeniyle işte seller meydana geldi. Ağaç, işte çaylıklar, çay fidanları, balçıkla beraber burada gördüğünüz menfezi tıkayınca olanlar ordu zaten.
1: Sağanak sonrası meydana gelen su baskını ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.
2: Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibariyle başlıyoruz. İş yerleri var, burada da var, başka ilçelerimizde de var. O iş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız. AFAD Başkanımız burada, hem burayı hem Trabzon'u inceleyecek. Orada da birkaç yerde ciddi yoğun hasar var.
1: Pazar ilçesi de yağışlardan en fazla nasibini alan yerlerden biri oldu.
3: Sabah saat 5 ve 5:30 sularındaydı işte. Ben yatıyordum zaten. Eşim de kalktı çay içmek için. Bir camdan bakayım dedi. Yağmur yağıyordu çünkü. Görünce direkt geldi, beni kaldırdı. Ev gidiyor diye. Öyle kalktık, apartman dışarıya çıktık zaten.
1: Ayrıca il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Trabzon'da da sağanak etkili oldu. Metrekareye düşen 50 kilogram yağış hasara yol açtı. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde de bir sitenin istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Öte yandan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde meydana gelen sel felaketinde ise can pazarı yaşandı. Yağışla birlikte oluşan sel köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına çevrede bulunanlar koştu. Vatandaşlar aracın arka camı kırılarak dışarı çıkarıldı.
4: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var, Talat Öz diye. O bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
5: Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle tarihinde ilk kez tamamen kurudu. Ancak son aylardaki yağışlarla su miktarı 30 milyon metreküpe ulaştı ve göle balık salımı yapıldı. Yuvadan ayrılan göçmen kuşlar da geri döndü.
6: Kuruyan göl yeniden hayat buldu. Göçmen kuşlar geri döndü. Konya'nın Ilgın ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çavuşçu Gölü, kuraklığın etkisiyle geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez tamamen kurudu.
7: Daha ilk kez geçen sene gördük böyle kuruduğunu tamamen. Karşıya ayak geçebilirsin. Hiç su yoktu, gram su yoktu. Ama Rabbim onu doldurdu, şükürler olsun.
8: Kuruyan göl etkili yağışların ardından yeniden hayat buldu. Göldeki su miktarı 30 milyon metreküpe ulaştı.
9: Şu anda yaklaşık 30 milyon metreküpe yakın bir su varlığı var. Daha önce hiç olmayan bir su. Şimdi 30 milyon metreküpe ulaşması gerçekten bizi mutlu ediyor. Göçmen kuşlarımız geliyor. 225'e yakın burada kuş türü var. O kuşlarımız tekrar göç yolunu, burayı konak olarak görmelerinden, burada dinlenmelerinden çok mutlular.
8: Kuraklıkla birlikte bu gölde balıkçılık da sona ermişti. Sular yükseldi. Yetkili kurumlar bölgede suya balık salımı yaptı. Önümüzdeki yıllarda yeniden balık avı başlaması bekleniyor.
9: Tabii gölümüz tamamıyla dediğiniz gibi kuruduğu için balık varlığı ortadan tamamıyla kalkmıştı. Şu anda devlet görevlileri buraya bir balık bırakımı yaptılar. Onlar muhtemelen 2-3 yıl içerisinde büyürler. Tekrar balıkçılarımız o üreyen balıkları Ilgın ekonomisine, Türkiye ekonomisine katkı sağlarlar.
6: Mahalle muhtarı Hüseyin Aboğdu, gölün korunması ve bilinçsiz sulama yapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
7: Gençlerimizden bir ricam var. Gölün etrafına geliyorlar, piknik yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Bu şişeleri lütfen atmasınlar. Bırakıldı ilçe tarım tarafından, inşallah o balıkları da yiyeceğiz. Yani büyüme aşamasında şu an. Daha balıklarımız büyük değil, küçük. Sakın oltayla balığa falan gelmeyin, şu an küçük. Sizden ricam, zamanı gelince herkes bir olta alıp gelecek. Ama zamanı değil şimdi. Duyarlı olalım. Suyumuzu cazibeli kullanmayalım. Habersiz sulamalar oluyor. Onlar lütfen yapılmasın.

0: Bazı Samsung televizyonlarda kanal erişim sorunu yaşanmaya başladı. Uydu değişikliği yapıldıktan sonra Turkcell'in kanal güncelleme sistemini desteklemeyen modellerde bu durum meydana geldi ve frekans değişikliğinin ardından kanallar kayboldu. Bu da akıllara Samsung standart dışı televizyon mu sattı sorusunu getirdi.
1: Frekans değişikliğinin ardından tüketici mağduriyetini gündeme getirdi. Çünkü binlerce ailede şu an aslına bakarsanız televizyon sorunu yaşanıyor.
2: Planlı bir uydu geçişiydi. Ancak bazı Samsung televizyonlarda ekranlar karardı, kanallar kayboldu.
1: Bu televizyonlar yurt dışından geliyor ancak ne yazık ki Türkiye'deki altyapıya ve sisteme uyumlu değil.
2: 16 Ağustos'ta TürkSat 3A'dan TürkSat 4A'ya geçişin ardından teknoloji devi Samsung'un ürettiği bazı televizyonların kullanıcıları kanal erişiminde sorun yaşamaya başladı. Kanal taramasından sonuç alamayan kullanıcılar sorunun bazı modellerde TürkSat kanal güncelleme uygulamasının bulunmamasından kaynaklandığını savundu.
1: Burada yetkili kurumların, ilgili şirketlerin, ilgili modellerinin teknik standartlara uygun hale getirmesi, tüketici mağduriyetini gidermesi gerekiyor.
2: Frekans değişikliğinin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen sorun çözülebilmiş değil. Bu da akıllara Samsung standart dışı televizyon mu sattı sorusunu getiriyor.
1: Almışsınız ama televizyon izleyemiyorsun ya da kanal listesi eksik oluyor. Bu da takdir edersiniz ki bir ayıplı ürün, ayıplı malı ortaya koymuş olur.
2: Bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, ilgili firmanın sorunun çözümü için izlemesi gereken yöntemi anlattı.
1: Burada iki yol var. Yani bu TKGS sistemini ortaya koyduysa o zaman bunu yazılımla güncellemesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorsa da tabii ki ister istemez bu model televizyonu sattığından dolayı belki yenisini kullanıcılara, müşterilere sunabilme durumu söz konusu olabilir. Çünkü sonuçta siz kullanamadığınız bir ürünle karşı karşıyasınız.
2: Kırık söz konusu mağduriyetlerin devam etmesi halinde üretici firmaya dava açılabileceğini söyledi.
1: Yani tüketici hakem heyetlerine başvurması durumu söz konusu olabilir. Tüketici mahkemelerine gitme durumu söz konusu olabilir. Çok fazla mağduriyet söz konusu olursa burada ciddi soruşturmaların da bu firmaya yönelik soruşturmaların da olabilmesi söz konusu olabilir.
0: ...1997 yılında hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın erkek kardeşinin yazdığı kitap Buckingham Sarayı'nı karıştırdı. Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer kitabında Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden günler sonra onu yakında unuturuz dediğini öne sürdü. Buckingham Sarayı'ndan iddialara sert yanıt geldi.
2: İngiltere kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Prenses Diana ölümünden 29 yıl sonra yeniden gündemde. Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer'ın yazdığı kitap İngiltere'yi karıştırdı. Spencer'ın Diana, Kız Kardeşim adlı anı kitabında Diana'nın ölümünün ardından dönemin prensi ve Diana'nın eski eşi Charles'ın onu yakında unuturuz dediğini öne sürdü.
3: Aklımdan tam olarak ne geçtiğini söyleyebilir miyim emin değilim ama gerçekten çok şaşkına dönmüştüm. Şaşkınlık dolu bir sessizliğin ardından bunu söylediğine inanamıyorum dedim ve telefonu yüzüne kapattım.
2: Buckingham Sarayı ise kitaplarda yer alan iddialara genellikle yanıt vermeme geleneğini bozarak suçlamaya doğrudan sert bir karşılık verdi. Açıklamada Spencer'ın hafızası sorgulandı. Kral Charles, kardeş kaybının acısının muhakemeyi bulanıklaştırabileceğinin, değerlendirmeleri etkileyebileceğinin bilincindedir denildi. İngiliz basınına göre sarayın bu kadar hızlı ve doğrudan yanıt vermesi, iddianın kraliyet ailesi içinde neden olduğu rahatsızlığın göstergesi. Ancak Prenses Diana'nın kardeşinin iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Spencer, Diana'nın cenaze töreninin planlandığı günlerde Charles'la ciddi bir tartışma yaşadığını da öne sürdü. Spencer, Diana, oğulları William ve Harry'nin cenaze kortejinde yürümesini istemezdi dediğini, bunun üzerine Prens Charles'ın telefonda kendisine öfkeyle karşılık verdiğini yazdı.
0: Şehre yakın ekibi Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Hacılı köyünde misafir oldu. Anadolu'nun kırsal yaşamına

0: Şehirlerin kalabalığından, gürültüsünden ve hızlı yaşamından uzaklaşıyoruz. Bu kez rotamız Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Hacılı Köyü.
1: Şehrin o gürültüsünden sıkılıp özellikle havanın sıcak olduğu günlerde şöyle bir köyüme gitsem, oradaki toprakla biraz ilgilensem, serin hava, bol güneş, bol su ve doğal yaşamda şehrin uzağında ama biraz da şehre yakın noktalarda bir gün geçirebilsem dediğinizi duyar gibiyiz. Şehre yakın programında bugün Samsun'un Kavak ilçesi Hacılı köyünde çiftçi Ercan Yılmaz'a konuk oluyoruz.
0: Burada hayat toprağın bereketi ve hayvanların sesiyle şekilleniyor.
1: Bulunmuş olduğumuz köy Kavak'ın Hacılı köyü olarak geçiyor. Tabi buralar Samsun bütün şehir olduktan sonra köyler mahalleye döndü statü gereği. Ancak her ne kadar mahalle olsa da o köy gelenekleri ve alışkanlıkları devam ediyor. Yan yana iç içe geçmiş iki köyün olduğu yerdeyiz. Evet. Ercan Yılmaz üreticimizle. Efendim kolaylıklarınız olsun.
2: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
1: Biz neredeyiz? Burası neresi? Biz
2: şimdi Kavak'a bağlı Hacılı mahallesi Alaca mahallesindeyiz. Hacılı ile Alaca aynı bir köy ama aradan bir ırmak geçtiği için Alaca demişler buraya. Normalde birleşiyiz ama bizim buranın adı Alaca.
1: Peki nasıl, kaç hane var iki köyün farklı farklı?
2: Hacılı'da 60 hane, bizim burada 7 hane.
1: Alaca'da?
2: Alaca'da 7 hane.
1: Eski köyler tabii.
2: Eski burada. Köyler ama eski yerleşim var burada. Ta yıllardır dedelerden kalma yerlerimiz bunlar. Devam edip gidiyoruz.
0: Tarım ve hayvancılık yalnızca geçim kaynağı değil, nesilden nesile aktarılan bir yaşam biçimi.
1: Sizin çocukluğunuz burada mı geçti? Siz burada mı doğdunuz? Nasıldı o günler?
2: Tabii çocukluğumuz burada geçti. Okullara burada gittik. Hep bunlarda kaynırdık. Arabalarla oynardık. O zaman bu kadar araba yoktu. Ondan sonra kendi imkanlarımızla yapardık bir şeyler. Çocukluklar tabii illaki farklı geçerdi yani. Çocukluklar iyiydi.
1: Şimdi siz tabii babanız rahmetli oldu. Evet. Allah mekanı cennet etsin.
2: Amin, amin.
1: Ondan kalan bu baba ocağını yaşatmaya devam ediyor.
2: 7 evlat biz burayı yaşatmaya çalışıyoruz. İmkanları olan geliyor. Belli bir süre kalıyoruz. Ondan sonra tekrar Samsun'a, çünkü çoluk çocuk Samsun'da okudukları için mecburen Samsun'da kalıyoruz. Ama bizim burada kendi evimiz olduğu için devamlı geliyoruz.
0: Gün kimi zaman toprağın başında, kimi zaman hayvanların bakımında geçiyor. Bu da Anadolu insanının çalışkanlığını ve doğayla kurduğu güçlü bağı gözler önüne seriyor.
1: Kavaklar da bak şimdi burada sarı sarı renkte güzel. Burada da yine farklı bir cinsi var. Bunlar şimdi ne zaman biz ektik?
2: Bunlar şeyde Kıdır Ellez'den sonra ekiyoruz. Mayıs'ın 6'sından sonra ekiyoruz. Şimdi bereketli günler diyoruz o günlere.
1: Evet.
2: Kıdır Ellez'den sonra ekiyoruz. Bunlar böyle daha suladıkça kendiliğinden büyür daha. Bunlara bir işlem yapmana gerek yok. Bak bunlar güzel, yine bak maşallah.
1: Ne zaman toplayacağız bunları?
2: Bir ay daha sürer.
1: Sürecek.
2: Kendiliğinden yapraklar vurmaya başlayınca bu kendini gösteriyor zaten. Diyor ki beni alın artık. Ondan sonra kışın yiyeceğiz inşallah.
0: Hacılı'da tarım mevsimlere göre şekilleniyor. Ekinler toprakla buluşuyor. Aylar süren emeğin ardından hasat zamanı sabırla bekleniyor.
1: Dallarından biberler, her bir fidanda iki tane, bir tane, bir tane. Tabii
2: bu alınmayacak. Bu şimdi bir hafta, iki hafta sonra alacağız. Bu tohumluk. Bu tohumluk bak. Alınacaklar belli. Şurada var tohumluk bak. Bunlar tohumluktu. Ama şu şöyle.

0: İnanılmaz doğal bir lezzet olduğunda belirtelim. Çok doğal bunlar. Hiç çünkü dediğim gibi hiç içinde ilaç yok. Katkılı bir şey yok. Gübre dahi ekmiyoruz. Çünkü gübre eksek bu kadar daha büyük ama lezzet olmuyor.
1: Biberler var burada.
0: Bak biberler var. Her çeşit
1: bir taraftan. Var. Hangi cinsli biberler?
0: Ya bunlar mesela bunlar zamanla kızaracak ama biz bunları kızarmasını da beklemiyoruz. Az büyüdü mü yiyoruz. Kapra diyorlar. Bilmem ince biberler var.
2: Her ürünün arkasında büyük bir sabır ve alın teri var.
3: Köy yaşantısında zaten şu olmaya başladı. Yani kendim alayım, konservemi yapayım, çoluğa çocuğa varsa torunlara göndereyim ya da diğer kardeşlerle beraber. Şimdi birazdan fasulyeleri de bakacağız ama şu domatesin tadına da bir bakacağım sen anlatırken.
0: Çok güzel bunlar, hiç katkısız dediğim gibi çok organiktir, lezzetlidir bunlar.
3: İşte baksana ya. Kıpkırmızı ya.
0: Nerede bulamazsın?
3: Nerede bulabilirim?
0: Pazarda bulamazsın bunu.
3: Hemen yan tarafta da fasulyeler var. Seni şöyle burada, şöyle alayım seni.
0: Şimdi bura çok farklı bak. Fasulyeler değişik.
3: Gör burada yeşil var. Bak, kırmızı var.
0: Kırmızı. Kimisi bunu içine alıyor. Sadece içini yiyor mesela. Ne diyorlar ona? Bamya mı diyorlar? Evet. Bamya diyorlar onlar. Kimisi farklı konserve yapıyorsun. Dolaplara atıyorsun bunu. Kışında yiyorsun.

Burada hayat kolay değil ama hacılı insanı için toprağa dokunmak, hayvanlarla ilgilenmek ve üretmek çok kıymetli ve vazgeçilmez bir tutku.

0: Hep çiçekler beyaz çiçek. Böyle insanlar gelip buraya resimler çekiniyor bak. Çünkü bu kimsede yok bu. Bunu ben getirdim köye bak. Şu, bak arıları görüyor musun?
1: Bu beyaz çiçekler fasulyeli çiçekler.
0: Bunlar fasulye olacak.
1: Bunlar şimdi bunlar önce böyle beyaz çiçekleniyor.
0: Bunlar şimdi fasulye olacak.
1: Şimdi çiçeklendi. Bak. Böyle de fasulye olmaya gidecek.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Sonra da bu şekilde. Bak. Şuradan bir tane de kopartalım.
0: Evet tabii tabii.
1: Bu şekilde fasulye olacak. Sonra bu kuruduğunda bunun içini açacağız.
0: Kendiliğinden bu biraz zor açılır. Çok sert çünkü.
1: Şimdi bak. Bunlar içinde.
0: Bunu en az bir ay daha sürer.
1: Evet. Şimdi bunların içerisindeki bu fasulyeler kuru fasulye.
0: Bu kuru fasulye kışa kadar veriyor neredeyse.
1: Bunun etlisi mi makbul olur?
0: Bunun sadesi o kadar tabii et zaten ayrı bir şey. Yani eten,
1: et gibi olur.
0: Bu etten de güzel oluyor. Çok farklı bir fasulye. Bak bu normal klasik fasulye.
1: Tabii.
0: Bak yanına arada kaçmış mesela. Bunlar bunun yanında olmaması lazım. Arada kaçmış.
1: Fasulye bu.
0: Ama
1: sevgiyi
0: fasulye.
1: Görünce...
0: Bak bu da olmuş. Bunu hemen pişirebilirsin. Ama bunlar en az bir ay, bir buçuk ay sonra 3-5 böyle kendiliğinden koparacaksın. Kurutacaksın bunu. Çok güzel. İnşallah nasip olursa oldu mu da yeriz yani. İnşallah.
1: Herkes gelip topluyor mu yoksa toplayıp paylaşıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
0: Şimdi kim gelip ne ekersen? Yani herkes yani herkesin yeri belli. Aynı dairen gibi düşün yani. Yedi kapatmanın bir daire. Şunu öbür kardeşim yapmıştır mesela. O aile ekmiştir. Şu aşağıda var o aile ekmiştir.
1: Ya imkanı herkes olan kendi ya. İmkanında ve ekmek istedi.
0: Zor bir iş bu. Şimdi bu böyle kolay büyümüyor. Onun için herkes gelip ekmiyor. Aslında herkes ekse imkan var. Bahçe var.
1: Sen kendin de Samsun'dasın.
0: Ben kendim Samsun'dayım.
1: Ama işte. Belirli düzenli.
0: Gelmek zorundasın.
1: Şimdi haftalık bugün geldin bir iki gün buradasın.
0: Burada ben iki gün kalacağım. Ondan sonra gideceğim.
1: Ne yapacağız bu iki günde?
0: İki günde bunu sulayacağım. Olmuşlardan alacaksın çoluk çocuğu bitireceksin. Yani bu kadar. Şimdi iş yok bunda.
1: Artık işler artık, bitti.
0: Artık yeme zamanı. Ağırdı. Bundan sonra yeme zamanı.
1: Bir de şimdi toprakla falan uğraşmak, iştigal olmak da kolay, kolay da değil ama yani hiç şimdi kolay. Sen şimdi geldin buraya, buraları yaptın, açtın.
0: Kesinlikle yani kolay olmadığı için insanlar. Şimdi yine kolay. Eskiden daha zordu. Şimdi ne var? Traktör var, pulluğu var, şey var. Geliyor çocuklar. 5 dakikada sürüp gidiyorlar.

0: kırsalda yaşam günümüzde şehirlerde unuttuğumuz pek çok değeri de yaşatıyor. Komşuluk, dayanışma, imece ve birlikte üretme kültürü hala günlük hayatın içinde.
1: Meyveyi, sebzeyi yaparsın. Şöyle, kış gelir kışlık armuttan pekmez yani, yaparsın. Elmadan sirke yaparsın. Ceviz zaten baş başa. Bunlar, şunu da belirtelim. Köy yaşantısında bunlar öyle hani eskisi gibi alayım satayım değil de daha çok.
2: Hem de satma yok. Biz de satma olma.
1: Kendim yapayım. Ya, yani kendim yiyeyim.
2: Şuradan bir eşin dostun geçmiş. Ona vermişsin bir kilo şey.
1: Bir de o var değil mi?
2: Yani. Şimdi bazen bakıyorsun adama diyor al bir süt ver hemen para bekliyor. Yani biz ne veya sütü gel alabildiğin kadar eskiden bizim babamızın zamanında neydi gelirdi adam peynirleri alırdı sütleri alırdı.
1: Tavuk
2: biz,
1: hemen kesilir.
2: Tavuk kesilir zaten. Tavuk, tavuk gaz meşhur zaten. Al,
1: buranın gaz tiridi.
2: Buranın gaz tiridi çok meşhurdur. Yani kış ayı geldiğinde bizim buranın gaz tiridi. Biz aslında çocukken bilmiyorduk. Samsun'dan bize özel gelirdi. Ya derdik bunlar yani gaz yemeye mi geldi? Çünkü biz her zaman yediğimiz için biz bunu bilemiyorduk. Ama
1: oysa
2: şimdi,
1: ki o tirit sohbetleri.
2: Çok sohbetleri. Herkes burada bir kişi diyelim kaz kesti. Kaç haneyiz? 7 hane. 7 haneye ikram yapılacak. Birer tabak ikram yapılacak. Bundan sonra kendin yiyeceksin.
1: Herkes onu tatlamak.
2: Hayvanların mesela ilk yeni doğurduğunda avuz dedi. Bu avuzdan o 7 hane yiyecek.
1: Böyle gelenekler var tabii. Belki birçoğumuzun bilmediği avuzun ne dediği ne olmadığı.
2: Şu düşmüyorlar. Yani bırak avuzun şu düşmüyorlar. Koy sütü diye.
1: Avuzu anlatalım. Avuz doğum yapan hayvan.
2: Doğum yapan hayvanın ilk sütü. İlk 3 günlük sütü. 3 günden sonrası olmaz.
1: Evet. Şimdi bağda bahçede dolaştık. Meyveleri, sebzeleri ne zaman yapıldığını, neler olduğunu gördük. Bir yemek molası verdik. Tabii köyde olmazsa olmaz mangal, semaver yakılır, hazırlanır. Tavuklar pişti, mangal yapıldı. Salatamız hazır, doğal bahçeden aldık. Her şey hazır yenmeye. Ercan abi.
2: Afiyet olsun. Çok güzel. Ne demek? Ne demek? Afiyet olsun. Semaver. Çok mutlu oldum geldiniz.
1: Bahçeden salatamız.
2: İşte olması gereken buydu işte bak buyurun. Şimdi köy hayatımız bu.
1: Evet, bize afiyet olsun. Sizleri de bekliyoruz. Samsun'un Kavak ilçesi Hacıllı köyünün olduğu noktadayız. İkiye ayrılmış olan köyde çiftçi, üreticiyi Ercan Yılmaz'la beraberdik. Sağ olsun kendisiyle bahçesinde gezdik, meyveleri, sebzeleri gördük. İkramlarını yedik, semaverinden çayını içtik. Evet. Öncelikle teşekkür ediyoruz.
2: Ne demek, çok sağ olun. Biz sana teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
1: Hem şehre yakın programında Samsun Kavak ilçesine geldik. Buradaki köylerimizdeki Ercan Yılmaz'la birlikte neler yapılabilir onları beraber yapmaya çalıştık. Artık bağda bahçede büyüyen domateslerin, biberlerin, patateslerin, fasulyelerin yavaş yavaş hasat zamanında geliyor elbette ki. Evet. Bir başka şehre yakın programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'yla alakalı, yakında toplanıyor. New York'taki toplantının dikkati çeken katılımcılarından biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan dünya liderlerini seslenecek, bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak. Gözler Birleşmiş Milletler kürsüsünün yanı sıra Erdoğan-Trump zirvesine çevrilmiş durumda. İki liderin öncelikle gündemini Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler ve savunma sanayideki işbirliği oluşturacak. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmesi bekleniyor. Erdoğan'ı ağırlayacak Türk evinde de hazırlıklar tamamlandı.

0: 4 years.
1: Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar ve adaletsizlik mücadelesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak.
2: Bu hafta tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısında olacak. New York, Washington'ın siyasi başkenti olsa da Birleşmiş Milletler'in merkezi olması nedeniyle küresel diplomasinin en önemli adreslerinden biri. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası 18-28 Eylül tarihleri arasında devlet ve hükümet başkanlarının kürsüye çıkacağı genel görüşmeler ise 22 Eylül'de başlayacak ve 28 Eylül'e kadar sürecek. Gelenek gereği genel kurul kürsüsüne ilk olarak Brezilya, ardından ev sahibi ülke olarak ABD çıkıyor.
1: Başkan Erdoğan, genel kurulun ilk günü yapacağı tarihi konuşmada Gazze'deki insanlık dramından İran-ABD ve Rusya-Ukrayna savaşına, küresel güvenlik açıklarından dünya sistemindeki tıkanıklıklara kadar önemli mesajlar verecek.
3: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden daha önce de dünya sistemine yönelik eleştirilerini sık sık dile getirmişti.
4: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: Diplomasinin arka odalarında da yoğun bir trafik yaşanacak. Gözler Erdoğan-Trump zirvesine çevrilmiş durumda. Erdoğan-Trump görüşmesinin öne çıkan başlıklarından birinin Orta Doğu'daki yeni güvenlik dengeleri olması bekleniyor. Türkiye'nin İran'la sınırı bulunan bir NATO ülkesi olması, Ankara'nın bölgesel gelişmelere ilişkin pozisyonunu zirvenin önemli başlıklarından biri haline getiriyor. Ve Suriye. Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'nin geleceği, bölgesel güvenlik ve Türkiye-İsrail hattındaki gerilim de masada olacak. Savunma ilişkileri de Erdoğan-Trump zirvesinin önemli başlıkları arasında. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşü, S-400 hava savunma sistemi sebebiyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği uzun süredir Ankara-Washington hattındaki temel dosyalar arasında bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de görüşmesi bekleniyor. Devlet ve hükümet başkanları ile yapacağı ikili görüşmelerde Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiğinde önemli bir yere sahip. Erdoğan'ın Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın New York ziyareti öncesinde Türk evinde hazırlıklar tamamlandı. Türk evi, Erdoğan'ın New York temasları boyunca önemli buluşma noktalarından biri olacak.
5: Trump ve Netanyahu gerilimi Birleşmiş Milletler zirvesine taşındı. İsrail medyasına göre Amerika Başkanı Trump'la katliamcı Netanyahu görüşmeyecek. Habere göre bunun sebebi program uyuşmazlığı. Ancak son zamanlarda ikilinin arasındaki gerilimin arttığı biliniyor.
6: İsrail medyası doğruladı. Trump Netanyahu'ya New York'ta randevu vermedi. ABD Başkanı ile katliamcı İsrail Başbakanı görüşmeyecek.
7: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
6: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek Netanyahu, Trump'ın yoğun diplomasi trafiğinde yer bulamadı. İddiayı ise İsrail merkezi Times of Israel gündeme taşıdı. Habere göre Trump'tan Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olacak. Ancak görüşmeyecekler. Haber ABD'li bir yetkiliye dayandırıldı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın New York'ta görüşeceği kişiler arasında yer almıyor. Trump, İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle görüşecek. Ardından Washington'a dönerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. Netanyahu'nun New York'ta yaklaşık bir gün kalması bekleniyor. ABD'li yetkili, Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için resmi talepte bulunup bulunmadığını ise açıklamadı.
7: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
6: Görüşmenin gerçekleşmemesinin nedeni doğrudan program uyuşması olarak ifade edildi. Ancak son zamanlarda ikilinin arasında gerilimin arttığı biliniyor. Trump ile Netanyahu son olarak Temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suudi Arabistan'da Husilerle yaşanan çatışmalarda Mekke İttifakı olarak askeri ihtiyaçlara yanıt verebileceğini söyledi.
0: Amerika-İran görüşmelerinde biliyorsunuz son birkaç aydır bir tıkanma var. Ve bu tıkanmanın tezahürü olarak sadece birbirlerine saldırıyı değil, Babül Mendeb ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'a doğru giderek bir yaygınlaştırma ameliyesi içerisinde olduğunu görüyoruz tarafların. Şimdi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Tabii burada biz bütün ağırlığımızı aslında Amerika-İran arasındaki yürüyen müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz ama burada taraflar arasında büyük bir güvensizlik var. Pakistan'da bir anlayış birliğine varmışlardı. Fakat daha sonraki uygulamada ortaya aksaklıklar çıktı ve şimdi her iki taraf da bu şeyi açıkçası işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
5: Şimdi iç siyasetteki gerilimlere bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay hazırlıkları başladı. Gözler genel başkan ve parti yönetiminin belirleneceği büyük kurultaya çevrildi. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Cevapları şimdiki haberimizde.
8: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
9: CHP'de büyük kurultay tarihi henüz netleşmedi ancak genel başkanlık yarışı şimdiden başladı. Kulisler hareketlendi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise genel başkan ve parti meclisinin seçileceği büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre gemiyi limana götürecek tek isim Kılıçdaroğlu.
11: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
9: CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım dedi.
12: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
9: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar renk vermedi.
13: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
9: Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in ismi de geçiyor. Hatta Seçer'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de iddia ediliyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'sa geçtiğimiz günlerde aday olmayı düşünmediğini söyledi.
14: Yeni bir heyet oluşturulmuş.
9: CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun yazılı önergesi yani imzası gerekiyor.
5: On Ağustos'ta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim'de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Peki ilk etapta hangi kanun teklifleri görüşülecek? 13. yargı paketi ne zaman sunulacak? Cevapları sıradaki haberimizde.
13: 13. yargı paketim inşallah Ekim ayında meclise gelecek.
9: Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Gözler yeni kanun tekliflerinde. Genel kurulda önce Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik teklif görüşülecek. Kanun teklifiyle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek.
13: Yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.
9: 13. yargı paketi de Ekim ayında meclise sunulacak. Paketle süresiz nafakanın kaldırılması planlanıyor. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlara daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.
13: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
9: 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da gündemde.
5: Kamuda esnek çalışma modeli yeniden gündeme geldi. Yeni modelde çekirdek zaman ve esnek zaman uygulaması planlanıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı yeni sistemin nasıl uygulanacağını ve gençlere yönelik istihdam boyutunu anlattı.
15: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
16: Tabii aile ilişkilerinin güçlenmesi açısından ve kamuda tasarrufun desteklenmesi açısından da amaçlanan bir model olarak karşımıza çıkıyor.
9: Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? Gündemde olan fakat hayata geçirilemeyen esnek çalışma modeli yeniden gündeme geldi.
15: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
9: Çalışma hayatındaki modelde memurlar için çekirdek zaman ve esnek zaman uygulaması planlanıyor.
16: Kamuda çalışan personelle ilgili bir çekirdek ve esnek çalışma zamanları belirlenecek. Çekirdek zamanlar kurum içerisinde geçirilmesi zorunlu olacak zamanlar. Bu süre 5 saati geçemiyor, maksimum 5 saat.
9: Sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı esnek çalışma sisteminin nasıl uygulanacağını anlattı.
16: Yani esnek çalışma modeli tanım olarak baktığınızda yere, zamana ve programa bağlı kalmadan esnek bir şekilde çalışma hayatının kişiler tarafından yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Günlük çalışma saati 8 saat olarak korunuyor. Çalışma saatleri kanuni başlama süresinden 2 saat önce ve normal bitiş saatinden 3 saat sonra arasına sığdırılacak.
9: Kumdakçı yeni modelin gençlere yönelik istihdam boyutuna da ayrı parantez açtı.
16: Genç nüfusun eğitime yönlendirilmesi ya da genç işsiz nüfusun iş gücüne yöneltilmesiyle ilgili yeni ve daha güçlü istikrarlı bir programın geleceğin habercisi olarak da anlamlandırılabilir.
9: Esnek çalışma sistemiyle kamuda tasarrufu desteklemek, çalışanların ailelerine daha fazla vakit ayırmasını sağlamak, aile bağlarını ve iletişimi güçlendirmek, daha verimli bir çalışma sistemi geliştirmek hedefleniyor.
5: Evet, saatlerimiz artık neredeyse 6'yı çeyrek geçiyor. Bu saat diliminde bir gazetelere şöyle bir göz atalım. Sabah gazetesi, Hürriyet gazetesi, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerini inceleyelim. İlk olarak Sabah gazetesinden başlayalım. Sabah gazetesi manşetinde kahramanlarımız başımızın tacı demiş. 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'nin kahraman şehit ve gazilerimizin de hedefi olduğunu belirten Başkan Erdoğan. Terörsüz Türkiye'de son düzlüğü de geçip ülkemizi ve bölgemizi huzura kavuştu. Demiş. Detaylarını daha sonrasında yine bakacağız. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi manşetinde Amerika F-35'i çaldırdı demiş ve devamında Amerika'nın sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye'ye vermediği F-35'lerle ilgili büyük bir skandal yaşandı. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. Amerika şokta başlığını manşetini atmış. Hürriyet gazetesi de bu habere yer vermiş. Hemen yanındaki habere de bakacak olursak Avrupa'nın en iyisi seçildi. Türk Hava Yolları 2026 Skytrax Dünya Hava Yolu ödüllerinde 11. kez Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülünü kazandığını söylemiş Hürriyet gazetesi de. Yine aslında Hürriyet gazetesinin alt başlığını

0: Da bakacak olursak Kurtlar Vadisi'ne özel ekip başlığı atıklanmış ve savcılar tutuklandı başlığını atarak MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümü senaryolu savcılık Kurtlar Vadisi pusu senaristlerine yönelik incelemeyi genişletti haberine yer vermiş Hürriyet gazetesi de. Akşam gazetesine bakalım, yine Başkan Erdoğan'ın cümlelerinden manşet yapmışlar. Ocaklara yeni ateşler düşmeyecek. Başkan Erdoğan terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için her türlü adımı atmakta kararlıyız dedi akşam gazetesi de. Yine aynı şekilde manşetine bakacak olursak Yunan bu kez kendini denize döktü başlığı atılmış ve Yunan askeri çıkartma tatbikatında botlardan Ege denizine döküldü. Sosyal medya 100 yıllık atasporu diye alay etti başlığını atmışlar. Alt haberine de bakacak olursak 60 kat artış anormaldi ama hoşumuza gittiği başlığı atılmış, fon soruşturmasına değindirilmiş ve fon soruşturmasına tutuklanan Destek Holding'in patronu Kumova'nın ifadesini söylemişler. Yine detaylı bir şekilde ilerleyen saatlerde bu haberimizi de inceleyeceğiz. Devam edelim, Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi manşetinde ise kalkınma yolunda kritik eşik aşıldı, finansman sorunu çözüldü. Türkiye ile Irak kalkınma yolunun finansmanı konusunda mütabakat vardı. Yeni Şafak'a konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'ın doğa kaynaklarından elde edilen gelirin yine ülkenin ulaştırma altyapısına yönlendirilmesi şeklinde bir çözüm bulunduğunu açıkladı. Yine aynı şekilde Yeni Şafak gazetesi kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü diyerek Başkan Erdoğan'ın cümlelerine yer vermişler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gazi ve şehit yakınlarını konuşan yerleştirme töreninde konuştuğunu ifade etmiş Yeni Şafak gazetesi. Yine aynı şekilde önemli haberlerden bir tanesi, elektrikli sayesinde 2,8 milyar lira tasarruf. Hemen alt habere baktığımız zaman Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ülkenin cari açığına ve akaryakıt bağımlılığının azaltılmasına önemli bir katkı sağlıyor. Son verilere göre geçtiğimiz ay şarj istasyonlarında yapılan 3,5 milyondan fazla işlemle 97.469 megawatt saat elektrik harcandı. Bu tasarrufun pompa fiyatlarına göre parasal karşılığı 2,8 milyar lirayı aşıyor demiş Yeni Şafak gazetesinde. Devam edeceğiz gazetelere. Şimdi yine kaldığımız yerden haberlerimize devam edelim. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada dönemin başsavcısı ve bir savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşı olan iki emekli askere de ev hapsi verildi. Soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu arada Kozinoğlu'nun koğuş görüntüleri de ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
1: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağın içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi pusuda da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
2: 14 dakikalığına ışıklar kapandı, koğuş karardı ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
1: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor.
2: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Rahatsızlandıktan sonra, yani 18-23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
2: 15 yıl sonra ortaya çıkan koğuş görüntülerinde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
1: Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
2: Işıklar yeniden açıldığında ise Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı kayıtlara yansıdı.
1: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız?
2: Keşif Kuzinoğlu'nun

0: Cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Atamay Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Savcılık Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü.
1: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
0: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Savcılığın Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Hasan Atilla Uğur'un avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Avukatlar, Uğur'un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Okların çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.
2: Fethullahçı terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Ankara merkezli 15 ilde örgütün kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.
0: Fethullahçı terör örgütüne yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Ankara merkezli 15 ilde örgütün mahrem izdivaç yapılanması hedef alındı. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasında yer alan mensuplarının yaptığı evliliklere ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Örgüt üyelerinin evlilik süreçlerinin sözde abi ve ablalar tarafından takip edildiği, kadınların fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alındığı belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda oluşturulan aday havuzundan özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmalarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına uygun kişilerin belirlendiği ve tarafların sorumlularının kontrolünde görüşürüldüğü tespit edildi. Elde edilen delillerle aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Merkezi 15 ilde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.
2: Borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturmada aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
0: Borsadaki fon krizi soruşturmasında savcılık kritik adım attı. Pusula ve Tera yönetim kurulu başkanları gözaltına alındı. Borsada fonları üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk gözaltına alındı. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve

0: ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor. Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
1: Şimdi Osmaniye'den kan donduran iki cinayetin haberi var sırada. Kadirli ilçesinde iki çocuk annesi Didar Filiz eşi tarafından acımasızca darbedildi. Başına piknik tüpüyle vurulan Filiz hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda 6 aylık hamile olan genç kadın ikiz bebek bekliyordu. Sumbas ilçesinde ise bir kişi tartıştığı oğlunu öldürdü, geliniyle torunu da yaraladı.
2: Osmaniye'den peş peşe cinayet haberleri geldi. İkiz bebek bekleyen genç kadın eşi, bir kişi de babası tarafından katledildi. Vahşi cinayetlerin ilk adresi Kadirli ilçesi oldu. İki çocuk annesi olan, aynı zamanda ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 20 yaşındaki Didar Filiz, aralarında çıkan tartışmada eşi kaygısız Filiz tarafından acımasızca darbedildi. Eşinin başına piknik tüpüyle vurduğu genç kadın ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 6 ay sonra yeniden anne olmaya hazırlanan Didar Filiz'in bebekleri de kurtarılamadı. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis tarafından 3 akrabasıyla birlikte gözaltına alınan 24 yaşındaki kaygısız Filiz tutuklandı. Akrabaları ise serbest bırakıldı. Kan donduran diğer bir cinayetin adresi ise Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi oldu. Aile içinde çıkan tartışmada 66 yaşındaki Fevzi Topbaş, oğlu Aydın, gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş'a tarım aleti Tahra ile saldırdı. Vücuduna aldığı ağır darbelerle kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Aydın Topbaş hayatını kaybetti. Dedesinin saldırısına hedef olan 14 yaşındaki Ayşe ile 37 yaşındaki annesi Mehtap Topbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlat katili Fevzi Topbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
1: Almanya'da tren görevlisi olan Serkan Çalar, Şubat ayında görevi başındayken bir yolcudan aldığı şiddetli darbeler sonucu hayatını kaybetmişti. Serkan Çalar'ın adı artık Mannheim Merkez Garı'nda yaşayacak. Çalar için hazırlanan anma plaketi Mannheim Ana Tren Garı'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Serkan Çalar'ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına mikrofon uzattı.

0: Almanya'da yolcuların biletlerini kontrol eden Türk kondüktör darp edilerek öldürülmüştü. İki çocuk babası Serkan Çalar'ın adı artık Mannheim Merkez Garı'nda yaşayacak.
1: Görev başındayken öldürülen Serkan Çalar'ın anısına bugün bir plaket asılıyor. Bu plaket törenine Almanya Ulaştırma Bakanı ve Alman Demir Yolları'nın CEO'su ile Çalar ailesi de katılıyor.
0: Olay 2 Şubat'ta gerçekleşti. 36 yaşındaki Türk vatandaşı Serkan Çalar yolcuların biletlerini kontrol ediyordu. Bir kişinin biletinin geçerli olmadığını fark eden Çalar yolcudan kimlik talep etti. Bunun üzerine Yunan kökenli yolcu Çalar'ın başına vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk babası Serkan Çalar kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
2: Ardında kimsenin dolduramayacağı bir boşluk ve kalbimizde derin bir yara bıraktı. Bu anı plaketi Serkan'ın unutulmayacağını bize hatırlatacak. Onu geri getiremeyiz ama adının sonsuza kadar yaşamasını sağlayabiliriz. Serkan, sen her zaman benim kardeşim olarak kalacaksın. Seni her gün özlüyoruz. Seni asla unutmayacağız.
3: Bir nevze oğlumuz burada ismini yaşayacağını görmek de biraz sevindirdi. En az teselli etti. En azından buradan gelip geçen insanlar merak edip ismini okuyacaklar. En azından bir Müslüman insan geçen bir Fatiha duasını okuyacaklar. Bu bizim için önemli olan bir şeydi yani.
0: Törene Serkan Çalar'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve eski çalışma arkadaşlarının yanı sıra Alman üst düzey yetkililer de katıldı. Alman

0: Demir Yolları Genel Müdürü Evelin Pala, tren çalışanlarının güvenliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Stefan Bilger ise tren görevlilerine yönelik saldırıların yasada ayrıca düzenlenmesine yönelik çalışmalara destek verdiğini açıkladı.
1: Bir ailenin acısı ve unutulmayacak bir vefa, darp edilerek hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın adı Mannheim tren istasyonundaki işte bu plaketle ölümsüzleşti.
0: Serkan'ın eski çalışma arkadaşları da duygularını A Haber'e anlattı.
2: Serkan'ı biz de tanıyorduk ve görüyorduk. Seyahat merkezimizde sık sık bulunurdu. Bilet işlemlerini yapar, bilgi alır ve bizimle vakit geçirirdi. Bugün burada onun için bulunmak istedim. Tüm yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum.
3: Serkan'ın ölümüyle beraber biz hepimiz öldük tabii ki. Burada tabii Deutsche Bahn güzel bir organizasyon yaptı. Ve bunun için de mutluyum. Bir yandan kendisi vefat etti ama ismi hala anılacak.
0: Öte yandan Serkan Çalar'ın ölümüne neden olan saldırgansa mahkeme tarafından ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çalar'ın ailesi ise kararı temyize taşıdı. Aile Alman yargısından olayın cinayet olarak değerlendirilmesini talep ediyor.
4: Ajans hafta sonunda saatlerimiz artık 6.30'u gösteriyor. Yeniden bir gazetelere göz atalım. Türkiye, Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır gazetelerini bir inceleyelim. Bakalım hangi haberlere yer vermişler. İlk olarak Türkiye gazetesinden başlayalım. Türkiye gazetesinin manşetinde yeni nesil çeteler ve LGBT lobisi pusuda evladına sahip çık Türkiye başlığı atılmış. Ve devamında PKK ve FETÖ başaramadığı kaos çıkarmak için çocukları kullanan çeteler ve LGBT sahaya sürüldü başlığı atılmış. Devamında ise ilk hedefleri ekonomi denmiş ve hemen ardından FETÖ'ye darbe vurup PKK terörünü bitirme noktasına getiren Türkiye yeni ve tehlikeli bir senaryo ile karşı karşıya. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Oraklı, çocuk ve gençleri kullanan yeni nesil suç örgütleri bombalı eylem ve suikastlarla korku salarak ekonomiyi felç edip devletini istihbaratsızlaştırmak istiyor dedi. İtibarsızlaştırmak istiyor dedi. Ve devamında ise 9 İsrailli Türkiye'den kaçamadı haberine yer verilmiş Türkiye gazetesi manşetinde. 3 milyar dolarlık vurgun yapan Forex çetesinin kaçmaya çalışan elebaşları MIT'e takıldı. 20 farklı ülke vatandaşıyla küresel vurgun ağı kuran Forex çetesi MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla dağıtıldı. Türkiye'den kaçmaya çalışan Laklevi ve Amit Yagal'la birlikte 9 İsrailli çete lideri gözaltına alındı. Havalimanında yakalanan Amit Yagal'ın Portekiz pasaportu taşıdığı belirlendi. Elebaşlarına ait banka hesaplarında da 76 milyon liralık hareket tespit edildi demiş Türkiye manşeti. Devam edelim Türk Gün gazetesine bakalım. Türk Gün gazetesi hangi haberlere yer vermiş? Manşetinde terörden beslenenlerin hortumlarını keseceğiz diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlelerinden yer vermiş Türk Gün gazetesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör müsibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattıkları terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürüttüklerini belirterek yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının hortumlarını tek tek keseceğiz dedi. Türk Gün gazetesi bu habere yer vermiş manşetinde. Yan başlığa bakacak olursak kamu parasında işçinin, esnafın, yetimin hakkı var diyerek MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP'li belediyeler için kamu malını korumak, israftan kaçınmak ve belediyenin parası yerine kullanmanın siyasi ahlakın, vicdanın ve millete karşı taşıdıkları emanet şuurunun gerçeği olduğunu söyledi. Türk Gün gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş. Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesi manşetinde akıllı hayat demiş. Akıllı şehirler eylem planı ile kentsel hayatın baştan aşağı değişecek. 81 il tek merkezden yönetilecek. Yapay zeka dönemi başlayacak demiş. Akıllı trafikten sensörlü tarıma kadar birçok yenilik 5 yıl içinde sahaya inecek. İşte hayatı kolaylaştıracak yeni yol haritası ki bununla alakalı da haberimiz var. Birazdan sizlere aktaracağız. Yine Takvim gazetesi terörün hortumunu keseceğiz diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlesine yer vermiş. Başkan Erdoğan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu diyerek yine bu habere yer verilmiş. Yeni Asır gazetesine bakalım. Yeni Asır'ın sür manşetinde

0: Fitne planları boşa düştü diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yine aynı şekilde o konuşmalarına yer vermiş. Manşetinde Yoğurtçu Mehmet'in film gibi yaşamı başlığı atılmış. Aydınlı Mehmet Çankaya'nın yoğurtçulukla başlayıp Kolombiya'ya uzanan hayat hikayesi acı sonla noktalandı. Ailesiyle birlikte kış odasında yoğurtçuluk yapan bir gençken önce Meksika'ya giden Çankaya, oradan da Kolombiya'ya geçerek ünlü bir turizmci oldu. Ülkede yaptığı iyilik efsaneleşen Çankaya gönüllü olarak sağlık ekiplerini taşıdığı uçağın düşmesiyle can verdi. Geride müthiş bir yaşam öyküsü kaldı. Sizlere de az önce söylemiştik, Yeni Asır gazetesinde de şu anda bu var. Bakan kurum akıllı şehir planı hazır. Bununla alakalı da bir haberimiz var. 2030 yol haritası hazırlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgeyle de artık yeni dönem başladı. Yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları ve veri yönetimi, dijital şehir yönetim ve güvenlik öncelikli olacak. Haberimizi izleyelim.
1: Akıllı şehirlerde 2030 yol haritası hazır. Bu süreçte yapay zeka, veri yönetimi ve dijital güvenlik öncelikli olacak.
2: Türkiye'nin akıllı şehirler vizyonunda yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmen yürürlüğe giriyor.
1: Türkiye'nin akıllı şehir vizyonunda yeni dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçiriliyor.
3: 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 81 ilimizin interaktif dijital ikizleri oluşturulacak. 187 belediyede akıllı şehir birimleri kurulacak. Yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler şehir altyapılarına entegre edilecektir.
1: Yeni dönemde şehirlerden kırsal kesimlere kadar tüm alanlarda dijital güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulması öngörülüyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla hazırlanan planla şehirlerde daha entegre, verimli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Düzenlemeyle mükerrer yatırımlar önlenecek, kaynaklar daha verimli kullanılacak. Planla birlikte akıllı şehir sistemlerinde ortak standartlar ve birbirleriyle uyumlu sistemler öne çıkacak. Yeni dönemin önemli başlıklarından biri de yapay zeka. Yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak. Öte yandan teknolojik dönüşümle birlikte dijital güvenlik de merkezde olacak.
0: Türk Kızılay'ı Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Aktif kök hücre bağışçı adayı sayısının 1.251.677'ye ulaştığını duyuran Kızılay, bağışçı adaylarının çoğunun erkeklerden oluştuğunu söyledi.
4: Türk Kızılay Türk Kök Projesi'yle kök hücre nakli bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bu yılın ilk 8 ayında 39.631 yeni bağışçı adayının katılımıyla Kızılay toplamda 1.251.677 aktif kök hücre bağışçı adayına yükseldi. Bağışçı adaylarının %63'ünü erkekler, %37'sini kadınlar oluşturdu. Kök hücre nakli halk arasında kemik iliği nakli olarak da biliniyor. Kök hücre nakli, lösemi, lenfoma, kemik iliği ve çeşitli organ kanserleri, kemik iliği yetmezliği, kalıtsal anemiler, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve kalıtsal metabolik hastalıklar gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Peki kimler kök hücre bağışçısı olabilir? 18-35 yaş arasındaki sağlıklı vatandaşlar Kızılay kan bağış noktalarına başvurarak sisteme dahil olabiliyor. 3 tüp kanla yapılan testlerin ardından kişinin bilgileri Türk Kök veri tabanına aktarılıyor. Bir gün nakil bekleyen bir hastayla uyumlu olduğu belirlenirse bağışçıya ulaşılıyor. Gerekli kontrollerin ardından uygun bulunması ve bağışçının onay vermesiyle nakil süreci başlıyor.
0: Yastığa başını koyar koymaz uyuyabilmek, bu birçoğumuz için bir nimet. Ama uzmanlar aslında tam aksini söylüyor. Eğer yatar yatmaz uykuya dalıyorsanız bunun altında başka sağlık

0: sorunları olabilir.
1: Yastığa başını koyar koymaz uyuyanlar şanslı mı?
2: Yani bence çok şanslı. Ya kafası rahat ya huzurlu.
3: Büyük bir nimet. Hani uyku ilacı almadan onu yapabiliyorsalar şükretsinler yani.
4: Herkesin hayali başını yastığa koyar koymaz uyuyabilmek ama bu sanıldığı gibi masum olmayabilir.
5: Hızlı uyuma iyi uyumanın göstergesi değil her zaman. Aşırı hızlı uyumak beynin bir yardım çağrısı olarak da değerlendiriliyor.
1: Başınızı yastığa koyar koymaz uyuyabilenlerdenseniz eğer televizyonlarınızın sesini açın deriz. Çünkü uzmanlar 5 dakikadan daha kısa sürede uykuya dalabilmenin kaliteli bir uykuya işaret etmeyeceğini, hatta bazı sağlık problemlerinin göstergesi olabileceğini söylüyor.
6: Çabuk uykuya dalabiliyor musunuz?
1: Evet.
6: Sabahları yorgun uyandığınız oluyor mu?
7: Bazen oluyor.
6: Hiç uyuyamamış gibi.
7: Hiç uyuyamamış gibi.
8: Şeker metabolizma bozukluğu, hipoglisemi atakları, yine kansızlık, tiroid bozuklukları hızlı uykuya dalmayı ve gün içinde yorgun, uyumamış hissetmeyi sağlar.
6: Uzmana danıştınız mı?
9: Gitmek istiyorum, evet.
6: Uyku apnesi olabilir mi?
9: Belki. Herhalde nefesinin kesilmesi gibi bir şey galiba. Yanlış bilmiyorsam.
5: Kişi 7-8 saat uyuduğu halde gece nefeste boğulmayla uyanmalar varsa, yanındaki kişinin böyle onun nefesinin durduğunu görmesi varsa, bu kişide horlama varsa, bu kişilerde genellikle uyku apnesi riski yüksek diyoruz.
6: Horlama durumu var mı?
10: Var. Kilodan dolayı var ama. Ben 12'de 1'de yatsam mutlaka 5.30'da kalkar.
5: Bu tarzdaki uykunun her gün olması, devamlı olması birikmiş uyku borcu olduğu anlamına geliyor. Ve uyku yoksunluğu işaretidir. Uykuya geçiş süresi 10-20 dakikadır.
1: Geceleri başınızı yastığa koyar koymaz uyur musunuz?
7: Genelde. Kafama bir şey takıldıysa uyuyamam tabii.
8: Hiç uyumamış gibi hissediyorum, yorgun hissediyorum. Gün içinde uyku ataklarım oluyor gibi semptomlar ve şikayetler olması. Bu durumda mutlaka bir uzman hekimin görüşü almak lazım.
0: Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel, su baskını ve toprak kaymalarına yol açtı. Nevşehir'in Ülgüp ilçesinde ise sele kapılan araçta mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
11: Sokaklar göle döndü. İş yerlerini su bastı. Araçlar su altında kaldı. Toprak kaydı, yollar çöktü. Şiddetli yağış Rize'yi vurdu.
12: Normal zaten burada üst tarafta ne varsa hepsi alt tarafa doğru gitti. Burada çöp konteynerler, şu görüyorsunuz, şu oturduğumuz bank buradaydı. Ana yoldan geçen araçlar fazla su attığından araçlar böyle sallanıyordu.
13: Rize'nin İyder ilçesinde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarını da getirdi. İlçe merkezindeki, işte görmüş olduğunuz bu alandaki araçlar suya gömülürken cadde ise balçık ve çamurla tıkandı.
14: Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklıktan dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk.
13: Kuvvetli sağanak yağış sonrasında göle dönen cadde ve sokaklarda ekiplerin temizlik çalışmaları devam ederken toprak kaymasının yaşandığı evlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli alanlara tahliye edildi.
14: Elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de çok son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren, bu sene de 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu. Yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz.
15: Gece tabii sabaha yakın herkes uyuyor, hiçbir kimsenin haberi yok. Ezanla bir kalktık namaza. Ortalık bu haldeydi. Yukarılara aşırı yağış nedeniyle işte seller meydana geldi. Ağaç, işte çaylıklar, çay fidanları, balçıkla beraber burada gördüğünüz menfezi tıkayınca olanlar ordu zaten.
11: Sağanak sonrası meydana gelen su baskını ve heyelanları

0: Ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.
1: Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibariyle başlıyoruz. İş yerleri var, burada da var, başka ilçelerimizde de var. O iş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız. AFAD Başkanımız burada, hem burayı hem Trabzon'u inceleyecek. Orada da birkaç yerde ciddi yoğun hasar var.
0: Pazar ilçesi de yağışlardan en fazla nasibini alan yerlerden biri oldu.
2: Sabah saat 5 ve 5.30 sularındaydı işte. Ben yatıyordum zaten. Eşim de kalktı çay içmek için. Bir camdan bakayım dedi. Yağmur yağıyordu çünkü. Görünce direkt geldi, beni kaldırdı. Ev gidiyor diye. Öyle kalktık, apartmanın dışarıya çıktık zaten.
0: Ayrıca il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Trabzon'da da sağanak etkili oldu. Metrekareye düşen 50 kilogram yağış hasara yol açtı. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde de bir sitenin istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Öte yandan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde meydana gelen sel felaketinde ise can pazarı yaşandı. Yağışla birlikte oluşan sel köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına çevrede bulunanlar koştu. Vatandaşlar aracın arka camı kırılarak dışarı çıkarıldı.
3: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var, Talat Öz diye. O bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
4: Kavurucu yaz sıcakları geride kaldı. Sonbaharın tatlı esintisi doğunun incisini sardı. Medeniyetler Beşiği binlerce yıllık kadim kent Diyarbakır, serin havaların gelmesiyle adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
5: Medeniyetler Beşiği Diyarbakır'da sonbahar bereketi yaşanıyor.
6: Havalar serinledi, biz de gezmeye çıktık. Hani geziyoruz arkadaşlarla.
5: Tarihi, kültürü ve gastronomisiyle öne çıkan kadim kent sonbaharda ziyaretçi akınına uğradı.
7: Havaların serinlemesiyle beraber birçok yerli ve yabancı turist rotasını yeniden Diyarbakır'a çevirdi. Burası Sur ilçesinde bulunan tarihi Hasan Paşa Hanı. Buraya gelen insanlar güne kahvaltı yaparak başlıyor.
8: Ciğer sabah kahvaltıda, ondan sonra bir kapalı çarşı, Bakırcılar Çarşısı. Yani buradan da Ongözlü Köprü falan, yani güzel bir pazar aktivitesi oluyor hem kültür olarak hem yeme içme olarak. Yani bilemiyorum, güzel yani, zevkli buralar. Hem insanları sıcak.
9: İnsanları olsun, gerçekten cana yakın. Yani böyle tarihi yerlere gelip görmelerini tavsiye ediyoruz.
10: Herkesin Diyarbakır'a gelmesini istiyorum. Çok güzel, tarihi, kültürel bir kadim bir şehrimizdir.
11: Zaten hava serinlendikten sonra gelmeye başladılar turlar. Sabahtan beri de hiç durmamışız.
4: Güneydoğu Anadolu'nun yerel çeşitleri ata tohumları projesiyle kadın çiftçilerin elinde yeniden üretime kazandırılıyor. 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu Gen Bankası'nda korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.
12: Ata tohumları kadın çiftçilerin elinde yeniden yeşeriyor. Güneydoğu Anadolu'nun yerel çeşitleri kadın çiftçilerin elinde yeniden üretime kazandırılıyor.
13: Gaziantep'te çok önemli bir proje yürütülüyor. Ata tohumları geleceğe miras olarak aktarılıyor. 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu Gen Bankası'nda muhafaza ediliyor.
14: Projemiz ata tohumları kadın çiftçilerin elinden yeniden yeşeriyor. Toplamda Gen Bankamızda 102 çeşit ata tohumumuz mevcut. Bu çeşitlerimizin projemizde GAP Bölge İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışmaktayız. Buradaki amacımız tohumlarımızı daha çoğaltarak gelecek nesillere ulaştırmak.

0: tohumlar Gen Bankası'nda özenle paketleniyor. Vakumlu poşetlere konulan tohumlar uygun koşullarda 25 yıla kadar saklanabiliyor. İzin al
1: bir gecede. Saklama koşullarınız nelerdir?
2: 5 derecede karanlık odada Gen Bankamızda özel vakumlu kavanozların içinde saklıyoruz. Ayrıca bizim özel paketlerimizde de tekrar vakum yaparak tohumlarımızı saklıyoruz. Bunların zaten bu 102 çeşitimizin birer nüshası Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde Ankara Gen Bankası'nda koruma altına alınmaktadır.
0: Geçmişten geleceğe uzanan bu tohumlar üretimle çoğaltılarak gelecek nesillere miras bırakılıyor.
3: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Hülya Yalçın yıllardır topladığı antika eşyayı evinin garajında sergileyerek kendi müzesini oluşturdu. Geçmişin izlerini taşıyan yüzlerce eşya garajı adeta bir zaman tüneline dönüştürdü.
4: Yaratılışımdan nedense ben bu antika şeylere çok düşkünüm.
0: Gramofonlar, bakır ibrikler, tahta beşikler, yöresel giysiler ve yüzlerce eşya. 67 yaşındaki Hülya Yalçın, çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu eski eşya tutkusunu başka bir boyuta taşıdı.
4: Eski kerpiç bir toprak evimiz vardı. Oradan bana bir özlem mi geldi, ne olduysa ben böyle antika şeylere çok düşkündüm. Gittiğim yerlerde mağazaları gezmek yerine antika pazarlarına, oralardan objeler bulmak en büyük hevesimdi. Ya da kaderinden.
5: Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşil Yuva mahallesinde bir evin garaj kısmındayız. Ama bu garaj adeta küçük bir müzeye dönüştürmüş durumda.
4: Eşimden, dostumdan istediğim, kimisi sen bunu seviyorsun diye bana verdi. O şekilde 30-40 yıldan beri bunları biriktirdim.
5: Koleksiyonda geçmişte günlük yaşamda kullanılan ama günümüzde de pek de fazla rastlanmayan çok sayıda eşya yer alıyor.
4: Nenelerimin, dedelerimin kullandığı 200 yıllık dahi ürünler var. Kahve üyütücüsünden, kavurucusundan, nenelerimizin sandıklarından, tarımda kullandığı aletler, aynalar, kantarlar, tencereler, dığanlar, ekmek tekneleri, sandıklar, ne ararsan var.
5: Hülya Yalçın'ın 67 yıl önce bebekken kullandığı tahta beşik de mini müzede yerini almış durumda.
4: Görünce de dayanamıyorum ki. Herkese soruyorum, var mı böyle bir şeyiniz? Birinin evi yıkacak oldum, ay bana bir şey ayırın oradan diyorum. Ondan sonra gelip gözüm antika pazarlarında buldukça alıyorum. Çok seviyorum, ben böyle mutlu oluyorum, ne yapayım?
0: Antika eşyaları ticari amaçla toplamadığını belirten Yalçın, geçmişten kalan değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
4: Bizim küçük bir beldemize, yeni yetişen çocuklarımıza, geçmişteki bizim yaşantılarımızı onlara öğretmek, köyümüze yeni bir şey, müze gibi bir yer kazandırmak da çok büyük hevesimdi.
3: Boyun kütletmek, kupa yaptırmak, çeşitli geleneksel tedavi yöntemlerine başvurmak. Peki vatandaş bu yöntemlere ne kadar güveniyor? Son günlerde yaşanan acı bir olay, şifa ararken sağlığımızdan mı oluyoruz sorusunu yeniden gündeme getirdi. Biz de hem vatandaşa hem de uzmanlara sorduk, bu yöntemler gerçekten ne kadar güvenli? Detaylara bakalım.

0: doktorlarımız varken ya bilmiyorum insanların evde böyle şeylere başvurması bana her zaman daha sıkıntılı geliyor.
1: Şanslıymışım yani çünkü vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş.
2: Eğer birisine tedavi sunacaksanız hekim olmanız lazım öncelikle. Hekim olmayan birisi tedavi uygulayamaz zaten.
3: Daha çok sakatlığa sebep oluyor.
4: Bence bel kütletme biraz mantıklı gibi, bel ağrısını biraz gideriyor gibi.
5: Boyun kütletme, bel çektirme gibi geleneksel tedavi yöntemleri hala günümüzde kullanılıyor. Son olaraksa 42 yaşındaki bir vatandaşımız boynunu kütlettiği için ne yazık ki

0: hayatını kaybetmişti. Peki bu tarz işlemler hakkında vatandaş ne düşünüyor? Hala bu işlemleri yaptırıyorlar mı? Şimdi söz millete.
1: Sporcu olarak bu geleneksel yöntemleri pek onaylamıyorum. Kendi spor yaptıktan sonraki kas ağrılarımda, eklem ağrılarımda bu tarz yöntemler yerine genellikle daha çok doktorlar tarafından onaylanmış yöntemleri kullanmaya çalışıyorum.
2: Yaptırdım.
0: Peki gerçekten iyileştiniz mi yoksa daha mı kötü oldu?
2: Hiçbir fark hissetmedim ben. Mutlaka iyi yapanlar da vardır çünkü günümüzde de hani alternatif tıp denilen bir olay var.
0: Ama siz yaptırdığınızda bir sonuç alamadınız yani. Alamadım. İşe yaramadı.
2: Yok, işe yaramadı. Böyle kemerler gerdirdiler, çektiler. İyi ki bir şey olmadı yani. Evet, şanslıymışım.
0: Felç ya da sakatlık riski evet, çok evet, yüksek biliyorsunuz.
2: Evet, evet var. Ama işte bazen insan hani ağrısı oluyor. Tam da öyle bir yere denk geliyorsunuz. Hadi yaptırım diyorsunuz.
0: Gittiğiniz yer nasıl bir yerdi? Normal bir ev ortamı mı yoksa hastane ortamı mı?
2: Hastane ortamı değildi. Bir arkadaşımızın mekanıydı.
3: Bazı zamanlarda felaketler doğurabiliyor bence. Ya parmak kütletme falan yapıyorum da boyunda çekiniyorum açıkçası. Çünkü boyun daha önemli ya. Benim abim bir ara çok yapıyordu. Ama ona da biz yapmaması gerektiğini söyledik. Çünkü cidden bir yerden sonra ağrılara yol açabiliyor bildiğim kadarıyla. Tutulma, kasılma gibi şeyler yapabiliyor.
4: Bence bel kütletme biraz mantıklı gibi. Bel ağrısını biraz deriyor gibi.
0: Böyle şeyleri nerede yaptırmayı tercih edersin? Doktorlar da yapıyor, merdiven altı yerler de var.
4: Asla merdiven altını tercih etmem.
5: Çevremde geçen bir kuzenim yaptırmıştı. Boyun fıtığı çıkmıştı. Hı-hı. Ama memnun. Ölçülü ve doğru yapıldığı takdirde uygulanabilir. Bu doktoruna göre ya da kişisine göre de değişebilir. Tabii ki hayatını kaybetmesi bir vatandaşın üzücü ama ben doğru yapıldığı takdirde yanlış bulmuyorum.
0: İşe yaradığını düşünüyor musunuz?
5: Düşünüyorum, evet.
0: Kuzeniniz kütletme sonucunda iyileşti mi?
5: Yok. Yani anlık olarak rahatladığını söylüyor sadece.
0: Sizin çevrenizde yaptıranlar oldu mu?
6: İşte yapıp da pişman olanları gördüğüm için o yüzden istemiyorum. Kontrolsüz hareket eden insanlar nice boyun tutulması, bel tutulması gibi çoğu arkadaşım öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı için daha çok sakatlığa sebep oluyor.
7: Ben iyi bulmuyorum, tasvip etmiyorum. Dediğiniz gibi bir kişi öldü.
8: Teyzem gidecekti böyle işte. Instagram'da falan görüyordu hani. Hı. Sağlıklı olabileceğini düşünüyordu, onun belinde sıkıntı vardı. Ama ben şahsi olarak yaptırmam.
9: Bel fıtığından ameliyat oldum zamanında, şimdi iyiyim yani çok şükür.
0: Peki siz ameliyat olacağınız zaman çektirmeyi tavsiye edenler oldu mu, bel çektirmeyi?
9: Tavsiye eden oldu ama ben çektirmedim. Çünkü bel fıtığı çektirmeyi daha kötü. Doktorlarımız daha iyi biliyor bunu, devletimiz daha iyi biliyor. Evet. Yani vatandaşlara da burada söyleyeceğim şu, hiçbir şekilde normal... Yani diğer yöntemleri kullanmasınlar hiçbir şekilde. Bel çektirme olsun, ne bileyim bazıları kemer bağlıyor kendine böyle. Ağaca falan bağlıyor kendine, gerek yok yani.
0: Peki geleneksel yöntemlerin kullanılması hakkında uzmanlar ne söylüyor? İşte cevapları.
10: Boyunda ana damar olduğu için direkt sonucu ölümcül olsa da belde de sonucu felç olabilir. Bu tarz manevralarda eğer iyi bir bilen birisi tarafından yapılmazsa bu damarlar yaralanabiliyor. Muhtemelen vefat eden vatandaşımızda da böyle bir durum gündeme geldi. Boyun hareketi sırasında arkadaki damar yırtıldı. Öyle olunca beyine ve beyin sapı dediğimiz önemli olan beyin merkezlerine kan gidemiyor. Kan gidemeyince de beyin damarı tıkanmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve çoğu zaman hastalarımızı kaybediyoruz böyle durumda.
11: Yönümüzde tıp çok ilerledi. Hekime görünürsünüz. O hekim size gerekeni söyler. Öyle işte gidip çekme, işte uzman bilgisi olmayan kişilere tedavi olmak bence yanlış bir şey.
6: Ayağa kalkamadı. Çünkü gerçekten o kadar kasa zarar verdi ki hiçbir şekilde o şeyi tedavi edemediler.
0: Belini mi çektirmişti peki?
6: Belini çektirmişti aynen, bel fıtığı.
12: Bizim zamanımızda ve bizim bulunduğumuz yerde yaptıranlar var. Yapanlar da var. Vallahi yaptıranlara önce tıpı da tavsiye ederim. Tıpta çare bulamazsa başka alternatif yolları denesin derim ama öncelikle tıpın sonuna kadar kullansın isterim.

Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz Birleşmiş Milletler'le ilgili. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu toplanıyor. New York'taki toplantının dikkati çeken katılımcılarından biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan dünya liderlerine seslenecek, bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak. Gözler Birleşmiş Milletler kürsüsünün yanı sıra

0: Erdoğan ve Trump zirvesine çevrilmiş durumda. İki liderin öncelikli gündemi Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler ve savunma sanayideki işbirliği oluşturacak. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmesi bekleniyor. Erdoğan'ı ağırlayacak Türk evinde de hazırlıklar tamamlandı.
1: Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar ve adaletsizlik mücadelesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak.
2: Bu hafta tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısında olacak. New York, Washington'ın siyasi başkenti olsa da Birleşmiş Milletler'in merkezi olması nedeniyle küresel diplomasinin en önemli adreslerinden biri. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası 18-28 Eylül tarihleri arasında devlet ve hükümet başkanlarının kürsüye çıkacağı genel görüşmelerse 22 Eylül'de başlayacak ve 28 Eylül'e kadar sürecek. Gelenek gereği Genel Kurul kürsüsüne ilk olarak Brezilya, ardından ev sahibi ülke olarak ABD çıkıyor.
1: Başkan Erdoğan, Genel Kurul'un ilk günü yapacağı tarihi konuşmada Gazze'deki insanlık dramından İran, ABD ve Rusya-Ukrayna savaşına, küresel güvenlik açıklarından dünya sistemindeki tıkanıklıklara kadar önemli mesajlar verecek.
3: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden daha önce de dünya sistemine yönelik eleştirilerini sık sık dile getirmişti.
4: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: Diplomasinin arka odalarında da yoğun bir trafik yaşanacak. Gözler Erdoğan-Trump zirvesine çevrilmiş durumda. Erdoğan-Trump görüşmesinin öne çıkan başlıklarından birinin Orta Doğu'daki yeni güvenlik dengeleri olması bekleniyor. Türkiye'nin İran'la sınırı bulunan bir NATO ülkesi olması, Ankara'nın bölgesel gelişmelere ilişkin pozisyonunu zirvenin önemli başlıklarından biri haline getiriyor. Ve Suriye. Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'nin geleceği, bölgesel güvenlik ve Türkiye-İsrail hattındaki gerilim de masada olacak. Savunma ilişkileri de Erdoğan-Trump zirvesinin önemli başlıkları arasında. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşü, S-400 hava savunma sistemi sebebiyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği uzun süredir Ankara-Washington hattındaki temel dosyalar arasında bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de görüşmesi bekleniyor. Devlet ve hükümet başkanları ile yapacağı ikili görüşmelerde Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiğinde önemli bir yere sahip. Erdoğan'ın Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın New York ziyareti öncesinde Türk evinde hazırlıklar tamamlandı. Türk evi, Erdoğan'ın New York temasları boyunca önemli buluşma noktalarından biri olacak.
0: Şimdi Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden dikkate çekeceği Gazze'ye bir bakalım. İsrail saldırılarının en büyük mağdurlarından biri de şüphesiz Gazze'nin geleceği olan çocuklar. 3 yıllık zorunlu aranın ardından harabeye dönen kentte ders zili yeniden çaldı. Ancak ortada ne bir okul binası ne de bir sıra vardı. Çocuklar her türlü imkansızlığa rağmen çadırlarda eğitime yeniden merhaba dedi.
5: Savaş mağduru Gazze'li çocuklar 3 sene sonra yeniden eğitime başladı. Kısıtlı imkanlarla bombardımanın altında okula dönüyorlar.
6: Savaştan önce sandalyelerimiz, ders kitaplarımız ve

0: Tavsiye malzemelerimiz vardı. Bugün en basit şeylerden yoksunuz. Hiçbir şeyimiz yok.
1: Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Yetkililer çocukların eğitim görebilmeleri için yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kurdu. Binlerce çocuk enkaz yığınlarının arasından geçerek derslik haline getirilen çadırlarda eğitim görecek.
0: Tüm zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen Filistinli çocuklar eğitim almaklarını tutunuyorlar. Ne yazın sıcaklığı ne de kışın soğukluğundan korunma sağlanmayan çadırlarda eğitim görmek zorunda kalıyorlar.
1: Gazze şeridindeki okulların %90'ından fazlası saldırılarda tamamen ya da kısmen yıkıldı. Ayakta kalan az sayıdaki okul binası ise yerinden edinmiş siviller için sığınma merkezi olarak kullanılıyor.
0: Biz saldırıların altında yaşıyoruz ama yeniden eğitime başladığımız için çok mutluyuz ve umutluyuz. Çünkü biz eğitim almak istiyoruz. Savaş başladığında ben 7. sınıf öğrencisiydim. Şu an 10. sınıfta olmam gerekiyordu. Birçok şey kaçırdım. Öğrenemediğim bir sürü konu var. Savaşta ben hem babamı hem kardeşimi kaybettim. Ona rağmen biz direnmeye çalışıyoruz.
1: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 22 bin öğrenci ve eğitim sektöründe çalışan 770 personeli öldürdü.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün şehit ve gazi yakınları atama töreninde konuştu. En önemli konu başlığı hiç şüphesiz terörsüz Türkiye oldu. Erdoğan 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının hortumlarını keseceğiz dedi. Şehit ve gazi yakınlarını rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceklerini söyledi.
3: Gazi meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız.
1: Terörsüz Türkiye yolunda kritik eşiği aştık dedi. Süreçten rahatsız olanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.
3: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit gazi yakınları anma töreninde verdi mesajların. Önemli başlığın altını tekrar çizdi. Ne şehitleri ne de ailelerini incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
3: Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
1: En büyük bedeli sizler ödediniz diyen Erdoğan, Ağustos ayında kabul edilen yasa teklifinden söz etti.
3: Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk.
1: Erdoğan şehit ve gazi yakını atamasını 53.179'a yükselttiklerini ifade etti.
3: 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kurallarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz.
1: Konuşma sonrası kamuya atanacak 571 şehit ve gazi yakını belirlendi.
3: Şenay Demirelli, Milli Eğitim, Saadettin Yazıcı, hayırlı olsun.
2: Evet, artık saatlerimiz 7'ye 10 geçiyor. Bu saatleri yine gazetelerle devam edelim. Bir Hürriyet gazetesine göz atalım. Hangi haberlere yer verilmiş Hürriyet gazetesinde? Hürriyet'in sür manşetine bakacak olursak, Cimbom Trabzon'da sağına yakaladı başlığı atılmış. Trabzon ağırladığı Galatasaray'a 4. dakikada Salah'la gol sağına başladı. 39'da Salah, Savilio'ya ikinci golün asistini yaptı. 5 dakika sonra Borda Mavilerin 3. golünü attı. Salah maçın skorunu 80'de attığı golle belirledi demiş. Ve hemen yan başlığa bakacak olursak, Gaziantep nakışı Londra'da vitrine çıktı. Bora Aksu ve Fatma Şahin'in görselleri konularak UNESCO listesindeki Antep işi nakışı, modacı Bora Aksu'nun koleksiyonuyla Londra Moda Haftası'nda görücüye çıktı. Saipyans Kilisesi'nde düzenlenen defileyi izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bunlar bize emanet, rahmetli annem bu nakışları işleyerek beni okuttu," dedi. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. "Amerika F-35'i çaldırdı" başlığı atılmış. Amerika'nın sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye'ye vermediği F-35'lerle ilgili büyük bir skandal yaşandı. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. Amerika şokta. Devamına bakacak olursak, "Gemi yön değiştirdi" başlığıyla yaz başında Avustralya'dan onarım için Amerika'ya gönderilen F-35 parçalarını taşıyan gemi Pasifik Okyanusu'nu geçerken yön değiştirdi. Gemi bilinmeyen bir nedenle Çin'e bağlı özel idari bölge olan Hong Kong'a gitti. Sevkiyatı F-35'lerin üreticisi Martin adına bir aracı şirket yapıyordu. Hong Kong'da gemideki F-35 parçaları çalındı. "Görünmezlik sağlıyor" başlığı atılmış ve F-35 parçalarının nerede olduğu bilinmiyor. Amerika, Çin'in eline geçmesinden ve kopyalanmasından endişeleniyor. Amerika soruşturma başlattı. Kayıp parçalar arasında çok kritik bir ürün olan kokpit kanopisi de bulunuyordu. Kanopi, radar emici özelliği nedeniyle F-35'lerin düşman tarafından kolayca görünmesini önlüyor. Çin olayla ilgili bir açıklama yapmadı demiş Hürriyet gazetesi bu habere yer vermiş. Devamında Kurtlar Vadisi'ne özel ekip başlığı atılmış. Savcılar tutuklandı. 12 Kasım 2011'de cezaevinde ölen Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşundaki son görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'sa tutuklandı. Raci Şaşmaz ve dizinin diğer iki senaristinin HTS ve baz verilerine dair inceleme başlatıldı. Senaristlerin FETÖ üye ve yöneticileriyle irtibatının olup olmadığı ve irtibatın yoğunluk seviyesi araştırılacak. Savcılık dizide FETÖ üzi arayacak 3 kişilik uzman heyet de oluşturacak. Heyette FETÖ soruşturmalarına vakıf, senaryo ve kurgular konusunda tecrübeli isimler olacak. Ve tabii ki yine aynı şekilde Hürriyet gazetesi de yine önemli bir konuya değinmiş. Çiftçiye geçim garantisi demiş, hemen alt başlığına bakacak olursak. Yeni parti lideri Özel, "Köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceğiz. Bunun adı doğru ürüne yönlendirme, devlet güvenceli alım garantisi ve Türkiye'de artık gıda enflasyonunun belinin kırılması. Yeni partinin halkı, milleti, devleti koruyan yeni düzendir" diyerek Özgür Özel'in konuşmasına yer vermiş Hürriyet gazetesi. Ve yine "Fon depreminden ders çıkarılsın" diyerek önemli bir haber başlığı da atmış. "Fon depremiyle borsada bir güven kırılımı oldu. Sağlıklı bir piyasa işleyişi görüldükçe ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumlar piyasaya sahip çıktıkça güven tekrar tesis edilebilir. Çıkarılacak ders, hisse seçiminde temel analizin daha çok öne çıkması olmalı" demiş. Hürriyet gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş. Devam edelim bültenimize, kaldığımız yerden yine önemli bir haberle. Zira Amerikan medyası İran Savaşı ve Amerika'nın kayıp sayısına ilişkin dikkati çeken bir haber yaptı. Çatışmalarda bugüne kadar Pentagon'un kamuoyuna açıkladığından daha fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Amerika Savaş Bakanı hashtag ise iddiaları yayınladı.
1: ABD, İran Savaşı'nda daha fazla kayıp verdi. Pentagon ölü sayısını sakladı. Bu iddia Washington Post'a ait. İran Savaşı'nın ABD'ye maliyeti büyük. Hem askeri hem de maddi anlamda. Eylül ayı itibarıyla Washington'a 43,6 milyarlık bir fatura çıktı. Ayrıca 18 ABD askeri öldü. Çok sayıda asker de yaralandı. Ancak rakamlar konusunda ABD medyasıyla Washington arasında sürekli bir muhalefet var.
4: Biz sahte habersiniz, sen gürültülü bir insansın, sahte habersin, sessiz ol.
1: Washington Post'un iddiasına göre savaşta daha fazla ABD askeri öldü. İddia 6 ABD'li yetkiliye dayandırıldı. 5 yetkili İran savaşının başlamasından bu yana en az 22 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi. Bu rakam Pentagon'un kamuoyuna açıkladığı 18 askerlik kaybın 4 fazla.

0: yaptı. Bir başka yetkili ise toplam kaybın 23 olduğunu öne sürdü. Yetkililere göre açıklanmayan ölümlerin tamamı doğrudan çatışmalarla bağlantılı değil. Bazı askerlerin Orta Doğu'da görev yaparken başka bir nedenden hayatını kaybettiği belirtildi. Pentagon iddiayı yalanladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hexet sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu iğrenç ve asılsız, tamamen yalan. Washington Post gazetesine yazıklar olsun. İran devleti medyasından bile beterler dedi.
1: Sahte propagandayı İran'dan daha fazla yapan tek medya Trump'a saplantılı medyamızdır. Ciddi söylüyorum, bu üzücü.
0: Diğer yandan ABD Başkanı Trump 3 medya kuruluşunun sürekli yalan haber yaptıkları gerekçesiyle Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını kaydeden Trump, bu karara sürekli yalan haber yapmalarını gerekçe gösterdi.
1: Senin gibi dürüst olmayan basını sevmem. Bence korkunçsun. Dürüst olmayanları sevmiyorum. Dürüst basını görmek hoşuma gidiyor.
2: Doğu Akdeniz'deki Medusa 15 tatbikatında askeri disiplinden çok yaşanan aksilikler konuşuluyor. Çok uluslu tatbikatın çıkarma safhasında Yunan askerleri zor anlar yaşadı. Ağır teçhizatla karaya ayak basmaya çalışan askerlerin peş peşe denize düştüğü o anlar tatbikatın en çok dikkat çeken görüntüsü oldu.
3: Karaya ayak basmadan denize düştüler. Yunan askerleri tatbikat sırasında zor anlar yaşadı.
4: Uçak savar silah sisteminin toplam değeri en az 3 milyarı aşmaktadır. Ve bugünden itibaren 35 ay içinde hazır ve faaliyete geçecektir.
3: Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa ve İtalya'nın katıldığı çok uluslu Medusa 15 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta çıkarma eğitimi sırasında dikkat çeken bir dizi aksaklık yaşandı. Hücum botlarından kıyıya çıkan ve ağır teçhizatla ilerleyen bazı Yunan askerleri dengelerini kaybetti ve peş peşe denize düştü. Kargaşa bununla da sınırlı kalmadı. Bir askerin hücum botunun altında kaldığı görüntülere yansıdı. Dalgalarla geri sürüklenen botlar yeniden kontrol altına alınmaya çalışıldı. Medusa 15'in çıkarma bölümündeki aksaklıklar kameralara böyle yansıdı.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuştu. Kiev'in müzakereleri baltaladığını söyledi. Bazı Avrupa ülkelerinin de Rusya ile savaşmak için hazırlık yaptığını öne sürdü.
0: Kiev yönetiminin müzakere etmek istemediğini öne sürdü. Avrupa'yı savaşa hazırlanmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
1: Bazı Avrupa liderleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyor.
0: Putin, Kremlin'de Askeri Sanayi Komisyonu toplantısında konuştu. Gündeminde elbette Ukrayna Savaşı vardı. Kiev'in barış için atılan adımları engellediğini öne sürdü. Ukrayna yönetiminin müzakere etme niyeti yok dedi.
1: Sözde müzakerelere yeniden başlamayı öneriyorlar. Ancak aynı zamanda bu tür suçlar işleyerek barışın ve müzakerelerin olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
0: NATO'nun genişlemeye devam ettiğini de söyleyen Putin, bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlanıldığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı. Moskova'nın Avrupa'ya saldırma niyetinin bulunmadığını savundu, ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduklarını söyledi.
1: NATO büyüyor, genişliyor ve şimdiden dünyanın diğer bölgelerine sızıyor. Bazı Avrupa liderleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyor.
0: Putin, savaş niyetimiz yok dese de İngiliz basınına göre Moskova hazırlık yapıyor. Telegraf'ın batılı istihbarat ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kremlin, yeni bir seferberlik için altyapı hazırlıyor. İddiaya göre seçimlerin ardından Rusya harekete geçecek. On binlerce hatta yüz binlerce Rus vatandaşı askere alınacak. Putin daha önce bu iddiayı saçmalık olarak nitelendirmişti.
2: ...1997 yılında hayatını kaybeden İngiltere Prensesi Diana'nın erkek kardeşinin yazdığı kitap Buckingham Sarayı'nı karıştırdı. Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer kitabında Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden günler sonra onu yakında unuturuz dediğini öne sürdü. Buckingham Sarayı'ndan iddialara ise sert yanıt geldi.

0: İngiltere kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Prenses Diana ölümünden 29 yıl sonra yeniden gündemde. Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer'ın yazdığı kitap İngiltere'yi karıştırdı. Spencer'ın Diana, Kız Kardeşim adlı anı kitabında Diana'nın ölümünün ardından dönemin prensi ve Diana'nın eski eşi Charles'ın onu yakında unuturuz dediğini öne sürdü.
1: Aklımdan tam olarak ne geçtiğini söyleyebilir miyim emin değilim ama gerçekten çok şaşkına dönmüştüm. Şaşkınlık dolu bir sessizliğin ardından bunu söylediğine inanamıyorum dedim ve telefonu yüzüne kapattım.
0: Buckingham Sarayı ise kitaplarda yer alan iddialara genellikle yanıt vermeme geleneğini bozarak suçlamaya doğrudan sert bir karşılık verdi. Açıklamada Spencer'ın hafızası sorgulandı. Kral Charles, kardeş kaybının acısının muhakemeyi bulanıklaştırabileceğinin, değerlendirmeleri etkileyebileceğinin bilincindedir denildi. İngiliz basınına göre sarayın bu kadar hızlı ve doğrudan yanıt vermesi, iddianın kraliyet ailesi içinde neden olduğu rahatsızlığın göstergesi. Ancak Prenses Diana'nın kardeşinin iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Spencer, Diana'nın cenaze töreninin planlandığı günlerde Charles'la ciddi bir tartışma yaşadığını da öne sürdü. Spencer, Diana, oğulları William ve Harry'nin cenaze kortejinde yürümesini istemezdi dediğini, bunun üzerine Prens Charles'ın telefonda kendisine öfkeyle karşılık verdiğini yazdı.
2: Gazetelere göz atalım. Akşam gazetesindeyiz. Akşam gazetesi manşetinde ocaklara yeni ateşler düşmeyecek diyerek Başkan Erdoğan'ın açıklamasını yapmış. Terörsüz Türkiye mesajından önemli satır başlıklarına değinmiş. Başkan Erdoğan terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için her türlü adımı atmakta kararlıyız dedi. Gazi ve şehitlerimiz milletimiz özgür bir şekilde hayat sürsün diye kanlarını akıttı. Bizlerin ödevi bu hedefi hayata geçirmektir. Tam da bu yüzden süreci bir devlet projesi olarak yürütüyoruz. Geride kalan 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzura kavuşturacağız demiş. Yunan bu kez kendini denize döktü. Yunan askeri çıkarma tatbikatında botlardan Ege denizine döküldü. Sosyal medya 100 yıllık atasporu diye alay etti ki az önce de bu konuyla alakalı haberimizi girmiştik. Yapay zeka infazı çekti başlığı atılmış. 15 Temmuz FETÖ'cü hainlerin kafasına kurşun sıktığı dönemin terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan'ın hikayesi film yapıldı. 14.763 görüntü ve 2.827 video üretilerek hazırlanan Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zeka filmi olan İnfaz 4,5 ayda tamamlandı. Haberine yer vermiş Akşam Gazetesi. Devam edelim. 14 dakikalık karanlık başlığı atılmış. Emekli albay Atilla Uğur, Kozinoğlu ölümüne ilişkin görüntülere cevap vermedi başlığı atılmış. Uğur'un koğuşta ışıkları kapatmasından 14 dakika sonra Kozinoğlu'nun fenalaştığı ortaya çıkmıştı. Uğur, Kozinoğlu'na verdiği dil altı hapını nereden temin ettiğini, elindeki cismi ve yıkadığı bardağı hatırlamadığını söyledi ki şu anda bununla alakalı da bir haber hazırladık. Akşam gazetesindeki bu haberin bize bir haberini yaptık. Ona bir bakalım.
3: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağın içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
4: 14 dakikalığına ışıklar kapandı, koğuş karardı ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
3: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor.
4: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
3: Rahatsızlandıktan sonra yani 18-23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
4: 15 yıl sonra ortaya çıkan koğuş görüntülerinde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada kaşif Kozinoğlu

0: Da Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
1: Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
0: Işıklar yeniden açıldığında ise Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı kayıtlara yansıdı.
1: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız?
0: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Savcılık Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacın nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü.
2: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
0: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Savcılığın Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Hasan Atilla Uğur'un avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Avukatlar Uğur'un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerde demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Okların çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.
3: Gazetelerle devam edelim. Bir Sabah gazetesinin iç sayfalarına bakalım. Zira orta sayfada Sabah gazetesi önemli bir haber hazırlamış. Hemen bu haber küpürüne bir bakalım. FETÖ'nün piyonları Kozinoğlu'nun ölümüne hedef şaşırttı başlığı atılmış. Ölümünde hedef şaşırttı başlığı atılmış ve eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken dönemin yayın organlarındaki ifadeler de dikkat çekiyor. FETÖ yayın organları Aksiyon Dergisi ve Zaman gazetesinde Kaşif Kozinoğlu Oğlu'na ilişkin aynı gün yayınlanan yazıların paralelliği FETÖ'nün hedef saptama çalışmalarının gün yüzüne çıkartıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 8 gün sonra Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 8 gün sonra 21 Kasım'da yayımlanan Aksiyon Dergisi'nin 886. sayfasında FETÖ'cü Haşim Söylemez'in makalesiyle aynı gün yayımlanan Zaman Gazetesi'nde FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın köşesinde Kaşif Kozinoğlu'na ayrılan kısımlar dikkat çekti. FETÖ'cü Söylemez'in imzasıyla yayınlanan Hayalet MİT'çinin ölümünde Alfa Radyoaktif Şüphesi başlıklı makalede Kozinoğlu'nun yiyecek veya içeceği tetkikler sonucunda ortaya çıkması zor olan alfa radyoaktif isimli bir madde atıldığı iddiasına yer verildi. Kozinoğlu'nun spor sonrası kalp krizi geçirmeye başladığı belirtilerek bir atom küçüklüğünde olan bu maddenin vücuda girdikten sonra yaptığı en büyük etki kalp krizine yol açmak. Kilit nokta burası. Aslında asla çözülemeyecek ölümler bunlar denildi. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı yayın yönetmeni olduğu zaman gazetesindeki köşesinde Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Kozinoğlu gizli tanık olacak, itiraflarda bulunacak, bildiklerini anlatacaktı. Bundan korkanlar onu öldürmüş olabilir ifadelerini kullandı. Bu yazıları FETÖ'nün hedef şaşırtma taktiği ile yayınlattığı düşünülüyor. İşte Sabah gazetesi orta sayfada eski MİT mensubu Kerşen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bu habere yer vermiş. Devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden. Zira uyuşturucu operasyonunda son dalga yapıldı ve bu operasyonda yine ünlü isimler gözaltına alındı. Gece saatlerinde akıbetleri belli olduğu

0: gözaltına alınan isimlerin ve 10 isim serbest bırakıldı. 5 kişi de adliyeye sevk edildi. Aralarında tutuklananlar da var.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar çıktı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bunlardan 21'i gözaltına alınmıştı. Aralarında birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kan ve saç örnekleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aras Bulut İyi Nemli, Seyfullah Sağar, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci soruşturmada gözaltına alınan 6 ismin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.
0: Sivas'ta günlerdir süren endişeli bekleyişte kritik saatlere girildi. Arama çalışmalarında çadıra 3 kilometre mesafede Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen kıyafetler bulundu. Şimdi tüm gözler sır perdesini aralayacak olan Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrilmiş durumda.
2: Büşra Bebek'ten hala bir haber yok. Ama ona ait olduğu düşünülen kıyafetleri çadırdan 3 kilometre uzakta bulundu. 11 aylık Büşra Balıkçı 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesi Gönduren köyünde kayboldu. Olayın ardından önce çocuğun para karşılığı satıldığını, sonra da öldürüldüğünü iddia eden anne ve suçlamaları reddeden baba tutuklandı. Ancak Büşra bebek bulunamadı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hassas burunlu köpekler ve dronlarla bölgeyi taramaya devam ediyor. Aramalar sırasında ailenin kaldığı çadıra yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Kıyafetler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şimdi gözler Adli Tıp'tan gelecek haberde. Kıyafetlerin Büşra'ya ait olup olmadığı inceleme sonucu netleşecek. Adli Tıp raporu soruşturmanın seyrini de değiştirebilir.
0: Evet, 11 yaşındaki Ecem Su kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir aracın çarpmasıyla canından olmuştu. Kazadan sonra arkasına bile bakmadan kaçan sürücü yakalanmıştı ve tutuklandı. Ama sadece 4 ay sonra serbest bırakıldı. Acılı aile o gün bugündür Ecem Su için adalet arıyor.
3: Burada gaza basmış, çocukları burada öldürdü.
4: Bağ ailesinin bayram sevinci kaza haberiyle büyük bir acıya dönüştü. Şeker toplamaya çıkan 11 yaşındaki Ecem Su kaldırımda yürürken bir aracın altında kalıp can verdi. Onu canından eden sürücü ise sadece 4 ay sonra serbest kaldı.
5: Ama öldüm mü kaldım mı ne oluyor? Yapmayın, ölmedim kalmadım buradayım.
3: 3 tane yaralı bıraktı, arkadaşları da yaralı. Benim kızım da hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum kızım için.
6: Mesafe ne kadar? Ta nereye? Orada dursaydı çocukları ezmezdi.
7: Ecem Subah henüz 11 yaşındaydı. Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla birlikte süslendi, hazırlandı ve şeker toplamak için dışarıya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyordu ve işte ne olduysa ondan sonra oldu.
3: 2024'te Ecem Su arkadaşıyla beraber şeker toplamaya gittiler. Gürsu iskametine gelen Serkan Kur sürücü tarafında önce motora vuruyor, sonra da o hızla gelir kızıma vuruyor.
7: İddiaya göre ona çarpan sürücü önce motosikletli bir babayla oğluna çarptı. Ardından olay yerinde hızla kaçarken hem Ecem Su'ya hem de arkadaşlarına çarptı. Ecem Su olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşları ise ağır yaralandı.

0: sürücünün birkaç ay içinde salıverilmesi acılı aileyi bir kez daha yıktı.
1: Denetim verdiler. İlk gün denetim verdiler. Denetime gitmediği için 4 ay hapis. Yani benim kızımı öldürdüğü için değil, sadece denetime gitmedi, imza atmadığı için 4 ay hapis ve ceza verdiler. 4 ay ceza aldı. Ondan sonra dışarıya çıktı.
0: Bayram günü evlat acısı yaşayan ailenin tek isteği sürücünün en ağır cezayı alması.
1: Şu anda elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bir ölümün bedeli 4 ay mıdır? Benim kızım hayatını kaybetti. Kara toprakta, o da elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. 3 tane yaralı bıraktı. Arkadaşları da yaralı. Benim kızım da hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum kızım için.
2: Bay bay. 112 acil ekipleri zamana karşı sürekli yarış halindeler. Görevleri bir cana yetişmek ve onu hayatta tutmaya çalışmak. Ancak bunu hiçe sayan trafik magandaları ne yazık ki hala aramızda. İşte o akıl almaz fütursuzluğun örneklerini getireceğiz şimdi ekrana. Uyarılara, siren seslerini aldırmayan o sürücüler, bakın 112 ekiplerini nasıl çileden çıkardı.
3: Hiçbir şekilde yol varmıyor.
0: Ne siren sesini aldırdı, ne de sözlü uyarılara.
3: Git sen, git!
0: Acil hastaya giden ambulansa kilometrelerce yol vermedi.
3: Ambulans yol vermiyor, gidin ben! Git sen!
0: İstanbul Arnavutköy'de acil ihbar üzerine yola çıkan ambulans, önünde seyreden sürücü yüzünden yol almakta güçlük çekti.
3: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
0: Trafik magandası arkasındaki ambulansa yol vermemek için kilometrelerce direndi.
3: Gitsa! Bir dakika, ceza işlemi olacak.
0: O anları kayda da alan sağlık ekibi sürücüyü defalarca uyardı.
3: Emniyete bildiriliyor. Hala geçmiyorsa aileni kontrol et.
0: Ama sürücü yol vermeme ısrarından vazgeçmedi.
3: Plakan emniyete bildirildi. Plakan emniyete bildirildi. Ambulans yol vermemek demek. Geç sağ.
0: Benzer bir görüntü de Başakşehir'de geçti kayda. Maganda sürücü ambulansa yol vermemekle kalmadı. Frene basarak ilerlemesine de engel oldu.
4: Şaka mı? Frene basıyor.
0: 46 bin lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı da trafikten men edildi.
2: Şimdi hepimizi ilgilendiren bir haber bu, zira yapay zeka artık kontrolden neredeyse çıktı. Yapay zeka teknolojisi hayatı kolaylaştırma vaadiyle ilerlerken kontrolsüz güç olma riskini de beraberinde getiriyor. Google'ın Gemini modelinin insan müdahalesi olmadan yaptığı otonom siber sızma güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. Peki dijital dünyanın yeni tehdidi artık yapay zekanın kendisi mi? İşte detaylar.
5: Yapay zeka bu kez sınırları aşmadı, adeta yıktı geçti. Korumalı sistemler, özel şifreler, siber güvenlik duvarları, hiçbiri onu durduramadı. Google'ın Gemini modeli siber güvenlik testinde 3 şirketin korumalı sistemine sızmayı başardı. Yapay zekanın geliştikçe ortaya çıkan tehlikelerini gözler önüne serdi. Google bunun yapay zekanın ilk otonom saldırısı olabileceğini açıkladı. Gemini, insan talimatı olmadan kendi aklıyla şifreleri teker teker tahmin etti, 3 şirketin en sıkı korunan dijital kalelerine adım adım girdi. Bir noktadan sonra da saldırıyı durdurdu. Yaşananlar yapay zekanın siber saldırılarda ne kadar ileri gidebileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Üstelik Gemini bu konuda yalnız değil. Anthropic'in Cloud modeli de Temmuz ayında yapılan bir testte bulunduğu ortamdan çıkarak 3 kuruluşa yönelik siber saldırı düzenlemişti. OpenAI da kendi yapay zeka modellerinin internette erişime açık bazı sistemlere saldırdığını açıklamıştı.
6: Bunun gerçekleşmesinin çeşitli yolları var. Bunlardan biri kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kötüye kullanması. Özellikle yapay zeka bilimsel gelişmeleri, bilhassa biyoloji alanındaki gelişmeleri ciddi ölçüde hızlandırdığında dünyanın çok büyük bir bölümüne yeni virüsler üretme imkanı sağlayabilir. Bunun kontrol edilmesi son derece zor olabilir. Dünyanın burada söz konusu olan

0: risklerin boyutunun farkına varması gerekiyor. Sadece birkaç yıl önce bilim kurgu gibi gelebilecek bu konuları ciddiye almalıyız.
1: Şimdi yapay zeka demişken bununla alakalı da bir gazete haberimiz var. Sabah gazetesi haber hazırlamış bu haberi. Hemen bir bakalım. Uzmanlar yapay zeka ile alışveriş tuzağına karşı uyardı başlığı atılmış ve resmi teyit olmadan ödeme yapmayın. Yapay zeka teknolojisini kullanan siber dolandırıcılar okul alışverişi yapan veli ve öğrencileri gözüne kestirdi. Vatandaşları uyaran uzmanlar acil ödeme oyununa gelmeyin, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın dedi. Devamında bilinmeyen bağlantılı tıklamayın, şüpheli e-postaları açmayın, kişisel ve finansal bilgileri mesajla paylaşmayın, cihazların işletim sistemlerini güncel tutun, her hesap için farklı ve güçlü parola kullanın, telefon ve bilgisayarın ekran kilidini açık tutun, verileri düzenli yedekleyin, şüpheli ödeme taleplerini okul veya üniversiteden teyit edin uyarısında bulunmuşlar. Tam 8 uyarı yapılmış. Haberin detaylarına bakacak olursak, okulların açılması yalnızca öğrenciler ve veliler için değil, siber dolandırıcılar için de hareketli bir dönemin başlangıcı oldu. Okul alışverişleri, eğitim ödemeleri, burs ve eğitim desteği başvurularının yoğunlaştığı bu günlerde dolandırıcıların hedefinde öğrenci ve veliler var. Siber suçlular kişisel ve finansal bilgilere ulaşmak için okul ve üniversite yöntemlerinden kargo şirketlerine kadar güvenilir kurumların adını kullanabiliyor. Yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin yaygınlaşması ise sahte mesaj ve içeriklerin gerçeğinden ayırt edilmesini zorlaştırıyor. Acil ödeme başlığı atılmış, ona da göz atalım. Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına göre en sık karşılaşılan yöntemlerin başında oltalama geliyor. Dolandırıcılar güvenilir bir kurum ya da kişiden gönderilmiş izlenimi veren mesajlarla öğrencileri ve velileri acele karar vermeye zorluyor. Mesajdaki bağlantıya tıklanması, bir dosyanın indirilmesi veya kişisel bilgilerin paylaşılması istenebiliyor. Kargo yalanı başlığı atılmış. Okul alışverişlerinin artmasıyla kargo tuzakları da yaygınlaşıyor. Paketiniz teslim edilemedi ya da teslimat için küçük bir ücret ödemeniz gerekiyor şeklindeki sahte bildirimlerle kredi kartı ve kişisel bilgiler ele geçirilmeye çalışıyor. Bazı mesajlarda ise bir takip uygulaması görünümünde zararlı yazılım bulunabiliyor. Sahte alışveriş siteleri başlığıyla velilerin kırtasiye, kıyafet, elektronik cihaz ve diğer okul ihtiyaçlarına yönelik harcamaları da dolandırıcıların radarında. Gerçek alışveriş sitelerini taklit eden sahte mağazalar piyasanın çok altında. Fiyat ve yüksek indirim vaadiyle tüketicileri tuzağa çekiyor. Uzmanlar özellikle gerçek olmayacak kadar iyi kampanyalara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Burs kazandığınız tuzağına da dikkat çekilmiş. Öğrencileri doğrudan hedefleyen yöntemlerden biri de sahte burs ve eğitim desteği vaatleri. Dolandırıcılar burs kazandınız, öğrenci krediniz silinecek ya da okula dönüş kuponu kazandınız gibi vaatlerle ön ödeme talep edilebiliyor. Üniversite öğrencileri ve aileleri ise ödenmemiş katkı payı veya öğrenim ücreti borcu bulunduğu iddiasıyla gönderilen sahte mesajlarla hedef alınabiliyor. Bu nedenle ödeme yapılmadan önce bilginin mutlaka okul veya üniversitenin resmi kanallarından doğrulanması gerekiyor haberine yer verilmiş Sabah gazetesi. İşte yapay zekayla alışveriş tuzağını uyarısında bulunulmuş ve devam edelim haberimize. Bir yandan da kaldığımız yerden bu da aslında oldukça önemli haberlerden bir tanesi. Zira baktığımız zaman yine sosyal medya ile alakalı, ki sosyal medyada izlenme uğruna ahlaki değerler hiçe sayılıyor. Toplumda artık tahammül sınırlarını aşan kirli akımlara karşı hükümet düğme bastı. Toplumu zehirleyen o hesaplar bir bir kapatılmaya başlandı. Öte yandan uzmanlar dijital işgalin ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini vurgularken, vatandaşlar da bu platformlarla ciddi bir sınırlama getirilmesini talep ediyor.

0: bence çok olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. TikTok, Facebook, Instagram gibi birçok sosyal medyanın sosyal anlamda zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Bunlar çok tehlike arz ediyor yani. Hani bu konuda nasıl bir

0: önlem alınır bilmiyorum ama yani bir önlem alınması şart.
1: Bazı influencerları biliyoruz zaten, kötü içerikler çekip paylaşıyorlar, insanlar hakkında kötü yorumlar yapıyorlar. Onların da bence yapmaması gerekiyor böyle şeylere.
2: Bazı influencerları kısıtlayabilirler diye düşünüyorum ben de.
3: Daha fazla izlenmek, canlı yayında hediye adı altında para toplamak için bütün değerleri çiğniyorlar.
4: Ben de şahit oluyorum bazen. Vatan millet sevdasını geri planda bırakacak influencerlara denk geliyorum. Hani ahlaki çöküş de buradan başlıyor diye düşünüyorum.
3: Sosyal medyanın yeni trendi müstehcenlik ve görgüsüzlük. Ekranı her kaydırdığımızda karşımıza çıkan tiplemelerin toplumun ahlaki değerlerini yerle bir eden görüntüleri artık tahammül sınırlarını aştı.
5: Şaşırıyoruz yani, bazen çocuklarla izlediğimiz oluyor. Birden pat diye karşımıza çıkınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bir sınırlandırılırsa güzel olabilir.
3: Hakaret içerikli paylaşımlarla gündeme gelen sözde fenomenler Cansun ve Sinan Kaya. Eğitim kurumunda çekilen görüntülerle tepki çeken Fidan Atalay. Müstehcen içerikli paylaşımlar. Lüks yaşam, gösterişli düğünle gündem olan ve Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan. Vanlı Kara Haydar'ın ardından yine Vanlı iş insanı Ali Haydar Kurum. Vatandaşların ahlaki, huzur ve güven duygusunu zedeleyen bu tiplemelerin kirli akımlarına karşı harekete geçildi.
6: Bence çok güzel yapıyorlar. Sonuç itibariyle toplumun bir sosyal, ahlaki değerinin olması lazım. Bu değerin de kötü, olumsuz yönde etkilendiğini hepimiz görüyoruz.
3: Ülke genelinde büyük bir temizlik harekatı başlatıldı. Yüzlerce hesaba erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de toplumu zehirleyenlere net tavır sergiledi. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi. Öte yandan uzmanlar da uyarıyor.
7: Türk aile yapısı özellikle bütün çevrelerce, bütün dünyada çok ciddi, parmakla gösterilen bir yapıya sahipti. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki son dönemlerde işte bu dijital işgalin altında bu hamuru siz bozduğunuz vakit başkaları sizi istedikleri gibi şekillendirebilirler.
8: Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin %90'ı TikTok'un kapatılmasını ister.
3: Dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan bu mecraların Türkiye için de ulusal bir güvenlik meselesi olduğu belirtiliyor.
9: Konya'da bir çiftçinin tarlasına ektiği soğanlar adeta devasa boyutlara ulaştı. Tarladan özenle toplanan bu dev soğanların her biri neredeyse tam 1 kilogram ağırlığında. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konu aktaracak.
10: Bereketli Konya Ovası'nda dev soğanların hasadı başladı. Elimde gördüğünüz bu soğanların bir tanesi 800 gramla 1 kilogram arasında geliyor. Peki bu soğanlar nasıl yetişti? Hemen üretici yanımda Mahmut Erçetin, efendim yayınımıza hoş geldiniz.
11: Teşekkür ederim, sağ olun.
10: Efendim bu seviyeye nasıl geldiniz?
11: 3. ayın 8'inde 2 kişiye başladık. Mühendisleri eşliğinde bakımlarını yaptık. Bakımlarını hiç ara vermeden, suyunu eksik etmedik. İçinden işçilerimizle beraber hiç çıkmadık. Otunu şeyini aldırdık. Topraklarında genç olmasından dolayı ekilmemiş topraklara ekiyoruz.
10: Evet.
11: O yüzden soğanlarımız irileşti maşallah. Güzel, verimlerimiz de güzel.
10: Peki Mehmet abi şunu soralım. Ne kadar geliyor? Biz söyledik ama.
11: 800 gramla 1 kilo arası soğanlarımızın kiloları. Çok güzel maşallah verimlerimiz.
10: Evet. Peki ne zaman ektiniz? Nasıl bir bakım yaptınız? Bu soğanlar nasıl bu hale geldi? Bir anlatabilir miyim?
11: 3. ayın 8'inde ekilişimize başladık. Ve o günden bugüne kadar gübresini, bitkisel maddelerini, ilaçlarını günü geldiğinde zamanında ve şeyinde hep aynı şeyini attık. Uygulamalarını yaptık. Mühendislerimiz eşliğinde güzel bir verim aldık şükür.
10: Peki rekolte nasıl?
11: Rekolte 8'de 10 ton arası dekara. Çok güzel maşallah.
10: Peki bu soğanların büyük olması rekolteyi etkiledi mi?
11: Etkilemez. Daha güzel verim fazlalaşır.
10: Evet, etkiledi yani.
11: Evet, etkiledi. Çok güzel verimlerimiz maşallah. Bu sene daha iyi.
10: Evet. Peki şu bu tarladan topladığınız soğanları ne yapıyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz?
11: Konya'da halde kendimiz satıyoruz. Tekrar lokantalara, marketlere, pazarcı arkadaşlarımız var. Pazarcı arkadaşlarımıza oralarda değerlendiriyoruz. Peki, bir kış boyunca.
10: Tadı nasıl soğanın? Acı mıdır?
11: Tadı güzel, tatlı. Acı olan soğanlarımız mor soğan. Onların da bir zamanı

0: Bir bak gösterelim de sağ.
1: En güzeli şu yuvarlak olması ve arkasının burasını öldürmesi soğanı şeyidir. Güzeldir yani.
0: Şu soğan iyi bir soğan.
1: Güzel bir soğan. Çok güzel bir soğan. Kabuklu. Kışa dayanan bir soğan. Bunu 4. ayın 10'una kadar depomuzda bekletebiliriz. Piyasaya satacağız yani.
0: Peki memnunsunuz Hasan.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Bereketli olsun.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet gösterelim. Bakın işte dev soğanlar. Buradaki abilerimizin ellerinde her biri 800 gramla 1 kilogram arasında geliyor. Bir yandan da gösterelim. Hasat devam ediyor. İşçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya girdiler. Burada akşam saatlerine kadar soğanları öncelikli olarak püsküllerinden, yeşil aksamından ayırıyorlar, yeşilliğinden ayırıyorlar ve daha sonra torbalayarak buradan Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor. Konya'da dev soğan asadı başladı diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Avrupa'da sağlık sistemi çöküşte. Uzun sıralar, bir türlü gelmeyen randevular, doktor sayıları binlerce kişiyi hastalığın pençesine attı. Milyonlarca kişi hala sıra bekliyor. Avrupa bu şekilde krizle mücadele ederken Türkiye ise sağlık yüzyılını yaşıyor.

0: Hastaneler dolu, randevu listeleri kabarık. Hasta olmak mı zor, yoksa doktor bulmak mı? Avrupa'da birçok kişi bu soruyla karşı karşıya.
1: Doktorun bana dediği şey git 2 gün sonra gel. Ya ne demek ya? Ne demek git 2 gün sonra gel? Görmüyor musun çocuğun halini ya? Nasıl bir sistem, nasıl bir saçmalık, nasıl berbat bir şey.
0: Avrupa'da sağlık sistemi birçok sınav verdi. Pandemi dönemi, orman yangınları, aşırı sıcaklar hepsi bir testti. Ancak yaşlı kıta çoğunda sınıfta kaldı.
2: Ambulansın içinde sadece tansiyonumu ölçtüler ve beni hastaneye bıraktılar. Bugün faturası geldi. Tam olarak 705 euro ödeme istiyorlar.
3: Selamlar. Almanya'da Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip ülkelerden birinde hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var.
0: Aşıya ulaşım, bekleme süreleri, randevu sistemi, doktor sayıları. Ülkeler hepsinde yetersiz kaldı. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre kıtada sağlık hizmetine erişim zorlaştı. Özellikle de uzun bekleme süreleri, sağlık çalışanı eksikliği ve hastane sayılarında.
4: Hep ambulans gelecek diye bekledik. İyi olacak, sorun kalmayacaktı fakat olmadı. Hastaneye kendi imkanlarımızla götürdüğümüzde eşim ölmüştü.
5: İngiltere'de şu anda yaklaşık 6 milyon kişi toplam 7 milyon ameliyat, test ve uzman randevusu için bekleme listesinde bulunuyor. Yapılan araştırmalar hastaların yaklaşık 1/4'ünün randevu bilgisini randevu tarihinden sonra aldığını, birçok kişinin ise aylarca hiçbir güncelleme yapılmadan bekletildiğini ortaya koydu.
0: İngiltere'de hastaların 18 haftadan fazla beklememesi anayasal standart. Ancak 2026 verilerine göre hastaların yarısı için bu hizmet sağlanmış durumda. Doktorlar yetersiz, sebepse maliyet kaygısı. Tabipler Birliği bunun hatalı teşhise neden olduğunu ifade ediyor.
5: Ülkedeki hastanelerin doktor sıkıntısı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullandığı ve yedek doktorların daha düşük kalitede bakım sunabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtiliyor.
0: Acil servislerdeki uzun sıralar hasta güvenliği endişesine neden oluyor. Durum o kadar kötü ki hemşireler doktor yerine görevlendiriliyor. Acil servislerde yaşanan ölüm sayısı son 10 yılda 10 kat arttı.
5: Geçtiğimiz yıl İngiltere'de yaklaşık 16 bin ölüm acil servislerde yaşanan gecikmelerle ilişkilendirildi. Bu sayı haftada 300'den fazla ölüme tekabül ediyor.
0: Almanya'da da benzer bir durum var. Her 4 kişiden biri uzman hekim için en az 2 ay bekliyor.
6: Almanya'da hasta olmak kadar doktor bulmak da bir sorun. Bazı hastalar kendilerine uygun doktor bulabilmek için haftalarca beklemek zorunda kalıyor. Uzun bekleme süreleri sağlık sistemindeki yükün ne kadar fazla olduğunu gözler önüne seriyor.
0: Personel açığı ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetine erişim sorunları gündemde. 2025'te yapılan araştırmaya göre sigortalıların %30'u bekleme süresini uzun ya da çok uzun buluyor. Sigortasızların durumuysa içler acısı.
6: Almanya'da sağlık sisteminin dışında kalanlar için tablo çok daha ağır. Herhangi bir sağlık sigortası bulunmayanlar doktora ve tedaviye

0: erişimde ciddi engellerle karşılaşıyor.
1: Avrupa sağlık kriziyle mücadele ederken Türkiye sağlık yüzyılını yaşıyor.
2: Şehir hastaneleri bizim en büyük hayalimiz.
1: ...27 şehir hastanesi hizmet veriyor. 2011'den beri 2 milyar 430 milyon randevu alındı. Günlük ortalama 1,7 milyon randevu veriliyor. 81 ilde 79 branşın 72'sinde aynı güne randevu alınabiliyor. En nabız 76 milyondan fazla vatandaş tarafından aktif kullanılıyor.

0: halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
1: Türkiye'de yoğun bakım yatağı hizmet sayısı da Avrupa'nın iki katı. Türkiye'yi birkaç adım ileri götüren şehir hastanelerine detaylı bir şekilde değinmek gerekiyor.
0: Şehir hastaneleri az önce de ifade edildi. Benim doğrusu 14 yıllık hayalim. Ya Allah! Bismillah!
2: Sağlığın sadece rakamsal olarak yeterliğin yanında kalite olarak da hizmeti maksimum ve en üst düzeyde verilebildiği bir hale dönüşmek oldu.
1: Şu an hizmet veren 27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Bugüne kadar 455 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi. Yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildi. 85 milyondan fazla acil muayene yapıldı.
3: Temizlik, hijyen bakımı, ondan sonra o yoğun bakım muazzam çalışıyor yani. 5 dakika başından ayrılan kimse yok.
4: Çok fazla çalışan var ve gerçekten herkese tek tek ilgileniyorlar. Daha çok dikkatimi çekti. Doktorları da çok ilgili özellikle.
1: Sadece rakam değil, oda ve kullanılan ekipman kalitesi de üst düzey.
5: Şehir hastaneleri olmasaydı emin olun ki vatandaş perişan olur.
6: Hem hastane hem bir alışveriş konforu, alışveriş merkezi konforu sunuyor insanlar. Burada yani yiyecek olsun, içecek olsun, yani sağlık alanının dışında yani her şeyden on numara.
7: Çok harika. Şu an gayet memnunum. Kısa bir aralıkta bütün ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.
8: Büyük bir ilerleme oldu yani şehir hastaneleri. Eskiye göre çok iyi, güzel yani. Sağlık hizmetleri çok güzel.
9: Böyle bir hastanede nereden bulunur? Çok memnunuz, çok da güzel.
1: Yapımı devam eden 13 şehir hastanesi var. Bunların tamamlanmasıyla toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 56 bine ulaşması planlanıyor.
2: Nereden çıktığından çok şu an geldiği noktaya bakarsak halkımız bunu benimsedi ve teveccüh göstererek dedik evet bu proje doğru. Şu an ameliyat sırası ya da yatma konusundaki taleplere bakıldığında aslında vatandaşımızdan tam not aldığı aşikar.
10: Merhabalar efendim, ben Çelik. Burası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi. Özel hastane değil burası, devlet hastanesi. Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
1: Bit ameliyat.
11: Ajans hafta sonundan herkese merhaba. Saatlerimiz artık neredeyse 8'e geldi. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz Osmaniye'den, zira Osmaniye'den peş peşe gelen iki acı haber yürekleri dağladı. Kadirli ilçesinde ikiz bebek bekleyen 6 aylık hamile Didar Filiz eşinin cani saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kentteki bir diğer dehşet adresi ise Sumbas ilçesiydi. Tartıştığı oğlunu tarım aracı olan Tahra ile öldüren bir baba gelinini ve torunu da yaraladı. Osmaniye yasa boğan o iki dehşet verici olayın ayrıntılarına bakalım.
12: Osmaniye'den peş peşe cinayet haberleri geldi. İkiz bebek bekleyen genç kadın eşi bir kişi de babası tarafından katledildi. Vahşi cinayetlerin ilk adresi Kadirli ilçesi oldu. İki çocuk annesi olan, aynı zamanda ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 20 yaşındaki Didar Filiz, aralarında çıkan tartışmada eşi kaygısız Filiz tarafından acımasızca darbedildi. Eşinin başına piknik tüpüyle

0: vurduğu genç kadın ağır yaralı olarak Kadınlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 6 ay sonra yeniden anne olmaya hazırlanan Didar Filiz'in bebekleri de kurtarılamadı. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis tarafından 3 akrabasıyla birlikte gözaltına alınan 24 yaşındaki kaygısız Filiz tutuklandı. Akrabaları ise serbest bırakıldı. Kan donduran diğer bir cinayetin adresi ise Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi oldu. Aile içinde çıkan tartışmada 66 yaşındaki Fevzi Topbaş, oğlu Aydın, gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş'a tarım aleti tahrayla saldırdı. Vücuduna aldığı ağır darbelerle kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Aydın Topbaş hayatını kaybetti. Dedesinin saldırısına hedef olan 14 yaşındaki Ayşe ile 37 yaşındaki annesi Mehtap Topbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlat katili Fevzi Topbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
1: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada dönemin başsavcısı ve bir savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşı olan iki emekli askere de ev hapsi verildi. Soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu arada Kozinoğlu'nun koğuş görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağının içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
3: 14 dakikalığına ışıklar kapandı, koğuş karardı ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
2: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor.
3: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
2: Rahatsızlandıktan sonra yani 18-23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koğuş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
3: 15 yıl sonra ortaya çıkan koğuş görüntülerinde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
2: Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
3: Işıklar yeniden açıldığında ise Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı kayıtlara yansıdı.
2: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız?
3: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Savcılık Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacın nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü.
4: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
3: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Savcılığın Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Hasan Atilla Uğur'un avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Avukatlar Uğur'un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan

0: Aldığı bazı cisimlerde demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Okların çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.
1: Borsa dünyasında deprem etkisi oluşturan fon manipülasyonuna ilişkin operasyonda aralarında kritik şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5 isim gözaltında. Dev soruşturmanın şimdi tüm ayrıntıları ve sıcak gelişmeleri için A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan karşımızda. Mustafa, günaydın, kolay gelsin, söz sende.
2: Günaydın. İyi yayınlar dileyelim bizler de. Aslında fon soruşturması kapsamında ilk dalga operasyon geçtiğimiz hafta yapılmıştı ve operasyon kapsamında toplamda 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün itibariyle de yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon hem şirketlere hem de gözaltı kararı verilen kişilerin ikametgah adresinde yapıldı. Ve gözaltı kararı verilen isimler arasında da Pusula Porto yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu birçok isim yine ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı. Bugün itibariyle de kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin tamamlanıp İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. Öte yandan operasyonun geneliyle alakalı olarak ilk olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Adalet Bakanı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarda özellikle adli makam tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve piyasadaki manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda yine CİMER'e oldukça fazla şikayetin olduğunu söylemek mümkün. Bu kapsamda Fon Yönetimi Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmış 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlıkları değerleri hakkında tedbir kararı alınmıştır denilmişti. Adalet Bakanı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ve şu şekilde devam ediyor paylaşım: Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerine hedef alan yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanmaktadır. Sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir dedi. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla alakalı olarak birden çok X hesabı vardı. Bu X hesapları da yine suç ceza hakimliği kararıyla birlikte toplamda 200'ün üzerinde de yine X sosyal medya hesabı da kapatılmış durumda. Söylemiş olduğumuz gibi gözaltına alınan kişilerin bugün kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Sonrasında ise İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Savcı huzurunda bir ifade verecekler ve ifadeler doğrultusunda da savcılık talebi doğrultusunda da sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak diyelim. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Hasan Zahit Ezim.
1: Evet, devam edelim. Saatlerimiz artık 8'e 10 geçiyor. Bu saat diliminde Sabah gazetesine bir göz atalım. Bakalım hangi haberlere yer vermiş Sabah gazetesi. Manşetinde kahramanlarımız başımızın tacı diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine yer vermişler. 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'nin kahraman şehit ve gazilerimizin de hedefi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye'de son düzlüğü de geçip ülkemizi ve bölgemizi huzura kavuşturacağız. Terörsüz Türkiye devlet projesi. projesi başlığıyla şehitlerimiz 86 milyonun kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçti. Gazilerimiz kanlarını akıttı. Yegane ödevimiz

0: Onların bu hedefini hayata geçirmektir. Bu amaçla bir devlet projesi olarak terörsüz Türkiye sürecini başlattık. İnşallah son düzlüğü de geçip ülkemizle bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Bu süreçte şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizi rencide edecek girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Biz şehitleri ve emanetlerini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Bugün işe alınan 571 kardeşimizle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53.179'a ulaştı demiş. Ve hemen altında infaz filmi duygulandırdı. Törende 15 Temmuz gazisi, dönemin terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan'ın yaşadıklarından yola çıkılarak hazırlanan İnfaz adlı filmi izleyenleri gözyaşlarına boğduğunu söylemiş Sabah gazetesi. Altında yine Kozinoğlu'nun cezaevindeki son anlarına ilişkin haberine yer verilmiş. Dilaltı hapını nereden aldığını açıklayamadı. MİT mensubu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmaya koğuş arkadaşı Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri damga vurdu. Kozinoğlu'na dilaltı hapını kendisinin verdiğini itiraf eden Uğur, ilacı nereden temin ettiğini açıklayamadı. Koğuştaki kahve bardağının yıkanması konusunda da tutarsız açıklamalar yapan Uğur, şüpheli ölümde FETÖ'yü işaret etti. Başlığının haberine yer vermiş Sabah gazetesi. Yine sol küpre bakacak olursak, okulları yok, umutları çok başlığıyla katil İsrail'in okulları harabeye çevirdiği Gazze'de zorlu şartlar altında ders zili çaldı. Umut ve hüznü bir arada yaşayan 541 bin öğrenci 3 yıl sonra sınıfları doldurdu haberine yer vermiş işte Sabah gazetesindeki haberler de bu şekildeydi. Devam edelim kaldığımız yerden haberlerimizde. Tabii yine oldukça önemli bir gündem maddelerinden biri Birleşmiş Milletler. Çünkü Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu hafta başında toplanıyor. New York'taki toplantının dikkati çeken katılımcılarından biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan dünya liderlerine seslenecek, bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak. Gözler Birleşmiş Milletler kürsüsünün yanı sıra Erdoğan'la Trump zirvesine çevrilmiş durumda. İki liderin öncelikli gündemini Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler ve savunma sanayideki işbirliği oluşturacak. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmesi bekleniyor. Erdoğan'ı ağırlayacak Türk evinde de hazırlıklar tamamlandı. Haberimize bakalım.
1: Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar ve adaletsizlik mücadelesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak.
2: Bu hafta tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısında olacak. New York, Washington'ın siyasi başkenti olsa da Birleşmiş Milletler'in merkezi olması nedeniyle küresel diplomasinin en önemli adreslerinden biri. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası 18-28 Eylül tarihleri arasında devlet ve hükümet başkanlarının kürsüye çıkacağı genel görüşmeler ise 22 Eylül'de başlayacak ve 28 Eylül'e kadar sürecek. Gelenek gereği Genel Kurul kürsüsüne ilk olarak Brezilya, ardından ev sahibi ülke olarak ABD çıkıyor.
1: Başkan Erdoğan, Genel Kurul'un ilk günü yapacağı tarihi konuşmada Gazze'deki insanlık dramından İran, ABD ve Rusya-Ukrayna savaşına, küresel güvenlik açıklarından dünya sistemindeki tıkanıklıklara kadar önemli mesajlar verecek.
3: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden daha önce de dünya sistemine yönelik eleştirilerini sık sık dile getirmişti.
4: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir.

0: tüm alınan kararlar bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: Diplomasinin arka odalarında da yoğun bir trafik yaşanacak. Gözler Erdoğan-Trump zirvesine çevrilmiş durumda. Erdoğan-Trump görüşmesinin öne çıkan başlıklarından birinin Orta Doğu'daki yeni güvenlik dengeleri olması bekleniyor. Türkiye'nin İran'la sınırı bulunan bir NATO ülkesi olması, Ankara'nın bölgesel gelişmelere ilişkin pozisyonunu zirvenin önemli başlıklarından biri haline getiriyor. Ve Suriye. Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'nin geleceği, bölgesel güvenlik ve Türkiye-İsrail hattındaki gerilim de masada olacak. Savunma ilişkileri de Erdoğan-Trump zirvesinin önemli başlıkları arasında. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşü, S-400 hava savunma sistemi sebebiyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği uzun süredir Ankara-Washington hattındaki temel dosyalar arasında bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de görüşmesi bekleniyor. Devlet ve hükümet başkanları ile yapacağı ikili görüşmelerde Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiğinde önemli bir yere sahip. Erdoğan'ın Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın New York ziyareti öncesinde Türk evinde hazırlıklar tamamlandı. Türk evi Erdoğan'ın New York temasları boyunca önemli buluşma noktalarından biri olacak.
2: Trump ve Netanyahu gerilimi Birleşmiş Milletler zirvesine taşındı. İsrail medyasına göre Amerika Başkanı Trump'la katliamcı Netanyahu görüşmeyecek. Habere göre bunun sebebi program uyuşmazlığı. Ancak son zamanlarda ikilinin arasındaki gerilimin arttığı biliniyor.
3: İsrail medyası doğruladı. Trump Netanyahu'ya New York'ta randevu vermedi. ABD Başkanı ile katliamcı İsrail Başbakanı görüşmeyecek.
4: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek Netanyahu, Trump'ın yoğun diplomasi trafiğinde yer bulamadı. İddiayı ise İsrail merkezi Times of Israel gündeme taşıdı. Habere göre Trump'tan Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olacak. Ancak görüşmeyecekler. Haber ABD'li bir yetkiliye dayandırıldı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın New York'ta görüşeceği kişiler arasında yer almıyor. Trump İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle görüşecek. Ardından Washington'a dönerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. Netanyahu'nun New York'ta yaklaşık bir gün kalması bekleniyor. ABD'li yetkili Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için resmi talepte bulunup bulunmadığını ise açıklamadı.
4: Evet, Netanyahu'yla sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
3: Görüşmenin gerçekleşmemesinin nedeni doğrudan program uyuşmazlığı olarak ifade edildi. Ancak son zamanlarda ikilinin arasında gerilimin arttığı biliniyor. Trump'la Netanyahu son olarak Temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
2: Evet, şimdi iş siyasetteki gelişmelere bakalım. CHP'de kurultay hazırlıkları başladı. Gözler genel başkan ve parti yönetiminin belirleyeceği büyük kurultaya çevrildi. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Cevapları sıradaki haberimizde.
5: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
6: CHP'de büyük kurultay tarihi henüz netleşmedi ancak genel başkanlık yarışı şimdiden başladı. Kulisler hareketlendi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise genel başkan ve parti meclisinin seçileceği büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre gemiyi limana götürecek tek isim Kılıçdaroğlu.
8: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
6: CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım dedi.
9: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
6: CHP

0: ve İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı'nın da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar renk vermedi.
1: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
0: Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in ismi de geçiyor. Hatta Seçer'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de iddia ediliyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erosa, geçtiğimiz günlerde aday olmayı düşünmediğini söyledi.
2: Yeni bir heyet oluşturulmuş.
0: CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun yazılı önergesi, yani imzası gerekiyor.
3: Gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesine bir göz atalım. Zira Sabah gazetesi önemli bir haber taşımış. Sayfa 7'de önemli bir gazete küpürü. Rüşvet çarkından yeni çıktı başlığı atılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ek iddianamesinde Ağaç AŞ üzerinden yürütülen rüşvet çarkı açığa çıktı. Hak ediş isteyen müteahhitten Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşinin hesabına milyonlarca lira aktarıldığı tespit edildi. Başlığı atılmış. Devamında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede Ağaç Peyzaj AŞ ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki rüşvet çarkı 12 eylem planı altında incelendi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren de dahil 29 şüphelinin yer aldığı iddianame İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Örgüt içindeki sistem adlı yapıyı finanse etmek amacıyla kurgusal ihaleler düzenlendiği ve tutuklanan Ali Sukas'ın şüphelilerin ifade vermesini engellemeye çalıştığı kaydedildi. Milyonlar yiyenlere başlığı atıldı ve Han İnşaat'ın sahibi müteahhit Orhan Yıldırım alacaklarını tahsil edebilmek için kurumda karşılaştığı Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'le temas kurduğunu, ödeme alabilmek adına rüşvete boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı. Yıldırım, Murat Dağdeviren'e peyderpey 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları gerekçesiyle 16 ay boyunca 25 ila 40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödedi. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı. Ali Sukas'ın 2024 seçimleri öncesinde 40 milyon liralık iş karşılığında Yıldırım'dan %10 yani 4 milyon lira rüşvet istediği ve Ağaç AŞ'de ihale fiyatlarının önceden belirlendiği iddianamede yer aldı. İşte İBB yolsuzluk davasındaki ek iddianame bu şekildeydi. Rüşvet çarkından yeni çıktım. Devam edelim haberlerimize, yine Yargıtay'dan önemli bir karar. Çünkü boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve emekli maaşı bulunan kadına bağlanan yoksulluk nafakası Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların gelirlerinin birbirine yakın olmasını gerekçe göstererek karara hukuku aykırı buldu.
0: Yargıtay boşanma davalarında nafaka tartışmalarına yön verecek emsal bir karara imza attı.
4: Yargıtay emsal kararında boşanan eşlerin gelir durumlarını mercek altına aldı ve buna göre hüküm verdi.
0: İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.
5: Çalışmıyorsa ne olacak? Evi barkı yoksa ne olacak? Gücü hiçbir şeye gitmiyorsa ne olacak?
0: Ancak boşanan erkek karara itiraz ederek bu kez Yargıtay'a taşıdı.
6: Eşitse de yine gerekli buluyorum. Yani bu kadına tanınmış ekstra bir hak. Elbet bir altyapısı vardır, araştırılmıştır ama şu an hani şaşırdım açıkçası böyle bir karar alınmasına.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden hükmün bozulmasına karar verdi.
7: Kadının geliri varsa bence verilmemeli bir kadın olarak. Yani geliri yoksa da işte 2 yıl kadar verilmeli bence.
0: Daire kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğuna dikkat çekti.
4: Boşanan eşlerin gelir durumlarının birbirine yakın, hatta denk olduğunu tespit eden Yargıtay, nafaka şartlarının oluşmadığına hükmetti.
8: Gelirler eşitse, kadın erkekle eşitse olması gereken bu.
3: Şimdi Şimdi bir yandan da evlilik demişken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile ve gençlik fonu kapsamında genç çiftlere sunduğu desteklerin kapsamı her geçen gün daha da genişliyor. Anlaşmalı firmalarda %40'a varan indirimlerden 250 bin liraya varan faizsiz evlilik kredisine ve belediyelerin sunduğu imkanlara kadar birçok kolaylık gençlerin hizmetinde.
9: Evlilik güzel bir şey. Böyle fikirler oldukça teşvik eder diye düşünüyorum tabii ki.
10: Mobilyadan beyaz eşyaya, ev ihtiyaçlarından düğün hazırlıklarına kadar yuva kurmak isteyen gençlere destek çığ gibi büyüyor.
11: Geldikleri zaman burada uygun fiyat garantisi, birçok konuda destek oluyoruz ve güzel dönüşler alıyoruz.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirdiği projede %40'lara varan indirim desteği sunan anlaşmalı firmaların sayısı 1191'e ulaştı. Ayrıca 190 belediye ile de el sıkışıldı.
12: Devletimizin çiftlerimize yuva kurmasına vesile olan her destek geleceğimize yapılan en güçlü yatırımdır. Bizler de işletme olarak devletimizin yapmış olduğu bu projeye destek vermeye hazırız.
13: Proje kapsamında belediyelerle yapılan işbirlikleriyle evlenecek gençlere ücretsiz düğün salonu, ücretsiz nikah işlemleri ve çeyiz yardımı gibi farklı alanlarda destekler sağlanıyor.
14: Güzel bir uygulama. Destekliyoruz biz bu uygulamayı. Belediyelerin de desteklemesi güzel bir şey.
10: Örneğin anlaşmalı firmalarda 40 bin liralık bir yatak odası takımı %15 indirimle 34 bin liraya, 60 bin lira olan salon takımı ise %10 indirimle 54 bin liraya düşüyor. Destek paketi kapsamında damat adayları da unutulmadı. 30 bin liralık bir damatlığı %15 indirimle 25.500 liraya almak mümkün.
15: Mobilya olsun, diğer düğün alışverişleri olsun, şartlar zorladığı için tabii ki de gençlere katkıda olacağına inanıyorum.
10: Projeden faydalanmak isteyen çiftler indirim kodunu E-Devlet üzerinden alıyor. Her firmada yalnızca bir kez kullanılan kodun geçerlilik süresi de nikah onayı bekleniyor aşamasından sonra bir yıl. Peki genç çiftler destek seferberliğine katkı sunan firmaları nasıl öğrenecek?
13: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesine giriyorsunuz. Oradan evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi seçeneğine tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan sayfadaysa hangi markaların projeye destek verdiğini görebilirsiniz. Yine hemen yan tarafında bulunan yerel firmalar seçeneğine tıkladığınızdaysa yaşadığınız şehri seçiyorsunuz ve yerel firmaların listesine yine buradan ulaşmanız mümkün.
10: Tüm başvurular E-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.
16: Şu anda zaten gençler 30 yaşına kadar evlenmek istemiyorlar. Onlara bir destek olur. Evliliğe bence teşvik olur.
3: Akıllı şehirlerde 2030 yol haritası hazırlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle yeni dönem başladı. Yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları, veri yönetimi, dijital şehir yönetimi ve güvenlik öncelikli olacak. İşte detaylar.
0: Akıllı şehirlerde 2030 yol haritası hazır. Bu süreçte yapay zeka, veri yönetimi ve dijital güvenlik öncelikli olacak.
17: Türkiye'nin akıllı şehirler vizyonunda yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmen yürürlüğe giriyor.
0: Türkiye'nin akıllı şehir vizyonunda yeni dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçiriliyor.
18: 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 81 ilimizin interaktif dijital ikizleri oluşturulacak. 187 belediyede akıllı şehir birimleri kurulacak. Yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler şehir altyapılarına entegre edilecektir.
0: Yeni dönemde şehirlerden kırsal kesimlere kadar tüm alanlarda dijital güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulması öngörülüyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla hazırlanan planla şehirlerde daha entegre, verimli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Düzenlemeyle mükerrer yatırımlar önlenecek, kaynaklar daha verimli kullanılacak. Planla birlikte akıllı şehir sistemlerinde ortak standartlar ve birbirleriyle uyumlu sistemler öne çıkacak. Yeni dönemin önemli başlıklarından biri de yapay zeka. Yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak. Öte yandan teknolojik dönüşümle birlikte dijital güvenlik de merkezde olacak.

0: Gazetelerle devam edelim. Takvim gazetesine bir göz atalım. Zira takvim gazetesinde 250 milyon euroluk yatırım başlığı atılmış. Alışveriş turizminde İstanbul'un gücü artacak başlığıyla birlikte Kalyon İnşaat 250 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen Florentio Village İstanbul'daki töreninin ardından kapılarını açtı. Merkezin yıllık ziyaretçi hedefi 15 milyon olarak açıklandı. Detaylarına bakacak olursak Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet'i Florentio Village'in açılışı Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle gerçekleşti. Törende önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, devlet protokolünden çok sayıda davetliyle iş dünyasından önemli isimler yer aldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, projenin 250 milyon euroluk yatırımla gerçekleştiğini hatırlatarak dünyaca ünlü markaları açık hava konseptiyle buluşturan Florentia Village şehrimizin ticaret ve turizm hayatına yeni bir değer katacak dedi. Outlet merkezlerinin büyük şehirlerde önemli birer seyahat noktası olduğunu anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa proje için Kalyon Holding'e teşekkürlerini iletti. Havalimanına 5 dakika mesafede başlığıyla birlikte Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Florentia Village'in havalimanı şehri vizyonunun güçlü halkalarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Havalimanı şehri vizyonu kapsamında Florentia Village'i ülkemizin uluslararası standartlardaki ilk designer outlet'i olarak Türkiye'ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul Havalimanı'na yalnızca 5 dakika mesafede bulunan projemiz, dünyaca ünlü markaları Türkiye'de ağırlarken yerli markalarımızın da dünyaya açılan kapısı olacak. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Han Kalyoncuysa Türkiye ile İtalya'yı bir araya getiren bu projeyi İstanbul'da hayata geçirmekten duydukları mutluluğu dile getirerek yılda 15 milyon ziyaretçi ağırlamaya hazırlandıklarını ifade ettiler. Kalyon İnşaat'la İtalyan grup ortaklığında hayata geçirilen projeyle ülkeye 180 milyon euro yabancı kaynak girişi sağlandı. Haberini yer verilmiş Kalyon İnşaat'ın dev yatırımından bahsetmiş İşte Takvim Gazetesi ve devam edelim yine bir yandan haberlerimize. Londra'da bir kızın hayatını kurtarmak için kendini motosikletin önüne atan Türk restoran müdürü Onur İnci İngiltere'de kahraman ilan edildi. Küçük kızı son anda kurtaran ancak kendisi. Ağır yaralanarak günlerce hastanede yatan Onur İnci'ye Merton Belediyesi tarafından anlamlı bir ödül verildi.
1: Küçük kızın hayatını kurtardı, kahraman ilan edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Mayıs ayında feci bir kaza meydana geldi. Restoranın önünde duran küçük bir kız çocuğu yolun karşı tarafında bulunan babasına doğru koştuğu sırada hızla yaklaşan bir motosikletlinin önüne çıktı. Tehlikeyi fark eden restoran müdürü Onur İnci hiç düşünmeden çocuğun üzerine doğru atılarak onu motosikletin çarpmasından son anda kurtardı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtulurken motosiklet Onur İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İnci hastanede günlerce tedavi gördü. Olayın meydana geldiği Wimbledon semtinin bağlı olduğu Merton Belediyesi ise küçük kızı kurtaran Onur İnci'yi kahraman ödülüyle onurlandırdı.
2: Bugün Onur İnci ile buradayım. Biz Merton Belediyesi olarak Onur İnci'yi Merton Kahramanları Ödülü ile gururlandırıyoruz. Onur, bu senin kahramanlığın için bir sertifika. Bir çocuğun hayatını kurtardın.
3: Çok teşekkürler. Burada olmak benim için büyük bir onur.
1: Ödülünü almaya oğluyla birlikte gelen Türk kahraman Onur İnci duygularını A Haber'e anlattı.
4: Ben bir kahraman ya da başka bir sebeple onu yapmadım. Ben sadece gördüğüm bir tehlike üzerine, yani küçük bir kızın hayatı karşısına alınacak bir tehlikenin, bir riskin büyüklüğünü o an düşünemeyecek durumda olduğumdan dolayı yaptığım bir şeydi. Benim düşündüğüm şudur ki, yani iyi bir insan mutlaka o durumda bu hareketi yapmalıydı. O duruma seyirci kalmak yani vicdanen benim yapabileceğim bir durum değildi açıkçası.
1: Kazanın ardından Onur İnci'nin sol omzunda kırıklar meydana gelmişti. İnci'nin sol omzunda kalıcı hasar oluştuğu açıklandı. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralanırken küçük kızsa kazadan hiçbir yara

0: almadan kurtuldu.
1: Özel harekat polislerinin özenle eğittiği hassas burunlu operasyon köpekleri kritik görevlerde hayati roller üstleniyor. İşte ekibin ayrılmaz bir parçası olan bu özel eğitimli köpeklerin zorlu hazırlık süreçleri ve operasyonlardaki kritik katkıları.
0: Onlar polis özel harekatın can yoldaşı, tehlikeli operasyonların gözü kara vefalı dostları.
2: Grup amirliğimiz bünyesinde operasyon köpeklerini yetiştirmekteyiz.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı polis özel harekat, yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen kritik operasyonların hep baş aktörü konumunda. Zorlu şartlarda bir cerrah titizliğinde gerçekleştirilen o operasyonlarda özel harekatın yetiştirdiği köpeklerde önemli başarılar gösteriyor.
2: Özel harekat branşlı personeller tarafından eğitilen köpeklerimiz göreve hazır hale geldikten sonra ihtiyaç halinde bütün illerimizde operasyonlara dahil edilmektedir.
0: Olayın durumuna göre üzerindeki kamera ve ses sistemleriyle birlikte müdahale gerçekleştiren operasyon köpekleri önemli başarılara da imza atıyor.
2: Bu köpeklerimiz silahlı şahıslara yönelik, rehineli, bıçaklı şahıslara yönelik operasyonlarda, özel harekat başkanlığımızın faaliyet alanına giren operasyonlarda kullanılmaktadır.
0: Öyle ki Arthur isimli operasyon köpeğinin İstanbul'da gerçekleşen operasyona sağladığı katkı, bıçakla tehlike saçan şahsın yakalanmasını sağladı.
2: Yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşen bıçaklı şahıs operasyonunda timimize mukavemette bulunan bıçaklı şahıs köpeğimizin devreye sokulmasıyla timimizden kaçmak suretiyle dördüncü kattan aşağıda açılmış olan branda üzerine atlamıştır. Akabinde köpeğimiz de şahsın üzerinden arkasından atlayarak brandaya, köpeğimiz şahsı branda üzerinde etkisiz hale getirmiştir.
0: Gözü kara bir şekilde müdahale gerçekleştiren Arthur, o olayın üzerinden birkaç hafta sonra başka bir operasyonda hayatını kaybetti.
2: Bu operasyonda kullanılan köpeğimiz Arthur, yaklaşık birkaç hafta sonra gerçekleşen, yine İstanbul'da gerçekleşen bıçaklı şahıs operasyonu esnasında bıçakla yaralanarak hayatını kaybetmiştir.
0: Özenli eğitimler sonrası operasyon sahasına katılan köpekler, aynı zamanda ekibin önemli bir parçası konumunda.
2: Bu köpekler bizim için sadece bir operasyon köpeğinden öte bir can yoldaşı, bizler için bir kahraman.
1: Yüksek topuklu ayakkabılar şıklığın vazgeçilmezi. Ancak uzun süreli ve yanlış kullanın vücutta farklı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Hemoroid de bu sorunlardan birisi. Uzmanlar topuklu ayakkabı ve hemoroid arasındaki ilişkiyi anlattı.
0: Yıllar sonra okul sıralarına döndü ve yarım kalan hayalini gerçekleştirdi.
3: Yıl 1977, köyden şehre taşınıyorduk o gün ve postacı bizim kapıya geldi ve zarfı bana uzattı. Annemle beraber zarfı aldım, daha havalanmıştı. Şu an aynı heyecanı duyuyorum.
0: 12 Eylül 1980 darbesi milyonlarca kişi gibi onun da hayatını alt üst etti. Haydar Koçak, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandığında henüz 17 yaşındaydı. 80 darbesi sırasında okuldan atıldı, yargılandı ve Mamak cezaevine gönderildi.
3: Tam 48 yıl sonra 65 yaşında diploma alarak başladım.
0: Cezaevinde boş durmadı. Parmaklıklar ardında da olsa geleceğini kurdu.
3: Cezaevinde 2 yıl yattığım sürece bir bilgisayar mühendisi arkadaş, bir yazılımcı, yine benim Hacettepe'den arkadaşım, bana geleceğin mesleğinin bilgisayarcılık olduğunu söyledi ve içeride bilgisayar kursuna başladık birlikte ve ben orada cezaevinde yazılımcı oldum.
0: Haydar Koçak yaşadığı tüm zorluklara rağmen eczacılık hayalinden vazgeçmedi. 2011'de çıkan öğrenci affıyla üniversitesine döndü.
3: 51 yaşına gelmiştim. Tam 14 yıl. Hem gazetecilik mesleğimi yaptım hem de öğrenciliğimi yaptım.
0: 14 yıllık zorlu sürecin ardından 65 yaşındaki Haydar Koçak diplomasına kavuştu.
3: Bugün bu eczanenin ismi torunumun ismi. Torunumun ismi dünya, eczanemesi de dünyam. Çünkü benim artık yepyeni bir dünyam var, yepyeni bir dünyaya ayak attım ve torunumla el ele o hayata başlıyorum. En büyük idealim de şu ki, yani geleceği ona devretmek.
1: Sırada zamana meydan okuyan lezzet yolculuğu var. Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanıyla temelleri atılan ve ahilik geleneğiyle günümüze kadar ulaşan asırlık bir miras. Tam 138 yıldır Osmanlı saray mutfağının unutulmaya yüz tutmuş gizli reçetelerini damaklarla buluşturan o özel mekana konuk oluyoruz. Bu haberle de bültenimize son veriyoruz. Birazdan Esra Akyürek sizlerle birlikte olacak.

0: Beyoğlu'nun ara sokaklarında Atıf Yılmaz Caddesi'ndeyiz. Neden buradayız? Hemen söyleyelim. Özellikle 2. Abdülhamit Han'ın fermanıyla yolculuğuna başlayan ve 1888 yılından beri ahilik geleneğini yaşatan bir işletmeyi sizlere tanıtacağız. Hacı Abdullah Lokantası'nın hikayesini gelin içeriye girelim ve sahiplerinden dinleyelim. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, çok sağ olun. Teşekkürler.
1: Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat bize verdiğiniz için. Evet, Hacı Abdullah Lokantası'nın hikayesi 1888 yıllarına dayanıyor. O yıllarda yurt dışından gelen heyetlerin ve iş adamlarının ülkemizde ağırlanmasıyla ilgili böyle bir mekan yokmuş. O yıllardaki bütün gelen misafirler saraylarda, konaklarda ve evlerde ağırlanılmış. Sultan II. Abdülhamit Han'ın emriyle ilk lokanta Karaköy Rıhtım'da açılıyor. Yurt dışından gelen heyetler, misafirler burada ağırlanıyor. Ve buranın aşçısı İnebolulu, saray mutfağını en iyi bilen aşçılardan Abdullah Efendi. Daha sonra Karaköy'den şu andaki bulunduğumuz İstiklal Caddesi üzerindeki Rumeli Han'ın, Ağa Camii'nin yanındaki Han'ın girişine geliyor. 25 yıl böyle çok güzel bir hizmet devam ediyor. Daha sonra Emirgan'a taşınmak zorunda kalıyor. Emirgan'a taşınırken yanında çalışan personeli Hacı Salih Bey Emirgan'a gitmeyerek Beyoğlu'nda küçük bir işletme açacağını ustasının izniyle böyle bir çalışma istiyor. Burada Ahududu Sokak'ta küçük bir işte Osmanlı Türk Mutfağı'nın temsilcisi olan Hacı Salih olarak güzel bir yer açıyor. Tabii Emirgan'a taşınınca Abdullah Efendi o bölgede olan heyetler, iş adamları Emirgan'a gidiyor. Beyoğlu Taksim bölgesinde olan iş adamları ve heyetlerin ağırlanmasında da Hacı Salih büyük rol oynuyor. 1958 yılında da şu anda bulunduğumuz Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki bu sokağa taşınıyor. Tabii ki belli bir zaman sonra insanlar yaşlanıyor. Hacı Salih yaşlanıyor. Hacı Salih'in yanında çalışan personel, dört arkadaş, buranın kurucuları, bu hikayenin burada bitmesini istemiyorlar.
2: 80'li yılların başında dükkanın sahibi olan Hacı Salih, dükkanı çocuklarına bırakmak ister. Ancak aralarında anlaşmazlık yaşanır. Ve dükkanda çalışan dört usta hiç aklında yokken, yıllar içinde dükkanın sahibi olur.
3: Ortanca oğluna dedi ki, onun da ismi Abdullah. Abdullah, bir de küçük kardeşi Halil. İkinize bırakayım. Abdullah dedi ki, Halil varsa ben yokum. Halil de dedi ki, Abdullah varsa ben yokum. Düşünebiliyor musun? Aynı anne, aynı babadan dünyaya gelmiş olan bu iki kardeş ve böyle dediler. Onun vefatından 2 ay sonra tahliye kararı çıktı. Misafirimiz vardı. Hataylıydı. Süryaniydi kendisi. Bana hep derdi ki, Abdullah'cığım senin hizmetinden çok memnunum. Sen bir yer bulursan ben finansını karşılarım, sen de işletmesini yaparsın.
0: Sonra anahtarı siz mi teslim aldınız?
3: Ondan sonra anahtarı aldım ve beraber 1982'de başladık.
1: Biz ustalarımıza olan saygı, hürmetten dolayı hiçbir zaman biz 1888'de kurulduk, açıldık demiyoruz. Abdullah Efendi, Hacı Salih ve Hacı Abdullah olarak bu serüveni devam ettiriyoruz.
2: Ahilik geleneğiyle günümüze kadar ulaşan işletme, Osmanlı mutfağının hem bilinen hem de tarifi gizli kalmış lezzetlerini yaşatmaya çalışıyor.
4: Kuzu tandır, mantarlaya sote, tavuk fırın pilavla servis ediyoruz.
0: Efendim, şimdi siz Osmanlı yemeklerinden bahsettiniz. Tabii seyircilerimize tanıtmadan da olmaz. Özellikle sizin en güvendiğiniz bu masada hangisi?
1: Bir anne, bir babaya hangi evladınızı daha çok seviyorsunuz sorusu gibi oluyor. Bunlar bizim evladımız. O yüzden biz bütün yemeklerimizde kefiliz.
0: Hünkar beğendi özellikle. Dünyada ilk sırada dediniz. Yani en çok beğenilen dediniz.
1: Evet.
0: Bu değil mi o hünkar beğendi?
1: Hünkar beğendi. Onun hikayesi de var. Hükümdarımız yurt dışından gelen misafirini sarayda ağırlıyor. Fransız ilk önce patlıcanı işte püre haline getiriyor. Bizimkiler de işte bir eti tas kebap tarzında üstüne döküyorlar. Hükümdarımız o yemeği çok beğeniyor. Aşçılar ikisi bu sefer diyorlar ki, hükümdarımız

0: yemeği çok beğendi. Müessesemizde genelde kuzu eti kullanıyoruz. Balıkesir yöresinden geliyor. Kuzu tandır bizim müessesemizin en çok müşterilerimizin istediği. Yaprak sarma, iç pilav.
1: Tatlılar da var. Evet, bir taraftan ayva tatlısı görüyorum, bir taraftan da komposto. Osmanlı'da nasılmış tatlı geleneği, araştırdınız mı onu da?
0: Osmanlı'da tatlı tabii birçok çeşitli tatlılar yapılırmış. Baklava olmazsa olmazmış. Bütün masalarda o yıllarda hep baklava varmış zaten. Ayva tatlısı da yapıyoruz, armuttan yapıyoruz. Sabahtan başlanır, akşama kadar o komposto yapılmış süreci devam eder.
1: Ama her meyvenin olur mu kompostosu?
0: Kesinlikle, hepsinin olur. Aklınıza ne geliyorsak olur.
1: Turşu da bir taraftan yapıyorsunuz. Her şeyin turşusu da olur mu?
0: Evet, her şeyin turşusu olur. Aklınıza ne geliyorsa biz müessesimizde hepsini yapıyoruz.
2: Lokanta yıllardır siyaset, sanat ve iş dünyasının birçok ismini de ağırladı. O isimler arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da var. Lokantayı ziyaret eden turistler ise Türk mutfağının lezzetlerine hayran kalarak işletmeden ayrılıyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
3: Ben Brezilyalıyım.
1: Ne güzel, ne güzel Türkçe konuşuyorsunuz.
3: Teşekkür ederim. 44 seneden beri burada oturuyorum.
1: Neyi tercih ediyorsunuz özellikle?
3: Kuzu.
1: Türk yemeklerini seviyor musunuz?
3: Çok, maalesef çok severim. Çok.
1: Niye maalesef dediniz?
3: Çünkü fazla yiyorum ama ben çok severim.
2: Lokantanın yıllardır müdavimi olan misafirleri de var.
4: Yaklaşık 30 yıldır buraya geliyorum. Anneniz evde yemek yaparken mutfağından nasıl eminseniz biz de buranın mutfağından eminiz.
5: Ben sık sık gelirim çünkü buranın esnafıyım, yaklaşık bir 40 senedir. Misafirlerim geldikçe özellikle davet ederiz.
0: Bir gün 3 kişi geldi. Bir beyefendi, bir hanımefendi, yanlarında kız. Dedim niye biz, ben de eşime 30 yıl önce bu masada evlenme teklif ettim. Kızımız oldu ve annesinin ilk evlenme teklifini yapmış olduğum masada onu da gördüm. Bir hikaye daha paylaşayım müsaade ederseniz. Yine böyle bir misafirimiz elinde gazete okuyor. Ben de yanına oturdum. Efendim işte biraz sohbet etmeye çalıştım. Ben dedi ilk hakimlik beraatımı aldığımda yıllar önce babam bu masada benim haberim olmadan annemi ve kardeşlerimi getirip bu masada benim beraatımı kutladılar. Şu anda benim kızım dedi avukat oldu. Masayı çiçeklerle donatmıştı. Babamın bana o günlerde yaşattığı o hatırayı aynı şekilde ben şu anda kızıma yapacağım. İnanın bunları duyduktan sonra bizim ne parayla ne pulla satın alamayacağımız hikayeler burada.
2: Ustalar zaman zaman Osmanlı'nın unutulmuş lezzetlerini de yaparak konuklarına ikram ediyor.
0: Ustamızla birlikte burada her ay Osmanlı Türk mutfağının unutulmuş olan yemeklerini burada yapıyoruz. Mesela bir tarhana yaptık burada. Hünkârı Osmanlı Hünkârı tarhanası. Biz içinde tarhana ararız normal şartlarda, tarhana çorbası. Osmanlı'da israf yokmuş. Kuru ekmekten yapılan, akşamdan onu marine yapıp sabahleyin çorbası yapılan inanılmaz bir çorba. O yüzden biz Osmanlı mutfağından vazgeçmeyeceğiz. Bunun tanıtılmasını yapacağız.
6: Saray ve yöresel olarak kaybolan yemeklerin sayısı 6000'in üzerinde olduğunu yazıyor. Sadece patlıcandan 283 çeşit yemek yapılıyor.
1: Peki siz şu anda kaç tanesini yapıyorsunuz?
6: Şu anda en eski lokanta biz olmamıza rağmen ancak bunun 70 çeşitini yapıyoruz. İnşallah bizden sonra da devam eder diye temenni ediyoruz.
2: Lokantada anı köşesi ve yemek müzesi de bulunuyor.
0: Mesela 1944 yılında İngilizce menü, o yıllarda çünkü bilgisayar yoktu. Bizim buradaki katiplerimiz hem Türkçe hem İngilizce menü hazırlardı. Hemen solumuzda 1933 yılında Abdullah Efendi'ye halden verilen Osmanlıca bir fatura görüyorsunuz.
1: Şimdi de başka bir köşedeyiz efendim. Burada ne var?
0: Bizim müzemiz burası. Üstünde yazılı olan tarihlerin yıllarında ustalarımızın yapmış olduğu konserve ve kompostolarımız var. Örnek domates 1972 yılında ustamızın yapmış olduğu bir konserve. Bu üstünde görmüş olduğunuz şişeler o yıllarda Fransa'dan sadece bu müesseseye gelen bir şişeler. Şu anda artık bu
1: güzel şişeler. Orada,
0: evet, açabilsek aslında hepsi yenilebilir ama biz böyle müze haline getirip o yıllardaki ustalarımızı hatırlatmak ve saray mutfağında korunabilirlik özelliğini de göstermek istedik.
7: Evet, şimdi sizi saray mutfağından İzmir Çömlek Festivali'ne götürüyoruz. Zira İzmir'in geleneksel zanaat merkezi Menemen'de bu yıl 5.

0: Festival renkli görüntülere ve heyecana sahne oldu.
1: Çömlek Festivali'ne 45 ülke katıldı. 45 ülkeden yarışmacılar işte arkamda görmüş olduğumuz bu şekli çömlekleriyle yapmaya çalışacaklar.
2: 10 numuneye uygun yapmaları gerekiyor. Alt çapı 13'ü geçmemeli. Sonra bunun puanını alıyoruz. Tekrar çanak yarışması yapıyoruz. İkisinin toplam puanından birinciyi çıkarıyor.
1: Bu yumurtayı kaç dakikada yapmaları lazım?
2: 20 dakikada yapmaları gerekiyor.
0: Katılımcılar kendilerine hedef olarak verilen yumurta şeklindeki modelin birebir aynısını yapabilmek için hünerlerini sergiledi.
1: Nasıl gidiyor yarışma?
3: Çok güzel.
1: Şu anda herhalde en yakın sensin yumurtaya.
3: Nasip diyelim. Daha yarışma bitmedi şu anda.
1: Çömlek yarışmasında geçen yılın şampiyonu Uğur Tokmak nasıl gidiyor?
3: Çok iyi gidiyor.
1: Nasıl? Birinci olacağız mı? Rakipler güçlü.
3: Kendimiz zor.
4: Türkiye'de çok değerli ustalar var. İşlerini aşkla yapıyorlar.
1: Menemen Çömlek Festivali'nde minikler de çömlek yapmayı öğreniyorlar. Nasıl, güzel mi?
5: Çok güzel.
1: Heyecanlı mı?
5: Evet.
1: Ne yapmak istiyorsun?
5: Şimdi böyle vazo gibi bir şey yapıyorum.
1: Yapabiliyorsun, bravo.
5: Teşekkürler.
1: Sevdin mi bu oyunu?
5: Evet, çok eğlenceli.
0: Birbirinden renkli, özenle hazırlanmış çömlekler standlarda sergilendi.
6: Kimi fincanları kahve içmek için kullanıyor, kimi ise yıllar boyunca biriktiriyor. İstanbul'da yaşayan emekli öğretmen Ahmet Salman yaklaşık 13 yıl boyunca bit pazarlarından ve antika dükkanlarından fincan biriktiriyor. Bugünse sayısı 5000'in üzerinde olan kahve ve çay fincanlarını özel bir koleksiyona dönüştürdü. Hedefi ise bu özel koleksiyonu büyük bir müzede sergilemek.

0: Türk kültüründe çay kahve geleneği önemli içeceklerimizden, sıcak içeceklerimizin başına gelir.
1: Bir fincanla başladı, bugün 5000 adetlik büyük bir koleksiyona dönüştürdü. 74 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Salman tam 13 yıldır kahve ve çay fincanını biriktiriyor. Gelin 5000 adet fincanın arasında bu sıra dışı hikayeyi birlikte dinleyelim.

0: Ülkemizde insanların sadece evlerinde çay kahve koleksiyonları olduğunu gördük. Böyle kamuya ait bir müze şeklinde bir girişimin olmadığını, böyle bir kurumun olmadığını, yok eksikliğini hissedince böyle bir şey yapılmaya yönelik bir girişim başlatmaya karar verdim. Bir pazarlamaya başladım. Antika dükkanlarında onlardan da kısmen aldıklarımız oluyor. Onların da yardımcı olacaklarını söyler. Yani toplumumuzda bu tür etkinliklere karşı bir ilgi var. Şöyle bir şey var. Mesela bazılarının fincanı var, bazılarının tabağı yok falan. Ama biz önemli olan her birinin ayrı bir değeri var. Bizim için o el emeği bir sanatsal değer. Hatta değişik sanatçı dostlarımızla ziyaret ettiklerinde kendilerine de bu fincanların örneğin kulpları dahi her birinin kulpu farklı olduğundan ilgi uyandırıyor. Yani insanda sanata bir sevgi, saygı yani önemini bir şekilde bize anlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Peki burayı ziyaret edenlerin tepkisi nasıl oluyor?
0: Yani etki olarak söylediğimiz zaman gerçekten güzel duygularla geliyorlar. Bir hevesle gelenlere biz de sevinçle göndermiş oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Gördüğünüz fincanlarda, çay bardaklarında bunlar hepsi de kullanılmış ve her birinin ayrı bir tarihi, her birinin efendim sevinçli günlerde, acılı günlerde bunlardan bir şeyler içtiklerinin anısı da vardır. Yani biz bir yerde de bir tarihi burada yaşatmış oluyoruz.

0: İkisi birbirinden güzel ve nadide. Şimdi Ahmet hocamızla birlikte tam 13 yıldır biriktirdiği bu güzel koleksiyonu birlikte gezeceğiz.
1: Şimdi efendim sanatçılarımız çok değişik fincanları, bardakları düşünmüşler, tasarlamışlar ve yapmışlar. Biz de isteyerek zevkle çayımızı, kahvemizi içiyoruz.
0: Hocamcık, şurada bir tane kahve fincanı görüyorum. Evet. Modeli çok ilginç.
1: Evet.
0: Ya bunun bir hikayesi, anısı var mı? Nereden almıştınız?
1: Ben bunları dediğim gibi bit pazarlarından bunları genelde aldığımız bu şeyler de antikacılardan da kısmen aldıklarımız oluyor. Yani her birinin ayrı bir değeri var. Minyatür yapılmış. Yani evlerimizde bir tane böyle vitrinlerimizde küçük minyatür, bunlar da bu şekilde yapılmış. Burada da kahvelerimizin yapıldığı cezve çeşitlerimiz var. Üste eskiden kullanılan kahve değirmenleri, bunlar var. Mesela yukarıda şurada gördüğünüz, orada da kahve değirmenleri var. Değişik ülkelerden getirilen, Çin, Japon ve benzeri ülkelerden onların ürettiği fincanlarımız var. Yani dünyanın her tarafından biz burada fincanları temin etmeye çalıştık. Bir yerde içene misafire başka bir değer. Yani bu da içenlerin bir sanatsal değeri olarak kabul edelim. Yani üretenin yanında bir de bunu içenlerin misafirlerine, konuklarına, yakınlarına daha böyle içten nik duygularını belirten örme olarak kabul edelim.
0: Hocam bunlar çay fincanları için, çay bardakları için kullanılan özel bir el yapımı dantel aksesuarlar. Yani bu aksesuarlarla birlikte aslında misafirine gösterdiği değeri mi gösteriyor, saygıyı, değeri gösteriyor?
1: Tabii, tabii. Zaten çay kahveyi siz böyle içinizden gelerek ikram edersiniz. Böyle bir, yani o içinizdeki samimiyettir aslında o sıcaklık. Buranın müze yapılması. Bizim tek sevdamız o. Yani orada bireysel olarak bizim herhangi bir şeyimiz yok. Yani biz burada bir öncü, bir şey yapmak, bir kıvılcım olmak bizim sevdamız o.
0: Aradan geçen zamanda tek bir fincanla başlayan merakını şimdilerde büyük bir koleksiyona dönüştüren Ahmet hocamız, şimdilerde bu özel koleksiyonunu Tarihi Valide Büyükhan'da ziyaretçilerine sergilemeye devam ediyor.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Esra Akgürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca aktaracağız. Artık haftayı kapatıyoruz. Haftanın son günündeyiz. Pazar günündeyiz. Peki ama önce geçen hafta neler oldu? Bir kısa hatırlatma yaparak hemen bültenimize başlayalım. Bir bakalım efendim. Tarihler 14.09.2026'yı gösterdiğinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı. Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılı başladı. Tarihler 15'i gösterdiğinde 22 ilde tarladan markete fiyat uçurumuna ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi. 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi ve ardından MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi pusu dizisi hakkında bir FETÖ incelemesi başlatıldı. Ve tarihler 17'yi gösterdiğinde Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili adli süreçte gözaltına alınan anne Elif, baba Yusuf Balıkçı ile amcası, halası ve iki akrabası tutuklandı. Bültenimizde bu konuya da yer veriyor olacağız. Ve sonrasında iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar arasında ünlü isimler de bulunuyordu. Ve haftanın son gününde, son mesai gününde yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişi de tutuklandı. Peki son gelişmeler neler? Artık dediğimiz gibi haftayı kapatıyoruz efendim. Gelişmelerle bültenimize başlayalım. Osmaniye'den peş peşe ne yazık ki iki acı haber adeta yürekleri dağladı. Kadirli ilçesinde ikiz bebek bekleyen 6 aylık hamile Didar Filiz eşinin cani saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Kentteki bir diğer dehşet adresi ise Sumbas ilçesiydi. Tartıştığı oğlunu tarım aracı olan Tahra ile öldüren bir baba gelini ve torununu da yaraladı.
1: Osmaniye'den peş peşe cinayet haberleri geldi. İkiz bebek bekleyen genç kadın eşi bir kişi de babası tarafından katledildi. Vahşi cinayetlerin ilk adresi Kadirli ilçesi oldu. İki çocuk annesi olan aynı zamanda ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 20 yaşındaki Didar Filiz aralarında çıkan tartışmada eşi kaygısız Filiz tarafından acımasızca darbedildi. Eşinin başına piknik tüpüyle vurduğu genç kadın ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 6 ay sonra yeniden anne olmaya hazırlanan Didar Filiz'in bebekleri de kurtarılamadı. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis tarafından 3 akrabasıyla birlikte gözaltına alınan 24 yaşındaki kaygısız Filiz tutuklandı. Akrabaları ise serbest bırakıldı. Kan donduran diğer bir cinayetin adresi ise Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi oldu. Aile içinde çıkan tartışmada 66 yaşındaki Fevzi Topbaş, oğlu Aydın, gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş'a tarım aleti Tahra ile saldırdı. Vücuduna aldığı ağır darbelerle kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Aydın Topbaş hayatını kaybetti. Dedesinin saldırısına hedef olan 14 yaşındaki Ayşe ile 37 yaşındaki annesi Mehtap Topbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlat katili Fevzi Topbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
0: Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin arama çalışmaları sırasında bulunan eşyalar inceleme için adli tıp kurumuna gönderildi. Efendim şimdi gözler gelecek adli tıp raporuna çevrilmiş durumda. Büşra bebeğin ne olduğunun sırrı bulunan eşyalarla mı çözülecek? A Haber muhabiri Murat Onur bizleri bekliyor efendim notlarıyla karşımızda. Gelişmeler için sözü Onur'a bırakalım.
2: Teşekkür ederim Esra Akgürek. Günaydın, iyi yayınlar. Evet, 11 aylık Büşra Bebek 10 Eylül tarihinden itibaren kayıp. Yaklaşık 10 gündür ekiplerin bir yandan kırsal alanda, Divri ilçesindeki kırsalda arama faaliyetleri devam ederken bir yandan da soruşturma kapsamlı bir şekilde Divri Savcılığı tarafından devam ediliyor. Anne sürekli çelişkili ifadeler verdi dosyada. Tabii bu çelişkili ifadelerde ekiplerin çalışmasını oldukça güçleştirdi. Ancak sevk edilen 10 kişiden 6 kişi tutuklandı. Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, amca Mehmet Resul Balıkçı, hala Rahime Balıkçı, akrabaları Miktat Balıkçı ve Özcan Budak tutuklandı ve geri kalan 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki Büşra Bebe ne oldu? Yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, bulundukları kırsal alandan 2 kilometre uzaklıkta Büşra Bebe'nin eşyaları bulundu. Ona mı ait değil mi? Bu adli tıpın vereceği rapordan sonra ortaya çıkacak. Oradaki eşyaların üzerinde kan parçaları da mevcuttu. Tabii adli tıp bu yönde incelemelerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Anne Elif Balıkçı ilk etapta babasının 11 aylık Büşra bebeği başkalarına para karşılığı sattığını söyledi. Sonrasındaki ifadede hayvanların götürebileceğini, yabani hayvanların çadırdan götürebileceğini söyledi. Ondan sonraki ifadesinde ise yine 11 aylık Büşra bebeği babası sırtına vurarak, tokatlayarak öldürdüğünü söyledi. Tabii 4 kardeşi daha vardı 11 aylık Büşra bebeğin. Onlar devlet koruması altına alınmıştı. Devlet koruması altındaki o 4 kardeşin de psikolog eşliğinde ifadelerine başvurdular. İfadelerinde Diyarbakır'da bulunan akrabaları, tanıdıkları Mehmet Kızılkaya isimli kişinin gelip çadırdan aldığını götürdü o 4 kardeşi. Bunun üzerine

0: Soruşturma bir kez daha derinleştirildi. Mehmet Kızılkaya Diyarbakır'dan gözaltına alınarak Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Burada sorgusu yapıldı. Sorgusunun ardından serbest bırakıldığını söyleyebiliriz. Olayla bağlantısının olmadığı anlaşıldı ve serbest bırakıldı. Bunun üzerine ekipler kırsal alanda çalışmalarını, faaliyetlerini bir kez daha yoğunlaştırdı. Annenin verdiği o çelişkili ifadelerin en sonuncusunda ise baba 11 aylık Büşra bebeği sırtına vurarak öldürdü ve 2 kilometre uzaklıkta bir kayalığın arasına bıraktığını söyledi. O alanda hatta 11 aylık Büşra bebeğin kıyafetlerin olduğunu da iddia etti. Bunun üzerine ekipler orayı, o alana gittiler. O alanda Büşra bebeğe ait mi değil mi tam net belli değil. Adli tıpın vereceği karardan sonra belli olacak ama orada bebek kıyafetleri bulundu. O bebek kıyafetleri de şu an itibariyle yine adli tıp tarafından inceleniyor. Soruşturma da aslında çok büyük de etkisi olacak. Bu gelecek, oradan gelecek neticenin. Tabii bizler de A Haber ekipleri olarak yakından takip ediyoruz. İnşallah umut ediyoruz ki 11 aylık Büşra bebek sağ salim bulunur. 10 gün geçti üzerinden ama ekiplerin de çalışması bir yandan kırsalda devam ediyor. Soruşturma da kapsamlı bir şekilde devam ettiriliyor diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'a sizlere bırakalım. Esra Akyürek.
1: Efendim Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel, su baskını ve toprak kaymasına neden oldu. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise sele kapılan araçta mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
2: Sokaklar göle döndü. İş yerlerini su bastı. Araçlar su altında kaldı. Toprak kaydı, yollar çöktü. Şiddetli yağış Rize'yi vurdu.
3: Normal zaten burada üst tarafta ne varsa hepsi alt tarafa doğru gitti.
4: Burada çöp konteynerler şu görüyorsunuz. Şu oturduğumuz bank buradaydı.
3: Ana yoldan geçen araçlar fazla su attığından araçlar böyle sallanıyordu.
5: Rize'nin İyder ilçesinde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarını da getirdi. İlçe merkezindeki işte görmüş olduğunuz bu alandaki araçlar suya gömülürken cadde ise balçık ve çamurla tıkandı.
6: Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklıktan dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk.
5: Kuvvetli sağanak yağış sonrasında göle dönen cadde ve sokaklarda ekiplerin temizlik çalışmaları devam ederken toprak kaymasının yaşandığı evlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli alanlara tahliye edildi.
6: Elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de çok son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren bu sene de 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu. Yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz.
7: Gece tabii sabaha yakın herkes uyuyor. Hiçbir kimsenin haberi yok. Ezanla bir kalktık namaza. Ortalık bu haldeydi. Yukarılara aşırı yağış nedeniyle işte seller meydana geldi. Ağaç, işte çaylıklar, çay fidanları, balçıkla beraber burada gördüğünüz menfezi tıkayınca olanlar oldu zaten.
2: Sağanak sonrası meydana gelen su baskını ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.
6: Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibariyle başlıyoruz. İş yerleri var, burada da var, başka ilçelerimizde de var. O iş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız. AFAD Başkanımız burada hem burayı hem Trabzon'u inceleyecek. Orada da birkaç yerde ciddi yoğun hasar var.
2: Pazar ilçesi de yağışlardan en fazla nasibini alan yerlerden biri oldu.
8: Sabah saat 5 ve 5.30 sularındaydı işte. Ben yatıyordum zaten. Eşim de kalktı çay içmek için. Bir camdan bakayım dedi. Yağmur yağıyordu çünkü. Görünce direkt geldi beni kaldırdı. Ev gidiyor diye. Öyle kalktık apartmanı dışarıya çıktık zaten.
2: Ayrıca il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

0: Trabzon'da da sağanak etkili oldu. Metrekareye düşen 50 kilogram yağış hasara yol açtı. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde de bir sitenin istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Öte yandan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde meydana gelen sel felaketinde ise can pazarı yaşandı. Yağışla birlikte oluşan sel köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına çevrede bulunanlar koştu. Vatandaşlar aracın arka camı kırılarak dışarı çıkarıldı.
1: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var Talat Öz diye. O bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuri soruşturmasında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Konuyla ilgili yeni gelişmeler var. Gözaltı kararı sayısı da artmış olabilir. Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan sıcak gelişmeyi aktarmak üzere hazır. Son gelişmeleri Kadir Mercan'dan alalım.
3: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon bu sabah saatleri itibariyle yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında bu sabah itibariyle gözaltı kararı verildi ve 23 şirkete de kayyum atama kararı verilmiş durumda. Bu kapsamda sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi ve operasyonlar neticesinde kaç kişi gözaltına alındı? Bunu da yine önümüzdeki dakikalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu bilgilendirme metniyle olacağız. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak aslında 4. dalga operasyonda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önemli tespitleri var. Hem örgütün işleyişi bakımından hem de bağlantılı oldukları avukatlar hakkında önemli tespitleri söz konusu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özellikle soruşturma kapsamında seçim süreçlerine ilişkin incelemeler de yapılmış durumda. Yapılan açıklamada elde edilen dijital materyal, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında bazı şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonlar ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların da dosyaya yansıdığı belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklamada bir başka konuda avukat yapılanması da mercek altına alınmış durumda. Özellikle savunma hakkı sınırları dışına çıkarak örgüt içi haberleşmeyi avukatlar üzerinden yapıldığı tespit edildi. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu da demek oluyor ki gözaltına alınanlar arasında avukatların da olduğuna yönelik. Öte yandan şundan da bahsetmek gerekiyor. Gözaltı kararı verilen şüpheliler var. Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Recep Tutuş, Selim Aktaş, Ali Aydoğan, Mustafa Kösemul, Necati Şahin, Şaban Kayaz, Mustafa Avcı, Mehmet Dursun, Mehmet Bilgehan Gülşen, Cengiz Bıyık, Emre Öztürk, Hilmi Enes Öncel gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Konuyla alakalı olarak da biraz önce belirtmiş olduğum gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Açıklama kapsamında soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda Alihan Kuruş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisinde nakit gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edilmiştir denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamadan, açıklamanın devamı da şu şekilde: örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı, usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği önünde tespitler yapılmıştır denildi. Tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer

0: deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansımıştır denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yayının başında belirtmiş olduğum gibi dördüncü dalga bir operasyon olduğunu söyleyelim. Son dakika bilgisi olduğunu söyleyelim. Sabah saat 6 itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kolluk Kuvvetleri Koordinesi'nde gerçekleştirildi operasyon. Birçok noktaya eş zamanlı olarak yapıldı operasyon. Yine birçok dijital ve fiziki materyale de el konulmuş durumda. İlerleyen dakikalarda da yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılması bekleniyor. Çünkü gözaltı sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece gözaltı kararı ile alakalı bir açıklama yapıldı. Bunu da önümüzdeki dakikalarda yapılan açıklamalarla öğrenmiş olacağız diyelim. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyeyim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Efendim, bir diğer çok konuşulan konu borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili o soruşturmada aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Puslu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
2: Borsadaki fon krizi soruşturmasında savcılık kritik adım attı. Pusula ve Tera yönetim kurulu başkanları gözaltına alındı. Borsada fonları üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk gözaltına alındı. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor. Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
1: İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik bir operasyon düzenlendi. Fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen ve fuhuş yaptığı değerlendirilen 31 şüpheli gözaltına alındı.
2: İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada 7 ilçede operasyon gerçekleştirildi. Örgütlü şekilde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüpheli ve 16 kadın mağdurdan oluşan 31 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan birinin de 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 cep telefonu, 2 tabanca, 3 şarjör, 112 fişek, Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ve üzerinde kadın ve masaj salonlarının isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.
1: Efendim, Başkan Erdoğan dün şehit ve gazi yakınları atama töreninde konuştu. En önemli konu başlığı ise hiç şüphesiz terörsüz Türkiye konusu oldu. Erdoğan 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının hortumlarını keseceğiz dedi. Şehit ve gazi yakınlarını rencide edecek hiçbir girişime de müsaade etmeyeceklerini ifade etti.
3: Gazi meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız.
4: Terörsüz Türkiye yolunda kritik eşiği aştık dedi. Süreçten rahatsız olanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.
3: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen Milli

0: Memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit gazi yakınları anma töreninde verdi mesajların. Önemli başlığın altını tekrar çizdi. Ne şehitleri ne de ailelerini incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
0: Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
1: En büyük bedeli sizler ödediniz diyen Erdoğan, Ağustos ayında kabul edilen yasa teklifinden söz etti.
0: Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk.
1: Erdoğan şehit ve gazi yakını atamasını 53.179'a yükselttiklerini ifade etti.
0: 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kurallarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek, böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz.
1: Konuşma sonrası kamuya atanacak 571 şehit ve gazi yakını belirlendi.
0: Şenay Demirelli, Milli Eğitim, Saadettin Yazıcı, hayırlı olsun.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suudi Arabistan'da Husilerle yaşanan çatışmalarda Mekke İttifakı olarak askeri ihtiyaçlara yanıt verilebileceğini söyledi.
3: Amerika-İran görüşmelerinde biliyorsunuz son birkaç aydır bir tıkanma var. Ve bu tıkanmanın tezahürü olarak sadece birbirlerine saldırıyı değil, Babül Mendeb ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'a doğru giderek bir yaygınlaştırma ameliyesi içerisinde olduğunu görüyoruz tarafların. Şimdi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Tabi burada biz bütün ağırlığımızı aslında Amerika-İran arasındaki yürüyen müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz ama burada taraflar arasında büyük bir güvensizlik var. Pakistan'da bir anlayış birliğine varmışlardı. Fakat daha sonraki uygulamada ortaya aksaklıklar çıktı ve şimdi her iki taraf da bu şeyi açıkçası işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201'e yükseldi efendim. MİT ve emniyetin ortak operasyonunda gözaltına alınanlardan 45'inin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. İsrailli şüphelilerin hesaplarındaki milyonluk para trafiği de yine dikkatleri çekti.
4: Her şeyin tam çok profesyonelce planlandığını görüyoruz.
1: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. 45'i yabancı uyruklu 201 kişi gözaltına alındı.
4: İsrailli vatandaşlarla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmadığı, diğer ülke vatandaşlarının hedef alındığı tespitleri de yapılmış.
2: Ayrım da yapıyorlar yani.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. İlk operasyonda 175 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada bu sayı 201'e yükseldi. Gözaltına alınan 201 kişiden 45'inin 21 farklı ülke vatandaşı olduğu belirlendi.

0: 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşları da gözaltına alındı.
1: Bu call center'larda işte farklı dillerden, farklı ülkelerden arayan vatandaşların konuştuğu dilleri konuşabilen kişiler oturtulmuş.
0: Operasyonda 1,5 milyar lira değerinde mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi. Şebekenin sahte forex yatırım reklamlarıyla mağdurları sisteme çektiği belirlendi. Mağdurlara ekranlarda sahte kar gösterildi. Paralarını çekmek isteyenlerdense vergi ve hesap blokesi gibi bahanelerle yeniden para istendi. Çağrı merkezi çalışanlarına kod ad verildiği, mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayeleri hazırlandığı ortaya çıktı. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesi testinden geçirildiği de belirlendi.
1: Ajan tabir edelim, yani kendilerinin kimliğini ortaya çıkabilecek bir kişi içeriye sisteme sızmasın diye de bir yalan makinesi testinden geçirdikleri tespit edildi.
0: Öte yandan İsrailli şüphelilerin banka hesaplarında milyonluk para trafiği tespit edildi. İlker Hason'un hesaplarında 34 milyon liraya aşkın para girişi, Karolin Hason'un hesaplarında ise 22 milyon liraya aşkın para girişi belirlendi.
2: İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa bir otomobil sürücüsü dakikalarca yol vermedi. Sürücü çok geçmeden yakalandı. Beylikdüzü ve Diyarbakır'da da benzer görüntüler vardı efendim.
3: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
0: Ne siren dinledi ne de anonsu.
3: Doktor 2-13 geç sana geç.
0: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa dakikalarca yol vermedi.
3: Geç sana. Bir dakika ceza işlemi olacak beyefendi. Emniyete bildiriliyor.
0: İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda acil bir vakaya yetişmek için sireni açık şekilde ilerleyen ambulans, trafikte önündeki otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
3: Hala geçmiyorsun sen, aileni kontrol et. Ambulans yol vermemek ne demek? Geç sağ!
0: Ambulans sürücüsü önündeki otomobilin yolu açması için önce sireni çaldı. Ardından korna ile uyardı. Ancak otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen yol vermemeyi sürdürdü.
3: Yakın emniyete bildirildi. Ambulans yol vermemek ne demek? Geç sağ!
0: Siren ve korna işe yaramayınca ambulans sürücüsü bu kez anons yaparak yol istedi. Fakat otomobil bir süre daha ambulansın önünde ilerlemeye devam etti.
3: Yakın emniyete bildirildi. Ambulans yol vermemek ne demek? Geç sağ!
0: Saniyelerin bile önemli olduğu acil vakaya yetişmeye çalışan sağlık ekiplerinin dakikalar süren yol verme bekleyişi de kameraya böyle yansıdı. Plaka takibinden kimlik bilgileri tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı ve sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı. 46 bin lira idari para cezası da uygulandı. Araçsa 30 gün trafikten men edildi. Beylikdüzü'nde de aynı görüntü vardı. Ambulans sol şeritten ilerleyerek hastaneye ulaşmaya çalışıyordu. Ancak önündeki sürücü ısrarla yol vermek istemedi.
4: Ne yapıyor?
0: Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine sürücü yakalandı. 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı. Araçsa 30 gün trafikten men edildi. Bir benzer olay da Diyarbakır'da yaşandı. Silvan Bulvarı'nda yangın ihbarı için yola çıkan itfaiye ekiplerine sürücüler yol vermek için fermuar sistemine geçti. Ancak sürücülerden biri itfaiye için açılan yolda yapılan anonslara rağmen ısrarla yol vermeyerek ilerledi.
5: Bulamaz, ilerleme oradan.
0: Sürücünün itfaiye aracının geçişine engel olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2: Sırada yurttan haber turumuz var.
6: Batman'da elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yaklaşık 20 dönümlük arazi zarar gördü, 10 arı kovanı tamamen yandı. Alevler ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. İyice kariyen kurtlar yerleşim yerlerine indi. Adeta dehşet saçtı. Düzce'de evin bahçesindeki kaniş cinsi köpeğe saldıran kurt kameraya yansıdı. Kırşehir'de ise kurt sürüsü mandıradaki hayvanlara saldırdı. Olayda çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyonda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Adıyaman'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. İşçilerin panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası belediye ekipleri onarım çalışması başlattı. Erzurum'da yüksekliği fazla olan damperli kamyon yol üzerindeki levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper açıldı. Kamyonun ön bölümü adeta aşağı kalktı. Olayda neyse ki yaralanan olmadı. Bursa'da 5. Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlendi. Kentin fethinin 700. yılına özel hazırlanan 3 metrelik dev İskender kebap görenleri hayrete düşürdü. Festivale gelenler usta şeflerin 50 kilogram et kullanarak hazırladığı özel kebabı tadabilmek için sıraya girdi. Dev İskender yaklaşık 700 kişiye ikram edildi. Samsun'un Kavak ilçesinde kaymakamlık personeli Mecit Uzun'un annesiz kaldığı için büyüttüğü Tertip isimli kuzu ilçe sakinlerinin maskotu oldu. Sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan Tertip parklarda çocukların ilgi odağı haline geldi.
2: Yapay zeka teknolojisi hayatı kolaylaştırma vaadiyle ilerlerken kontrolsüz güç olma riskini de beraberinde getiriyor. Google'ın Gemini modelinin insan müdahalesi olmadan yaptığı otonom siber sızma güvenlik uzmanlarını alarma geçirdi. Peki dijital dünyanın yeni tehdidi artık yapay zekanın kendisi mi? Detaylara bakalım.
4: Yapay zeka bu kez sınırları aşmadı, adeta yıktı geçti. Korumalı sistemler, özel şifreler, siber güvenlik duvarları hiçbiri onu durduramadı. Google'ın Gemini modeli siber güvenlik testinde 3 şirketin korumalı sistemine sızmayı başardı. Yapay zekanın geliştikçe ortaya çıkan tehlikelerini gözler önüne serdi. Google bunun yapay zekanın ilk otonom saldırısı olabileceğini açıkladı. Gemini, insan talimatı olmadan kendi aklıyla şifreleri teker teker tahmin etti, 3 şirketin en sıkı korunan dijital kalelerine adım adım girdi. Bir noktadan sonra da saldırıyı durdurdu. Yaşananlar yapay zekanın siber saldırılarda ne kadar ileri gidebileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Üstelik Gemini bu konuda yalnız değil. Anthropic'in Cloud modeli de Temmuz ayında yapılan bir testte bulunduğu ortamdan çıkarak 3 kuruluşa yönelik siber saldırı düzenlemişti. OpenAI da kendi yapay zeka modellerinin internette erişime açık bazı sistemlere saldırdığını açıklamıştı.
7: Bunun gerçekleşmesinin çeşitli yolları var. Bunlardan biri kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kötüye kullanması. Özellikle yapay zeka bilimsel gelişmeleri, bilhassa biyoloji alanındaki gelişmeleri ciddi ölçüde hızlandırdığında dünyanın çok büyük bir bölümüne yeni virüsler üretme imkanı sağlayabilir. Bunun kontrol edilmesi son derece zor olabilir. Dünyanın burada söz konusu olan risklerin boyutunun farkına varması gerekiyor. Sadece birkaç yıl önce bilim kurgu gibi gelebilecek bu konuları ciddiye almalıyız.
2: Efendim, kız çocukları için kıyafet reyonlarında başlayan tartışma şimdi oyuncak raflarına taşındı. Çocukların yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlanan aileler şimdi de hamilelik ve doğum temalı Barbie bebek tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Peki çocukları korumak için ne yapılmalı? Detaylar haberimizde.
8: Ne kadar kötü bir şey. Gerçekten kız çocuklarımızı böyle şeylere özendirmek o kadar kötü bir şey ki.
9: Yani küçük yaşta bence böyle şeylerin yapılmaması gerekiyor. Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil.
0: Kız çocuklarının kıyafet reyonlarında başlayan tartışma oyuncak raflarına taşındı. Hamilelik ve doğum temalı Barbie bebekler oyuncak mı yoksa erken yaşta rol dayatması mı?
10: Bu tarz oyuncakların aslında çocuğun soyut kavramları gelişmemesinden ötürü bir takım tehlikeleri söz konusudur.
11: Yani hamile bebeği alıp kızımı imrendirmek istemem.
9: Ruh sağlığına iyi geldiğini düşünmüyorum.
0: Çocukluk denince akla oyun ve hayal dünyası geliyor. Ancak bazı oyuncaklar çocukların dünyasına yetişkinlere ait rollerin taşınması tartışmasını da beraberinde getiriyor.
12: Tartışmanın merkezinde ise hamilelik ve doğum temalarını doğrudan oyunun içine yönlendiren bazı ürünler var. Örneğin karnı açılan ve içinden oyuncak bebek çıkan bu ürünler özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına hedef alıyor. Peki bu ürünlerin yaygınlaşması ileride ne gibi sorunlara yol açabilir? İşte cevapları.
10: Çok ciddi sonuçları da ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Erken yaşta evlilikler gibi, erken yaşta anne olmaya duyulan istek gibi. Sırf bu yüzden de bir çocuğun yaşı, gelişim seviyesi, anlama kapasitesi, duygusal zekası tam anlamıyla yorumlanmadan, gelişim seviyesi noktasında ebeveynleri tam anlamıyla bilgi birikimi sahibi olmadan çocuklara bu hamile bebekleri almaması gerekir.
0: Çocuklar için tasarlanan bazı ürünler son dönemde tartışma konusu. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik hamilelik ve doğum temasını oyunlaştıran oyuncaklar tepki çekiyor.
9: Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil. Yaşı küçükken böyle şeylere gerek yok.
8: O kadar berbat ki çocuklarımızı artık neden, nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz ki. Çok yanlış. Oyuncak almaya bile 10 defa düşünüyoruz. Almıyoruz.
11: Yani kızım onu gördükçe belki o da imrenir. Yani neyin ne olduğunu bilmediği için şu anki çocuklar öyle bir şey yapmak istemem.
9: Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kız çocuklar açısından da erkek çocuklar açısından da.
0: Çocukların gelişiminde oyuncağın etkisi kadar ailelerin yaklaşımı ve çocuklara sunulan farklı deneyimler de önem taşıyor.
10: Örnek veriyorum. O bebekte karın bebekten çıktıktan sonra, o anne vücudundan çıktıktan sonra çocuk şunu düşünebilir. Göbek çıkıyorsa, karın çıkıyorsa bugün kolum da çıkabilir, kafam da çıkabilir ve uzuvlarını yorumlarken çocuk güçlük duymaya başlar. Dolayısıyla bir çocuğun neyi nasıl anlayabileceğini öncelikle ebeveynler bilmeli ve bu tarz oyuncaklarla çocukları yalnız başına bırakmamak gerekir.
2: Efendim, Tanzanya'dan Er Meydanı'na uzanan bir hayat hikayesi var sırada. 3,5 yaşındayken Türk diplomat aile tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali, yağlı güreşteki başarısıyla kısa sürede Er Meydanları'nın ilgi odağı oldu. Ve kendisi gibi Afrika kökenli eski baş pehlivan Arap Mustafa'ya atfen Arap Osman lakabıyla anılmaya başlandı. Hedefi ise Kırkpınar'da baş pehlivanlık unvanı elde edebilmek.
6: Tanzanya'da doğdu, bebekken anne ve babasını kaybetti. 3,5 yaşındayken Büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu tarafından evlat edinildi.
13: Osman Ali, başarılar abi.
6: 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nun güreş hayali Er Meydanı'nda tutkuya dönüştü.
14: Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki bir yetimhanede yaşayan 3,5 yaşındaki Osman'ın yolu Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu ile kesişti. Onu evlatları gibi sevdiler ve evlat edinmeye karar verdiler.
8: Çok dikkatimi çekti. Çünkü gerçekten çok sevimli, sevilmek isteyen biri. Herkesin bacaklarını elliyor. Yani el yordamıyla sevilmek istiyor. Belliydi. Kucağımıza aldık. Ondan sonra kocaman böyle bir şey giydirmişler ona. Boxer giydirmişler. O zaman çok küçüktü. Ondan sonra eline biz Türk bayrağı verdik. Türk bayrağına koşturmaya başladı daha ilk gün.
15: Gittiğim zaman bize çok ilgi gösterdi. Biz de aynı şekilde karşılıklı ilgi gösterirdik. Hatta artık o kadar samimi olduk ki Osman'la eve götürelim dedik. Aldık getirdik Osman'ı şeye. Eve getirdik Osman'ı. Bizle beraber kalmaya başladı. Sonra ayrılamadık Osman'dan. Dolayısıyla mahkemeye müracaat ettik. Evlat edinmek için. Tanzanya kanunlarına göre evladımız oldu bizim.
14: 2024 yılında aile Osman'la birlikte Türkiye'ye döndü. Eğitimine devam eden Osman ailesinin yönlendirmesiyle önce minder güreşine başladı. Daha sonra ise yaz tatilini geçirdikleri Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yağlı güreşe başladı.
13: Yağlı güreşe başladığımdan beri benim Sertaç Üren vardır. Sertaç Çavdar. Yani o bana öğretti. Onun sayesinde öğrendim. Bir de neydi? Abdurrahman sayesinde benim rakibim olan, biliyorsunuz, kol bağlamıştı Kurtdere'de.
6: Evet. Osman güreşe olan sevgisi ve azmi sayesinde profesyonel sporcuların gönlüne girmeyi başardı. Ve kendisi gibi Afrika kökenli eski baş pehlivan Arap Mustafa'ya atfen Arap Osman lakabıyla anılmaya başladı.
13: Birincisi olarak peygamberimiz Muhammed Mustafa, ikincisi olarak Mustafa Kemal Atatürk, üçüncüsü olarak Arap Mustafa ve dördüncüsü olarak Mustafa Taş. Bana güreş bana saygıyı ve birleşmeyi, sevgi ve saygıyı anlatıyordu.
2: Anadolu'nun dört bir yanından yaban hayatın kimi zaman büyüleyici, kimi zaman heyecan dolu anları ekrana geliyor şimdi.

0: Anadolu coğrafyasının gizli kalmış güzellikleri ve yaban hayatının sevimli üyeleri farklı noktalarda kameralara yansıdı.
1: Gel kızım, seveyim seni, gel.
0: Yaylaların özgür sakinleri sürüler halinde dolaşırken havadan görüntülendi. Görüntüler Isparta'nın Aksu ilçesinden. Yıllar önce tarla sürmek ve yük taşımak için kullanılan atlar teknolojinin gelişmesiyle doğaya bırakıldı. Zamanla yaban hayatına uyum sağlayan yılkı atlarının sayısının yaklaşık 750 olduğu tahmin ediliyor. Yaylalarda özgürce dolaşan yılkı atlarının yaşamı havadan görüntülendi. 2 aylık tedavi ve yeniden özgürlük. Yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan nesli tükenme tehlikesindeki 3 alaca baykuş yavrusu Antalya'da Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edildi. Uçmayı, kanat çırpmayı ve avlanmayı yeniden öğrendiler.
2: Uçuş çalışmaları yaptılar, avlanma denemeleri yaptılar. Hepsi çok başarıyla gerçekleştirdiği için bugün onları artık doğaya tekrar döndürüyoruz.
0: Kontrolleri tamamlanan 3 baykuş yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bursa Uludağ'da ise kamp yapan bir aile adrenalin dolu anlar yaşadı. Sarıalan mevkiinde çadırların yanına kadar gelen aç ayı, ailenin bağırmasıyla korkarak ormanlık alana kaçtı. O korku ve panik dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Sabahın ilk ışıklarında bostana gelen çiftçiler bu kez iki sevimli misafirle karşılaştı. Batman Gercüş'te yan yana koşan iki tilki bir süre birbirleriyle oyun oynadı. Sonra da ağaçlık alanda gözden kayboldu. Ve ormanın hayaleti. Nadir görülen vaşak bu kez foto kapana yakalandı. Çankırı'da doğaya yerleştirilen kameralar nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın ormandaki yürüyüşünü kaydetti.
3: Efendim, insanlık son 200 yılı tarihin en büyük dönüşümlerinden birini yaşadı. Bir zamanlar 30'lu yaşlar ortalama bir ömür sayılırken bugün milyonlarca insan 80 hatta 100 yaşını bile görebiliyor. Peki insan ömrü nasıl uzadı? İlerleyen yıllarda yaşam süresi daha da artacak mı? Uzmanlar neler söylüyor? Yanıtı özel dosyamızda.

0: gerçekten de geriye gittiğinde ömür kısalıyor. 30'lu yaşlar, 20'li yaşlara kadar düşüyor.
1: Salgınlar, savaşlar, kıtlıklar, insanların ölüm sayısı çok artırdığı gibi bebek ölümleri çok fazlaydı.
2: 19. yüzyılın başlarında yaşıyor olsaydınız muhtemelen 50 veya 60 yaşını görmeden hayatınızı kaybetmiş olabilirdiniz. Çünkü o dönem geçireceğiniz herhangi bir enfeksiyon, hastalık sizi hayattan koparmak için yeterli bir nedendi. Ancak günümüze, yani 21. yüzyıla baktığımızda artık 70 hatta 80 yıl kadar yaşayabiliyoruz. Peki son 200 yılda neler değişti?
3: Sanayi inkılabı dönemlerinde özellikle İngiltere'de, mesela Londra'da bu sanayi atıkları, fabrika atıkları sebebiyle mesela sular inanılmaz kirlenmiş. Bu kirliliğin ürettiği işte fareler vesaire, bunlarla beraber yayılan pek çok hastalık. Yani Londra gibi bir yerde 1800'lerde falan neredeyse ortalama ömür 34-35'lere kadar düşmüş.
0: Basit enfeksiyonlar insanı öldürüyor. Bunlar ne? Kulak enfeksiyonu, sinüzitler, zatürre insanı öldürüyor, böbrek iltihapları öldürüyor. İnsanların orta çağda en büyük ölüm sebebi tabii ki yine enfeksiyonlar, ama bu sefer ne yok? Lağım sistemi yok, kanalizasyon yok. Bütün dışkı sokağa atılıyor. Tabii lağım ve kanalizasyon gelişmesiyle birden hemen kolera hemen azalıyor, ishaller azalıyor. Tabii o zamanların en büyük belası veba azalıyor. O zaman demek ki burada ikinci faktör ne oluyor? Sanitasyon dediğimiz hijyen şartlarının artması, el yıkama alışkanlığının oluşması. Biliyorsun insanlar, doktorlar eskiden ellerini yıkamıyor çünkü mikrop bilinci yok. Yere düşen cerrahi malzemeleri yerden alıp tekrar kullanıyorlar.
2: Takvimler 1918'i gösterdiğinde insanlık tarihinin en ölümcül salgınlarından biriyle karşılaştı. İspanyol gribi. Salgın yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden oldu.
3: Bu yine Birinci Dünya Savaşı ve o bizim tam işte milli mücadele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'na giden süreçlerde mesela o İspanyol gribinin çok ciddi etkileri söyleniyor. Evet, bugün bir Covid-19 dedik, işte bunun bir influenza gribinin bir türü olduğunu vesaire söyledik. Ama eskiden bunların adının da konmadığı süreçlerde işte bu salgınlar, bu kara hummalar bir rüzgar gibi adeta gelip alıp insanları götürebiliyor.
2: 1939-1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı ise bir kırılma noktasıydı. Bu küresel felakette 70 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Ancak savaşın ardından sağlık ve bilim alanında büyük bir dönüşüm başladı. 1940'larda antibiyotiğin yaygınlaşması, 1950'lerde çocuk felci aşısı, ardından gelen organ nakilleri ve kanser tedavileri. İşte tüm bu gelişmeler insan ömrüne yıllar ekledi.
1: Bugün de Türkiye'de ortalama yaşın artmış olmasının gibi görünmesinin bir nedeni bebek ölümünün çok azalmış olması. Bakın 1975 yılında 100 bin bebekten 11 bin bebek bir yaşa kadar gelemezken bugün 100 bin bebekten ancak 700-750 tanesi yaşamını yitirebiliyor. Bu istatistiği çok ciddi şekilde etkiliyor.
0: Peki son yıllarda ömür neyle orantılı? Bir kere ömüre baktığımızda mesela dünyada en çok yaşayan işte bölgeler Japonya. Uzun yaşıyor. Ta ortalama ömür 90'lara çıkmış durumda. Tabii tıbbi gelişmeler, artık tansiyon diye bir problem görmüyorsun. Yani en azından bugün toplumun 1/3 hipertansiyonu ve bu 50 yaşından sonra %50. Tansiyon ilaçlarının gelişmesi, yine şeker. Bugün toplumun %20'si şeker hastası. O zaman insülinin bulunması şeker hastalığının telafisine sebep oluyor. Tabii buradan yavaş yavaş daha büyük bir konuya geliyoruz. Mide hastalıkları. İşte mide kanaması diye bir şey vardı yani. Mide kanaması bitti. Mide ameliyatları bitti. Eskiden, şu anda mide ameliyatı sadece kanser, mide kanseri. Eskiden mide kanıyordu. Neden? Ülser vardı. Ama antasitlerin çıkmasıyla, şimdi herkes biraz midesi yandığı zaman hemen asit ilacını alıyor ve rahat ediyor. Ve mide kanaması bitti. O zaman demek ki ilaçlar da çok büyük bir faktör.
4: Eskiden insanlar nadiren 70 yaşına kadar yaşardı. Ama günümüzde 70 yaşında hala çocuk sayılırsınız.
5: Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar giderek daha geç yaşlanabilir, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilir.
4: Tahminler bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği yönünde.
2: Bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ait. 2025'te Pekin'deki askeri geçit töreninde mikrofonlara yansıyan o sohbette gençleşme terapileri ve 150 yıla uzanan bir yaşam ihtimali gündemlerindeydi. Sonrasındaysa bilim insanları laboratuvarlarda zamanı geri alabilmek için resmen kolları sıvadı. Şimdi asıl soruyu kendimize soralım.

0: hücreden organ üretimi ve yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen moleküller sayesinde insan ömrü daha da uzayabilir. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? İnsanlar gelecekte gerçekten 150 yıl yaşayabilecek mi?
1: Bu olay ilaçlarla başlayacak. İlaçlara bir 120 yaşayacağız. Sonra böbrek ve kalp nakilleri artacak. Çünkü iki organımız bozuluyor. Böbrek ve kalp. 60 yaşından sonra gidiyor, bozuluyor. Biliyorsun insanlarda nakil önleyen en önemli şey kan grubu uyumsuzluğu. Hayvanlarda şimdi genetik modifikasyonlara kan grupları siniliniyor. Yani gelecekte bizim hayvanlardan insan nakil olabilecek mesela. O zaman demek ki çok klasik bir şey. Diyet, alışkanlıkları, nakiller... Ondan sonra ve bazı ilaçlarla biz 150'yi rahat buldurabiliriz. Ve gelecekte insan 150 yaşayacak. Bu çok fazla değil.
2: Fransa'da 1800'lü yıllarda 10 yaşta ulaşmış birinin 57 yaşına ulaşması bekleniyordu. Ama 2023'te bu 84 yaşına çıktı. Şimdi 90 yaşlarına kadar arttı bu. Yani yıllarla beklenen hayat süresi arttı. Bunda teknolojinin tabii çok faydası oldu. O bahsettiğiniz nanoteknoloji, mezenkimal kök hücre gibi deneyimlerden çok şeyler bekliyoruz gerçekten.
0: Ülkemizde de artık yaşam süresi giderek uzuyor. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,1 yıldan 78,5 yıla yükseldi. Bu süre kadınlarda 81,1 yılken erkeklerde 75,9 yıl olarak hesaplandı. Peki ama daha uzun ve sağlıklı yaşamak için neler yapmalıyız?
3: Gençler kendini haylasın. Bir cibir yemesin de. Bu bir cibir çürdür insana. Midesini çürdür.
4: Hafif bir spor yapıyorum sabahları. Tok karnına yemek yemeyeceksin. Aç karnına yiyeceksin.
5: Hastaneye.
6: Hastaneye bir defa gittik aşağı yukarı. Hemen de gitmedim.
5: Bu yaşınıza kadar hiç gitmediniz.
6: Hiç gitmedim. Balık evimden hiç yiyesi olmazdı. Çalışmam koşu. Benim her gün sporuna zaten. Bilmiyor mu ya? Bağ belliyorum. Dal dikiyorum, ağaç kesiyorum.
1: Bir kere uzun yaşamada en temel şeylerden bir tanesi, hani aklımızın böyle temel bir yerinde duracak şey, çok kalori hızlı öldürüyor. Bunu biliyoruz. Yani kalori kısınca hemen uzun yaşıyorsun. Tabii DNA'nın tamir edildiği dönem uyku. Evet, iyi uyumak lazım, doğru. Kesinlikle sebze ağırlıklı beslenmek lazım, lifli. Mesela bugün uzun yaşamdaki bu anlattığım FOXO3, Kloto, Sirte en önemli arttıran şey soğan mesela. İki fermentli gıda, yoğurt ve kefir. Bunlar mutlaka bulunması gerekiyor. Aktif hayat olmalı. Bu günde spor da yapabilirsiniz. Ama günlük aktif hayat, işte merdivenleri çıkmak olabilir, camı silmek de aynı. Hatta bu daha değerli. Eğer bununla çok ilgileniyorsanız uzun yaşamla ilgili, mesela bugün bir insan çok rahat 100 sene yaşayabilir.
7: Pencere adını veren Pimapen sunar.
8: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
10: Halkbank. Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını artırarak Avrupa Birliği ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. Avrupa Birliği'nde 2025'te büyükbaş hayvan sayısı yıllık %0,4, koyun sayısı %2,2 ve keçi sayısı %2,5 geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre %4,3 artışla 17.709.000 oldu. Böylece Türkiye geçen yıl büyükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği ülkelerini geçerek ilk sırada yer aldı.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
8: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
11: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
9: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakanlığın işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına dair çalışmaları sürüyor. Uygulamayla işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden tarımsal üretime kazandırılması ve bu arazilerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Kiralama yoluyla üretime kazandırılan arazilerin çiftçi kayıt sistemine kaydedilerek tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilmesiyle gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda 1 Eylül'de başlayan süreç kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci devam ediyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'de gelecek 3 yılda büyümeyi ve ülke refahını artıracak kamu yatırımlarına öncelik verilecek. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projeleriyle özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek projelere odaklanılacak. İmalat sanayisi sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri, fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım ve gıda, turizm ve savunma sanayisi alanlar öne çıkartılacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ajans hafta sonundayız. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz artık ona ulaşmak üzere. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla yeni saatimize devam ediyoruz. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul kıymet transferi yapıldığı tespiti üzerine 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Alihan Kuriç suç örgütüyle bağlantılı bazı şahıslarla şirketlerin para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için faaliyetlerde bulunduğuna dönük tespitler yapıldığı belirtildi. Savcılık açıklamasında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemelerin devam ettiği vurgulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada dönemin başsavcısı ve bir savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşı olan iki emekli askere de ev hapsi verildi. Soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu arada Kozinoğlu'nun koğuş görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağının içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
2: 14 dakikalığına ışıklar kapandı, koğuş karardı ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
1: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor.
2: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli

0: daha gözaltına alındı.
1: Rahatsızlandıktan sonra yani 18-23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
0: 15 yıl sonra ortaya çıkan koğuş görüntülerinde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
1: Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
0: Işıklar yeniden açıldığında ise Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı kayıtlara yansıdı.
1: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördüm, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız?
0: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Savcılık Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacın nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü.
2: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
0: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Savcılığın Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Hasan Atilla Uğur'un avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Avukatlar, Uğur'un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerde demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Okların çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.
3: Efendim, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi planlanıyor. Haber muhabiri Meral Dağlılarsa notlarıyla karşımızda olacak. Meral, günaydın. Başkan Erdoğan'ın gidişi ne zaman planlanıyor? Detayları senden alalım.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bugün İstanbul'dan hareket ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu kapsamda da aslında New York'ta dünya liderlerinin buluştuğu önemli bir diplomasi trafiği olacak gibi gözüküyor. 4 gün boyunca bu ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir açıklama yapmıştı. Açıklama kapsamında aslında bu görüşmenin, bu 4 günlük ziyaretin önemli 3 saç ayağının olduğunu görebiliyoruz. Peki bunlar neler? Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Eylül'de yapılması planlanan Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ndeki hitabı olacak ki burada önemli mesajlar verecek gibi gözüküyor. Bu noktada aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve dünya devlet liderleriyle aslında ikili görüşmeler de gerçekleşecek ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk-Amerikan toplumu ve iş dünyasıyla alakalı da yine görüşmeler ve temaslar gerçekleştirilecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın aslında Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la birlikte bir görüşme yapacağını duyurmuştu. Bu ikili görüşmede yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun damga vuracak görüşmelerinden biri olacak gibi tahmin ediyoruz. Erdoğan-Trump arasındaki en son görüşme aslında 8 Temmuz 2026'da NATO Liderler Zirvesi'nde ve Ankara'da olmuştu. Orada da önemli mesajlar verilmişti. Bakalım Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda hangi mesajlar ön planda tutulacak? New York

0: Bulunan Türk evinde de yine aslında bir takım kabuller gerçekleştirmesi planlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve son olarak da güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla bu 4 günlük bir program gerçekleşecek ve dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli mesajlar vereceğini tahmin ediyoruz. Aynı zamanda ikili görüşmelerde oldukça önem arz ediyor. Geçen yılın özetine de yine baktığımızda aslında özellikle Gazze ve Orta Doğu'daki küresel problemler öne çıkmıştı. Savaşlar konuşulmuştu. Aynı zamanda Türkiye'nin de aslında diğer ülkeler nezdindeki işbirlikleri ve stratejik konumu da konuşulmuştu. Geçen yıl 2025 yılında yapılan Birleşmiş Milletler zirvesinde işte bu zirvede de yine çok önemli konuların konuşulacağı tahmin ediliyor diyelim ve bugün hareket edecek İstanbul'dan New York'a doğru. Biz haber nöbetimizi bu noktadan sürdüreceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Rusya-Ukrayna savaşında barış ihtimalleri konuşulurken diğer yandan da gerilim artmaya devam ediyor. Avrupa başkentlerinden gelen Rus karşıtı mesajlar ve NATO'nun askeri hazırlık açıklamaları dikkatleri çekiyor. Özellikle NATO'nun doğu kanadına ilişkin savaş planı hazırlığının açıklanması Avrupa'daki güvenlik endişelerini de yeniden gündeme taşıdı. NATO Askeri Komite Başkanı İttifak Hazır mesajı ise gerilimin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
2: Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattı sadece Ukrayna'da değil, Avrupa'nın güvenlik hattında da geriliyor. Gün geçtikçe Moskova ile Avrupa arasında karşılıklı suçlamalar, hava sahası ihlalleri, drone saldırıları ve hibrit faaliyetler daha da artıyor. Son mesajsa NATO'dan geldi.
3: Doğu kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var. Bu planlar topraklarımızda yaşanabilecek en küçük bir kriz veya müdahale durumunda 5. maddeye kadar uzanıyor ve daha da ötesine gidiyor.
2: NATO'nun doğu kanadı için hazırladığı binlerce sayfalık plan, olası bir krizden kolektif savunmaya kadar farklı senaryolara göre hazırlandı. Brüksel'den gelen mesajda sadece planların değil, komuta yapısının, askeri birliklerin ve silah sistemlerinin de hazır olduğu vurgulanıyor.
3: İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem ve silahlar hazır.
2: Bu açıklamanın NATO'nun Rusya ile geriliminin arttığı bir dönemde gelmesi oldukça dikkat çekici. Özellikle hava sahası ihlalleri, drone olayları ve hibrit faaliyetler ittifakın güvenlik gündeminde öne çıkan başlıklar arasında. NATO ise bu tehditlere karşı sadece savunma planlarını değil, hızlı tepki verecek mekanizmalarını da önceden hazırlamış durumda. Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim sadece söylemlerle sınırlı kalmıyor. NATO bu tehditlerin daha büyük bir çatışmaya dönüşmemesi içinse caydırıcılık konusunu ön plana çıkarıyor.
3: Bir saldırı durumunda şunu söyleyebilirim ki bugün onların kaybedecekleri kazanacaklarından çok daha fazla. Bu kesin ve işte caydırıcılık budur.
1: İran müzakere savaşına oturmak için ABD'ye 7 şart sundu. Açıklamayı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai sosyal medya hesabından yaptı. Savaşın sona ermesi için İran'ın şartlarının kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
4: Tahran müzakere masasına oturmanın koşullarını Washington'a iletti. Mesajı duyuran isim İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai oldu. Rıza'yı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Mesajında İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart ABD hükümetine bildirilmiştir ifadesini kullandı. Tahran'ın mesajının gayet net olduğunu söyledi. Rıza'yı ayrıca katıldığı bir televizyon programında da savaşa hazırız mesajı verdi. Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır açıklamasında bulundu. Tahran'dan gelen 7 şart mesajının muhatabı bu kez Beyaz Saray'dı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Trump, savaşın da yakında sona ereceğini ifade etti.
3: İnsanlar İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor. Ve biliyor musunuz, olmayacak ve savaş yakında bitecek.
4: Şimdi gözler Tahran'ın ilettiği şartlara Washington'ın vereceği yanıtta.
1: İran Türkiye'ye karşı sırtını Tel Aviv yönetimine dayayan Rumlar, İsrail menşeli Barak MX hava savunma sistemlerini adanın güneyine konuşlandırdı efendim. Rum kesiminin sistemleri 1 Ekim'de sergileyeceği belirtildi. Gelişmeleri alacağız. Rıza Açıkgöz bizleri bekliyor gelişmeleri aktarmak üzere. Hemen sözü Açıkgöz'e bırakalım.
5: Esra, günaydın, iyi pazarlar diliyorum öncelikle. Kıbrıs'ın güneyinde askeri dengeler açısından dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'den satın aldığı Barak MX hava savunma sistemini 1 Ekim'de askeri geçit töreniyle açıkça sergileyeceğini açıkladı. Yani İsrail yapımı hava savunma sistemi artık yalnızca Rum Milli Muhafız Ordusu'nun envanterinde değil, 1 Ekim'de Lefkoşa sokaklarında bütün dünyanın gözü önünde sergileyecek. Çok önemli bir ayrıntı. Burada asıl dikkat çekecek nokta ise İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki giderek derinleşen askeri işbirliği. Bu da çok önemli çünkü Rum tarafı yaklaşık 3 yıl önce İsrail'den satın aldığı Barak MX şimdi kamuoyuna göstermeye hazırlandı. Üstelik bu gösteri Yunanistan ve Mısır'da askeri katılım sağlayacak bir törende yapılacak. Yani bu törene hem Mısır'dan hem Yunanistan'dan da askeri üst düzey komutanların gelmesi de bekleniyor. Tablo giderek daha da net hale geliyor. Çünkü bir taraftan İsrail'den alınan hava savunma sistemleri, diğer tarafta Yunanistan ile Mısır'la sürdürülen ortak askeri tatbikatlar ve askeri eğitimler ve bütün bunların üzerinde Güney Kıbrıs'taki askeri altyapının güçlendirilmesi var. Çok önemli. Çünkü Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas Bafta Andreas Papandreou hava üstünde modernizenin yorumunu gelecek yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini de açıkladı. Bu da önemli bir detay. İşte Kıbrıs'ın kuzeyine bakıldığında tartışmayı büyüten noktada tam da burası. Kıbrıs meselesinin çözülmesi veya çözülmesine yönelik çalışmaların yapıldığı şu günlerde adada iki taraf arasındaki güvenlik sorunları devam ettiği bir dönem ve Kıbrıs'ın güney tarafı İsrail'den genişletilmiş, çok gelişmiş askeri tatbikatlar hava savunma sistemlerini almaya devam ediyor ve bunu da tüm dünyanın gözü önünde İsrail'le olan yakın ilişkilerini zirveye çıkarmış şekilde yapıyor. Toparlayacak olursak İsrail Güney Kıbrıs'a sürekli gelmeye, sürekli oradan arazi almaya devam ederken 3 yıldan beridir, hatta daha fazlasından beridir askeri bir işbirliği içerisindeler. Sürekli askeri anlamında sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Barak MX hava savunma sistemlerini almışlardı. Şimdi konuşturacaklar ve 1 Ekim'de tüm dünyanın gözü önünde resmi bir askeri törenle bu hava savunma sistemlerini Kıbrıs'ın Güney Lefkoşası'nda gösterecekler. Çok önemli gelişmeler oluyor Kıbrıs'ta. Bizler takip ediyoruz gelişmeleri. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim Esra. Sözü Kuzey Kıbrıs'tan şimdi size bırakalım.
1: Efendim, sıralı dünya raporu var.

0: Kazanın adresi Meksika. Hız yapan sürücü kontrolünü kaybedip şeritten çıktı. Fren yapamayan sürücü kaldırıma ve elektrik direğine çarptı. Araç taklalar atarak sürüklendi. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu görüntüler ise ABD'nin San Francisco eyaletinden. Bir puma insanların yaşam alanına daldı. Evlerin bahçelerinde dolaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bayıltıcı tabanca kullanarak pumayı yakaladı. Ardından güvenli bir şekilde doğal alanına salındı. Meksika'da grup halinde ilerleyen motosikletlilerden biri ön tekerlek üzerinde akrobatik hareketler yaparak ilerliyordu. Kontrolü kaybeden sürücü duran bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Şili'nin orta kesimindeki Ant Dağları'nda yer alan Chilean Yanardağ tekrar harekete geçti. Yanardağ 380 metreye ulaşan kül ve piroklastik madde püskürttü.
1: Fethullahçı terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Ankara merkezde 15 ilde örgütün kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15 tutuklandı.
0: Fethullahçı terör örgütüne yönelik Kürt

0: Yeni Rim'de düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Ankara merkezi 15 ilde örgütün mahrem izdivaç yapılanması hedef alındı. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasında yer alan mensuplarının yaptığı evliliklere ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Örgüt üyelerinin evlilik süreçlerinin sözde abi ve ablalar tarafından takip edildiği, kadınların fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alındığı belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda oluşturulan aday havuzundan özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmalarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına uygun kişilerin belirlendiği ve tarafların sorumlularının kontrolünde görüşürüldüğü tespit edildi. Elde edilen delillerle aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Merkezi 15 ilde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.
1: Sırada dünya gündeminden öne çıkan gelişmeleri derlediğimiz haber turu var. Manşetinde ise Batı Şeria'da ortalığı birbirine katan işgal ordusu.
2: İşgal ordusu Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Bu kez hedefte bir nişan kutlaması vardı. Sokağa dalan işgalciler aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin üzerine ses bombası attı. Amerikalı rapçi Macklemore, Filistinlilere destek açıklaması yaptığı için İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı.
3: Bu turneye çıkmak istememin nedenlerinden biri de Amerika'daki sahnelerde ve stadyumlarda durup kalbime çok yakın ve değerli olan iki kelimeyi söylemek istememdi.
2: Dünya çapında takdir gören bu duruşa Filistinliler de sessiz kalmadı. Gazze'li bir ressam İsrail saldırılarında yıkılmayan duvarlardan birine Amerikalı rapçinin çizimini yaptı. Pakistan'ın Kohat kentindeki bir camiye cuma namazı çıkışı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 21 kişi can verdi, 70 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bir Pakistan askerinin yaralı bir polisi sırtında taşıyarak kurtardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Trump, Rusya ve İran'a hedef alan yeni yaptırım yasasını imzaladı. Moskova yönetiminin üst düzey isimlerine yönelik ek yaptırımlar geldi. 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın adı verilen yasa, Rus ham petrolü ve doğalgazına yönelik yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan tanker ağını da hedef alıyor. Mevcut İran yaptırımları yasasının süresi ise bu imzayla 2031 yılına kadar uzatıldı. Dünyanın konuştuğu görüntüler var sırada. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır, Fransa ve İtalya'nın katıldığı Medusa 15 tatbikatına Yunan askerlerinin skandal çıkarma görüntüleri damga vurdu. Askerlerin bazıları hücum botlarının altında kaldı, çoğu da karaya çıkamadan denize düştü. Karaya bir türlü ayak basamayan askerlerin hücum botları denize geri itmeye çalıştığı anlarsa sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
1: Ağustos'ta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim'de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Mecliste ilk etapta hangi kanun teklifleri görüşülecek? A Haber muhabiri Damla Kuşkapan notlarıyla yayınımıza hazır. Damla, günaydın, hoş geldin yayına. Mecliste bizleri neler bekliyor?
4: Günaydın Esra, iyi yayınlar. Yeni yasama yılı mecliste 1 Ekim'de başlıyor. Genel kurulsa çalışmalarını 6 Ekim'de devam edecek. Meclisin gündemi ise bir hayli yoğun olacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları olmuştu. Kurtulmuş 1 Ekim'de meclisin resmi açılışı sonrası partilerin tamamının katılımıyla terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir komisyon kurulacağını duyurmuştu. Bu komisyonda aslında terörsüz Türkiye sürecinin nasıl devam ettiğini takip edecek, izleyecek ve kontrol edecek. Ardından da meclisi bilgilendirmiş olacak. Aslında biliyorsunuz zaten aslında komisyon çalışmalarına yaz boyunca da devam etmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde bir kurul daha kurulmuştu. Bu takip ve değerlendirme kurul da yaz boyunca çalışmalarına devam etmişti. Özetle aslında 1 Ekim'den sonra da süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş olacak. Peki meclisin diğer gündemleri ne olacak? Genel kurulda ilk gündem Türk Kızılayı'na yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olmuş olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi amacıyla hukuki altyapı sağlanmış olacak. Diğer yandan afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline de nakdi yardım tazminat ödenmiş olacak. Kızılay savaş zamanlarında aynı zamanda esir değişimlerinde aktif olarak görev yapmış olacak. Yeni yasama döneminde bir diğer kanun teklifi ise nafaka düzenlemesinde içeren 13. yargı paketi olacak. Böylelikle aslında paketle süresiz nafaka kaldırılmış olacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan veya da işte ileriki yaştaki kadınlara da daha uzun süreli nafaka ödenmesini sağlayacak. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından velayet, nafaka, mal paylaşım gibi diğer davalarda görülmüş olacak. Bir diğer önemli konu 13. yargı paketinin ardından da sigara ve tütün kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulmuş olacak. Teklifle okul ve hastane çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında da sigaranın görünürlüğü azaltılmış olacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünlerinin kasa arkasında satılması da engellenmiş olacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da yine gündemde diyerek söz sizlere bırakalım.
1: Damla Kuşkapan aktardı efendim. Teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Ankara'dan bir haber var sırada. Ankara'da bir minibüs sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca komşusunun evine çarptı. Ev sahibi korkuyla dışarı fırladı. O anlarsa kameralara yansıdı.
5: El frenini çekmeyi unuttu, komşusunun evinin duvarına çarptı. Ev sahibi yaşlı kadın o panikle kendini dışarıya attı.
6: Abla nasıl oldu kaza, anlatabilir misin?
7: Vallahi ben hiç görmedim.
6: Sen evde mi oturuyordun?
7: Ben evde oturuyordum.
6: Evet.
7: Namazımı kıldım, şuraya oturdum adı. Birden ev üstüme uçtu sandım.
5: Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Minibüsünün el frenini çekmeyi unutan sürücü evine gittikten sonra dışarıdan gelen yüksek ses üzerine dışarı koştu. Dışarı çıktığında minibüsünün evin duvarına çarptığını gören sürücü hızla eve gitti. Minibüsün çarptığı evin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.
7: Duvarımın girişi de çatlamış. İçeride kapıyı da gördün mü? Tezgahım şöyle geldi, şoför şöyle itekledi, buraya yanaştırdı.
5: İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
7: Eğer o arınmaksa şikayetçiyim.
5: Polis ekibi olaya ilişkin inceleme başlatırken kazada can kaybı olmaması sevindirdi.
1: İstanbul Küçükçekmece'deki bir inşaat alanında toprak kayması oldu. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı.
8: Toprak kayması geride acı bir tablo bıraktı. Görüntülerin adresi İstanbul Büyükçekmece. Alkent mahallesindeki bir konutun inşaatının şantiyesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple toprak kayması oldu. Alanda çalışan iki işçi tonlarca ağırlıktaki göçüğün altında kalarak saniyeler içinde gözden kayboldu. Mesai arkadaşları, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri için zamanla yarış başladı. iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmada işçilerden birine yaralı ulaşıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından da hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer işçiden acı haber geldi. Saatler süren çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Başlatılan soruşturmada inşaat şirketinin sahibi ve şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
1: Efendim, 11 İstanbul Büyükçekmece'deki bir inşaat alanında toprak kayması olduğu haberini verdik. Şimdi bir de 11 yaşındaki Ecem Su kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir aracın çarpmasıyla canından olmuştu. Kazadan sonra arkasına bile bakmadan kaçan o sürücü yakalandı, tutuklandı ama sadece 4 ay sonra serbest bırakıldı. Acılı aile o gün bugündür Ecem Su için adalet arıyor.
9: Burada gaza basmış, çocukları burada öldürdü.
10: Bağ ailesinin bayram sevinci kaza haberiyle büyük bir acıya dönüştü. Şeker toplamaya çıkan 11 yaşındaki Ecem Su kaldırımda yürürken bir aracın altında kalıp can verdi. Onu canından eden sürücü ise sadece 4 ay sonra serbest kaldı.
11: Ama öldüm mü kaldım mı ne oluyor? Yapmayın, ölmedim kalmadım buradayım.
9: 3 tane yaralı bıraktı, arkadaşları da yaralı. Benim kızım da hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum kızım için. Mesafe ne kadar? Ta nereye? Orada dursaydı çocukları ezmezdi.
12: Ecem Subah henüz 11 yaşındaydı. Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla birlikte süslendi, hazırlandı ve şeker toplamak için dışarıya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyordu ve işte ne olduysa ondan sonra oldu.
9: 2024'te Ecem Su arkadaşıyla beraber şeker toplamaya gittiler. Gürsu iskametine gelen Serkan Kur sürücü tarafında önce motora vuruyor, sonra da o hızla gelir kızıma vuruyor.
12: İddiaya göre ona çarpan sürücü önce motosikletli bir babayla oğluna çarptı. Ardından olay yerinde hızla kaçarken hem Ecem Su'ya hem de arkadaşlarına çarptı. Ecem Su olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşları ise ağır yaralandı.
10: Sürücünün birkaç ay içinde salıverilmesi acılı aileyi bir kez daha yıktı.
9: Denetim verdiler. İlk gün denetim verdiler. Denetime gitmediği için 4 ay hapis. Yani benim kızımı öldürdüğü için değil, sadece denetime gitmedi, imza atmadığı için 4 ay hapis ve ceza verdiler. 4 ay ceza aldı, ondan sonra dışarıya çıktı.
10: Bayram günü evlat acısı yaşayan ailenin tek isteği sürücünün en ağır cezayı alması.
9: Şu anda elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bir ölümün bedeli 4 ay mıdır? Benim kızım hayatını kaybetti. Kara toprakta o da elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. 3 tane yaralı bıraktı, arkadaşları da yaralı. Benim kızım da hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum kızım için.
11: Bay bay.
1: Manisa'nın Demirci ilçesinde bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden olan coğrafi işaretli Hünnap'ta hasat başladı efendim. Farklı türleriyle dikkat çeken ve yüksek üretim rakamlarına ulaşan Hünnap hasadının detaylarını ise A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu bizlere aktaracak. Hemen sözü Tayfun Er'e bırakalım.
13: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Demirci'nin Söğütçük mahallesinde yetişen hünnabın hasadı yaklaşık bir hafta önce başladı. Bölge tabii bir mikroklima etkisi altında, o yüzden de son derece lezzetli hünnaplar yetişiyor. Aynı zamanda yurt dışına da ihraç ediliyor. Efendim, hasadınız hayırlı olsun öncelikle. Hünnap meyvesini tabii biliyoruz ama nereden gelmiş, burada nasıl şekilde yetişiyor?
14: Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz. 20 yıllık bir geçmişi var Hünnap Fidan'ın bize gelişine birlikte. Atalarımızdan bize doğru geldi. Biz de genç nesiller devam ettirmek için bu işlemi başarıyla devam ettirmek istiyoruz. Ama bu Hünnap'ın bölgesel olarak bölgemizde havası, suyu, iklim şartlarına göre daha güzel yetiştirmek için uğraşıyoruz.
13: Çaba sarf ediyorsunuz tabii. Hem yurt içinde hem de yurt dışında aranan bir ürün değil mi?
14: Bunu Çin'den kalma isim aslında ama ölümsüz meyvesi olarak geçiyor. Biz zaten o yoldan çıktık yola. Şu anda Türkiye'de iç pazara verdiğimiz gibi Avrupa pazarlarına, Almanya, Polonya, Rusya pazarına doğru açıldık.
13: Tabii son derece besleyici, insan sağlığına da faydası var.
14: Şekere, kolesterola, tansiyona bunun çok faydası var.
13: Şimdi kadınlar hasadı sürdürüyorlar. Onların el becerisi daha fazla değil
14: evet.
13: mi?
14: Evet. Bu kadın işi. Biz bir ağaca yılda 4 defa yanına geliyoruz. Olgunlaşanı alıyoruz. Hı hı. Mutlaka leke düşeni alıyoruz. El işçiliği yapıyoruz. Makine, ilaç, kalıntısı, gübreleme asla yoktur. Sadece ve sadece hayvansal ve tarımsal alandaki hayvansal yanlış gübre kullanıyoruz biz bunda. İlaçsız bir üründür bu
13: kendi. Organik bir ürün evet, tabii. Organik. Tabii bunun o ısırırken o çıt sesini duymak lazım mutlaka. Değil mi?
14: Bunun zaten çıt sesini duymadığın anda bu tam bakım almamış, gıdasını almamış sayılır. Yani susuz olur. İnsan yediği zaman hiç zevk almaz. Bunu dişinizi batın çıtırt demiyorsa hinap değildir bence.
13: Tabii şimdi kadınlara da mikrofon uzatayım. Bir taraftan işte toplanan hünnaplar, ağaçtan koparılan hünnaplar sergiye seriliyor. Buradan da nereye gidecek? Tabii hasat koparılması da zor. Dikenleri var ağacın ama çok da lezzetli.
15: Evet çok lezzetli. Dikenleri var ama biz alıştık artık. Toplaması çok kolay ve lezzeti de çok güzel. Şöyle benekleri olanları alıyoruz.
13: Bu şekilde olması gerekiyor.
15: Evet, şöyle benek
13: böyle
15: olması.
13: Açık renk değil.
15: Evet, yemyeşil olmayacak. O zaman tadı olmaz. Şöyle benekleri olacak. Benekleri olduğu zaman daha lezzetli olur. Çıtır ses daha çok gelir. Benekli olanları alıyoruz. Çok yeşilleri almıyoruz. Onları babamın da dediği gibi 4 defa ağacın yanına gelip olanları, olgunlaşanları topluyoruz. Evet, güzellerini ayırıyoruz. Birinci mal, ikinci mal olarak ayırıyoruz. Yurt dışına
13: gidiyor. Koparırken de bir dikkat etmek lazım. Bir evet. dikenler var evet. değil mi?
15: Yani çok dikenleri var ama dediğimiz gibi çok aşırı şey olmuyor. Biz alıştık artık. Toplaması bize kolay geliyor. Güzel.
13: O dikenlerden nasıl koruyorsunuz ellerinizi?
15: Dikenleri, yaprakları şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıp şöyle kopartıyoruz dikenlere değmeden.
13: Değmeden.
15: Evet. Şöyle kopartıyoruz. Şöyle. Ağacı şöyle kaldırıp şöyle toplayabiliyoruz.
13: Tabii bunun mesela hünnabın reçeli vesairesi yapılıyor mu? Onu sorayım.
15: Marmelatı var. Marmelatını yapıyoruz. Kurusu var, pekmezi var. Hünnabın kurusunu yapıyoruz. Sirkesini yapıyoruz.
13: Sirke de yapıyorsun.
15: Hünnap sirkesi var. Hünnap marmelatı var. Çeşit çeşit daha deniyoruz yani daha neler yapabiliriz diye.
13: Yani şu küçücük meyveden evet. envai çeşit evet. mamul üretiyorsunuz değil mi?
15: Evet, evet. Marmelatımız da çok güzeldir. Kurusu da çok güzeldir. Kurutuyoruz. Hı hı. Onun da alıcısı oluyor. Kurusunu da satıyoruz evet. yani. Evet.
13: Tabii Türkiye yanında ihracata da gidiyormuş. Bu da çok önemli.
15: Evet, evet. Yurt dışına...
13: Katma değerli bir ürün aynı zamanda.
15: Evet, evet. Yurt dışına da gidiyor. Çok beğeniliyor. Ve güzellerini en güzellerini ayırıyoruz, gönderiyoruz.
13: Şimdi Muhtar Bey'e bir kez daha soralım. Tabii ki burada önemli bir iş yapıyorsunuz. Hasat ne kadar daha sürecek?
14: Hasat... Kasım ayına kadar sürecek.
13: Kasım ayına kadar
14: evet,
13: sürecek.
14: Evet, Kasım ayına kadar sürecek.
13: Hasatınız bereketli olsun. Allah çok Allah teşekkür Allah. Ediyorum. Allah. Emeklerinize sağlık diyorum. Toparlayacak olursak Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük mahallesinde işte hem ihracata hem de iç piyasaya sürülen lezzetli aromasıyla, kokusuyla, tadıyla hünnabın detaylarını sizlere anlatmaya çalıştık diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Efendim Doğu Türkistan bayrağının mavi renginden esinlenerek hazırlanan yaban mersini aromalı o Turanyum çayı İstanbul'un ardından Ankara'da da satılmaya başlandı. Hamam önünde bir kitap evinde müşterilere ikram edilen içecek de yoğun ilgi gördü.
16: Her şeyin bir hikayesi var. Yaptığımız burada her ürünün, her işin, konsepte benimsetmeye çalıştığımız her şeyin bir hikayesi var. Ve biz hikayeyle bazı şeylerin yaşayacağına inanıyoruz.
5: İstanbul'da üretilen ve rengini Doğu Türkistan bayrağından alan Turanyum çayı ve gazozu Ankara'da meraklılarla buluştu. Turanyum çayı aslında bir içeceğin çok ötesinde anlam taşıyor.
16: Bunların temelinde aslında bir içecek mantığı yok. Bir pazarlama mantığı da yok. Asıl temelinde olan şey bir davayı yaşatmak, sembolize etmek. Yani Doğu Türkistan'ı insanlara anlatmak, oradaki soykırımı, zulmü anlatmak bazen kelimelerle yetmiyor.
5: Çayın dışında aynı formülle hazırlanan turanyum gazozu da müşterilerden yoğun ilgi görüyor.
16: Gelen insanlar neden turanyum diye sorduğunda bize Doğu Türkistan'ı anlatabiliyoruz onlara güzellikle ve teveccühle karşılanıyor. Bu bizi mutlu ediyor.
5: İşletmeci Can Aksu müşterilerin çayın adını merak edip kitap evine geldiğini söylüyor.
16: Turanyum adını merak edip gelen bir sürü müşterimiz var ve biz birçoğuna artık yetişemiyoruz. Şunu dahi bilmiyorlar. Sadece rengini merak ediyorlar ya da farklı işte uranyum mu turanyum mu nedir bu işte hikayesini merak ediyorlar.
1: Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu tarihi mirası, eşsiz manzarası ve yöresel lezzetleriyle dikkatleri çekiyor. Anadolu Diyarı ekibi tarihi gemiden Buztepe'ye, fındık müzesinden Ordu mutfağına uzanan renkli bir yolculuğa çıkıyor.

0: programımızda ülkemizin illerini, ilçelerini, beldelerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta Anadolu Diyarı programında Ordu'nun hemen merkezinde yer alan Altınordu ilçesini birlikte gezeceğiz. Hazırsanız Anadolu Diyarı başlıyor. Müslüman No 4, ordu ve orduların kahramanlığını tarih boyunca bizlere aktaran önemli bir yer. Ziyaretçiler de geliyor. Nedir hikayesi?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Gemimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gemimizin hikayesi efendim 17 Ağustos 1921 tarihinde Mehmet Gökbora Bey, bu gemimizin kaptanı, ordu açıklarında deniz üzerindeyken Yunan ve İngiliz gemileri tarafından arada kalarak gemimizin ön uç kısmını yakarak gemimize battı süsü veriyor. Ve yanındaki düşman gemiler daha sonrasında geminin batıldığını gördükten sonra kendileri Mehmet Gökbora Bey'in yanından, bu geminin yanından ayrılıyorlar. Daha sonrasında Mehmet Gökbora Bey gemimizi Ordu halkıyla beraber efendim karaya taşıyor. Karada içerisindeki herhangi malzemelerin hepsini Ordu halkının yardımıyla boşaltıyorlar ve daha sonrasında tekrardan Ordu halkıyla birlikte bu geminin onarımını sağlıyorlar efendim. 19 Ağustos tarihinde tekrardan Ordu halkıyla beraber gemiyi denize çıkartarak Trabzon istikametine doğru yolculuğunu devam ettiriyor efendim.

0: Füsunat No 4 gemisini ziyarete gelenler elbette ki sergi salonunda da o döneme ait izleri buluyor. Hatta o dönemde gemiden temsili olarak karaya çıkartılmış olan malzemeler ve savaşta kullanılan silahların birer örneği de bu sergi salonunda devam ediyor. O dönem gemide bulunan denizci usturlapı da yine buradaki sergi alanında. Denizci usturlapı ise o dönemlerde gemilerin yönlerini bulmak için kullandıkları bir nevi pusula.
1: Çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir şehir. Gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Biz Esbiye Giresun'dan geliyoruz ama çok güzel bir yer yani.

0: Altın Ordu merkezde gezmeye devam ederken ters ev ve teleferik arasında Boztepe'ye çıkacaksanız bu caddeden geçmeniz gerekiyor. Burada esnaflar hem yörenin ürünlerini satmaya çalışıyorlar hem de yöreyi tanıtmaya çalışıyorlar. Yöreye özgü önemli ürünler var. Onlardan birisi de cevizli helva, coğrafi işaretli ama hem nasıl yapılıyor hem de burada nasıl ilgi görüyor onu da ustamız bize anlatsın.
1: Hoş geldiniz tekrardan.
0: Coğrafi işaretli bu ürün nedir, nasıl yapılıyor bize biraz anlatır mısınız?
1: Bu helvamız bizim, Ordu'ya ait coğrafi işaretli bir helvadır ve dededen bize kalan bir meslektir. Bu bizim hem turizm için hem genel olarak insanlarımıza tanıtımımızı beğendiren bir helvadır.
0: Nasıl yapılıyor?
1: Bunda çöven diye bir bitki var. O mide, bağırsak, sindirim sistemine çok faydalıdır. İçinde ceviz var, şeker var. İki kalem ürün yapıyoruz. Bir de fındıklı pekmezli yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bu da coğrafi işaretli de. Bu da Kabataş coğrafi işareti aldı.
0: Hangisi daha çok ilgi görüyor?
1: İkisi daha ilgi geliyor. Ama fındıklı sevenler için dışarıdan gelen insanlarımız fındıklı. Ordu'nun insanları cevizli seviyor. Bunda şeker yok. Tut pekmezli üzümden yapıyoruz.
0: Gelenler, görenler, tadına bakanlar ne söylüyor?
1: Çok güzel bir lezzet diyor ve çok

Merkez Altınordu'ya geldiğinizde yapılacak en güzel aktivitelerden birisi de elbette ki teleferiye binerek sıfır noktasından Boztepe'ye önemli bir rakıma çıkmış olmak. Boztepe'nin o eşsiz güzelliğini göstereceğiz. Birazdan buradan teleferiye binip bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bakalım o yolculuk nasıl geçecek?

2372 metre halat uzunluğu, 2 istasyon ve 28 kabinle birlikte teleferik 0 noktadan 510 rakıma Boztepe'ye yaklaşık 7 ile 8 dakika arasında çıkabiliyoruz. 2 istasyonlu olması, istasyonlar arasındaki geçiş olması elbette ki yükseklik korkusu olanlar için zor olsa da adrenalin tutkunları için elbette bir başka keyifli.

0: Kasabaya geldiğinizde bu şekilde teraslar sizi karşılıyor. Terastan hem Ordu'ya tepeden bir bakma imkanına sahip olurken özellikle yerli ve yabancı turistlerin teras alanındaki fotoğraf çekmeleri ve bu anı ölümsüzleştirmeleri olmazsa olmaz bir tutku halinde. Sıfırdan 510 rakamı.
1: Aynen öyle.
0: Teleferikle 7-8 dakikada.
1: Aynen dediğiniz gibi.
0: Dağ kızağı. Evet. Maç paraşütü.
1: Evet, aynı dediğiniz gibi.
0: Nasıl buralar?
1: Harika ya. Yaşanacak yer. Gerçekten Ordumuz çok güzel bir yer. Yani Türkiye'nin gizli kalmış bir şehri yani.
0: Fındığı var, yeşili var, denizi var.
1: Harika ya abi ya.
0: Nesi var? Ne bulur buraya gelen?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Nesi var? Yaylamız biliyorsun çok meşhur. Genellikle yaylamız doğa. Doğal güzellik.
0: O güzelliği var çıktık. Ya. Çocuk uyudu mu abi?
1: Evet uyuyor.
0: Bir bakayım mı?
1: Tabii ki.
0: Nazar değdi. Ay maşallah. Abi.
1: Torunum olur.
0: Öyle mi?
1: Evet. Evet.
0: Ne kadar gözsüz maşallah.
1: Ya çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Harikasınız. Ordu'da olup da evet, böyle yani. Torunu da alıp gezince.
1: Aynen harika bir şey.
0: Oksijene bola çıkınca
1: aynen.
0: Uyumuş çocuk.
1: Evet evet aynı şey.
0: Kolaylıklar olsun, iyi gezmeler. Dünyanın %75'lik kısmını fındıkta Türkiye karşılıyor. Türkiye deyince de elbette ki en önemli fındık ihtiyacının karşılandığı illerden birisi de Ordu. Ordu, Altın Ordu ilçesinde. Ordu'ya özgü gezilecek en önemli yerlerden birisi de Fındık Müzesi. Fındık Müzesi'ndeyiz.
2: Evet.
0: Bu müzeye gelenleri ne bekliyor burada ve neler var bu müzede?
2: Kısaca anlatayım size. Öncelikle konak hakkında size bilgi vermek istiyorum. Geçmişten günümüze, topraktan sofraya fındığın hangi aşamalardan geçtiğini nostaljik ve dil ve anlatımla ziyaretçilerimize sunmaktadır müze.
0: Fındık bölge için son derece önemli. Geçmiş günlerden günümüze kadar uzanan fındığın yolculuğuyla ilgili birçok materyale bu müzede rastlamak elbette ki mümkün. İşte onlardan yalnızca bir tanesi. 1960'lı yıllarda elek olarak kullanılan bu ürün müzede. Yine 1975'li yıllarda bölgede özellikle fındık üretiminde savurma makinesi olarak kullanılan bu ahşap tarihi makineler de müzede yerini almış durumda.
3: Şimdi fındığın daha önceden ne kadar emek çekildiğini müzeyi gezmeden önce bilmiyordum. Ama gördüğüm görseller fındığın ne kadar emek çekilerek bugünlere getirildiğini yaşayarak sanki yaşayarak görmüş gibiyim. O emekler hakikaten zayi edilmeyecek düzeyde.
4: Merak ettiğim için geldik, tatilimizi de değerlendirdik. Çok da mutlu oldum.
0: İlgimi çeken bir şey oldu mu yukarıdaki?
4: İlgimi çeken işte fındığın Cumhuriyet dönemi veya önce de yayılması için

0: birçok milli piyangolarda para üzerine resim var, milli piyangoların üzerinde resim var ve gitgide de ülke ilerledikçe teknolojinin de geliştiğini gördüm. Yani çok mutlu oldum. Çok emek var.
1: İlk fındığın aşamasından itibaren çok enteresanmış. Bayağı ilkel dönemlerde yapılan bir şeyler ama sonra da güzel gelişmiş. Fındığın o kadar çeşitli olduğunu bilmiyordum ben. Evet. Çeşidi çok fazlaymış. Bildiğimiz bir fındık biliyorduk biz ama bir sürü ismi varmış. Ama güzel yani. İlgimi bayağı çekti.

0: İstanbul Diyar programımızda elbette ki gezdik, birçok yere gittik. Final olarak acıkıyor insan haliyle. Peki ne yememiz lazım? Yetiş Usta bizim imdadımıza yetişecek. Ancak şunu söyleyelim. Ülkemizin her bir yerinde lezzetler önemli. Özellikle pide milli bir yiyecek gibi. Evet. Ancak her bölgenin pidesi, pidenin çeşidi, yapılışı, hamuru, içi farklılık gösteriyor. İşte o lezzetleri bizlere sunan da ustalarımız. Yetiş Usta bizim imdadımıza yetişti.
1: Buyurun, hoş geldiniz.
0: Kolaylıklarınız olsun.
1: Sağ olun.
0: Ordu pidesi.
1: Ordu pidemiz ince hamurlu, kavrulmuş kıymadan yapılan pidemiz. Açık şekilde.
0: Şimdi hamur burada.
1: Evet.
0: Niye ince hamur?
1: Bizim pidemizin inceğini yerken ağızda pide çıtır çıtır edecek, dağılacak.
0: Bir kişi rahatça yesin.
1: Rahatça yiyecek.
0: Hem doysun,
1: evet,
0: hem de rahatsızlık hissetmesin. Şimdi içi anlatalım. Burada içler var farklı farklı ama bizim ordu pidesinin özelliği,
1: evet, kıymalı. Kavrulmuş kıymamız var burada. İçinde karabiber, işte soğan ile birlikte harmanlanmış kavrulmuş kıymamız. Bu şekilde müşterilerimize servis ediyoruz.
0: Şimdi soğan var ya, hiç yokmuş gibi içinde.
1: Evet, hani et oranı yüksek tabii ki de.
0: Eti bol, soğan bol.
1: Evet.
0: Baharatlarda ne kullanıyorsunuz?
1: Karabiber, tuz. Başka bir şey yok içinde.
0: Lezzeti veren karabiber.
1: Evet, karabiber.
0: Şimdi açalım hamuru, açacağız. Şimdi bir kişinin rahatça doyabileceği hamuru, ince hamuru açacağız. Ustam açacak ama burada tabii Ordu'daki pidenin en önemli özelliği açık olması ve kıymalı olması.
1: Evet, ve ince hamurlu olması.
0: İnce hamur.
1: Önceden yurdumuz hamuru.
0: Yetiş Ustamızın maharetlerinden hamurumuzu açalım.

0: Şimdi yetiş ustamız marifetli elleriyle bize karışık bir pide hazırladı ama başka bölgelerde gördüğüm karışık pideler gibi değil.
1: Evet.
0: Hiçbiri birbirine çok temas etmeden, iç içe geçmeden ama neler var?
1: İçinde kavrulmuş dana kıymamız, dana sucuğumuz, dende kaşarımız, Kayseri pastırmamız ve dana kuşbaşımız var içinde.
0: Harika. Şimdi işte karışık pide bu ama etrafını kapatacak mıyız?
1: Evet.
0: Kapatalım.
1: Pide kapatacağız.
0: Her yörenin pidesinin sırrı elbette ki kendi içinde gizli. Ordu'da da Altın Ordu'ya geldiğinizde yiyeceğiniz bu pide çeşitlerinden karışık bir pide söylediğinizde işte bu şekilde yaklaşık 1-2 kişiyi doyuracak bu pideyi yiyebilirsiniz.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Haberin radyosu, A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. Reklam.
2: A Haber Radyo.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklama.

0: dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan kurum, belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecekleri düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. 5 yıllık akıllı şehir eylem planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
4: A Haber Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir.

0: Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Uluslar Ligi'nde dev maç A Haber'de. İtalya-Belçika. Nefesler tutulacak, yıldızlar galibiyet için sahaya çıkacak. Milli takımımızın grubundaki rakipleri bu maçta kozlarını paylaşıyor. İtalya-Belçika Uluslar Ligi mücadelesi 25 Eylül Cuma saat 21.45'te A Haber'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
5: Ajans hafta sonundayız efendim. Birlikte iki saatimizi geride bıraktık. Yeni bir saate giriş yapıyoruz. Bu saatimizde de en sıcak başlıkları aktarmayı sürdüreceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu iki cinayet dosyasının daha aydınlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Abdullah Ünver Ankara'dan canlı yayına detayları alacağız efendim. Hemen dönelim detaylar için, sözü Ünver'e bırakalım.
6: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden dakikalar önce bu açıklamayı yaptı. İki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Açıklamanın başında Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir suçun cezasız, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızın çalışmaları sonucunda yürütülen titiz çalışmalar sonucunda iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terki'nin öldürülmesine ilişkin dosyada HTS baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanık beyanlarının değerlendirilmesi sonucunda olayın 5. şüphelisi tespit edildi dedi Akın Gürlek. Yakalanan şüpheli kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. İkinci dosyada ise açıklamanın devamında Osmaniye'nin Düzüç ilçesi Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındığı, şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası da gözaltına alındı dendi açıklamada. Açıklamanın son kısmına bakacak olursak Akın Gürlek şu ifadelere yer verdi. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadelerine yer verdi diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
5: Efendim, İstanbul'da ünlülere yönelik iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında 21 isim gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 3'ünden ikisi tutuklandı. 6 şüphelinin ise gözaltı süreleri uzatıldı.
7: Çok keyifli olduğuna inanıyoruz biz.
8: Göreceğiz bakalım. Heyecanlıyız, bekliyoruz.
9: Önce ifadelerine başvuruldu. Ardından kan ve saç örnekleri alındı. 5 şüpheli geceyi adliyede geçirdi. Bunlardan ikisi tutuklandı. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 24 isim için gözaltı kararı verilmişti. Operasyonu yürüten jandarma 21 ismi gözaltına aldı.
10: Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım.
9: Oyuncu Aras Bulut İğnemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya ve diğer 15 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aras

0: Bulut, Sefo, Melis Sezen ve 10 isim serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanımı, tedariki ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen diğer soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.
1: Efendim, Sivas'ta günlerdir süren endişeli bekleyişte kritik saatlere girildi. Arama çalışmalarında çadıra 3 kilometre mesafede Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen kıyafetler bulundu. Şimdi ise gözler sır perdesini aralayacak olan Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrilmiş durumda.
2: Büşra Bebek'ten hala bir haber yok. Ama ona ait olduğu düşünülen kıyafetleri çadırdan 3 kilometre uzakta bulundu. 11 aylık Büşra Balıkçı 10 Eylül'de Sivas'ın Divri ilçesi Göndüren köyünde kayboldu. Olayın ardından önce çocuğun para karşılığı satıldığını, sonra da öldürüldüğünü iddia eden anne ve suçlamaları reddeden baba tutuklandı. Ancak Büşra bebek bulunamadı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hassas burunlu köpekler ve dronlarla bölgeyi taramaya devam ediyor. Aramalar sırasında ailenin kaldığı çadıra yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Kıyafetler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şimdi gözler Adli Tıp'tan gelecek haberde. Kıyafetlerin Büşra'ya ait olup olmadığı inceleme sonucu netleşecek. Adli Tıp raporu soruşturmanın seyrini de değiştirebilir.
1: Efendim, Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar notlarıyla karşımızda olacak. Sözü Meral'e bırakalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bugün İstanbul'dan yola çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru gidecek. Bu ziyaret kapsamında da 4 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunacak. Başkan Erdoğan, elbette ki New York'ta dünya liderlerinin bir araya geldiği önemli görüşmeler gerçekleşecek. Buradan verilen mesajlar ve kürsüden yapılacak açıklamalar da oldukça önemli olacak. Bu ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran dün bir paylaşım yaptı. Paylaşımda aslında bu ziyaretin 3 önemli saç ayağının olduğunu görüyoruz. Peki bunlar neler? Hemen onlardan bahsedelim. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı açıklama oldukça önemli olacak. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve diğer dünya liderleriyle yapılacak ikili görüşmelerde yine oldukça önem arz edecek. Bunun dışında da Amerika Birleşik Devletleri, Türk-Amerikan toplumu ve iş dünyası hakkında da bir takım temaslarda bulunulacak gibi gözüküyor. Bugün saat 12 gibi İstanbul'dan hareket etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve Trump'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ikili görüşme yapacağı söylenmişti. Bu noktada bu görüşmede elbette ki oldukça önemli neler konuşulacak, hangi mesajlar verilecek, bunları yine an beyan takip etmeye devam edeceğiz. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde gerçekleşmişti ve burada da çok önemli yine konular ele alınmıştı. Hangi konular konuşuldu? F-35 satışı oldukça gündeme gelmişti. Kan uçaklarının motorları ve Katsa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmış ve Trump'ın da şöyle bir cümlesi vardı. Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğu yönünde de olumlu ve pozitif bir mesaj vermişti. Bakalım bu Birleşmiş Milletler görüşmesinde nasıl bir mesajlar verilecek? New York'ta dediğimiz gibi aslında tüm dünya liderlerinin buluştuğu nokta olacak. 4 gün boyunca çok ciddi diplomasi trafiğinin olması bekleniyor. Bunun yanı sıra da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde de yine birçok lideri ağırlayacak gibi gözüküyor. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin bu yılki teması güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla yola çıkılacak ve görüşmeler, açıklamalar bu bakımdan yapılmış olacak. Peki Erdoğan bu kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden neler söyleyecek? Bu oldukça önemli. Bugün yola çıkmadan hemen önce bir açıklama yapması da bekleniyor. Bu açıklamada Birleşmiş Milletler'in aslında ön izlemesini verebilir. Hangi konuların konuşulacağını Erdoğan'a hangi önemli başlıklarının kendi ajandasında olduğu noktasındaki soruları da yine yanıtlayacaktır diye tahmin ediyoruz. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısı, küresel krizler, Orta Doğu'da devam eden savaş durumu ve uluslararası sistemin işleyişiyle alakalı birçok konu hem Birleşmiş Milletler zirvesinde hem de aslında bu noktada Cumhurbaşkanı henüz yola çıkmadan yapacağı açıklamalar

0: oldukça önemli olduğunu tahmin ediyoruz diyelim ve biz buradaki haber nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Açıklamalarda bulunması da.
2: Efendim, Trump ve Netanyahu gerilimi Birleşmiş Milletler zirvesine taşındı. İsrail medyasına göre ABD Başkanı Trump'la katliamcı Netanyahu görüşmeyecek. Habere göre bunun sebebi program uyuşmazlığı. Ancak son zamanlarda ikilinin arasındaki gerilimin arttığı da biliniyor.
3: İsrail medyası doğruladı. Trump Netanyahu'ya New York'ta randevu vermedi. ABD Başkanı ile katliamcı İsrail Başbakanı görüşmeyecek.
4: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek Netanyahu, Trump'ın yoğun diplomasi trafiğinde yer bulamadı. İddiayı ise İsrail merkezi Times of Israel gündeme taşıdı. Habere göre Trump'tan Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olacak. Ancak görüşmeyecekler. Haber ABD'li bir yetkiliye dayandırıldı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın New York'ta görüşeceği kişiler arasında yer almıyor. Trump İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle görüşecek. Ardından Washington'a dönerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. Netanyahu'nun New York'ta yaklaşık bir gün kalması bekleniyor. ABD'li yetkili Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için resmi talepte bulunup bulunmadığını ise açıklamadı.
4: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
3: Görüşmenin gerçekleşmemesinin nedeni doğrudan program uyuşması olarak ifade edildi. Ancak son zamanlarda ikilinin arasında gerilimin arttığı biliniyor. Trump ile Netanyahu son olarak Temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuştu. Kiev'in müzakereleri baltaladığını söyledi. Bazı Avrupa ülkelerinin de Rusya ile savaşmak için hazırlık yaptığını öne sürdü.
5: Kiev yönetiminin müzakere etmek istemediğini öne sürdü. Avrupa'yı savaşa hazırlanmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
4: Bazı Avrupa liderleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyor.
5: Putin, Kremlin'de Askeri Sanayi Komisyonu toplantısında konuştu. Gündeminde elbette Ukrayna Savaşı vardı. Kiev'in barış için atılan adımları engellediğini öne sürdü. Ukrayna yönetiminin müzakere etme niyeti yok dedi.
4: Sözde müzakerelere yeniden başlamayı öneriyorlar. Ancak aynı zamanda bu tür suçlar işleyerek barışın ve müzakerelerin olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
5: NATO'nun genişlemeye devam ettiğini de söyleyen Putin, bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlanıldığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı. Moskova'nın Avrupa'ya saldırma niyetinin bulunmadığını savundu, ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduklarını söyledi.
4: NATO büyüyor, genişliyor ve şimdiden dünyanın diğer bölgelerine sızıyor. Bazı Avrupa liderleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyor.
5: Putin, savaş niyetimiz yok dese de İngiliz basınına göre Moskova hazırlık yapıyor. Telegraf'ın batılı istihbarat ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kremlin yeni bir seferberlik için altyapı hazırlıyor. İddiaya göre seçimlerin ardından Rusya harekete geçecek. On binlerce hatta yüz binlerce Rus vatandaşı askere alınacak. Putin daha önce bu iddiayı saçmalık olarak nitelendirmişti.
2: ABD ve İran gerilimi Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirirken ortaya bir de Husi tehdidi çıktı. İran destekli Husiler bölgedeki son saldırıları yeni bir enerji krizini tetikledi. Peki Yemen'den uzanan tehdidin kaynağı Husiler kimdir? Cevabı haberimizde olacak.
3: Kızıldeniz'de gemileri hedef aldılar. Yemen'de kritik bölgeleri ele geçirdiler. Suudi Arabistan'ı da füze ve İHA'lar da vurup bölgedeki enerji ve ticaret hatlarını tehdit ettiler.
4: Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce açıklanan yasağa tabi olan Suudi gemileri hariç tüm şirketler için deniz seyri seferlerinin güvenli olduğunu teyit ediyor.
3: İsrail'le savaşın yankılarını Kızıldeniz'e taşıyan ve bölgenin dengelerini sarsan Husiler kimdir? Onların hikayesi Yemen'in kuzeyinde 1990'lı yıllarda başladı. Zeydi Şiiliğini savunan hareket, Yemen hükümetiyle sık sık sorunlar yaşadı. Yıllar geçtikçe

0: güçlü muhalif grup haline geldi. Samanda hükümetle olan gerilimleri de büyüdü. Bölgedeki yüksek tansiyon 2004'te silahlı çatışmaya dönüştü.
1: Group that basically came
2: 2003'teki Irak Savaşı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler onların büyümesine yardımcı oldu. Bu savaşı aynı zamanda anti-emperyalist, anti-Amerikan, anti-Batı anlatısı yaratmak için bir araç olarak kullandılar.
0: 2011'de Arap Baharı ile birlikte krizi fırsata çevirdiler. Siyasi ve askeri olarak güçlendiler. Bu gücü de ilk olarak 2014'te kullanarak Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirdiler. Sonuç olarak ülke iç savaşa ve kaosa sürüklendi. Yemen'in yakın tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Husilerin Sana'yı ele geçirmesi Suudi Arabistan'ı da harekete geçirdi. Riyad grubu bir sınır tehdidi olarak gördü. 2015'te Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon oluşturuldu. Husilere karşı operasyon başlatıldı. Suudi Arabistan, Yemen hükümetini ve Husi karşıtı grupları günümüze kadar destekledi. Yıllar süren savaş Yemen'i bölgesel rekabetin cephelerinden biri haline getirdi. Husilerin İran'da bağları ise giderek güçlendi. Tahran'ın silah, füze teknolojisi ve askeri destek sağladığı öne sürüldü. Ancak çatışmanın bedeli olarak Yemen'de yıllar boyunca istikrar sağlanamadı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline geldi. Husiler doğrudan İran tarafından kurulmuş bir hareket değil. Yemen'in kendi iç dinamiklerinden doğsa da mezhepsel olarak Tahran'a bağlılıkları var. Bu bağlılık onları aldıkları askeri destekle güçlü bir aktör haline getirdi. Ama aynı zamanda İran'ın vekil gücü oldular. Husilerin etkisi son yıllarda özellikle 2023'te başlayan Gazze Savaşı'yla daha da ortaya çıktı. İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediler. Ardından ticari gemileri hedef almaya başladılar. Şimdi ise Husiler yeniden saldırılarını şiddetlendirdi. Ülke içinde ilerlemeye başlayan silahlı gruplar Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Doğu Batı petrol boru hattının kapanmasına neden oldu. Üstelik Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Husi ilerleyişi Babül Mendeb üzerindeki baskıyı daha da arttırmaya başladı.
2: Kızıldeniz'de özellikle Babül Mendeb ve bitişiğindeki Yemen'de İsrail gemisini sürekli izlemek ve aramak için gözlerimiz açık.
0: Babül Mendeb Boğazı küresel enerji arzı için çok önemli. Yemen'de Cibuti ve Eritre arasında yer alan Boğaz, Kızıldeniz'i, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlıyor. Bir tarafta Hürmüz Boğazı, diğer tarafta Babül Mendeb. İki kritik deniz geçişindeki gerilim sadece Orta Doğu'yu değil, küresel enerji ve ticareti de tehdit ediyor. Son gelişmeler ise piyasada milyonlarca varil arz eksikliğine yol açabilir.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara ve Muğla'da FETÖ yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. FETÖ-PDY'nin finans faaliyetleri, yurtdışı bağlantıları ve firari mensuplara yardım faaliyetlerine ilişkinse soruşturma sürüyor.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyetinden FETÖ-PDY'ye ağır darbe vuruldu. Ankara merkezli iki dalga operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 14 Eylül'de gerçekleştirilen ilk operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesinde görevliyken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve hakkında aranma kaydı bulunan firari bir şüpheliye yönelikti. Bu kişinin saklanmasına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonun ardından ele geçirilen dijital materyaller, şüpheli ifadeleri ve elde edilen diğer deliller detaylı şekilde incelendi. Yapılan tasnif ve analizler sonucunda örgütün güncel yapılanması, finansal faaliyetleri ve yurt dışı bağlantılarına ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 16 Eylül'de de Ankara ve Muğla'da ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütün finans faaliyetleri içerisinde aktif rol aldıkları, yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibat kurdukları ve Türkiye'den yurt dışına çıkmaya çalışan örgüt mensuplarına iş ve barınma konularında aracılık ettikleri tespit edildi. İki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlarda emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

0: Batman'da elektrik tellerinden çıkan yangında yaklaşık 20 dönümlük arazi zarar gördü. Alevlerde 10 arı kovanı tamamen yanarken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve yaklaşık 20 dönümlük arazi zarar gördü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken arıcı Yunus Bozkurt'a ait 25 arı kovanından 10'u tamamen yandı. Diğer kovanlarsa yangından zarar gördü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için de bir inceleme başlatıldı. Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel, su baskını ve toprak kaymasına yol açtı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise sele kapılan araçta mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
1: Sokaklar göle döndü. İş yerlerini su bastı. Araçlar su altında kaldı. Toprak kaydı, yollar çöktü. Şiddetli yağış Rize'yi vurdu.
2: Normal zaten burada üst tarafta ne varsa hepsi alt tarafa doğru gitti.
3: Burada çöp konteynerler, şu görüyorsunuz, şu oturduğumuz bank buradaydı.
2: Ana yoldan geçen araçlar fazla su attığından araçlar böyle sallanıyordu.
4: Rize'nin İdere ilçesinde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarını da getirdi. İlçe merkezindeki, işte görmüş olduğunuz bu alandaki araçlar suya gömülürken cadde ise balçık ve çamurla tıkandı.
5: Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklıktan dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk.
4: Kuvvetli sağanak yağış sonrasında göle dönen cadde ve sokaklarda ekiplerin temizlik çalışmaları devam ederken toprak kaymasının yaşandığı evlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli alanlara tahliye edildi.
5: Elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de çok son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren, bu senede 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu. Yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz.
6: Gece tabii sabaha yakın herkes uyuyor, hiçbir kimsenin haberi yok. Ezanla bir kalktık namaza, ortalık bu haldeydi. Yukarılara aşırı yağış nedeniyle işte seller meydana geldi. Ağaç, işte çaylıklar, çay fidanları, balçıkla beraber burada gördüğünüz menfezi tıkayınca olanlar oldu zaten.
1: Sağanak sonrası meydana gelen su baskını ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.
5: Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibariyle başlıyoruz. İş yerleri var, burada da var, başka ilçelerimizde de var. O iş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız. AFAD Başkanımız burada, hem burayı hem Trabzon'u inceleyecek. Orada da birkaç yerde ciddi yoğun hasar var.
1: Pazar ilçesi de yağışlardan en fazla nasibini alan yerlerden biri oldu.
7: Sabah saat 5 ve 5.30 sularındaydı işte. Ben yatıyordum zaten. Eşim de kalktı çay içmek için. Bir camdan bakayım dedi. Yağmur yağıyordu çünkü. Görünce direkt geldi, beni kaldırdı. Ev gidiyor diye. Öyle kalktık, apartman dışarıya çıktık zaten.
1: Ayrıca il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Trabzon'da da sağanak etkili oldu. Metrekareye düşen 50 kilogram yağış hasara yol açtı. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde de bir sitenin istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Öte yandan

0: Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde meydana gelen sel felaketinde ise can pazarı yaşandı. Yağışla birlikte oluşan sel köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına çevrede bulunanlar koştu. Vatandaşlar aracın arka camı kırılarak dışarı çıkarıldı.
1: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var Talat Öz diye. O bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
2: Efendim, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve emekli maaşı bulunan kadına bağlanan yoksulluk nafakası Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların gelirlerinin birbirine yakın olmasını gerekçe göstererek kararı hukuka aykırı buldu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve konuğu yayına hazır efendim. Hemen dönelim konunun detaylarını ve bu emsal karar mı? Bundan sonraki süreçte neler olacak? Kendisine ve konuğuna soralım.
3: Nafakada artık yeni bir süreç başladı desek yeridir herhalde. Çünkü artık boşandığı eşiyle gelir düzeyi aynı olan kadına nafaka verilmeyeceği Yargıtay tarafından kararlaştırıldı. Daha doğrusu böyle bir karar verildi. Bu kapsamda detayları konuşacağız. Avukat İyaz Çimen'le birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza İyaz Bey.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Şimdi boşandıktan sonra gelir düzeyi eğer ki erkekle kadının aynıysa nafaka verilmeyecek. Bunu yanlış telaffuz etmiyorum değil mi?
4: Kesinlikle doğru. Boşanma olduğu zaman eğer ki çiftler evlilik birliği içerisindeki ekonomik durumundan daha düşük bir duruma düşüyorlarsa diğer eşten kusurlu olmamak kaydıyla erkek veya kadın fark etmeksizin belirli bir oranda yoksulluk nafakası talep edebilir. Nitekim bizim konumuzdaki kararda da ilk derece mahkemesi ve istinaf mahkemesi kadına karşı verilmiş olan yoksulluk nafakasını onaylıyor. Erkek taraf buna itiraz ederek temiz başvurusu yapıyor ve Yargıtay'ın 2. Hukuk Dairesi de şu şekilde ifade ediyor. Kadın tarafın emekli olduğu, belirli düzenli bir gelire sahip olduğu ve bundan dolayı da ekonomik olarak yoksulluğa düşmediği, dolayısıyla yoksulluk nafakası şartlarının oluşmadığı kaynaklı verilen nafakanın kaldırılmasına karar veriyor. Nitekim baktığınızda da Türk Medeni Kanunu 175. maddede de yoksulluk nafakasının şartları burada açık olarak belirlenmiş. Kişinin yoksulluğa düşmüş olması ve diğer eşten daha az kusurlu olması gerekiyor. Bu şartlar yoksa zaten bu yönde bir nafakanın verilmesi hukuka aykırı olacaktır.
3: Şimdi ülkemizde, kamuoyunda daha doğrusu, bu nafaka sadece kadına verilen bir maddi destek olarak adlandırılıyor. Fakat burada kadın erkek fark etmeksizin kimin gelir düzeyi daha düşükse ona veriliyor değil mi? Erkekler için de geçerli bu durum.
4: Kesinlikle öyle. Yoksulluk nafakası özellikle kadın tarafa verilir diye bir durum söz konusu değil ama günümüzde tabii çalışma şartlarına baktığınızda da genellikle erkek tarafın geliri kadına göre daha yüksek oluyor. Bunun istisnaları olabiliyor. Bunu da zaman zaman zaten biz de sizlerden takip ediyoruz.
3: Son olarak şunu da sorup noktalayayım. Örnek veriyorum, bu kapsamda erkeğin geliri düşük, kadının geliri yüksekse bu sefer kadın erkeğe vermek zorunluluğu devam ediyor o zaman.
4: Tabii kesinlikle var olduğunu söyleyebiliriz. Sadece erkeğin daha az kusurlu olması lazım kadına göre.
3: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Nafakadaki yeni detaylar bu şekildeydi. Konuğumuz İyaz Çimen'le birlikte konuştuk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Esra Akyürek.
2: Vatandaşlar elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilecek. Milli Akıllı Sayaç Sistemi ile birlikte olası kesintiler yine bu sistem üzerinden takip edilecek efendim. Elektrik altyapısının dijitalleşmesi için önemli bir uygulama hayata geçirildi. 23 ilde 6 elektrik dağıtım noktasında devreye alınan uygulamanın tüm yurda yayılması planlanıyor.
0: Elektrik sayacı cebe girecek. Elektrik tüketimi anlık olarak takip edilebilecek. Olası kesintiler uygulama üzerinden görülebilecek. Milli Akıllı Sayaç Sistemi için pilot bölge uygulaması başladı. Türkiye'nin elektrik altyapısını dijitalleştirecek uygulama 23 şehir ve 6 elektrik dağıtım bölgesinde devreye alındı.
5: Yatırımlara baktığınızda enerji alanında bu yatırımların büyük çoğunun elektrik sektöründe olduğunu görüyorsunuz.
0: Şimdilik 12,4 milyon tüketiciyi kapsayan Milli Akıllı Sayaç Sistemi ile vatandaşlar elektrik tüketimlerini saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak takip edebilecek.

0: Vatandaşlar uygulama üzerinden olağan dışı kullanımlar ve olası kesintilerde uyarı alacak. Kesintilere ilişkin bilgileri ve süreleri takip edecek.
1: Bütün bu faaliyetlerimizin temel amacı enerjiyi kaliteli, sürekli ve düşük fiyatlı olarak vatandaşlarımıza sunmaktır.
0: Akıllı seyahat sistemi ile birlikte yalnızca kullanım verilerine ulaşılmayacak. Aynı zamanda elektriğin daha sağlıklı kullanımı için önemli veriler sağlanacak.
2: Bizim hedeflediğimiz şey şudur. Vatandaşımıza kesintisiz bir şekilde elektriği, doğalgazı sunabilmek.
0: Benzer uygulamaların yakın zamanda su ve doğalgaz sayaçları ile ilgili de hayata geçirilmesi bekleniyor.
3: Efendim, Tokat'ta Ahilik Haftası kadın emeğinin sergilendiği özel bir çalışmayla renklendi. Detayları alacağız. O noktaya döneceğiz. Sağ Haber muhabiri Murat Onur bizleri bekliyor. Hemen sözü Onur'a bırakalım.
4: Teşekkür ederim Esra Akyürek. Evet, ahilik, ahiye evran geleneğinden gelen çok eski bir kültürümüz. Aslında esnafların özellikle kültürlü ve dürüst olması yönünde çok önemli bir geçmişten günümüze geleneklerimizden bir tanesi diyebiliriz. Bakın, o yönde de Tokat Belediyesi tarafından Belmekler işbirliğiyle kadınlara yönelik bir standlar açıldı. Burada o geçmiş tarihimizdeki el sanatları tek tek sergileniyor. İşte o 700 yıllık belki de geçmişi olan el baskıları burada tahta baskılarla bu şekilde kalıplarla baskılar yapılıyor. Çiçekli motifler çıkartılıyor. Bu kalıp baskıcılığı da yine burada geçmişten günümüze taşınan önemli noktalardan bir tanesi. Diğer tarafa döndüğümüz zaman hemen ise çinicilik. Çinicilik sanatında aslında çok geçmişe dayanan bir kültürü bulunuyor. İşte o kültürde çocuklarımıza burada tek tek öğretiliyor. O çocuklar da belki o geçmiş dönemdeki kültürü bu şekilde öğrenme imkanı buluyor. Şimdi ileriye doğru geçelim. Şöyle, tabii kadınların da yoğun bir şekilde ilgisinin olduğunu görüyoruz. O yapılan el sanatları var. İğne oyaları var. Kadınlar tek tek günlerce, haftalarca bu iğne oyalarını yapmak için uğraşıyorlardı. Bakın, şöyle yanlarını tamamıyla motiflerle bu şekilde işliyorlar. Bu şekilde yapıyorlar. Burada yine onları görmemiz mümkün. Şöyle diğer tarafa doğru geçelim. Bir tarafta tabii çinicilik, bir tarafta el baskıları, bir tarafta da sepet örme sanatı yapılıyor. Şöyle bakın, buradan da onu göstereceğim size. Çok eski bir sanat. O sanatı da şimdi ablamız burada icra ediyor. Ne yapıyoruz? Hemen kolay gelsin.
5: Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şu anda sepet örücülüğünde açtığımız standta küp örüyoruz.
4: Küp. Evet. Bildiğiniz küpü örgüyle.
5: Evet. Şu an çok yaklaşık bir 100 yıllık olduğu söylenen bir küpten şekil veriyoruz. Küpten dekoratif bir vazo elde edeceğiz. Sonrasında küp içerisinden çıkaracağız ve biten ürünümüz küp şeklini almış olacak.
4: Peki, kolay gelsin. Tabii burada birçok aslında çeşitli buradaki yapılanları görmemiz mümkün. İşte bakın, şöyle bir şapka var. Üzerinde de yine Tokat yazmalarını görmemiz mümkün. Bu şekilde aslında kafanıza takıyorsunuz ve sıcaklardan korunabiliyorsunuz. Hemen aslında kültür deyince mutfak çok önemli. Kadınlar da tabii ki mutfağa oldukça meraklı, düşkün. Hemen şöyle geçelim. O Tokat deyince aklımıza gelen dolmalarımız, et dolmalarımız efendim burada. Bakır siniler içerisinde, bakır kazanlar içerisinde Tokat'ın yöresel lezzetleri de yine burada tanıtılıyor. Neler var? Kolay gelsin. Şöyle sayalım hemen. Şu batımız herhalde.
6: Evet. Tokat'ın meşhur batı. Başka yerde yok zaten. Soğuk ayran çorbası, keşkeğimiz, et dolmamız ve Tokat'ın tırtıl tatlısı.
4: Efendim, şimdi dolma deyince tabii ki Tokat olmazsa olmazlardan bir tanesi. Küçük küçük sarılır. Bakın, gel Halil İbrahim, şöyle göstereyim size şu dolmaları. Minik minik sarılır. Özellikle düğünlerin ve bayramların vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesidir. Onun yanında Tokat keşkeği. Özel etle, inciklerle, böyle incik etlerle hazırlanır. Keşkekler vardır, batlar vardır. Bat da özellikle kadınların yaptığı o günlerde diyet yemeği olarak da çok zikredilir. Yapraklarla yine servis edilir. Tırtır tatlısı da, hamurlar ince ince açılır ve kıvrım verilerek bu şekilde hazırlanan önemli lezzetlerimizden bir tanesi. Tabii şimdi şöyle geçelim. Birazcık ben o el baskısında hemen ablamıza sormak istiyorum. Çünkü hızlı geçtim. Orada bu baskıyı nasıl yapıyoruz? Kolay gelsin. Kaç yıllık? Ben 700 dedim ama.
6: 700 yıllık bir geleneğimiz. Tokat'ta baskı. Evet.
4: Burada aynen. Bir kese var herhalde.
6: Kese yapıyoruz. Çantamız, evet, yaptık. Şu an kesemizi çalışacağız.
4: Şimdi şu kalıpları ben gösterteyim ablam onu hazırlarken. Bunlar bıçaklarla özel olarak oyularak yapılıyor. Cevizden mi yapılıyor?
6: Ihlamur ağacı.
4: Ihlamur ağacı.
6: Ağacı en az 2 yıl kurutularak, kurutulduktan sonra 6-7 santimde kesiliyor.

0: Onlar bıçaklarla, özel bıçakları var onun. Bıçaklarla oyma yapılıyor.
1: Şimdi kalıbı bastık.
0: Bunlar
1: bakın.
0: El oyması. Kalıp
1: şöyle döndürebilir misin abla kesemizi hemen? Evet. Şöyle tersini koyalım. Bir kalıpta ben çıkartmaya çalışayım. Evet. Bunu şimdi bu şekilde boyaların içerisine aslında
0: dört rengi de
1: birleştirip evet. basıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ondan sonrasında işte kesenin üstüne şöyle bakalım.
0: Evet.
1: Hafif bir yumrukla vurup
0: evet.
1: bu şekilde
0: evet.
1: kalıbımızı çıkartmış oluyoruz. Bizim de artık bir boyalı bu şekilde Tokat yöresine özgüdür efendim bu. Sadece Tokat'ta yapılır. 700 yıllık bir geçmiş olan evet. el baskıları var. Hemen şimdi Çinlileri de bir kez daha ablamız buradayken soralım. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim. Hoş
1: şöyle
2: geldiniz.
1: Şöyle gösterelim Tokat'ın Saat Kulesi.
2: Tokat'ımızın Çengelköy yazması ve Tokat Saat Kulesi'ni birleştirerek Çin'e özel bir tasarım yapıldı. Yine Tokat Saat Kulemiz, Ali Paşa Camimiz, Hıdırlık Köprümüz, Tokat Evlerimiz, Sivri Tekkemiz ve Atatürk Evimiz, kalemiz olmak ve yapraklarımız olmak üzere birçok tasarımlar uygulayabiliyoruz şimdi.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani, kolay gelsin. Evet Tokat Belediyesi tarafından ahilik kültürü, ahilik geneliğe hala yaşatılıyor. Açılan standlara yoğun bir ilgi var vatandaşlarında. 7'den 70 herkes buraya geliyor. O kültürü burada gezme, görme ve hatta yapma imkanı buluyor. Onlara kolaylıklar diyelim. Tokat Belediyesi'ne teşekkür edelim bu güzel etkinlik için. Ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Esra Akgürek.
3: 2021 yılında yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesi tamamlandı. 1200 yatak kapasiteli hastane modern altyapısı ve özellikli birimleriyle hizmet veriyor.
4: Ordu Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen yatırımlar devam ediyor.
5: Sağlık ve sosyal hizmetler noktasında devletimiz dünyanın örnek gösterilen ülkesi arasında ve bana sorarsanız en birinci sıradayız. Sosyal devlet olmanın altını bizden daha iyi dolduran bir devlet şu anda yok diye ben inanıyorum.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalimdi dediği en önemli projelerden birisiydi şehir hastaneleri. Bu kapsamda şehir hastaneleri bir bir hizmete girmeye devam ediyor. 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi de hizmete girdi.
7: Hastanemiz aktif 1200 yataklı bir hastane ama 1500 yatağı anında çıkabilecek şekilde dizayn edilmiş. 263 yoğun bakımı olan, 40 ameliyathanesi olan ve bazı özel ünitelerin orada ilk defa olan bir hastane şeklinde dizayn edildi.
6: Şehir hastanesinin en önemli özelliklerinden birisi de elbette ki aile yılı içerisinde aileye verilen önem. Ordu'daki şehir hastanesinde normal doğumun teşviklenmesi için 13 normal doğum odası ve yine 2 suit suda doğum odaları yapıldı.
7: Her gebeye bir ebe politikasıyla ebe okulumuz, gebe okulumuz, doğum öncesi eğitimimiz, eğitim okullarımız, doğum sonrası anne ve babaları eğitim ve sertifikasyonumuz, sonrasında laktasyon polikliniğimiz ve bu süreçte normal doğumun ve sürecin anlatılması, hastaların bilgilendirilmesi adına ciddi bir eğitim birimi kurduk. Hastanemizde 13 tane son teknoloji doğum odalarımız mevcut. Bunlardan 2 tanesi suit ve suda doğum odası şeklinde.
4: Hastanede ameliyathaneler, poliklinikler, acil servis ve yoğun bakım ünitelerindeki ihtiyaçlar en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı. Yaklaşık 2000 araç kapasiteli kapalı otopark ve helikopter pisti de hasta ve yakınlarının hizmetine sunuluyor. Depreme karşı 1070 sismik izolatörle inşa edilen Ordu Şehir Hastanesi, modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun sağlık alanındaki önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.
3: Diyarbakır'da büyük bir coşku ve katılımla başlayan Teknofest heyecanı artık son gününde de tüm hızıyla devam ediyor. O noktaya uzanacağız. Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizleri bekliyor. Hemen dönelim ve sözü Sinan'a bırakalım.
8: Diyarbakır'da Teknofest heyecanı hala devam ediyor. Bugün son gün, katılımın yoğun olduğunu söyleyeyim.

0: diyebiliriz. Gençler projelerini, hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına buradaki yarışmalara katılıyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençler, öğrenciler burada hünerlerini sergiliyor. Şu anda Diyarbakır'da gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yarıştığı bir atmosferin içerisindeyiz. Burada gördüğünüz her standın arkasında aslında uzun bir hazırlık süreci var. Günlerce çalışan öğrenciler şimdi projelerini jüriye anlatıyor ve gerçekleştirdikleri teknolojileri sergilemeye çalışıyor. Kimi bir soruna çözüm arıyor, kimi yapay zekayı kullanıyor, kimi ise geleceğin teknolojisini bugünden tasarlamaya çalışıyor. Ve belki de bu görüntüler içerisinde en dikkat çekici olan öğrencilerin projelerini anlatırken gözlerindeki heyecan ve mutluluk olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda kamera arkadaşım bakın o öğrencilerin geliştirdiği cihazları, projeleri ekranlara taşıyorlar. Aynı zamanda bazı meslek grupları da buradaki yarışmalara katılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan organize sanayi bölgesindeki meslek liselerindeki okuyan öğrenciler de bu yarışmaya katıldığını söyleyebiliriz ve öğrenciler burada hünerlerini sergilemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerle birlikte 677 finalist takım ve 2925 genç Diyarbakır'da teknoloji için buluştu. Ortaokul öğrencilerinden lise öğrencilerine kadar gençler sağlık, yapay zeka, mühendislik ve insan hayatını kolaylaştıracak farklı alanlarda geliştirdikleri projeleri sergiliyorlar. Belki bugün burada yalnızca bir proje görüyoruz ama birkaç yıl sonra bu projelerden biri hayatımızın bir parçası olabilir. Gerçekten çok önemli projelerden şu anda bahsediyoruz ve öğrencilerin gerçekten heyecanlı ve mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Diyarbakır'da yaşayan gençler, öğrenciler de aslında Teknofest'e ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Bugün artık son gün ve öğrenciler burada hala yarışıyor. Artık bölgede son program ise, Teknofest programı ise Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. O yönde de hazırlığın yapıldığını söyleyebiliriz. Şu anda kamera arkadaşım da burada buraya gelen katılımcıları ekranlara şu anda taşıyor. Gelen uzman ekipler öğrencilere hedeflerini anlatmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Evet, bu yayını kamera arkadaşım Muhammed Deniz Özgür Tekin'le beraber gerçekleştirdik. Teknofest heyecanı Diyarbakır'da devam ediyor değil mi? Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Bununla beraber okulumuzda
2: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Hülya Yalçın, yıllardır topladığı antika eşyayı evinin garajında sergileyerek kendi müzesini oluşturdu. Geçmişin izlerini taşıyan yüzlerce eşya garajı adeta bir zaman tüneline dönüştürdü.
3: Benim yaratılışımdan nedense ben bu antika şeylere çok düşkünüm.
4: Gramofonlar, bakır ibrikler, tahta beşikler, yöresel giysiler ve yüzlerce eşya. 67 yaşındaki Hülya Yalçın, çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu eski eşya tutkusunu başka bir boyuta taşıdı.
3: Eski kerpiç bir toprak evimiz vardı. Oradan bana bir özlem mi geldi, ne olduysa ben böyle antika şeylere çok düşkündüm. Gittiğim yerlerde mağazaları gezmek yerine antika pazarlarına, oralardan objeler bulmak en büyük hevesimdi. Ya da kaderinden.
5: Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşil Yuva mahallesinde bir evin garaj kısmındayız. Ama bu garaj adeta küçük bir müzeye dönüştürmüş durumda.
3: Eşimden, dostumdan istediğim, kimisi sen bunu seviyorsun diye bana verdi. O şekilde 30-40 yıldan beri bunları biriktirdim.
5: Koleksiyonda geçmişte günlük yaşamda kullanılan ama günümüzde de pek de fazla rastlanmayan çok sayıda eşya yer alıyor.
3: Nenelerimin, dedelerimin kullandığı 200 yıllık dahi ürünler var. Kahve üyütücüsünden, kavurucusundan, nenelerimizin sandıklarından, tarımda kullandığı aletler, aynalar, kantarlar, tencereler, dığanlar, ekmek tekneleri, sandıklar, ne ararsan var.
5: Hülya Yalçın'ın 67 yıl önce bebekken kullandığı tahta beşik de mini müzede yerini almış durumda.
3: Görünce de dayanamıyorum ki. Herkese soruyorum, var mı böyle bir şeyiniz? Birinin evi yıkacak oldum, ay bana bir şey ayırın oradan diyorum. Ondan sonra gelen gözüm antika pazarlarında buldukça alıyorum. Çok seviyorum, ben böyle mutlu oluyorum, ne yapayım?
4: Antika eşyaları ticari amaçla toplamadığını belirten Yalçın, geçmişten kalan değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
3: Bizim küçük bir beldemize, yeni yetişen çocuklarımıza, geçmişteki bizim yaşantılarımızı onlara öğretmek, köyümüze yeni bir şey, müze gibi bir yer kazandırmak da çok büyük hevesimdi.
2: Bir Türk'ün Hikayesi programımız bu hafta Torosların eteklerinde yarım kalmış bir sevdanın izini sürüyor. Bir bey kızı, bir gezgin ozan, kavuşamayan iki yürek ve gurbet yoluna düşen Karacaoğlan'ın yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşan o unutulmaz sözleri. Ela gözlüm, ben bu elden gidersem, ağla gözyaşını sil melül melül. İşte o türkünün hüzünlü ve yürek burkan hikayesi.

Türk'ün hikayesinden merhaba ekranları başında bizi izleyen kıymetli seyircilerimiz ve radyoları başında gönlünü sesimize açan değerli dostlar. Bu hafta programımızda bir ayrılığın, bir imkansız aşkın ve gurbet yoluna düşen aşık bir ozanın yazdığı Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem türküsünün hikayesini sizlerle buluşturuyoruz.

0: Toros dağlarının eteklerinde, rüzgarın ardıç ağaçlarının arasında türkü söylediği zamanlarda Anadolu'nun uçsuz bucaksız obalarında bir ozan dolaşırdı. Elinde sazı, dilinde sevda, adıysa Karacaoğlan'dı. Karacaoğlan konduğu her obada güzelliğiyle dillere destan kızlar görürdü. Ama günlerden bir gün bir yayla şenliğinde karşısına öyle biri çıktı ki ne sazındaki teller sustu ne de gönlündeki ateş söndü. Rivayete göre genç kız bölgenin güçlü beylerinden birinin kızıydı. Ela gözleri vardı. Uzun siyah saçları omuzlarından aşağı dökülürdü. Karacaoğlan onu ilk gördüğü anda kalbini kaptırdı. Günler geçtikçe iki genç birbirini görmeye başladı. Çeşme başlarında, yayla yollarında, kervan izlerinde. Ancak aşkları büyüdükçe önlerindeki engeller de büyüyordu. Biri göçebe bir halk ozanıydı, diğeri ise bir bey kızı. O dönemin sert kuralları böyle bir birlikteliğe izin vermiyordu.
1: Bir gün beklenen acı haber geldi. Bey, kızının Karacaoğlan'la görüşmesini öğrenmişti. Artık buluşmaları yasaktı. Kız çadırından çıkarılmıyor, Karacaoğlan'sa oba çevresine yaklaştırılmıyordu. Ne kadar dirense de kader ağlarını örmeye

Karaca oğlan günler sonra sevdiğine son kez haber gönderir. Artık bu diyarda kalamayacak, gurbet yollarına düşecekti. Belki başka şehirlerde yaşayacak, belki bir daha hiç dönmeyecekti. İşte o gecenin sessizliğinde sazını eline aldığı ve yüzyıllardır söylenmeye devam eden dizeler döküldü.

ilişkilerde yalnızca bir veda yoktu. Bir teselli de vardı. Karacaoğlan sevdiğinin kendisi için ömür boyu yas tutmasını istemiyordu. Bu yüzden şöyle sesleniyordu. Kelemet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melül melül. Yani beni unutma ama hayatını da karartma. Çünkü gerçek sevda bazen kavuşmak değil, sevdiğinin mutlu olmasını istemekti.

Karaca olan gurbete gitti. Yıllar geçti, obalar değişti, yollar değişti ama onun türküsü hiç değişmedi. Dilden dile aktarıldı. Sazdan saza geçti. Kimi zaman Çukurova'da söylendi, kimi zaman Erzurum'da farklı ezgilerle yankılandı ve sonunda Anadolu'nun ortak hafızasına kazındı.

0: Yıl 1915. Yer Çanakkale, Gelibolu. Erzurum yöresinden bir asker geceleri siperden hep bu türküyü söylerdi. Sadece metreler mesafesinde karşılarında Anzak askerleri her gece beklerdi bu güzel türküyü ve bu güzel sesi dinlemek için. Anlamasalar bile ruhlarına işlemişti. Bir gece ses ve türkü birdenbire kesildi. İkinci gece yine o güzel ses duyulmadı. Anzaklar bir mesaj yazıp bir taşa bağlayarak Mehmetçiklerin bulunduğu sipere atar ve sorarlar. Ne oldu o güzel sesli asker? Mehmetçikler cevap verir. 3 gün önce vurdunuz. Şehit oldu.
1: Şehit oldu.
0: Yıllar sonra bu türkü Hulusi Seven ve Emin Aldemir tarafından derlenerek bugünlere ulaştırıldı. Belki gerçekten bir bey kızı vardı. Belki de bu hikaye halkın hayal gücüyle büyüdü ama değişmeyen bir gerçek vardı. Karacaoğlan'ın sesi 400 yıldır Anadolu'nun dağlarında yankılanmaya devam ediyordu.
2: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bantene dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını artırarak Avrupa Birliği ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. Avrupa Birliği'nde 2025'te büyükbaş hayvan sayısı yıllık %0,4, koyun sayısı %2,2 ve keçi sayısı %2,5 geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre %4,3 artışla 17 milyon 709 bin oldu. Böylece Türkiye geçen yıl büyükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği ülkelerini geçerek ilk sırada yer aldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya idefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. Idefix, alışılmadık alışveriş.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. A Haber Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Futbol heyecanı A Haber'de. UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, ünvanını koruma yolundaki ilk maçında Lizbon'da Galler'i konuk ediyor. Futbolun yıldızları A Haber'de. Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha. Bu maç kaçmaz. Portekiz-Galler Uluslar Ligi mücadelesi 24 Eylül Perşembe saat 21.45'te A Haber'de.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Yabancı askeri ataşeler makine ve kimya endüstrisi fabrikalarını gezdi, milli piyade tüfekleriyle atış yaptı. Ankara Askeri Ataşeler Birliği planlanan ziyaretler kapsamında silah fabrikalarını ziyaret etti. Farklı ülkelerin Türkiye'de görev yapan askeri temsilcilerinden oluşan heyet, MKE'nin üretim kabiliyetlerini ve ürünlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ajans hafta sonundayız efendim. Saatlerimiz artık öğleye ulaşmak üzere. Bizler dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yeni saatimizde de aktarmayı sürdürüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gür'le İstanbul ve Osmaniye'de karanlıkta kalan iki cinayet dosyasının yeni deliller ve titiz çalışmalar sonucu aydınlatıldığını duyurdu. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı geçmişe dönük çalışmalarıyla karanlıkta kalan cinayet dosyalarını aydınlatmaya devam ediyor. Bakan Gürlek yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul ve Osmaniye'deki iki faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü duyurdu. İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terkin'in öldürülmesine ilişkin dosyada 5. şüpheli tespit edildi ve kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye'nin Cüzeci ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası yeniden kapsamlı bir biçimde ele alındı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulgular sonrası Ayşegül Yaşar'ın anne ve babası da gözaltına alınırken şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik kameraları, HTS kayıtları ve yeni biyolojik delillerin titizlikle incelenmesi sonucu aydınlatılan dosyalarda şüpheliler adalete teslim edilirken Bakan Gürlek hiçbir cinayetin cezasız kalmayacağı mesajını verdi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul kıymet transferleri yapıldığı tespiti üzerine 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Alihan Kuris suç örgütüyle bağlantılı bazı şahıslarla şirketlerin para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için faaliyetlerde bulunduğuna dönük tespitler yapıldığı belirtildi. Savcılık açıklamasında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemelerin devam ettiği vurgulandı. Gözaltı kararı çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Efendim Osmaniye'den peş peşe gelen iki acı haber yürekleri dağladı. Kadirli ilçesinde ikiz bebek bekleyen 6 aylık hamile Didar Filiz eşinin cani saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kentteki bir diğer dehşet adresi ise Sumbas ilçesiydi. Tartıştığı oğlunu tarım aracı olan Tahra ile öldüren bir baba gelini ve torununu da yaraladı.
3: Osmaniye'den peş peşe cinayet haberleri geldi. İkiz bebek bekleyen genç kadın eşi bir kişi de babası tarafından katledildi. Vahşi cinayetlerin ilk adresi Kadirli ilçesi oldu. İki çocuk annesi olan aynı zamanda ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 20 yaşındaki Didar Filiz aralarında çıkan tartışmada eşi kaygısız Filiz tarafından acımasızca darbedildi. Eşinin başına piknik tüpüyle vurduğu genç kadın ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 6 ay sonra yeniden anne olmaya hazırlanan Didar Filiz'in bebekleri de kurtarılamadı. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis tarafından 3 akrabasıyla birlikte gözaltına alınan 24 yaşındaki kaygısız Filiz tutuklandı. Akrabaları ise serbest bırakıldı. Kan donduran diğer bir cinayetin adresi ise Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi oldu. Aile içinde çıkan tartışmada 66 yaşındaki Fevzi Topbaş, oğlu Aydın, gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş'a tarım aleti Tahra ile saldırdı. Vücuduna aldığı ağır darbelerle kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Aydın Topbaş hayatını kaybetti. Dedesinin saldırısına hedef olan 14 yaşındaki Ayşe ile 37 yaşındaki annesi Mehtap Topbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlat katili Fevzi Topbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
2: Efendim, Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. A Haber muhabiri Meral Dallar notlarıyla karşımızda.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için şu anda an itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yola çıktığını söyleyebiliriz. Esra Akgürek Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran dün bir açıklama yapmıştı bu ziyarete ilişkin ve ziyarette aslında önemli görüşmelerin gerçekleşeceği söylenilmişti. İşte bu noktadan şu an için artık ziyaret için yolculuk başladığını söyleyebiliriz. 4 gün boyunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta olacak ve New York'ta aslında 81. Birleşmiş Milletler görüşmesi gerçekleştirilmiş olacak ve ikili görüşmeler de elbette burada yer alacak. Özellikle ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve Donald Trump'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ikili görüşmesi olacağı söylenilmişti. İşte bu görüşmede oldukça önemli gibi gözüküyor şu an için. Bunun dışında elbette ki Erdoğan'la birlikte Donald Trump'da geçtiğimiz NATO zirvesinde aslında Ankara'da görüşme gerçekleştirmişti ve burada da önemli konu başlıkları vardı. Nelerdi bunlar, hemen bir hatırlatalım. NATO zirvesi için aslında hem Kaan'la ilgili konuşma yapılmıştı, F-35'lerle ilgili ve aslında bunun yanı sıra Türkiye-ABD ilişkileriyle alakalı da olumlu görüşmeler gerçekleşmişti. Bakalım bu kez bu ikili görüşmede hangi sonuçlar çıkacak, hangi mesajlar yer alacak? Elbette ki NATO Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler zirvesiyle alakalı da şu da var. 22 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir konuşma yapacak. Hangi mesajları verecek? Bu konuşmada oldukça önemli olacak diyebiliriz. Bu yılki tema güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler teması olarak belirlendi ve liderler de görüşmelerini ve görüşlerini bu şekilde açıklamış olacaklar. Peki Erdoğan bu kez nasıl bir mesaj verecek? Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısı, küresel krizler ve Orta Doğu'da devam eden aslında savaş süreciyle alakalı neler söyleyecek? Oldukça önemli mesajlar verilecek gibi gözüküyor. İşte 4 gün boyunca da yoğun bir aslında diplomasi trafiği olacak New York'ta. Bununla birlikte Türkiye'de de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek ihtimalle ikili görüşmeler gerçekleşecek ve sadece Donald Trump'la değil diğer ülke liderleriyle de yine görüşmeler gerçekleşecek diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
2: İran müzakereye oturmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 şart sundu. Açıklamayı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabından yaptı. Savaşın sona ermesi için İran'ın şartlarının kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
5: Tahran müzakere masasına oturmanın koşullarını Washington'a iletti. Mesajı duyuran isim İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai oldu. Rızai açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Mesajında İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart ABD hükümetine bildirilmiştir ifadesini kullandı. Tahran'ın mesajının gayet net olduğunu söyledi. Rızai ayrıca katıldığı bir televizyon programında da savaşa hazırız mesajı verdi. Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır açıklamasında bulundu. Tahran'dan gelen 7 şart mesajının muhatabı bu kez Beyaz Saray'dı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Trump, savaşın da yakında sona ereceğini ifade etti.
6: İnsanlar İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor. Ve biliyor musunuz, olmayacak. Ve savaş yakında bitecek.
5: Şimdi gözler Tahran'ın ilettiği şartlara Washington'ın vereceği yanıtta.
2: ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Grönland

0: Hatta kalıcı güvenlik kontrolü için Danimarka ile anlaştığını duyurdu. Peki bu durum Avrupa'da nasıl yankılandı? O noktaya döneceğiz. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizleri bekliyor. Gelişmeler için sözü Yılmaz'a bırakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump Avrupa ile çok yakından ilgilendiren yeni bir anlaşmayı duyurdu. Trump'a göre Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ın güvenliği konusunda kalıcı kontrol sağlayacak. Washington ayrıca adada geniş bir Amerikan askeri varlığı oluşturacak. Trump, Rusya ve Çin'in Grönland'da askeri üs veya stratejik yatırımlar yapmasının da ABD'nin onayı olmadan mümkün olmayacağını duyurdu. Ancak Avrupa'dan gelen ilk açıklamalarda önemli bir ayrıntı öne çıkıyor. Bu anlaşma Grönland'ın Amerika'ya güven egemenliğinin Amerika'ya devredilmesi anlamına gelmiyor. Danimarka ve Grönland yönetimleri de adanın egemenliğinin ve Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkının korunacağına vurgu yaptı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen anlaşmayı Arktik ve Kuzey Atlantik'teki ortak güvenliği güçlendirecek ve NATO ile Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayacak bir adım olarak nitelendirdi. Avrupa basını da Trump'ın açıklamasına temkinli yaklaştı. Özellikle Alman medyası Trump'ın aylar süren Grönland krizinin ardından bir anlaşmaya vardığını yazarken uzmanlar anlaşmanın Trump'ın açıkladığı kadar kapsamlı olmayabileceğini ve Grönland'ın egemenliğinin zedelenmesinin beklenmediğini duyurdu. Anlaşmanın önümüzdeki hafta New York'taki Birleşmiş Milletler yarın başlayacak genel kurul sırasında imzalanması ve ardından da parlamentonun onayına sunması bekleniyor. Avrupa basının altını çizdiği nokta şu: Trump artık Grönland'ın ilhakından tamamen vazgeçmiş gibi görünüyor. Özetle Washington kalıcı kontrol diyor ada üzerinde. Kopenhag ve Grönland yönetimi ise egemenlik bizde kalıyor mesajı veriyor. Şimdi gözler anlaşmanın açıklanacak detaylarında diyelim. Esra Akyürek, sözü tekrar size bırakalım.
0: Efendim, Almanya'da tren görevlisi olan Serkan Çalar Şubat ayında görevi başındayken bir yolcunun aldığı şiddetli darbeler sonucu hayatını kaybetmişti. Serkan Çalar'ın adı artık Mannheim'da merkez garında yaşatılacak. Çalar için hazırlanan anma plaketi Mannheim ana tren garında düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan haber muhabiri Fatih Yılmaz Serkan Çalar'ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına mikrofon uzattı. İzleyelim.
2: Almanya'da yolcuların biletlerini kontrol eden Türk kondüktör darbedilerek öldürülmüştü. İki çocuk babası Serkan Çalar'ın adı artık Mannheim merkez garında yaşayacak.
3: Görev başındayken öldürülen Serkan Çalar'ın anısına bugün bir plaket asılıyor. Bu plaket törenine Almanya Ulaştırma Bakanı ve Alman Demir Yolları'nın CEO'su ile Çalar ailesi de katılıyor.
2: Olay 2 Şubat'ta gerçekleşti. 36 yaşındaki Türk vatandaşı Serkan Çalar yolcuların biletlerini kontrol ediyordu. Bir kişinin biletinin geçerli olmadığını fark eden Çalar yolcudan kimlik talep etti. Bunun üzerine Yunan kökenli yolcu Çalar'ın başına vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk babası Serkan Çalar kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
4: Ardında kimsenin dolduramayacağı bir boşluk ve kalbimizde derin bir yara bıraktı. Bu anı plaketi Serkan'ın unutulmayacağını bize hatırlatacak. Onu geri getiremeyiz ama adının sonsuza kadar yaşamasını sağlayabiliriz. Serkan, sen her zaman benim kardeşim olarak kalacaksın. Seni her gün özlüyoruz. Seni asla unutmayacağız.
5: Bir nebze oğlumuz burada ismini yaşayacağını görmek de biraz sevindirdi. En az teselli etti. En azından buradan gelip geçen insanlar merak edip ismini okuyacaklar. En azından bir Müslüman insan geçen bir Fatiha duasını okuyacaklar. Bu bizim için önemli olan bir şeydi yani.
2: Törene Serkan Çalar'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve eski çalışma arkadaşlarının yanı sıra Alman üst düzey yetkililer de katıldı. Alman Demir Yolları Genel Müdürü Evelin Pala, tren çalışanlarının güvenliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Stefan Bilger ise tren görevlilerine yönelik saldırıların yasada ayrıca düzenlenmesine yönelik çalışmalara destek verdiğini açıkladı.
3: Bir ailenin acısı ve unutulmayacak bir vefa, darp edilerek hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın adı Mannheim tren istasyonundaki işte bu plaketle ölümsüzleşti.
2: Serkan'ın eski çalışma arkadaşları da duygularını A Haber'e anlattı.
4: Serkan'ı biz de tanıyorduk ve görüyorduk. Seyahat merkezimizde sık sık bulunurdu. Bilet işlemlerini yapar, bilgi alır ve bizimle vakit geçirirdi. Bugün burada onun için bulunmak

0: istedim. Tüm yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum.
1: Serkan'ın ölümüyle beraber biz de hepimiz öldük tabii ki. Burada tabii Deutsche Bahn güzel bir organizasyon yaptı. Ve bunun için de mutluyum. Bir yandan kendisi vefat etti ama ismi hala anılacak.
2: Öte yandan Serkan Çalar'ın ölümüne neden olan saldırgansa mahkeme tarafından ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çalar'ın ailesi ise kararı temyize taşıdı. Aile Alman yargısından olayın cinayet olarak değerlendirilmesini talep ediyor.
3: Rusya-Ukrayna savaşında barış ihtimalleri konuşulurken diğer yandan da gerilim artıyor. Avrupa başkentlerinden gelen Rus karşıtı mesajlar ve NATO'nun askeri hazırlık açıklamaları dikkatleri çekiyor. Özellikle NATO'nun doğu kanadına ilişkin savaş planı hazırladığının açıklanması Avrupa'daki özellikle güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. NATO Askeri Komite Başkanı ittifak hazır mesajı verdi ve bu da gerilimin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
2: Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattı sadece Ukrayna'da değil, Avrupa'nın güvenlik hattında da geriliyor. Gün geçtikçe Moskova ile Avrupa arasında karşılıklı suçlamalar, hava sahası ihlalleri, drone saldırıları ve hibrit faaliyetler daha da artıyor. Son mesajsa NATO'dan geldi.
4: Doğu kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var. Bu planlar topraklarımızda yaşanabilecek en küçük bir kriz veya müdahale durumunda 5. maddeye kadar uzanıyor ve daha da ötesine gidiyor.
2: NATO'nun doğu kanadı için hazırladığı binlerce sayfalık plan, olası bir krizden kolektif savunmaya kadar farklı senaryolara göre hazırlandı. Brüksel'den gelen mesajda sadece planların değil, komuta yapısının, askeri birliklerin ve silah sistemlerinin de hazır olduğu vurgulanıyor.
4: İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem ve silahlar hazır.
2: Bu açıklamanın NATO'nun Rusya ile geriliminin arttığı bir dönemde gelmesi oldukça dikkat çekici. Özellikle hava sahası ihlalleri, drone olayları ve hibrit faaliyetler ittifakın güvenlik gündeminde öne çıkan başlıklar arasında. NATO ise bu tehditlere karşı sadece savunma planlarını değil, hızlı tepki verecek mekanizmalarını da önceden hazırlamış durumda. Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim sadece söylemlerle sınırlı kalmıyor. NATO bu tehditlerin daha büyük bir çatışmaya dönüşmemesi içinse caydırıcılık konusunu ön plana çıkarıyor.
4: Bir saldırı durumunda şunu söyleyebilirim ki bugün onların kaybedecekleri kazanacaklarından çok daha fazla. Bu kesin ve işte caydırıcılık budur.
3: İç siyasetteki gelişmelere bakalım şimdi. CHP'de kurultay hazırlıkları başladı. Gözler Genel Başkan ve parti yönetiminin belirleneceği büyük kurultaya çevrildi. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Cevapları sıradaki haberimizde olacak.
5: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: CHP'de büyük kurultay tarihi henüz netleşmedi ancak genel başkanlık yarışı şimdiden başladı. Kulisler hareketlendi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise genel başkan ve parti meclisinin seçileceği büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre gemiyi limana götürecek tek isim Kılıçdaroğlu.
7: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
2: CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım dedi.
8: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
2: CHP İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı'nın da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar renk vermedi.
9: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
2: Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in ismi de geçiyor. Hatta Seçer'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de iddia ediliyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu geçtiğimiz günlerde aday olmayı düşünmediğini söyledi.
10: Yeni bir heyet
2: CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun yazılı önergesi yani imzası gerekiyor.
3: Efendim, yeni eğitim döneminde üniversitelerde ilk ders terörsüz Türkiye olacak. Mehmet Uçum ve Akın Gürlek seçimler için 2028'i işaret etti. A Haber muhabiri Burcu Özüduru Ankara'dan detayları aktaracak efendim. Hemen Ankara'ya uzanalım ve sözü Burcu'ya bırakalım.
10: Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi terörsüz Türkiye olacak. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar bütün üniversitelere bir talimat gönderdi ve yeni dönemin gündemini belirledi. Bu kapsamda da 2026-2027 öğretim yılı açılış törenlerinde ilk ders terörsüz Türkiye olacak. Bu sayede üniversitelerin yeni dönemde bu konudaki farkındalıklarının artacağı yönünde de düşünceler var elbette. Bu konuda da Erol Özvar ayrıca vurgu yaptı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla gönderilen bu yazılarda özellikle Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreç olduğu da belirtildi. Ayrıca Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya konulan terörsüz Türkiye hedefinin de bu açıdan taşıdığı öneme de ayrıca dikkat etti. Yazıda üniversitenin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimlerle sürece katkı sunmalarının da önemine işaret edildi. Ayrıca bu kapsamda bütün üniversitelerde yine panel, konferans ve çalıştaylar da düzenlenmiş olacak. Erol Özvar bu kapsamda bütün üniversitelerin konuya da hassasiyetle yaklaşması yönünde de elbette talimatlar verdi. Ve bir diğer konu 2028 seçimleri işaret edildi. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum geçtiğimiz günlerde 17 Eylül'de gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve burada bir dizi açıklamalarda bulundu. Seçimlerin 2027 yılının çeyreğinde gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü ifade etti ve ayrıca 2028 Mart ve Nisan ayını işaret etti. Mehmet Uçum ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son kez aday olacağını belirtti bu hususta. Seçim tarihine ilişkin açıklamalar yapan Uçum da şu ifadelere yer verdi. Mehmet Uçum seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir dedi. Sembolik anlamı da vardır dedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır ifadelerini kullandı Mehmet Uçum. Ayrıca Mehmet Uçum'un açıklamasından sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir dizi açıklama yaptı. Adana'da Cuma günü AK Parti İl Teşkilatı'yla düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesine ilişkin açıklamalar da bulundu Akın Gürlek. Bunların da detaylarına bakacak olursak, Gürlek 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenleyeceğiz dedi. Seçim sürecinde parti teşkilatlarına önemli sorumluluklar düştüğünü de belirtti. Bu konuda teşkilatlarla, kıymetli teşkilat mensuplarımızla, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluklar düşüyor dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ayrıca Gürlek teşkilat mensuplarına sahada çalışma ve seçmenlerle Türkiye 100 yılı hedefine anlatma çağrısı da yaptı. Seçimin hangi tarihte yapılacağına ilişkin ayrıca detaylar vermedi Akın Gürlek. Esra.
3: Ve devam edelim efendim. Plastikler gıda teması söz konusu olduğunda tartışma konusu oluyor. Tartışmanın nedeni sağlık riski ve bu risk plastiğin rengine göre bile değişkenlik gösterebiliyor. Uzmanların özellikle siyah plastik konusunda ciddi uyarıları var.
11: Adeta zehir saçıyor, kullananı sağlığından ediyor. Her plastik gibi tehlikeli ama bu daha yüksek kanser riski taşıyor.
12: O zaman bunu kullanmamızın bir anlamı yok ki. Benim şu anda kullandıklarım... Bu kullananlar var ya şeffaf.
11: Mutfakta, sofrada, eve gelen paket siparişte, oyuncakta, siyah plastik her yerde. Yapılan kapsamlı çalışma, plastik imalatında kullanılan bileşenlerin insan organları üzerindeki tahribatını gözler önüne serdi.
12: Bir restorana gittiniz, hamburger sipariş verdiniz. Ancak artık her gittiğiniz hamburgercide bu siyah eldivenlerden görebiliyorsunuz. Amaç ise elbette ellerimize hamburgerin sosunun bulaşmaması. Ancak siz hamburgeri keyifle yerken aslında bu eldivendeki maddeler yediğiniz yiyeceğe karışıyor.
13: Bu plastikler daha fazla kimyasal salgılamaktadır.
14: Plastik olan hiçbir şey sağlıklı değil ki.
13: Salgılanan

0: Kimyasallarda hem hormon bozucu hem de kanserojen olarak bütün hayatımızı derinden etkilemektedir.
1: Eldiven dedik ama yalnızca bununla sınırlı kalmıyor. Çatal, bıçak, kaşık, yemek kapları ve tabaklar aslında hepsinde daha estetik gözüksün diye zaman zaman siyah kapları kullanabiliyoruz. Ancak aman dikkat, içindeki karbon maddesi sizi sağlığınızdan edebilir.
2: Biraz daha estetik ama sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.
3: Tüm plastikler büyük risk taşıyor. Ancak siyah plastik içeren ürünlerde durum daha ağır. Ağır metaller ve alev geciktiriciler gibi yiyeceklere sızabilen ve insan sağlığına tehlike oluşturabiliyor, zira içinde toksik kimyasallar var.
4: Tabii ki sağlıksız.
5: Üretildiği maddeye bağlı, yani içeriği önemli.
3: Uzmanlar özellikle tüketilen gıda paketlerinde ve ısıtıcılarda kullanılan plastiklere karşı uyarıyor.
0: Mutfaklarımızda plastik kepçe ya da spatulalar yerine tahtadan yapılmış spatulaları, çelikten yapılmış kepçeleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
1: Londra'da bir kızın hayatını kurtarmak için kendini motosikletin önüne atan Türk restoran müdürü Onur İnci, İngiltere'de kahraman ilan edildi. Küçük kızı son anda kurtaran ancak kendisi ağır yaralanarak günlerce hastanede yatan Onur İnci'ye Merton Belediyesi tarafından anlamlı bir ödül verildi.
6: Küçük kızın hayatını kurtardı, kahraman ilan edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Mayıs ayında feci bir kaza meydana geldi. Restoranın önünde duran küçük bir kız çocuğu yolun karşı tarafında bulunan babasına doğru koştuğu sırada hızla yaklaşan bir motosikletlinin önüne çıktı. Tehlikeyi fark eden restoran müdürü Onur İnci hiç düşünmeden çocuğun üzerine doğru atılarak onu motosikletin çarpmasından son anda kurtardı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtulurken motosiklet Onur İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İnci hastanede günlerce tedavi gördü. Olayın meydana geldiği Wimbledon semtinin bağlı olduğu Merton Belediyesi ise küçük kızı kurtaran Onur İnci'yi kahraman ödülüyle onurlandırdı.
7: Bugün Onur İnci ile buradayım. Biz Merton Belediyesi olarak Onur İnci'yi Merton Kahramanları Ödülü ile gururlandırıyoruz. Onur, bu senin kahramanlığın için bir sertifika. Bir çocuğun hayatını kurtardın.
8: Çok teşekkürler. Burada olmak benim için büyük bir onur.
6: Ödülünü almaya oğluyla birlikte gelen Türk kahraman Onur İnci duygularını A Haber'e anlattı.
9: Ben bir kahraman ya da başka bir sebeple onu yapmadım. Ben sadece gördüğüm bir tehlike üzerine, yani küçük bir kızın hayatı karşısına alınacak bir tehlikenin, bir riskin büyüklüğünü o an düşünemeyecek durumda olduğumdan dolayı yaptığım bir şeydi. Benim düşündüğüm şudur ki, yani iyi bir insan mutlaka o durumda bu hareketi yapmalıydı. O duruma seyirci kalmak, yani vicdanen benim yapabileceğim bir durum değildi açıkçası.
6: Kazanın ardından Onur İnci'nin sol omzunda kırıklar meydana gelmişti. İnci'nin sol omzunda kalıcı hasar oluştuğu açıklandı. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralanırken küçük kızsa kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu.
1: Efendim, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesi'nde Hünnam Festivali yapılıyor. Bölgeye uzanacağız. Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu bizleri bekliyor. Hemen dönelim. Sözü Tayfun Er'e bırakalım.
10: Sizin de ifade ettiğiniz gibi birincisi düzenlenen Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi'ndeki festival tam hız devam ediyor. Şu anda işte mahallenin kadınları bir folklor gösterisi yapıyorlar ki burada işte kadınlarımızın oynadığı bu gösteri aynı zamanda erkekler de oynuyor. Tabii Söğütçük'te coşku şu anda en üst düzeyde. Sadece Söğütçük'ten değil, Söğütçük'ün dört bir tarafından, farklı mahallelerden, ülkelerden gelen vatandaşlar var ve alanın içerisinde yaklaşık 4-5 bin vatandaşımız işte bu festivalle birlikte hem hoş vakit geçirecekler, alışveriş yapacaklar. Aynı zamanda birinci Söğütçük Festivali'nde de Hünnap yarışması, Söğütçük Hünnap Festivali'nde bir yarışma yapılacak. Yaklaşık 35 katılımcı var, işte o lezzetli hünnaplarını burada sergileyecekler ve 35 yarışmacı arasından da bir kişi büyük ödülü, festivalin ilk ödülünün almış olacak. Şimdi vatandaşların yanına doğru ilerleyelim işte. Göçte yaşayan vatandaşlar

0: Özellikle erkeklerin giydiği yöresel kıyafetler nedir? Bu yöreye ait tabii ki Söğütçü'ye mi yoksa Demirci'nin kıyafetleri mi?
1: Sındırgı. Sındırgı'dan.
0: Sındırgı'dan geldik.
1: Tabii Sındırgı'dan geldik.
0: Birbirine yakın zaten.
1: Daha zaten bu coğrafyanın kıyafeti.
0: Şöyle bir ayağa kalksanız da kıyafetinizi bir görsek. Tabii 8 köşeli şapka, yelek, işte bu alttaki o geniş pantolon, körüklü çizme.
1: Bunlar özel dikim. Ayrıca bir işi bizim sıkıntımız, bunları diken terzilerimiz günden güne
0: almadı değil mi?
1: Maalesef.
0: Şimdi özellikle köstekli saat en önemli enstrümanlardan.
1: Tabii o da aksesuarlarımızdan olmazsa olmazı. Sizin örtümüz.
0: İlki düzenleniyor festivalin, Söğütçü Künnap Festivali. Sizin festivalle ilgili coşku büyük burada tabii.
1: Çok güzel, coşku çok güzel. Fakat arkadaşlar herhalde ileriki yıllarda daha da büyük.
0: Daha da iyi olacak tabii.
1: Çünkü çok daha büyük festival.
0: Şimdi hemen sorarım Halil. Sizi biraz yorduk tabii ki. Çok güzel bir oyun sergilediniz. Söğütçü'ye mahsus türküler değil mi?
2: Evet, Söğütçü'ye mahsus.
0: Aynı zamanda kadınlar kadar erkekler de bu oyunu oynuyorlar.
2: Hepimiz oynayabiliyoruz aynı oyunu. Oynayabiliyoruz yani.
0: Festival nasıl? Güzel değil mi?
2: Güzel, güzel. İlk festival olduğu için çok güzel olmuş. Hoş geldiniz köyümüze.
0: Şimdi tabii festivalde aynı zamanda bir yarışma da yapılacak. Birincisi düzenlenen festivalin ilk yarışması, toplam 35 yarışmacı var. Festivaldeki yarışmaya katılan ve onların arasında Manisa İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler de bu yarışmada en kaliteli, en iyi hünmabı seçmek için yarışacaklar. Bir kişi birinci olacak. Toparlayacak olursak birincisi düzenlenen Manisa Demirci Söğütçük Mahallesi'ndeki Hünnap Festivali devam ediyor. Biz gelişmeleri olacaktıracağız diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Efendim, İstanbul'da ilçeler arası fiyat uçurumu söz konusu. Özellikle gayrimenkul ve gıda sektörlerinde neredeyse 10 kat fark var. Aynı ürün neden semtten semte bu kadar farklı fiyat etiketiyle satılıyor? Tüketicinin kafası oldukça karışık. Haber ekibimiz sokağa çıktı. Aynı domatesin bir semte 150 lira, diğerinde ise 100 lira olmasının arasındaki o tabloyu gözler önüne serdi. Sadece kira ve masraf mı, yoksa ortada başka bir fırsat ekonomisi mi var? Vatandaş ne diyor? Sektör temsilcileri bu uçuruma ne yanıt veriyor? Cevabı haberimizde.
4: İstanbul'un her noktasında farklı bir fiyat var.
5: Evet, maalesef öyle.
4: Neden sizce?
6: Serbest piyasa var diyorlar.
7: Tüketicinin kafası karışık. Çünkü mega kent İstanbul'da hangi ürünü almaya kalkışsa her ilçede farklı bir fiyatla karşılaşıyor. Özellikle de gıda ürünlerinde.
8: Aynı çiftçi, aynı ürün, aynı üretim şekli. Bir bakıyorsun A semtinde başka, B semtinde başka. Burada aradaki aracıların bir fırsat ekonomisi yaratmasına bağlı.
4: Domatesin en kalitelisi pembe domatestir. İşte şu anda İstanbul Yeşilköy'de bir manavdayız ve burada fiyatı 150 lira. Bakalım diğer ilçelerde ne kadar? Şimdi de Fatih'in ara sokaklarında bir manavdayız ve burada da pembe domatesin kilogram fiyatı 100 lira. Yani arada 50 liralık bir fark var.
9: Bizim burada bir kere kiralar diğer semtlere göre bir daha farklı. 70-80 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar kira açıyor.
10: Kiralar yüksek. Lüks semtlerde. Burada diyelim ki 30-40 ise orada 200-300.
8: Elbette ki kira maliyetleri, işte işçi masrafları, diğer giderler elbette ki yatsınamaz. 5-10 metre aralıklarla yan yana marketlerde yüksek kira fiyatında fark göremez.
9: Kiralar düşse tabii ki fiyatlara yansıyacak.
7: Satıcılar tek faktörün kira ya da eleman masrafları olmadığına da dikkat çekiyor. İkinci faktör ise semtten semte göre değişen kalite.
9: Burası biraz elit yer olduğu için kaliteli mal getirmek zorundayız.
10: 30 liraya pembe domates halde var. İnanın 150 liraya halde toptan fiyatı pembe domates var.
6: Biz de geziyoruz, hangisi işimize gelirse onu ondan alıyoruz.
10: Her şeyden önce vicdan diyorum, başka da bir şey demiyorum.
6: Vicdan olması lazım tabii ki.
7: Sadece gıdada ilçeden ilçeye göre bir değişim yok. En önemli farksa emlak sektöründe. Bazı ilçelerde özellikle satılık konutlarda fiyat farkı 10 katına kadar çıkabiliyor.
11: En pahalı ilçeleri Anadolu yakasında özellikle Kadıköy burada bir numara diyebiliriz Anadolu yakasında. Avrupa yakasında

0: noktasına geldiğiniz zaman bu iki tane merkezde aslında Beşiktaş ve çevresinde Şişli, Etiler, o bölgede özellikle Levent tarafı, yine az önce bahsettiğiniz Eyüp'ün bazı bölgeleri, Göktürk tarafı özellikle pahalı bölgeler arasında sayabiliriz.
1: İlçeler arasındaki fiyat uçurumu ilanlara da yansıyor. İşte o ilanlardan biri Beylikdüzü'ndeki 100 metrekarelik bir daire 3.050.000 liraya satılırken, Kadıköy Caddebostan mahallesinde aynı metrekaredeki bir daire ise 30 milyon liraya satılıyor. Yani şehirler aynı ama fiyat farkı neredeyse 10 katı.
0: Bu direkt sosyokültürel farklılıklarla açıklayabileceğimiz bir durum. Aynı şekilde kiralıkta da aynı tabloyu görebiliriz. Pendik'te 26.500 TL'ye bulduğumuz aynı standartta bir daireyi Kadıköy'de, Fenerbahçe'de 150 bin lira kiraya bulabiliyoruz.
2: Bir evin müstakil olması ve şehirden uzak olması da zaman zaman fiyatı etkileyen faktörler arasında.
0: Büyükçekmece tarafı özellikle villa konseptlerinde milyon dolarlık fiyatlara varırken, örnek veriyorum, bahçeli evde müstakil bir yaşam isterseniz bunun dörtte biri, beşte biri fiyatına alabiliyorsunuz.
2: Uzmanlar bu fiyat uçurumunun dünyanın farklı ülkelerinde de olduğunu söylüyor.
0: İngiltere'nin Londra'sında da, özellikle benim gördüğüm Berlin'de de rastlanabiliyor. Arası 10 dakika olan iki bölgede kira ve satış fiyatları kat be kat artabiliyor.
3: Efendim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yeni bir bilgi var. Son dakika olarak bunu da aktaralım. Başsavcılık soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Burs Yatırım Menkul Değerler'le bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin MASAK'tan bir yeni bir inceleme talep etti. Talep 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto varlık ve para transferlerini kapsıyor. Söz konusu yöneticilerin tüm hesap hareketlerini de incelenerek ivedilikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi. Yani soruşturma kapsamında özellikle yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto transferlerinin izi sürülüyor olacak. MASAK'ın hazırlayacağı inceleme ve hesap hareketleri yine bu soruşturma dosyasına girecek. Bu aşamada aktardığımız bilgi de başsavcılığının MASAK'tan inceleme ve bilgi talep ettiği yönünde efendim. Efendim, şimdi Adana'ya uzanacağız. Adana deyince akıllara elbette ki kebaplar geliyor. Ama şu anda meşhur burma tatlısı nasıl hazırlanıyor? Biz ona bakacağız. Burma tatlısının püf noktalarını öğrenmeye çalışacağız. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu bizlere aktaracak. Hemen dönelim, sözü Halil İbrahim Uğur'a bırakalım.
4: Esas sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Adana deyince akla kebap gelir. Kebabın başkenti Adana ama Adana'da sokak lezzetleri oldukça önemlidir. İşte o lezzetlerden bir tanesi de hemen arkamda hazırlanıyor. Burma tatlısı, ki Türkiye'nin en büyük tatlısı da diyebiliriz. İşte tepside hazırlanmıyor ama görmüş olduğunuz gibi şu anda kızartılıyor. Kızartılan şu anda hazır. Peki ne olacak bu? Elbette yan tarafta şekere yatırılacak ama saniyeler içerisinde de hazır olacak. İşletme sahibimiz Şenay Hanım burada. Bu lezzetin sırrı nedir efendim? Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var. Adana'nın farklı yerlerinden gelenler var.
5: Lezzetimiz 100 yılı aşkın aynı yerde, aynı lezzetle hiçbir şekilde bozmadan biz doğal, yani bunun sırrı diye bir şey olmaz. Biz glikoz kullanmıyoruz, yapay katkı maddesi kullanmıyoruz. Her şey doğal. Doğal pancar şekeriyle, kendi ürettiğimiz mayamızla.
4: Çok özür dilerim. Şu sesi duyuralım. Tazeliği, lezzetin sesi.
5: Evet, çıtır çıtır, dışı çıtır, içi yumuşak olan tatlımız şu anda gözüktüğü gibi. Bizim esas sırrımız şerbetimizdeki reha. Hafiflik. Hafifliği, içerisindeki işte o sırrını vermediğimiz reyağımız insana hiçbir şekilde kesme, yanma, ağırlık yapmadan, yani çokça tüketilebilen, bir kişinin 4 parça, 5 parça, hatta bazen daha fazla yiyebileceği, hiçbir şekilde rahatsız etmeyen, kendi Adana'mızın pamuk, Çukurova'nın pamuk yağıyla, pamuğundan üretilen yağla, kalbe, kolesterolle faydalı olan yağımızla birleştirdiğimiz, hiçbir şekilde 100 yılı aşkın şekilde değişmeyen lezzetimiz Adana burması.
4: Peki bunu koparmadan nasıl pişiriyoruz böyle?
5: İşte o da ustalıktan kaynaklanıyor.
4: Paylaşmadığımız sır var.

0: Şerbetimizin sırrı, paylaşmadığımız sır bizim şerbette yatıyor esas. Şerbetteki rehamız. Ama bu da tamamen ustalığa dayalı. Küçüklükten yetişen ustalarımız. Buna yani Adana'nın değil Türkiye'nin en büyük tatlısı, en büyük halka tatlısı diyebiliriz buna. Adana burması.
1: Yurt dışından gelen insanlar da var.
0: Çok şaşırıyorlar. Şaşırıyorlar ve lezzetle de yiyorlar. Dediğiniz gibi her yerden talep var. Hem fiyat anlamında hem her türlü halka hitap ettiği anlamında. Güç, enerji verecek şekilde bizim ırgatlarımıza, çiftçimize, Adana'nın her kesimine hitap eden lezzetli bir yöresel tatlımız.
1: Efendim elinize sağlık, çok teşekkür ederim.
0: Afiyetler olsun, teşekkür ediyoruz.
1: Evet, görmüş olduğunuz gibi Adana burması günlerden pazar olmasına rağmen şu anda yoğun bir şekilde hazırlanıyor ve sıcak sıcak da buraya gelen, buraya ulaşan insanlara da burada satışı gerçekleştiriliyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Esra Akgürek.
2: Efendim, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki mesajları yıllar içerisinde farklı krizlerle şekillendi. Ancak Dünya 5'ten büyüktür çağrısı hep öne çıktı. Gazze'den Arakan'daki katliamlara uzanan konuşmalarında Birleşmiş Milletler'in yapısını ve uluslararası toplumun tutumunu hep eleştirdi. Şimdi Başkan Erdoğan'ın yıllara damga vuran o konuşmalarını ekranlarınıza getireceğiz. Ardından Ajans Hafta Sonu'nun bu saatini noktalayacağız.

0: Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün. Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?
1: Birleşmiş Milletler yıllar içinde savaş ve kriz gündemleriyle defalarca toplandı. Bazı liderler dünyaya gözünü kapatıp sadece kendi çıkarlarını düşünürken, bazı liderlerse gerçekleri haykırıp dünyaya uyanın mesajı verdi. İşte o liderlerden biri Recep Tayyip Erdoğan'dı.
0: Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır.
1: Her yıl Birleşmiş Milletler kürsüsünde adaletsiz dünya düzenine, katliamlara, soykırımlara elinde belgelerle dikkat çekti. Dünya beşten büyüktür dedi. Filistin işgalini haritalarla anlattı. Kimi zamansa Gazze'deki çocukların çığlığını dünyanın en üst düzey kürsüsüne taşıdı. İşte Başkan Erdoğan'ın yıllara damga vuran o sözleri.
0: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin İki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: 2016 yılındaysa kürsünün gündeminde Suriye vardı. Erdoğan, Suriye üzerinden bir kez daha BM sisteminin sorgulanması gerektiğini söyledi.
0: Suriye halkı, zalim bir yönetimin, katil, terörist bir yönetimin ve terör örgütlerinin acımasız, küresel ve bölgesel rekabetin şekillendirdiği vekalet savaşlarının pençesinde tükeniyor. Bu süreçte uluslararası toplum insani değerler ve vicdan sınavında maalesef sınıfta kaldı. Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür

0: gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez.
1: Ve 2017, bu kez gözler Arakan'daydı. Rohingya Müslümanlarının köyleri yakılıyor, insanlar evlerinden sürülüyordu. Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
0: Arakan Müslümanlarının köyleri yakılmakta, yüz binlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. Bölgeden göç eden insanların yönlendirildiği Bangladeş'teki kamplar, asgari insani ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda değildir. Uluslararası toplum, tıpkı Suriye'de olduğu gibi, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir. Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse, insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacak. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın aynı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizleri dünyanın farklı köşelerinde akan gözyaşlarını dindirmek amacıyla bir an evvel harekete geçmeye çağırıyorum. 72. Genel Kurul çalışmalarının bu doğrultuda yapacağımız çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ediyorum.
1: 2018 yılındaki Birleşmiş Milletler konuşmasındaysa Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında duracağı mesajını yineledi. Bir kez daha BM reformunu gündeme getirdi.
0: Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya beşten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.
1: 2019'da bu kez sadece sözler yetmedi. Başkan Erdoğan, BM kürsüsüne İsrail ve Filistin topraklarının yıllar içindeki değişimini gösteren haritaları taşıdı. 1947'den bugüne uzanan işgali haritalar üzerinden anlattı.
0: Dünya beşten büyüktür. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Bakınız, sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor.
1: Yıllar geçti. Birleşmiş Milletler kuruluş amacına hizmet etmeyerek dünyadaki barışı ve huzuru sağlayamadı. Başkan Erdoğan 2023 yılındaki konuşmasında bu konuya dikkat çekerek bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi, uluslararası topluma meydan okudu.
0: Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, beş ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Orta Doğu'ya kalıcı barış

0: barışın gelebilmesi. Ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün.
1: 2024 yılında da Birleşmiş Milletler sorunlara çözüm bulamamıştı. Başkan Erdoğan bir kez daha Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine hedef aldı. Gazze'deki soykırımı tekrar uluslararası topluma hatırlattı.
0: Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı beş ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır.
1: Gazze'de 12 saat boyunca yardım bekleyen fakat soykırım ordusunun tanklarının hedefi olan Hint Recep ve ailesi Gazze'de katledilen ailelerden yalnızca biriydi. Erdoğan soykırım gerçeğini küçük Hint üzerinden anlattı.
0: Hint Recep sadece 6 yaşındaydı. Yakınlarıyla güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vuruldu. Dayısı, yengesi, kuzenleri, herkes ölmüş, sadece o hayatta kalmıştı. Tam 12 gün boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi. Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum diyerek bir yardım elinin 12 gün boyunca kendisine uzanmasını bekledi. Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen çatısı altında binlerce personel çalıştıran devasa bütçeli kuruluşlarımıza rağmen 8 milyarlık insanlık ailesi olarak henüz 6 yaşındaki bir kız çocuğunu gözlerimizin önünde çırpınan yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık.
1: 2025 yılına gelindiğinde Gazze'de on binlerce masum can katledilmişti bile. İsrail'in soykırımına gözünü kapayan batılı ülkeler Başkan Erdoğan'ın hedefindeydi. Hangi vicdan buna dayanır dedi.
0: Gördüğünüz gibi ellerinde leğenli kadınlar. Buna hangi vicdan dayanır? Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne babayız. Üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar var.
2: Excellency Recep Tayyip Erdoğan.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Bakanlığın işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına dair çalışmaları sürüyor. Uygulamayla işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden tarımsal üretime kazandırılması ve bu arazilerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Kiralama yoluyla üretime

0: kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: A Haber Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Ağustos'ta ülke genelinde faaliyet gösteren şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında toplam 97.469 megawatt saat elektrik tüketimi oldu. Geçen ay 3.527.070 şarj işlemi gerçekleştirilirken şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,63 kilowatt saat oldu. Ağustos'ta toplam şarj süresi ise 3.650.668 saate ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Reklam.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Türkiye'de gelecek 3 yılda büyümeyi ve ülke refahını artıracak kamu yatırımlarına öncelik verilecek. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projeleriyle özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek projelere odaklanılacak. İmalat sanayi

0: sanayisi sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri, fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım ve gıda, turizm ve savunma sanayisi alanlar öne çıkartılacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Saatlerimiz 13, ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gündemin en sıcak başlıklarını konuşacağız. Haberin kalbinden, hayatın tam içinden sesleniyoruz. Bugün masamızda herkesi yakından ilgilendiren çok önemli başlıklar var. Haber turumuz başlıyor. Arkadaşlarımız da canlı yayın noktalarında haber nöbetinde. Bakalım hemen kim nerede bizi bekliyor. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Notları Meral Dağlılar aktarıyor. Birazdan sıcak gelişme var. Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek. Mustafa Kadir Mercan detayları paylaşacak. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandı. Burcu Özüduru detayları aktaracak birazdan. Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki yerleşimlere taşınacak ailelere 10 bin euroya kadar destek vereceğini açıkladı. Projenin arka planı da İlhan Tahsin'de. CHP'de büyük kurultay için hazırlıklar başladı. Damla Kuşkapan muhtemel adaylardan bahsedecek başkentten ve Milliyetçi Hareket Partisi ise Ankara İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresini yapıyor. Abdullah Ünver kongredeki havayı, atmosferi aktaracak bizlere. Diyarbakır'da gerçekleştirilen Teknofest'te ise son gün heyecanı yaşanıyor. Sinan Yılmaz da Teknofest'te bizi bekliyor ve ajans hafta sonu başlıyor. Sevgili izleyenler, sıcak gelişmeyle başlayalım hemen. Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan şimdi bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktarmak için bizi bekliyor. Kadir, hemen sözü sana bırakayım. Şu anda Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi ve sıcak bir gelişme var, söz sende.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gelişmeyi geçtiğimiz dakikalar itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. Yapmış olduğu duyuruda yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Bulls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile alt şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleriyle tüm banka hesaplarının MASAK tarafından ivedilikle başsavcılığımıza gönderilmesini istiyoruz denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada aslında sadece yöneticilerin değil, yine birinci derecedeki akrabalarının da o para hareketliliği MASAK tarafından, savcılık tarafından istenmiş durumda. İlerleyen dakikalarda da, daha doğrusu ilerleyen günlerde de MASAK'ın bu raporu oluşturup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunması bekleniyor. Öte yandan soruşturmanın diğer detaylarına da bakacak olursak aslında soruşturma kapsamında dün yine ikinci dalga bir operasyon yapıldı ve operasyon kapsamında toplamda 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. O gözaltı kararı verilen isimlerden biri Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan, bir diğer isim ise Tera yöneticisi Alper Öztürk'tü. Her iki isim de gözaltına alındığının bilgisini verelim. Diğer detaylara da bakacak olursak aslında ilk operasyon kapsamında, yani ilk dalga operasyon kapsamında toplamda 55 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 51 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu aslında sadece bu soruşturmanın bir ayağıydı. Başka bir ayağı da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. O soruşturmada da yine 40'ın üzerinde tutuklama olmuştu ve bazı isimler hakkında da yine iddianame düzenlendiğini biliyoruz. Konuyla alakalı olarak da operasyonun yapıldığı sabah Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada vatandaşın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap soracağız demişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek

0: yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucu SPK tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin suç duyurularında bulunulmuştu. Bu kapsamda da soruşturma başlatılmıştır demişti. Yine bahsi geçen paylaşımda 200'ün üzerinde yine sosyal medyada X hesaplarında özellikle vatandaşı manipülatif bir şekilde yönlendirmeye yarayacak bazı hesaplarda yine kapatılmış durumdaydı. Şunu da söylemekte fayda var. Dün yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen isimlerin, daha doğrusu gözaltına alınan isimlerin 24 saatlik bir gözaltı süresi vardı. Bugün itibariyle adliyeye sevk işlemleri bekleniyordu. Fakat gözaltı sürelerinin de olası bir şekilde uzatılabileceğini söyleyelim. Aslında bizler gün içerisinde gözaltına alınan kişilerin adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz. Fakat bu konuyla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ya da kolluk kuvvetlerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bu açıklamalar geldikçe de gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden de bizlere yansıyanlar oldukça da bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için sevgili izleyenler. Şimdi bir başka soruşturmadaki yeni gelişmelere bakacağız. Alihan Kuri Suç Örgütü soruşturmasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandı. 3 tanık seçimleri etkilemeye dönük baskı yapıldığını iddia etti. Şimdi detayları alalım biz de. A Haber muhabiri Burcu Özüduru bizi bekleyen arkadaşımız. Nedir yeni detaylar Burcu, söz sende.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirildi operasyon ve 30 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 23 şirkete de kayyum atandı. Bu şirketlerin örgütlü bir bağlantısı olduğu belirlendi. Bundan dolayı da kayyum atandı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bu noktada dosyayı yansıtan tespitlerde örgütle bağlantılı veya istikrarlı olduğu değerlendirilen bazı şahıs ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. Bu kapsamda özellikle bir mali boyutu vardı soruşturmanın, örgütsel boyutu vardı, ancak bugünkü gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda da siyasi yönlendirme boyutu da var. Tabii birçok başlık. Bunların detaylarını aktaralım. İlk olarak yardım sevkiyatlarında nakit para iddiası var. Soruşturma kapsamında ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü de öğrenildi. Ayrıca yurt dışında yapılan yardım sevkiyatlarının içerisinde nakit para gizlenerek lojistik şirketleri ve güvenilir kabul edilen kuryeler aracılığıyla kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildiğine ilişkin delillere ulaşıldığı belirtildi. Bugünkü gerçekleştirilen operasyon kapsamında. Ayrıca seçim süreçlerine yönelik de bulgularda bugün gerçekleştirilen operasyonda dosyada. Bu kapsamda soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller de incelenmeye alındı. Özellikle burada ifade veren tanıklar şunlara yer verdi. CHP'ye oy vermeyenler cami, yurt ve hatim gruplarından dışlandı. Bunların detaylarını paylaşalım. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada dosyaya giren 3 ayrı tanık ifadesine göre Süleymanlılar olarak bilinen yapının içerisindekiler siyasi yönlendirme ve dışlama iddialarını gündeme taşıdı. Tanıklar seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu, buna karşı çıkan kişilerin ise camilerde, sosyal tesislerde ve hatim gruplarından atıldığını, dışlandığını iddia ettiler. İfadelerde bu yasakların büyüğümüzün talimatı denilerek uygulandığı, bazı tanıkların ise kendilerine Alihan Kuriş'in adının verildiğini beyan edildi. Soruşturma kapsamında 30 kişi tutuklandı, gözaltına alındı bugünkü 4. dalga operasyonda. Ayrıca 23 şirkete de kayyum atandığını ifade edelim. Tabii işin mali boyutu vardı, örgütsel boyutu, bir de siyasi yönlendirme. Bu kapsamda tanıkların ifadeleri çok çok önemliydi. CHP'ye oy vermeyenleri sosyal tesislerden, gruplardan, cemaatlerden dışladıklarını, o gruplardan attıklarını ifade ettiler ve özellikle ifadelerinde ise bize gelen büyüklerin isteği bu denildi. Ayrıca

0: Yine bazı tanıkların da Alihan Kuriş'in özel isteği dedi tanıkların verdiği ifadelere göre diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Burcu Özüdur'u teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler'de hitap edecek. Başkan Erdoğan'ın Amerika programında neler var? A Haber muhabiri Meral Dağlılar takip ediyor notlarıyla karşımızda. Meral, söz sende.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Atatürk Havalimanı'ndan geçtiğimiz saat diliminde Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. Beraberindeki heyetle birlikte elbette ki New York'ta 4 gün boyunca önemli aslında dünya liderlerinin buluştuğu bir diplomasi trafiği oluşacak. Bu noktada ikili görüşmelerin yanı sıra toplantılar da gerçekleşecek ve toplantılarda dünyanın gündemini oluşturacak önemli meselelerin konuşulacağını söyleyebiliriz. Merve Özkan öncelikle. Elbette ki programında, Cumhurbaşkanı'nın programında neler var onlardan bahsedelim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak geçtiğimiz günlerde Donald Trump'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili bir görüşme yapacağını Birleşmiş Milletler Kurulu'nda söylemişti. İşte bu görüşme oldukça önemli elbette ki. Neler konuşulacak, hangi mesajlar verilecek yine bizler takip etmeye devam edeceğiz ama en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Donald Trump NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da Beştepe'de görüşmüştü. Orada da önemli mesajlar verilmişti. Bunun yanı sıra da aslında hem F-35 satışı, hem Kaan uçaklarının motoru, hem de Katsa yaptırımı ile alakalı aslında güçlü mesajlar verilmişti ve birlikte bu görüşmelerde gerçekleştirilmişti. Bunun yanı sıra elbette ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve diğer dünya liderleriyle bir araya da gelecek gibi gözüküyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun dışında bu seneki temadan bahsedelim sizlere. Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla genel kurul toplanmış olacak ve 81. kez gerçekleşecek. Geçen yıla baktığımızda 2025 yılında 23 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler nezdinde bir konuşma yapmıştı. Oldukça önemliydi. Önemli mesajlar vermişti. Özellikle Filistin, Gazze ve Orta Doğu'da devam eden savaş sürecine vurgu yapmıştı. Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacına da yeniden dönmesi için mesajlar vermişti. Bunlar dünya gündemine oturan mesajlardı. Bakalım bu senenin hangi konular ele alınacak? Bunlar da elbette ki merakla beklenen gündemler arasında diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden konuşması yapması bekleniyor. İşte o aslında mesajda neler olacak? Bunlar da yine merakla beklenenler arasında. Tekrar edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Donald Trump'la hem de beraberinde farklı ülkenin liderleriyle bir araya gelecek Birleşmiş Milletler zirvesinde diyelim, toplantısında ve beraberinde de aslında önemli konular konuşulacak diyelim. Biz de o noktadaki aslında haber akışını, hangi konular konuşulacak, neler görüşülecek, hangi kararı verilecek, bunları da yine an bayan sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Meral Dağlılar'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Şimdi Meral de bahsetti. Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Liderler Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'ya ulaşmaya başladı. 5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Türk Evi de dev zirveye hazır. Çok sayıda lideri ağırlayan bina 5 yıldır yükselen Türkiye vizyonunun ise en büyük nişanesi oldu.

0: Eylül 2021'de New York'un kalbinde yükseldi. 5 yılda sayısız lideri ve siyasiyi ağırladı. Kısa sürede Türk diplomasisinin yurt dışındaki kalesi haline geldi. Burası güçlenen Türkiye'nin Manhattan'daki mührü, Türk Evi.
1: Hemen arkamda gördüğünüz Türkiye'nin Türk Evi, New York'ta bulunan merkezinin tarihi 1977 yılına kadar dayanıyor. Daha önce diplomasi merkezi olan bu bina artık New York'un merkezinde hemen Birleşmiş Milletler'in karşısındaki yerini almış vaziyette. Tüm Birleşmiş Milletler toplantılarında da hiç şüphesiz dünyanın gözü bu binada oluyor.
0: Açılışı bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türk Evi, Türkiye'nin siyasi arenada yazdığı başarı hikayesinin taçlandığı nokta oldu.
2: Türk Evi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. 2020

0: yılında kapılarını açtığı günden bu yana Başkan Erdoğan buradan dünyaya önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere onlarca devlet başkanı ve başbakan Erdoğan tarafından Türk evinde ağırlandı. Ancak bu görkemli yapı sadece sahip olduğu statüde değil, stratejik konumuyla da dikkat çekiyor.
1: Türk evi hemen gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in genel merkezinin hemen karşısında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde birçok diplomatik temaslarını ve görüşmelerini de bu binada gerçekleştiriyor.
0: 171 metre yüksekliğe ve 36 kata sahip olan Türk evi, Selçuklu mimarisinden taşıdığı örneklerde dikkat çekiyor. Bina, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları esnasında konakladığı nokta olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Türk kurumlarını tek çatı altında buluşturan stratejik bir merkez.
1: Türk evi New York'ta hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında, aynı zamanda Türkiye'nin BM daimi temsilciliğine ve aynı zamanda da Türkiye'nin başkonsolosluğuna ev sahipliği yapıyor.
0: Şimdi dünya liderleri Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu nedeniyle bir kez daha New York'ta buluşuyor. İşte bu kritik diplomasi trafiğinde gözler yeniden Türk evinde.
2: Trump-Netanyahu gerilimi Birleşmiş Milletler zirvesine de taşınmış durumda. İsrail medyasına göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la katliamcı Netanyahu görüşmeyecek. Habere göre bunun sebebi de program uyuşmazlığı. Ancak son zamanlarda ikilinin arasındaki gerilimin arttığı da biliniyor.
0: İsrail medyası doğruladı. Trump Netanyahu'ya New York'ta randevu vermedi. ABD Başkanı ile katliamcı İsrail Başbakanı görüşmeyecek.
3: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek Netanyahu, Trump'ın yoğun diplomasi trafiğinde yer bulamadı. İddiayı ise İsrail merkezi Times of Israel gündeme taşıdı. Habere göre Trump'tan Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olacak. Ancak görüşmeyecekler. Haber ABD'li bir yetkiliye dayandırıldı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın New York'ta görüşeceği kişiler arasında yer almıyor. Trump İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle görüşecek. Ardından Washington'a dönerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. Netanyahu'nun New York'ta yaklaşık bir gün kalması bekleniyor. ABD'li yetkili Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için resmi talepte bulunup bulunmadığını ise açıklamadı.
3: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
0: Görüşmenin gerçekleşmemesinin nedeni doğrudan program uyuşmazlığı olarak ifade edildi. Ancak son zamanlarda ikilinin arasında gerilimin arttığı biliniyor. Trump ile Netanyahu son olarak Temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
2: Sevgili izleyenler, Sivas'ta 11 aylık Büşra bebek kayıp biliyorsunuz. Arama çalışmaları devam ediyor. Diğer tarafta annenin ve babanın çok ilginç ifadeleri de var. Ve şimdi yeni bir gelişme var. Bebeğin arama çalışmalarında bulunan eşyalar inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şimdi gözler de Adli Tıp raporundan gelecek o bilgilere çevrilmiş durumda. Büşra bebeğe ne olduğunun sırrı bulunan eşyalarla çözülebilecek mi? İşte bu sorunun yanıtı aranacak. A Haber muhabiri Murat Onur son gelişmeleri aktarmak için notlarıyla karşımızda. Murat, hoş geldin yayına. Var mı bölgede yeni bir gelişme, yeni bir duyum, yeni bir haber? Dinleyelim senden.
4: Teşekkür ederim Merve. Evet, aslında en önemli gelişme, sen de söyledin, 11 aylık Büşra bebeğe ait olduğu iddia edilen kıyafetler. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül tarihinde annesinin ihbarıyla birlikte Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilmişti. 10 Eylül tarihinden itibaren arama faaliyetleri aralıksız bir şekilde Sivas'ın Divriği ilçesinde, bölgede, kırsalda devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama soruşturma kapsamlı bir şekilde yürütülüyor Divriği Savcılığı tarafından. Ailede özellikle annenin verdiği çelişkili ifadeler ekiplerin de işini çok zorlaştırdı, güçleştirdi. İlk ifadesinde annesi Büşra bebeği babası tarafından 1 milyon TL karşılığında başka birisine sattığı iddia edilmişti. Hatta bu konuyla ilgili Diyarbakır'da bulunan Mehmet Kızılkaya isimli vatandaş gözaltına alınıp Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Onun

0: sorgusu yapıldı. Ancak olayla bir bağlantısı olmadığı için serbest bırakıldığını söyleyebiliriz. Kıyafetler bulunduğu, yaklaşık onların kurduğu o kırsaldaki çadırların olduğu yaklaşık 2-3 kilometrelik mesafede 11 aylık Büşra bebeğin ait olduğu iddia edilen kıyafetler bulundu. Hemen ekipler tarafından delil torbasına konuldu ve adli tıp kurumuna gönderildi. Adli tıp kurumunda şu an itibariyle o kıyafetlerin Büşra bebeğe ait mi değil mi olduğu araştırılıyor. Tabii onun neticesinde soruşturmanın seyrinde değişeceğini söyleyebiliriz. Anne aslında Elif Balıkçı ilk ifadesinde para karşılığı satıldı dedi 11 aylık Büşra bebek için. Sonraki verdiği ifadesinde yabani hayvanlar çok fazla, onlar götürmüş olabilir ifadesine yer verdi. Ondan sonraki ifadesinde yine çelişki ifadeler hep devam ettiği için sonraki ifadesinde babasının 11 aylık Büşra bebeğin sırtına vurarak öldürdüğü ve 2 kilometre uzaklıkta bir taşa, kayalık alana bıraktığını iddia etti. Oradan yabani hayvanlar götürmüş olabilir iddialarını bulundu. Ve son ifadesine binaen Büşra bebeğin kardeşleri de psikolog eşliğinde, 4 kardeşi bulunuyordu. Onların da yaşı küçük çocuklar aslında. O 4 kardeş de psikolog eşliğinde sorguya alındı. Onların da ifadelerine yer verildi. Çocuklar ifadelerinde işte o Mehmet Kızılkaya isimli Diyarbakır'da bulunan vatandaşın gelip çadırda Büşra bebeği alıp götürdüğü yönündeydi. Bu yönde de araştırmalar yapıldı. Hatta o Mehmet Kızılkaya isimli vatandaş Diyarbakır'dan getirildi. Sorgusu yapıldı. Ancak olayla ilgili bir bağlantısı olmadığı iddia edildi ve serbest bırakıldığını söyleyebiliriz. Peki şu anda son durum ne? 6 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştı Büşra bebek davasıyla ilgili. 10 kişiden 6 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Peki kimler var içerisinde? Anne Elif, baba Yusuf Balıkçı, amca Mehmet Resul Balıkçı, halası Rahime Budak, akrabaları Miktat Balıkçı ve Özcan Budak tutuklu olarak şu anda cezaevinde bulunuyorlar. Tabii soruşturmada yine Divri Savcılığı tarafından çok yönlü olarak devam ediliyor. Kıyafetler adli tıptan netice geldikten sonra aslında olayın seyri de daha net, biraz daha belirlenmiş olacak. Hepimizin umut ediyoruz ki 11 aylık Büşra bebek hayattadır, sağdır ve ekipler tarafından en kısa zamanda bulunur diyelim. Biz gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirtip sözü İstanbul'a sana bırakalım Merve.
1: Murat Onur, teşekkür ederiz. İyi haberleri almak istiyoruz en kısa sürede senden. Efendim şimdi tüm dünyada nüfusun yaşlanma sorunu var. Doğurganlık azalmış durumda. Türkiye'de bunu başta çeken ülkelerden bir tanesi. Yunanistan'da aynı şekilde. Nüfusu yaşlanan Yunanistan sınır bölgelerini canlandırmak için kesenin ağzını açtı. Ekim'de devreye girecek yeni bir programla birlikte Türkiye ve Bulgaristan sınırındaki yerleşimlere taşınacak ailelere 10 bin euroya kadar destek vereceğini açıkladı. Gelin hemen bir gidelim bölgeye ayrıntıları almak için. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktarmak için bizi bekliyor. İlhan, nedir bu programın detayları? Nasıl bir amaçla bunu yapıyor Yunanistan? Dinleyelim senden.
2: Teşekkür ederim Merve. Tabii ki nüfus yaşlanıyor ve azalıyor. Doğumlar az, ölümler çok. Birçok ülkede olduğu gibi, ancak Yunanistan'da bu daha da bir belirgin, çünkü sınır bölgelerinde baktığımız zaman örnek vermem gerekirse ki bu ilk uygulama Meriç bölgesinde, yani Dede Ağaç'tan Çirmen'e kadar olan bölgede başladı. O köyler tamamen boşalıyor orada. Gençler kaçıyor çünkü iş yok, istihdam yok. Tarım işçileri azaldı. Dolayısıyla da tarımda üretilenler para yapmıyor. Herkes merkezi şehirlere kaçmaya devam ediyor. Yunanistan önlem almak üzere ilk önce o bölgede başlatmıştı bunu. Şimdi artık sadece Bulgaristan değil, senin dediğin gibi Bulgaristan'a yakın bölgelerde Florina, Kastoria, o bölgelere de bunu yayıyor. Ancak Mitsotakis'in söylemiş olduğu bu Meis ziyaretinde çok çok büyük önem arz ediyor. Meis biliyorsunuz geçmişte 10 bin nüfusluydu. Şimdi Meis adası 459 kişiden ibaret. Dolayısıyla insanların orada kalabilmesi, gençlerin orada kalabilmesi için acilen bir uygulama, ki bakanlık kararıyla alındı bu Mitsotakis'in Meis ziyaretinden sonra, orada kalacak olanlara yıllık 5000 euro bir yardım yapılıyor. Artı çocuk başı da 1000 euro bir yardım yapılacak. Yani oraya yerleşenler değil, yerleşenlere 10.000 euro verecekler, ama sabit kalan nüfusa da Meis adasında, bu özel bir uygulama Meis adası için. Bunu Mitsotakis açıkladı ve önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek ortak bakanlar kararıyla. İmzada şu anda. Meriç bölgesine geldiğimizde

0: gerçekten yaklaşık 170-180 köy boşaldı. Hiç, gençlerin hiçbiri kalmıyor. Oraya yerleşecek olanlara geçmişte belediyelerle, o bölgedeki belediyelerle, yerel yönetimlerle bir işbirliği kapsamında bir program uygulanıyordu. Ancak iş bulma, yani ailenin, oraya yerleşecek olan ailenin kendisi iş bulması gerekiyordu. Bu şart vardı. Şimdi artık hiç talep olmayınca o şart kaldırıldı. Oraya yerleşecek olan aileye iki bölümde 5'er bin eurodan 10 bin euro verilecek. Ancak yine iş konusu olmadığından dolayı, dolayısıyla aileler bu programa da pek yanaşmıyorlar, pek rağbet görmüyor. Sadece Meriç bölgesi değil, Florina'ya yerleşecek olanlar, Kılkış, Selanik'in hemen yakınında, orası da boşalıyor. Baktığımız zaman Pela bölgesi, yani birçok bölge. Kısacası Yunanistan'ın devreye sokmuş olduğu bir program. Çünkü 9 milyonluk Yunanistan'dan nüfus şu anda görüntülerinde görüldüğü gibi 4,5 milyonu Atina'ya yerleşti. İkinci büyük şehir Selanik. Dolayısıyla taşra boşalıyor. Çünkü iş ve istihdam yok. Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasında üretilen ürünler para yapmıyor. Herkes çareyi ya Avrupa Birliği ülkelerine kaçmakta alıyor. Yani bu 3 aylık işçiler var ya, taşeron işçiler, işte onu çözüm olarak görüyorlar. Dolayısıyla da ailelerini alıp o köylerden, Meriç İri bölgesi köylerinden, adalardan Anakara'ya geçiyorlar ve yaşamlarını idame ettirmek üzere yeni bir yuva kurmaya orada başlıyorlar. Dolayısıyla bu program şimdi sonuç verimi bilmem ama Miçotakis, Meis adasında kalacak olanlara 5000 euro artı çocuk başına 1000 euro programı önümüzdeki günlerde devreye sokuyor diyelim. Şimdilik sözü İstanbul'da size bırakalım.
1: İlhan Tahsin'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, İngiltere Prensesi Diana'nın ölümü 29 yıl sonra yeniden gündemde. 1997 yılında hayatını kaybetmişti İngiltere Prensesi Diana ve erkek kardeşinin yazdığı kitap Buckingham Sarayı'nı karıştırmış durumda şimdi. Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer kitabında Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden günler sonra onu yakında unuturuz dediğini öne sürdü. Buckingham Sarayı'ndan İddialara da sert yanıt geldi.
2: İngiltere kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Prenses Diana ölümünden 29 yıl sonra yeniden gündemde. Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer'ın yazdığı kitap İngiltere'yi karıştırdı. Spencer'ın Diana, Kız Kardeşim adlı anı kitabında Diana'nın ölümünün ardından dönemin prensi ve Diana'nın eski eşi Charles'ın onu yakında unuturuz dediğini öne sürdü.
3: Aklımdan tam olarak ne geçtiğini söyleyebilir miyim emin değilim ama gerçekten çok şaşkına dönmüştüm. Şaşkınlık dolu bir sessizliğin ardından bunu söylediğine inanamıyorum dedim ve telefonu yüzüne kapattım.
2: Buckingham Sarayı ise kitaplarda yer alan iddialara genellikle yanıt vermeme geleneğini bozarak suçlamaya doğrudan sert bir karşılık verdi. Açıklamada Spencer'ın hafızası sorgulandı. Kral Charles, kardeş kaybının acısının muhakemeyi bulanıklaştırabileceğinin, değerlendirmeleri etkileyebileceğinin bilincindedir denildi. İngiliz basınına göre sarayın bu kadar hızlı ve doğrudan yanıt vermesi, iddianın kraliyet ailesi içinde neden olduğu rahatsızlığın göstergesi. Ancak Prenses Diana'nın kardeşinin iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Spencer, Diana'nın cenaze töreninin planlandığı günlerde Charles'la ciddi bir tartışma yaşadığını da öne sürdü. Spencer, Diana, oğulları William ve Harry'nin cenaze kortejinde yürümesini istemezdi dediğini, bunun üzerine Prens Charles'ın telefonda kendisine öfkeyle karşılık verdiğini yazdı.
1: Ve ajans hafta sonuna iç siyasetle devam edeceğiz. CHP'de kurultay hazırlıkları başladı. Gözler genel başkan ve parti yönetiminin belirleneceği büyük kurultaya çevrildi. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Gelin hemen başkente uzanalım. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan yayın için hazır. Hemen sözü sana bırakalım Damla.
4: Evet, CHP'de büyük kurultayın tarihi henüz netleşmedi ancak genel başkanlık yarışı başladı. Hatta kulislerde de yoğun bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle hatırlatalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta. İl kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar da tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanmış olacak. Ardından da Yargıtay'dan çıkacak olan karara göre aslında hem genel başkanın hem de parti meclisinin seçileceği büyük kurultay

0: tarihi belirlenmiş olacak. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla alakalı kurultay sandığını en kısa zamanda önünüze getireceğim, tertemiz bir kurultay yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Diğer yandan genel başkanlık için 7 isim öne çıkıyor. İlk olarak elbette mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre hatta gemiyi limana götürebilecek tek isim Kılıçdaroğlu. CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim ise Altuğ Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday olan Atıcı bir kez daha bu yarışta ben de varım demiş oldu. CHP İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salcı'nın da kurultay aday olabileceği düşünülüyor. Ancak Salcı şu ana kadar renk vermedi diyebiliriz. Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in de ismi geçiyor. Hatta Vahap Seçer'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de yine ifade edilen başlıklar arasında. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise geçtiğimiz günlerde aday olmayı düşünmediğini açıklamıştı. Peki adaylık için ne gerekiyor? Dilerseniz ondan da bahsedelim çok kısa. CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun imzası gerekiyor. Şu an için 7 ismin geçtiğini söyleyelim. Yeni detaylar geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Damla Kuşkapan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Ve bir tarafta da Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi yapılıyor sevgili izleyenler. Şimdi A Haber muhabiri Abdullah Ünver de takip ediyor kongreyi yakından. Hemen gidelim o noktadaki atmosferi ve detayları alalım senden Abdullah Ünver.
2: Teşekkür ediyorum Ankara'dan. İyi yayınlar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'nın olağan kongresindeyiz. 19 Mayıs'ta Samsun'un İlk Adım ilçesinde kongre sürecini başlatmıştı MHP. Bugün de Ankara'da başkentte kongre heyecanı var. Kameraman arkadaşım Cengiz Han Okutan'la birlikte kongreyi takip ediyoruz. Buradan gelecek gelişmeleri takip ediyoruz. Dediğim gibi 19 Ağustos'ta Samsun İlk Adım'da başlamıştı kongre süreci. İlçe kongreleri tam büyük oranda tamamlandı. 62 ilde de kongre süreci tamamlandı. İl kongrelerin heyecanı devam ediyor. Kalan şehirlerde de kongreler tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki süreçte ise 7 Mart 2027'de Milliyetçi Hareket Partisi olan kurultayına gitmiş olacak. Olağan kurultayını 7 Mart 2027'de Milliyetçi Hareket Partisi gerçekleştirmiş olacak. Salonda adeta bir şölen havası var. Kameraman arkadaşım Cengiz Han Okutan'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor. Vatandaşların, partililerin ellerinde Türk bayrakları, MHP'nin bayrakları var. Onları sallıyorlar. Şu anda da bir müzik dinletisi var. O devam ediyor. Ziyaretçilerin, partililerin alana girişi devam ediyor. İsterseniz Ankara İl Başkanlığı'nın kongresinde önemli bir detay var. Kongrenin ana sloganı kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda. Şu anda da ekranlara geliyor. İşte bu sloganla Ankara İl Başkanlığı'nın kongresi yapılmış oluyor. Tabii önemli bir detay da var. Kameraman arkadaşımdan göstermesini rica ediyorum. Ankara İl Başkanlığı'nın kongresine tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de davetli. Onun da buraya gelme ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Kongre birazdan başlayacak. Divan kurulu konuşmaları yapılacak. Ardından aday listesi sunulacak. Tek adayla gidileceğini söyleyelim. Mevcut il başkanı tek adayla kongre sürecine başlatacak diyelim ve şimdilik tekrardan sözü size bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi son 24 saatte dünyada öne çıkan başlıklara bakacağız. Sırada dünyadan haber turumuz var.
3: Meksika'nın Sonora eyaletinde aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araba yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Araçtaki yolcular mucize eseri kazadan sağ çıktı ama sürücü olay yerinde can verdi. Güney Çin Denizi'nde sıcak saatler yaşandı. Çin sahil güvenlik gemisiyle Filipinli balıkçı teknesi çarpıştı. Teksas'ta 14 çocuğu taşıyan okul servisi yolun ortasına park edilen minibüse çarptı. O anlar bir evin güvenlik kamerası.

0: kamerasına yansıdığı öğrenciler kazayı hafif yaralarla atlattı. Kolombiya'da trafikte makas atarak ilerleyen bir motosikletli kamyonet sürücüsüne saldırdı.
1: Ay marika.
0: Şerit değiştirmek için sinyal veren kamyonet sürücüsü bunu görmesine rağmen taşkınlık yapan motosikletliyi kapısını açarak yere düşürünce olay kızıştı. Kamyonetin sürücüsüne yumruk atan motosikletlinin öfkesi sürücü araçtan elinde sopayla inince bir anda yatıştı. Polonya'da ise 78 yaşındaki sürücü aracını park etmeye çalışırken ortalığı birbirine kattı. Önce direğe ardından da 6 araca birden çarpan sürücünün panik anları bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir araziye dalan ayı hiç beklemediği bir koruma ekibiyle karşı karşıya kaldı. Chunk ve Koda adlı iki köpek hiç tereddüt etmeden ayıya saldırdı. Sahipleri o anlarda ayı köpeklerine zarar verecek diye büyük panik yaşadı ama kahraman ikili vazgeçmedi, ayıyı kovalayıp araziden uzaklaştırdılar.
2: Ve Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Diyarbakır'da büyük bir coşku ve katılımla başlayan Teknofest heyecanı son gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıntıları alacağız. Diyarbakır'a uzanalım hemen. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekleyen arkadaşımız. Hem o noktadaki atmosferi hem de ayrıntıları dinleyelim senden Sinan. Söz sende.
3: Diyarbakır son haftaların en önemli programını gerçekleştiriyor. Teknolojinin kalbi Diyarbakır'da atıyor ve bugün itibariyle artık Teknofest'in Diyarbakır etabı tamamlandı diyebiliriz. Yavaş yavaş öğrenciler, gençler toparlanmaya başladı. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yarıştığı bir atmosferdi Diyarbakır'daki etkinlik alanı ve burada gördüğünüz her standın arkasında aslında bir hazırlık süreci vardı. Gençler, öğrenciler Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Diyarbakır'a geldi ve burada geliştirdikleri projeleri hem tanıttılar hem de yarışmaya katılım gerçekleşti. Şimdi projelerini hem jüriye anlattı hem de geliştirdikleri teknolojileri Diyarbakır'da sergiledi. Kimi bir soruna çözüm aradı, kimi de yapay zekayı kullanarak buradaki projelerini anlatmaya çalıştı. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda öğrencilerin geliştirdiği projeleri ekranlara taşıyor. Çok sayıda öğrencilerin katılım sağladığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin farklı kentlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerle birlikte 677 finalist takım ve 2925 genç Diyarbakır'daki teknoloji gençler sağlık, yapay zeka, mühendislik ve insan hayatını kolaylaştıracak farklı alanlarda hünerlerini, projelerini sergiledi. Zaman zaman burada konuşmalar da oldu. Buradaki uzman ekip öğrencilere briefing verdi projelere ilişkin. Burada da Türkiye'nin milli güçleri adı altında verilen bir etkinlik oldu. Buradaki öğrenciler geliştirdikleri ürünleri burada hem sergiledi hem de hoca uzman kişilerin fikirlerini, düşüncelerini burada dinledi. Belki bugün burada yalnızca bir proje görüyoruz ama birkaç yıl sonra bu projelerden biri hayatımızın bir parçası olabilir. İşte Diyarbakır'daki bu organizasyonu önemli kılan tam da olarak bu. Bugün burada yarışan gençler aslında geleceğin teknolojilerini bugünden test ediyor. Kimi insansız hava aracını, kimi helikopteri, kimi farklı farklı ürünleri burada projesini sundu, vatandaşlara göstermeye çalıştı ve birbirinden güzel projelerle öğrenciler, gençler burada yarışları söyleyebiliriz ve artık bundan sonraki nokta ise Şanlıurfa olacak. Şanlıurfa'da da bütün hazırlıklar tamamlandı. Teknofest heyecanı Şanlıurfa'da da başladığını söyleyebiliriz. Ancak Diyarbakır'daki etabı bugün itibariyle tamamlandığını söyleyerek söz tekrardan size bırakalım.
2: Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi ise sırada yurttan derlediğimiz yaban hayatına ilişkin görüntüler var.

0: Artvin'in Ardanuç ilçesindeki kanyon nadir bir konağa ev sahipliği yapıyor. Nesli tehlike altında bulunan küçük akbaba Türkiye'nin kuzeyinde ilk kez bu bölgede görüntülendi. Kanyonda yuva kuran küçük akbabanın yavrularını beslediği anlarsa kameraya böyle yansıdı. Tunceli Dağları bu kez vaşağa ev sahipliği yaptı. Merkeze bağlı Kutudere mevkiinde bir vaşak görüntülendi. Doğada piknik yapanlar karşılarına çıkan vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre çevrede dolaşan vaşak daha sonra kayalıkların ardında gözden kayboldu. Bu görüntülerde Tunceli'den. Sarp coğrafyasında hareketli dakikalar yaşandı. Yaklaşık 40 dağ keçisinden oluşan sürü Tunceli-Hozat karayolunda görüntülendi. Keçiler hem doğal yaşam alanlarında hem de yol kenarında yiyecek aradı. Sürünün araçlara ve çevredeki hareketliliğe rağmen sakinliğini koruması dikkat çekti. Sıcak havada susuz kaldı. Bahçede hareketsiz halde bulunan yavru tavşanın yardımına baba ve oğlu koştu. Mersin'in Mut ilçesine bağlı Köprübaşı mahallesinde çalışan çiftçi oğluyla yavru tavşanı fark etti. Minik hayvanın susuzluktan bitkin düştüğünü anlayan ikili hortumdan yavru tavşana su içirdi. Baba ve oğul kısa sürede kendine gelen tavşanı yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.
1: Bahçede çalışırken susuzluktan bitkin düşmüş bir tavşan gördük. Bu sıcak havada tavşana su verdik ve serinlettik. Etrafa da böyle su kapları koyduk ve ona duaya saldık.
0: Amasya'nın Suluova ilçesindeki Aktağ Yaylası'nda ise özgürlüğün adeta somut hali görüntülendi. 150'den fazla yılkı atı geniş yaylada birlikte otladı. Drone'un havalanmasıyla sürü bir anda hareketlendi. Hep birlikte koşmaya başlayan atlar yaylanın sessizliğini bozdu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
2: Değerli izleyenler, Avrupa'da sağlık sistemi çökmüş durumda. Uzun sıralar, bir türlü gelmeyen randevular, doktor sayıları binlerce kişiyi hastalığın pençesine attı. Milyonlarca kişi hala sıra bekliyor. Avrupa krizle mücadele ederken Türkiye ise sağlık yüzyılını yaşıyor. 27 şehir hastanesi, ambulans ve randevu sistemiyle Türkiye adeta sağlığın merkezi haline gelmiş durumda.

0: Hastaneler dolu. Randevu listeleri kabarık. Hasta olmak mı zor, yoksa doktor bulmak mı? Avrupa'da birçok kişi bu soruyla karşı karşıya.
1: Doktorun bana dediği şey git 2 gün sonra gel. Ya ne demek ya? Ne demek git 2 gün sonra gel? Görmüyor musun çocuğun halini ya? Nasıl bir sistem, nasıl bir saçmalık, nasıl berbat bir şey.
0: Avrupa'da sağlık sistemi birçok sınav verdi. Pandemi dönemi, orman yangınları, aşırı sıcaklar hepsi bir testti. Ancak yaşlı kıta çoğunda sınıfta kaldı.
2: Ambulansın içinde sadece tansiyonumu ölçtüler ve beni hastaneye bıraktılar. Bugün faturası geldi. Tam olarak 705 euro ödeme istiyorlar.
3: Selamlar. Almanya'da Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip ülkelerden birinde. Hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var.
0: Aşıya ulaşım, bekleme süreleri, randevu sistemi, doktor sayıları. Ülkeler hepsinde yetersiz kaldı. Avrupa Komisyonu raporuna göre kıtada sağlık hizmetine erişim zorlaştı. Özellikle de uzun bekleme süreleri, sağlık çalışanı eksikliği ve hastane sayılarında.
4: Hep ambulans gelecek diye bekledik. İyi olacak, sorun kalmayacaktı fakat olmadı. Hastaneye kendi imkanlarımızla götürdüğümüzde eşim ölmüştü.
5: İngiltere'de şu anda yaklaşık 6 milyon kişi toplam 7 milyon ameliyat, test ve uzman randevusu için bekleme listesinde bulunuyor. Yapılan araştırmalar hastaların yaklaşık 1/4'ünün randevu bilgisini randevu tarihinden sonra aldığını, birçok kişinin ise aylarca hiçbir güncelleme yapılmadan bekletildiğini ortaya koydu.
0: İngiltere'de hastaların 18

0: Haftadan fazla beklememesi anayasal standart. Ancak 2026 verilerine göre hastaların yarısı için bu hizmet sağlanmış durumda. Doktorlar yetersiz. Sebepse maliyet kaygısı. Tabipler Birliği bunun hatalı teşhise neden olduğunu ifade ediyor.
1: Ülkedeki hastanelerin doktor sıkıntısı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullandığı ve yedek doktorların daha düşük kalitede bakım sunabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtiliyor.
0: Acil servislerdeki uzun sıralar hasta güvenliği endişesine neden oluyor. Durum o kadar kötü ki hemşireler doktor yerine görevlendiriliyor. Acil servislerde yaşanan ölüm sayısı son 10 yılda 10 kat arttı.
1: Geçtiğimiz yıl İngiltere'de yaklaşık 16 bin ölüm acil servislerde yaşanan gecikmelerle ilişkilendirildi. Bu sayı haftada 300'den fazla ölüme tekabül ediyor.
0: Almanya'da da benzer bir durum var. Her 4 kişiden biri uzman hekim için en az 2 ay bekliyor.
2: Almanya'da hasta olmak kadar doktor bulmak da bir sorun. Bazı hastalar kendilerine uygun doktor bulabilmek için haftalarca beklemek zorunda kalıyor. Uzun bekleme süreleri sağlık sistemindeki yükün ne kadar fazla olduğunu gözler önüne seriyor.
0: Personel açığı ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetine erişim sorunları gündemde. 2025'te yapılan araştırmaya göre sigortalıların %30'u bekleme süresini uzun ya da çok uzun buluyor. Sigortasızların durumuysa içler acısı.
2: Almanya'da sağlık sisteminin dışında kalanlar için tablo çok daha ağır. Herhangi bir sağlık sigortası bulunmayanlar doktora ve tedaviye erişimde ciddi engellerle karşılaşıyor.
0: Avrupa sağlık kriziyle mücadele ederken Türkiye sağlık yüzyılını yaşıyor.
3: Şehir hastaneleri bizim en büyük hayalimiz.
0: ...27 şehir hastanesi hizmet veriyor. 2011'den beri 2 milyar 430 milyon randevu alındı. Günlük ortalama 1,7 milyon randevu veriliyor. 81 ilde 79 branşın 72'sinde aynı güne randevu alınabiliyor. En nabız 76 milyondan fazla vatandaş tarafından aktif kullanılıyor.

0: içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
1: Türkiye'de yoğun bakım yatağı hizmet sayısı da Avrupa'nın iki katı. Türkiye'yi birkaç adım ileri götüren şehir hastanelerine detaylı bir şekilde değinmek gerekiyor.
0: Şehir hastaneleri az önce de ifade edildi. Benim doğrusu 14 yıllık hayalim. Ya Allah! Bismillah!
2: Sağlığın sadece rakamsal olarak yeterliğin yanında kalite olarak da hizmeti maksimum ve en üst düzeyde verilebildiği bir hale dönüşmek oldu.
1: Şu an hizmet veren 27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Bugüne kadar 455 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi. Yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildi. 85 milyondan fazla acil muayene yapıldı.
3: Temizlik, hijyen bakımı, ondan sonra o yoğun bakım muazzam çalışıyor yani. 5 dakika başından ayrılan kimse yok.
4: Çok fazla çalışan var ve gerçekten herkesle tek tek ilgileniyorlar. Bu daha çok dikkatimi çekti. Doktorları da çok ilgili özellikle.
1: Sadece rakam değil, oda ve kullanılan ekipman kalitesi de üst düzey.
5: Şehir hastaneleri olmasaydı emin olun ki vatandaş perişan olurdu.
6: Hem hastane hem bir alışveriş konforu, alışveriş merkezi konforu sunuyor insanlar. Burada yani yiyecek olsun, içecek olsun, yani sağlık alanının dışında yani her şeyden 10 numara.
7: Çok harika. Şu an gayet memnunum. Kısa bir aralıkta bütün ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.
8: Büyük bir ilerleme oldu yani şehir hastaneleri eskiye göre çok iyi, güzel yani. Sağlık hizmetleri çok güzel.
9: Böyle bir hastanede nereden bulunur? Çok memnunuz, çok da güzel.
1: Yapımı devam eden 13 şehir hastanesi var. Bunların tamamlanmasıyla toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 56 bine ulaşması planlanıyor.
2: Nereden çıktığından çok şu an geldiği noktaya bakarsak halkımız bunu benimsedi ve teveccüh göstererek dedi ki evet bu proje doğru. Şu an ameliyat sırası ya da yatma konusundaki taleplere bakıldığında aslında vatandaşımızdan tam not aldığı aşikar.
10: Merhabalar, ben Çelik. Burası Kartal, Lütfü Kırdar Eğitim.

0: Araştırma Hastanesi. Özel hastane değil burası. Devlet Hastanesi. Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
1: Şehir hastanelerinde robotik cerrahi, hibrit ameliyathaneler ve gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanılıyor. Teşhis, tedavi, ameliyat, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma hizmetleri aynı kampüs içerisinde bir araya getiriliyor.
2: En önemli konulardan bir tanesi de sağlık tabii ki. Benim daha önce yaşadığım birkaç tecrübeden dolayı da sağlıkla ilgili Türkiye'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
1: Bu altyapı yabancı hastaların da rotasını Türkiye'ye çevirdi. 2025'te yaklaşık 1,4 milyon kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geldi. Sağlık turizmi geliri 3 milyar doları aştı.
3: İngiltere'de ilaç tedavisi görmeme rağmen yeterli bir hizmet alamayınca eşimin de Türk olması ve bu imkanı değerlendirmemiz sayesinde Türkiye'ye, Antalya'daki evimize döndük. Buradaki doktorlar beni çok sıcak karşıladı. Tüm personele içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.
1: Bugün Türkiye'de sağlık sistemi 271 bin aşan yatak kapasitesi, 1,5 milyonluk sağlık ordusu, dijital randevu ve sağlık sistemleri, şehir hastaneleri, ileri tıbbi teknoloji ve gelişen yerli üretim altyapısıyla dev bir dönüşüm gerçekleştiriyor.

0: A Haber'de bu akşam Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağız.
2: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
3: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler.
4: Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursam bul diyor.
5: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
1: Gözümüz üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
6: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar.
1: O trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
4: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
5: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
2: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek.
1: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de. Futbol heyecanı A Haber'de. UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, ünvanını koruma yolundaki ilk maçında Lizbon'da Galler'i konuk ediyor. Futbolun yıldızları A Haber'de. Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha. Bu maç kaçmaz. Portekiz-Galler Uluslar Ligi mücadelesi 24 Eylül Perşembe saat 21.45'te A Haber'de. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi inşallah olabilecekler.
6: YÖK'ten üniversitelerde dikkat çeken yeni adım geldi. Türkiye nitelikli uluslararası doktora adaylarını araştırma görevlisi olarak üniversitelerine kazandıracak. Yeni uygulama 2027'de hayata geçecek. Yurt içinde ya da yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan, doktora yapabilecek niteliklere sahip uluslararası adaylara araştırma görevliliğinin kapısı açılacak.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, Deniz Kurdu 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Şimdi hemen biz de bölgeye uzanacağız ayrıntıları almak için. Gazeteci Vural Efecik, bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen detayları almak için sözü sana bırakalım Vural.
8: Türk Deniz Kuvvetleri'nin Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı bugün Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikat sahasının arasında olması nedeniyle özellikle Doğu Akdeniz bölgesi bu faaliyetler bölgemiz açısından oldukça önem arz ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar aslında tatbikatın büyüklüğünü de bir anlamda ortaya koyuyor. 100 savaş gemisi, 50 hava vasıtası, 14 bin personel görev alıyor bu dev tatbikatta. 25 Eylül'e kadar sürecek faaliyetlerde deniz kuvvetleri unsurlarına kara ve hava kuvvetleriyle sahil güvenlik unsurları da eşlik edecek. Peki

0: ki bu tatbikatta neler gerçekleştirilecek, neler icra edilecek? Açıklanan programa göre harekatta hazırlık eğitimleri ve fiili silah eğitimleri icra edilecek. Seçkin gözlemci grubu faaliyetleri de bulunuyor tatbikat icraatları içerisinde. Denizden ve havadan görev yapan unsurların geniş bir alanda ki uyumu sınanacak aslında bir anlamda bu tatbikatta. Tatbikatın Ege ve Doğu Akdeniz ayağı bölgedeki gelişmeler nedeniyle de dikkatle izleniyor. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de deniz yetki alanları başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok konu bulunuyor. Doğu Akdeniz'de ise deniz yetki alanları ve Kıbrıs çevresindeki gelişmeler uzun süredir bölgesel gündemin önemli başlıklar arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu ölçekteki bir tatbikatın komşu ülkeler tarafından da yakından takip edilmesi bekleniyor. Ancak şunu özellikle ayırmamız gerekiyor. Bakanlığın açıkladığı amaç birliklerin harekata hazırlığını ve kuvvetler arasındaki koordinasyonu geliştirmek amaçlıyor. Tatbikatın belirli bir ülkeye karşı düzenlendiğine ilişkin resmi bir açıklamanın da bulunmadığını ifade edelim ve sözü yeniden Marmaris'ten size bırakalım.
1: Vural Efeci'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Doğu Akdeniz'deki Medusa 15 tatbikatında askeri disiplinden çok yaşanan aksilikler konuşuluyor şimdi. Çok uluslu tatbikatın çıkarma safhasında Yunan askerleri zor anlar yaşadı. Ağır teçhizatlarla karaya ayak basmaya çalışan askerlerin peş peşe denize düştüğü o anlar tatbikatın en çok dikkat çeken görüntüsü oldu. O anları taşıyalım ekrana.
2: Karaya ayak basamadan denize düştüler. Yunan askerleri tatbikat sırasında zor anlar yaşadı.
3: Uçak savar silah sisteminin toplam değeri en az 3 milyarı aşmaktadır. Ve bugünden itibaren 35 ay içinde hazır ve faaliyete geçecektir.
2: Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya'nın katıldığı çok uluslu Medusa 15 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta çıkarma eğitimi sırasında dikkat çeken bir dizi aksaklık yaşandı. Hücum botlarından kıyıya çıkan ve ağır teçhizatla ilerleyen bazı Yunan askerleri dengelerini kaybetti ve peş peşe denize düştü. Kargaşa bununla da sınırlı kalmadı. Bir askerin hücum botunun altında kaldığı görüntülere yansıdı. Dalgalarla geri sürüklenen botlar yeniden kontrol altına alınmaya çalışıldı. Medusa 15'in çıkarma bölümündeki aksaklıklar kameralara böyle yansıdı.
1: Efendim, Rusya-Ukrayna savaşında barış ihtimalleri konuşulurken diğer yandan da gerilim her geçen gün artıyor. Avrupa başkentlerinden gelen Rus karşıtı mesajlar ve NATO'nun askeri hazırlık açıklamaları dikkat çeken gelişmeler arasında. Özellikle NATO'nun doğu kanadına ilişkin savaş planı hazırladığının açıklanması Avrupa'daki güvenlik endişelerini de yeniden gündeme taşıdı. NATO askeri komite başkanı ittifak hazır mesajı ise gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne koydu.
4: Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattı sadece Ukrayna'da değil, Avrupa'nın güvenlik hattında da geriliyor. Gün geçtikçe Moskova ile Avrupa arasında karşılıklı suçlamalar, hava sahası ihlalleri, drone saldırıları ve hibrit faaliyetler daha da artıyor. Son mesajsa NATO'dan geldi.
3: Doğu kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var. Bu planlar topraklarımızda yaşanabilecek en küçük bir kriz veya müdahale durumunda 5. maddeye kadar uzanıyor ve daha da ötesine gidiyor.
4: NATO'nun doğu kanadı için hazırladığı binlerce sayfalık plan, olası bir krizden kolektif savunmaya kadar farklı senaryolara göre hazırlandı. Brüksel'den gelen mesajda sadece planların değil, komuta yapısının, askeri birliklerin ve silah sistemlerinin de hazır olduğu vurgulanıyor.
3: İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem ve silahlar hazır.
4: Bu açıklamanın NATO'nun Rusya ile geriliminin arttığı bir dönemde gelmesi oldukça dikkat çekici. Özellikle hava sahası ihlalleri, drone olayları ve hibrit faaliyetler ittifakın güvenlik gündeminde öne çıkan başlıklar arasında. NATO ise bu tehditlere karşı sadece savunma planlarını değil, hızlı tepki verecek mekanizmalarını da önceden hazırlamış durumda. Rusya ile Avrupa arasındaki

0: gerilim sadece söylemlerle sınırlı kalmıyor. NATO bu tehditlerin daha büyük bir çatışmaya dönüşmemesi içinse caydırıcılık konusunu ön plana çıkarıyor.
1: Bir saldırı durumunda şunu söyleyebilirim ki bugün onların kaybedecekleri kazanacaklarından çok daha fazla. Bu kesin ve işte caydırıcılık budur.
2: Ve devam edelim ülke gündemiyle. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 4 kişi daha gözaltına alınmıştı hatırlarsanız. Şüphelilerden ambulans şoförü serbest bırakıldı ve soruşturmada ev hapsine çarptırılan koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şimdi biz de ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Hemen dönelim. İfadesinde neler anlattı Hasan Atilla Uğur? Özellikle en çok merak edilen konulardan bir tanesi de buydu. O yüzden sözü sana bırakayım Kadir.
3: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyon dün sabah itibariyle yapılmıştı. İstanbul ve Tekirdağ merkezi yapılmıştı operasyon ve toplamda 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 4'ü de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde cezaevi müdürü olan Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz saat itibariyle de artık İl Jandarma Komutanlığı'ndaki bazı isimlerin ifade işlemleri tamamlandı ve ifade işlemleri neticesinde de ambulans şoförü Süleyman Kaba yeterli delilsizlikten dolayı, yani delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk işlemi yapılmadı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın sabah itibariyle Silivri Adliyesi'ne sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. Öte yandan önceki dalgada gözaltı kararı verilen isimler vardı. Onlardan biri Hasan Ataman Yıldırım, bir diğeri Hasan Atilla Uğur ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve o dönemdeki Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'di. Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koğuş arkadaşları olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğursa adli kontrol şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu kapsamda Hasan Atilla Uğur'un vermiş olduğu ifade son derece önemliydi. Vermiş olduğu ifadede özellikle dilaltı hapı verdiğini ifade ediyor Kozinoğlu'na ve şu şekilde ifadesine başlıyor. İstediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum ifadelerinde bulundu ve biliyorsunuz ki dün kamuoyuna bazı güvenlik kameraları görüntüleri yansıdı. Bu güvenlik kameraları da kendisine soruldu. Bunlar için de elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum dedi vermiş olduğu ifadesinde. Fakat güvenlik kameralarında beyaz bir cismin Hasan Atilla Uğur'un elinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Fakat bunu ne olduğunu ya da elimde bir şey olup olmadığını hatırlamıyorum ifadelerinde bulundu. Bir önceki soruşturmada biliyorsunuz kovuşturmaya yer yok kararıyla biten o soruşturma kapsamında da kendisinin vermiş olduğu bir beyan vardı. O beyanda hiçbir görevli görevi savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki bir beyanı vardı kendisinin. Bu beyan savcılık makamı doğrultusunda kendisine soruldu. Kendisi ise o ifadeler bana ait değildir diyerek söz konusu beyanı reddetti ve Kozinoğlu benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti ve yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir ifadelerini kullandı. Vermiş olduğu ifadesinde öte yandan bir yandan o geri kalan güvenlik kameraları şu anda savcılık makamı tarafından inceleniyor. Bir taraftan da verilen ifadeler doğrultusunda ifadelerde ismi geçenlere yönelik yine operasyonlar yapılmaya devam ediyor desek yeridir. Son olarak da o dün kamuoyuyla paylaşılan görüntülere bakacak olursak da aslında Kaşif Kozinoğlu vefat etmeden, daha doğrusu o acil durum butonuna basmadan yaklaşık 2 saat kadar önce Hasan Atilla Uğur saat 16.14'te ışıkları kapatıyor. Yani ortak alanın ışıklarını kapatıyor. Sonrasında ise 16.28'de o ışıkları açıyor. Kaşif Kozinoğlu acil durum butonuna bastıktan sonra, müdahale edildikten sonra, yani o kendi alanından çıkarıldıktan sonra da Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak bir üst kata çıkıyor. Saat 18.57'de 18.57 10. saniyede 18.57 20. saniyede 5 numaralı odaya giriş yapıyor. Buradan yaklaşık 10 saniye sonra çıkıyor ve Kaşif Kozinoğlu'na ait olan 4 numaralı odaya geçiyor. Odadan

0: Volkan Yıldırım merdiven başına geliyor. Birkaç basamak indikten sonra duruyor ve bir süre oyalanıyor ve oyalandıktan hemen sonra da sağ elinde beyaz bir nesneyle ortak alana tekrar giriş yapıyor ve iddialardan biri o ki elinde bir bardak olduğu iddiası var. Bu bardağı da yine Hasan Atilla Uğur'a gösterdiği iddiası var. Konuyla ilgili olarak savcılığın tespitleri söz konusu, fakat ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde biraz önce de belirtmiş olduğum gibi alınan beyanlar neticesinde, ifadeler neticesinde soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor. Bir yandan da nihai adli tıp raporunun beklendiğini söyleyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için dünya gündemiyle devam edeceğiz. Haber durağımız da Almanya olacak sevgili izleyenler. Almanya'da iki eyaletteki seçimler için halk sandık başına gitti. Oyları giderek eriyen Başbakan Merz'e kritik virajda artık. Bakalım orada neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz gelişmeleri aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Söz sende Fatih. Nedir son durum?
2: Merve Özkan, evet, Almanya'da bugün iki eyalette, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de sandıklar açıldı. Seçmenler aslında sadece eyalet parlamentolarını değil, Başbakan Mersin de son günlere çok eleştirilen politikalarını da bir anlamda oylamış olacak. Ve gözler özellikle aşırı sağcı AfD Partisi'nin göstereceği performansta. Çünkü bu parti daha iki hafta önce Saksonya-Anhalt eyaletinde %43.8 gibi tarihi bir başarı elde etmişti. Ve şimdi şu soru soruluyor: AfD bu iki eyalette de Friedrich Merz'in başbakanın partisini geride bırakabilecek mi? Berlin'de son derece dikkat çekici bir yarış var. Seçimden hemen önce açıklanan son anketlere göre sol parti burada bir puan önde, %21. CDU'nun %20, AfD'nin de %18 oyu olduğunu görüyoruz. AfD Berlin'de CDU'nun sadece 2 puan gerisinde. Mecklenburg-Vorpommern'de ise tablo biraz daha farklı. Orada Sosyal Demokrat Parti şu an önde gözüküyor son anket sonuçlarına göre. Ve ikinci sırada aşırı sağcı AfD'yi görüyoruz ki burada da oy oranını %150 arttırmış 2021 seçimlerine göre. Sosyal Demokrat Parti %37, AfD %36 bandında. Dahası CDU için tablo çok daha zor. Başbakan Friedrich Merz'in partisinin oy oranı şu an itibariyle %6. Yani artık Mecklenburg-Vorpommern'de sadece CDU'nun başarısı değil, eğer parlamentosuna girip giremeyeceği, belki de partinin baraj altında kalacağı yorumları yapılıyor. Peki bu sonuçlar Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern dışına çıkar mı? Herkesin sorduğu soru bu. Alman medyasındaki ortak değerlendirme şu şekilde: bu seçimler normal birer eyalet seçimi olmaktan çıktı. Çünkü Merz hükümeti ekonomi, enerji, emeklilik ve sağlık sistemi gibi başlıklarda ciddi baskı altında. Bu nedenle özellikle CDU'nun alacağı sonuç Başbakan Friedrich Merz'in bir anlamda siyasi geleceği için de çok çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi gözler sandıkta, sandıklarda saat 18'de kapanacak sandıklar. Almanya'da seçmenin vereceği mesaj sadece bu iki eyalette siyasi dengeleri değil, Merz hükümeti üzerindeki baskının boyutunu da gösterecek. Belki de bir istifa haberi de gelebilir diyelim. Ama Başbakan Merz'in hem kabinedeki ekibi hem de CDU'lu eyalet başbakanları kendisine tam destek verdi. Ama bu akşamki seçim sonuçları birçok şeyi değiştirmeye gebe diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Özkan.
1: Fatih Yılmaz, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için bize yakından takip ediyoruz Almanya'daki seçimleri ve sonuçlarını sevgili izleyenler. Şimdi Orta Doğu gündemiyle devam edelim. İran müzakere savaşına oturmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 şart sundu bir kez daha. Açıklamayı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabından paylaştı. Savaşın sona ermesi için İran'ın şartlarının kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
3: Tahran müzakere masasına oturmanın koşullarını Washington'a iletti. Mesajı duyuran isim İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai oldu. Rızai açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Mesajında İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart ABD hükümetine bildirilmiştir ifadesini kullandı. Tahran'ın mesajının gayet net olduğunu söyledi. Rızai ayrıca katıldığı bir televizyon programında da savaşa hazırız mesajı verdi. Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır açıklamasında bulundu. Tahran'dan gelen 7 şart mesajının muhatabı bu kez Beyaz Saray'dı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Trump, savaşın da yakında sona ereceğini ifade etti.
4: İnsanlar İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyor. Ve biliyor musunuz, olmayacak. Ve savaş yakında bitecek.
3: Şimdi gözler Tahran'ın ilettiği şartlara, Washington'ın vereceği yanıtta.
1: Efendim, sürekli konuşuyoruz. Orta Doğu'daki savaş artık yalnızca cepheleri değil, dünyanın enerji damarlarını da vuruyor. Öyle ki Brent petrol $110 sınırına dayanırken küresel piyasalarda da endişe her geçen gün büyüyor. Peki dünya yeni bir enerji şokuna hazır mı? Orta Doğu'daki krizin dünya ekonomisine uzanan enerji hattını mercek altına aldık.

0: enerji piyasasının gözü Orta Doğu'daki iki dar su yolunda artık. Bir tarafta Hürmüz, diğer tarafta Babülmendeb. Petrolün dünya pazarlarına ulaşmasında kritik rol oynuyor bu iki geçiş noktası. Ve şimdi ikisi de aynı anda baskı altında. Sonuçsa petrol fiyatlarında sert yükseliş. Brent petrol 110 dolar sınırına kadar geldi. Çünkü piyasanın korkusu yalnızca bugün taşınamayan petrol değil. Yarın taşınamayacak petrol ihtimali de tedirgin ediyor. Bir tanker vurulduğunda, bir boru hattı durduğunda, bir boğaz tehdit edildiğinde piyasa daha gerçekleşmemiş riskin fiyatını bile bugünden yazıyor.
1: Hürmüz'ün daralması kime yarar? Bunu daha önce de konuşmuştuk. Kim petrol üretimini arttırdıysa, hem petrol üretimini arttırıp hem de daha fazla fiyata satıyorsa, kim LNG üretimini arttırdıysa, hem de bunu daha fazla fiyata satıyorsa ona yaramıştır. Burada da karşımıza bir ülke çıkıyor, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi gelelim ikinci kısma. Trump'ın günlük olarak sabah ve akşam farklı açıklamalarıyla bugüne kadar tam 8 dip ve tepe yapmış olan petrol fiyatları Babülmendeb'le beraber 9. tepeyi yapmış durumda. Nasıl? 109 küsür dolara geldi.
0: Küçücük bir boğaz nasıl oluyor da dünya ekonomisini bu kadar korkutuyor? Söyleyelim. Çünkü Babülmendeb Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı'na bağlayan kapı. Asya ile Avrupa arasındaki en önemli deniz yollarından biri. Ve enerji açısından önemi son aylarda daha da arttı.
1: Burası bizim algımızda şöyle oluşmuş durumda. Hürmüz'den dışarıya petrol ve LNG çıkıyor. Buradan da yukarıya doğru petrol ve LNG gidiyormuş gibi algılıyoruz. Hayır. Burası çift şerit bir otoban. Enerji ve ticaret otobanı. Ne demek bu? Kuzeyden güneye de geçiş var. Güneyden kuzeye de geçiş var. Bu boğazdan tekrar belirtelim. %35'i toplam bu bölgedeki Kızıldeniz, Süveyş üzerinden geçen ticaretin %35'i güneyden kuzeye, %50'si kuzeyden güneye. Şu bölgedeki ticaretin, geçen gemilerin %50'si kuzeyden güneye. Onun da petrol anlamında Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerjinin %74'ü Rusya'nın petrolü ve petrol türevi ürünleri buradan geçerek Asya'ya, Hindistan'a ve Çin'e gidiyor.
0: Hürmüz'deki kriz büyüdükçe petrolün bir bölümü alternatif güzergahlara yöneldi. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Babülmendeb'ten geçen petrol ve petrol ürünleri 2025'in son çeyreğinde günlük 5,4 milyon varilken 2026'nın ikinci çeyreğinde 8,1 milyon varile çıktı. Yani Hürmüz sıkışınca Babülmendeb daha da önemli hale geldi.
2: Trump kim? Bir emlak kralı adam çıkıyor. İran lideri var mı yok mu belli değil. Birileriyle temas kuruyor. Damadını gönderiyor. Bilmem çok tanıdığını, yakınını Witkoff'u gönderiyor falan. Orada oturup onlar ne anlatıyorlar birbirlerine? Şahit miyiz?
3: Yok.
2: Buradan bir dünya, bilmiyorum, küresel bir felaket çıkacak belki bu senaryoda. Ukrayna'da katın içerisinde. Pazarı katın. İnin aşağı Kafkasya. İran o eksende dünyayı büyük bir cehenneme çevirecek bir oyun var.
0: Ve şimdi Babülmendeb'te tehdit altında. Çünkü Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalarında ilerledi. Babülmendeb'in ortasında bulunan Perim Adası'na ulaştı. Asya'dan Avrupa'ya uzanan küresel ticaret hattının güvenliği alarm verince de Babülmendeb'teki günlük gemi geçişleri bir günde 30'dan 15'e düştü. Yani trafik yarıya indi.
4: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın

0: savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
1: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'da pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
2: Benim de burada görüşüm, Trump tekrardan piyasaları indirip çıkartacak. Hatta geçen gün yine finansal piyasalarda şu söylendi. Trump'ın hem oğlunun hem de damadının burada çok ciddi volatiliteli hareketler yaptığına dair söylemler de geçiyor.
3: İyi de İran niye buna ortak oluyor hocam yani? İran da mı bunların bu şeyine ortak? Yoksa o da kullanışlı bir aktör mü?
4: İran'daki Molla rejimi bu işin başından beri bir ortağı, bir parçası. Yani neden parçası? Çünkü hem kendi ulusal çıkarları gereği dünyanın bu coğrafyanın her tarafında istediği gibi at oynatabiliyor. Daha sonra kendi aparatları vasıtasıyla ülkeler içerisinde huzursuzluklar çıkartabiliyor. Ülkelerin işgal edilmesine sebebiyet verebiliyor. Irak'ta örneği olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Yani insan kayıplarının onun umurunda değil. Yemen'deki Husilerin kayıpları da, insan kayıpları da onların umurunda değil gerçekten.
5: Boğazı açıp kapamayla tamamen Altı Hocam dediği gibi fiyatlarla oynuyorlar.
2: Evet, yani tamamen bir fiyat manipülasyonu hareketi yapılıyor uzun dönemdir. Ben savaşın da şu zamanda biteceğini, Babel Mendeb en son oynanan koza geldi. Tamamen bu volatilite bittiğinde bence savaş da biter zaten. Çünkü bir anlamı kalmayacak artık.
6: Peki Husiler küresel ticareti tamamen durdurabilir mi? Aslında hayır. Çünkü Babül Mendeb'in alternatifi var. Gemiler Babül Mendeb'ten geçemezse Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. Ama bu alternatif yol daha uzun, daha pahalı ve daha riskli. Sonuç, yol uzadıkça maliyet artıyor. Artan maliyette en sonunda ürünün fiyatına ekleniyor.

0: Babel Mendeb'ten azalmış, evet. Ümit Burnu'ndan artmış gibi düşünebiliriz. Bunun da manası şu, petrol için de aynı şey geçerli.
1: Yani şu hat azalıyor.
0: Aynen öyle.
1: Şu hat artıyor.
0: Çok doğru. Bu ama buradan
1: daha önem kazanmasını isteyenler.
2: Peki hocam yani bir soru sorayım.
0: Önem kazanması
2: burada
0: değil. Burada 17 bin ila zorunluluk, çünkü gemi sahipleri bunu tercih edecek. 17 bin ila 20 bin kilometrelik, yani ortalama 19 bin kilometre artıyor. Rakam da şöyle, bir bilgi vereyim. Orta ölçekli ve büyük gemilere göre petrol gemilerinde gemi başına 250 bin dolarla Melih Bey her seferde 1 milyon dolar arasında bir maliyet artışı demek petrolde. Bu petrolün varın fiyatına 0.3 dolarla 1 dolar etki yapabilir. Petrolde o kadar keskin değil bir geminin maliyeti, ama LNG'de çok daha ciddi. LNG'de ise siz yaklaşık olarak 3 ila 8 dolar seviyesinde kübik metreküp olarak fiyatının artışına sebep oluyor lojistik anlamda. Buradan geçmesi.
1: Yani bu boğazları falan tıkayanlar, şimdi bunlar çok büyük piyasalar olduğu için bunların fiyatlarıyla oynayan adamlar abi yani.
3: Bunun Ümit Burnu'ndan geçmesini isteyenler kim? Sigorta, Merkezi Navlu, İngiltere.
1: İşte yani bunlar göz ardı edilemez.
3: Biraz önceki konuyla bağlantılı, küresel çetenin, küresel sermayeyi yöneten grupların buradaki menfaatlerine bakmak lazım bütün dünyada. Ya burada en küçük olayda bile gördük. Ümit Burnu'ndan dolaştırdığı da maliyet yükseliyor.
4: Vereceğiniz.
3: Ama Navlu'nun fiyatları o kadar büyük rakamlara ulaşıyor ki yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bu fiyatları da vererek orada bir bambaşka kanaldan
0: hocam,
3: banka...
0: Gemiler de kıymetli Navlu, oluyor bu arada.
3: Gemiler tabii.
0: Siz gemiyi 19 gün 20 gün daha süreyi uzatırsanız mevcut gemi trafiğindeki gemi sayısı yetersiz kalıyor.
3: Yeni gemiler giriyor.
0: Arz talep mevzusu. Kıymetlenmeye arz az olan bir şey
2: hocam,
0: kıymetlenmeye
2: başlıyor. Hocam bir tuhaflık var burada.
5: Öte yandan bir sorun daha var. Suudi Arabistan, Hürmüz'deki krizi aşmak için petrolünü doğudan batıya taşıyan boru hattını kullanıyordu. Ama saldırıların ardından bu hatta devre dışı kaldı.
6: Bölgede Suudiler ve diğerlerinin etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu.
7: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
5: Hürmüz'de enerji akışı zaten ağır yara almıştı. Üstüne şimdi Babül Mendeb de risk altında. Orta Doğu petrolünün doğu ve batısındaki bu çıkış kapısı aynı anda sıkışırsa sorun bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir enerji şokuna dönüşebilir. Ve şunu da bilmek gerekiyor. Petrolün fiyatı sadece araçların deposunda hissedilmiyor. Yakıt fiyatı yükselince nakliye ve uçak yakıtı da pahalanıyor. Üretim maliyeti yükseliyor. Plastikten tarıma kadar birçok ürün etkileniyor.

0: ve sonunda enerji şoku, bu kez de enflasyon şokuna dönüşebiliyor.
1: Hani Trump'ın bir açıklaması var işte 3 Kasım'dan sonra aslında bu savaş bitecek falan. Gerçi hiçbir açıklaması tutmuyor ama ben şöyle bakıyorum. Ne zaman buradan para kazanma imkanı artık ortadan kalkarsa savaşın bir anlamı kalmayacaktır enerji açısından. Ben öyle söylüyorum. Çünkü fiyatlar sabit hale gelirse bir ara dikkat ederseniz bundan 2-3 ay...
2: En çok istikrardan korkuyor değil mi liderler yani? Dünyada o sömürge emperyalist liderler. En tabii, çok korktukları şey
1: istikrar herkesi büyütür. Herkesin büyümesi, herkesin kazanması manasına gelir.
2: Ama
1: gelir. Herkesin
2: çok
1: kazandığı bir dünya işlerine gelmez.
0: Hürmüz sıkıştı. Babül Mendeb baskı altında. Suudi Arabistan'ın alternatif petrol hattı devre dışı. Brent petrol 110 doların kapısını çalıyor. Ve şimdi bütün dünyanın gözü Orta Doğu'nun iki dar geçidinde. Çünkü o geçitlerde akış durursa faturası bütün dünyaya çıkar.

0: Evet sevgili izleyenler, şimdi İstanbul'dan bir haber paylaşacağız. Büyükçekmece'deki bir inşaat alanında toprak kayması oldu. Göçük altında kalan bir işçi de ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir işçi ise yaralandı.
1: Toprak kayması geride acı bir tablo bıraktı. Görüntülerin adresi İstanbul Büyükçekmece. Alkent mahallesindeki bir konutun inşaatının şantiyesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple toprak kayması oldu. Alanda çalışan iki işçi tonlarca ağırlıktaki göçüğün altında kalarak saniyeler içinde gözden kayboldu. Mesai arkadaşları, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri için zamanla yarış başladı. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmada işçilerden birine yaralı ulaşıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından da hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer işçiden acı haber geldi. Saatler süren çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Başlatılan soruşturmada inşaat şirketinin sahibi ve şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
0: İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen ve fuhuş yaptığı değerlendirilen 31 şüpheli de gözaltına alındı.
2: İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada 7 ilçede operasyon gerçekleştirildi. Örgütlü şekilde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri değerlendirilen 15 şüpheli ve 16 kadın mağdurdan oluşan 31 şüpheli gözaltına alındı. Mağdurlardan birinin de 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 cep telefonu, 2 tabanca, 3 şarjör, 112 fişek, Türk lirası ve döviz cinsinden para, altın ve üzerinde kadın ve masaj salonlarının isimlerinin yazılı olduğu bir ajanda ele geçirildi.
0: Efendim son 24 saatte yurtta yaşananlara bakacağız. Sırada yurttan haber turumuz var.
3: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Köprü altında bulunan bir araç selle birlikte sıkıştı. Araçta mahsur kalanlar çevredekilerin yardımıyla arka camı kırarak dışarı çıktı.
4: Kaçın!
3: Şiddetli yağışın etkili olduğu bir diğer adres de Hatay'dı. Taşan dere nedeniyle çevresinde bulunan işletmelerde hasar meydana geldi. Sandalye ve masalarını kurtarmak isteyen iş yeri sahibi suya kapılmaktan son anda kurtuldu.
4: Ya bırak, bırak.
3: Ne bir uyarı levhası ne de bir şerit vardı. Karaman'da sürücü sokağın devamında yapımı devam eden inşaatın

0: toplantı alanına uçtu. Araçta iki kişi yaralandı. Kaza sonrası zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
1: Şuna bir ilah olmaz mı ya?
0: Diyarbakır'da sürücüler itfaiye aracına yol vermek için fermuar sistemine geçti. Sürücülerden biri anonsa rağmen yol vermeden ilerledi. O anları itfaiye memuru böyle kaydetti.
2: Yanaş, sağa yanaş, sola yanaş, ilerleme oradan.
3: Aradık gerçi biz de. Çıka çıka ateş yandı.
0: Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, yolcular tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Adıyaman'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Büyük panik yaşayan işçiler kaçacak yer aradı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
4: Benim çatıma arılar komple yuva yapmış. Bakın görüyorsunuz. Biri giriyor, biri çıkıyor. Biri giriyor, biri çıkıyor. 3 gündür 4 gündür sürekli arı sokuyor bizi. Evin içlerine kadar girdi.
0: İstanbul'da çatı katını arılar bastı. Ev halkından sokulmadık kimse kalmadı. Çaresiz kalanlar yetkililerden yardım istedi.
5: Hepimiz tek tek soktu. Ama arıları hiçbir şekilde başa çıkamıyoruz artık. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bize yardımcı olun.
6: Efendim şimdi ekranlarınıza da geliyor görüntüler. Tanzanya'dan Er Meydanı'na uzanan bir hayat hikayesini anlatacağız size. 3,5 yaşındayken Türk diplomat aile tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali, yağlı güreşteki başarısıyla kısa sürede Er Meydanları'nın ilgi odağı oldu. Ve kendisi gibi Afrika kökenli eski baş pehlivan Arap Mustafa'ya atfen Arap Osman lakabıyla da anılmaya başlandı. Hedefi ise Kırpınar'da baş pehlivanlık unvanı elde edebilmek.
7: Tanzanya'da doğdu, bebekken anne ve babasını kaybetti. 3,5 yaşındayken Büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu tarafından evlat edinildi.
8: Osman Ali, başarılar abi.
7: 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nun güreş hayali Er Meydanı'nda tutkuya dönüştü.
9: Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki bir yetimhanede yaşayan 3,5 yaşındaki Osman'ın yolu Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu ile kesişti. Onu evlatları gibi sevdiler ve evlat edinmeye karar verdiler.
10: Çok dikkatimi çekti. Çünkü gerçekten çok sevimli, sevilmek isteyen biri. Herkesin bacaklarını elliyor. Yani el yordamıyla sevilmek istiyor. Belliydi. Kucağımıza aldık. Ondan sonra kocaman böyle bir şey giydirmişler ona. Boxer giydirmişler. O zaman çok küçüktü. Ondan sonra eline biz Türk bayrağı verdik. Türk bayrağınla koşturmaya başladı daha ilk gün.
11: Gittiğimiz zaman bize çok ilgi gösterdi. Biz de aynı şekilde karşılıklı ilgi gösterirdik. Hatta artık o kadar samimi olduk ki Osman'la eve götürelim dedik. Aldık getirdik Osman'ı şeye. Eve getirdik Osman'ı. Bizle beraber kalmaya başladı. Sonra ayrılamadık Osman'dan. Dolayısıyla mahkemeye müracaat ettik. Evlat edinmek için. Tanzanya kanunlarına göre evladımız oldu bizim.
9: 2024 yılında aile Osman'la birlikte Türkiye'ye döndü. Eğitimine devam eden Osman, ailesinin yönlendirmesiyle önce minder güreşine başladı. Daha sonra ise yaz tatilini geçirdikleri Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yağlı güreşe başladı.
12: Yağlı güreşe başladığımdan beri benim Sertaç öğrencim vardır. Sertaç Çavdar. Yani o bana öğretti. Onun sayesinde öğrendim. Bir de neydi? Abdurrahman sayesinde benim rakibim olan, biliyorsunuz, kol bağlamıştık Kurtdere'de. Evet.
7: Osman güreşe olan sevgisi Vazmi sayesinde profesyonel sporcuların gönlüne girmeyi başardı. Ve kendisi gibi Afrika kökenli eski baş pehlivan Arap Mustafa'ya atfen Arap Osman lakabıyla anılmaya başladı.
12: Birincisi olarak peygamberimiz Muhammed Mustafa, ikincisi olarak Mustafa Kemal Atatürk, üçüncüsü olarak Arap Mustafa ve dördüncüsü olarak Mustafa Taş. Bana güreşi, güreş

0: bana saygıyı ve birleşmeyi, sevgiyi ve saygıyı anlatıyordu.
1: Sevgili izleyenler, şimdi de Ankara'ya uzanacağız. Ankara'da Sincan Belediyesi oldukça keyifli bir festivale imza attı. Klasik Otomobil Festivali ile birlikte geçmişin efsane araçları da bir araya geldi. Festivale vatandaşın ilgisi de oldukça yoğun oldu.
2: Klasik araç tutkunları aman dikkat, çünkü bu festival tam da size göre.
3: Onlarca klasik araç başkent Ankara'da buluştu. Klasik tutkunları soluğu bu festivalde aldı.
4: Ortam çok güzel tabii. Bizler için gençliğimizdeki yaşanmışlıklar burada, nostalji.
5: Tosbağa, kaplumbağa, vosos, bir sürü adı var halk arasında.
3: Ankara'da Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, geçmişe damga vuran çok sayıda klasik otomobili ev sahipliği yaptı.
6: Gençliğimizin vazgeçilmezleri bunlar.
7: Babamın vardı, hep onları anımsıyorum.
2: Güzel bir anım oldu sizin.
7: Evet, evet.
8: Güzel oldu bizim için de, bir değişiklik oldu.
2: Bir tutku var mı klasik araçlara karşı?
8: Babadan gelen bir tutku bizde de var.
3: 7'den 70'e herkes Sincan Park'ta klasik araçları görmek için bir araya geldi. Dönemin efsaneleri adeta göz doldurdu.
9: Çok uğraştık bu arabaya. Sonunda işte böyle bir şey ortaya çıktı.
2: Şu anda o klasik araçlardan bir tanesinin an itibariyle içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kuvvetli. Şu anda boşta gaza basıyorum. O çıkan sesi sizler de duyuyorsunuz. Aslında burada bulunan yüzlerce kişi de hem klasik araçları hem de onların çıkarmış olduğu bu muhteşem sesi duymayı oldukça seviyor.
10: Klasik arabaları da seviyorum. Çok güzel yani. Beatle'lar, Chevrolet'ler. Çok sevdim. Arabaları izliyorum.
9: Arabalar
10: çok güzeller. Klasik arabalara saygım arttı.
11: Ya merak ve babadan gelme bir hastalık bizde. Seviyoruz.
2: Sincan Park'taki Klasik Otomobil Festivali 2 gün devam edecek. Buraya gelen vatandaşlar birbirinden farklı modelleri, klasik araçları burada görebilecek ki ilk günden oldukça da büyük bir yoğun ilgi var. Vatandaşlar görmüş olduğunuz gibi klasik araçlara büyük bir ilgi ve rağbet gösteriyor.
1: Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü geçtiğimiz yıl kuraklık sebebiyle tarihinde ilk kez tamamen kurudu. Ancak son aylardaki yağışlarla su miktarı 30 milyon metreküp'e ulaştı ve göle balık salımı da yapıldı. Yuvadan ayrılan göçmen kuşlar da geri döndü.
3: Kuruyan göl yeniden hayat buldu. Göçmen kuşlar geri döndü. Konya'nın Ilgın ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çavuşçu Gölü, kuraklığın etkisiyle geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez tamamen kurudu.
12: Daha ilk kez geçen sene gördük böyle kuruduğunu tamamen. Karşıya ayak geçebilirsin yani. Hiç su yoktu, gram su yoktu. Ama Rabbim bunu doldurdu, şükürler olsun.
13: Kuruyan göl etkili yağışların ardından yeniden hayat buldu. Göldeki su miktarı 30 milyon metreküp'e ulaştı.
14: Şu anda yaklaşık 30 milyon metreküp'e yakın bir su varlığı var. Daha önce hiç olmayan bir su. Şimdi 30 milyon metreküp ulaşması gerçekten bizi mutlu ediyor. Göçmen kuşlarımız geliyor. 225'e yakın burada kuş türü var. O kuşlarımız tekrar göç yolunu, burayı konak olarak görmelerinden, burada dinlenmelerinden çok mutlular.
13: Kuraklıkla birlikte bu gölde balıkçılık da sona ermişti. Sular yükseldi. Yetkili kurumlar bölgede suya balık salımı yaptı. Önümüzdeki yıllarda yeniden balık avı başlaması bekleniyor.
14: Tabii gölümüz tamamıyla dediğiniz gibi kuruduğu için balık varlığı ortadan tamamıyla kalkmıştı. Şu anda devlet görevlileri buraya bir balık bırakımı yaptılar. Onlar muhtemelen 2-3 yıl içerisinde büyürler. Tekrar balıkçılarımız o üreyen balıkları Ilgın ekonomisine, Türkiye ekonomisine katkı sağlarlar.
3: Mahalle muhtarı Hüseyin Aboğdu, gölün korunması ve bilinçsiz sulama yapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
12: Gençlerimizden bir ricam var. Gölün etrafına geliyorlar, piknik yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Bu şişeleri lütfen atmasınlar. Bırakıldı ilçe tarım tarafından. İnşallah o balıkları da yiyeceğiz. Yani büyüme aşamasında şu an. Daha balıklarımız büyük değil, küçük. Sakın oltayla balığa falan gelmeyin. Şu an küçük. Sizden ricam, zamanı gelince herkes bir olta alıp gelecek. Ama zamanı değil şimdi. Duyarlı olalım. Suyumuzu cazibeli kullanmayalım. Habersiz sulamalar oluyor. Onlar lütfen onlar yapılmasın.
1: Güneydoğu Anadolu'nun yerel çeşitleri Ata Tohumları projesiyle kadın çiftçilerin elinde yeniden üretime kazandırılıyor. 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu Gen Bankası'nda korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.
3: Ata tohumları kadın çiftçilerin elinde yeniden yeşeriyor. Güneydoğu Anadolu'nun yerel çeşitleri kadın çiftçilerin elinde yeniden üretime kazandırılıyor.
6: Gaziantep'te çok önemli bir proje yürütülüyor. Ata tohumları geleceğe miras olarak aktarılıyor. 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu Gen Bankası'nda muhafaza ediliyor.
15: Projemiz ata tohumları kadın çiftçilerin elinden yeniden yeşeriyor. Toplamda Gen Bankamızda 102 çeşit ata tohumumuz mevcut. Bu çeşitlerimizin projemizde GAP Bölge İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışmaktayız. Buradaki amacımız tohumlarımız daha çoğaltarak gelecek nesillere ulaştırmak.
6: Gen Bankası'na gelen çiftçiler hiçbir ücret ödemeden bankadan ata tohumlarını alıyorlar. Al götür üret getir projesiyle ürettikten sonra yeniden aldıkları tohumu bankaya iade ediyorlar.
15: Burada çiftçilerimize veriyoruz bu tohumları. Çiftçilerimiz al götür üret getir projemiz var. Çiftçilerimize tohumları verdikten sonra tekrar onlar bize aldıkları tohum kadar tekrar yine getiriyorlar. Bu amaç zaten tohumları çoğaltmak, başkalarının faydalanması için.
6: Hem de geleceğe aktarılabilecek aslında en önemli miraslardan birisi bu yerli tohumlar, yerli ürünlerimiz. Bunların her biri bizim topraklarımızda, bizim vatanımızda yetişen ürünler.
3: Elde edilen tohumlar Gen Bankası'nda özenle paket. Vakumlu poşetlere konulan tohumlar uygun koşullarda 25 yıla kadar saklanabiliyor.
6: Saklama koşullarınız nelerdir?
15: 5 derecede karanlık odada Gen Bankamızda özel vakumlu kavanozların içinde saklıyoruz. Ayrıca bizim özel paketlerimizde de tekrar vakum yaparak tohumlarımızı saklıyoruz. Bunların zaten bu 102 çeşitimizin birer nüshası Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde Ankara Gen Bankası'nda koruma altına alınmaktadır.
3: Geçmişten geleceğe uzanan bu tohumlar üretimle çoğaltılarak gelecek nesillere miras bırakılıyor.
1: Modern şehirler bu kez rotasını Osmaniye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Hasanbeyli ilçesine çevirdi. Tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla Hasanbeyli'yi gelin birlikte keşfedelim.
16: Halk GEO'nun katkılarıyla.

0: Hasanbeyli ilçesinde hala günümüzde dahi Anadolu'nun o öz motiflerini görmek mümkün. İşte görmüş olduğunuz gibi bu ilçede hala bakır bardaklar kullanılıyor. Yine ekinleri, arpaları biçmek için de ellikler kullanılıyor. Arkamdaysa hala işte o Anadolu'yu tanımlayan kilimlerin motifleri de sıcak duruyor. Bir tarafta da kekik kokusu, semaverimiz yine bakırdan. Mustafa, Çetin'le birlikteyiz burada. Peki burada çaydanlık, burada kekik, önümüzde ise et. Bunlar ne anlama geliyor onu öğreneceğiz.
1: Abi şimdi bu kekik çok yarayışlıdır. İşte çay olsun, böyle şimdi etlerin üstüne atılsa daha lezzetli oluyor. Veya bunun çayını içseniz daha güzel oluyor. Ya gerçekten çok etkili bir bitki. Kokusuyla, işte çayıyla, işte etlerin üstüne atılmasıyla gerçekten güzel. İşte doğamızın en güzel bize vermiş olduğu bir hediye. Kekik. Doğamızın kekiği.
0: Programında Hasanbeyli'deyiz ve Hasanbeyli'de şu anda Mustafa Uğur'la birlikteyiz. Mustafa Uğur ise ilçenin sokaklarını şenlendiren, düğünlerin ise olmazsa olmazı. İşte görmüş olduğunuz gibi darbukasıyla burada parçalara eşlik ediyor ve söyleyemese de görmüş olduğunuz gibi insanları coşturmaya devam ediyor.

0: Sıcak havasıyla gerekse de suyuyla Hasan Bey de aslında Osmaniye'nin en zengin ilçelerinden bir tanesi. Şimdi ise ilçedeki mesire alanındayız ve ilçe sakinlerinden Mehmet Ali Kocaman'la birlikteyiz. Farklı ağaç türlerini görüyoruz. Hatta erik ağacı da şu anda üzerimizde. Farklı renklerde, farklı tonlarda ağaçlar da var. Burası da tam olarak nerede bulunuyor? İlçenin neresinde? Hangi ağaç türleri var? Hangi çiçekler var? En önemlisi de bu cennet gibi yere kaç kişi aynı anda gelebiliyor?
1: Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hasan Bey ilimiz Osmaniye'nin kuzey doğusunda bulunan en serin yaylalarından biri. İlçe olarak çok insanlara dışarıdan gelen Adana, Osmaniye bunun gibi illerden buraya yayla olarak geliyorlar. Burası stres atmak için. İnsanların birbirine böyle bir dinlenecek, havasının güzel olduğu, hele ki hasta, ileri derecede hasta olanları gelip de burada havasıyla tedavi olduğu bir ilçemizdir. İlçemizde çok güzelliklerimiz var. Meyve türleri olsun, ağaç türleri olsun, çeşitlilik bakımından çok yüksek.
0: Bir taraftan şey kokusu geliyor, evet, bir taraftan da mangal kokusu geliyor.
1: Evet, evet. Mesirelerimizde halkın rahat hareket edebileceği, halkımızın rahat konaklayabileceği yerlerimiz var. Burada işte nedir mangaldır, nedir buradaki dinlenmeye gelecek, çay içmeye gelecek insanlarımız var. Hafta sonları çok yoğun talep var.
0: Geliyor. Kaç kişi gelebilir buraya aynı anda?
1: Buraya 300-350 kişi gibi bir aile gelebiliyor.

0: Yanlış görmediniz, Gaziantep il sınırındayız. Anadolu Diyarı programında Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeyiz. Çünkü ilçe sınırının bir ucu Gaziantep'te. Peki diğer ucu nerede?
1: Hatay'da.
0: Ama ilçe Osmaniye'ye bağlı.
1: Osmaniye'ye bağlı, evet. Osmaniye ilçesinden Hasanbeyli. Hasanbeyli'mizin buradaki rüzgar enerjisi, rüzgar güllerinden dolayı büyük bir kısmını, enerjinin büyük bir kısmını karşılıyor.
0: Biz şu anda hangi mevkide bulunuyoruz?
1: Şu anda burası Gökçedağ mevkii. Hasanbeyli'nin en serin, en rüzgar alan ve Antep'le Osmaniye'nin tam orta kesimi diyelim, yani dağ kesimi.
0: Hasanbeyli ilçesinin şu anda çıkışındayız. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil ormanların arasında mavi mavi çadırlar bulunuyor. İşte bu mavi çadırlar içerisinde de hayvancılık yapılıyor. Çünkü ilçenin ekonomisi, geçim kaynağı aslında biraz hayvancılığın, biraz da tarımın üzerine dayalı. İşte bu nedenle de buradaki hayvancılık oldukça önemli ilçe sakinleri için. Çünkü Hasanbeyli ilçesi hem Osmaniye'nin hem de çevre illerin et ihtiyacının karşılanması noktasında en önemli ilçeler arasında yer alıyor.

0: Hasanbeyli ilçesi aslında tarihi bir ilçe. Çünkü NATO yolu da buradan geçiyor ve arkamda da aslında bir çeşme bulunuyor. Bu çeşmenin de yine buradan çıkan suyun da tarihi oldukça eski. Onu da bize İbrahim Asker abimiz anlatacak. Bu suyun özelliği nedir?
1: Çok güzel çay çıkıyor. Bu su bulunmaz bir su.
0: Herkes çok seviyor bunu.
2: Herkes tabii gelen buradan suyunu doldurur doldurur içer. Biz bunun suyunu içiyoruz zaten.
0: Neden bunu tercih ediyorsunuz? İşte asıl soru bu.
2: İçinde her türlü bir şey var. Mineral.

0: var. Doğal su, toprağın içinden yetişiyor.
1: Hasanbeyli ilçesi aynı zamanda tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan ilçe. Görmüş olduğunuz gibi buğdaylar hasat edildi ama ilçede başka neler yetiştiriliyor? İşte onu da İlker Gümüştaş'tan öğreneceğiz. Efendim bereketli olsun Hasan.
2: Sağ olun.
1: İlçede neler yetiştiriliyor?
2: İlçemizde sebze türü olarak lahana, yerli domatesimiz var. Ata dede dostu domateslerimiz var. Ondan sonra salatalık, bamya, yeşil sebze türlerinin hepsi yetişiyor iklim geneli olarak. İklim şartlarına uygun olduğu için. Nohut var, kuru bakliyatlardan, kuru fasulye, buğda, arpa, yulaf hepsinden yetiştiriyoruz.
1: Hasanbeyli ilçesinde hayvancılık oldukça önemli demiştik. Ancak burada sadece keçi koyun ya da inek yok. Yani sadece peynir yapılmıyor. Aynı zamanda burada arılar da hem kış ayını geçirebiliyor hem de yaylalarında yine görmüş olduğunuz bu balları üretebiliyor. Peki kalitesi nedir ve lezzetleri nedir? İşte onu da şimdi Elif Hanım'la birlikte test edeceğiz.
3: Kekik, kantron çiçeği, dağ çiçeklerimiz var. Onlardan özlerinden toplayıp en doğal balı yapıyorlar.
1: Şöyle tabağa döküp gösterelim mi kaliteyi?
3: Şöyle.
1: Petekleri ortaya çıktı. Buraya gelen yaylacıların en fazla talep ettiği ürün mü diyelim bala?
3: Kesinlikle. Şöyle.
1: Kıvamını şöyle daha da yakından göstermeye çalışırsak eğer, çok koyu da değil, su gibi de değil.
3: Hiçbir katkısız, en doğal.
1: Şimdi balın yanında bir de peynir var.
3: Peynir.
1: Ama bu peynir sanki kaşar peyniri gibi, tereyağı gibi.
3: Evet.
1: Şöyle bir dilim göstermeye çalışayım.
3: Aynen.
1: Şöyle gerçekten kaşar peyniri gibi.
3: Evet.
1: Üzerinde beyazlıklar var şurada.
3: Bu sütün kendi yağı. Sütü kaynatıyorlar. Maya olarak da yoğurttan katıp peynir oluşturuluyor. Bu sütün kendi yağını çıkartıyor bekledikçe.
1: Ve bu da üzerinde kalıyor.
3: Evet. Yağ ortaya çıkıyor. Bekledikçe çıkıyor.
1: Şimdi bu tam yağlı peynir mi oluyor?
3: Evet. Tam yağlı peynir.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan kurum, belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecekleri düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. 5 yıllık akıllı şehir eylem planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim

0: Seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. A Haber Radyo.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
12: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı.
14: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
15: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atandı. Soruşturma kapsamında yeni bulgulara da ulaşıldı. Elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğü vurgulandı. Öte yandan 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

0: Değerli izleyenler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında kritik şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerini MASAK'tan istedi. Şimdi ayrıntıları alacağız bu konuya dair. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Kadir, söz sende, nedir son durum?
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon dün itibariyle yapılmıştı ve operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ve Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bugün yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler anonim şirketi ve bu şirketlere ait alt şirketlerin yöneticilerine ait 2024'ten günümüze olan tüm para hesap hareketlerinden dolayı MASAK'tan bir rapor istendi. Aslında sadece para hareketleri değil, yine kripto hesabındaki hareketlerden dolayı da yine MASAK'tan kapsamlı bir rapor istendi. Bu kapsamda sadece yöneticiler değil, yöneticilerin birinci derecedeki akrabalarının da içinde olduğu toplamda 100'ün üzerindeki şüphelinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK için raporları istendi. Bu kapsamda soruşturmaya genel bakacak olursak aslında ilk dalga operasyonla birlikte toplamda 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 55 şüpheliden 51'i yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmış ve 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu aslında soruşturmanın bir ayağıydı. Bir diğer ayağı ise sosyal medya ayağıydı. Özellikle X platformundan kamuoyunu ve vatandaşı yanlış yönlendirme niteliğindeki bazı hesaplar vardı. O hesapların da 246'sı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kapatılmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın böyle bir talebi vardı. Bir diğer soruşturma ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma. O da yine sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları manipüle etmeleri sebebiyle bazı paylaşımlar yapıyorlardı. Örnek veriyorum, X hissesini alın, 10 gün sonra bu hisse yükselecek gibi kamuoyunu yanıltıcı bilgiyi yayacak hesaplar vardı. Bu kapsamda da yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu sosyal medyadaki hesaplar için toplamda 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ve yine aynı soruşturma kapsamında 41 şüpheli için de yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturmaya dönecek olursak aslında dün itibariyle gözaltı kararı verilen Serdar Turhan ve Alper Öztürk hakkında bir günlük bir gözaltı süresi mevcuttu. Bu bir günlük gözaltı süresi bulunduğumuz dakika itibariyle artık son buldu. Gözaltı süreleri uzatılacak mı yoksa bugün itibariyle adliye sevk işlemleri yapılacak mı? Bunu tabii ki önümüzdeki dakikalardan öğreneceğiz. Hem kolluk kuvvetleri hem de savcılık ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, İstanbul Fatih'teki döviz bürosu cinayeti soruşturmasında da bir gelişme yaşandı. İki kişinin öldüğü saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Döviz bürosundaki silahlı kavgada iki kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin çifte cinayette 6 şüpheli tutuklandı. 15 Eylül günü İstanbul Fatih'teki döviz bürosunda tartışma kavgaya dönüşmüş, silahlar konuşmuştu. Olayda Adnan Aksoy'la kardeşi Kadir Aksoy hayatını kaybetmişti. Cinayet büro amirliğince başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverildi. Öte yandan olayın geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığı belirlenirken, iş yerinde 2.580.000 sahte Amerikan doları ele geçirildi.

0: Silahlı kavgayla bağlantılı iki tabancadan biri ofiste, diğeri ise Yenikapı açıklarında denizde bulundu.
1: Efendim şimdi Osmaniye'den iki vahşet haberi paylaşacağız sizinle. Peş peşe geldi iki acı haber ve yürekleri dağladı. Kadirli ilçesinde ikiz bebek bekleyen 6 aylık hamile Didar Filiz eşinin cani saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kentteki bir diğer dehşet adresi ise Sumbas ilçesiydi. Tartıştığı oğlunu tarım aracı olan Tahra ile öldüren bir baba gelini ve torununu da yaraladı.
2: Osmaniye'den peş peşe cinayet haberleri geldi. İkiz bebek bekleyen genç kadın eşi bir kişi de babası tarafından katledildi. Vahşi cinayetlerin ilk adresi Kadirli ilçesi oldu. İki çocuk annesi olan aynı zamanda ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 20 yaşındaki Didar Filiz aralarında çıkan tartışmada eşi kaygısız Filiz tarafından acımasızca darbedildi. Eşinin başına piknik tüpüyle vurduğu genç kadın ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 6 ay sonra yeniden anne olmaya hazırlanan Didar Filiz'in bebekleri de kurtarılamadı. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis tarafından 3 akrabasıyla birlikte gözaltına alınan 24 yaşındaki kaygısız Filiz tutuklandı. Akrabaları ise serbest bırakıldı. Kan donduran diğer bir cinayetin adresi ise Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi oldu. Aile içinde çıkan tartışmada 66 yaşındaki Fevzi Topbaş, oğlu Aydın, gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş'a tarım aleti Tahra ile saldırdı. Vücuduna aldığı ağır darbelerle kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Aydın Topbaş hayatını kaybetti. Dedesinin saldırısına hedef olan 14 yaşındaki Ayşe ile 37 yaşındaki annesi Mehtap Topbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlat katili Fevzi Topbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
1: Dünyadan haberlerle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'nin ardından şimdi de yapay zeka kuvvetlerini kuracaklarını açıkladı. Trump, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminin önünü de kesmeyeceklerini bir kez daha söyledi.
0: Önce Amerikan ordusunu uzaya taşıdı, şimdi gözünü teknolojinin yeni cephesi yapay zekaya dikti. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojisini askeri alana entegre edecek yeni bir adım atıyor. Trump, ordunun yeni gücü olacak yapay zeka kuvvetlerinin kurulacağını duyurdu.
3: Yapay zeka konusunda çok öndeyiz. Bunu böyle sürdürmek istiyoruz. Bence bu sektör belki de internetten daha büyük. Herkesin şimdiye kadar gördüğü her şeyden daha büyük.
0: Konuya ilişkin bilgilendirmeyi Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımda tıpkı ilk başkanlık döneminde kurduğum ABD Uzay Kuvvetleri gibi yapay zeka kuvvetlerini kuruyorum. Bu doğrultuda yakın gelecekte yapay zeka güvenlik sorumlusunu açıklayacağım ifadeleri yer aldı. Teknoloji devlerinin sektörün geleceğine yönelik endişe veren çağrılarına da kulak tıkayan Trump, yapay zekanın gelişiminin önünü kesmeyeceğini açıkladı. Öngörülen felaket senaryolarına da saçmalık dedi. ABD Başkanı bununla da sınırlı kalmadı. Yapay zeka isminin değişmesi gerektiğini de kaydetti. Yeni isim olarak üstün zeka ya da süper zeka seçeneklerini öneren Trump, sektörde Çin'den önde olduklarını öne sürdü.
1: Ve şimdiki haber durağımızda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, BRICS zirvesi kapsamındaki gala yemeğine katılmaması Çin liderinin sağlık durumu ile ilgili iddiaları da gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri basını Xi'nin kendisini iyi hissetmediği için programa katılmadığını aktardı. Peki Xi Jinping'in önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri programında herhangi bir değişiklik olacak mı? Gelin hemen Pekin'e gidelim, oradan öğrenelim, alalım cevabı. A Haber muhabiri Mehmet Seyrek gelişmeleri aktarmak için şimdi bizi bekliyor.

0: Mehmet Seyrek, hoş geldin yayına. Ne konuşuluyor şimdi Pekin'de bu konuya dair? Herhangi bir sağlık sorunu var mı peki Xi Jinping'in?
1: Merve Özkan, tamamen dezenformasyonla ilgili bir süreç aslında. Bu iddiaları ortaya atan ilk kaynaklara baktığımızda yurt dışındaki muhalif bazı Çinli aktivistleri görüyoruz ki bunların paylaşımlarına baktığımızda geriye dönük birçok yalan içeriklere imza atan kişiler. Hint basınında da bazı dezenformasyonları gördük ama Hindistan Dışişleri Bakanlığı tamamen bu iddiaların hepsini yalanladı. Sağlık durumuyla ilgili şu anda Çin resmi medyasında veya Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir özel açıklama gelmedi. Ama zirve iptal ya da program aksaması gibi bir duyuru da yapılmadı. Bu yüzden hastalandı veyahut da genel durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yok. Ama Amerika'ya gideceğine ilişkin de henüz bir doğrulama mesajı gelmedi. Tabii burada Pekin yönetiminin bir diplomatik tavrı, geleneği var. Bir lider gelecekse veya Çin lideri bir ülkeye gidecekse genelde son gün bu durum kamuoyuna açıklanıyor. Dolayısıyla şu an için olumsuz bir tablo göremedik. Tabii Çin medyasında özellikle Xi Jinping'in BRICS zirvesinde 10 programa katıldığı ve Hindistan lideriyle görüştüğü bilgileri var. Ve Trump'la zirveye katılacağına ilişkin de beklentiler devam ediyor. ABD tarafı ne söylüyor diye şöyle baktığımızda Reuters'a konuşan Amerikalı yetkililer Trump'ın gelecek hafta Xi Jinping'i karşılamayı planladığını söylediler ve Beyaz Saray'da bir hazırlık olduğu bilgisi de yine Amerika tarafında konuşuluyor. Genel olarak şu anda bu dezenformasyon bilgilerini görüyoruz. Özellikle Çin liderinin Hindistan'da sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir kötü durumu olmadığını da yine hatırlatmakta fayda var. Merve Özkan.
0: Teşekkür ederiz Mehmet Seyrek, paylaştığın bilgiler için. Yerinden öğrendik sevgili izleyenler Çin'deki son durumu da. Devam edelim şimdi iç siyasetle. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın potansiyel Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruya evet yanıtını verdi. Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek dedi. Bu açıklaması Ekrem İmamoğlu'nu yok saydığı şeklinde de yorumlandı.
2: Kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirmedi. Bu gelişme siyaset kulislerinde Özel'in İmamoğlu'ndan kesin olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
2: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajda Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır sorusuna evet diyen Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ifadesini kullandı. Özel'e Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Haberdar olduğunu söyledi. Belediye hizmetleri kapsamında yapılacak böyle bir görüşmede sakınca görmediğini ifade etti. Özel ayrıca Yavaş'ın bu görüşmesinden hareketle AK Parti'ye geçeceği veya adaylıktan çekileceği yönünde yapılan yorumlara katılmadığını söyledi.
4: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
3: Röportajda Mansur Yavaş'ın henüz yeni partiye katılmaması da Özel'e soruldu. Mansur Yavaş'la düzenli olarak görüştüklerini belirterek aralarında bu konuda bir fikir ayrılığı veya çelişki bulunmadığını söyledi.
0: Sevgili izleyenler, Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık'la yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hemen sıcak gelişmeyi de paylaşalım sizinle. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Bakanlığımız Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden oluşan uzman personelimizin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Koningsby Hava Üssü'ndeki uçak

0: bakım tesisleri incelendi denildi. Açıklamanın devamındaysa gerçekleştirilen bu stratejik ziyaret, bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu ifadeleri kullanıldı. Devam edelim sevgili izleyenler, bu sıcak gelişmenin ardından yine iç siyasette Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ittifakı ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Cumhur İttifakı'na da açık kapı bırakan Arıkan, elbette bir araya gelirim dedi.
1: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
2: Cumhur İttifakı ile ittifak yapar mısınız sorusuna böyle cevap verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldığı bir televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili konuştu. Mevcut seçim koşullarında tek başına iktidar olamayacaklarını, ittifak yapmak zorunda olduklarını kaydetti.
1: 50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle, buraya dikkat, birçok siyasi partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz.
2: Arıkan'a söz konusu işbirliği yaklaşımının Cumhur İttifakı'nı da kapsayıp kapsamadığı soruldu. Saadet lideri Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeye karşı olmadığını belirtti.
1: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
0: Sevgili izleyenler, geçmiş günlerde paylaşmıştık bu haberi. İstanbul Beyoğlu'nda 42 yaşındaki Berat Topay boyun kütletme sonrası hayatını kaybetmişti hatırlarsanız. Soruşturmada masör tutuklanırken Topay'ın otopsi raporu da çıktı. İşte ayrıntılar.
2: Kütletme faciasında hayatını kaybetmişti. 42 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin otopsi raporu ortaya çıktı. Berat Topay 21 Mayıs günü masaj yaptırdıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturmada şüpheli Şenol Karataş tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Topay'ın adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda beyin ve omurilikte kanamayla göğüs kemiği ve sağ dördüncü kaburgada kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca boyun omurları ve ana damarların sağlam olduğu belirtildi.
3: Boyunda ana damar olduğu için direkt sonucu ölümcül olsa da belde de sonucu felç olabilir. Bu tarz manevralarda eğer iyi bir bilen bir stafına yapılmazsa bu damarlar yaralanabiliyor.
2: Topay'ın ilk hastane muayenesinde ise sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu ve kayıtlara kupa çekme izleri notunun düşüldüğü kaydedildi. Tutuklu sanığın avukatı bulguların masajla bağdaşmadığını savundu.
3: Boyun hareketi sırasında arkadaki damar yırtıldı. Öyle olunca beyine ve beyin sapı dediğimiz önemli olan beyin merkezlerine kan gidemiyor. Kan gidemeyince de beyin damarı tıkanmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve çoğu zaman hastalarımızı kaybediyoruz böyle durumda.
2: Tutuklanan masör Şenol Karataş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
4: Berat'ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır. Bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topa ile birlikte geldiler. Ben Berat'a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulans aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Benim masörlük belgem var. Bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
2: Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan görüş istendi. Çok yönlü başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Sevgili izleyenler, kışlık konser ve sezonunda sona yaklaşırken Adana halinde de hareketlilik devam ediyor. Kasa kasa domateslerin alındığı haldeki son duruma bakacağız biz de. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen dönelim, yoğunluk olduğunu arkanda da görebiliyoruz. Senden dinleyelim detayları Halil İbrahim.
5: Elbette tabii ki yaz mevsimi derken sonrası da sonbahar. Şimdi ise insanlar işte bu sonbaharda kışlık alışverişlerini, daha doğrusu kışlık yiyeceklerini yoğun bir şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. İşte onlardan bir tanesi de elbette konserve ve şu anda insanlar buraya, yani Adana'da Yüreğir haline geliyor ve buradan domateslerini alıyor konserve yapmak için. Efendim kolay gelsin.
4: Sağ olun.

0: Bir halindeki komisyonculardan Ferhat Yüksekyay'la.
1: Hoş geldiniz.
0: Teşekkürler.
1: Evet, konserve zamanı ve havaların sıcaklığını da düşünerek zaten havalar soğumaya başlamadan insanların akın akın ettiği hallerdeki domates konservelik ve aynı zamanda da salçalık yapılan domatesdir.
0: Şöyle ilerleyelim istersen, şöyle geniş açıdan göstermeye çalışalım. Şu anda insanlar kendi otomobiliyle buraya geliyor ve burada bu hal içerisinde aslında herkes domates satmıyor ama sezon olduğu için şu anda herkes domates satıyor. Şöyle ilerleyelim.
1: Tabii aynı zamanda işte okulların açılmasıyla insanların yaylalardan, yazlıklarından dönüşünden de domates, konservelik domates, aynı zamanda salçalık domates alıp kışta hazırlık yapıyorlar.
0: Peki şu anda halde kaç lira?
1: Şu an halde domates 12 lira, 13 lira arası gidiyor.
0: Peki şimdi bu domates ne zamana kadar yine tezgahlarda olacak? Çünkü bir taraftan da yağmur yüzünü göstermeye başladı.
1: Yani bu daha 20 güne kadar yine tezgahlarda olur. Tabii insanlar hava soğumadan ve yağışlar başlamadan konservelik yapmak isterler. Onun için bu sefer de hallere akın akın geliyorlar.
0: Tabii şu anda yaz mevsimindeyiz. Yaz güneşini doya doya almış domateslerden bahsediyoruz. O yüzden hem lezzetli hem vitamin açısından oldukça zengin. Kalite olarak da yine yani sulu değil, biraz da etli.
1: Tabii şöyle göstereyim size.
0: Ve yaklaşalım. Kesilmiş de var orada.
1: Yani şöyle içi etli dediğimiz, içi beyaz olmayan ve aynı zamanda tam bir şekilde konserve için ve salçaya uygun bir domates.
0: Şu anda en fazla satılan sebze.
1: Aynen öyle. Konservelik domates ve salçalık domates.
0: Peki insanlar kasa kasa alıyor. Arkamızda da tartılıyor. Bir kasada kaç kilo domates oluyor?
1: 25 kilo gibi geliyor şu an. Yani bir kasası 300-350 TL arası değişiyor. Yani kilosu 20 ile 25 arası geliyor.
0: Tabii domatesin yanında biber de olması gerekiyor. O da hemen yan tarafta biber satışı da devam ediyor.
1: Evet tabii.
0: İlerleyelim,
1: bakalım. İnsanlar konservelerin içine kimisi de şey de koyabiliyor. Domates, biber de koyabiliyor. Kapya biber dediğimiz şu an kurutma salçalık biber aynı zamanda geliyor. Şu an haller aslında bizim hallerimiz sabahları daha yoğun. 3 gibi biz açarız. Ama konservelik dönemi diye bu saate
0: konserve
1: kadar.
0: Konserve sezonu.
1: Evet, konserve sezonu diye bu daha çok karabalık oluyor bu saatlerde.
0: İnsanlar çünkü alışverişini pazar günü öğleden sonraya bırakıyor. Akşam saatlerinde de konservesini yapacaklar.
1: Tabii yarın bir de mesai var pazartesi günü. Çocukları okula göndermeden diyorlar ki akşamdan biz konservemizi yapıp bitirelim, rahat edelim. Ve bunu da konserveyi de zaten rahatlık bir de insanlar için daha güzel oluyor. Ve kışın 70 lira 80 liraya domates yiyeceğine şu an 12-13 liraya hallerde domates alıp konservelik yapıyor. Yani kapya biber şu an onun da sezonu. Aynı zamanda bunun hem salçalık, ondan sonra turşuluk zamanı.
0: Közlemelik.
1: Tabii közlemelik yapılıyor. İnsanlar işte salatalık turşusu, tam turşu zamanı şu anda da. Aynı zamanda mevsim zamanı biberler, turşu.
0: Biberin farklı farklı çeşitleri de var.
1: Aynen öyle. Jelibon dediğimiz turşuluk biber. Topak biber. Şu an tam sezonu. Acur da var aynı zamanda.
0: Hemen diğer tarafta da yine domatesleri görüyoruz. Normal şartlarda bütün komisyoncular bu kadar yoğun domates satmıyor ama şu anda sezondayız. Burada topak domates de var.
1: Yerli domates dediğimiz bu sabah kahvaltısında en güzel giden domates şu an.
0: Bundan, çok sofralık, salatalık,
1: tabii,
0: yemekli.
1: Tabii bundan şey olmuyor, konserve olmuyor genelde. Bu en güzeli sofralık bu.
0: Ve şu anda onun da satışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine karşı tarafı da gösterebilirsen Okan, yine orada da yine domatesin başında kalabalığı görüyoruz. Tabii ki şu anda hem lezzetli hem kaliteli, özellikle de yaz güneşine almış domatesler burada
1: dolmalık,
0: da yine.
1: Aynı zamanda da dolmalık patlıcan sezonu şu şekilde. Bu da Bu da sezonu aynı zamanda bunların da közlemeliği de oluyor. İri dediğimiz pat

0: Canlarda közlemelik oluyor. Ama şu an en çok gider turşuluk malzemesi, konservelik domates ve dolmalık patlıcan şu an en çok hallerde satılan.
1: Tabii fiyat açısından da şu anda yılın en ucuz dönemi.
0: Tabii en ucuz dönemi patlıcan şu an halde 15 lira. 12 lira. İşte esnafımız da burada 12 lira. Ondan sonra domates de 12 lira. Turşuluklar ucuz. Tam yani kışın 70-80 liraya, 100 liraya domates yiyeceğimize şu an en zamanı, en ucuz zamanı diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Evet, şöyle ilerleyelim. Arkadaki araç sirkülasyonunu da göstermeye çalışalım. Çünkü araçların biri geliyor, diğeri gidiyor ve buraya gelenlerin de şu anda en fazla almış olduğu ürün elbette ki domates, konservelik domates ve tabii ki bunun yanı sıra biber, yine konservenin içerisine konulacak diğer bir sebze ve bunun dışında da yine patlıcanın en fazla satıldığı dönemde olduğumuzu ifade edelim. İşte bu nedenle de şu anda günlerden pazar olmasına rağmen halde neredeyse bir pazar hareketlilerinin olduğunu söyleyelim ve sözü Adana'dan Yüreğir Halil'den tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür ederiz Halil İbrahim Uğur, paylaştığım bilgiler için kolaylıklar dileyelim oradaki herkese de. Sevgili izleyenler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarlalara serilen binlerce el dokuması halı büyüleyici atmosferiyle bir kez daha dünyanın ilgisini çekti. Miss Aura International birincisi Çekyalı model Isabella Rossini rengarenk halıların üzerinde kameraların karşısına geçti. Geleneksel Türk kıyafetlerini giyip dokuma tezgahının başına oturdu.
3: Halı tarlaları doğal stüdyo oldu. Dünya güzeli objektiflere poz verdi. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen yörük geleneği, tarlaları adeta birer açık hava müzesine ve doğal film stüdyosuna dönüştürdü. Yüzyıllık antika ve el dokuması halıların renklerinin canlanması için güneşe serilmesiyle oluşan halı tarlaları bir kez daha dünyanın ilgi odağı oldu. Birçok sanatçının klibine ev sahipliği yapan bölgenin son konuğuysa Çekyalı model Isabella Rossini. Miss Aura International yarışması birincisi Rossini rengarenk halıların üzerinde kameraların karşısına geçti. Geleneksel Türk kıyafetleri giyen Çekyalı güzel dokuma tezgahının başına da oturdu. Rossini, Türklerin bin yıllık köklü mirasına ve motiflerin derin hikayelerine hayran kaldı.
4: Her süslemenin derin ve çok özel bir anlamı vardır ve her halı kelimeler olmadan bir hikaye anlatır. Umarım ki bu gelenek sonsuza kadar yaşar. Natural Colors.
2: Gaziantep'te 18 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazasında tek bacağını kaybeden İsmail Mulla Hasan Uşağı, doktorların tavsiyesiyle başladığı tekerlekli sandalye basketboluyla adeta yeniden doğdu. Tüm korkularını yenerek Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına uzanan 38 yaşındaki tecrübeli sporcu 16 yıldır Gazişehir Gaziantep formasıyla ter döküyor.

0: Bacağını genç yaşta kaybetti, hayata basketbolda tutundu. ...18 yaşında hayatının en verimli çağında geçirdiği bir motosiklet kazasıyla dünyası karardı İsmail Mulla Hasan Uşağı'nın.
1: Hayata tutunmak düşüncem hiç kalmamıştı zaten. Hep evdeydim, zamanımı tüm evde geçiriyordum, hiç dışarı çıkmıyordum, utanıyordum. Hani artık bir uzum yok yani. Dışarı çıkmaktan sakınıyordum, insanlara bakmaktan utanıyordum, çekiniyordum. Sonrasında hastanede doktorum aracılığıyla bu spora yönlendirildim.
0: Sol bacağını kaybeden Mulla Hasan Uşağı, yaşadığı ağır travmanın ardından kendini dört duvar arasına hapsetti.
1: Gözümü açtığımda bir boşluk oluştu. Ayağımı kaldırdığım zaman bizimkiler söylemiyordu zaten, annem gibi babam gibi söylemiyordu. Kaldırdım, baktım hani ayağımı kesmişler. İlk spora başladığımda da utanıyordum. Tüm arkadaşlar engelliydi, ben de oradaydım. Sonrasında hep birbirimize böyle

0: sohbet, muhabbet. Hani bir nevi birbirimizden böyle hani dalga geçmek gibi bir şey. Hani o şeyi tolere etmek için.
1: Hayatının dönüm noktası ameliyatını gerçekleştiren doktorun tavsiyesiyle başladı. Tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştı. Çekinerek adım attığı o parke sahada kader arkadaşlarıyla buluştu.
0: Başladım bir antrenman, iki antrenman. Gelmemeye başladım, sonra gitmemeye başladım basketbola. Sonra böyle hani televizyondan izledim. Dedim ben de yapabilirim, hepsi yaptı, ben de yapayım. Bir kenara bırakıp tekrar sabahına antrenmana çıktım.
1: Eline aldığı basketbol topu onun zihnindeki acıları ve karanlığı birer birer sildi.
2: İlk başlarda tekerlekli sandalyeye binmekten ve insanların bakışından korkuyordu. Sahaya çıkınca tüm bu korkularını yendi. Basketbol onun için artık sadece bir spor değil. Yeniden hayata tutunmanın, geçmişe geride bırakmanın bir yolu oldu. Yaklaşık 16 yıldır parke üstünde mücadele eden İsmail Molla Sanuşağı, Gazişehir Gaziantep tekerlekli sandalye basketbol takımında forma terletiyor. Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarında bulunan başarılı sporcu mücadelesinden asla vazgeçmiyor.
3: Hedefin var mı?
0: Tabii ki. Yani hedefimiz aslında ben takım oyuncu, takım oyunu yapıyoruz biz bu spor dalında. Tek olarak hedefim yok. Takım olarak hedefimiz var. Yani hep üst sıralarda olmak.
4: Konya'nın Meram ilçesinde düzenlenen geleneksel bağ bozumu ve pekmez kaynatma festivalinde üzüm hasadı yapıldı. Pekmez kaynatıldı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği festival müzik dinletisiyle de sona erdi.
5: Pekmezler Meram'da.
1: Önce bağ bozumu yapıldı, ardından kazanlar kaynadı. Festival renkli anlara sahne oldu.
6: Geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatıyoruz.
1: Tarım şehri Konya'nın bağları ile meşhur Meram ilçesi 5. kez bağ bozumu heyecanına ev sahipliği yaptı. Geleneksel hale gelen festivalde vatandaş bağdaki üzümleri toplarken kazanlarda da pekmezler kaynadı, bulgur pişirildi.
7: Amaç artık şehir hayatıyla beraber unutmaya başladıkları ananelere gelenekleri, yaşam kültürünü yine Meramlara ve tüm Konyalara göstermek.
1: Festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez ve bulgur katılımcılara ikram edildi. Etkinlik Meram'ın geçmişten bugüne taşıdığı geleneklerin yeniden hatırlanmasına vesile oldu.
8: Selçuklardan kalma tarihi bir geleneğimizdir.
1: Festival Konya Baranası'nın müzik dinletisiyle sona erdi.
4: Anadolu'nun asırlık tatlı mirası birbirinden lezzetli helvalar sofraları süslemeye devam ediyor. Çorum'un leblebi helvasından Erzurum'un şifalı Hasan Ustası'na, Kastamonu'nun çekme helvasından İzmir ve Kütahya'nın asırlık geleneksel tatlarına uzanan yolculuğu şimdi birlikte keşfediyoruz.
9: Her yörenin kendine özgü bir helva çeşidi bulunuyor. Tabii Çorum deyince aklımıza ilk gelen leblebi. Çorum'da da leblebi helvası yapılıyor. Yanımızda Hasibe ablamız var. Merhaba ablam. Hoş nedir geldin. Bu Çorum leblebisinin malzemeleri?
10: Yani leblebi unu, kavrulmuş leblebimiz var. Kavrulmuş bizim nohut leblebimiz var ya, evet. O.
9: Onu çekiyorsunuz.
10: Un haline getiriyoruz böyle.
9: Leblebi un haline geliyor.
10: Kavrulmuş leblebi ama. Evet. Bu ayçiçek yağımız sıvı yağ. Bu tereyağımız şeker, süt ve ceviz. Oğuzlar cevizi kullanıyoruz.
9: Ceviz içi.
10: Ceviz içi, evet.
9: Evet. Malzemelerimiz bunlar.
10: Bunlar.
9: Şimdi yapımına geçelim.
10: Yapalım.
9: Nasıl yapıyoruz? İlk neyden başlıyoruz?
10: İlk sütünü koyalım. Yaklaşık 1,5-2 litre süt koyuyorum. 500-600 gram kadar da şeker ekleyeceğim buna. 200 gram kadar tereyağı koyuyoruz.
9: Çorum leblebisiyle

0: yapılan leblebi helvasında aslında en büyük detay un yerine leblebi tozunun çekilmiş, kavrulmuş leblebi tozunun kullanılması ve içerisine su değil süt ilave ediliyor.
1: Taşa çaldım ayva melenarım. Taşa çaldım ayva.
0: Yağımız eridi şimdi.
2: Köpük köpük oldu, kokusunu verdi. Şimdi leblebunumuzu ekliyoruz.
0: Şimdi helvanın, leblebi unundan yapılan helvanın kavrulurken karıştırılması gerekiyor mu?
2: Evet, yoksa dibi tutuyor, yanıyor. Normal helva gibi sürekli karıştırıyoruz bunu. Zaten yağ kendini bırakır helva olmaya başlayınca, yumuşamaya başladı gördüğünüz gibi.
0: İçerisine ceviz ilave
2: attık. Evet, evet, çekilmiş ceviz ilave ettik 2 su bardağı kadar, ama tabii bizim helvamız 25-30 kişilik oldu.
0: Evet, şu anda sütümüz, şekerli sütümüz kaynadı. Kavrulan unun içerisine üstümüze sıçratmadan döküyoruz, değil mi abla?
2: İstemez sıçrıyor bu biraz. Çünkü sıcak.
0: Sütünü ilave ettikten sonra da biraz karıştırıyoruz.

0: Çorum'da leblebiyle yapılan leblebi helvamız hazır. Şu anda servis tabağına dökümü yapılıyor. Bu şekilde değil mi? Evet, servis ediliyor. Leblebi helvamızın tadına bakıyoruz. Oldukça lezzetli.
1: Afiyet olsun efendim. Yiyenlere afiyet olsun. Yapacaklara kolay gelsin. Çorumumuzun leblebi unundan yaptığımız tamamen glutensiz ve meşesi Çorum'a ait olan bir tatlımız. Helva. Yöresel helvamız.
2: Evet, Anadolu'da tatlı denildiğinde akıllara sadece şeker ve lezzet gelmiyor. Aslında her yörenin kendi toprağından, kendi mutfağından ve kendi kültüründen izler taşıyan birçok farklı lezzet ortaya çıkıyor. Bizler de bugün Erzurum'un geleneksel lezzetlerinden birisi olan Hasuta'nın izini sürüyoruz.
3: Çok lezzetlidir, şifa kaynağıdır. Lohusalarımızda çocuklarımıza şifa olur, enerji olur.
4: Gözeller bezenmiş toya gidenler.
3: Pekmezle de yapanlar var. Eskiye dayanarak anneannemizden, babaannemizden, annelerimizden öğrendik.
4: Emanet yar oynamazsın. Ben bölürem rica minnet ederler.
2: Hasuta. İlk çıktığından beri ismi Hasuta mı yoksa yöresel bir ismi de var mı?
3: Hasuta olarak geçer. Erzurum'a has bu şekilde oluyor.
4: Baş altında balam gözü.
3: Oldu Hasuta'mız.
2: Şu an tamam.
3: Evet. Bu şekilde bu kadar oluyor. Yiyoruz. Güzel de oluyor. Çocuklarımızda enerji oluyor. Lohusalarımıza yediriyoruz. Hastalarımıza yediriyoruz. Şifa oluyor.
2: Basit malzemelerle hazırlanan ama sofralarda geçmişten günümüze yerini almayı başaran Erzurum'un yöresel tatlısı Hasuta. Erzurum mutfağının mütevazi ama güçlü lezzetlerinden bir tanesi. Şefimiz hazırladı ve şimdi ise artık tadını deneyimleyenlerden bakalım nasıl yorumlar alacağız. Şöyle abimiz doyumsuz bir şekilde yemeye devam ediyor, oldukça lezzetli herhalde. Neler söylersin?
5: Şöyle durmadan yiyorum çünkü kendimi alamıyorum. Şöyle, Hasuta Erzurum'un, Doğu Anadolu'nun geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Günün her saatinde kale etrafına gezmeye geldiğimizde mutlaka bu mekana geliriz. Burada yaptırır ve yeriz.
6: Türkiye'nin en önemli lezzetleridir helvalar. İllere göre farklılık arz etse de her ilin helvasının kendine has elbette ki özellikleri var. Kastamonu'daki çekme helva ise tarihi yaklaşık 1800'lü yıllara dayanıyor. Peki çekme helva nasıl yapılıyor? Onu da ustamızdan dinleyelim.
7: Kastamonu meşhur çekme helvamız bakır kazanlarımızla su ve toz şekerimiz, pancar şekerimiz kaynatılıyor belirli bir derece kadar.

0: derecemiz geldiği zaman soğuması için şekerimizi mermer tezgahımıza boşaltıyoruz. Boşalttık şekerimizi. Şimdi şekerimiz soğudu, toparlıyoruz. Daha sonra bunu kayışlama makinesinde ağırtacağız şekerimizi sündürmeyle birlikte.
1: Geçmiş dönemlerde tamamen el ve güç yordamıyla çekilerek yapılan Kastamonu çekme helvası zamanla teknolojiden faydalanarak yapılıyor olsa da yine de tezgahın başında en az 4 kişi çekme helvayı çekerek sistemine oturtturmak ve çekme sürecinin tamamlanmasını yapmak zorunda.
0: Beyazlattık ve halka şeklinde bu görmüş olduğunuz meyhanenin üzerine koyduk. Meyhanemiz unla yağın pişmiş hali. Şimdi arkadaşlarla birlikte dört kişi karşılıklı geçerek çekme helvasını çekmeye başlıyoruz. Bu şekilde helva çekiliyor ve tekrar katlanıyor.
2: Daha önceden tamamı elle yapılırken şimdi makineler sayesinde
0: evet,
2: biraz daha kolaylaşıyor.
0: Şimdi bir 5 dakika falan elle çekiliyor. Daha sonra makine yardımıyla çekme helvası yapılıyor.
2: Peki nedir çekme helvası? Özellikleri nelerdir?
0: Çekme helvası Kastamonu'nun coğrafi işaretli bir tatlısıdır. Çekme helvamız oldu. Çekme helvamızı şimdi kısa kısa parçalayıp tezgahlarımızda bir 20 dakika dinlenme aşamasını alacağız. Dinlenecek çekme helvamız. Dinlendikten sonra patos makinesinde ufalanacak. Ufalanan çekme helvası preste hem sıkıştırıp hem küp şeklinde alacak, dilimlenecek. Daha sonra bayan arkadaşlarımız paketleyecek.
1: Kastamonu'nun meşhur çekme helvasının hazırlık aşaması tamamlandı, paketlendi ve hazır. Dilerseniz sevdiklerinize hediye edebilir, dilerseniz de kendiniz afiyetle

0: Türkiye'de en çok konuşulan balkabağında süt helvası. Peki nasıl yapılıyor? Ustamızdan şimdi dinleyeceğiz.
1: Dünyanın en güzel dört kalem ürünüyle, yani şeker, süt, tereyağı ve unla buluşuyor. Akabinde de muhteşem bir lezzet çıkacak. Şimdi fırından alıyoruz tatlımızı. Efendim ben şimdi izleyenlerimize özel şöyle güzel pişmişlerden bir tane aldım. Hemen şöyle iç harcımızla beraber şöyle geliyoruz. Şöyle bakın tepelemeye dolduruyoruz.
0: Bunu anlatalım, ne var içinde?
1: Efendim tekrar söylüyorum. Önce tereyağımızı veriyoruz tenceremize. Tenceremize tereyağını verdikten sonra güzelce unumuzu tereyağıyla beraber kavuruyoruz. Evet. Kavurduktan sonra içerisine sütümüzü veriyoruz. Sütümüzü kaynatıyoruz. Kaynayan sütümüze şeker veriyoruz. Biz biraz da içerisine safran ekliyoruz. Evet. Aroma verici olduğu için. Safranla beraber bunu hazırlayıp sunuyoruz. Böyle biraz taşmaları izleyenlere farklı gelebilir ama bu yanacak. Yandığı zaman da inanılmaz estetik bir görüntü. Aynen. Yani biz de hayır, düzeltme yapmayız mesela. Şu an salıyor kendini.
0: Bunu gösterelim insana.
1: Evet. Şöyle etrafındaki saçaklarını da ayrı severiz. Piştiği zaman bunu daha net anlayacağız. Elimizdeki harç kadarı ben hemen izleyenlerimiz için şöyle harç hazırlıyorum. Evet.
0: Şeker, un ve tereyağı.
1: Evet efendim.
0: Bu harcı yaptık.
1: Bu harcı yaptık.
0: Evet. Şu anda sütü kullandık. Görmüş olduğunuz gibi. Şekeri, unu ve tereyağı kullandık. Bu harç böyle yapıldı. 4 tane şeyimizi.
1: Ana bileşenler
0: diyelim. Bu lezzet katıyor. Yani evde bunu yapmak için şimdi malzeme mesela 3 tane yapmak istesek.
1: Tereyağı yoksa ayçiçek ya.
0: Ayçiçek ya.
1: Ne varsa.
0: Un ve şeker. Un şeker ne kadar kullansınlar?
1: Biz bunları kendi ölçeklerimize göre yapıyoruz.
0: Evet.
1: Atıyorum. Yani 1 litre 200 gram girecek şekilde evet. Şeker. 2 yemek kaşığı gibi düşünebilirler. Hı. Kıvama göre onu sütle ya da unla arttırabilirler.
0: Evet, şu anda bal kabaklarımızı hazırladık. Kaç dakika kalacak
1: evet,
0: içeride?
1: Evet, şimdi burada yaklaşık 15 dakika vereceğim. Evet. 15 dakikayı 280 derecede, izleyenlerimize de gösterelim. 280 derecede 15 dakika şöyle pişirmeye başlayacağız.
0: Evet, 280 derecede, ev fırında da 250 derecede 15 dakikada pişirebiliyoruz evet. Değil mi? Şu anda fırını açıldı ve evet. Çok da güzel.

0: güzel bir görüntü veriyor değil mi şefim?
1: Evet efendim, şu anda tam kıvamındalar. Evet, boncuklarım diyorum ben bunlara, boncuklarım geldi. Bakın, bakın şöyle göz oynuyorlar.
0: Evet, boncuklar geldi.
1: Evet, sıcaktı. Evet, izleyenlerimizin gözü önünde pişirdik, fırınladık.
0: Bal kabağını neden koyduk bunları? Şimdi sorar seyirci de, seyircimiz soracak. Neden bal kabağını koyduk? Süt helvası yapın. Bal kabağı ne kattı buna?
1: Efendim şimdi bal kabağı zaten kendine has bileşenleri olan,
0: evet,
1: lifli yapısı, tat dengesi, meyve olarak öne çıkan bir ürün. Sütle ve sütlü mamullerle de bir araya geldiğinde, yani örnek veriyorum bal kabağı tatlısını kaymakla da buluşturmayı bizim insanımız çok sever.
0: Evet.
1: Biz süt ve tereyağıyla da bu tatlıda buluşturduğumuzda iş bambaşka bir noktaya gidiyor. Şöyle biraz tahin, çifte kavrulmuş tahinle şöyle süslüyorum, saçaklıyoruz bunu. Üzerine de şöyle birazcık ceviz parçaları, cevizlerimizi de şöyle üzerine şöyle atıyoruz. Maksat bunu tahinle cevizle buluşturmak.
0: Hazır.
1: Hazır efendim.
0: O zaman.

0: Tabii menemenin en önemli lezzetlerinden bir tanesi de tahin helvası. Fatih Bey, şu anda yaptığınız nedir, o kazanın içerisine giriyorsunuz?
1: Hazır, şimdi karışacak tahinle.
2: Macun.
1: Tabii. Helvanın ağdası bu. Çöğenle şuruptan ne oluyor? Ağda hazır şu anda.
0: Ağda kaç derece sıcaklık içeride?
1: 140 derece bu.

0: tel tel olmaya başladı.
1: Öyle olacak.
0: Bakır kazanlar da kaç yıllık? 80 yıllık.
1: 80 sene önce babam bunu hurda almış. Hurdacıdan. İzmir'de bit pazarına gelmiş.
2: Evet.
1: O zamanlar 80 sene önce.
2: Geliyor.
1: Oradan hurda alıyor bunları. Yani o zamandan beri ben her sene belli periyotlarda kalaylatıyoruz bunları ve kullanıyoruz. Bakın şimdi şu anda bu bekleyecek.
0: Dönüyoruz böyle kazanın çevresinde ve ben size yetişemiyorum.
1: Hocam sana da vereceğim bunu.
0: Becerebilir miyim acaba?

0: taktığınız eldiven ne için?
1: Bu şimdi macun, yani şu anda hamur sıcak olduğu için bunu mecbur takıyoruz.
0: Yok, eliniz yanmasın diye.
1: Tabii. Elimiz yanar. Tabii. Şu anda helvayı yoğuruyoruz.
0: Kıvama getirmek için mi bu?
1: Evet efendim. Şimdi bu şekilde kakaolu yoğuracağız. Ondan sonra sadeyi yoğuracağız.
0: İkisini de aynı kıvama getirip sonra bir araya getireceğiz.
1: Evet.

0: Al bakalım. Bir parçada ben yiyeyim bakayım.
1: Sıcakken ayrı bir güzelmiş. Tabii. Böyle de tabii ki tüketilebilir ama tabii buraya gelmeleri böyle, lazım vatandaşlar.
0: Arıyorlar beni. Sıcak kaçta çıkıyor diyorlar. Hemen kazandan.
1: Gelip yiyorlar yani. Yediğim o en güzel tahin helvası diyebilirim. Lezzeti, şekerin kıvamı, tahinin kokusu.
0: Değil mi? Tahin ağzınıza geliyor değil mi? İşte o çok önemli.
1: Tadı ve aroması.
0: Aroması evet.
1: Yemeklerinize sağlık.
0: Siz başından sonuna kadar buradaydınız. Siz gördünüz mü en ufak bir kimyasal dışı? Allah bana nasip etmesin. Tamamen doğal. Herkese tavsiyem lütfen bütün helvacı arkadaşlara söylüyorum. Herkes helvayı doğal yapmaya çalışsın. Tamam biliyorum tabii ki zor ama en azından bizim gibi böyle yani butik helvacılar bari olsa doğal yapsınlar helvayı. Soğuk yoğurum yapsınlar, biraz terlesinler şöyle.

0: lezzetleriyle de ünlü olan bir ilçe. O lezzetlerden bir tanesi de bitli helva. Evet, yanlış duymadınız. Bitli helva. Burhan abimiz yanımızda. Yüzyıllardır bu geleneği yaşatan isimlerden bir tanesi. Abi, neden bitli helva denilmiş buna?
1: Bitli helva susamı herhalde bitez benzetmişler zamanında. Bitli yani, helva susamlı helva gerçek adı.
0: Susamlı helva ama
1: Davşanlı yöresel çeyizinde adında dilinde bitli helva.
0: Yani geçmiştekiler o susama bit mi diyormuş?
1: Bit demişler, bite benzetmişler, bit demişler. Öyle kalmış gitmiş hatta.
0: Tabii yüzyıllardır devam eden bir gelenek herhalde bu.
1: Evet. Çok eski yani. Bilen yok ne zamandan beri yapıldığını.
0: Neden böyle bulundu ki bu? Yani karın doyurmak amacıyla mı yoksa tatlı niyetine mi?
1: Bu tatlı niyetine inen bir şey. Bu lükse giriyor birazcık da.
0: Lükse mi giriyor?
1: Hediye olarak götürüldü. Zamanında saraylara falan hediye olarak götürülüyormuş bu.
0: Peki bu gelenek yaşatılıyor mu şu an?
1: Tabii ki. Ramazan'da her Ramazan'ın 15'inde damat kayınvalidesine susamlı helva götürür tepsiyle.
0: Oo, Ramazan ayını.
1: O kayınvalide de onu alır. Konu komşuya damat getirmiş, şunu ağzınıza anlesin be.
0: Damat getirmiş. Oo, benim damat bitli helva getirdi.
1: Sen o kadar çok kayınvaliden değer verdin.
0: Oo, görüyor musunuz? Yani öyle bitli helva deyip geçmemek lazım öyleyse, değil mi Burhan abi?
1: Aynen.

0: Bunu böyle paket şeklinde mi satıyorsunuz? Nasıl satılıyor? Eskiden biz buna üçgen olarak yapıyorduk şekil olarak. O biraz daha meşakkat oluyor, zor oluyor. Böyle daha iyi geldi. Bu sene, iki seneden beri bu şekilde döndük.
1: Bu şekilde satıyorsunuz.
0: Dolama şekli diyor.
1: Dolama şekli. Evet. Başka helvalar da var orada. Onlar ne?
0: Tahin helvası, işte kakaolusu, Antep fıstıklısı, cevizlisi, kahvelisi.
1: Peki en çok hangisi ilgi görüyor?
0: Tek sade tabii, her zaman önce sade.
1: Sade.
0: En güzeli sade. Buyurun bak orada açtım bir tanesini, bir tadına bakın isterseniz.
1: Bir bakalım onlar.
0: O kağıttan ince, camdan ince kağıt gibi.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız.
8: Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden edinilen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı bu yıl Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatında Almanya 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar ilk sırada yer aldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
9: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
8: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
9: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: A Haber Radyo.
1: Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
10: O çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo.
14: Canlı yayın.
15: Arktik ve Kuzey Atlantik'teki ortak güvenliği güçlendirecek ve NATO'ya Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak nitelendirdi. Avrupa basını da Trump'ın açıklamasına daha temkinli yaklaştı. Zira Trump'ın basında yer alan haberlere baktığımız zaman Trump'ın aylar süren Grönland krizinin ardından bir anlaşmaya vardığını yazdı medya. Uzmanlar anlaşmanın Trump'ın açıkladığı kadar kapsamlı olmayabileceğini ve Grönland'ın egemenliğinin zedelenmesinin beklenmediğinin özellikle vurguladılar. anlaşmanın önümüzdeki hafta New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında imzalanması ve ardından da parlamentoya sunulması bekleniyor. Avrupa medyasının özellikle altını çizdiği nokta şu: Trump artık Grönland'ın tamamen ilhaki gibi bir fikirden vazgeçmiş görünüyor. Özetle Washington kalıcı kontrol diyor Grönland üzerinde. Kopenhag ve Grönland yönetimi ise

0: Egemenlik bizde kalıyor mesajı veriyor. Şimdi gözler anlaşmanın detaylarının açıklanmasına çevrilmiş durumda diyelim. Merve Özkan, sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Fatih Yılmaz, paylaştığın bilgiler için kolaylıklar dileyelim haber nöbetinde. Sevgili izleyenler, şimdi Rusya'nın seçimlerin ardından yüz binlerce kişiyi kapsayabilecek bir asker toplama sürecine hazırlandığı iddia ediliyor. İddia sahibi de batılı istihbarat kaynakları, yeni birliklerin NATO sınırlarına konuşlandırılmasından endişe ediliyor. İngiltere'ye gideceğiz şimdi biz de bu konuya dair daha fazla bilgiyi alabilmek için. A Haber muhabiri Alparslan Düven bizi bekleyen arkadaş. Hemen detaylar için sözü sana bırakayım Alparslan.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Batılı istihbarat kaynakları Rusya'nın Ukrayna savaşını sürdürmek amacıyla yeni bir seferberlik dalgasına yönelik idari hazırlık yaptığına ilişkin değerlendirmelere yer veriyor ve devam ediyorlar. Rusya'nın mevcut savaş gücünü artırmaya yönelik olası adımlarının Avrupa'da Moskova'nın NATO ülkelerine yönelik tehdidini genişletebileceği endişesini de arttırdığı belirtiliyor ve Batılı istihbarat yetkililerine göre Rus yönetimi binlerce yeni askerin orduya alınmasını mümkün kılacak idari altyapıyı hazırlıyor. Bu hazırlıklar bazı batılı kaynaklar tarafından gizli seferberlik olarak nitelendiriliyor. Ancak Rusya'nın yeni bir seferberlik ilan edeceğine ilişkin resmi bir karar henüz bulunmuyor. Öte yandan Ukrayna istihbaratı ise daha önce Moskova'nın 2026'da 300 bin, 2027'de ise 300 bin kişiyi kapsayabilecek yeni bir seferberlik planı hazırladığını öne sürmüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Rusya'nın parlamento seçimlerinin ardından yaklaşık 300 bin yeni asker silah altına almayı planladığını iddia etmişti. Yine önemli haber ajansları Zelenski'nin söz konusu değerlendirmesinde seçimlerin 18-20 Eylül tarihlerinde yapılacağını da aktarmıştı. Diğer yandan Rusya'nın savaşta verdiği kayıplara ilişkin rakamlar tarafların açıklamalarına göre önemli farklılık da gösteriyor. İngiltere Savunma Bakanlığı ise geçen hafta Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan kapsamlı işgalinden bu yana 500 binden fazla askerinin öldüğünü ve toplam askeri kayıplarının yaklaşık 1,5 milyona ulaştığını da açıkladı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan Düven'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Devam edelim şimdi. Efendim, şimdi Yunan basını Türk savunma sanayindeki gelişmeleri yakından takip ediyor biliyorsunuz. Hatta bir tarafta da övmeye devam ediyor. Son olaraksa Türkiye'nin Bayraktar TB2 Aselsan sistemleriyle test ettiğini yazdılar. Haberlerinde Türkiye elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor ifadelerini kullandılar.
3: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
4: Türkiye Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle donatarak elektronik harp rolünde test etti. Sahneye çıkan TB2 ve Aselsan ikilisi Yunan basınında anında gündem oldu. Alfa Press gazetesi Türkiye elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor yorumunda bulundu. Aselsan tarafından geliştirilen teknolojilerle donatılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Konya'da uluslararası heyetlerin karşısına çıktı. Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100 elektronik destek podu, Antidot 2EA200 elektronik harp podu ve Fulmar 200 sentetik açıklıklı radar podu düzenlenen demo gösteriminde başarıyla görev yaptı. Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan Antidot ve Fulmar podları koordineli şekilde çalıştı. Elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi. Bayraktar TB2'nin yeni milli teknolojilerle donatılması Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle elektronik harp rolünde test ettiğini yazdı. Türkiye son teknoloji ürünü TB2 Bayraktar'da elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor ifadelerini kullandı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kurulu'na 16. kez hitap

0: Devam edecek. Peki Erdoğan'ın programında neler var? Gelin hemen New York'a uzanalım. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı son durumu aktarmak için bizi bekliyorlar. Hemen sözü size bırakalım İrfan.
1: Evet, merhabalar Merve. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk evinin hemen önündeyiz. Bildiğimiz gibi Türk evi Birleşmiş Milletler'in genel merkezinin hemen karşısında, olağanüstü güvenlik önlemler alınmış durumda. Şu an itibarıyla da Türk evinin etrafı tamamıyla güvenlik çemberiyle kuşatılmış vaziyette. Türk polis güçleri ve koruma memurları tarafından. Şu anda programı biraz aktarmak istiyorum. Yoğun bir program var aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet başkanıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Tabii en önemli görüşme hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki yapılacak görüşme olacak. Ama henüz daha tam saat ya da gün belirlenmiş değil. Masada ikili ilişkiler, bölgesel krizler var. İran konusu en önemli gündem maddelerinden birisi olacak hiç şüphesiz. Bu arada Türkiye-AB ilişkilerinde 100 yıl vurgusu adı altında 100 yıllık dostluk, Türkiye-Amerikan, Amerika Birleşik Devletleri temalı bir de etkinlik düzenleniyor. BM haftasında Türk-Amerika iş dünyasının üst düzey temsilcileri bir araya gelecekler. Tabi bu arada Emine Erdoğan'ın da ziyareti oldukça yoğun görünüyor. Emine Erdoğan New York programının merkezinde iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların dijital dünyada korunması bulunuyor. Profesör Doktor Jeffrey Sachs ile bir araya gelecek Emine Erdoğan. Aynı zamanda da Emine Erdoğan New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak ve aynı zamanda somut dönüşüm başlıklı bir bölümünde konuşmasını gerçekleştirecek. Ayrıca Emine Erdoğan Dünya Ekonomik Forumu sürdürülebilir kalkınma etki toplantıları kapsamında da katılımcılara hitap edecek. Aynı zamanda Dünya Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek görünmez mimari çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak toplantısına katılarak çocukların dijital ortamda korunmasına ilişkinin değerlendirmelerini paylaşacak. Bildiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok büyük skandallar çıkmıştı sosyal medya üzerinden. Amerikan toplumunun çocukların etkilenmesine, zehirlenmesine yönelik, o açıdan Emine Erdoğan'ın bu konuşması oldukça dikkat çekecek. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla temaslarını sürdürecek Emine Erdoğan. Programda aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansı'yla yüksek düzeyli diyalog toplantısı bulunuyor. Daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'la ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde toplantıya katılan birçok ülkenin liderlerinin eşleriyle de bir araya gelecek. Emine Erdoğan'ın Türk evinde, yani hemen arkamda gördüğünüz Türk evinin Brezilya, Kenya, Sierra Leone liderlerinin eşleriyle de ayrı bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan çifti Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, MUSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek programa da katılacak Merve. Öğleden sonra, şu anda sabahla saatlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde saat sabah 9'u gösteriyor. Yani öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın burada olması bekleniyor.
0: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için senden yine bilgileri almaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, İrfan Sapmaz'ın da bulunduğu nokta işte Türkiye ve dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak dedik. Liderler Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya başladı. 5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Türkiye ve de dev zirveye hazır. Çok sayıda lideri ağırlayan bina 5 yıldır yükselen Türkiye vizyonunun ise en büyük nişanesi oldu.

0: Eylül 2021'de New York'un kalbinde yükseldi. 5 yılda sayısız lideri ve siyasiyi ağırladı. Kısa sürede Türk diplomasisinin yurt dışındaki kalesi haline geldi. Burası güçlenen Türkiye'nin Manhattan'daki mührü, Türk Evi.
1: Hemen arkamda gördüğünüz Türkiye'nin Türk Evi, New York'ta bulunan merkezinin tarihi 1977 yılına kadar dayanıyor. Daha önce diplomasi merkezi olan bu bina artık New York'un merkezinde hemen Birleşmiş Milletler'in karşısındaki yerini almış vaziyette. Tüm Birleşmiş Milletler toplantılarında da hiç şüphesiz dünyanın gözü bu binada oluyor.

0: açılışı bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türk Evi, Türkiye'nin siyasi arenada yazdığı başarı hikayesinin taçlandığı nokta oldu.
1: Türk Evi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum.
0: 2021 yılında kapılarını açtığı günden bu yana Başkan Erdoğan buradan dünyaya önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere onlarca devlet başkanı ve başbakan Erdoğan tarafından Türk Evi'nde ağırlandı. Ancak bu görkemli yapı sadece sahip olduğu statüyle değil, stratejik konumuyla da dikkat çekiyor.
2: Türk Evi hemen gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in genel merkezinin hemen karşısında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde birçok diplomatik temaslarını ve görüşmelerini de bu binada gerçekleştiriyor.
0: 171 metre yüksekliğe ve 36 kata sahip olan Türk Evi, Selçuklu mimarisinden taşıdığı örneklerde dikkat çekiyor. Bina, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları esnasında konakladığı nokta olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Türk kurumlarını tek çatı altında buluşturan stratejik bir merkez.
2: Türk Evi New York'ta hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında, aynı zamanda Türkiye'nin BM daimi temsilciliğine ve aynı zamanda da Türkiye'nin başkonsolosluğuna ev sahipliği yapıyor.
0: Şimdi dünya liderleri Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu nedeniyle bir kez daha New York'ta buluşuyor. İşte bu kritik diplomasi trafiğinde gözler yeniden Türk Evi'nde.
3: Efendim, Orta Doğu'da yaşananlar gündemdeki yerini korurken şimdi de bir başka krizi daha konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran gerilimi Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi biliyorsunuz. Şimdi bir de Husi tehdidi çıktı. İran destekli Husiler bölgedeki son saldırıları yeni bir enerji krizini de tetikledi. Peki Yemen'den uzanan tehdidin kaynağı Husiler kimdir? Gelin bakalım şimdi.
0: Kızıldeniz'de gemileri hedef aldılar. Yemen'de kritik bölgeleri ele geçirdiler. Suudi Arabistan'ı da füze ve İHA'lar da vurup bölgedeki enerji ve ticaret hatlarını tehdit ettiler.
4: Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce açıklanan yasağa tabi olan Suudi gemileri hariç tüm şirketler için deniz seyri seferlerinin güvenli olduğunu teyit ediyor.
0: İsrail'le savaşın yankılarını Kızıldeniz'e taşıyan ve bölgenin dengelerini sarsan Husiler kimdir? Onların hikayesi Yemen'in kuzeyinde 1990'lı yıllarda başladı. Zeydi Şiiliğini savunan hareket Yemen hükümetiyle sık sık sorunlar yaşadı. Yıllar geçtikçe güçlü muhalif grup haline geldi. Zamanla hükümetle olan gerilimleri de büyüdü. Bölgedeki yüksek tansiyon 2004'te silahlı çatışmaya dönüştü.
4: 2003'teki Irak Savaşı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler onların büyümesine yardımcı oldu. Bu savaşı aynı zamanda anti-emperyalist, anti-Amerikan, anti-Batı anlatısı yaratmak için bir araç olarak kullandılar.
0: 2011'de Arap Baharı ile birlikte krizi fırsata çevirdiler. Siyasi ve askeri olarak güçlendiler. Bu gücü de ilk olarak 2014'te kullanarak Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirdiler. Sonuç olarak ülke iç savaşa ve kaosa sürüklendi. Yemen'in yakın tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Husilerin Sana'yı ele geçirmesi Suudi Arabistan'ı da harekete geçirdi. Riyad grubu bir sınır tehdidi olarak gördü. 2015'te Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon oluşturuldu. Husilere karşı operasyon başlatıldı. Suudi Arabistan, Yemen hükümetini ve Husi karşıtı grupları günümüze kadar destekledi. Yıllar süren savaş Yemen'i bölgesel rekabetin cephelerinden biri haline getirdi. Husilerin İran'da bağları ise giderek güçlendi. Tahran'ın silah, füze teknolojisi ve askeri destek sağladığı öne sürüldü. Ancak çatışmanın bedeli olarak Yemen'de yıllar boyunca istikrar sağlanamadı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline geldi. Husiler doğrudan İran tarafından kurulmuş bir hareket değil, Yemen'in kendi iç dinamiklerinden de olsa da mezhepsel olarak Tahran'a bağlılıkları var. Bu bağlılık onları aldıkları askeri destekle güçlü bir aktör haline getirdi. Ama aynı zamanda İran'ın vekil gücü oldular. Husilerin etkisi son yıllarda özellikle 2023'te başlayan Gazze Savaşı'yla daha da ortaya çıktı. İsrail'de

0: yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediler. Ardından ticari gemileri hedef almaya başladılar. Şimdi ise Husiler yeniden saldırılarını şiddetlendirdi. Ülke içinde ilerlemeye başlayan silahlı gruplar Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Doğu Batı petrol boru hattının kapanmasına neden oldu. Üstelik Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Husi ilerleyişi Babülmendeb üzerindeki baskıyı daha da arttırmaya başladı.
1: Kızıldeniz'de özellikle Babülmendeb ve bitişiğindeki Yemen'de İsrail gemisini sürekli izlemek ve aramak için gözlerimiz açık.
0: Babülmendeb Boğazı küresel enerji arzı için çok önemli. Yemen'de Cibuti ve Eritre arasında yer alan Boğaz, Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlıyor. Bir tarafta Hürmüz Boğazı, diğer tarafta Babülmendeb. İki kritik deniz geçişindeki gerilim sadece Orta Doğu'yu değil, küresel enerji ve ticareti de tehdit ediyor. Son gelişmeler ise piyasada milyonlarca varil arz eksikliğine yol açabilir.
2: Yurda dönelim şimdi tekrar. Sonbahar kendini artık iyiden iyiye hissettiriyor. Meteoroloji hava sıcaklığının 14 dereceye düşeceği uyarısında bulundu. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte Poyraz da etkili olacak. Yeni haftanın havası nasıl olacak? Şimdi A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve konuğundan alacağız.
3: Yazdan bize kalan son sıcak günleri yaşıyor desek İstanbul yeridir nitekim. Son sıcak günlerinde havasını yine İstanbullu vatandaşlar sahil kenarında piknik yaparak çıkarıyor. Peki önümüzdeki hafta sıcaklıklar ne kadar düşecek? Yeni haftayla birlikte hava durumu nasıl olacak? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Meteoroloji mühendisi Adil Tek'le birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar. Güzel bir İstanbul havasıyla hemen başladık. Bugün İstanbul'da Poyraz esen rüzgar var ama sıcaklık İstanbul'da 25-26 derecelere kadar çıkıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi İstanbullular sahile akın etmiş vaziyette. Bugün ve yarın aslında İstanbul'da bu sıcaklık yerleri kendini koruyor. Yağışlar yok ama salı günden itibaren yeni bir yağışlı ve serin hava geliyor ve bugüne göre kıyasladığımızda en yüksek sıcaklıklar anlamında yaklaşık 7-8 derecelik gündüz sıcaklıklarında, gece sıcaklıklarında da 7-8 derecelik bir düşüş var. Özellikle salı günü yağış etkili olacak. Başlayacak. Salı gecesi yağış çarşamba gününe bağlarken İstanbul'da kuvvetli yağış var. Hatta sel su baskını riski de İstanbul için oluşuyor. Tabii ki sıcaklıklara da baktığımızda bugün 26-27 derece. Salı ve çarşamba günü bu sıcaklık değerleri en yüksek sıcaklıklar 20 derecelerde. Gece sıcaklıkları ise 13 derecelere kadar iniyor. Yani İstanbul bu senenin ilk, yani aslında yazdan sonraki ilk en soğuk günlerine artık İstanbul gelmiş olacak ve salı çarşamba İstanbullular dikkat. Özellikle salı gecesi o çok kuvvetli yağış, salı gecesi ve çarşamba sabahı etkili olacak olan çok kuvvetli yağışa dikkat etmek gerekiyor. Yollarda riskler oluşabilir. Bu yağışlı sistem perşembe günü etkisini kaybetmiş olacak. Yani salı ve çarşamba İstanbul'da kuvvetli yağış var. Perşembe günü yağışlar etkisini kaybediyor. Sıcaklıklarda birkaç derecelik yükselme var. Hani aniden bir yükselme gözükmüyor. Önümüzdeki hafta sonuna doğru giderken de perşembe ve cuma günleri sıcaklıklardaki artışı görüyor olacağız. İstanbul'da tablo böyle. Aslında Orta Akdeniz Balkanlar üzerinden gelen iki tane yapı var. Onlar etkili olacak salı çarşamba günü. Ama öncelikle şuradan başlayalım. Bugün için özellikle Doğu Karadeniz'de ilerleyen saatlerde çok zayıf yüksek kesimlerde zayıf yağışlar var. Yarın da yine Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Akdeniz'de Toroslar çevrelerinde yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Ama salı günü gelecek olan sistem Ege üzerinden başlayarak öncelikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz, daha sonra İç Anadolu ve Akdeniz'in büyük bir bölümünde yağışlar bırakacak. Ve çarşamba günü bu yağışlı sistemde özellikle kuzey kesimlerde, yani Marmara ile birlikte Batı Karadeniz'de etkisini çok daha fazla hissettirecek. Yaklaşık salı ve çarşamba günü, aslında çarşamba günü yurdun genelinde hemen hemen yağış var. Sadece Doğu Anadolu'nun güneyi ile Ege'nin güney kesimleri hariç çarşamba yağışlı olacak. Yurt genelinde salı ve çarşamba etkili yağışlar var. Perşembe günü ise bu yağışlı sistem yurdun kuzey doğusundan, Karadeniz üzerinden ülkemizi terk edecek olacak. Yani önümüzdeki hafta kuvvetli yağışlara dikkat.
3: Hocam peki son olarak şunu da sorup noktalayayım. Bir cümleyle cevap verebilirseniz, rüzgarın ne kadar etkisi olacak bu yağışlarda? Rüzgar etkili olacak mı İstanbul özelinde?
4: Evet, yağışın olduğu günlerde özellikle öncelikle güneyli olan başlayacak olan rüzgar o salı gecesi kuzeyli fırtınayla birlikte daha etkili olacak. Özellikle salı günü akşam saatleri ve çarşamba günü kuzeyden esecek olan Poyraz ve Yıldız diye tabir ettiğimiz yönlerden esecek olan kuvvetli rüzgarlar var. Onlara da dikkat etmekte fayda var.
3: Çok teşekkürler hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Hem bugünü konuştuk hem de haftaya

0: Hem İstanbul'un hem de Türkiye'yi nasıl bir hava durumunu beklediğini konuştuk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
2: Sardım burada arka koltuktan tuttum indirdim koydum yani.
3: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız, delillerin izini süreceğiz, faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz.
4: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı zamanla meydan okuyan dosyaları yeniden açtı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından iki faili meçhul cinayetin çözüldüğü bilgisini paylaştı. O dosyalardan ilki İstanbul Gazi Osman Paşa'dan 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terk'in silahlı saldırıda vurularak öldürülmüştü. Dosyada HTS ve bazda görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası. Dosya HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
1: Mersin Tarsus'ta 1300 metre yükseklikte Toros Dağları'nın eteklerinde kurulan naylon bir çadırda hem asırlık yörük geleneğini yaşatıyorlar hem de geleceklerini inşa ediyorlar. Bini aşkın küçük baş hayvanın bakımını üstlenen Erdem ailesinin 4 kız kardeşi. Bir yandan süt sağıp oğlak güderken diğer yandan hayalleri için sınavlara hazırlanıyorlar. A Haber ekibi de azimleriyle parlayan çoban kız kardeşlerin bir günlük zorlu ve bir o kadar da umut dolu mesaisine konuk oldum. Taşıyalım ekrana şimdi.

0: Toroslar'ın zirvesinde, sisin ve çam kokusunun arasında sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bir yaşam mücadelesi. Burası Mersin Tarsus'a bağlı Çukurbağ Köyü.
1: Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ Köyü'ndeyiz. Aynı zamanda 1300 metre yükseklikte olan bir köy. Arkamda gördüğünüz bu çadır 4 çoban kız kardeşin yaşam alanı ve burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Biz A Haber ekibi olarak bu yörük çoban kız kardeşlerin bir günlük hayatlarına konuk olduk.
0: Torosların eteklerinde erken başlıyor. Yaklaşık 20 metrekarelik naylon çadır, 4 kız kardeşin hem evi hem de günlük mesailerinin merkezi. Ailenin sürüsünde yaklaşık 1000 küçük baş hayvan var. Her kardeşin de ayrı bir görevi.
1: Özge, keçilerden süt sağdınız.
2: Evet abi.
1: Şu anda ne işlem yapıyoruz?
2: Şu an kaymak çekiyoruz. Tereyağı yapacağız. Makineden çekiyoruz şu an.
1: Şu bölüm tereyağı mı oluyor?
2: Evet, bu bölüm tereyağı olacak.
1: Diğer kırmızı kovada ise?
2: O da yağsız süt. Yavan diyoruz biz. Evet. Yağsız süt oluyor.
1: Peki bir keçiden kaç kilogram süt alıyorsunuz?
2: Yani yaklaşık 1-2 kilo alıyoruz abi.
1: Kaç keçimiz var?
2: Sağdığımız şu an 300'e yakın. 300-350 civarı.
0: Süt sağlıyor, kaymak ayrılıyor. Tereyağı ve peynir yine çadırın yanı başında hazırlanıyor. Bu yaşamın içinde sadece hayvancılık yok, okul var.

0: var, sınav var, gelecek hayalleri var. Dört kardeşin en büyüğü Fatma, üniversiteyi bitirdi. Şimdi bir yandan mesleğine adım atmak için çalışıyor, bir yandan da ailesinin yükünü paylaşıyor.
1: Fatma, üniversite mezunusun ama çobanlık yapıyorsun.
2: Evet abi, üniversite mezunuyum.
1: Hangi bölümden mezunsun?
2: Çocuk gelişimi bölümünden mezunum.
1: Güzel bir meslek.
2: Evet, güzel bir meslek. Çocukları da seviyorum. Çocukları sevdiğim için bu mesleği seçtim. Ailemle birlikte burada çobanlık yapıyorum. Hem şu an KPSS'ye hazırlanıyorum. Sınavıma az bir zaman kaldı. Hem aileme destek oluyorum hem de sınavıma çalışıyorum. Amacım mesleğimi elime almak. Ama mesleğimi elime de alamazsam da bu işi de devam ettirmek istiyorum.
0: Şehir hayatını da gördüm ama Toros'un sessizliğini başka bir şey değişmiyor.
2: Kalabalık ortam, aşağısı insanı boğuyor bir süreden sonra. Trafiktir, sestir ama burada sessiz, sakin bir yaşam
1: sürüyor. Temiz havayı tercih et.
2: Evet. Zor günlerimiz aslında bizim Haziran'da başlıyor, Ağustos'un sonuna kadar devam ediyor.
1: Bunlar zor yanları.
2: Evet.
1: En zevkli yanı neresi?
2: En zevkli yanı abi, doğal ortamdasın. Birincisi bu, her şeyin doğal, peynirin doğal, sütün doğal, yoğurdun doğalın en iyisini biz yiyoruz açıkçası. Günlerimiz güzel geçiyor, dağda, doğal ortamda yaşıyoruz.
0: Medine'nin görevi ise bu yıl oğlaklar. Mesaisi sabah 5.30'da 6 arasında başlıyor.
1: Siz çobanlık yaparken göreviniz ne?
3: Benim görevim abi bu sene full oğlaklara bakmaktı. Onlarla geçindim. Yani herkes ayrıca bir görev var ama benim bu sene sadece oğlaklara bakmak.
1: Oğlaklara nasıl bakıyorsun?
3: Şöyle abi, babam keçileri götürüyor. Biz de sabah oğlakları çıkartıyoruz. Dağlarda gezdiriyoruz. Karnını doyurup geri getiriyoruz.
0: Ama Medine'nin de dağların ötesine uzanan bir hayali var.
3: En büyük özlemim yok ama hayallerim var diyebilirim. Yani bu mesleği yaparım, yapmam değil. Ama benim hayalim okumak, hani hemşire olmak, ülkeme bir katkıda bulunmak istiyorum. Özlem değil de bir hayal olarak söyleyebilirim bunu.
0: Özge de çocukluğundan beri bu yaşamın içinde. Onun hedefi de sağlık alanında bir meslek sahibi olmak.
4: Abi en büyük hayalim üniversiteyi kazanıp tıp bir sekreterlik olmak. Yani bu ülkeye bir sağlık hizmetinde bulunmak. Eğer olmazsa da bu işi devam ettirmek istiyorum. Yani çocukluğumdan beri bunun içindeyim. Kış, yaz fark etmiyor. Eğer olmazsa babamın mesleğini devam ettirmek isterim.
0: Kardeşlerin hayalleri farklı ama ortak noktaları aynı. Hem okumak hem de ailelerine destek olmak. Aileleri de hangi yolu seçerlerse seçsinler arkalarında.
5: Kızlarımıza evvel Allah'ın izniyle sonuna kadar güveniyorum. Okumak isterlerse okumak, bu mesleğe devam ettirmek isterse sonuna kadar arkalarında. Onların da çok büyük hayalleri vardır mutlaka. Hayallerini inşallah bir gün gerçekleştirir.
0: Torosların eteklerinde, naylon çadırda yaşayan dört kız kardeş, hem yörük kültürünü yaşatıyor hem de kendi geleceklerini kurmak için mücadele ediyor.

0: Şimdi sizleri Malatya'ya götüreceğiz. Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki İspendere içmeleri zengin mineralli yapısıyla hastalıklara çare arayan yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Şimdi biz de o noktaya gideceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Türel izlenimlerini aktaracak ve detayları paylaşacak bizimle. Söz sende Mehmet.
1: Evet. Malatya İspendere'deyiz. İspendere 500 yıllık bir geçmişe sahip. Burada İspendere'nin şifalı suyundan içip şifa bulan binlerce insan var ki neden dolayı böyle konuştum? Malatya'daki İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi'nin laboratuvarında bu su test edildi ve hakikaten başta cilt hastalıkları olmak üzere böbrek hastalıklarına da çok iyi geldiği tespit edildi. İşte İspendere'nin traverterleri görüyorsunuz. Bu sudan dolayı burası sapsarı olmuş durumda. Yanımızda uzman konuğumuz var. Ömer Nakir turizmci. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş geldik.
1: Bir anlatır mısınız buranın özelliğini, neden tercih ediliyor?
2: Efendim,

0: Ekranlar başlarında bizleri izleyenler herkese hoş geldiniz diyorum. Malatya Battalgazi ilçemizin İspendere İşbeleri sularının alanındayız şu an. Bulunduğumuz alan 150 bin metrekarelik bir alan olmakla beraber insanların hem içilebilir hem yıkanabilir özelliği olan bir yerimizdir.
1: Evet.
0: İçilebilir özelliğinden kaynaklanırsak bakılırsak ortalama 400-450 metreden çıkan suyumuzun şu an travertenler kısmındayız. Biz niye travertenler diyoruz?
1: Evet, bizim işte görüyorsunuz burada Malatya'dan ve dışarıdan Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen insanlarımız var. Şifa arıyorlar. Evet Ömer Bey.
0: Bulunduğumuz yer yıkanabilir kısım. Yıkanabilir kısımda özellikle yerli veyahut da il dışından veyahut da gelen insanların burada cilt rahatsızlıklarına, herhangi bir egzama veyahut da ayaklarındaki molla mantarların giderilmesini sağlamaktadır.
1: Hemen şöyle bir mikrofonunuzu atalım. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Osmaniye'den.
1: Osmaniye'den geliyorsunuz. Şifa için öyle mi?
2: Evet, şifa için.
1: Neydi hastalığınız?
2: Böbrek taşım vardı.
1: Nasıl oldu?
2: Şu an 2-3. Gelişim oldu burası. Allah'a şükürler olsun.
1: Böbrek attınız mı taşı?
2: Ha, taşı 2 kere attım.
1: Geçmiş olsun.
2: Taş kalmadı, Allah'a şükürler olsun.
1: Bir daha geldiniz.
2: Aha, bir daha 3. gelişim oldum.
1: Şifayı buldunuz.
2: Şifayı bulduk. Allah'a şükürler olsun. Çok güzel bir yer.
1: Tesis olarak da
2: evet.
1: Ha,
2: evet.
1: Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Peki sizi tanıyalım.
3: Ben Hüseyin Keklik, Malatya'dan geliyorum.
1: Evet. Daha önce gelmiş miydiniz?
3: İlk defa ben iki sefer geliyorum.
1: Evet.
3: Hanımın egzaması vardı ayaklarında.
1: Evet.
3: Geçen hafta geldik.
1: Biz hemen ablanın ayaklarına doğru şöyle zoom yapalım. Egzama vardı.
3: Egzama vardı. Evet. Geçen hafta geldik. Kaşın egzama gitti. Bir daha geldik yani bu hafta.
1: Egzamayı aldı öyle mi?
4: Evet. Hiç kalmadı.
1: Hiç kalmadı.
4: Evet. Çok iyi.
1: Vallahi çok şaşırdık. Evet.
4: Ve ayakkabı tamiratına gönderdim. Geldi, ayağımı kaşındırdı. Çok kötü oldu. Sonra buraya geldik. Suya batırdım. Geçti.
1: Geçen hafta bir haftada evet. Şifayı buldunuz.
4: Evet. Şimdi evet, aynen.
3: Egzamadan yani.
1: Harika. Tabii en ünlü üniversitesi bir Turgut Özal Üniversitesi bu suyu analiz etti. Bilimsel olarak da şifalı olduğu tespit edildi zaten.
3: Doğrudur. Bu alttaki denin bu
1: kanyonun içinde.
3: Kanyonun içindeki daha şifalıymış. O su daha şifalıymış.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederiz.
1: Şöyle bir daha dönelim. Şöyle çocuklar burada böyle Malatya tabiriyle çimdiriliyor. Yıkanıyor çocuklar böyle. Merhabalar. Sizin çocuğunuz mu?
5: Hayır. Arkadaşın çocuğu.
1: Arkadaşın çocuğu. Neydi? Sıkıntın vardı yoksa?
5: Eşim için gelmiştik.
1: Eşiniz? Evet. Osmaniye'den gelmiştiniz.
5: Evet. Osmaniye'den gelmiştik.
1: Şimdi o da çocuklar dedim. Çocuklar da serinliyor.
5: Ayaklarım dedim. Hani evet. Dinlendireyim o yüzden.
1: Peki. Tamam. Şifa olsun inşallah.
6: O yüzden biz de şifa diyelim.
1: İşte hemen. Turgut dönerse
6: suyumuz.
1: Ömer Bey ikram etti. Ben de bir tadayım. İlk kez sizin için tadacağım. Şöyle bakalım. Evet, bildiğiniz maden suyu tadı var ama gazsız ama tadı güzel. Hakikaten öyle. Malatya'nın turistik lokasyonlarından İspendere'deydik. Hakikaten burası günün her saatinde dolup taşıyor ve şifa arayanlar burayı tercih ediyor. Az önce canlı yayında kesinlikle önceden konuşmadığımız insanlar bize burada şifa bulduklarını söylediler. Diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden İstanbul stüdyolarına bırakalım.
7: Hatay'da 85 yaşındaki Hacı Bayram Yıldız 35 yıldır bisikletini ulaşım aracı olarak kullanıyor. İşe, camiye ve pazara pedal çevirerek giden Yıldız günde yaklaşık 20 kilometrede yol kat ediyor.
8: 85 yaşında ama pedaldan vazgeçmiyor. Hatay Antakya'da yaşayan Hacı Bayram Yıldız yaklaşık 35 yıldır ulaşım aracı olarak bisikletini kullanıyor.
9: Benim aracım bu işte. Ben buna oldu bitti biniyorum. Ne mazot ne gaz, pedal çevirmeye doyum olmaz.
8: Camiye, işe ve pazara gitmek için günde yaklaşık 20 kilometre pedal çeviriyor. Üstelik yaşına rağmen hala su tesisatı ve inşaat işi yapıyor.
9: İlk aylığından bana bir bisiklet aldı. O kızım emekli oldu. O bisikletim de çürüdü. O bisikleti ben 20 sene kullandım. Bana yeni bir tane daha aldı. O gün saydım 19 kilometre bisikletten gittim yani.
8: Yıldız dinç kalmasını da yıllardır sürdürdüğü bu alışkanlığa bağlıyor. Yaşı ile ilgili yapılan esprilere ise cevabı hazır.
9: Diyorlar ya sen sıra sana geldi diyorlar. Ben diyorum yok daha 100 yaşı doldurmadan ölmeyeceğim.
7: Van'ın coğrafi işareti bulunan Erciş üzümünde hasat zamanı geldi. Basık taneleri, rengi ve mayhoş tadıyla Erciş üzümü yoğun talep görüyor. Üretici de bu yılki verimden oldukça memnun.

0: dünyaca ünlü Erciş üzümünde hasat zamanı başladı.
1: Coğrafi işareti bulunan Erciş üzümü basık taneleri, rengi ve mayhoş tadıyla sofraların vazgeçilmezi arasında.
2: Çalışma başlama tarihlerimiz Mart'la Nisan aylarındadır. Eylül ve Ekim aylarında hasada başlıyoruz.
0: Van'ın Erciş ilçesindeki üzümler olgunlaştı. Üretici ise hasat telaşı sardı.
3: Ali Bayramlı köyü genelinde 350-400 dönüme yakın bir üzüm bağımız vardır. Üzüm bağımızın potansiyeli dönüm başına hemen hemen 1-1,5 iyi verim verirse 1-1,5 ton verim veriliyor.
0: Erciş üzümüne yurdun dört bir yanından da yoğun talep var.
3: Mesela İstanbul, İzmir, bütün metropollere gidebilen bir üzümdür.
0: Bağdar'da yıl boyu verilen emek karşılığını verdi. Üretici verimden memnun.
2: Erciş üzümünün özellikleri de şudur. Siyah üzüm, ince kabuklu, su oranı %80 barındıran bir üzümdür.
0: Üretici tarla çıkış fiyatıyla market rafları arasındaki uçurumdan da dertli.
3: Buranın çıkış fiyatı 30-35 lira en yüksek. Satıcı 120'ye kadar çıkabiliyor.
2: Biz burada üzümü 30-40 lira satarken manavlarda, esnaflarda 100-120 lira satıyorlar. Bu fiyatlara satış olduğu için de vatandaşımız özellikle faydalanmıyorlar bu üzümde. Yani ortalaması olsa daha iyi olur.
0: Erciş üzümünde bağ bozumu Eylül ayı başlarından Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.
4: Şimdiki durağımız da Samsun olacak. Samsun'da turşu tezgahlarında alışılmışın dışında bir lezzet dikkat çekiyor. Taze mısırların özel salamura yöntemiyle fermente edilmesiyle hazırlanan mısır turşusu farklı tadıyla merak uyandırıyor.
5: Mısır turşumuz çok güzel. Cidden harika bir lezzet. Hepinize tavsiye ediyorum.
6: Çeşit çeşit turşular tezgahta yerini alıyor, içlerinden biri ise ezber bozuyor. Mısırın turşusu olur mu demeyin. Samsun'da o da oldu.
5: Normalde hani vatandaşımız haşlar, işte közde yapar. Biz de dedik bunun turşusunu yaparız.
7: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun.
8: Sirkesiz bir halta benzemez.
7: İmat!
8: Sirke!
9: Sirkeli mi limonlu mu tartışmaları bir kenara dursun. Karadenizli turşu ustası mısırın turşusunu yaptı. Farklı bir tat, farklı bir lezzet.
6: Peki mısır turşusu nasıl yapılıyor?
5: Mısır tabii ki sebzemiz olacak. İşte bunun içine çok az bir sirkesi, çok az bir şey limon olabilir. Kaya tuzunu koyacak fazla abartmadan, çünkü çok tuzlu olmaması gerekiyor. Ve bunun yanında farklı bir şey atabilir mi? Sevebiliyorlarsa defne yaprağı koyabilirler. Hepsi bu kadar.
6: 45 gün fermantasyona bırakılan mısır bu süre zarfında kendine özgü aromasını kazanıyor.
5: Tadı cidden çok güzel. Harika, kesinlikle pişman etmeyecek. Yani normal yemiş olduğunuz mısır gibi, sadece birazcık daha tuzlu, biraz sirkeli, birazcık limonlu. Hepsi bu kadar.
6: Sirkeli mısır turşusu hem tane olarak hem de koçan halinde hazırlanabiliyor. Dikkat çeken bu lezzet özellikle alternatif turşu çeşidi arayanların ilgisini çekiyor.
10: Harika. Çok güzel.
11: Dünya için önemli mısır? Karadeniz'de turşusu da turşusu.
10: Vallahi çok güzel. İlk defa yiyorum. Çok güzel.
4: Antalya'da bir mahallenin meydanındaki duvar yıllar içinde adeta hatıra albümüne dönüşmüş durumda. Bakın ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyenler. Burada hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin fotoğrafları duvara asılıyor ve önünden geçenler de dua ederek yakınlarını hatırlıyor.
6: Kimisinin adı yazıyor, kimisinin mahallede bilinen lakabı. Ama hepsinin ortak bir hikayesi var. Bu fotoğraflar Yeşil Karaman Mahallesi'nde yıllar önce yaşayanlara ait. Yaklaşık 8 yıldır hayatını

0: kaybeden mahalle sakinlerinin fotoğrafları, Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşilkaraman mahallesindeki köy meydanında bulunan bu duvarda bir araya getiriliyor.
1: Yani gelenek haline de geldi. Güzel bir şey. Köylü olarak da takdir de görüyor. Çünkü gelen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız geçmişlerini bir nebze olsa da bir görmeyle hatırlayabiliyor. Unutmamaya çalışıyoruz. Podre'de dedem var, dayım Gil var ve görmediğim akrabalarım var. Neslimizi unutmuyoruz.
0: Meydandan geçenler tanıdık bir yüz gördüğünde bir an duruyor, geçmişi hatırlıyor, dua ediyor.
2: Unutmuş olduklarımızı bile hatırlayabiliyoruz yani. Şey yukarı %90'ını bilirim yani. Kayınpederim var, analarım var. Annem babam çok önce öldüğü için onlar yok yani şu anda burada.
0: Mahallede bu gelenek sadece fotoğraflarla sınırlı değil. Her yıl aynı meydanda hayatını kaybedenler için mevlit de okutuluyor.
3: 304 milyon insan bugün doğduğu ülkenin dışında yaşıyor sevgili izleyenler. Savaşlar, ekonomik krizler ve şimdi de iklim değişikliği dünyanın göç haritasını yeniden çiziyor diyebiliriz. Peki bu büyük hareket nereye doğru evriliyor? 2050'ye giderken dünyayı ve Türkiye'yi ne bekliyor? İşte bunun için bir analiz haber hazırladık. Ekranlarınıza taşıyalım.

0: İnsanlık tarihi boyunca en çok konuşulan, tartışılan konulardan birisi olmuştur göç. Bugün de olduğu gibi. Bugün dünya üzerinde 304 milyon göçmen var. Hepsinin ortak noktası daha iyi bir yaşam olsa da arkasındaki gerçekler çok başka. Savaşlar, iç karışıklıklar, ekonomik problemler ve coğrafi nedenler.
1: Göç tarih boyunca sadece bir sonuç olarak çoğunlukla görülüyor ama çoğu durumda devletleri, imparatorlukları yıkabilen, ulus devletleri meydana getirebilen bir özelliğe sahip. Yani sınırları yeniden çizebiliyor.
2: Kavimler göçü, kitlesel göçler, özellikle Asya lokasyonundan Avrupa istikametine doğru kurak bölgelerden daha çok sulak bölgelere, yeşil alanlara ve tarım alanlarının müsait olduğu ya da av alanlarının müsait olduğu noktalara doğru gerçekleşmiştir. Mütakip dönemki göçlerde yine itici faktörler, elbette ki iklim, kuraklık vesaire gibi faktörler ama bir taraftan da savaşlar iten faktör haline gelmiştir.
0: Artık karşımızda tek bir ülkenin, tek bir kıtanın, hatta tek bir göç yolculuğu yok. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Körfez'e, Latin Amerika'dan Kuzey'e, Orta Doğu'dan komşu ülkelere ve Avrupa'ya uzanan bir yolculuk var.
3: Göç yolculuklarının haritaları nasıl şekillendirdiğini anlamak için önce bu yolculukların başladığı coğrafyalara bakalım. Afrika'yı göçe zorlayan temel neden işsizlik. Gelir adaletsizliği ve kötü yönetimde insanları daha iyi bir yaşam arayışına zorlayan faktörler. Ama rota her zaman Avrupa olmadı. Dünya Bankası raporuna göre yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu Afrika'dan kıta dışına göç nüfusun %1'inden azına denk geliyor. Yani Afrika'da göç edenlerin büyük bölümü kıta içinde hareket ediyor. Bu nedenle birçok Afrika ülkesi aynı zamanda göç alan ülke konumunda.
2: Güneyde ne var? Afrika var. Orta Doğu var. Dolayısıyla güney yarım kürenin içerisinde bulunan insanlar belirli gruplar halinde kuzeye doğru, özellikle Avrupa'ya doğru akın akın ilerliyorlar ve gidiyorlar.
1: Avrupa'ya ya da Akdeniz üzerinden başka ülkelere gitme hususu oldukça zor. Çünkü burada sizin bir finansal sermayeye ya da işte bu insan kaçakçılığı şeklinde şebekelere dahil olmanızı gerektiriyor.
3: Ve göç yolculuğunun bir başka rotası Asya. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Filipinler'den milyonlarca kişinin rotası bu kez Avrupa'ya değil, Körfez ülkelerine çevriliyor.
1: Asya'dan, işte Nepal'den, Bangladeş'ten, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Filipinler'den, Vietnam'dan vesaire Uzak Asya diyebileceğimiz ülkelerden gelenler bir vatandaşlık elde etme amacıyla gelmiyorlar. Bu işte Türkiye'nin 60'larda ilk işte Almanya ve benzeri ülkelere gidip 3-4 sene kalıp istedikleri parayı elde edip geri dönmeleri.

0: ya da ailelerine para göndermeleri şeklinde.
1: Dünyanın en büyük göç hareketlerinden birine sahne olan başka bir coğrafya ise Latin Amerika. Ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlık, şiddet ve yoksulluk milyonlarca insanı evinden uzaklaştırdı. Bu hareketin merkezinde ise Venezuela var. Milyonlarca Venezuelalı son yıllarda ülkesini terk etti. Kimi komşu ülkelere sığındı, kimi ise rotasını kuzeye ya da ABD'ye çevirdi. Orta Doğu'daysa göçün nedeni çoğu zaman tercih değil, hayatta kalmaktı. Suriye, Filistin, Irak, Yemen.
2: The land is consumed by war. It's forcing increasing numbers of Syrians into the perilous and highly expensive journey across the Mediterranean Sea, seeking sanctuary in what's seen as the promised land, Sweden.
3: Kuzeyden kaçtım çünkü çocuklarım için korkuyorum. Oğlum şifa hastanesine işe giderken şehit edildi. Orada güvenlik görevlisiydi. Evimizi görmeye gittiğimizde ise yıkılmış olduğunu gördük.
4: Ne diyor ki yani, inno nefsiyet el bena adam mutrayh, la mish mutrayh.
1: Savaşlar, soykırımlar, iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık milyonlarca insanı vatanından kopardı.
5: Türkiye'nin göç ve göçmenlerle olan hikayesi çok eskiye dayanıyor. Ancak en yakın tecrübemiz 2011'de başladı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesindeki zulümden ve soykırımdan kaçan yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya kapısını açtı. Türlü zorluklara ve baskılara rağmen onurlu bir ev sahipliği yaptı.
6: Biz ensarız, onlar muhacirdir demek suretiyle onları evimizde misafir etmenin erdemine ulaştı.
7: Bu göçlerde Türkiye tabii ki çıkış noktasındaki item faktörü dikkate alarak o göç eden vatandaşları bir şekilde daha insani boyutlarda değerlendirebiliyor. Onların hepsine insani gözle baktığı için tehdit olarak görmüyor, risk olarak görmüyor, kendi yapısına bir bozucu faktör olarak görmüyor. Onun için onları belli bir süre alıyor, tutuyor, bir şekilde item faktörleri ortadan kaldırıcı tedbirler almaya çalışıyor.
1: Ürdün, Lübnan, Irak ve bölgenin diğer ülkeleri de milyonlarca insana sığınak oldu. Tabii bu insanlık sınavında sınıfta kalanlar da oldu. Özellikle Batı ülkeleri yaşanan dram karşısında tabiri caizse üç maymunu oynadı.
5: Çünkü sığınmacılar gelmesin diye sınırlarına adeta çelikten duvar ördüler. Sınırlarda sığınmacılara türlü işkenceler uyguladılar. Sınırları geçmeyi başaranları ise insan yerine koymadılar çoğu zaman.
8: Mültecilerin korunmasına ilişkin uluslararası statü ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 devletin hep beraber ortaya koyduğu sözünü verdikleri husus şudur. Küresel anlamda vicdani refleksler geliştirmek, göç ve göçmen politikalarını ortaklaştırmak ve insan hakları manzumesinde her birinin eşit seviyeye çıkmasını sağlamak devletlerin temel yükümlülüğü.
1: Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı'yla 12 Haziran 2026 itibarıyla sınır yönetimi ve sınır dışı süreçlerinde çok daha korumacı ve katı bir strateji benimsendi. Avrupa Konseyi raporları bazı sınırlarda göçmenlerin zorla geri gönderildiğine, hatta şiddete maruz kaldığına ilişkin vakalara dikkat çekiyor. Yani binlerce kilometrelik yolculuk bitiyor ama göçmenin mücadelesi bitmiyor. Şimdiye kadar insanlığın göç yollarını savaşlar, çatışmalar, afetler ve yoksulluk belirledi. Ancak son yıllarda bunlara yeni bir neden daha eklendi. İklim değişikliği.
9: Bence iklim değişikliği göçü hızlandıran önemli bir etkendir.
1: Kuraklık, seller, orman yangınları insanların nerede yaşayabileceğini yeniden belirliyor.
8: Hala Birleşmiş Milletler bu statüyü kabul etmiyor. İklim değişikliğinden, küresel ısınmadan her toplantıda dem vuruluyor. Fakat iklime bağlı göç hala uluslararası hukuk bağlamında kabul görmüş değil. Fakat biz biliyoruz ki yılda milyonlarca insan, geçen seneki rakamlarla sadece Türkiye'de 120 bin kadar insan iklime bağlı zorunlu sebeplerle göç etmiş vaziyette.
1: Ve büyük soru, 2050'de insanlar nerede yaşayacak? Bazı ülkeler hızla büyüyen genç nüfusa iş bulmaya çalışacak. Bazıları azalan nüfusu ve iş gücü açığını göçmenlerle kapatmaya çalışacak. Bazı şehirler daha da kalabalıklaşırken bazıları ise sessizce boşalacak. Göçmenlere karşı katı politikalar yürüten Avrupa'nın önünde ise başka bir gerçek daha var. Avrupa yaşlanıyor.
9: Göç küresel ölçekte olumlu bir olgudur. Yaşlanan birçok gelişmiş ülke iş gücü piyasalarındaki kritik açıkları kapatmak için göçmenlere ihtiyaç duyuyor.
1: Yakın gelecekte Avrupa'nın sağlıkta, tarımda, sanayide ve hizmet sektöründe daha fazla iş gücüne ihtiyacı olabilir.
7: Gelecekte 2050'li yıllar, yani 20-25 yıl sonra göç hareketlerinin hızlanacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla istikamet olarak yine doğu batı ve güney kuzey istikametlerine göçler yoğunlaşacaktır.
1: Dünyanın göç haritası değişirken Türkiye'de yeni bir döneme hazırlanıyor. Çünkü geleceğin meselesi sadece sınırlardan kimlerin geçeceği değil, insanların nerede, hangi kaynaklarla ve nasıl yaşayacağı.

0: İklim değişikliğinin etkisiyle su kaynakları üzerindeki baskının artması bekleniyor. Türkiye, suyun daha verimli kullanılması, tarımsal sulamanın dönüştürülmesi ve kaynakların korunması için yeni adımlar atıyor. Enerjide ise yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Güneşten rüzgara, nükleer enerjiden yeni enerji yatırımlarına kadar geleceğin ihtiyaçları için yeni bir altyapı kuruluyor. Ama Türkiye'nin önünde bir başka büyük değişim daha var. Nüfus artış hızı yavaşlıyor. Doğurganlık düşüyor. Türkiye'nin nüfusu da yaşlanıyor.
1: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur. 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyorum.
0: Türkiye nüfus politikasında da yeni bir dönem başlattı. 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Doğum destekleri artırılıyor, gençlerin evliliği teşvik ediliyor. Aile ve gençlik fonuyla yeni destekler devreye alınıyor. Hedef sadece bugünün ailelerini desteklemek değil, geleceğin Türkiye'sinin nüfusunu da korumak.
2: Geleceğin dünyasındaki ülkelerin gücü haritadaki sınırlarla ölçülmeyecek. Suyunu koruyabilen, enerjisini üretebilen, genç nüfusunu ve iş gücünü sürdürebilen ülkeler öne çıkacak. Ve belki de 2050'nin en büyük meselesi insanların hangi sınırları geçebileceği değil, hangi ülkenin daha yaşanabilir bir gelecek sunabileceği olacak.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre küresel gıda fiyatları Ağustos'ta Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken gübre fiyatları yılın ikinci çeyreğinde gördüğü zirveden gerilemesine rağmen yüksek seyrini muhafaza ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,9 artarak 133,3 puana ulaştı. Böylece endeks Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos'ta gıda endeksinde yer alan tahıl, bitkisel

0: Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
6: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Akşam ajansına saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Pazar günü 4 saat boyunca gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Hem de bu hafta neler yaşanacak hepsini konuşacağız. Önce bu haftaki gündemimizi anlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta New York'ta olacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için. Erdoğan bugün Amerika'ya doğru yola çıktı. Yoğun da bir programı var Cumhurbaşkanı'nın. Hem Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşecek, hem farklı ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek, hem de ekonomide önemli temasları olacak. Amerikalı şirketlerle de bir araya gelecek Cumhurbaşkanı. Bu yeni yatırımlar ve yeni işbirlikleri haberini alabileceğimiz anlamına geliyor. New York'a gidelim. Hazırlıklar devam ediyor çünkü. Dünden bu yana New York'ta yoğun bir Birleşmiş Milletler Zirvesi gündemi var. İrfan Sapmaz takip edecek A Haber adına tüm New York'ta yaşananları kameraman Erdal Balcı ile birlikte. Türk evinin önünde İrfan Sapmaz bize hazırlıkları ve son durumu anlatacak. İrfan.
2: Evet, merhabalar Merve, kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki hemen Birleşmiş Milletler'deki tüm görüşmelerini, toplantılarını, aynı zamanda hemen önünde bulunduğumuz Türk evindeki tüm temaslarını buradan takip edeceğiz. Öncelikle ben programları aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel saatle şu anda New York saatlerimiz sabah saat 10'u gösteriyor. Öğleden sonra yaklaşık 9 gibi burada, yani 21 gibi burada olması bekleniyor. Malum 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı, yoğun bir diplomasi trafiği var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan'ın. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'la bir araya gelecek. Ama senin de söylediğin gibi en önemlisi Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek ve özellikle de başta İran olmak üzere tüm bölgesel konular masaya yatıracak. Henüz Trump'la yapılacak olan görüşmenin saati ve zamanı belirlenmemiş diyebilirim. Özellikle de tabii New York'ta 100 yıllık dostluk, Türkiye Amerika Birleşik

0: devletleri temalı etkinlikler düzenleniyor. BM haftasında Türk-Amerikan iş dünyasının üst düzey temsilcileriyle de bir araya gelecek. Biraz da Emine Erdoğan'ın buradaki temasları oldukça çok yoğun. Ona da değinmek istiyorum. Emine Erdoğan iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların dijital dünyada korunması isimli bir sempozyumda bulunacak ve konuşma yapacak. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle sosyal medya konusunda ki Facebook bunun önünde geliyor. Çok ciddi rahatsızlıklar var. Milyar dolarlık davalar var. Dolayısıyla Emine Erdoğan'ın bu konuşması da son derece önemli olacak. Ayrıca Emine Erdoğan New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Gerçek ivme ve somut dönüşüm başlıklı bölümün açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Emine Erdoğan ayrıca Dünya Ekonomik Forumu sürdürülebilir kalkınma etki toplantıları kapsamında da katılımcılara hitap edecek. BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan görünmez mimari çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak toplantısı da tabii merakla bekleniyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla da temaslarında Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısında da bulunacak. Daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'la da bir araya gelecek ve burada zirveye katılan dünya çapında birçok liderlerin eşleriyle birlikte bu zirvede Emine Erdoğan bulunacak ve Melania Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Emine Erdoğan'ın aynı zamanda hemen arkamda gördüğünüz Türk evinde Brezilya, Kenya ve Sierra Leone liderlerinin eşleriyle de ayrı bir görüşme yapacak. Erdoğan çifti Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, MUSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek programda da olacak diyebiliriz. Öğleden sonra yaklaşık şu anda saatlerimiz sabah saat 10'u gösteriyor. 7-8 saat sonra burada Türkiye'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan giriş yapacak. Biz de A Haber olarak gün boyu gelişmeleri takip edeceğiz Merve.
1: Teşekkürler. İrfan Sapmaz New York'tan son bilgileri paylaştı. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Dün anlatmıştık, 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. O gözaltına alınan kişilerden, şüphelilerden ambulans şoförü serbest bırakıldı. Soruşturmaya dair yeni ifadeler de ortaya çıktı. Hemen ayrıntıları alalım. Mustafa Kadir Mercan son bilgileri paylaşıyor. Kadir.
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında son dalga operasyon dün sabah saatlerinde İstanbul ve Tekirdağ merkezli yapıldı. Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 4'ü de gözaltına alınmıştı. Bugün itibariyle de İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri halen daha devam ediyor. İfadesi tamamlanan kişiler arasında ambulans şoförü Süleyman Kaba da vardı. Kolluk kuvvetlerindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 isim ise eski gazeteci Osman Arslan, Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde cezaevi müdürü olan Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri halen daha devam ediyor. Yarın sabah saatlerinde de rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler. Sonrasındaysa suç ceza hakim, daha doğrusu Silivri Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Savcı huzurunda bir ifade verecekler ve ifadeleri sonrasında da savcılık talebi doğrultusunda suç ceza hakim sevk işlemleri yapılması bekleniyor. Biliyorsunuz ki bir önceki dalgada 4 isim vardı. O 4 isimde biri o dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, biri cezaevinden sorumlu savcısı. Her iki isim de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun da iki koğuş arkadaşı, bunlardan biri Hasan Ataman Yıldırım, bir diğeri ise Hasan Atilla Uğur'du. Onlar da kasten öldürme suçundan sulh ceza hekimliğine sevk edilmiş, adli kontrol tedbiriyle sevk edilmiş ve sulh ceza hekimliği de kasten öldürme suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ve sağlık durumlarının da yine bu konuda etkili olduğunu söylemek mümkün. En azından savcılıktan yapılan açıklama o yönde olduğunu söylemek mümkün. Soruşturma kapsamında Hasan Atilla Uğur'un da geçtiğimiz gün ifadesi de ortaya çıktı. Özellikle o kamuoyuna yansıyan güvenlik kameralı görüntüleri yine savcılık makamı tarafından kendisine soruldu. Özellikle o elindeki cismin ne olduğu soruldu. Hasan Atilla Uğursa o cismin ne olduğunu hatırlamadığını belirtti ve Kaşif Kozinoğlu'nun fenalaşmasının ardından kendisinden dil altı hapını istediğini ifade etti ve vermiş olduğu ifadesinde istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon navigasyon cihazının da nereden aldığımızı hatırlamıyorum dedi. Vermiş olduğu ifadesinde öte yandan biliyorsunuz ki kovuşturmaya yer yoktur denilmişti bir önceki soruşturmada. Hasan Atilla Uğur dönemde bir beyanı vardı. O beyanda aslında şu şekildeydi. Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır beyanı vardı o dönemde. Savcılık makamı tarafından bu beyan kendisine soruldu. Hasan Atilla Uğursa o ifadeler bana ait değildir demişti. Vermiş olduğu ifadesinde bir önceki ifadesinde Kozinoğlu benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti anlatımı yine soruldu. Kendisine yanlış hatırlıyor olabilirim odasına giderken bağırmış olabilir dedi ifadesini özetleyecek şekilde özetleyecek olursak bu şekildeydi ifadesi. Soruşturmanın diğer detaylarına bakacak olursak da kişilerin vermiş olduğu beyanlar neticesinde yeni dalga operasyonlarının olması muhtemel. Çünkü verilen ifadeler kapsamında bazı isimler geçiyor ve bu isimlere yönelik de yine önümüzdeki günlerde yeni bir operasyon olabilir desek yeridir. Yarın sabah itibariyle son dalga operasyonunda gözaltına alınan 3 şüphelinin Silivri Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor diyelim. Onların ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 23 şirkete daha kayyum atandı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atandı. Soruşturma kapsamında yeni bulgulara da ulaşıldı. Elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğü vurgulandı. Öte yandan 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: Siyasette muhalefet cephesinde yaşananlara bakalım. Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu soru yeni parti kurulduğu günden, Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığı günden beri soruluyor. Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın potansiyel Cumhurbaşkanı adaylığı soruldu. Ve o soruya evet yanıtını verdi Özgür Özel. Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek olarak masada duruyor dedi. Bu açıklama Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu yok saydığı şeklinde de yorumlanıyor. İzleyelim.
5: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
4: Yeni parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirmedi. Bu gelişme siyaset kulislerinde Özel'in İmamoğlu'ndan kesin olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
5: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel bir röportajda Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Mansur Bey hala potansiyel cumhurbaşkanı adayı mıdır sorusuna evet diyen Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ifadesini kullandı.
6: Kolay gelsin. Neler söyleyeceksiniz?
7: Kolay gelsin. Evet.
4: Özel'e Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Haberdar olduğunu söyledi. Belediye hizmetleri kapsamında yapılacak böyle bir görüşmede sakın

0: önce görmediğini ifade etti. Özel ayrıca Yavaş'ın bu görüşmesinden hareketle AK Parti'ye geçeceği veya adaylıktan çekileceği yönünde yapılan yorumlara katılmadığını söyledi.
1: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
0: Röportajda Mansur Yavaş'ın henüz yeni partiye katılmaması da Özel'e soruldu. Mansur Yavaş'la düzenli olarak görüştüklerini belirterek aralarında bu konuda bir fikir ayrılığı veya çelişki bulunmadığını söyledi.
2: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ittifakı ile ilgili bir açıklama yaptı. Dikkat çeken bir çıkış. Cumhur İttifakı'na da açık kapı bıraktı ve elbette Cumhur İttifakı ile de bir araya gelirim dedi.
3: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
0: Cumhur İttifakı ile ittifak yapar mısınız sorusuna böyle cevap verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldığı bir televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili konuştu. Mevcut seçim koşullarında tek başına iktidar olamayacaklarını, ittifak yapmak zorunda olduklarını kaydetti.
3: 50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle, buraya dikkat, birçok siyasi partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz.
0: Arıkan'a söz konusu işbirliği yaklaşımının Cumhur İttifakı'nı da kapsayıp kapsamadığı soruldu. Saadet lideri Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeye karşı olmadığını belirtti.
3: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
2: TOKİ'ne indirim kampanyasının ayrıntılarına bakalım. TOKİ'nin borcu devam eden konut ve iş yeri sahiplerine yönelik uyguladığı %25 indirim kampanyası başlıyor. Kampanyadan kimler nasıl yararlanabilecek ve başvuru şartları neler? İzleyelim.
4: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
0: TOKİ'de %25 indirim kampanyası başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası uygulayacak.
5: TOKİ'den edinilen bilgiye göre vatandaşların yoğun isteği üzerine hayata geçen kampanya kapsamında ev ve iş yerlerinin tapusunu almak isteyen vatandaşlar borçlarının tamamını peşin ödeyerek mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak.
0: Kampanyadan faydalanmak isteyenler 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Ayrıca alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor. Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilenlerle, geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibariyle başlamış olanlar faydalanabilecek. Ancak kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Öte yandan hak sahipleri satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvuracak.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dün gözaltıları anlatmıştık. Masa'nın incelemeleri sonucunda 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri de incelenecek.
0: Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturma derinleşiyor. Başsavcılık Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar olan tüm hesap hareketlerinin incelenmesini istedi.
6: Bazı şirket yöneticilerinin yurt dışı para ve kripto varlık transferleri MASAK tarafından mercek altına alınacak.
0: Birinci derece yakınlarının hesap hareketleri de araştırılacak. İncelenecek tüm raporların başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta ise 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Uzay Kuvvetleri'nin ardından şimdi de yapay zeka kuvvetleri kuracaklarını açıkladı. Donald Trump, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminin önünü kesmeyeceğiz dedi. Peki nasıl bir sistem düşünüyor Amerikan Başkanı? Bir bakalım.
0: Önce Amerikan ordusunu uzaya taşıdı, şimdi gözünü teknolojinin yeni cephesi yapay zekaya dikti. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojisini askeri alana entegre edecek yeni bir adım atıyor. Trump, ordunun yeni gücü olacak yapay zeka kuvvetlerinin kurulacağını duyurdu.
7: Yapay zeka konusunda çok öndeyiz. Bunu böyle sürdürmek istiyoruz. Bence bu sektör belki de internetten daha büyük. Herkesin şimdiye kadar gördüğü her şeyden daha büyük.
0: Konuya ilişkin bilgilendirmeyi Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımda tıpkı ilk başkanlık döneminde kurduğum ABD Uzay Kuvvetleri gibi yapay zeka kuvvetlerini kuruyorum. Bu doğrultuda yakın gelecekte yapay zeka güvenlik sorumlusunu açıklayacağım ifadeleri yer aldı. Teknoloji devlerinin sektörün geleceğine yönelik endişe veren çağrılarına da kulak tıkayan Trump, yapay zekanın gelişiminin önünü kesmeyeceğini açıkladı. Öngörülen felaket senaryolarına da saçmalık dedi. ABD Başkanı bununla da sınırlı kalmadı. Yapay zeka isminin değişmesi gerektiğini de kaydetti. Yeni isim olarak üstün zeka ya da süper zeka seçeneklerini öneren Trump, sektörde Çin'den önde olduklarını öne sürdü.
2: İsrail saldırılarının en büyük mağdurlarından biri de şüphesiz ki Gazze'nin geleceği olan çocuklar. 3 yıllık zorunlu aranın ardından harabeye dönen Gazze'de ders zili yeniden çaldı. Ancak ortada ne bir okul var, ne bir bina var, ne de bir sıra var. Çocuklar tüm imkansızlıklara rağmen çadırlarda eğitime yeniden başladılar.
0: Savaş mağduru Gazze'li çocuklar 3 sene sonra yeniden eğitime başladı. Kısıtlı imkanlarla bombardımanın altında okula dönüyorlar.
8: Savaştan önce sandalyelerimiz, ders kitaplarımız ve kırtasiye malzemelerimiz vardı. Bugün en basit şeylerden yoksunuz. Hiçbir şeyimiz yok.
0: Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Yetkililer çocukların eğitim görebilmeleri için yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kurdu. Binlerce çocuk enkaz yığınlarının arasından geçerek derslik haline getirilen çadırlarda eğitim görecek.
8: Tüm zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen Filistinli çocuklar eğitim almaklarına tutunuyorlar. Ne yazın sıcaklığı ne de kışın soğukluğundan korunma sağlanmayan çadırlarda eğitim görmek zorunda kalıyorlar.
0: Gazze şeridindeki okulların %90'ından fazlası saldırılarda tamamen ya da kısmen yıkıldı. Ayakta kalan az sayıdaki okul binası ise yerinden edilmiş siviller için sığınma merkezi olarak kullanılıyor.
8: Biz saldırıların altında yaşıyoruz ama yeniden eğitime başladığımız için çok mutluyuz ve umutluyuz. Çünkü biz eğitim almak istiyoruz. Savaş başladığında ben 7. sınıf öğrencisiydim. Şu an 10. sınıfta olmam gerekiyordu. Birçok şey kaçırdım. Öğrenemediğim bir sürü konu var. Savaşta ben hem babamı hem kardeşimi kaybettim. Ona rağmen biz direnmeye çalışıyoruz.
0: İsrail, Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 22 bin öğrenci ve eğitim sektöründe çalışan 770 personeli öldürdü.
2: Almanya'da tren görevlisi olan Serkan Çalar'ın başına gelenleri anlatmıştık. Şubat ayında görevi başındayken bir yolcudan aldığı şiddetli darbeler sonucu hayatını kaybetmişti Serkan Çalar. Artık adı Mannheim Merkez Garı'nda yaşayacak. Çalar için hazırlanan anma plaketi Mannheim Ana Tren Garı'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Serkan Çalar'ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına mikrofon

0: uzattı.
1: Almanya'da yolcuların biletlerini kontrol eden Türk kondüktör darp edilerek öldürülmüştü. İki çocuk babası Serkan Çalar'ın adı artık Mannheim Merkez Garı'nda yaşayacak.
2: Görev başındayken öldürülen Serkan Çalar'ın anısına bugün bir plaket asılıyor. Bu plaket törenine Almanya Ulaştırma Bakanı ve Alman Demir Yolları'nın CEO'su ile Çalar ailesi de katılıyor.
1: Olay 2 Şubat'ta gerçekleşti. 36 yaşındaki Türk vatandaşı Serkan Çalar yolcuların biletlerini kontrol ediyordu. Bir kişinin biletinin geçerli olmadığını fark eden Çalar yolcudan kimlik talep etti. Bunun üzerine Yunan kökenli yolcu Çalar'ın başına vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk babası Serkan Çalar kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
3: Ardında kimsenin dolduramayacağı bir boşluk ve kalbimizde derin bir yara bıraktı. Bu anı plaketi Serkan'ın unutulmayacağını bize hatırlatacak. Onu geri getiremeyiz ama adının sonsuza kadar yaşamasını sağlayabiliriz. Serkan, sen her zaman benim kardeşim olarak kalacaksın. Seni her gün özlüyoruz. Seni asla unutmayacağız.
4: Bir nevze oğlumuz burada ismini yaşayacağını görmek de biraz sevindirdi. En az teselli etti. En azından buradan gelip geçen insanlar merak edip ismini okuyacaklar. En azından bir Müslüman insan geçen bir Fatiha duasını okuyacaklar. Bu bizim için önemli olan bir şeydi yani.
1: Törene Serkan Çalar'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve eski çalışma arkadaşlarının yanı sıra Alman üst düzey yetkililer de katıldı. Alman Demir Yolları Genel Müdürü Evelin Pala, tren çalışanlarının güvenliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Stefan Bilger ise tren görevlilerine yönelik saldırıların yasada ayrıca düzenlenmesine yönelik çalışmalara destek verdiğini açıkladı.
2: Bir ailenin acısı ve unutulmayacak bir vefa, darp edilerek hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın adı Mannheim tren istasyonundaki işte bu plaketle ölümsüzleşti.
1: Serkan'ın eski çalışma arkadaşları da duygularını A Haber'e anlattı.
3: Serkan'ı biz de tanıyorduk ve görüyorduk. Seyahat merkezimizde sık sık bulunurdu. Bilet işlemlerini yapar, bilgi alır ve bizimle vakit geçirirdi. Bugün burada onun için bulunmak istedim. Tüm yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum.
5: Serkan'ın ölümüyle beraber biz de hepimiz öldük tabii ki. Burada tabii Dolçabağ'ın güzel bir organizasyon yaptı. Ve bunun için de mutluyum. Bir yandan kendisi vefat etti ama ismi hala anılacak.
1: Öte yandan Serkan Çalar'ın ölümüne neden olan saldırgansa mahkeme tarafından ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çalar'ın ailesi ise kararı temyize taşıdı. Aile Alman yargısından olayın cinayet olarak değerlendirilmesini talep ediyor.
0: Dolandırıcıların bu kez hedeflediği isimler okul alışverişi yapan veliler ve öğrenciler. Uzmanlardan uyarılar var. Özellikle ödeme yaparken acil ödeme oyununa gelmeyin. Resmi teyit olmadan da ödeme yapmayın diyorlar.
6: Mesela bir tane veliye okul yönetiminden geliyormuş gibi gözüken işte servis ücretinizin bugün içinde ödenmesi gerekiyor şeklinde bir mesaj gönderilebiliyor. Mesajın içerisinde de her zamanki gibi sahte bir ödeme bağlantısı bulunuyor. Eğer size acil ödeme baskısı oluşturan bir mesaj geliyorsa burada önce sakin olmak son derece önemli.
1: Dolandırıcılar yine iş başında. Bu kez okul ya da üniversite yönetiminden gelmiş gibi mesaj gönderiyorlar. Mesajlarda acil ödeme yapılması isteniyor. Gönderilen linklere tıklanması ve kişisel bilgilerin paylaşılması talep ediliyor.
7: Dolandırıcılar her gün buldukları farklı yöntemlerle vatandaşın cebindeki paraya göz döküyor. Bu kez hedefte veli ve öğrenciler vardı. Eğitim veya burs ödemeniz var denerek yapay zeka ile hazırlanmış mesajlardaki sahte linkler üzerinden vatandaşın parasını çaldılar. Uzmanlar uyarıyor. Acil ödeme baskısına kanmayın, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın.
6: üniversite öğrencilerine de öğrenim ücretiniz bulunuyor, burs başvurunuz onaylandı gibi ifadelerle ne yazık ki ulaşabiliyorlar.
1: Başka bir yöntemse sahte kargo mesajları. Paketiniz teslim edilemedi ifadesiyle dikkat çekiliyor. Devamında ise küçük bir ödeme karşılığında teslimatın yapılacağı söyleniyor. Amaç belli, kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmek.
6: Acil ödeme. Paketiniz teslim edilemedi, burs kazandınız veya öğrenim ücretiniz bulunuyor gibi ifadelerle kişilerin hızlı karar alması sağlanmış oluyor. Çünkü hemen amaç o linke tıklatıp dolandırmak oluyor.
1: Kırtasiye, kıyafet ve elektronik ürünlerdeki indirimler de dolandırıcıların tuzağına dönüşebiliyor. Gerçek siteler taklit ediliyor. Aşırı ucuz fiyatlarla vatandaş tuzağa çekiliyor. Dolandırıcıların hedefinde öğrenciler de var. Burs kazandın denilerek ön ödeme talep ediliyor. Sahte öğrenim borcu ve katkı payı mesajlarıyla da para istenebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Bilinmeyen linklere tıklamayın, şüpheli e-postaları açmayın.
6: Mesajın gerçekten kurumdan gelip gelmediğini yalnızca mesajın içeriğine bakarak değerlendirmemek olmalı. Link üzerinden işlem yapmak yerine kurumun resmi internet sitesine veya bilinen iletişim kanallarına girerek bilgilerin doğrulanması gerekiyor.
0: Kız çocukları için kıyafet reyonlarında başlayan tartışma büyüdü. Biliyorsunuz o reyonlarda yetişkin kıyafetleri artık satılıyor neredeyse ve çocuklar için, özellikle kız çocukları için kıyafet bulmak neredeyse imkansız. Çocukların yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlanan aileler şimdi de Barbie bebeklerle verilen mesajlarla mücadele etmek zorunda. Çünkü artık Barbie bebeklere hamilelik ve doğum temalı bebekler üretilmeye başladı. Peki çocukları bunlardan korumak için ne yapmak gerekiyor? Uzmanlardan uyarılar var.
8: Ne kadar kötü bir şey. Gerçekten kız çocuklarımızı böyle şeylere özendirmek o kadar kötü bir şey ki.
9: Yani küçük yaşta bence böyle şeylerin yapılmaması gerekiyor. Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil.
1: Kız çocuklarının kıyafet reyonlarında başlayan tartışma oyuncak raflarına taşındı. Hamilelik ve doğum temalı Barbie bebekler oyuncak mı yoksa erken yaşta rol dayatması mı?
10: Bu tarz oyuncakların aslında çocuğun soyut kavramları gelişmemesinden ötürü bir takım tehlikeleri söz konusudur.
11: Yani hamile bebeği alıp kızımı imrendirmek istemem.
9: Ruh sağlığına iyi geldiğini düşünmüyorum.
1: Çocukluk denince akla oyun ve hayal dünyası geliyor. Ancak bazı oyuncaklar çocukların dünyasına yetişkinlere ait rollerin taşınması tartışmasını da beraberinde getiriyor.
0: Tartışmanın merkezinde ise hamilelik ve doğum temalarını doğrudan oyunun içine yönlendiren bazı ürünler var. Örneğin karnı açılan ve içinden oyuncak bebek çıkan bu ürünler özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına hedef alıyor. Peki bu ürünlerin yaygınlaşması ileride ne gibi sorunlara yol açabilir? İşte cevapları.
10: Çok ciddi sonuçları da ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Erken yaşta evlilikler gibi, erken yaşta anne olmaya duyulan istek gibi. Sırf bu yüzden de bir çocuğun yaşı, gelişim seviyesi, anlama kapasitesi, duygusal zekası tam anlamıyla yorumlanmadan, gelişim seviyesi noktasında ebeveynleri tam anlamıyla bilgi birikimi sahibi olmadan çocuklara bu hamile bebekleri almaması gerekir.
1: Çocuklar için tasarlanan bazı ürünler son dönemde tartışma konusu. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik hamilelik ve doğum temasını oyunlaştıran oyuncaklar tepki çekiyor.
9: Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil. Yaşı küçükken böyle şeylere gerek yok.
8: O kadar berbat ki çocuklarımızı artık neden, nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz ki. Çok yanlış. Oyuncak almaya bile 10 defa düşünüyoruz. Almıyoruz.
11: Yani kızım onu gördükçe belki o da imrenir. Yani neyin ne olduğunu bilmediği için şimdi şu anki çocuklar öyle bir şey yapmak istemem.
9: Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kız çocuklar açısından da erkek çocuklar açısından da.
1: Çocukların gelişiminde oyuncağın etkisi kadar ailelerin yaklaşımı ve çocuklara sunulan farklı deneyimler de önem taşıyor.
10: Örnek veriyorum, o bebekte karın bebekten çıktıktan sonra, o anne vücudundan çıktıktan sonra çocuk şunu düşünebilir. Göbek çıkıyorsa, karın çıkıyorsa bugün kolum da çıkabilir, kafam da çıkabilir ve uzuvlarını yorumlarken çocuk güçlük duymaya başlar. Dolayısıyla bir çocuğun neyi nasıl anlayabileceğini öncelikle ebeveynler bilmeli ve bu tarz oyuncaklarla çocukları yalnız başına bırakmamak gerekir.
0: Balık sezonu başladı. Bu sene palamut bereketi var tezgahlarda. Şimdi hem tabii palamut tezgahlarındaki son fiyatlara bakalım, hem de balık fiyatları ne durumda? A Haber muhabiri Merve Köloğlu son bilgileri paylaşacak.
12: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bu sene tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Genel av yasağı 1 Eylül'de sona ermişti. Balıkçılar vira bismillah diyerek avlarını denizle buluşturdu. Şu anda yanımızda Coşkun Bey var. Coşkun Bey'den bu seneki detayları alalım. Coşkun Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Bu sene tezgahları palamut süslüyor dedik. Sizden de detayları alalım. Palamut hamsinin tahtını mı aldı?
13: Normalde palamut olduğu zaman hamsi ve istavrit gibi balıklar olmaz. Çünkü büyük balık küçük balığı yer. Ama bu sene öyle bir bolluk var ki çok fena bir bereket var. Palamut bitiremiyor artık hamsiyi, istavriti. O kadar balık var. Çok büyük bereket var. Şu an balık bedava. İnşallah korkumuz palamut Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz bölgesinde geziyor. Bizim korkumuz balıkçılar olarak balık Boğaz'dan inşallah giriş yapmaz. Balık Boğaz'dan giriş yaptığı zaman bir hafta 10 gün içinde balık Ege'ye kayıyor. Yunan'a doğru gidiyor. Kendi balığımızı biz ithal ediyoruz. Tek korkumuz bu. Yoksa yani fena bir balık var.
12: Peki fiyatlara şöyle bir kısaca göz gezdirecek olursak nereden başlıyor, nereye kadar gidiyor? Evet,
13: palamut 50 lira, 70 lira, 100 lira, 150 lira, 200 lira bandında oynuyor boyut olarak. 400 gramdan başlıyor işte, 70 liradan 200 liraya kadar palamut var. 200 liralık palamutu 2 kişi doyurur.
12: Peki geçen seneye kıyaslayacak olursak durum ne?
13: Geçen sene palamutun çifti 700 liraydı başlangıçta, bu zaman tanesi 350 liraydı. Şu gördüğünüz 100 liraya sattığımız palamut, ki yani yok. Numune bile yoktu.
12: Peki balık almak isteyen vatandaşlarımız için taze balık nasıl anlaşılır? Burada gösterebilme imkanımız olur mu? Nereden anlar vatandaş?
13: Vatandaş ya balıktan anlayacak ya da balıkçısı olacak. Bu insanların aile kasabı olabilir, aile berberi olabilir, aile balıkçısı da olması gerekiyor. Bir, ikincisi balık zaten hamsiyi gördüğünüz zaman pırıl pırıl ediyor. Palamutun görüyorsunuz yüzgeçleri. Balığın gözüne baksınlar. Gözü diriyse gerisi önemli değil. Denizin rengi zaten üzerinde. Pırıl pırıl. Gül bahçesi gibi balık, zaten buna da sıkıntı yaparlarsa canları sağ olsun.
12: Şimdi bu balıklar taze balık değil mi? Bu sahne balığı falan olmuyor.
13: Hayır, hayır, Uçta İzliyat'ta bir tane Küçükçekmece balık pazarında bir tane bu sahne balık yok. Her şey tazedir.
12: Peki palamutun bu kadar bol olması hamside durumu nasıl bir hale getiriyor?
13: Hamsi normalde her yıl palamut 3 yılda bir olur. Bu sene 2 yılda bir palamut oldu. Bu sene bol bir balıkçılık var. Hamsiyi palamut bitiremiyor. O kadar çok hamsi var. Normalde hamsi olmaması lazım. Ki hamsiyi bitiremiyor. O kadar balık var ki karışık. Her şey var. Sardalya var, mezgit var, tekir var, hamsi var, istavrit var. O kadar bol balık var yani.
12: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet sevgili izleyenler, Küçükçekmece'den bu haftaki balık durumunu sizlere aktardık. Bu sezon palamut bolluğu yaşanıyor gibi görülüyor. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz bol bol palamut yemeleri. Detayları aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Antalya döşeme altında tarlalara serilen binlerce el dokuması halı büyüleyici atmosferiyle bir kez daha dünyanın ilgisini çekti. Miss Aura International birincisi Çekyalı model Isabella Rossini rengarenk halıların üzerinde kameraların karşısına geçti. Geleneksel Türk kıyafetleri giydi ve dokuma tezgahının başına oturdu.
1: Halı tarlaları doğal stüdyo oldu. Dünya güzeli objektiflere poz verdi. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen yörük geleneği, tarlaları adeta birer açık hava müzesine ve doğal film stüdyosuna dönüştürdü. Yüzyıllık antika ve el dokuması halıların renklerinin canlanması için güneşe serilmesiyle oluşan halı tarlaları bir kez daha dünyanın ilgi odağı oldu. Birçok sanatçının klibine ev sahipliği yapan bölgenin son konuğuysa Çekyalı model Isabella Rossini. Miss Aura International yarışması birincisi Rossini, rengarenk halıların üzerinde kameraların karşısına geçti. Geleneksel Türk kıyafetleri giyen Çekyalı güzel, dokuma tezgahının başına da oturdu. Rossini, Türklerin bin yıllık köklü mirasına ve motiflerin derin hikayelerine hayran kaldı.
14: Her süslemenin derin ve çok özel bir anlamı vardır ve her halı kelimeler olmadan bir hikaye anlatır. Umarım ki bu gelenek sonsuza kadar yaşar. Natural Colors.
0: Serie A'dan ve La Liga'dan maç özetleri gelecek şimdi ekrana.
15: Serie A'da haftanın maçındayız. Roma ve Inter 5. haftada milli aranın hemen öncesinde kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybı yaşadı. Inter Real Madrid'e 2-1 kaybederken Roma'da Kadıköy'den çıkamamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalmışlardı. İlk düdük Thuram'ın dokunuşuyla dev maç başlıyor. İşte Gasperini. Molina. Nahuel Molina'dan Paulo Dybala'ya. Dybala çekti. Paulo Dybala ortayı da yaptı. Şimdi Molina çeviriyor. Manu Kone'nin şutu ve gol! Erken gol geliyor Manu Kone'den. 1-0 önde Roma. Ceza sahası içerisinde affetmiyor Manu Kone.
16: Ya tam istediğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi bir başlangıç değil mi? Ya Roma'da zımba gibi takım. Bu bir gerçek.
15: Ters kanatta Di Marco şimdi. Di Marco sağıyla yaptı ortayı Curtis Jones'a. Curtis Jones ceza sahası içerisinde çekti. Topuk pası Bastoni. Bastoni! Bastoni vuruyor. Svilar'dan son bir müdahale var mı? Yok, direğe çarpmış. Hermoso. Dybala topukla Wesley'e. Cristante'den tekrar Dybala. Ceza sahası içi. Hayli kalabalık Mancini indirdi. Kone! Bayrağı havada. Hayır diyor Kone ama yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Maçın VAR hakemi.
17: A seguito di revisione il numero 17 della Roma è in posizione regolare. Rete convalidata.
15: Gol. Gol kalacak. Gol. Offside yok. Kone ikinci kez. Aynı maçta ikinci kez Inter ağlarını sarsmayı başarıyor. Roma 2-0 yapıyor. Mancini kaybetti. Lautaro Martinez. Thuram'dan koşu var. Lautaro Martinez onu düşündü. Marcus Thuram topla buluşuyor. Hemen çevirdi. Lautaro vurdu. Gol! İkinci yarıya. İkilisi beraberce buluyorlar golü. Müthiş ikili yine iş başında.
16: Olabilecek en iyi senaryo.
15: Orta geldi, kafa vuruşu Svilar. Devamında direkten döndü Akanji. Karambolü uzaklaştırıyor şimdi Roma. Gole çok yaklaştı Inter. Önce Svilar ardından direkt. Tehlike geçmiş değil Roma kalesinde. Carlos Augusto çevirdi. Lautaro Martinez! O top bir şekilde yine kaptanı buluyor. Yine 2-0'dan döndü Inter. Bu kez Roma deplasmanında. Napoli, Udinese, şimdi Roma. Ve son düdük geliyor. Olimpico'da puanlar paylaşılıyor. Roma 2, Inter 2.
17: Gökdürük maça Sevilla başlıyor. İyi seyirler diliyorum.
18: Hansi Flick.
17: Yamal sıyrıldı. Baktı kaleye. Lamin Yamal. Yamal direkt Vlahodimos'ta dokundu son anda. En ufak bir açı, bir şans yetebiliyor Yamal'a. Vlahodimos'un da kritik bir dokunuşu vardı. Şimdi Fofana, Sektor'dan Sierra, Agumez. Agume güzel bir top Felix'e. Felix Correa attı kendisini ceza alanına, çevirdi ortaya, kafa, gol! Fofana! Transferin son dakikalarında onu kiralayabildi Sevilla. Onca maddi zorluk içinde Milan'ın yüzüne bakmadı Yusuf Fofana. Sevilla'ya o kadar iyi geldi ki. Sevilla öne geçiyor. Fofana'nın golü. Christensen. Şimdi Rafinha. Rafinha nefis çekti. Rafinha belini kırdı Sangante'nin. Feyenoord maçında da yapmıştı benzerini. O kadar çabuk yön değiştiriyor ki yani. Şöyle sarktı arkaya, şu dönüş. Basketbolda görürüz bunu. Rafinha inanılmaz çekti topu işte. Sıçrıyor havaya hafifçe o dokunuştan sonra ve 1-1. Şimdi Correa, ondan da top kaybı. Lamine Yamal kurtardı, dengesiz Sevilla savunması. Fermin yerden çeviriyor Sangante. Lamine Yamal. Yamal indirdi. İki oyuncu var başında. Lamine Yamal çevirdi. Rafinha! Barcelona önde. Rafinha yine. 19 Eylül'de ligde 11. golünü attı Rafinha. Yamal'dan asist. Golü atan Rafinha. Barcelona önde. Kafayla atıyor. Sağıyla atıyor. Rafinha. Kaleye doğru direkt. Ardından dışarıya. Bir de kornerden atıyordu Rafinha. Direkt kornerden. Rodri alamadılar Barcelona'dan topu. Ve şimdi Lamine Yamal. Rafinha koştu. Nefis pas. Offside yok. Rafinha hat-trick mi? Rafinha hat-trick. İnanılmaz. İnanılmaz. Pas da inanılmaz. Yani tam zamanında, tam doğru güçte ve Rafinha, Lewandowski'nin ayrılığı, Alvarez'i bir türlü alamadı Barcelona. Rafinha 9 numarada başladı sezona. 7 maç 12 gol ligde. Olmo, Olmo kaleye doğru Vlahodimos. Son anda gördü topu. Olmo. Adeyemi'yi düşündü. Adeyemi indirdi. Adeyemi sağına aldı. Çekti yine. Adeyemi. Vlahodimos. Dördü önlüyor. Ve maç bitiyor. Barcelona 3-1 kazanıyor.
0: Şehre yakın ekibi Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Hacılı köyüne misafir oldu. Oradan izlenimleri getireceğiz ekrana, ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Şehirlerin kalabalığından, gürültüsünden ve hızlı yaşamından uzaklaşıyoruz. Bu kez rotamız Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Hacılıköy.
1: Şehrin o gürültüsünden sıkılıp özellikle havanın sıcak olduğu günlerde şöyle bir köyüme gitsem, oradaki toprakla biraz ilgilensem, serin hava, bol güneş, bol su ve doğal yaşamda şehrin uzağında ama biraz da şehre yakın noktalarda bir gün geçirebilsem dediğinizi duyar gibiyiz. Şehre yakın programında bugün Samsun'un Kavak ilçesi Hacılık köyünde çiftçi Ercan Yılmaz'a konuk oluyoruz.
0: Burada hayat toprağın bereketi ve hayvanların sesiyle şekilleniyor.
1: Bulunmuş olduğumuz köy Kavak'ın Hacılı köyü olarak geçiyor. Tabi buralar Samsun bütün şehir olduktan sonra köyler mahalleye döndü statü gereği. Ancak her ne kadar mahalle olsa da o köy gelenekleri ve alışkanlıkları devam ediyor. Yan yana iç içe geçmiş iki köyün olduğu yerdeyiz. Evet. Ercan Yılmaz üreticimizle.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim,
2: geldiniz.
1: Kolaylıklarınız olsun.
2: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
1: Biz neredeyiz? Burası neresi?
2: Şimdi Kavak'a bağlı Hacılı mahallesi. Alaca mahallesindeyiz. Hacılı ile Alaca aynı bir köy ama aradan bir ırmak geçtiği için Alaca demişler buraya. Normalde birleşiyiz ama bizim buranın adı Alaca.
1: Peki nasıl, kaç hane var iki köyün farklı farklı?
2: Hacılı'da 60 hane, bizim burada 7 hane.
1: Alaca'da?
2: Alaca'da 7 hane.
1: Eski köyler tabii.
2: Eski
1: buralar.
2: Köyler ama eski yerleşim var burada ta yıllardır. Dedelerden kalma yerlerimiz bunlar. Devam edip gidiyoruz.
0: Tarım ve hayvancılık yalnızca geçim kaynağı değil, nesilden nesile aktarılan bir yaşam biçimi.
1: Sizin çocukluğunuz burada mı geçti? Siz burada
2: evet,
1: mı doğdunuz? Nasıldı o günler?
2: Tabii çocukluğumuz burada geçti. Okullara burada gittik, hep burada kaynırdık, arabalarla oynardık. O zaman bu kadar araba yoktu. Ondan sonra kendi imkanlarımızla yapardık bir şeyler. Çocukluklar tabii illaki farklı geçerdi yani. Çocukluklar iyiydi.
1: Şimdi siz tabii babanız rahmetli oldu.
2: Evet.
1: Allah mekanı cennet etsin.
2: Amin, amin.
1: Ondan
2: evet.
1: Kalan bu baba ocağını kalan. Yaşatmaya
2: evet.
1: Devam ediyor.
2: 7 evlat biz buraya yaşatmaya çalışıyoruz. İmkanları olan geliyor. Belli bir süre kalıyoruz. Ondan sonra tekrar Samsun'a, çünkü çoluk çocuk Samsun'da okudukları için mecburen Samsun'da kalıyoruz. Ama bizim burada kendi evimiz olduğu için devamlı geliyoruz.
0: Gün kimi zaman toprağın başında, kimi zaman hayvanların bakımında geçiyor. Bu da Anadolu insanının çalışkanlığını ve doğayla kurduğu güçlü bağı gözler önüne seriyor.
1: Kabaklar da bak şimdi burada sarı renkte güzel. Burada da yine evet. Farklı bir
2: farklı.
1: Cinsi var. Bunlar evet. Bunlar şimdi ne zaman
2: yiyecek.
1: Ne zaman biz ektik?
2: Bunlar şeyde Kıdır Ellez'den sonra ekiyoruz. Mayıs'ın 6'sından sonra ekiyoruz. Şimdi bereketli günler diyoruz o günlere.
1: Evet.
2: Kıdır Ellez'den sonra ekiyoruz. Bunlar böyle daha suladıkça kendiliğinden büyür daha. Bunlara bir işlem yapmana gerek yok. Bak bunlar güzel yine bak maşallah.
1: Ne zaman toplayacağız bunları?
2: Bir ay daha sürer.
1: Sürecek.
2: Kendiliğinden yapraklar kurumaya başlayınca bu kendini gösteriyor zaten. Diyor ki beni alın artık. Ondan sonra kışın yiyeceğiz inşallah.
0: Hacılı'da tarım mevsimlere göre şekilleniyor. Ekinler toprakla buluşuyor. Aylar süren emeğin ardından hasat zamanı sabırla bekleniyor.
1: Dallarından biberler her bir fidanda iki tane, bir tane, bir tane. Tabii
2: bu alınmayacak. Bu şimdi bir hafta, iki hafta sonra alacağız. Bu tohumluk.
1: Tabii.
2: Bu tohumluk bak. Alınacaklar belli. Şurada var tohumluk bak. Bunlar tohumluktu.
1: Ama şöyle anlatalım. Salatayı ekiyoruz. Bak şurada var. Şurada var Ercan Bey. Buldum bak. Burada da var. Bak burada var. Buldum. Burada var. Bak şimdi burada var. Burada var. Burada var. Orada var.
2: Burada bunlar.
1: Şimdi şunu da şöyle kopartalım mı?
2: Kopar.
1: Doğal markete geldik. Şimdi. Evet şimdi salatan o tabii.
2: Bunu sıyırmana gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Direkt
1: yalnız tadı o hani çocukluğumuzda Hazar yerlerine gelir o koku salardı ya biberin salatanın. Gerçekten de öyle inanılmaz doğal bir lezzet olduğunda belirtelim.
2: Çok doğal bunlar. Hiç çünkü dediğim gibi hiç içinde ilaç yok. Katkılı bir şey yok. Gübre dahi ekmiyoruz. Çünkü gübre eksek bu kadar daha büyür ama lezzet olmaz.
3: Biberler var burada.
2: Bak biberler var her şey.
1: Bir taraftan. Hangi cinsli biberler?
2: Ya bunlar mesela bunlar zamanla kızaracak ama biz bunları kızarmasını da beklemiyoruz. Yani az büyüdüğümü yiyoruz. Kapra diyorlar. Bilmem ince biberler var.
0: Her ürünün arkasında büyük bir sabır ve alın teri var.
1: Köy yaşantısında zaten şu olmaya başladı. Yani kendim alayım, konservemi yapayım, çoluğa çocuğa varsa torunlara göndereyim ya da diğer kardeşlerle beraber. Şimdi birazdan fasulyeleri de bakacağız ama şu domatesin tadına da bir bakacağım sen anlatırken.
2: Çok güzel bunlar, hiç katkısız dediğim gibi çok organiktir, lezzetlidir bunlar.
1: İşte baksana ya. Kıpkırmızı ya.
2: Bak. Bulamazsın.
1: Nerede bulabilirim?
2: Pazarda bulamazsın bunu.
1: Hemen yan tarafta da fasulyeler var. Seni şöyle bura, şöyle alayım seni.
2: Şimdi bura çok farklı bak. Fasulyeler değişik.
1: Bak, burada yeşil var. Bak, kırmızı var.
2: Kırmızı. Kimisi bunu içine alıyor. Sadece içini yiyor mesela. Ne diyorlar ona? Bamya mı diyorlar? Bamya diyorlar onlar. Kimisi farklı konserve yapıyorsun. Dolaplara atıyorsun bunu. Kışında yiyorsun.

Burada hayat kolay değil ama hacılı insanı için toprağa dokunmak, hayvanlarla ilgilenmek ve üretmek çok kıymetli ve vazgeçilmez bir tutku.

0: Hep çiçekler beyaz çiçek. Böyle insanlar gelip buraya resimler çekiniyor bak. Çünkü bu kimsede yok bu. Bunu ben getirdim köye bak. Şimdi bak arıları görüyor musun?
1: Bu beyaz çiçekler fasulyeli çiçekler.
0: Bunlar fasulyeli olacak.
1: Bunlar şimdi bunlar önce böyle beyaz çiçekleniyor.
0: Bunlar şimdi fasulye olacak.
1: Şimdi çiçeklendi. Evet. Böyle de fasulye olmaya gidecek.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Sonra da bu şekilde. Bak. Şuradan bir tane de kopartalım.
0: Evet, tabii tabii.
1: Bu şekilde fasulye olacak. Sonra bu kuruduğunda bunun içini açacağız.
0: Açılacak kendiliğinden. Bu biraz zor açılır. Çok sert çünkü.
1: Şimdi bak. Bunlar içinde.
0: Bunu en az bir ay daha sürer.
1: Evet. Şimdi bunların içerisindeki bu fasulyeler kuru fasulye.
0: Bu kuru fasulye kışa kadar veriyor neredeyse.
1: Bunun etlisi mi makbul olur?
0: Bunun sadesi o kadar tabii et zaten ayrı bir şey. Yani etten,
1: et gibi olur.
0: Bu etten de güzel oluyor. Çok farklı bir fasulye. Bak bu normal klasik fasulye.
1: Tabii.
0: Bak yanına arada kaçmış mesela. Bunlar bunun yanında olmaması lazım. Arada kaçmış.
1: Fasulye bu.
0: Ama
1: sevgiyi
0: fasulye.
1: Görünce...
0: Bak bu da olmuş. Bunu hemen pişirebilirsin. Ama bunlar en az bir ay, bir buçuk ay sonra 3-5 böyle kendiliğinden koparacaksın. Kurutacaksın bunu. Çok güzel. İnşallah nasip olursa olduğumu da yeriz yani. İnşallah.
1: Herkes gelip topluyor mu yoksa toplayıp paylaşıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
0: Yani kim gelip ne ekersen? Yani herkes yani herkesin yeri belli. Aynı dairen gibi düşün yani. 7 apartmanlı bir daire. Şunu öbür kardeşim yapmıştır mesela. Bu aile ekmiştir. Şu aşağıda var o aile ekmiştir.
1: Ya imkanı herkes kendi imkanında ve ekmek istediği.
0: Zor bir iş bu. Şimdi bu böyle kolay büyümüyor. Onun için herkes gelip ekmiyor. Aslında herkes ekse imkan var. Bahçe var.
1: Sen kendin de Samsun'dasın.
0: Ben kendim Samsun'dayım.
1: Ama
0: işte.
1: Belli düzenli.
0: Gelmek zorundasın.
1: Şimdi
0: haftalık
1: bugün geldin bir iki gün buradasın.
0: Burada ben iki gün kalacağım. Ondan sonra gideceğim.
1: Ne yapacağız bu iki günde?
0: İki günde bunu sulayacağım. Olmuşlardan alacağım çoluk çocuğu bitireceksin. Yani bu kadar. Şimdi iş yok bunda.
1: Artık işler bitti.
0: Artık yeme zamanı. Bundan sonra yeme zamanı.
1: Bir de şimdi toprakla falan uğraşmak, iştigal olmak da kolay, kolay da değil ama yani şimdi sen şimdi geldin buraya, buraları yaptın, açtın.
0: Kesinlikle yani kolay olmadığı için insanlar. Şimdi yine kolay. Eskiden daha zordu. Şimdi ne var? Traktör var, pullu var, şey var. Geliyor çocuklar. 5 dakikada sürüp gidiyorlar.
2: Kırsalda yaşam günümüzde şehirlerde unuttuğumuz pek çok değeri de yaşatıyor. Komşuluk, dayanışma, imece ve birlikte üretme kültürü hala günlük hayatın içinde.
1: Meyveyi, sebzeyi yaparsın. Evet. Kış gelir kışlık armuttan pekmez
0: yani,
1: yaparsın.
0: Önemli
1: elmadan sirke yaparsın. Ceviz zaten
0: aynen,
1: baş başa
0: kesinlikle.
1: Bunlar, şunu da belirtelim. Köy yaşantısında bunlar öyle hani eskisi gibi alayım satayım değil de daha
0: yok,
1: çok.
0: Hem de satma yok. Bizde satma olma.
1: Kendim yapayım, ya kendim
0: yani,
1: yiyeyim.
0: Şuradan bir eşin dostun geçmiş ona vermişsin bir kilo şey.
1: Bir bunu, de o var değil mi? O
0: yani şimdi bazen bakıyorsun adama diyor al bir süt ver hemen para bekliyor. Yani biz ne veya sütü gel alabildiğin kadar eskiden bizim babamızın zamanında neydi gelirdi adam peynirleri alırdı sütleri alıp gidiyor.
1: Tavuk
0: biz,
1: hemen kesilir.
0: Tavuk kesilir zaten. Tavuk. Tavuk gaz meşhur zaten.
1: Buranın gaz tiridi.
0: Buranın gaz tiridi çok meşhurdur. Yani kış ayı geldiğinde bizim buranın gaz tiridi. Biz aslında çocukken bilmiyorduk. Samsun'dan bize özel gelirdi. Ya derdik bunlar yani gaz yemeğe mi geldi? Çünkü biz her zaman yediğimiz için biz bunu bilemiyorduk. Ama
1: oysa
0: şimdi,
1: ki o tirit sohbetleri.
0: Çok sohbetleri. Herkes burada bir kişi diyelim gaz kesti. Kaç haneyiz? 7 hane. 7 haneye ikram yapılacak. Birer tabak ikram yapılacak. Bundan sonra kendin yiyeceksin.
1: Herkes onu tatlamak.
0: Hayvanların mesela ilk yeni doğurduğunda avuz dedi. Bu avuzdan o 7 hane yiyecek.
1: Böyle gelenekler var tabii. Belki birçoğumuzun bilmediği avuzun ne dediği ne olmadı.
0: Şu düşmüyorlar. Yani bırak avuzun şu düşmüyorlar. Koy sütü diyor.
1: Avuzu anlatalım. Avuz doğum yapan hayvan.
0: Doğum yapan hayvanın ilk sütü.
1: İlk
0: 3 günlük sütü. 3 günden sonrası olmaz.
1: Evet.

0: Samsun'un Kavak ilçesi Hacıllı köyünün olduğu noktadayız. İkiye ayrılmış olan köyde çiftçi, üreticiyi Ercan Yılmaz'la beraberdik. Sağ olsun kendisiyle bahçesinde gezdik, meyveleri, sebzeleri gördük. İkramlarını yedik, semaverinden çayını içtik. Öncelikle teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek, çok sağ olun. Biz sana teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
0: Hem Şehre Yakın programında Samsun Kavak ilçesine geldik. Buradaki köylerimizdeki Ercan Yılmaz'la birlikte neler yapılabilir onları beraber yapmaya çalıştık. Artık bağda bahçede büyüyen domateslerin, biberlerin, patateslerin, fasulyelerin yavaş yavaş hasat zamanında geliyor elbette ki.
1: Evet.
0: Bir başka Şehre Yakın programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
3: Ancak özellikle kuvvetli Poyraz etkili oldu. Dolayısıyla termometreler 26 dereceyi gösterse de rüzgar nedeniyle hava zaman zaman biraz daha serin hissedebiliyordu. Akşam saatlerinden itibaren ise sıcaklık düşmeye başlayacak. Gece ise 17 dereceye kadar gerileyecek. Hafta sonuna doğru baktığımızda ise sıcaklıklarda bir miktar yükseliş var. Dolayısıyla hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler için daha ılık bir hava bizi bekliyor. Ancak dediğimiz gibi artık hafta içi gün orta hafta sonuna giderken sıcaklıklarda yaklaşık 6-7 derecelik bir gerileme bekleniyor. Özellikle çarşamba günü İstanbul'da bu değişimi çok daha net hissedeceğiz. Bugün 26 derece civarında olan gündüz sıcaklığı çarşamba günü 20 dereceye kadar düşecek. Gece saatlerinde ise termometreler 14 dereceyi gösterecek. Yani gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı da belirginleşmiş olacak. Özellikle sabah erken saatlerde işe ya da okula gidecek olanların ve gece geç saatlerde dışarıda olacak olanların da yanlarına ince bir ceket almalarında fayda var. İstanbul'da bu hafta sıcaklıklarda durum böyle ilerleyecek. Ancak yurdun farklı noktalarında yağışlı hava da etkisini gösteriyor. Onlardan da kısaca bahsedelim. Orta ve Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde, ayrıca Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle yağışın etkili olduğu noktalarda günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek durum karşı da dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer önemli başlığımız da sis ve pus. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerin de görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Özetle İstanbul'da geçirmiş olduğumuz bu hafta sonu belki de son güzel hafta sonumuzdu. Sıcaklıklar bir miktar yükselmişti. Ancak yeni haftayla beraber, yani yarınla beraber sonbahar kendisini daha fazla hissettirecek. Birkaç gün içerisinde, yani çarşambadan itibaren ise yaklaşık 6-7 derecelik bir sıcaklık düşüşünden söz ediyoruz. Özellikle çarşamba gününün altını çizelim. Sıcaklıklar gecede termometrelerde tam 14 dereceyi görecek. Megakent'ten haftanın hava durumu notlarını aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
4: Teşekkürler. Merve Köloğlu anlattı ayrıntıları. Şimdi Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları hala devam ediyor. Her geçen gün yeni gelişmeler de ortaya

0: çıkmaya başladı. Arama çalışmaları sırasında bulunan eşyalar inceleme için adli tıpa gönderildi. Ekipler gece gündüz Büşra bebeği aramak için aralıksız çalışıyor.
1: Büşra bebek yaşıyor mu?
2: Büşra bebeğe ne olduğunun sırrı bulunan kıyafetlerle mi çözülecek? 11 aylık Büşra bebek, 10 Eylül gecesi Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyünde kayboldu. Olayın ardından anne Elif Balıkçı'nın iddialarının ardı arkası kesilmedi.
3: Anne Elif Balıkçı ilk etapta babasının 11 aylık Büşra bebeği başkalarına para karşılığı sattığını söyledi. Sonrasındaki ifadede hayvanların götürebileceğini, yabani hayvanların çadırdan götürebileceğini söyledi. Ondan sonraki ifadesinde ise yine 11 aylık Büşra bebeği babası sırtına vurarak, tokatlayarak öldürdüğünü söyledi.
2: Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin annesi, babası ve akrabalarının da aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.
4: Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz? Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
2: Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken gözler ailenin kaldığı çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bebek kıyafetlerine çevrildi. Buluntular, Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması ve üzerlerinde kan ya da soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu bulunup bulunmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. AFAD, UMKE, jandarma ekibi, hassas burunlu köpekler ve dronlar yardımıyla her yerde Büşra'dan bir iz aranıyor.
0: Osmaniye'den ardı ardına gelen iki acı haber. Kadirli ilçesinde ikiz bebek bekleyen 6 aylık hamile Didar Filiz eşinin cani saldırısı sonrasında hayatını kaybetti. Bir başka vahşet de Sumbas ilçesinde yaşandı. Tartıştığı oğlunu tarım aracı olan tahrayla öldüren bir baba gelinini ve torununu da yaraladı.
5: Osmaniye'den peş peşe cinayet haberleri geldi. İkiz bebek bekleyen genç kadın eşi bir kişi de babası tarafından katledildi. Vahşi cinayetlerin ilk adresi Kadirli ilçesi oldu. İki çocuk annesi olan, aynı zamanda ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 20 yaşındaki Didar Filiz, aralarında çıkan tartışmada eşi kaygısız Filiz tarafından acımasızca darbedildi. Eşinin başına piknik tüpüyle vurduğu genç kadın ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 6 ay sonra yeniden anne olmaya hazırlanan Didar Filiz'in bebekleri de kurtarılamadı. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis tarafından 3 akrabasıyla birlikte gözaltına alınan 24 yaşındaki kaygısız Filiz tutuklandı. Akrabaları ise serbest bırakıldı. Kan donduran diğer bir cinayetin adresi ise Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi oldu. Aile içinde çıkan tartışmada 66 yaşındaki Fevzi Topbaş, oğlu Aydın, gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş'a tarım aleti Tahra ile saldırdı. Vücuduna aldığı ağır darbelerle kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Aydın Topbaş hayatını kaybetti. Dedesinin saldırısına hedef olan 14 yaşındaki Ayşe ile 37 yaşındaki annesi Mehtap Topbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlat katili Fevzi Topbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
0: İstanbul'da 5. kattaki evinin balkonunda temizlik yapan bir kadın aşağı düştü ve maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza Zeytinburnu Çırpıcı mahallesinde yaşandı. 5. kattaki evinin balkonunda temizlik yapan bir kadın aniden dengesini kaybetti ve aşağı düştü. Olay yerinde müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

0: İstanbul Fatih'te bu hafta yaşanan döviz bürosu cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme var. İki kişinin öldüğü saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı, cezaevine gönderildi.
1: Döviz bürosundaki silahlı kavgada iki kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin çifte cinayette 6 şüpheli tutuklandı. 15 Eylül günü İstanbul Fatih'teki döviz bürosunda tartışma kavgaya dönüşmüş, silahlar konuşmuştu. Olayda Adnan Aksoy'la kardeşi Kadir Aksoy hayatını kaybetmişti. Cinayet büro amirliğince başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverildi. Öte yandan olayın geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığı belirlenirken, iş yerinde 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Silahlı kavgayla bağlantılı iki tabancadan biri ofiste, diğeri ise yeni kapı açıklarında denizde bulundu.
0: Ankara'da komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden Türkan Sabancılar ve 10 yaşındaki kızı Elif Sude Sabancılar'ın ölümüne ilişkin davada yeni bir karar çıktı. İlaçlamayı yapan İbrahim Çatu'a daha önce verilen 18 senelik hapis cezası Yargıtay tarafından orantılı bulunmadı ve bozuldu. Dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme Çatu'yu 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
2: İlaçladıklarını gördük yani. İlaç yapan kişiyi gördük.
1: Ankara'da anne ve kızının ölümüne neden olan ilaçlama olayında mahkemeden yeni karar çıktı. Davada evi ilaçlayan sanığa 12 yıl hapis, 2 sanığa ise beraat verildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi 14 Haziran 2023'te evinde haşere ve tahta kurusu şikayetiyle ilaçlama yaptırmak istedi. Ev sahibi internetten ulaşarak 3000 liraya İbrahim Çatuk'la anlaştı. Çatuk'un oğlu Burak Akça ile yaptığı ilaçlama işleminden bir gün sonra aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Türkan Sabancılar'la kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda anne ve kızının kullanımı yasak olan alüminyum fosfit sonucu öldüğü belirlendi.
3: İki çocuğu var, bir de eşi var, bir de kendi. İkisinin vefat ettiğini duyduk.
1: Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a 18 yıl hapis cezası verilirken Burak Akça ve ev sahibinin beraatine hükmedildi. Karar tarafların başvurusu üzerine Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi suç vasfını doğru, ceza miktarını fazla buldu. Çatuk hakkında verilen mahkumiyet hükmünü oy birliğiyle bozdu. Dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. İki sanığa ise beraat verildi.
0: Bu hafta Birleşmiş Milletler Haftası ve dünya diplomasisinin kalbi de New York'ta atacak. Liderler Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başladılar. 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Türkevi de bu büyük zirveye hazır. Bugüne kadar Türkevi çok sayıda lideri ağırladı. Peki Türkevi'nin Amerika'daki misyonu ne? İzleyelim.

0: Eylül 2021'de New York'un kalbinde yükseldi. 5 yılda sayısız lideri ve siyasiyi ağırladı. Kısa sürede Türk diplomasisinin yurt dışındaki kalesi haline geldi. Burası güçlenen Türkiye'nin Manhattan'daki mührü, Türk Evi.
1: Hemen arkamda gördüğünüz Türkiye'nin Türk Evi, New York'ta bulunan merkezinin tarihi 1977 yılına kadar dayanıyor. Daha önce diplomasi merkezi olan bu bina artık New York'un merkezinde hemen Birleşmiş Milletler'in karşısındaki yerini almış vaziyette.

0: Tüm Birleşmiş Milletler toplantılarında da hiç şüphesiz dünyanın gözü bu binada oluyor.
1: Açılışı bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türkiye ve Türkiye'nin siyasi arenada yazdığı başarı hikayesinin taçlandığı nokta oldu.
2: Türkiye'vi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum.
1: 2021 yılında kapılarını açtığı günden bu yana Başkan Erdoğan buradan dünyaya önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere onlarca devlet başkanı ve başbakan Erdoğan tarafından Türk evinde ağırlandı. Ancak bu görkemli yapı sadece sahip olduğu statüyle değil, stratejik konumuyla da dikkat çekiyor.
0: Türk evi hemen gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in genel merkezinin hemen karşısında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde birçok diplomatik temaslarını ve görüşmelerini de bu binada gerçekleştiriyor.
1: 171 metre yüksekliğe ve 36 kata sahip olan Türk evi Selçuklu mimarisinden taşıdığı örneklerde dikkat çekiyor. Bina Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları esnasında konakladığı nokta olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Türk kurumlarını tek çatı altında buluşturan stratejik bir merkez.
0: Türk evi New York'ta hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında, aynı zamanda Türkiye'nin BM daimi temsilciliğine ve aynı zamanda da Türkiye'nin başkonsolosluğuna ev sahipliği yapıyor.
1: Şimdi dünya liderleri Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu nedeniyle bir kez daha New York'ta buluşuyor. İşte bu kritik diplomasi trafiğinde gözler yeniden Türk evinde.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi öncesinde Fox News muhabirine bir açıklama yaptı, bir röportaj verdi. O röportajda İran'a tehdit yağdırdı Donald Trump. Tahran'a akıllı olsalar iyi ederler dedi. Asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım bilmiyorum dedi. Amerikan Başkanı'nın gündeminde İran, Yemen ve Birleşmiş Milletler Zirvesi gibi pek çok başlık da vardı. Tahranlı yetkililerin birçoğunun fare gibi saklandığını öne sürdü Donald Trump ve Hürmüz'de tırmanmaya devam eden gerilimden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. İran'a uslu durmaları tavsiyesinde bulundu. Asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım dedi. İran'ın şu an 3 seçeneği olduğunu söyleyen Donald Trump, ya tamamen yok edilecekler, ya ekonomik olarak çürümeye terk edilecekler, ya da bir anlaşma yapmak zorundalar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a da Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında verilen vizeye ilişkin de bir açıklama yaptı Donald Trump. Zirvede Pezeşkiyan'la görüşebilirim dedi. Yemen'e dair de konuştu. Hürmüz gibi kritik önemi bulunan Babülmendeb Boğazı'nda askeri gerilime ilişkin Husilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gerilimi yeniden artırdı. Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kritik noktalarla Yenbu'daki Aramco tesislerini füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırıların ardından bölgede karşılıklı operasyonlar devam ediyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Husilerle doğrudan görüşmeler yürüttüklerini doğruladı.
4: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Riyad'daki kritik noktalarla Yenbu'daki Aramco tesisleri hedef alındı. Balistik füze ve İHA'larla yapılan saldırılarda Riyad'a yönelik bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı. Başkentte Kral Halit Havalimanı yakınlarında ise patlama sesleri duyuldu. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava operasyonlarına karşılık olduğunu savundu. Seri, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısıyla ilgilerinin olmadığını da öne sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'daki sivil noktaları hedef almadıklarını iddia etti. Riyad'ın güvenlik alarmı yalnızca başkentle sınırlı kalmadı. Suudi makamları ülkenin farklı bölgelerinde de İHA ve füze tehditlerinin önlendiğini açıkladı. Saldırıların enerji tesislerine kadar uzanması gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yemen'de ise Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Mağrib'in güneyindeki El Feliha bölgesinde Husilerin sızma

0: erişiminin engellendiği açıklandı. Yemen ordusu çatışmalarda 12 Husi mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Orduya ait savaş uçaklarının da Husilere ait toplanma alanlarını ve askeri araçları hedef aldığı bildirildi. Cephedeki tırmanış, Suudi Arabistan'a uzanan saldırılarla birlikte Washington'ın da yakın takibinde. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilerle doğrudan görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
1: Bölgede Suudiler ve diğerlerinin etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu. Ayrıca Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürütüyoruz. Bir de durumu kontrol altında tuttuğumuzu düşünüyoruz.
0: Washington'ın Husilerle teması krizin sadece Yemen cephesinde kalmadığını gösteren gelişmelerden biri. Çünkü gerilimin bir diğer kritik adresi Bab-ül-Mendeb Boğazı. Husilerin batı sahili ve Bab-ül-Mendeb çevresindeki ilerleyişi Kızıldeniz'deki deniz trafiğini de yakından ilgilendiriyor. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab-ül-Mendeb Boğazı, küresel ticaret ve enerji taşımacılığının kritik geçiş noktalarından biri. Bölgedeki çatışmanın bu hatta yaklaşması deniz ticareti ve enerji güvenliğine ilişkin riskleri de gündemde tutuyor. Son gelişmelerle Yemen'deki çatışma cephe hatlarını aşarken, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve Kızıldeniz'deki deniz trafiği krizin en kritik başlıkları haline geliyor.
2: Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakalım. Dışişleri Bakanı dün akşam katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan'da Husilerle yaşanan çatışmalarda Mekke İttifakı olarak askeri ihtiyaçlara gerekirse yanıt verilebileceğini söyledi Dışişleri Bakanı.
3: Amerika-İran görüşmelerinde biliyorsunuz son birkaç aydır bir tıkanma var. Ve bu tıkanmanın tezahürü olarak sadece birbirlerine saldırıyı değil, Bab-ül-Mendeb ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'a doğru giderek bir yaygınlaştırma ameliyesi içerisinde olduğunu görüyoruz tarafların. Şimdi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Tabii burada biz bütün ağırlığımızı aslında Amerika-İran arasındaki yürüyen müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz ama burada taraflar arasında büyük bir güvensizlik var. Pakistan'da bir anlayış birliğine varmışlardı. Fakat daha sonraki uygulamada ortaya aksaklıklar çıktı ve şimdi her iki taraf da bu şeyi açıkçası işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump uzun süredir Grönland'ı almamız gerek diyordu ve Grönland'dan tepkiler geliyordu. Ancak Danimarka ve Grönland'la tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıkladı Trump ve artık askeri olarak Grönland'ın güvenliği de savunması da kalıcı olarak bizimdir, yetki bize verildi dedi. Trump'ın açıklamalarına ise Grönlandlılardan tepki var.
0: ABD Başkanı Trump, Grönland'ın güvenliği üzerinde kalıcı kontrol sağlandığını açıkladı. ABD, buzul diyarda askeri varlığını artırıyor.
1: Grönland'a ulusal güvenlik için ihtiyacımız var.
0: Grönland'da ABD'nin adaya yönelik hamlesi yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland temsilcileriyle tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, Grönland'ın güvenliği ve savunması konusunda ABD'ye kalıcı yetki verildiğini açıkladı. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'ye maliyet getirmeyeceğini de savundu. Trump'ın açıklaması Grönland'da ise tepkiyle karşılandı.
4: Sadece şunu söyleyebilirim ki Trump Grönland'dan çok çok uzak durmalı. Çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecekte Amerikalı olacağına güvenmemeli. Olmayacaklar. Uzak durmalı.
1: Dürüst olmak gerekirse Grönland'ı ele geçireceklerini hiç düşünmedim. Bence bu sadece bir oyun. Grönland'a dikkat çekmek için yaptıkları siyasi bir oyun.
0: Trump'ın planında Grönland'ın stratejik konumu önemli bir yer tutuyor. ABD Başkanı adanın uygun bölgelerinde büyük bir ABD askeri varlığı geliştirmiştir.

0: Gelme sürecinin başlayacağını açıkladı. Trump ayrıca ABD'nin açık yazılı onayı olmadan rakip ülkelerin Grönland'da üs kurmasını, askeri varlık göstermesini ve hassas yatırımlar yapmasını engellemek istediğini bildirdi. Washington yönetimi özellikle Çin ve Rusya'nın Arktik bölgesindeki askeri ve ekonomik faaliyetlerinden uzun süredir endişe duyuyor.
1: Esad rejimi Suriye'de sadece insan hakları ve insanların özgürlüğünü değil, dini eğitim hakkını da hiçe sayıyordu. Binlerce İslami eser rejim tarafından bugüne kadar yasaklanmıştı. Rejim baskısından kaçarak Kuveyt'e sığınan Abdullah Mustafa Ali Tulvan da yüzlerce İslami kitaptan oluşan kütüphanesini evinin duvarına gizledi ve o eşsiz kütüphane rejimin yıkılmasıyla birlikte yeniden gün yüzüne çıktı.
0: Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu. Evinin duvarına gizlediği yüzlerce kitabı yeniden gün yüzüne çıkardı.
2: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
0: Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halit Ulvan, Esad rejiminin baskı ve zulmünden kaçmak için 2011'de Kuveyt'e sığındı.
2: Camiye giren herkes şüpheli görülüyordu. Rejim tarafından terörist, Müslüman kardeşler mensubu ya da muhalif olarak yaftalanırdı.
0: Ancak tüm hayatını geride bırakmadan hemen önce gözü gibi baktığı yüzlerce kitaplık kütüphanesini evinin duvarına sakladı.
2: Kütüphanede tefsirler, hadis külliyatları, Kur'an ilimleri, sahabe hayatları, İslam tarihi, İslam öncesi dönem tarihiyle kültürel ve sosyal içerikli eserler bulunuyor. Kitaplar benim ve oğullarım için temel başvuru kaynaklarıdır.
0: Ve rejimin yıkıldığı Aralık 2024'ten sonra evine dönen Halit Ulvan'ın ilk işi kütüphanesini gün yüzüne çıkarmak oldu. Esad rejimi döneminde bulundurulması ve dolaşıma sokulması yasak olan eserler 15 yıl sonra yeniden sahibine kavuştu.
2: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
0: Geçen yıllara rağmen büyük bölümü sağlam kalan gizli kütüphanede hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında önemli eserler yer alıyor. Çok sayıda hafızlık icazetlerinin de arasında bulunduğu o kütüphanede Kur'an-ı Kerim nüshaları da var.
1: Yunanistan Türk savunma sanayindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle test ettiğini yazdılar. Haberde Türkiye elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor ifadeleri kullanıldı.
3: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
4: Türkiye Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle donatarak elektronik harp rolünde test etti. Sahneye çıkan TB2 ve Aselsan ikilisi Yunan basınında anında gündem oldu. Alfa Press gazetesi Türkiye elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor yorumunda bulundu. Aselsan tarafından geliştirilen teknolojilerle donatılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Konya'da uluslararası heyetlerin karşısına çıktı. Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100 elektronik destek podu, Antidot 2EA200 elektronik harp podu ve Fulmar 200 sentetik açıklıklı radar podu düzenlenen demo gösteriminde başarıyla görev yaptı. Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan Antidot ve Fulmar podları koordineli şekilde çalıştı. Elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi. Bayraktar TB2'nin yeni milli teknolojilerle donatılması Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle elektronik harp rolünde test ettiğini yazdı. Türkiye son teknoloji ürünü TB2 Bayraktar'da elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor ifadelerini kullandı.
1: Son dönemde hiçbir belirti vermeden artan hastalıklardan biri şah damarı darlığı. Beyne giden kan akışını etkileyerek ciddi sonuçlara yol açabiliyor şah damar darlığı ve böylece hastalık maalesef felce kadar götürüyor.

0: sürebiliyor. Uzmanlardan bazı uyarılar var.
1: Beyni besleyen damarlarda daralma oluşuyor, belirti vermeden ilerliyor.
2: Hastalarımız bir anda konuşma kaybı, elinde kolunda kuvvet kaybı, konuşamama, hareket edememe ile karşılaşıyoruz. Aktif, işini, her şeyini yapan bir insan, bir avukat, bir hakim, bir savcı düşünün. Bir anda bu insanlar mesleğini yapamaz ve başkalarının desteğine ihtiyaç duyar hale geliyorlar.
1: Şah damarındaki daralma felce zemin hazırlıyor.
2: Beyni besleyen damarlar, iki tanesi ön tarafta, iki tanesi arka tarafta. Bu beynimiz bu dört damar ile dengeli düzeni bir şekilde besleniyor. Şah damarında bir darlık olduysa ve bunu fark etmediği zaman ne yazık ki istemeyen olaylar, yani felçlerle karşılaşıyoruz.
1: Uzmanlara göre yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi durumlar riski artıran faktörler arasında.
2: Şekeriniz, tansiyonunuz, kolesterolünüz, sigaranız, stresiniz varsa, genetik yatkınlığınız varsa lütfen ihmal etmeyin.
1: Şah damarı daralması Doppler ultrasonuna tespit edilebiliyor.
2: Bu Doppler size şunu söyleyecek. Hem şah damarınıza bir darlık var mı diye, hem de bir damar sertliği, damar tıkanıklığı sizde başlamış mı onu gösterecek. Dolayısıyla da siz tedbir alırsanız sağlıklı yaş alırız.
0: İstanbul'da ilçeler arasında bir fiyat uçurumu var. Özellikle gayrimenkulde de, gıdada da neredeyse bazı ilçelerde 10 kat fark var. Aynı ürün semtten semte neden farklılık gösteriyor? Tüketicinin kafası karışık. Ekibimiz sokağa çıktı. Aynı domatesin bir semtte 150 lira, diğerinde 100 lira olmasının arkasındaki tabloyu araştırdı.
3: İstanbul'un her noktasında farklı bir fiyat var.
4: Evet, maalesef öyle.
3: Neden sizce?
4: Serbest piyasa var diyorlar.
5: Tüketicinin kafası karışık. Çünkü mega kent İstanbul'da hangi ürünü almaya kalkışsa her ilçede farklı bir fiyatla karşılaşıyor. Özellikle de gıda ürünlerinde.
6: Aynı çiftçi, aynı ürün, aynı üretim şekli. Bir bakıyorsun A semtinde başka, B semtinde başka. Burada aradaki aracıların bir fırsat ekonomisi yaratmasına bağlı.
3: Domatesin en kalitelisi pembe domatestir. İşte şu anda İstanbul Yeşilköy'de bir manavdayız ve burada fiyatı 150 lira. Bakalım diğer ilçelerde ne kadar? Şimdi de Fatih'in ara sokaklarında bir manavdayız ve burada da pembe domatesin kilogram fiyatı 100 lira. Yani arada 50 liralık bir fark var.
7: Bizim burada bir kere kiralar diğer semtlere göre bir daha farklı. 70-80 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar kira açıyor.
8: Kiralar yüksek. Lüks semtlerde. Burada diyelim ki 30-40 ise orada 200-300.
6: Elbette ki kira maliyetleri, işte işçi masrafları, diğer giderler elbette ki yatsınamaz. 5-10 metre aralıklarla yan yana marketlerde yüksek kira fiyatında fark göremez.
7: Kiralar düşse tabii ki fiyatlara yansıyacak.
5: Satıcılar tek faktörün kira ya da eleman masrafları olmadığına da dikkat çekiyor. İkinci faktör ise semtten semte göre değişen kalite.
7: Burası biraz elit yer olduğu için kaliteli mal getirmek zorundayız.
8: 30 liraya pembe domates halde var. İnanın 150 liraya halde toptan fiyatı pembe domates var.
4: Biz de geziyoruz, hangisi işimize gelirse onu ondan alıyoruz.
8: Her şeyden önce vicdan diyorum, başka da bir şey demiyorum.
6: Vicdan olması lazım tabii ki.
5: Sadece gıdada ilçeden ilçeye göre bir değişim yok. En önemli farksa emlak sektöründe. Bazı ilçelerde özellikle satılık konutlarda fiyat farkı 10 katına kadar çıkabiliyor.
9: En pahalı ilçeleri Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy burada bir numara diyebiliriz Anadolu yakasında. Avrupa yakasına geldiğiniz zaman bu iki tane merkezde aslında Beşiktaş ve çevresinde Şişli, Etiler, o bölgede özellikle Levent tarafı, yine az önce bahsettiğiniz Eyüp'ün bazı bölgeleri, Göktürk tarafı özellikle pahalı bölgeler arasında sayabiliriz.
3: İlçeler arasındaki fiyat uçurumu ilanları da yansıyor. İşte o ilanlardan biri Beylikdüzü'ndeki 100 metrekarelik bir daire 3 milyon 50 bin liraya satılırken Kadıköy Caddebostan mahallesinde aynı metrekaredeki bir daire ise 30 milyon liraya satılıyor. Yani şehirler aynı ama fiyat farkı neredeyse 10 katı.
9: Bu direkt sosyokültürel farklılıklarla açıklayabileceğimiz bir durum. Aynı şekilde kiralıkta da aynı tabloyu görebiliyoruz. diyebiliriz. Pendik'te 26.500 TL'ye bulduğumuz aynı standartta bir daireyi Kadıköy'de, Fenerbahçe'de 100

0: 50 bin lira kiraya bulabiliyoruz.
1: Bir evin müstakil olması ve şehirden uzak olması da zaman zaman fiyatı etkileyen faktörler arasında.
0: Büyükçekmece tarafı özellikle villa konseptlerinde milyon dolarlık fiyatlara varırken, örnek veriyorum, bahçeli evde müstakil bir yaşam isterseniz bunun dörtte biri, beşte biri fiyatına alabiliyorsunuz.
1: Uzmanlar bu fiyat uçurumunun dünyanın farklı ülkelerinde de olduğunu söylüyor.
0: İngiltere'nin Londra'sında da, özellikle benim gördüğüm Berlin'de de rastlanabiliyor. Arası 10 dakika olan iki bölgede kira ve satış fiyatları kat be kat artabiliyor.
2: Hatay'dan bir hikaye. 85 yaşındaki Hacı Bayram Yıldız tam 35 senedir bisikletini ulaşım aracı olarak kullanıyor.
1: 85 yaşında ama pedaldan vazgeçmiyor. Hatay Antakya'da yaşayan Hacı Bayram Yıldız yaklaşık 35 yıldır ulaşım aracı olarak bisikletini kullanıyor.
3: Benim aracım bu işte. Ben buna oldu bitti biniyorum. Ne mazot ne gaz, pedal çevirmeye doyum olmaz.
1: Camiye, işe ve pazara gitmek için günde yaklaşık 20 kilometre pedal çeviriyor. Üstelik yaşına rağmen hala su tesisatı ve inşaat işi yapıyor.
3: İlk aylığından bana bir bisiklet aldı. O kızım emekli oldu. O bisikletim de çürüdü. O bisikleti ben 20 sene kullandım. Bana yeni bir tane daha aldı. O gün saydım 19 kilometre bisikletten gittim yani.
1: Yıldız dinç kalmasını da yıllardır sürdürdüğü bu alışkanlığa bağlıyor. Yaşıyla ilgili yapılan esprilere ise cevabı hazır.
3: Diyorlar ya sen, sıra sana geldi diyorlar. Ben diyorum yok, daha 100 yaşı doldurmadan ölmeyeceğim.
2: İstanbul'da bulunan Terkos Gölü'nün yüzeyinin geniş bir bölümü pembe çiçeklerle kaplandı.
4: Pembe çiçeklere büründü. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nde şu günlerde görsel şölen yaşanıyor. Sonbaharla birlikte yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değiştirip pembe tonları alması görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü'nde balık tutanlar ve yüzeydeki sandallar da bölgeye ayrı bir ahenk katıyor. Suyun üzerinde kilometrelerce uzanan renkli çiçekler adeta mevsim geçişini gözler önüne seriyor.
2: Süper Lig'deki puan durumuna bakacağız. Dün akşam Trabzon-Galatasaray maçı vardı. Trabzonspor Galatasaray'ı yendi. Bugün Fenerbahçe-Eyüp maçı oynanıyor ve bu akşam Beşiktaş-Ahmet Spor maçı oynanacak ve Beşiktaş'ın galibiyeti ya da beraberlik durumunda siyah beyazlılar ligin lideri olacaklar. Ahmet Spor Beşiktaş'ı mağlup ederse şayet 13 puana çıkacak ve bu kez Süper Lig'de ilk sıraya yükselmiş olacak. Son durumu da görüyoruz. Şu an Galatasaray 13 puanla Süper Lig'de zirvede. Hemen arkasından Beşiktaş ve Kocaelispor geliyor 12 puanla. Alanyaspor 11 puanda. Trabzonspor dün akşam aldığı galibiyet sonrası 10 puanda ve Ahmet Spor eğer bugün Beşiktaş'ı yenerse ilk sıraya yerleşecek. Beşiktaş şayet Ahmet Spor'u yenerse ya da beraberlik yakalarsa Beşiktaş da şu an bu akşam zirveye yerleşecek. Yenmesi ve berabere kalması durumunda. Gidelim şimdi Süper Lig'de lider maçı için karşı karşıya gelecek her iki takım ve Sinan Yılmaz bize son bilgileri paylaşacak. Sinan.
5: Aslında bir liderlik mücadelesi diyebiliriz. Yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra Diyarbakır'da dev mücadele başlayacak. Hazırlıklar da yapıldı. Biraz önce Beşiktaş futbol takımı stadyuma giriş yaptı. Akabinde ise taraftarları Diyarbakır Stadyum'a geldi ve biraz sonra da tribündeki yerlerini alacaklar. Kente biletler tükendi. Yani 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadyumu tamamen doldu diyebiliriz.

0: Sessiz vatandaşlar, bölge halkı yoğun bir ilgi gösteriyor. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla çok sayıda kişi Diyarbakır Stadyumu'na geldi. Merhaba. Fakat Ahmet Spor'a gönül veren insanlar da çocuğunu alıp Diyarbakır Stadyumu'na gelmeye hala devam ediyor. Biraz önce Beşiktaş taraftarlarını burada gördük. Onlar da stadyuma giriş yaptılar. Biraz sonra da tribünlerdeki yerini alacaklar. Yaklaşık 20-25 dakika sonra da ilk 11'ler belli olması bekleniyor. Yoğun bir güvenlik önlemi alındığını söyleyebiliriz. Çok sayıda polis ekibi burada görev yapıyor ve şu anda Beşiktaş taraftarlarını ekranlara taşıyoruz. Ahmet Spor taraftarlarıyla beraber, bakın şu anda stadyuma giriş yaptılar. Gerçekten iki takımın taraftarları Diyarbakır'da iki günden beri birlik ve beraberlik mesajı veriyor. Hatta sabah saatlerinde Hasanpaşa Hanı'nda beraber kahvaltı yaptıklarını biz gördük. Fotoğraflardan biz gördük. Sosyal medya hesaplarında da paylaşmışlardı. Dediğimiz gibi Diyarbakır artık futbol kenti, sportif faaliyetlerle kent alınıyor. Uzun bir süreden sonra kente bir takımın Süper Lig'de olması gerçekten heyecan verdi vatandaşlara ve Beşiktaş da 18 yıl sonra Diyarbakır'a geldi. Bakın şu anda gençleri, çocukları ekranlara taşıyoruz. İşte sporu çok seven Diyarbakırlı çocukları, gençleri şu anda kameraman arkadaşım ekranlara taşıyor. Dediğimiz gibi 20 dakika sonra iki takımın 11'leri de belli olmuş olacak. Kente yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz aslında. Biz gelirken gerçekten çok zorlandık. İnanılmaz bir trafik vardı. Neredeyse stadyumun dört bir yanı araçlarla dolu, çünkü bölge halkı bu maça çok ilgi gösteriyor. Liderlik açısından da oldukça kritik bir maç. Çünkü Ahmet Spor maçı alırsa avarajla lider konumunda, Beşiktaş maçı alırsa zaten liderliğine lider olacak. Kente dediğimiz gibi güzel bir, heyecanlı bir atmosfer var ve insanlar maça gelmeye devam ediyor. Biz de tribünde olacak, basın tribünde olacağız ve maçı izleyeceğiz ve dönüşünde inşallah tekrar bir değerlendirme olursa aktarmaya çalışacağız.
1: Evet, Beşiktaş ve Ahmet Spor bugün liderlik için karşı karşıya gelecekler. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan ayrıntıları anlattı. Kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranlardan devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: İstanbul'da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Palamudu, levrek, çipura, sardalya, mırlan, istavrit, somon, tekir izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin Gürpınar su ürünleri haline ilişkin verilerine göre Ağustos'ta halde 91 farklı ürün satıldı. Toplam 874 ton su ürününün satışa sunulduğu halde en çok palamut rağbet gördü. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünleri %17,85'ini oluşturdu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
2: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
2: Türkiye'nin en

0: çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam. Reklam. A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Kamu iktisadi teşebbüsleri arasında 2027 yılı için en yüksek ödenek teklif tavanına sahip kuruluş 353 milyar 808 milyon 640 bin lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü oldu. Gelecek yılın ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının %46,92'si Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ayrıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atıyor. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar ve adaletsizlik mücadelesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha küresel vicdanın sesi olacak.
2: Bu hafta tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısında olacak. New York, Washington'ın siyasi başkenti olsa da Birleşmiş Milletler'in merkezi olması nedeniyle küresel diplomasinin en önemli adreslerinden biri. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası 18-28 Eylül tarihleri arasında devlet ve hükümet başkanlarının kürsüye çıkacağı genel görüşmelerse 22 Eylül'de başlayacak ve 28 Eylül'e kadar sürecek. Gelenek gereği genel kurul kürsüsüne ilk olarak Brezilya, ardından ev sahibi ülke olarak ABD çıkıyor.
1: Başkan Erdoğan, genel kurulun ilk günü yapacağı tarihi konuşmada Gazze'deki insanlık dramından İran-ABD ve Rusya-Ukrayna savaşına, küresel güvenlik açıklarından dünya sistemindeki tıkanıklıklara kadar önemli mesajlar verecek.
3: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden daha önce de dünya sistemine yönelik eleştirilerini sık sık dile getirmişti.
4: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: Diplomasinin arka odalarında da yoğun bir trafik yaşanacak. Gözler Erdoğan-Trump zirvesine çevrilmiş durumda. Erdoğan-Trump görüşmesinin öne çıkan başlıklarından birinin Orta Doğu'daki yeni güvenlik dengeleri olması bekleniyor. Türkiye'nin İran'la sınırı bulunan bir NATO ülkesi olması, Ankara'nın bölgesel gelişmelere ilişkin pozisyonunu zirvenin önemli başlıklarından biri haline getiriyor. Ve Suriye. Erdoğan-Trump görüşmesinde Suriye'nin geleceği, bölgesel güvenlik ve Türkiye-İsrail hattındaki gerilim de masada olacak. Savunma ilişkileri de Erdoğan-Trump zirvesinin önemli başlıkları arasında. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşü, S-400 hava savunma sistemi sebebiyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği uzun süredir Ankara-Washington hattındaki temel dosyalar arasında bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de görüşmesi bekleniyor. Devlet ve hükümet başkanları ile yapacağı ikili görüşmelerde Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiğinde önemli bir yere sahip. Erdoğan'ın Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın New York ziyareti öncesinde Türk evinde hazırlıklar tamamlandı. Türk evi, Erdoğan'ın New York temasları boyunca önemli buluşma noktalarından biri olacak.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Kısa bir aranın ardından bu hafta Birleşmiş Milletler'i konuşacağız dedik. Peki Birleşmiş Milletler neden, nasıl kuruldu? Şu an nasıl bir mekanizma ile çalışıyor? 80 seneyi aşan tarihiyle çoğu zaman artık eleştirilerin hedefinde olan Birleşmiş Milletler'e biraz daha yakından bakacağız.

Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. Dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz.

İkinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil.

takvimler 2 Eylül 1945'i gösterdiğinde dünya tarihinin en büyük savaşlarından biri sona ermişti. Kentler yıkılmış, milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, Avrupa harabeye dönmüş, insanlık savaşın ne kadar büyük bir yıkıma dönüşebileceğini bir kez daha görmüştü. Ama 2. Dünya Savaşı'nın ardından geriye yalnızca enkaz kalmadı. Büyük bir soru vardı akıllarda. Dünya bir daha aynı felaketi yaşamamak için ne yapabilirdi? İşte Birleşmiş Milletler bu sorunun cevabı olarak ortaya çıktı. 1945'te kurulan örgütün temel fikri aslında oldukça basitti. Devletler sorunlarını savaşarak değil, konuşarak çözmeliydi.

0: Dünya tarihindeki en büyük savaşların birinden henüz yeni çıktık. Şimdi görevimiz bizim ve çocuklarımızın bir daha böyle bir savaşı tecrübe etmemesini sağlamak.
1: Birleşmiş Milletler'in hikayesi aslında 1945'te başlamadı. Öncesinde bir başka büyük uluslararası örgüt vardı, Milletler Cemiyeti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1919'da kurulan Milletler Cemiyeti'nin amacı da büyük ölçüde aynıydı. Devletler arasındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmek ve yeni bir dünya savaşını önlemek. Ancak sistem başarısız oldu. Bu nedenle Birleşmiş Milletler kurulurken verilen temel mesaj şuydu: Birinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan sistem savaşı önleyemedi. Şimdi çok daha güçlü bir uluslararası mekanizma kurma zamanı. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin'in öncülüğünde yeni örgütün temelleri işte böyle atıldı.
2: 1945'te San Francisco'da 50 ülke bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in kurucu antlaşması niteliğindeki BM şartı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülke tarafından 26 Haziran

0: 1945 tarihinde imzalandı. Daha sonra Polonya'nın da şartı imzalamasıyla kurucu üye devletlerin sayısı 51'e yükseldi ve 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler resmen kuruldu. 51 ülkenin oluşturduğu yapı artık neredeyse bütün dünyayı kapsayan dev bir uluslararası platforma dönüşmüş durumda. Bugün örgütün 193 üyesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Şartı'nın girişindeki ifadeler aslında örgütün neden kurulduğunu çok açık biçimde anlatıyor. Amaç, insanlığa iki kez tarifsiz acılar yaşatan savaş felaketinden gelecek nesilleri korumak. Peki bu kadar büyük bir örgüt nasıl çalışıyor?
1: Birleşmiş Milletler denildiğinde çoğu kişinin aklına New York'taki genel kurul salonu geliyor. Ancak Birleşmiş Milletler aslında çok daha büyük bir sistem. Örgütün 6 temel organı bulunuyor. Genel kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreterya. Bunların içinde dünya siyasetinin en kritik adresi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Çünkü uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında asıl sorumluluk Güvenlik Konseyi'nde.
0: Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği korumak veya yeniden sağlamak için yaptırım uygulama veya güç kullanımına izin verme yetkisine sahip. Burada 15 ülke bulunuyor. Bunların 10'u geçici üyeyken 5'i ise daimi üye. Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ve bu 5 ülkenin elinde çok güçlü bir araç var. Veto hakkı. İşte Birleşmiş Milletler'le ilgili asıl tartışma da burada başlıyor. Çünkü konseyin 5 daimi üyesi olan ABD, Çin, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın veto hakkı bulunuyor. Küresel meseleler hakkında birbiriyle çatışan görüşlere sahip daimi üyeler gelen teklifleri veto edebiliyor. Bu da çoğu zaman Birleşmiş Milletler'in belirleyici karar alamamasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyaç duyduğunu kürsüde her fırsatta dile getirerek sistemdeki sorunu daha da görünür kılan isimse Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
2: Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyorum. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil.
0: ...193 üye ülkenin tamamı ise BM Genel Kurulu'nda temsil ediliyor. Burada liderler savaşları, krizleri, insan haklarını, iklim değişikliğini, BM referandumunu tartışabiliyor. Ancak genel kurulda alınan kararların büyük bölümü tavsiye niteliğinde. Her yıl dünya liderleri BM Genel Kurulu için New York'ta bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler'in bir diğer organı ise Ekonomik ve Sosyal Konsey. Birleşmiş Milletler'e bağlı ajansların, komisyonların ve uzmanlık kuruluşlarının çalışmalarını bu konsey koordine ediyor. Dünya genelinde yoksulluk, eğitim, sağlık, istihdam ve ekonomik eşitsizlik konuları ile ilgileniyor. Ve Uluslararası Adalet Divanı. Burası Birleşmiş Milletler'in yargı organı. Merkezi Hollanda'nın La Haye kentinde. Devletler arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturan bağımsız bir mahkeme. Dünyadaki ana hukuk sistemlerini temsil eden ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 15 yargıçtan oluşuyor. Sekreterya, bir diğer adıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, BM'nin ana idari organı. Başında örgütün en üst düzey idari görevlisi olan Genel Sekreter bulunuyor. Merkezi ise ABD'nin New York kentinde. Bugün Dünya Sağlık Örgütü, Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO gibi neredeyse herkes tarafından bilinen pek çok örgüt Birleşmiş Milletler'e bağlı.

0: Lübnan sınırında barış gücü askerlerini öldürdü. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'de ve Lübnan'da İsrail'in katliamlarını durdurmaya da yetemedi.
1: Lübnan, İsrail ve dünya halkı Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramaz. Gazze'deki durum hiç sona ermeyen bir kabus gibi ve tüm bölgeyi içine çekme tehdidi barındırıyor.
2: Gazze'de ve maalesef şimdi Lübnan'da her gün gördüklerimiz uluslararası insancıl hukukun geçerliliğini sorgulamamıza neden oluyor.
3: Gazze'de bu katliamı önleyebilecek olanların suç ortaklığı olmasaydı bu katliam yaşanmazdı. Açlık bir savaş silahı olarak kullanılıyor ve halkların zorla yerinden edilmesi cezasız kalmaya devam ediyor.
4: The United Nations Security Council.
5: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği korumaya yönelik düzlükten kaynaklanan görevini yerine getirme konusunda mevcut yapısı ve bileşimiyle etkisiz olduğunu kanıtlamıştır. Güney Afrika, dünyada güvenlik ve insani durumlar kötüleşirken, Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliğinin aşınmasından ve hesap verebilirliği sağlamayla uluslararası hukuku gözetme konusundaki başarısızlıklarından dolayı derin endişe duymaya devam etmektedir.
0: Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı savaş için hala bir barış ümidi de yok. Birleşmiş Milletler bugün bir güvenilirlik sorunuyla karşı karşıya. Ancak örgütün karar alma mekanizmasının merkezinde hala 1945'in güç dengeleri var. Bugünse dünyanın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezi 1945'tekiyle aynı değil. Japonya, Almanya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yanı sıra Afrika ülkeleri de Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasını savunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2024'te kabul ettiği Gelecek İçin Pakt, Güvenlik Konseyi'nin daha temsili, kapsayıcı, şeffaf ve etkili hale getirilmesi gerektiğini açıkça vurguladı. Bu paktla dünyanın 21. yüzyılda karşı karşıya geldiği yeni sınamalara somut çözümler üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca çöküşün eşiğinde denilen uluslararası düzenin daha adil ve kapsayıcı temeller üzerine oturtulması amaçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Beyoğlu'nda 42 yaşındaki Berat Topay, boyun kütletme sonrası hayatını kaybetmişti. Soruşturmada masör tutuklanırken Topay'ın otopsi raporu ortaya çıktı. Yapay zeka teknolojisini kullanan siber dolandırıcılar, okul alışverişi yapan veli ve öğrencileri bakın nasıl gözüne kestirdi. Trendyol Süper Lig'de lider bu akşam değişiyor. Beşiktaş-Ahmet Spor maçının sonucu yeni lideri belirleyecek. İstanbul'da bulunan Terkos Gölü'nün yüzeyinin geniş bir bölümü pembe çiçeklerle kaplandı. Görenleri hayran bırakan manzara ortaya çıktı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
6: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Akşam Ajansı'nda günün sıcak gelişmelerini anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta manşetimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler temasları olacak. Cumhurbaşkanı bugün New York'a doğru hareket etti. Türkiye saatiyle saat 9'dan sonra Cumhurbaşkanı'nın uçağının Amerika Birleşik Devletleri'ne New York'a inmesini bekliyoruz. Programı yoğun. Cumhurbaşkanı'nın hem Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek, hem ülkelerin liderleriyle görüşecek. Aynı zamanda Amerikalı şirketlerle de temasları olacak. Bunlar yeni yatırımlarında öncüsü anlamına geliyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temaslarını İrfan Sapmaz takip ediyor. Kameraman Erdal Balcı ile birlikte hemen gidelim New York'a. Türk evinin önünden son hazırlıkları İrfan Sapmaz anlatacak.
7: Evet, merhabalar Merve, kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisini takip ediyoruz. Öğleden sonra yaklaşık saatlerimiz şu anda 12'yi gösteriyor ve yaklaşık 5 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte New York'a

0: Gelmesini bekliyoruz. Peki heyette kimler var? Kalabalık bir heyetle geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Alkın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. Güvenlik ve dış politika kadrosu da oldukça yoğun heyet. Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Topluluğu Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM dosyası oldukça kalabalık ama Gazze başta geliyor. Erdoğan'ın BM konuşmasında özellikle Gazze ve Filistin'in devlet olarak tanınması ve İsrail'e karşı uluslararası alanda atılabilecek adımları ön plana çıkartacak. Tabii yoğun ikili temasları da var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya gelecek. Ayrıca Amerika'daki Türk toplulukları ve düşünce kuruluşlarıyla buluşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii en önemli görüşmesi hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olacak. Şu an Merve henüz kesin saat ve gün belirlenmiş değil. En azından Beyaz Saray'dan gelen e-maillerimize baktığımız zaman belirlenmiş bir saat ya da gün göremiyoruz. Şu anda Donald Trump henüz Washington DC'de bulunuyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmesindeki en önemli gündem maddeleri hiç şüphesiz İran ve Gazze, ayrıca bölgesel gelişmeler olacak. Savunma ve ekonomi alanındaki ilişkiler görüşülecek. F-35, S-400 bağlantılı yaptırımlar ve savunma sanayi şirketlerinin yanı sıra enerji ve ticaret ekonomik ilişkileri görüşülecek ve 100 milyar dolarlık bir hedef var Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Bu arada Donald Trump New York'ta Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. 22 Eylül tarihinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleri ve dışişleri bakanları New York'ta olacaklar ve Donald Trump onlarla bir araya gelecek. Ama Donald Trump'ın tabii hiç şüphesiz en önemli meselesi İran meselesi şu anda. 3 Kasım seçimlerine yaklaşırken Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde İran lideri Mesut Pezeşkian'la görüşmesi bekleniyor. Amerika Donald Trump'ın özel talimatıyla Mesut Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arapçı için de vize onayı verildi. Kesin zaman henüz belli değil.
1: Çok teşekkürler İrfan Sapmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nden New York'tan son bilgileri paylaştı. Şimdi işgal altındaki Kudüs'te gerilim tırmanmaya devam ediyor İsrail tarafından. Yahudilerin dini günü Yom Kippur öncesinde provokasyonlar arttı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve bakanların öncülük ettiği binlerce işgalci Yahudilerin ağlama duvarı olarak bilinen Burak Duvarı'na yeni bir baskın düzenlediler. Ardından da Mescid-i Aksa tünellerine indi Netanyahu ve Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
2: Binlerce Yahudi işgalci Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere inerek provokatif mesajlar verdi.
3: Geri döndük. Buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
2: İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kippur öncesinde provokasyonlara hız verdi. Başbakan Netanyahu ve bazı bakanların da aralarında yer aldığı binlerce Yahudi, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Ellerinde İsrail bayraklarıyla Burak Duvarı meydanına akın eden fanatik Yahudiler, ırkçı sloganlar atarak hainler yaptı. İslam mukaddesatının ayrılmaz parçalarından biri olan bölge, İsrail askerleri tarafından askeri kampa çevrildi. Ancak işgalci İsrail'in provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Burak Duvarı'na düzenlenen baskında işgalcilere hitap eden Netanyahu, ardından da Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere indi. Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
3: Geri döndük. Buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
2: İsrail'in o eylemlerine Hamas'tan da sert tepki gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada sürekli tekrarlanan bu baskınların Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in tüm bu provokasyonlarına rağmen kutsal mekanın İslami tarihini silmeyi başaramayacağı ifade edildi.
1: Ve Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Soruşturma kapsamında son olarak İstanbul ve Tekirdağ'da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Eski gazeteci Osman Arslan,

0: ambulans şoförü Süleyman Kaba ve dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltında.
1: Koğuş arkadaşlarına ev hapsi, dönemin savcılarına tutuklama çıktı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bugüne dek yapılan operasyonlarda FETÖ'den ihraç edilen dönemin eski savcılarının tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya çıkmış oldu. Soruşturmada Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ev hapsi şartıyla serbest kaldı. Ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kaldığı koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Uğur'a Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cisim soruldu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi.
2: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
1: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Uğur savcılığın elinde görüldüğünü belirttiği cismin ne olduğu yönündeki soruya ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Savcılık Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedenini sordu. Uğur yine hatırlamadığını ileri sürdü. Avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Uğur Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba ise serbest bırakıldı.
0: Ve fon soruşturmasıyla devam edeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Dün gözaltına alınanların haberini paylaşmıştık. MASAK incelemelere devam ediyor. 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri incelenecek. Yurt dışı varlıklara da bakılacak. Ayrıntıları izleyelim.
1: Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturma derinleşiyor. Başsavcılık Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar olan tüm hesap hareketlerinin incelenmesini istedi.
3: Bazı şirket yöneticilerinin yurt dışı para ve kripto varlık transferleri MASAK tarafından mercek altına alınacak.
1: Birinci derece yakınlarının hesap hareketleri de araştırılacak. İncelenecek tüm raporların başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta ise 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
0: Alihan Kuriş Suç Örgütü, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Bu 4. dalga operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu, örgüte para aktardığı değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atandı.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapı.

0: Tamamına yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
1: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atandı. Soruşturma kapsamında yeni bulgulara da ulaşıldı. Elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğü vurgulandı. Öte yandan 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
2: Faili meçhul cinayetlere ilişkin yeni bir süreç yürütülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul 2 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek bundan sonrası için hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacak mesajını verdi.
3: Tabii burada arka koltuktan tuttum, indirdim, koydum yani.
4: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz.
5: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı zamanla meydan okuyan dosyaları yeniden açtı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından iki faili meçhul cinayetin çözüldüğü bilgisini paylaştı. O dosyalardan ilki İstanbul Gazi Osman Paşa'dan 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terk'in silahlı saldırıda vurularak öldürülmüştü. Dosyada HTS ve bazda görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların, Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
2: Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı kim? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soru soruldu ve Mansur Yavaş'ın olası potansiyel Cumhurbaşkanlığı adaylarına ilişkin nasıl bir değerlendirme yaptığını sordular Özgür Özel'e. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Özgür Özel evet olabilir yanıtını verdi. Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek dedi. Bu açıklama özellikle bundan sonrası için acaba Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu yok mu sayıyor sorusunu akıllara getirdi. İzleyelim.
6: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirmedi. Bu gelişme siyaset kulislerinde Özel'in İmamoğlu'ndan kesin olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
6: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajda Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır sorusuna evet diyen Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ifadesini kullandı.

0: Özel'e Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Haberdar olduğunu söyledi. Belediye hizmetleri kapsamında yapılacak böyle bir görüşmede sakınca görmediğini ifade etti. Özel ayrıca Yavaş'ın bu görüşmesinden hareketle AK Parti'ye geçeceği veya adaylıktan çekileceği yönünde yapılan yorumlara katılmadığını söyledi.
1: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
0: Röportajda Mansur Yavaş'ın henüz yeni partiye katılmaması da Özel'e soruldu. Mansur Yavaş'la düzenli olarak görüştüklerini belirterek aralarında bu konuda bir fikir ayrılığı veya çelişki bulunmadığını söyledi.
2: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ittifakına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'na da açık kapı bıraktı. Elbette Cumhur İttifakı'yla da bir araya gelirim dedi Mahmut Arıkan.
3: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
0: Cumhur İttifakı ile ittifak yapar mısınız sorusuna böyle cevap verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldığı bir televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili konuştu. Mevcut seçim koşullarında tek başına iktidar olamayacaklarını, ittifak yapmak zorunda olduklarını kaydetti.
3: 50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle, buraya dikkat, birçok siyasi partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz.
0: Arıkan'a söz konusu işbirliği yaklaşımının Cumhur İttifakı'nı da kapsayıp kapsamadığı soruldu. Saadet lideri Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeye karşı olmadığını belirtti.
3: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
2: TOKİ'nin borcu devam eden konut ve iş yeri sahiplerine yönelik uyguladığı %25 indirim kampanyası başlıyor. Kampanyadan kimler nasıl faydalanabilecek ve başvuru şartları neler bir bakalım.
4: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
0: TOKİ'de %25 indirim kampanyası başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası uygulayacak.
5: TOKİ'den edinilen bilgiye göre vatandaşların yoğun isteği üzerine hayata geçen kampanya kapsamında ev ve iş yerlerinin tapusunu almak isteyen vatandaşlar borçlarının tamamını peşin ödeyerek mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak.
0: Kampanyadan faydalanmak isteyenler 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Ayrıca alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor. Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilenlerle, geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olanlar faydalanabilecek. Ancak kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Öte yandan hak sahipleri satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvuracak.
2: Teknofest Urfa'ya 10 gün kaldı ve Teknofest'e doğru giderken Diyarbakır'da günlerdir devam eden Teknofest rüzgarı da nefes kesen finalle sona erdi. 11 kategoride yaklaşık 3000 gencin mücadele ettiği yarışmalarda yapay zekadan robotik sistemlere kadar geliştirilen milli projeler büyük beğeni topladı. Şimdi geleceğin bilim insanlarının heyecanı ve çalışmaları ekrana yansıyacak.
0: Diyarbakır günlerdir bilim ve teknoloji heyecanının adresiydi. 16 Eylül'de başlayan Teknofest 2026 finallerinde 677 takım ve 2925 genç aylarca emek verdikleri projeleriyle jüri karşısında ter döktü.
6: Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrenciler Diyarbakır'da Teknofest programı kapsamında hünerlerini, projelerini sergiledi.
0: Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, çip tasarımı ve daha birçok dalda yarışmalar düzenlendi.
7: Şu anda Teknofest'te havacılıkta yapay zeka yarışmasındayız. Burada havacılıkla

0: yakın farklı yapay zeka modelleri geliştirmemiz isteniyor. Bu bir interceptor drone, önleyici drone aracımız. Bu farklı türdeki kamikaze araçları baş kısmında görmüş olduğunuz ağ fırlatma mekanizmasıyla ağ atarak hedef araçları etkisiz hale getirmeye çalışan bir önleyici drone platformu.
1: Gençler farklı alanlarda da çözümler geliştirdi.
2: 3 gündür mücadele ediyoruz birbirimize. Yaklaşık burada 30 takım var. 30 takım aynı anda mücadele ediyor ve bu ortamda olmak çok güzel bir duygu, çok güzel bir his.
3: Çok güzel bir etkinlik. İlk defa katıldım. İnşallah gelecekte de katılmak isterim. Çok güzeldi.
4: Sanayide robotik uygulamalar adı altında bir forklift aracı üretiyoruz abi, otonom bir şekilde. Şu an parkur aşaması var. Belli bir yerden yük alıp belli bir yere yük bırakması gerekiyor.
5: İstanbul Beyoğlu'nda 42 yaşındaki Berat Topay boyun kütletmesi sonrası hayatını kaybetmişti. Soruşturmada masör tutuklandı. Topay'ın otopsi raporu çıktı.
1: Kütletme faciasında hayatını kaybetmişti. 42 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin otopsi raporu ortaya çıktı. Berat Topay 21 Mayıs günü masaj yaptırdıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturmada şüpheli Şenol Karataş tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Topay'ın adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda beyin ve omurilikte kanamayla göğüs kemiği ve sağ dördüncü kaburgada kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca boyun omurları ve ana damarların sağlam olduğu belirtildi.
6: Boyunda ana damar olduğu için direkt sonucu ölümcül olsa da belde de sonucu felç olabilir. Bu tarz manevralarda eğer iyi bir bilen bir stafına yapılmazsa bu damarlar yaralanabiliyor.
1: Topay'ın ilk hastane muayenesinde ise sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu ve kayıtlara kupa çekme izleri notunun düşüldüğü kaydedildi. Tutuklu sanığın avukatı bulguların masajla bağdaşmadığını savundu.
6: Boyun hareketi sırasında arkadaki damar yırtıldı. Öyle olunca beyine ve beyin sapı dediğimiz önemli olan beyin merkezlerine kan gidemiyor. Kan gidemeyince de beyin damarı tıkanmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve çoğu zaman hastalarımızı kaybediyoruz böyle durumda.
1: Tutuklanan masör Şenol Karataş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
7: Berat'ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır. Bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topay ile birlikte geldiler. Ben Berat'a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulans aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Benim masörlük belgem var. Bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
1: Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan görüş istendi. Çok yönlü başlatılan soruşturma sürüyor.
5: Dolandırıcılıkta artık yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. Siber dolandırıcılar okul alışverişi yapan veli ve öğrencileri hedef aldı bu kez. Uzmanlardan uyarılar var. Ödeme kısmında acil ödeme oyununa gelmeyin, resmi teyit olmadan da ödeme yapmayın diyorlar.
8: Mesela bir tane veliye okul yönetiminden geliyormuş gibi gözüken işte servis ücretinizin bugün içinde ödenmesi gerekiyor şeklinde bir mesaj gönderilebiliyor. Mesajın içerisinde de her zamanki gibi sahte bir ödeme bağlantısı bulunuyor. Eğer size acil ödeme baskısı oluşturan bir mesaj geliyorsa burada önce sakin olmak son derece önemli.
1: Dolandırıcılar yine iş başında. Bu kez okul ya da üniversite yönetiminden gelmiş gibi mesaj gönderiyorlar. Mesajlarda acil ödeme yapılması isteniyor. Gönderilen linklere tıklanması ve kişisel bilgilerin paylaşılması talep ediliyor.
9: Dolandırıcılar her gün buldukları farklı yöntemlerle vatandaşın cebindeki paraya göz dikiyor. Bu kez hedefte veli ve öğrenciler vardı. Eğitim veya burs ödemeniz var denerek yapay zeka ile hazırlanmış mesajlardaki sahte linkler üzerinden vatandaşın parasını çaldılar. Uzmanlar uyarıyor. Acil ödeme baskısına kanmayın. Resmi teyit olmadan ödeme yapmayın.
8: Üniversite öğrencilerine de öğrenim ücretiniz bulunuyor, burs başvurunuz onaylandı gibi ifadelerle ne yazık ki ulaşabiliyorlar.
1: Başka bir yöntemse sahte kargo mesajları. Paketiniz teslim edilemedi ifadesiyle dikkat çekiliyor. Devamındaysa küçük bir ödeme karşılığında teslimatın yapılacağı söyleniyor. Amaç belli. Kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmek.
8: Acil ödeme. Paketiniz teslim edilemedi, burs kazandınız veya öğrenim ücretiniz bulunuyor.

0: gibi ifadelerle kişilerin hızlı karar alması sağlanmış oluyor. Çünkü hemen amaç o linke tıklatıp dolandırmak oluyor.
1: Kırtasiye, kıyafet ve elektronik ürünlerdeki indirimler de dolandırıcıların tuzağına dönüşebiliyor. Gerçek siteler taklit ediliyor. Aşırı ucuz fiyatlarla vatandaş tuzağa çekiliyor. Dolandırıcıların hedefinde öğrenciler de var. Burs kazandın denilerek ön ödeme talep ediliyor. Sahte öğrenim borcu ve katkı payı mesajlarıyla da para istenebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Bilinmeyen linklere tıklamayın, şüpheli e-postaları açmayın.
0: Mesajın gerçekten kurumdan gelip gelmediğini yalnızca mesajın içeriğine bakarak değerlendirmemek olmalı. Link üzerinden işlem yapmak yerine kurumun resmi internet sitesine veya bilinen iletişim kanallarına girerek bilgilerin doğrulanması gerekiyor.
2: Yapay zeka teknolojisi hayatı kolaylaştırıyor mu yoksa artık bir kontrolsüz güç mü? Google'ın Gemini modelinin insan müdahalesi olmadan yaptığı siber otonom sızma ile birlikte güvenlik uzmanları alarma geçmiş durumda.
3: Yapay zeka bu kez sınırları aşmadı, adeta yıktı geçti. Korumalı sistemler, özel şifreler, siber güvenlik duvarları hiçbiri onu durduramadı. Google'ın Gemini modeli siber güvenlik testinde 3 şirketin korumalı sistemine sızmayı başardı. Yapay zekanın geliştikçe ortaya çıkan tehlikelerini gözler önüne serdi. Google bunun yapay zekanın ilk otonom saldırısı olabileceğini açıkladı. Gemini, insan talimatı olmadan kendi aklıyla şifreleri teker teker tahmin etti, 3 şirketin en sıkı korunan dijital kalelerine adım adım girdi. Bir noktadan sonra da saldırıyı durdurdu. Yaşananlar yapay zekanın siber saldırılarda ne kadar ileri gidebileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Üstelik Gemini bu konuda yalnız değil. Anthropic'in Claude modeli de Temmuz ayında yapılan bir testte bulunduğu ortamdan çıkarak 3 kuruluşa yönelik siber saldırı düzenlemişti. OpenAI da kendi yapay zeka modellerinin internette erişime açık bazı sistemlere saldırdığını açıklamıştı.
4: Bunun gerçekleşmesinin çeşitli yolları var. Bunlardan biri kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kötüye kullanması. Özellikle yapay zeka bilimsel gelişmeleri, bilhassa biyoloji alanındaki gelişmeleri ciddi ölçüde hızlandırdığında dünyanın çok büyük bir bölümüne yeni virüsler üretme imkanı sağlayabilir. Bunun kontrol edilmesi son derece zor olabilir. Dünyanın burada söz konusu olan risklerin boyutunun farkına varması gerekiyor. Sadece birkaç yıl önce bilim kurgu gibi gelebilecek bu konuları ciddiye almalıyız.
2: Gaziantep'te 18 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazasında tek bacağını kaybeden İsmail, doktorunun tavsiyesiyle başladığı tekerlekli sandalye basketboluyla adeta yeniden hayata döndü. Tüm korkularını yendi. Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına uzanan 38 yaşındaki tecrübeli sporcu tam 16 senedir Gazişehir Gaziantep formasıyla ter döküyor.

0: Bacağını genç yaşta kaybetti, hayata basketbolda tutundu. ...18 yaşında hayatının en verimli çağında geçirdiği bir motosiklet kazasıyla dünyası karardı İsmail Mulla Hasan Uşağı'nın.
1: Hayata tutunmak düşüncem hiç kalmamıştı zaten. Hep evdeydim, zamanımı tüm evde geçiriyordum. Hiç dışarı çıkmıyordum, utanıyordum. Hani artık bir uzum yok yani. Dışarı çıkmaktan sakınıyordum, insanlara bakmaktan utanıyordum, çekiniyordum. Sonrasında hastanede doktorum aracılığıyla bu spora yönlendirildim.
0: Sol bacağını kaybeden Mulla Hasan Uşağı, yaşadığı ağır travmanın ardından kendini dört duvar arasına hapsetti.
1: Gözümü açtığımda bir boşluk oluştu. Ayağımı kaldırdım ama bizimkiler söylemiyordu zaten, annem gibi babam gibi söylemiyordu. Kaldırdım, baktım hani ayağımı kesmişler. İlk spora başladığımda da utanıyordum. Tüm arkadaşlar engelliydi, ben de oradaydım. Sonrasında hep birbirimizle böyle sohbet, muhabbet. Hani bir nevi birbirimizden böyle hani dalga geçmek gibi bir şey. Hani o şeyi tolere etmek için.

0: Hayatının dönüm noktası ameliyatını gerçekleştiren doktorun tavsiyesiyle başladı. Tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştı. Çekinerek adım attığı o parke sahada kader arkadaşlarıyla buluştu.
1: Başladım bir antrenman, iki antrenman. Gelmemeye başladım, sonra gitmemeye başladım basketbola. Sonra böyle hani televizyondan izledim. Dedim ben de yapabilirim. Hepsi yaptı. Ben de yapayım. Bir kenara bırakıp tekrar sabahına antrenmana çıktım.
0: Eline aldığı basketbol topu onun zihnindeki acıları ve karanlığı birer birer sildi.
2: İlk başlarda tekerlekli sandalyeye binmekten ve insanların bakışından korkuyordu. Sahaya çıkınca tüm bu korkularını yendi. Basketbol onun için artık sadece bir spor değil, yeniden hayata tutunmanın, geçmişe geride bırakmanın bir yolu oldu. Yaklaşık 16 yıldır parke üstünde mücadele eden İsmail Molla Hasan Uşağı, Gazişehir Gaziantep tekerlekli sandalye basketbol takımında forma terletiyor. Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarında bulunan başarılı sporcu mücadelesinden asla vazgeçmiyor.
3: Hedefin var mı?
1: Tabii ki. Yani hedefimiz aslında ben takım oyuncu, takım oyunu yapıyoruz biz bu spor dalında. Tek olarak hedefim yok. Takım olarak hedefimiz var. Yani hep üst sıralarda olmak.
4: Tanzanya'dan Er Meydanı'na uzanan bir hayat hikayesi var sırada. 3,5 yaşındayken Türk diplomat aile tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali. Yağlı güreşteki başarısıyla çok kısa sürede Er Meydanları'nın ilgi odağı oldu.
5: Tanzanya'da doğdu, bebekken anne ve babasını kaybetti. 3,5 yaşındayken Büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu tarafından evlat edinildi.
6: Osman Ali başarılar abi.
5: 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu'nun güreş hayali Er Meydanı'nda tutkuya dönüştü.
7: Tanzanya'nın Darüsselam kentindeki bir yetimhanede yaşayan 3,5 yaşındaki Osman'ın yolu Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu ile kesişti. Onu evlatları gibi sevdiler ve evlat edinmeye karar verdiler.
8: Çok dikkatimi çekti. Çünkü gerçekten çok sevimli, sevilmek isteyen biri. Herkesin bacaklarını elliyor. Yani el yordamıyla sevilmek istiyor. Belliydi. Kucağımıza aldık. Ondan sonra kocaman böyle bir şey giydirmişler ona. Boxer giydirmişler. O zaman çok küçüktü. Ondan sonra eline biz Türk bayrağı verdik. Türk bayrağına koşturmaya başladı daha ilk gün.
9: Gittiğim zaman bize çok ilgi gösterdi. Biz de aynı şekilde karşılıklı ilgi gösterirdik. Hatta artık o kadar samimi olduk ki Osman'la eve götürelim dedik. Aldık getirdik Osman'ı şeye. Eve getirdik Osman'ı. Bizle beraber kalmaya başladı. Sonra ayrılamadık Osman'dan. Dolayısıyla mahkemeye müracaat ettik. Evlat edinmek için. Tanzanya kanunlarına göre evladımız oldu bizim.
7: 2024 yılında aile Osman'la birlikte Türkiye'ye döndü. Eğitimine devam eden Osman ailesinin yönlendirmesiyle önce minder güreşine başladı. Daha sonra ise yaz tatilini geçirdikleri Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yağlı güreşe başladı.
10: Yağlı güreşe başladığımdan beri benim Sertaç Ürem vardır. Sertaç Çavdar. Yani o bana öğretti. Onun sayesinde öğrendim. Bir de neydi? Abdurrahman sayesinde benim rakibim olan biliyorsunuz kol bağlamıştı Kurtdere'de. Evet.
5: Osman güreşe olan sevgisi ve azmi sayesinde profesyonel sporcuların gönlüne girmeyi başardı. Ve kendisi gibi Afrika kökenli eski baş pehlivan Arap Mustafa'ya atfen Arap Osman lakabıyla anılmaya başladı.
10: Birincisi olarak peygamberimiz Muhammed Mustafa, ikincisi olarak Mustafa Kemal Atatürk, üçüncüsü olarak Arap Mustafa ve dördüncüsü olarak Mustafa Taş. Bana güreş bana saygıyı ve birleşmeyi, sevgi ve saygıyı anlatıyordu.
4: Bu haberle birlikte akşam ajansında kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden edinilen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı bu yıl Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatında Almanya 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar ilk sırada yer aldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: 20 Eylül 2021'de New York'un kalbinde yükseldi. 5 yılda sayısız lideri ve siyasi ağırladı. Kısa sürede Türk diplomasisinin yurt dışındaki kalesi haline geldi. Burası güçlenen Türkiye'nin Manhattan'daki mührü, Türk Evi.
1: Hemen arkamda gördüğünüz Türkiye'nin Türk Evi, New York'ta bulunan merkezinin tarihi 1977 yılına kadar dayanıyor. Daha önce diplomasi merkezi olan bu bina artık New York'un merkezinde hemen Birleşmiş Milletler'in karşısındaki yerini almış vaziyette. Tüm Birleşmiş Milletler toplantılarında da hiç şüphesiz dünyanın gözü bu binada oluyor.
0: Açılışı bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türk Evi, Türkiye'nin siyasi arenada yazdığı başarı hikayesinin taçlandığı nokta oldu.
2: Türk Evi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum.
0: 2021 yılında kapılarını açtığı günden bu yana Başkan Erdoğan buradan dünyaya önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere onlarca devlet başkanı ve başbakan Erdoğan tarafından Türk Evi'nde ağırlandı. Ancak bu görkemli yapı sadece sahip olduğu statüyle değil, stratejik konumuyla da dikkat çekiyor.
1: Türk Evi hemen gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in genel merkezinin hemen karşısında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde birçok diplomatik temaslarını ve görüşmelerini de bu binada gerçekleştiriyor.
0: 171 metre yüksekliğe ve 36 kata sahip olan Türk Evi, Selçuklu mimarisinden taşıdığı örneklerde dikkat çekiyor. Bina, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları esnasında konakladığı nokta olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Türk kurumlarını tek çatı altında buluşturan stratejik bir merkez.
1: Türk Evi New York'ta hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında, aynı zamanda Türkiye'nin BM daimi temsilciliğine ve aynı zamanda da Türkiye'nin başkonsolosluğuna ev sahipliği yapıyor.
0: Şimdi dünya liderleri Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu nedeniyle bir kez daha New York'ta buluşuyor. İşte bu kritik diplomasi trafiğinde gözler yeniden Türk Evi'nde.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kütletme faciasında hayatını kaybetmişti. 42 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin otopsi raporu ortaya çıktı. Berat Topay 21 Mayıs günü masaj yaptırdıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış. 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

0: ile ilgili soruşturmada şüpheli Şenol Karataş tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Topay'ın adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda beyin ve omurilikte kanamayla göğüs kemiği ve sağ dördüncü kaburgada kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca boyun omurları ve ana damarların sağlam olduğu belirtildi.
1: Boyunda ana damar olduğu için direkt sonucu ölümcül olsa da belde de sonucu felç olabilir. Bu tarz manevralarda eğer iyi bir bilen bir stafına yapılmazsa bu damarlar yaralanabiliyor.
0: Topay'ın ilk hastane muayenesinde ise sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu ve kayıtlara kupa çekme izleri notunun düşüldüğü kaydedildi. Tutuklu sanığın avukatı bulguların masajla bağdaşmadığını savundu.
1: Boyun hareketi sırasında arkadaki damar yırtıldı. Öyle olunca beyne ve beyin sapı dediğimiz önemli olan beyin merkezlerine kan gidemiyor. Kan gidemeyince de beyin damarı tıkanmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve çoğu zaman hastalarımızı kaybediyoruz böyle durumda.
0: Tutuklanan masör Şenol Karataş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
2: Berat'ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır. Bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topa ile birlikte geldiler. Ben Berat'a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulans aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Benim masörlük belgem var. Bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
0: Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan görüş istendi. Çok yönlü başlatılan soruşturma sürüyor.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Tekrar hoş geldiniz. Devam ediyoruz akşam ajansına. Çok kısa bir aranın ardından maalesef yine kavga, yine trafik. Bu kez adres İstanbul Şişli. Korna tartışması büyük bir kavgaya dönüştü. Üstelik bu kez başroldeki isimler de kadın.
2: Böyle bak.
3: Korna tartışması kavgaya dönüştü.
2: Sen şimdi göreceksin.
4: Maganda'nın cinsiyeti yokmuş.
3: İstanbul Şişli'de iddiaya göre bir kadın sürücü AVM girişinde bekleyen araca korna çaldı.
4: Kadın şahısla erkek şahıs araç içerisinde şoför değişikliği yapıyorlardı. Ben de trafikte tam ortada kaldığım için kornaya basma ihtiyacı duydum.
3: Çok geçmeden araçtan inen kadın korna çalan kadına saldırdı.
4: Önce sözlü olarak küfürler, hakaretler savurdu. Sonrasında da videoda da gördüğünüz üzere tarafıma saldırıda bulundu.
3: Kadın saldırmakla kalmadı, tehditler savurdu.
4: Sonuna kadar şikayetçiyim. Gerekli mecralara da gerekli göndermeleri, video göndermelerini yaptım.
1: İstanbul Üsküdar'da dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile arkadan hızla çarpan motokurye ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Otomobili arkadan hızla çarpan motokurye ağır yaralandı. Kaza İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Caddedeki araç dönüş yapmak için yavaşladığı sırada arkadan hızla gelen motokurye otomobile şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motokurye ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Motokuryenin hastanedeki tedavisi sürerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Sosyal medyada bu paylaşım çılgınlığını etkilemek için, daha da artırmak için akım ya da challenge ismi verilen yarışmalara giriyor gençler ve maalesef ölümcül oyunlar oynanıyor. Son olarak 14 yaşındaki bir çocuğun üzerine kolonya döktü arkadaşı.

0: ve sonrasında da ateşe verdi. Talihsiz çocuk ölümden döndü.
1: Beş ay önce adına Akım denilen okuldaki patlayıcı herhangi bir maddenin, kolonya ya da diğer patlayıcı maddelerin üzerine atılıp sonra çakmak, kibrit gibi alev alması sonucunda maalesef yandı.
2: Üzerine kolonya döktü, ateşe verdi, üstelik buna sanal medya akımı dedi.
1: Okullar açıldı ve çocuklarımızı biz okula gönderirken korkar olduk. Çünkü 2023 yılında mesela Bursa'da sadece bir haftada 12 hasta bu sebeple yanmıştı.
3: Çok iyi bir yere gitmiyoruz açıkçası.
2: Sanal medyadaki akımlar her geçen gün risk oluşturmaya ve çocukların karşısına çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre bu kez bir çocuk okul arkadaşının üzerine önce kolonya döktü. Ardından çakmak çakarak onu yakmaya çalıştı.
1: Boyun yapıştı. Yine şuradan gösterelim sol taraftan. Yavrumuzun bugün boynu açılacak, koltuk altında çekmesi var, koltuk altındaki çekmesiyle ilgili.
2: Boğaz sıkma, tehlikeli yerlerden atlama, sakıncalı şeyleri yeme. Sanal medyayı esir alan tehlikeli akımlar kimi zaman can alıyor, kimi zaman aileleri yıkıyor.
3: Oradan gördüklerini yapıyorlar, konuşuyorlar, söylüyorlar, küfür olsun, argo olsun, herhangi kötü davranışlar olsun çok çok etki ediyor çocuklar için.
4: Çocuklar için sosyal medya artık sadece izlenmek değil, görünür olmak ve akranlarından onay almak için çok önemli bir platform. Riskin sonucunu değerlendirme becerileri maalesef ki hala gelişmemiş oluyor. Beğeni, izlenme ve ben de yaptım duygusunu bazen tehlikenin önüne geçebilecek şekilde yansıtabiliyor çocuk.
5: Bu çocuk doğru yanlış bilmiyor. Şu kaydıraktan ters kayıyor mesela. Bu anne baba kontrolünde belli bir yaşa kadar.
2: Gençler arasında hızla yayılan ve challenge adı verilen akımlar öngörülemez tehlikelere yol açabiliyor.
6: Sanal medyadaki bu akımlardan küçük çocukları korumak elbette ki ebeveynlere düşüyor.
4: Sadece telefonu yasaklamak tabii ki bir çözüm değil. Çocuğa dijital dünyada doğru karar vermeyi öğretmemiz gerekiyor. Bu davranış tekrarlıyorsa ve çocuk sonuçlarını önemsemiyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır.
7: Buna göre eğitimlerini verip sosyal medya kontrolünü yapabiliyorsak onu yapmamız lazım.
0: Antalya döşeme altında tarlalara serilen binlerce el dokuması halı büyüleyici atmosferiyle bir kez daha dünyanın ilgisini çekti.
8: Halı tarlaları doğal stüdyo oldu. Dünya güzeli objektiflere poz verdi. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen yörük geleneği, tarlaları adeta birer açık hava müzesine ve doğal film stüdyosuna dönüştürdü. Yüzyıllık antika ve el dokuması halıların renklerinin canlanması için güneşe serilmesiyle oluşan halı tarlaları bir kez daha dünyanın ilgi odağı oldu. Birçok sanatçının klibine ev sahipliği yapan bölgenin son konuğuysa Çekyalı model Isabella Rossini. Miss Aura International yarışması birincisi Rossini rengarenk halıların üzerinde kameraların karşısına geçti. Geleneksel Türk kıyafetleri giyen Çekyalı güzel, dokuma tezgahının başına da oturdu. Rossini, Türklerin bin yıllık köklü mirasına ve motiflerin derin hikayelerine hayran kaldı.
9: Her süslemenin derin ve çok özel bir anlamı vardır ve her halı kelimeler olmadan bir hikaye anlatır. Umarım ki bu gelenek sonsuza kadar yaşar. Natural Colors.
0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan haberlerden derlediğimiz yurt turumuz var.
10: Kayseri'de arkadaşlarıyla beraber havuzda yüzen 24 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
11: İlaçladıklarını gördük yani. İlaç yapan kişiyi gördük.
10: Ankara'da 14 Haziran 2023'te komşularının evinde yapılan böcek ilaçlamasından etkilenen Türkan Sabancılar ve kızı 10 yaşındaki Elif Sude zehirlenerek hayatını kaybetmişti.
12: Onlar ilaçlıyor, evden ayrılıyorlar. 2 gün sonra boğuluyor.
10: Açılan davada ilaçlama yapan İbrahim Çatuk'a verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından orantısız bulunduğu yeniden görülen dava sonucunda ceza 12 yıla düşürüldü.

0: Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bekleyen bir başka araca çarptı. Kaza anı kameraya yansırken takla atan otomobilin sürücüsünün 1,73 promil alkollü olduğu belirlendi. Trabzon'da etkili olan sağanak bir kasisi yerinden söktü. Akıntının gücü kasisi alıp sürükledi. Şehrin birçok noktasında taşkın meydana gelirken heyelanın şiddeti bir serendiyi de yerle bir etti.
1: Şimdiye kadar ne evim parası ne dairem geldi.
0: Hatay'da yaşayan Ayten Cünedioğlu'nun 20 yıldır süren ev alma hayali, kendisinin olduğu söylenen iki dairenin başkalarına satılmasıyla son buldu.
1: Benim evimin tapusunu bana verecekler diye birisine imzaladılar.
0: Müteahhitle sözleşme yapan kadının evi iddiaya göre farklı alıcıya verildi. Üstelik parasını da geri alamadı.
1: Gitti 6-7 adam getirdi. Beni orada zorbalıkla çıkardılar.
0: 4 çocuk annesi kadın şimdi hakkını arıyor.
1: Benim 3. katımı sattılar. Sonra 4 dediler. 4'ü de sattılar. Ben çaresizim.
2: Değnekler yuva yapmış.
3: Köy eski köy şey altında kalmış, su altında kalmış.
0: Gaziantep Oğuz eline kurulan Doğanpınar Barajı ile birlikte sular altında kalan Belören Köyü şimdilerde balıkçıların ve leyleklerin uğrak noktası oldu.
4: Şu anda balık tutuyorum, tutabilirsem tabii.
0: Dünyanın dört bir yanından gelen akrobasi pilotları Eskişehir'de bu yıl 11.si düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nde buluştu.
5: Uçak çok güzel.
6: Tasarım harikası uçaklar gökyüzünde bu hareketleri izlemek.
0: Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxon, dedesinin 1931'de tasarlayıp ürettiği Vecihi 14'ün replikasıyla gökyüzünde gösteri uçuşu yaptı.
7: Çok duygusaldı. Büyük babamla birlikte uçuyormuşum gibi hissettim.
8: Zaman zaman anlatıyoruz Yunanistan ve İsrail'in Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikatlarını. Medusa 15 tatbikatında askeri disiplinden çok yaşanan aksilikler gündemde. Çok uluslu tatbikatın çıkarma safhasında Yunan askerleri denize düştüler.
9: Karaya ayak basamadan denize düştüler. Yunan askerleri tatbikat sırasında zor anlar yaşadı.
10: Uçak savar silah sisteminin toplam değeri en az 3 milyarı aşmaktadır. Ve bugünden itibaren 35 ay içinde hazır ve faaliyete geçecektir.
9: Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya'nın katıldığı çok uluslu Medusa 15 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta çıkarma eğitimi sırasında dikkat çeken bir dizi aksaklık yaşandı. Hücum botlarından kıyıya çıkan ve ağır teçhizatla ilerleyen bazı Yunan askerleri dengelerini kaybetti ve peş peşe denize düştü. Kargaşa bununla da sınırlı kalmadı. Bir askerin hücum botunun altında kaldığı görüntülere yansıdı. Dalgalarla geri sürüklenen botlar yeniden kontrol altına alınmaya çalışıldı. Medusa 15'in çıkarma bölümündeki aksaklıklar kameralara böyle yansıdı.
8: Sırada dünya raporu var.
11: Antrenman esnasında üzerinden çimen silindiri geçti. Tayland'da ülkenin 1. liginde mücadele eden PT Prachuap ve Pattani karşılaşması öncesinde futbolcular sahada ısınıyordu. Eski Premier Lig futbolcusu Andros Townsend ısınma hareketleri yaptığı esnada hareket halindeki silindirin altında kaldı. Feci kazaya rağmen İngiliz oyuncunun burnu bile kanamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntü Hindistan'dan. Viyadükte hızla ilerleyen aracın şoförü kontrolü kaybedince otomobil köprüden aşağıya uçtu. Kazanın ardından araba bir inşaat alanına çakıldı. 3 öğrenci hayatını kaybetti. Bu kazanın adresi de ABD. Texas eyaletinde içinde 14 çocuğun bulunduğu bir okul otobüsü yavaşlayamayınca park halindeki bir minibüse çarptı. Minibüs metrelerce sürüklendi. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı.

0: Çin kültürünün iliklere kadar hissedildiği o etkinlikte geleneksel sonbahar ortası festivali coşkuyla kutlandı. Kutlamaların simgesi ise gökyüzünü aydınlatan ay temalı fenerler oldu.
1: Tekrar hoş geldiniz Akşam Ajansı'na. Saatlerimiz artık 20'ye yaklaşıyor. Akşam Ajansı'nda gündeme sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce manşetlerimize bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta bu hafta önemli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı'nın uçağı bugün hareket etti ve Türkiye saatiyle akşam saat 21 sularında New York'a inmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın uçağının. Donald Trump'la yapacağı görüşmeler, farklı ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek görüşmeler ve Amerikalı şirketlerle yapacağı görüşmeler Cumhurbaşkanı'nın önemli olacak temaslarının ayrıntılarına bakacağız. Donald Trump Amerika'daki New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesinde bugün Fox News'e bir röportaj verdi ve o röportajda İran'ı tehdit etti. İran'a tamamen saldırma konusunda henüz bir karar vermedim dedi. Akıllı olsunlar, uslu dursunlar dedi ve bundan sonrası için büyük şeyler yapabilirim ifadelerini kullandı. O açıklamalara bakacağız. Ve bölgede gerilim artarak sürüyor. Husiler Suudi Arabistan'a yeni bir saldırı düzenledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kritik noktalar ve Yenbu'daki Suudi Arabistan'ın en büyük şirketi Aramco'nun yeni tesisleri bu kez füze ve İHA'larla hedef alındı. Bu önümüzdeki hafta için petrol fiyatlarının da yine artabileceği anlamına da geliyor. Ayrıntılara bakacağız. Ama onun öncesinde içeriye dönelim. Çünkü fon soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme var. Dün anlatmıştık gözaltıları. Pusula Holding yöneticilerinin yeni elde edilen bilgi yurt dışına para transfer ettiği ortaya çıktı. Daha fazla bilgiyi Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan ilk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği tespit edilmiş durumda. Keza bugün gün içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler Şirketi ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleriyle tüm hesap hareketlerinin Mossack tarafından ivedilikle başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. İşte bu kapsamda da yine bu soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği tespit edilmiş durumda. Şunun da altını çizmekte fayda var. Son dalga operasyonda kendisi hakkında gözaltı kararı vardı. Onun da altını çizelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Evet, çok teşekkürler. Kolaylıklar. Kadir Mercan anlattı. Fon soruşturmasında yurt dışına çıkarılan paralar tespit edildi. İşlemler devam ediyor. Ayrıntılara bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yapacağı temaslara bakalım. Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri yolunda şu an ve Erdoğan bu kez 16. kez hitap edecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Programı önemli. Elbette Amerikan Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmeler haricinde Cumhurbaşkanı'nın yoğun bir diplomasi trafiği olacak. Amerikalı şirketlerin CEO'larıyla da bir araya gelecek. A Haber adına da İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni takip edecekler. Türkiye evinin önünde yayına hazır İrfan Sapmaz. İrfan, nedir son bilgiler, güvenlik önlemleri ve hazırlıklar?
3: Evet, merhabalar Merve. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte New York kentinde Birleşmiş Milletler'in hemen karşısındaki Türk evinin önündeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın yaklaşık 3 saat sonra yani yerel saatiyle 16 itibariyle beraberindeki heyetle birlikte buraya yani Türk evine ulaşmasını bekliyoruz. Tabii geniş güvenlik önlemleri var. Şimdiden tamamıyla yollar kapatılmış durumda. O açıdan da özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenliği nedeniyle çok hassas bir çalışmanın olduğunu söyleyebiliriz. Peki heyette kimler var? Cumhurbaşkanına eşi Emine Erdoğan, yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gür.

0: Dilek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. Tabii güvenlik ve dış politika kadrosunda da çok önemli isimler var. Heyette ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Toplulukları Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım bulunuyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'la yapacağı görüşme de var ama ondan öncesinde özellikle buradaki görüşmelerini de aktarmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmalarda hiç şüphesiz ağırlıklı olarak Gazze Filistin meselesine değinecek, İran meselesine değinecek ve İsrail'e karşı uluslararası anlamda atılabilecek önemli adımlara dikkat çekecek. Yoğun ikili temaslar var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya gelecek. Türk, Amerikan ve iş çevreleriyle buluşacak. Düşünce kuruluşları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumlarının temsilcileriyle de arkamda gördüğünüz Türk evinde buluşacak. Tabii en önemli hiç şüphesiz dikkat merkezi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında gerçekleşecek olan görüşmeye çevrilmiş durumda. Şu an itibariyle Beyaz Saray'dan gelen e-maillerimi özellikle Beyaz Saray muhabiri olarak sürekli kontrol ediyorum. Henüz Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir vakit belirlenmiş ya da gün belirlenmiş değil ama hiç şüphesiz masada İran meselesi var, Gazze meselesi var, Filistin meselesi var. O açıdan da tüm gözler şu anda bir taraftan da Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın görüşmesine çevrilmiş vaziyette. Donald Trump'ın Mesut Pezeşkiyan'la bir görüşme yapacağı yönünde Donald Trump'ın bizzat kendi açıklaması var ama tabii ki bir anlamda da tehditlerini sürdürmeye devam ediyor İran'a yönelik diyebiliriz Donald Trump.
1: İrfan Sapmaz, teşekkürler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan bazı açıklamalar var. O açıklamalara bakalım. Siyasette çünkü anayasa tartışmaları hala devam ediyor. Var olan anayasanın darbe ürünü olduğunu söyledi Mehmet Uçum. Yine aynı şekilde anayasada 51 madde yenilenmeli. İlk 4 maddenin esasları korunacak açıklamasını yaptı. Bundan sonrası için yine seçim sürecinde 50+1 kuralına ilişkin de konuştu. Bu kural halka rağmen değiştirilemez dedi.
2: Darbe ürünü olan bir anayasayla yaşamak zorunda bırakılmamalı. Toplum yeni anayasayı istiyor mu? İstiyor tabii. Bu yüzden ihtiyaçlarını karşılamak için de yeni anayasaya ihtiyaç var.
3: Türkiye'nin yeni anayasa tartışmalarında Ankara'dan kritik bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, mevcut anayasanın kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 1982 anayasasını darbe ürünü olarak nitelendiren Uçum, yapılan değişikliklere rağmen anayasanın sivil, demokratik, özgürlükçü ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşmadığını savundu.
4: 1982 Anayasası'nın yürürlükte 154 maddesi var. Bunların 103'ünün 58'inde hiç değişiklik olmadı. 45'inde tali değişiklikler yapıldı. Yani cari anayasanın 3'te 2'si aradan geçen 44 yıla rağmen darbe ürünü olma özelliğini sürdürüyor. İlk 4 maddenin esasları korunacağından, yürütme ve yürürlük maddeleri de çıkınca geride kalan 97 maddenin gözden geçirilmesi, bazılarında esaslı değişiklikler yapılması, bir kısmının güncellenmesi, bir kısmının kaldırılması temel bir ihtiyaçtır. Değişiklik yapılmış 51 maddede ise elbette geliştirme ve yenileme ihtiyacı söz konusudur.
3: Uçum ilk 4 madde hariç 1982 anayasasının neredeyse bütün maddeleri tamamen değişti. Yeni anayasa hedefi gereksizdir görüşünü boş ezber ve kasıtlı bir çarpıtma olarak nitelendirdi. Uçum yeni anayasanın mevcut meclis döneminde yapılmasını dışlamadı. Ancak 2028 seçimleriyle başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini daha gerçekçi bir hedef olarak gösterdi. Mehmet Uçum yeni anayasanın kırmızı çizgilerini de net bir şekilde çizdi. Türk milleti, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti ve resmi dilin Türkçe olması gibi temel esasların korunacağını belirten Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve %50+1 kuralının aynen kalması gerektiğini ifade etti.
4: yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Özcesi Türkiye büyük yürüyüşe başlıyor. Yeni anayasa bu büyük yürüyüşün itici gücü olacaktır. Ve yine görünen o ki temsili kurucu irade olan Türkiye Büyük Millet Meclisi en geç 29. dönemde yeni anayasayı yaptığında zorunlu olarak başvurulacak halk oylamasında çok yüksek bir oy oranıyla yeni anayasa

0: yasa kabul edilecektir.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. Rüşvet çarkının kolları Dilek İmamoğlu'nun yeğenine kadar uzandı. Belediye ile iş yapan bir müteahhit alacaklarını tahsil edebilmek için milyonlarca rüşvet verdiğini söyledi. Kartal Belediyesi'ndeki milyonluk çocuk dergileri de denetime takıldı.
2: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
3: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması için ek iddianame hazırlandı. 195 sayfalık iddianamedeki rüşvet çarkı Dilek İmamoğlu'nun yeğenine kadar uzandı. İddianamede İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'in de aralarında bulunduğu 29 şüpheli yer alıyor. Rüşvet çarkını ise müteahhit Orhan Yıldırım deşifre etti. Alacaklarını tahsil edebilmek için Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'le temas kurduğunu, ödeme alabilmek için rüşvete boyun eğdiğini itiraf etti.
4: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
3: Müteahhit Yıldırım, Murat Dağdeviren'e belli aralıklarla 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları adı altında 16 ay boyunca ayda 25 ila 40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödediğini anlattı. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı.
2: Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar ne? İnşallah hepimizin bereketi bol olsun.
3: Yolsuzluk iddialarının bir diğer adresi de Kartal Belediyesi. Yaklaşık 15 milyon lirayı bulan tanıtım ve baskı ihalesi denetime takıldı. Çocuk dergilerinin şartnamede belirtilenden en az 40 sayfa eksik basıldığı, dağıtım hizmeti için ödeme yapılmasına rağmen yayınların hangi adreslere teslim edildiğini gösteren bilgilerin dosyada bulunmadığı da tespit edildi.

0: Dünya gündeminden sıcak başlıklara bakacağız. Almanya'da siyaseti doğrudan etkileyecek iki eyalet seçimi yapıldı bugün. Sandık çıkış anketlerine göre Merzim Partisi ağır bir sonuç aldı. Daha fazla bilgiyi Fatih Yılmaz anlatıyor.
1: Evet, bugün Almanya'da iki eyalette Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de seçim vardı. Vatandaşlar sandık başına gitti. İfade ettiğiniz üzere özellikle iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Başbakan Merzim Partisi CDU ve yine iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti için bu sonuçlar hiç de iç açıcı değil. Ciddi bir hayal kırıklığı. Saat 18'de sandıkların kapanmasıyla birlikte ilk sonuçlar, tahminler her iki eyaleti de siyasi dengelerin değiştiğini gösteriyor. Zira başkent Berlin'de ilk sırada sol parti var. Ki burada CDU ciddi bir oy kaybı yaşadı. %24.5 oy alan sol partide partinin başbakan adayı Türk kökenli Elif Eralp'in bir koalisyon seçeneği olabilir. Bir hükümet kurma görevi üstlenebilir. Mersin Partisi burada %20 oy alabildi. AfD aşırı sağcı bir parti bilindiği üzere %16 ile 3. sırada yer aldı. Yeşiller %15, Sosyal Demokratlar ise %12 oy aldı. İlk tabloya göre CDU-SPD koalisyonun devamı için yeterli çoğunluk bulunmuyor Berlin'de. Bu nedenle şimdi gözler koalisyon görüşmelerine çevrilecek. Bir diğer eyalet Mecklenburg-Vorpommern'de başa baş bir yarış vardı. Ama yine burada ipi göğüsleyen aşırı sağcı göçmen karşıtı olduğu bilinen AfD partisi oldu. İki hafta önce Saksonya-Anhalt'te ezici bir zafer kazanmışlardı. Burada da %37 oy oranıyla birinci durumdalar. Şu an burada uzun yıllardır liderliğini pekiştiren koruyan Sosyal Demokrat Parti ise 35.5 oy oranıyla ikinci sırada. Bu sonuç gerçekleşirse AfD eyalet tarihinde ilk kez bu eyalette sandıktan birinci parti olarak çıkmış olacak. Ancak Mecklenburg-Vorpommern'de birinci parti olmak tek başına hükümet kurmaya yetmiyor. AfD ile koalisyon yapmayacağını açıklayan diğer partiler nedeniyle yeni hükümetin nasıl kurulacağı kesin sonuçların açıklanmasından sonra netlik kazanacak. Tabii Başbakan Friedrich Merz'e gözler çevrildi. Çok ciddi bir seçim yenilgisi aldı. Bir anlamda bu Merz'in politikalarını oylayan bir seçim denmişti. Başbakan Merz istifa edeceğinin hiç sinyalini vermedi. Aksine tam bu sonuçtan ilk açıklanmaya başladığı dakikalarda yaptığı açıklamada reformların bazı kesimler için yük ve endişe yaratacağını kabul etti ve bu reformları uygulamak getirmek zorundayız ifadelerini kullandı. Reformları otoriter düşüncelerin toplumda yayılmasına karşı bir araç olarak gördüğünü söyledi. Sorumluluğu üstlendiğini söyledi. Önümüzdeki sürecin cesaret, kararlılık ve sabır gerektirdiğini belirterek hem CDU Genel Başkanı hem de Almanya Başbakanı olarak sorumluluğu üstleneceğini söyledi. Almanya'da şimdi gözler iki eyaletteki kesin sonuçların açıklanmasına ve Berlin'de Mecklenburg-Vorpommern'deki hükümetlerin nasıl şekilleneceğine çevrildi diyelim. Merve Tepe, sözü tekrar size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz Almanya'dan son bilgileri paylaştı. New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin öncesinde Amerikan Başkanı Donald Trump da Fox News'e bir röportaj verdi. Ve o röportajda Donald Trump İran'a tehdit yağdırdı. Tahran'a akıllı olsalar çok iyi ederler diye seslendi Donald Trump. Asıl soru şu ki İran'ın tamamını acaba ben ne zaman havaya uçuracağım dedi. Donald Trump'ın bu açıklamaları şu an Amerika'nın gündeminde. İran, Yemen ve Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne ilişkin pek çok soruyu yanıtladı Amerikan Başkanı ve Tahranlı yetkililerin birçoğu fare gibi saklanıyor dedi. Hürmüz'de sırmanmaya devam eden gerilimden de rahatsızlık duyuyorum açıklamasını yaptı. İran'a usus durun diye seslendi. Asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman acaba havaya uçuracağım diye konuştu. İran şu an 3 seçenekle masada dedi. Ya tamamen yok edilecekler, ya ekonomik olarak çürümeye terk edilecekler, ya da artık bir anlaşma yapmak zorundalar açıklamasını yaptı Amerikan Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin hemen öncesinde. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da verilen vizeye ilişkin bir açıklama yaparak zirvede Pezeşkiyan'la bir araya gelebileceğine ilişkin de bir sinyal verdi. Bu arada bölgede gelişmeler sıcak. Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kritik noktalarla birlikte Yenbu'da Suudi Arabistan'ın en büyük petrol şirketi Aramco tesislerini füze ve İHA'larla hedef aldı Husiler. Saldırıların ardından bölgede karşılıklı operasyonlar devam ediyor. Amerikan Başkan Yardımcısı ise Husilerle doğrudan görüşmeler yürütüyoruz dedi. O açıklamalara bir bakalım.
2: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Riyad'daki kritik noktalarla Yenbu'daki Aramco tesisleri hedef alındı. Balistik füze ve İHA'larla yapılan saldırılarda Riyad'a yönelik bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı. Başkentte Kral Halit Havalimanı yakınlarında ise patlama sesleri duyuldu. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava operasyonlarına karşılık olduğunu savundu. Seri, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısı ile ilgilerinin olmadığını da öne sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'daki sivil noktaları hedef almadıklarını iddia etti. Riyad'ın güvenlik alarmı yalnızca başkentle sınırlı kalmadı. Suudi makamları ülkenin farklı bölgelerinde de İHA ve füze tehditlerinin önlendiğini açıkladı. Saldırıların enerji tesislerine kadar uzanması gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yemen'de ise Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Mağribin güneyindeki El Feliha bölgesinde Husilerin sızma girişiminin engellendiği açıklandı. Yemen ordusu çatışmalarda 12 Husi mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Orduya ait savaş uçaklarının da Husilere ait toplanma alanlarını ve askeri araçları hedef aldığı bildirildi. Cephedeki tırmanış, Suudi Arabistan'a uzanan saldırılarla birlikte Washington'ın da yakın takibinde. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilerle doğrudan görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
3: Bölgede Suudiler ve diğerlerinin etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu. Ayrıca Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürütüyoruz. Bir de durumu kontrol altında tuttuğumuzu düşünüyoruz.

0: Washington'ın Husilerle teması krizin sadece Yemen cephesinde kalmadığını gösteren gelişmelerden biri. Çünkü gerilimin bir diğer kritik adresi Babül Mendeb Boğazı. Husilerin batı sahili ve Babül Mendeb çevresindeki ilerleyişi Kızıldeniz'deki deniz trafiğini de yakından ilgilendiriyor. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babül Mendeb Boğazı, küresel ticaret ve enerji taşımacılığının kritik geçiş noktalarından biri. Bölgedeki çatışmanın bu hatta yaklaşması deniz ticareti ve enerji güvenliğine ilişkin riskleri de gündemde tutuyor. Son gelişmelerle Yemen'deki çatışma cephe hatlarını aşarken, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve Kızıldeniz'deki deniz trafiği krizin en kritik başlıkları haline geliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalar yaptı. Fidan, Suudi Arabistan'da Husilerle yaşanan çatışmalarda Mekke İttifakı olarak askeri ihtiyaçlara yanıt verebiliriz dedi.
2: Amerika-İran görüşmelerinde biliyorsunuz son birkaç aydır bir tıkanma var. Ve bu tıkanmanın tezahürü olarak sadece birbirlerine saldırıyı değil, Babül Mendeb ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'a doğru giderek bir yaygınlaştırma ameliyesi içerisinde olduğunu görüyoruz tarafların. Şimdi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Tabii burada biz bütün ağırlığımızı aslında Amerika-İran arasındaki yürüyen müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz ama burada taraflar arasında büyük bir güvensizlik var. Pakistan'da bir anlayış birliğine varmışlardı. Fakat daha sonraki uygulamada ortaya aksaklıklar çıktı ve şimdi her iki taraf da bu şeyi açıkçası işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Amerikan topraklarını genişletme hayali neler yaptı? Şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Sonra Grönland kanadındaki yeni gelişmelere bakalım. İlk paylaşımıydı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adının Amerikan Körfezi olarak değiştirilmesine ilişkin bir kararname imzaladı. Ve Google'da da Trump'ın talimatına uyarak orada da bir isim değişikliğine gidildi. Amerikan Körfezi olarak değiştirildi. Meksika Körfezi'nin ismi resmi kaynaklandı. Kaynaklar tarafında da Google tarafında ve çok tartışılan Grönland'da da yine Amerikan Başkanı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu görselde Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland topraklarının 2026'da kurulan Amerikan toprağı olarak gösterilmesi bu paylaşıldıktan sonra hem Grönland'da hem de Kuzey Avrupa'da çok büyük bir tepki oluşturmuştu. Yine 51. eyalet olarak gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Venezuela'ya ilişkin haritasını paylaştı ve Venezuela'yı da 51. eyalet olarak gösterdi ki zaten Venezuela Devlet Başkanı'na da yapılan operasyonları Ocak ayında biliyoruz, hatırlıyoruz. Yine Hürmüz Boğazı da çok tartışılan, çok konuşulan yerlerden biri. Çünkü Donald Trump'ın en başından beri burayı Trump Boğazı olarak değiştirmek istediğini biliyoruz. 19 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda da Hürmüz Boğazı'nı yine Amerikan Başkanı Amerikan toprağı gibi gösterdi. Bir başka bölge, orası da Kanada'da, yine Kanada'ya tepki olarak Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi Amerikan Başkanı. Yaptığı paylaşımda Lake America, Kanada'daki Ontario Gölü'nün de Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu iddia etti. Ve son paylaşımı burası da Falkland Adaları. Falkland Adaları da yine Birleşik Krallığın, yani İngiltere'nin deniz aşırı toprağı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın bir bölge. Oradaki egemenliğine ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeri olduğunu iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Grönland'a ilişkin tartışmalar devam ederken, kuzeyden de çok sert sesler yükselirken Donald Trump bir açıklama yaptı ve dedi ki artık Grönland'ı biz koruyacağız.
0: ABD Başkanı Trump, Grönland'ın güvenliği üzerinde kalıcı

0: Geçici kontrol sağlandığını açıkladı. ABD, buzul diyarda askeri varlığını artırıyor.
1: Grönland'a ulusal güvenlik için ihtiyacımız var.
0: Grönland'da ABD'nin adaya yönelik hamlesi yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland temsilcileriyle tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, Grönland'ın güvenliği ve savunması konusunda ABD'ye kalıcı yetki verildiğini açıkladı. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'ye maliyet getirmeyeceğini de savundu. Trump'ın açıklaması Grönland'da ise tepkiyle karşılandı.
2: Sadece şunu söyleyebilirim ki Trump Grönland'dan çok çok uzak durmalı. Çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecekte Amerikalı olacağına güvenmemeli. Olmayacaklar. Uzak durmalı.
1: Dürüst olmak gerekirse Grönland'ı ele geçireceklerini hiç düşünmedim. Bence bu sadece bir oyun. Grönland'a dikkat çekmek için yaptıkları siyasi bir oyun.
0: Trump'ın planında Grönland'ın stratejik konumu önemli bir yer tutuyor. ABD Başkanı, adanın uygun bölgelerinde büyük bir ABD askeri varlığı geliştirme sürecinin başlayacağını açıkladı. Trump ayrıca ABD'nin açık yazılı onayı olmadan rakip ülkelerin Grönland'da üs kurmasını, askeri varlık göstermesini ve hassas yatırımlar yapmasını engellemek istediğini bildirdi. Washington yönetimi özellikle Çin ve Rusya'nın Arktik bölgesindeki askeri ve ekonomik faaliyetlerinden uzun süredir endişe duyuyor.
3: Esad rejimi döneminde Suriye'de dini eğitim hakkı da hiçe sayılıyordu. Binlerce İslami eser rejim tarafından yasaklanmıştı. Rejim baskısından kaçarak Kuveyt'e sığınan Abdullah Mustafa Halit Ulvan da yüzlerce İslami kitaptan oluşan kütüphanesinin evinin duvarını gizledi. O eşsiz kütüphane rejimin yıkılmasıyla birlikte tekrar gün yüzüne çıktı.
0: Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu. Evinin duvarına gizlediği yüzlerce kitabı yeniden gün yüzüne çıkardı.
4: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
0: Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halit Ulvan, Esad rejiminin baskı ve zulmünden kaçmak için 2011'de Kuveyt'e sığındı.
4: Camiye giren herkes şüpheli görülüyordu. Rejim tarafından terörist, Müslüman kardeşler mensubu ya da muhalif olarak yaftalanırdı.
0: Ancak tüm hayatını geride bırakmadan hemen önce gözü gibi baktığı yüzlerce kitaplık kütüphanesini evinin duvarına sakladı.
4: Kütüphanede tefsirler, hadis külliyatları, Kur'an ilimleri, sahabe hayatları, İslam tarihi, İslam öncesi dönem tarihiyle kültürel ve sosyal içerikli eserler bulunuyor. Kitaplar benim ve oğullarım için temel başvuru kaynaklarıdır.
0: Ve rejimin yıkıldığı Aralık 2024'ten sonra evine dönen Halit Ulvan'ın ilk işi kütüphanesini gün yüzüne çıkarmak oldu. Esad rejimi döneminde bulundurulması ve dolaşıma sokulması yasak olan eserler 15 yıl sonra yeniden sahibine kavuştu.
4: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
0: Geçen yıllara rağmen büyük bölümü sağlam kalan gizli kütüphanede hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında önemli eserler yer alıyor. Çok sayıda hafızlık icazetlerinin de arasında bulunduğu o kütüphanede Kur'an-ı Kerim nüshaları da var.
3: Sabah gazetesi Kaşif Kozinoğlu'nun koğuştaki son anlarına ilişkin cinayet şüphesini güçlendiren yeni görüntülere ulaştı. Kayıtta vefatından birkaç dakika önce Kozinoğlu'nun çok sağlıklı olduğu görülüyor.
5: Dosya yeniden açıldı, yeni iddialar gündeme geldi, yeni gözaltılar yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun koğuştaki arkadaşlarıyla birlikte son anlarına dair videoya Sabah gazetesinden Atakan Irmak ulaştı. Yeni görüntüde Kozinoğlu'nun sağlığı gayet yerinde. 17.38'de koğuştaki ortak alana havluyla geldikten sonra ısıtıcıyı alıyor. Duştan sonra kahve içen Kozinoğlu resmi kayıtlara göre saat 17.56'da ise fenalaşıyor. 18.05'te koğuş arkadaşları onu buluyor ve durumu hemen gardiyanlara bildiriyorlar. Ev hapsiyle serbest bırakılan Hasan Atilla Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun duş aldıktan sonra yanına uğradığını iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde Kozinoğlu'nun doğrudan kendi odasına girdiği, 18.04'e kadar yalnız kaldığı görülüyor. Zehirlenme şüphesiyle mezarı da açılan Kozinoğlu'na ait kamera kayıtları savcılık tarafından inceleme altına alındı. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 6, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 15.
3: Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır Birleşmiş Milletler kürsüsüne damga vuran konuşmalarını ekrana taşıyacağız. Böylece akşam ajansında bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün. Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?
1: Birleşmiş Milletler yıllar içinde savaş ve kriz gündemleriyle defalarca toplandı. Bazı liderler dünyaya gözünü kapatıp sadece kendi çıkarlarını düşünürken, bazı liderlerse gerçekleri haykırıp dünyaya uyanın mesajı verdi. İşte o liderlerden biri Recep Tayyip Erdoğan'dı.
0: Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır.
1: Her yıl Birleşmiş Milletler kürsüsünde adaletsiz dünya düzenine, katliamlara, soykırımlara elinde belgelerle dikkat çekti. Dünya beşten büyüktür dedi. Filistin işgalini haritalarla anlattı. Kimi zamansa Gazze'deki çocukların çığlığını dünyanın en üst düzey kürsüsüne taşıdı. İşte Başkan Erdoğan'ın yıllara damga vuran o sözleri.
0: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin İki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: 2016 yılındaysa kürsünün gündeminde Suriye vardı. Erdoğan, Suriye üzerinden bir kez daha BM sisteminin sorgulanması gerektiğini söyledi.
0: Suriye halkı zalim bir yönetimin, katil, terörist bir yönetimin ve terör örgütlerinin acımasız küresel ve bölgesel rekabetin şekillendirdiği vekalet savaşlarının pençesinde tükeniyor. Bu süreçte uluslararası toplum insani değerler ve vicdan sınavında maalesef sınıfta kaldı. Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez.
1: Ve 2017, bu kez gözler Arakan'daydı. Rohingya Müslümanlarının köyleri yakılıyor, insanlar evlerinden sürülüyordu. Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
0: Arakan Müslümanlarının köyleri yakılmakta, yüz binlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. Bölgeden göç eden insanların yönlendirildiği Bangladeş'teki kamplar, asgari insani ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda değildir. Uluslararası toplum, tıpkı Suriye'de olduğu gibi, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir. Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse, insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacak. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın aynı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizleri dünyanın farklı köşelerinde akan gözyaşlarını dindirmek amacıyla bir an evvel harekete geçmeye çağırıyorum. 72. Genel Kurul çalışmalarının bu doğrultuda yapacağımız çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ediyorum.
1: 2018 yılındaki Birleşmiş Milletler konuşmasındaysa Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında duracağı mesajını yineledi. Bir kez daha BM reformunu gündeme getirdi.
0: Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya beşten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.
1: 2019'da bu kez sadece sözler yetmedi. Başkan Erdoğan, BM kürsüsüne İsrail ve Filistin topraklarının yıllar içindeki değişimini gösteren haritaları taşıdı. 1947'den bugüne uzanan işgali haritalar üzerinden anlattı.
0: Dünya beşten büyüktür. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Bakınız, sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor.
1: Yıllar geçti. Birleşmiş Milletler kuruluş amacına hizmet etmeyerek dünyadaki barışı ve huzuru sağlayamadı. Başkan Erdoğan 2023 yılındaki konuşmasında bu konuya dikkat çekerek bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi, uluslararası topluma meydan okudu.
0: Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, beş ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün.
1: 2024 yılında da Birleşmiş Milletler sorunlara çözüm bulamamıştı. Başkan Erdoğan bir kez daha Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine hedef aldı. Gazze'deki soykırımı tekrar uluslararası topluma hatırlattı.
0: Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güven

0: Egemenliğin imtiyazlı 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır.
1: Gazze'de 12 saat boyunca yardım bekleyen fakat soykırım ordusunun tanklarının hedefi olan Hint Recep ve ailesi Gazze'de katledilen ailelerden yalnızca biriydi. Erdoğan soykırım gerçeğini küçük Hint üzerinden anlattı.
0: Hint Recep sadece 6 yaşındaydı. Yakınlarıyla güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vuruldu. Dayısı, yengesi, kuzenleri, herkes ölmüş. Sadece o hayatta kalmıştı. Tam 12 gün boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi. Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum diyerek bir yardım elinin 12 gün boyunca kendisine uzanmasını bekledi. Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen çatısı altında binlerce personel çalıştıran devasa bütçeli kuruluşlarımıza rağmen 8 milyarlık insanlık ailesi olarak henüz 6 yaşındaki bir kız çocuğunu gözlerimizin önünde çırpınan yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık.
1: 2025 yılına gelindiğinde Gazze'de on binlerce masum can katledilmişti bile. İsrail'in soykırımına gözünü kapayan batılı ülkeler Başkan Erdoğan'ın hedefindeydi. Hangi vicdan buna dayanır dedi.
0: Gördüğünüz gibi ellerinde leğenli kadınlar. Buna hangi vicdan dayanır? Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne babayız. Üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar var.
2: Excellency Recep Tayyip Erdoğan.
3: Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel gıda fiyatları Ağustos'ta, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, gübre fiyatları yılın ikinci çeyreğinde gördüğü zirveden gerilemesine rağmen yüksek seyrini muhafaza ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,9 artarak 133,3 puana ulaştı. Böylece endeks Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos'ta gıda endeksinde yer alan tahıl, bitkisel yağ, et, süt ürünleri ve şeker gruplarının tamamında fiyat artışı yaşandı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
6: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Osmaniye'den peş peşe cinayet haberleri geldi. İkiz bebek bekleyen genç kadın

0: eşi, bir kişi de babası tarafından katledildi. Vahşi cinayetlerin ilk adresi Kadınlı ilçesi oldu. İki çocuk annesi olan, aynı zamanda ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan 20 yaşındaki Didar Finiz, aralarında çıkan tartışmada eşi kaygısız Finiz tarafından acımasızca darbedildi. Eşinin başına piknik tüpüyle vurduğu genç kadın ağır yaralı olarak Kadınlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 6 ay sonra yeniden anne olmaya hazırlanan Didar Finiz'in bebekleri de kurtarılamadı. Genç kadın gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis tarafından 3 akrabasıyla birlikte gözaltına alınan 24 yaşındaki kaygısız Finiz tutuklandı. Akrabaları ise serbest bırakıldı. Kan donduran diğer bir cinayetin adresi ise Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi oldu. Aile içinde çıkan tartışmada 66 yaşındaki Fevzi Topbaş, oğlu Aydın, gelini Mehtap ve torunu Ayşe Topbaş'a tarım aleti tahrayla saldırdı. Vücuduna aldığı ağır darbelerle kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Aydın Topbaş hayatını kaybetti. Dedesinin saldırısına hedef olan 14 yaşındaki Ayşe ile 37 yaşındaki annesi Mehtap Topbaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadınlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlat katili Fevzi Topbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Saydım burada arka koltuktan tuttum, indirdim, gördüm yani.
3: Faili müşir olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz.
4: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı zamanla meydan okuyan dosyaları yeniden açtı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından iki faili meçhul cinayetin çözüldüğü bilgisini paylaştı. O dosyalardan ilki İstanbul Gazi Osman Paşa'dan 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terk'in silahlı saldırıda vurularak öldürülmüştü. Dosyada HTS ve bazda görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: ABD Başkanı Trump, Grönland'ın güvenliği üzerinde kalıcı kontrol sağlandığını açıkladı. ABD, buzul diyarda askeri varlığını artırıyor.
6: Grönland'a ulusal güvenlik için ihtiyacımız var.
5: Grönland'da ABD'nin adaya yönelik hamlesi yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland temsilcileriyle tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, Grönland'ın güvenliği ve savunması konusunda ABD'ye kalıcı yetki verildiğini açıkladı. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'ye maliyet getirmeyeceğini de savundu. Trump'ın açıklaması Grönland'da ise tepkiyle karşılandı.
7: Sadece şunu söyleyebilirim ki Trump Grönland'dan çok çok uzak durmalı. Çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecekte Amerikalı olacağına güvenmemeli. Olmayacaklar. Uzak durmalı.
6: Dürüst olmak gerekirse Grönland'ı ele geçirecek.

0: dediklerini hiç düşünmedim. Bence bu sadece bir oyun. Grönland'a dikkat çekmek için yaptıkları siyasi bir oyun.
1: Trump'ın planında Grönland'ın stratejik konumu önemli bir yer tutuyor. ABD Başkanı, adanın uygun bölgelerinde büyük bir ABD askeri varlığı geliştirme sürecinin başlayacağını açıkladı. Trump ayrıca ABD'nin açık yazılı onayı olmadan rakip ülkelerin Grönland'da üs kurmasını, askeri varlık göstermesini ve hassas yatırımlar yapmasını engellemek istediğini bildirdi. Washington yönetimi özellikle Çin ve Rusya'nın Arktik bölgesindeki askeri ve ekonomik faaliyetlerinden uzun süredir endişe duyuyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Önce Amerikan ordusunu uzaya taşıdı, şimdi gözünü teknolojinin yeni cephesi yapay zekaya dikti. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojisini askeri alana entegre edecek yeni bir adım atıyor. Trump, ordunun yeni gücü olacak yapay zeka kuvvetlerinin kurulacağını duyurdu.
3: Yapay zeka konusunda çok öndeyiz. Bunu böyle sürdürmek istiyoruz. Bence bu sektör belki de internetten daha büyük. Herkesin şimdiye kadar gördüğü her şeyden daha büyük.
1: Konuya ilişkin bilgilendirmeyi Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımda tıpkı ilk başkanlık döneminde kurduğum ABD Uzay Kuvvetleri gibi yapay zeka kuvvetlerini kuruyorum. Bu doğrultuda yakın gelecekte yapay zeka güvenlik sorumlusunu açıklayacağım ifadeleri yer aldı. Teknoloji devlerinin sektörün geleceğine yönelik endişe veren çağrılarına da kulak tıkayan Trump, yapay zekanın gelişiminin önünü kesmeyeceğini açıkladı. Öngörülen felaket senaryolarına da saçmalık dedi. ABD Başkanı bununla da sınırlı kalmadı. Yapay zeka isminin değişmesi gerektiğini de kaydetti. Yeni isim olarak üstün zeka ya da süper zeka seçeneklerini öneren Trump, sektörde Çin'den önde olduklarını öne sürdü.
2: Haber Radyo.
4: İyi akşamlar. Siyasi ve ekonomik ittifakların her geçen gün çoğaldığı yeni çok kutuplu dünyada her an bir pozisyon alıyor. Liderler, ülkeler, savaşlar, sanayiler, bankalar, evet böyle karmaşık bir ortamdayız. Şu anda İran-Amerika savaşı en önde giden savaş gibi gözüküyor. Tabii arkada Rusya-Ukrayna geliyor. Bu arada Avrupa, Amerika'nın aldığı pozisyonlar da değişiyor, aldığı kararlar da geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi Amerika'da. Bakalım bin bir çeşit ittifakın içinden neleri seçecek ve dünyaya doğrusu nasıl istikamet verecek? Anlaşılan o ki geçen defa da biliyoruz. Cumhurbaşkanı orada çok değerli görüşlerini bildiriyor ve bunlar büyük yankı uyandırıyor. Bundan Trump da etkileniyor, Putin de etkileniyor, Çin lideri de etkileniyor. Böyle karmaşık güçlerin çarpıştığı günleri yaşıyoruz. Bu arada Türkiye'de de faili meçhul cinayetlerin açıklanması meselesi ortaya çıktı. Her gün geçmiş dönemde anlaşılamayan cinayetleri yeniden anlamaya çalışıyoruz. Evet, bizim ilk konumuz da bugün gene böyle bir cinayet konusu.
5: Evet sevgili seyirciler, 2000 yılına kadar oluşmuş bilginin, kayda geçmiş olayın hepsi şu anda günümüzde 2 saatte gerçekleşiyor. Yani çok hızlı gelişen bir dünya var. Çok hızlı bir bilgi akışı var. Bir de bu bilgilerin hangisi gerçek, hangisi değil bilmiyoruz. Böyle bir durumda da Türkiye geçmişiyle de hesaplaşmaya başladı. Aslında bu gerçek ötesi dünyayla dünyaya yapılan bir hazırlık olarak da görebiliriz bunu. Sayın Vekilim, bu Kozinoğlu, işte Uğur Mumcu, bu geçmişteki cinayetleri veya işte ölümleri kazımanın ne gibi faydası olur bize?
6: Şimdi buna şu şekilde yaklaşmak lazım. O eski defterleri karıştırmak veya eski olayları tekrar ele almak değildi. 2011'de takipsizlik verilmiş bir olayla ilgili. Bugün yeni veriler ortaya çıkıyorsa, yeni şüpheler ortaya çıkıyorsa demek ki adalet hala devam ediyor ve tekrar ele alınıyor.

0: bulunabiliyor. Zaten yapılan da budur. Yani mahkeme takipsizlik kararını ortadan kaldırıyor. Burada baktığı iki tane şey var. Bir, gerçekten bir ihmal var mı? Bir sorumsuzluk mu var? Yoksa bunun dışında bir kimyasal veya bir başka etken kullanıldı mı? Bununla ilgili gerekirse FETÖ'ye bir yapılacak, gerekirse farklı kaynaklar incelenecek. Basın dahil çok yönlü bir soruşturma yürütülüyor.
1: Tamam, bundan Türkiye ne kazanacak?
0: Türkiye şunu kazanacak. Bir kere insanların aklındaki bazı şeylerin üstünün örtülebildiği algısı kaybolacak. FETÖ zamanında bunu çok yaşadık biliyorsunuz. Adamlar öyle bir çok yönlü çalışıyorlardı ki basın elinde, savcı elinde, hakim elinde, efendim kriminal elinde, devletin kriminal elinde.
1: Hem deyimiyle at dizinin it dizine karıştığı yer.
0: Karıştığı dönemde neler yaşandı, neler yaşanmadı bunu bugün göreceğiz.
1: Görebileceğiz mi?
0: Hiç kimse demiyor ki evet bu olayda şu olmuştur. Ne oldu, ne olmadı şimdi göreceğiz.
1: Anlayabileceğiz mi?
0: Bu kadar... Anlayabileceğiz. Bununla ilgili benim bir şüphem yok. Anlayabileceğiz çünkü tekrardan söylüyorum. Gerekirse Fethi Kabir dahi yapılacak.
1: Yapıldı zaten galiba.
0: Yok yok. Yani onun yapılacak derken bunun analizleri incelenecek.
1: Analizleri incelenecek. Yani
0: milletvekili olarak ben bunun teknik detaylarını söylemek hakkım da değil, haddim de değil. Genel çerçeveyi çizme anlamında bunu söylüyorum. Bunlar yapılacak. Maddi bir şey var mı? Diğer kısımda şahitler dinlenecek. Tekrar dakikalarca o görüşmeler, kamera görüntüleri izlenecek. Özellikle ortaya konulmuş bir ihmal var mı? Dizi filmlere kadar, basına kadar incelenecek.
1: Mesela
0: farklı bir kurgu var
1: Özal'da
0: mı?
1: Özal'da biz ne anladık? Özal öldü mü, öldürüldü mü? Ne anladınız siz?
0: Bakın Özal tamamen yüreklerde kim ne anladıysa orada kaldı. Çünkü Özal Cumhurbaşkanı. Bu çok daha farklı bir olay.
1: Evet, şimdi bir şu haberi izleyelim. Onun üstüne Abdurrahman'da da bir sürü detaylar var. Hepsinin üzerinden konuşacağız. Şimdi ilgili haberi izliyoruz.
2: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağın içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
3: 14 dakikalığına ışıklar kapandı. Koğuş karardı ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
2: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor.
3: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
2: Rahatsızlandıktan sonra yani 18-23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
3: 15 yıl sonra ortaya çıkan koğuş görüntülerinde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
2: Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
3: Işıklar yeniden açıldığında ise Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı kayıtlara yansıdı.
2: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız?
3: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Savcılık Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünü sıkıştığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacın nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü.
4: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
3: Kuzinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait Koğuş'taki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi.

0: Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Belke olduğu öğrenildi.
1: Evet sevgili seyirciler, izlediğiniz haberimizi bir dedektiflik dizisi gibi değil mi Abdurrahman? Yani bir casusluk dizisi gibi, dedektiflik gibi değil de.
2: Şimdi burada tabii biz bu görüntüleri 2011 yılında servis edilmedi. Bu görüntüler devlet sırrı niteliğinde hiçbir zaman o dönemki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu görüntüler medyaya servis edilmedi, üzerinden tartışılsın diye. Ailenin avukatları birçok kez istemesine rağmen bu görüntüler medyadan saklandı. Şimdi bu görüntülerde gördüğümüz Hasan Atilla Uğur neden ışıkları kapatıyor? Bir, dışarıda...
1: Bu görüntü burası neresi? Bu...
2: Burası hemen... 3 tane hücrenin olduğu üst katta, odaların olduğu 3 mahkumun ortak
1: avlusu
2: kullandığı,
1: mu bu? Avlu gibi
2: kendi avluları. Avlu dışarıda volta atılıyor ama burası kendilerinin kafesi gibi. Hı. Yani zaman geçirebileceği, ortak yemek yiyebilecekleri, ortak alan, banyodan çıktıktan sonra, tuvaletten çıktıktan sonra kitap okuyabilir veya savunmalarını hazırlamaları için bir yer. Salon diyelim. Şimdi evet. bu da o hücrelerin üst kattaki hücrelerden hemen biraz önceki gördüğümüz yerin üst katı. Orada da hücrelerin kapısını gören kamera açısı. Şimdi gelmeden önce Kaşif Kozinoğlu Hasan Ataman'la dışarıda volta atarken içeride bir ışık kapatılıyor. Karartma yapılıyor aslında. Durup dururken siz yani gündüz vakti ışığı niye kapatıyorsunuz? Hani gece 3'ü olur artık yatmak istersiniz kapatır. Orada bir şaibe var. Bakın burada hatırlamıyorum cümlesi biraz sonra gelecek. Şimdi Cumhuriyet Savcısı Başsavcı Vekili Ebubekir Efe özellikle soruyor. Işığı neden kapattın? Bu dilaltı hapını nereden buldun?
1: Şimdi bir olayı bir baştan alalım Kurtuluş. Şimdi Kaşif Kozinoğlu kimdi ve ne vesileyle, bahaneyle veya sebeple hapse atıldı?
3: Kaşif Kozinoğlu'nun hedef olmasının sebebi yani Özel Harp Dairesi'nden Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçen bir isim. Çok böyle o zaman çok nitelikli isimlerden.
1: Kamuoyunda bilinen bir ismiydi o zaman.
3: Hayır kimse
1: bilinmiyordu değil mi?
3: Kimse
1: öldükten bilmiyor. Sonra ismi tabii, duyuldu hayır, yani. Bilin.
2: Ama şöyle Aydınlık Gazetesi, Aydınlık Dergisi 1997'de birkaç kere manşetten verdiler kendisini.
1: Öyle mi?
2: Evet. Onları da dosya hatta bugün Şule Perinçek bir köşe yazısında şey yapıyor. Biz aslında o manşetleri bilmem ne diye karartmaya çalışıyor.
1: Ya o manşetlerde Aydınlık Gazetesi Kozinoğlu'na hedef mi gösteriyor, sahip mi çıkıyor?
2: Hedef gösteriyor.
1: FETÖ'cülerle aynı şeyi mi yapıyor yani?
2: Farklı bir cephede Orta Asya'daki faaliyetler.
1: Yerli yerine Kurtuluş koyar. Şimdi
3: o manşetlerde bulabilir. İstihbarat Teşkilatı'na geçen bir isim o dönem. FETÖ soruşturmalarında FETÖ'nün hedef aldığı isimlerden biri. O zaman Doğu Perinçek'te hedef alınan isimlerden biri. İçerideki notlarını zaten yayınlayanlar da Doğu Perinçek grubu. Bununla ilgili o dönem açısından dediğimizde daha beraber bir tarafa düşüyorlar. Karşıt bir tarafa değil. Aydın'ın hedef gösterdiği bir tarafta değil o.
1: Yani öyle olmaması çok lazım böyle, zaten evet, değil
3: yani
1: mi?
3: Çok böyle
1: çünkü Doğu Perinçek'le beraber hapse atıldı belki.
3: Önceki dönemdeki şeyini Apo söylüyor. 97'de tutumları farklı olabilir. Evet. Ona ilişkin bir şey söylemiyorum. Çünkü zaman zaman tutumları değişebiliyorlar.
2: Burada mesela Şule Perinçek şöyle diyor. Bugün
1: ne zaman diyor bunu?
2: Bugünkü şey diyor ki biz diyor Orta Asya CIA'nin Orta Asya operasyonları karşı cesaret kararlı. Yani biz aslında diyor Kozinoğlu'nun yaptığı faaliyetler CIA'ya yarıyordu. Ha. Biz de dolayısıyla CIA'ya karşı olduğumuz için o yüzden manşete taşıdık. O yüzden eleştirdik kendisini diyor.
3: Yani niye hedef aldı? Bu Orta Asya meselesi var ya. Orta Asya dedikleri bu Sovyetlerin dağılmasından sonra Orta Asya'ya FETÖ'de giriyor.

0: kimin üzerinden giriyor? Hep söylenir. CIA'nin desteğiyle giriyor denilir. Zaten Turgut Özal'ın anılarında da bu Fethullah Gülen'le bunlar çok tehlikeli giriyorlar buralara falan filan. Çok tehlikeli diye atfedilmiş. Şimdi Kaşif Gözünoğlu uzmanlık alanı orası. Asya.
1: Özal için de öyle deniyor değil mi? Orta Asya gezisinden sonra öldürüldü.
0: Döndükten diyor. Uçaktan indikten yani. Sonra hayatını kaybediyor. Ve
1: o yüzden yani Özal'la
0: bir endişe hissediyor bu FETÖ ile ilgili. Fethullah Gülen bir fotoğrafı var hatırlayacaksınız. Hastanede ziyaret etmiş. Ya diyor ne zaman çekti? Tehlikeli bir adam bu.
1: Şimdi ama şimdi bir de bunu. Şöyle bir not düşelim. Kozinoğlu'nu bir yere koyalım.
0: Evet.
1: O zamanlar şimdinin FETÖ'sü, o zamanların cemaati, darbeci diye hedef aldıkları herkes de masum değildi değil mi?
0: Şöyle söyleyelim.
1: Şimdi orada notlarında şimdi muhtıraları yaşadık. Evet. Darbe girişimleri yaşadık. Yani ortada bir darbeciler vardı değil mi?
0: Kozinoğlu için sorun şu. Kozinoğlu
1: onu bir yere koyup genel olarak
2: Ya Çetin Doğan mesela birinci ordu komutanı Çetin Doğanlar hakikaten AK Parti'yi kapatmak için o dönemde bir faaliyet yapıyor. Birinci Ordu Komutanlığı'nda bir takım seminerler düzeni. Fethullahçılar da bu seminerleri kullanıp bunu karşı bir faaliyet, darbeci gibi
1: paraya
2: göstererek
1: paraya masumları karıştırıp kumpas kurdular.
0: Kaşif Kozinoğlu ile ilgili belge karanlık odada çıkıyor. Karanlık oda derken Oda TV'de. TV'de çıkıyor bir
2: Oda
0: belge.
2: Oda TV'nin bir bilgisayarında.
0: Bir bilgisayarında çıkıyor. Olay şu, yani Kozinoğlu Orta Asya'da FETÖ'nün faaliyetlerini rapor ediyor. Ama bunun yanı sıra iç siyaseti de etkileyecek raporları, söylentileri, bilgileri söz konusu. Yani burada zaten hayatın olağan akışına uygun bir yere koymaya çalışırsak, neden Milli İstihbarat Teşkilatı yani ifade vermesini istedi Kozinoğlu'ndan? Şunun için, yani burada bir belge çıkmış. Ya bir sürü de böyle not var hakkında, iddia dolaşıyor. Doğru gerçek rahmetin arkasında şimdi bir şey söylemiyoruz ama
2: ben
0: o dönem
2: kendi ağzından ifadesini okuyayım mı? Zekeriya Öz'e verdi. Sonra devam et ister.
1: Söyle.
2: Mesela diyor ki ben diyor istihbarat subaylı bir saniye tam en alttan başlayayım. Ben diyor 1976 yılında harp okulundan mezun oldum. Önce hani kimdir dediniz ya. İlk kıtam Eğridir Dağ Komando okuluna geldi. 1980 yılında özel harp dairesinde göreve başladım. Yani darbenin olduğu yılda. Önce burada aday olarak başladım. Kurslar bittikten sonra 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanlığında istihbarat subaylı. İstihbarat şube müdürü. Eğitim öğretim grup komutanlığında görev yap. 1995 yılında kendi isteğimle emekli oldum. MİT'e girdim. 95 yılında giriyor. Burada sürekli yurt dışı görevlerde bulundum. Suriye, Bosna Hersek, Afganistan bölgesinde görev yaptım. Orta Asya bölgesinin tamamı sorumluluk alanımda olduğu için birçok Orta Asya ve Çin'e kadar gidip geldim. Son olarak 2010 yılında Asya Bölge Komutanlığı'ndan geri döndüm. Eylül 2010 yılında yine müsteşarımız Sayın Doktor Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir olarak Asya bölgesine atandım. Eylül ayından itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildim. Şimdi, en son olarak yani 2011'e geliyorum. 11 Ocak'ta yurt dışında görevlendirdim. 9 Mart'ta bu görevden Türkiye'ye döndüm. İfade vermem gerektiği söylendiği için çıktım geldim
1: evet,
2: diyor.
1: Şimdi şurada
0: hayatını olan akışı bu işte. Yani bir ifade durumu var, bir belge çıkmış. Onun notlarına ilişkin onun mu değil mi gibisinden. Tabii FETÖ peşinde aslında. Sebebi şu, Orta Asya uzmanlığı ve Orta Asya ile ilgili FETÖ'nün
1: nasıl ele geçirdiğini Orta
0: Asya'yı. Tabii Asya orada raporluyor.
2: Bunu nereden biliyoruz? Enver Altaylı'nın mektupları.
1: Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi deniyor ki mahkemede konuşacaktı. Konuşmadan önce öldürüldü. Şimdi eğer MİT elemanıysa o konuşacağı şeyi MİT zaten biliyordur onun değil mi? Yani MİT'in bilmediği bir şey konuşacak mıdır
2: şöyle,
1: orada yani?
2: Şimdi şöyle bir iddia var. Öldürüldükten sonra bana göre öldürüldü. Hani öldükten sonra orada koğuşta bir takım savunma için notlar, bir takım başbakana yollanmak üzere veya başka üst düzey kişilere yollanmak üzere bazı yazılar yazdığı söyleniyor. Şimdi bunların çalındığı da söyleniyor. Yani öldükten sonra odasına giriyor. Hani o bugünkü görüntülerde Sabah gazetesi

0: olarak biz yayınladık. Ölüyor, ambulansla hastaneye gidiyor ve bu koğuş arkadaşı odasına giriyor. Odasındaki bardağı, bakın elinde bardağı alıyor, hemen döküyorlar ve oda temizleniyor. Şimdi bunlar normal bir şeydir. Siz kalp krizi geçirmiş, vefat etmiş bir arkadaşının odasına dokunmazsınız. Türkiye'nin en önemli bir istihbarat komutanı, subayı, istihbaratçısı ölüyor. Bütün Türkiye yer yerinden oynamış. Böyle önemli bir kişi ölüyor. Siz gelip odasını temizliyorsunuz. Ve siz de APO'yu sorgulayan komutanım diye, istihbaratçıyım diye övünüyorsun. Siz iyi bir istihbaratçıysan o odaya girmeyeceğinizi zaten bilirsiniz. Siz ve o odaya giriyorsunuz. Önce bir takım dokümanları alıyorsunuz ve elindeki o kahveyi de alıyor, şey yapıyor, yıkıyor, döküyor ve yok ediyorlar.
1: O sizin sorduğunuz soruya cevap vereyim. Yani MIT biliyordu da o neyi biliyor? Evet. Yani konuşacak da MIT'e konuştukları her şey saklı kalmak zorunda. Ama mahkemede konuştukları her şey açık olacak ve bütün topluma yayılacak. Zaten daha sonra notlarından da anladık ki zaten bunu duyurmak için pek çok kişiye haber gönderiyor. Birçok o zaman gazeteci var, haberler gönderiyor, bunları yayın diye. Kim, yani burada kim konuşulmasını istemiyor? FETÖ konuşmasını istemiyor. Çünkü Orta Asya'daki FETÖ ve CIA'ya bağlantılı faaliyetleri anlatacak. Ama dediğim gibi çok iç siyasetle içli dışlı bir isim Kozinoğlu.
2: Şimdi peki, çok iç siyasetle içli dışlı isim. Yani herkese de sormuş olayım. Bu olayı çözdüğümüz zaman bugünle ilgili neye ulaşmış olacağız? Yani bugün canlı bağlantısı olan, yönetimde olan, bir yerde olan, içeride dışarıda birilerine ulaşacağız mı?
0: Ya bir kere en önemli şey, eğer orada
2: FETÖ'nün ne kadar hain, adi, işte aşağılık, kandıran, ahlaksız olduğunu biliyoruz. Yani bu bir daha tescillenecekse bu bana yeterli bir şey değil. Bunun ötesinde bir şey çıkacak.
0: Şimdi bu talimatı kim verdi? Ölüm emrini kim verdi? Zaten FETÖ'nün hedefindeydi. Şimdi cezaevi gibi özel bir hücrede, bakın 40 kişinin kaldığı bir hücrede değil, 50 kişi aynı anda kalan koğuşlar var. Ama devlet onu önemsemiş, ayrı bir koğuş almış.
2: Tamam, yani, ben bugünü şey yapıyorum. Yani
1: bunun cevabını söylüyorum.
2: Bugünü.
1: Neden bugüne kadar bu meselenin üzerine gidilmedi? Cemil Barlas. Sebebi şu: ortada herkesin şahit olduğu, göz göre göre, hatta böyle dizileri, yani dizisi yapılan, göz göre göre gelen, öldürüldüğü çok yüksek bir ihtimal olan bir isim var. Peki neden bunun üzerine o zaman gidilmedi? Demek ki bunun başka, bu olayın aydınlanmasını istemeyen devlet içinde de, bürokrasi içerisinde belirli yapılar, güçler, odaklar söz konusu.
2: O zaman görevde olan insanlar.
1: Evet.
2: Niye yapmadılar diye bir şaibe altına girecekler.
1: Tabii ki,
2: o zaman değil mi?
1: Girecekler. Zaten bu olay açıklanır. İlk şüphe şu: yahu dizisi çekilmiş, nasıl öldürüleceği bile dizide anlatılmış.
2: Yargı nasıl harekete geçmez?
1: Yani nasıl harekete geçilmez? Bunu ben her programda da söylüyorum. Diyorum ki o zaman bu meselede sadece FETÖ değil, FETÖ bağlantılı
2: kimler
1: başka
2: var?
1: Odaklar da olması çok muhtemel ki bunu kararttılar. Bugüne kadar bakın, Kaşif Kozinoğlu faili meçhul cinayetler dosyasında sıralamasında belki de en önde olması gerekirken en arkada geldi ki bugünkü Adalet Bakanlığı bu dosyayı açtı. Adalet Bakanı bu dosyayı açtı. Şunu görüyorum, sadece ve sadece şey meselesi değil. Yani bir FETÖ meselesi değil. Bunun yanı sıra
0: kesinlikle.
1: Bir de ya burada devletin itibarı da çok önemli. Devletin itibarı da çok önemli. Yani çok böyle işte Abdurrahman okudu, 1970'lerden başlayan, 80'lerde devam eden, 2000'de ya çok üstün.
2: İşte mesela gördük, İran'ın şey, Cumhurbaşkanı helikopterde düştü.
1: Evet.
2: Kaza diyorlar. Yani şimdi o kaza, tırnak içinde kaza olarak kaldığı müddetçe
1: daha çok kazalar olacaktır.
2: İran devletinin itibarı bir yere kadar oluyor, değil mi?
1: Burada devletin itibarı da söz konusu. Eğer siz, hani şey söyleniyor ya, ya siz sarı ineği vermeyecektiniz. Yani ya biri vefat ediyorsa, öldürülme şüphesi güçlüyse onu bulmanız gerekiyor. Eğer bulamazsanız devletle ilgili itibarınız, devletle ilgili güvenliğiniz, yani güven kaynağında bir sorun meydana
2: gelir. Tolga Hoca, bugünle ilgili bir şey söyleyebilecek misiniz?
1: Ya bu konu yani çok spesifik bir şey. Çok

0: Spesifik
1: ben
0: bir konu. Peki tamam. Murat Hoca, belki bir ben de anlamaya çalışıyorum. O yüzden yani uzak olmak belki de daha iyi yorum yapmak için. O yüzden soruyorum.
2: Şimdi ben biraz daha hani bu olaya biraz daha global çerçeveden bakmak istiyorum. O da şu. Bu Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu öncelikle neden hedef seçildi? O konuyla ilgili Kurtuluş Bey bir şeyler söyledi. Bir iyi ki cümle ilave etmek istiyorum. Şimdi bir dönem niye? Bunlar niye yapılıyor? Yani bu yargılamalar tekrar nereden niye yapılıyor? Dosyalar neden raftan indi? Sorusunun cevabı ben şöyle düşünüyorum. Devlet bir şeye karar verdi. Yani yeni bir sayfa açılıyor. Karanlıkta kalmış dosyaların aydınlatılması gerekiyor ve o dönemde ne oldu sorusunun cevabı verilmek isteniyor. Çünkü o dönemde işte Uğur Mumcu cinayeti diyelim, suikasti, daha sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, işte Kaşif Kozinoğlu, yine işte
0: Eşref Bitlis, Turgut Özal,
2: bir sürü bu karanlıkta kalmış
0: Recep
2: olaylar var.
0: Recep Yazıcıoğlu değil mi?
2: Şimdi bunları yapan asıl el kim? Ya burada Cevali kişilerden var. Daha ziyade burada hangi güç Türkiye'de büyük derin operasyonlar operasyonlara kalkmış. Bunun aydınlığa kavuşturulması gerekir. Dolayısıyla Kaşif Kozinoğlu meselesi de bunlardan birisi. Çünkü o dönemde işte FETÖ gerçekten devletin kılcal damarlarına sızıp devleti ele geçirme çabası içerisinde olduğu için bu cinayetler ya da bu tür işte kalp krizleri diyelim şimdi, bunlar önemli. Yani acaba gerçekten FETÖ sadece bir maşa mıydı? Onu kullanan daha büyük bir el mi var bu olayların perde arkasında?
0: Kesin var canım ya. Onda FETÖ bir tane sümüklü papaz, ilkokul mezunu. Yani
2: i̇şte mesela işte maşaya değil, maşayı tutana bakmak lazım. Bana öyle geliyor ki bu dosyaların yeniden raftan indirilmesinin asıl sebebi bunları kim kullanıyor? Daha büyük güç kim? Bunların arkasında kim vardı? Ve dolayısıyla bu Türkiye'de olup biten bu karanlık olayları, bu işte şeyde kalmış, tozlu raflarda kalmış dosyaların perde arkasında kim var? Yani bunu ortaya çıkarırsak aslında kim kiminle mücadele ediyor? Devlette yerli ve milli insanlara kim operasyon çekiyor? Bu açığa çıkmış olacak.
0: Ya bunun, benim bunun... şeyim...
3: Bir de şunu ekleyeyim. Yani Murat Bey söyleyince yani o pencereden bakınca şu aklıma geliyor. Bir de şeye de bakmak lazım. Yani bunlar ne yapmaya niyet ettiğinde öldürüldüler ya da işte kazaya kurban gittiler vesaire. Yani
0: uluslararası boyutu var bunun.
3: Yani bunun neye niyet ettiklerinde öldürüldükleri ortaya çıkarsa aslında o bugün Türkiye'nin de artık oraya doğru yeni bir hamle yapma niyetinin olduğunu da gösterir bence. Yani bir şeyler temizlenmesi lazım. O günden kalan bir şeyler varsa onların da temizlenmesi lazım uluslararası anlamda ki o niyet edilen şey bugün temiz bir şekilde gerçekleşebilsin. Çünkü üst üste koyduğunuzda hepsinin böyle bir dönüşüm süreci içerisindeyken öldüğü görülüyor. İşte o dönüşümleri takip etmek
0: yani
3: lazım.
0: Yani o dünyada bir algı, bir senaryo sürüyorlar piyasaya. İşte mesela pandemide sürdüler. Ondan önce 9-11'de nedir? Radikal İslam diye bir senaryo sürüyorlar.
3: Yani siz şimdi hatırlattınız ya, mesela Orta Asya'dan döndükten sonra, Orta Asya ile ilgili konuştuktan sonra mesela birkaçının buna denk gelmesi bununla ilgili bir şey uyandırıyor kafada. Veya işte tam böyle Türkiye'deki bazı konulara eğilmeye başladıklarında işte Uğur Mumcular vesaire, hani o dönemde yapıların üstüne gitmeye başladığında öldürüldüğü ortaya çıkınca demek ki o alanda bir gizlemek istedikleri veya o alanda yapmaya çalıştıkları bir şeyler çıkıyor. Yani kimin yaptığı, nasıl yaptığı, bu çok önemli bunun çıkması. Çünkü bu çıkacak ki ondan sonra da neden yaptıkları çıksın. O neden yaptıkları ortaya çıktığı zaman zaten çok büyük ihtimalle hani bazen böyle ayağa takılan küçük otlar vardır. O otların temizlenmesi için önemli.
0: Bir de bugün yaşadığımız bazı şeylere daha mana gelecek herhalde değil yani, mi? Bunu daha önce aynı kazığı yemiştik, şimdi bir daha yapıyorlar diye.
3: Yani verdiğiniz örnek üzerinden gidiyorum. O Orta Asya ile ilgili o gün bunlar engelleniyorsa bazı şeyler, bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nda adım atmaya çalıştığınızda da aynı şeyle karşılaşma ihtimaliniz var eğer temizleyemezseniz onu. Doğal olarak ondan bahsediyorum. Bunu temizlemek lazım. Kim olduğu ve neden olduğu ortaya çıkacak ki o noktalar bir daha ayağımıza takılmasın, bir daha gündeme gelmesin. Uluslararası alanda da bu bir daha kullanılmaya niyet edilmesin. Evet. Çünkü yani %100 temizlendiğine dair böyle şey oluşması lazım artık, kafada netlik oluşması lazım. Yani bir kişi bile bu niyetle bir yerlerde kalsa o virüs gibi orada duruyor demektir. Bunların hepsinin bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor.
4: Evet. Şimdi
1: Asıl mesele neydi? Oda TV'ye bir operasyon yapılıyor 2010'un sonlarında. Bir bilgisayarda KOZ dosyası diye Kozinoğlu bunu alıyor şeyler içinde savcılar. Bakıyorlar ki orada bir takım askeri belgeler var. Ama şimdi görüyorsun 1995 yılında ayrılmış MİT'e geçmiş bir subayı düşünün. Şimdi orada genelkurmayda bazı belgeler var. Belgelerle ilgili bunlar diyor kendi aralarında not tutmuşlar. Kozinoğlu'ndan gelen belgeler diye. Güya hani Oda TV'ciler Kozinoğlu'ndan gelen askeri belgeler. Şimdi Kozinoğlu da diyor ki ben asker değilim ki. Ben istihbaratçıyım. Benim raporum ancak diyor MİT görebilir. Ben bile göremem. Filigranlı belge olması lazım. Oradan çıkmışsa. Bunlar olsa olsa diyor genelkurmaydan çıkmıştır. Sonra Zekeriya...
4: Şöyle bir not daha. Bu dizide dizinin konsept danışmanları da yine karanlık bu da.
1: Evet.
0: Bu da Soner Yalçın yani bu dizinin
1: konsept
0: şeyleri.
1: Danışmanlar. Şimdi sonra Zekeriya Öz...
0: Bir de bu dizi için şöyle iddialar var. Diyorlar ki önce işte ulusalcıların şeyinde başladı. Yani bir darbeci evet. ekibin şeyinde başladı. Sonra evet. öbür darbeciler bu diziyi ele geçirdiler falan diye böyle iddialar da var.
1: Öyle iddialar. İkincisi %100 doğru. FETÖ'nün kontrolüne geçti.
0: İlk bölümde FETÖ'de değilmiş galiba.
1: FETÖ'de değil. Ha, sonradan... Biraz daha asker ağırlıklı denge yani askeri ağırlığını gözeten hani askerin üzerine gitmen. Ama...
0: Bakıyor FETÖ'cüler etkili bir dizi oluyor. Tak ele geçiriyorlar
1: hemen
0: bunu.
1: Satıyor. Şimdi Zekeriya Öz bu çıkan belgelerle ilgili MİT'e yazı yazıyor. Diyor ki bu belgeler size mi ait diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı diyor, bu belgeler bize aittir. Bize ait olan belgeler filigranlı olur, şu boylu olur. Bu belgeleri zaten MİT kabul etmiyor. Ama Zekeriya Öz bu cevabı yazıyı ne dosyaya aile avukatlarına veriyor, ne kendi lehine olan bu bilgileri hiçbir zaman dosyaya yansıtmıyor. Ne zaman iddianamenin eklerinden daha sonra görüyoruz. Demek ki yani MİT'in bile kabul etmedi, kendisinin kabul etmedi. Hayatımda diyor ben hiçbir gazeteciyi tanımam. Bir gazeteciyle bir araya gelmem mümkündür. Oda TV'ciler, Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu diyor biz tanımayız diyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Ama Zekeriya Öz maalesef Kozinoğlu'nu CIA'nin hedefinde ve FETÖ'nün hedefinde olduğu için çift taraflı bir hedefti. Hem CIA'nin Orta Asya'daki faaliyetlerinden şöyle muhtemelen Kozinoğlu'nu Avrasyacı mantığıyla hareket ettiğini düşündükleri için CIA tarafından hedef alınmış bir kişi olup CIA'nin de buradaki Türkiye'deki aparatı da Fethullahçılar da olduğu için zaten hazırladığı raporlarda FETÖ'nün Orta Asya'da CIA ile birlikte hareket ettiğini hatta FETÖ'cü öğretmenlerin CIA adına faaliyet yürüttüğünü söylüyor. Hem CIA'yı de şifre ediyor hem de FETÖ'yü. Dolayısıyla iki tarafın da ortak hedefiydi.
0: Evet. Sayın Vekilim ne diyorsunuz bu konuda?
5: Evet. Arkadaşlar zaten detayları da söylediler. Benim diyebileceğim şu. Bizi ilgilendiren, bugünü ilgilendiren kısmı
0: evet, bugünü
5: ilgilendiren kısmı hiçbir şey devlette kapanmış diye vazgeçilmiş anlamına gelmez. Hiçbir takipsizlik kararı, hatta beraat kararı bu
1: arada
5: bitti anlamına gelmez.
1: Bazı görüntüleri vardı. Muhsin'e attım videodan. Oradan bulursa
0: birazdan gelecek.
1: Birazdan
0: evet,
1: izleriz.
0: Buyurun.
5: Evet. Çünkü devlet uyumaz, bekler. Yeni belgeye, bilgiye ulaştığı anda veya yeni gerekçeler ortaya çıktığı anda soruşturma tekrar başlar. Bu soruşturmanın sonucu ne olursa olsun ben adalet duygusunu güçlendireceğine inanıyorum. Ha, kişisel fikrimi burada söylemekten şunun için kaçınıyorum. Şu anda mahkemedeki bir dosyayla ilgili ben ne söylersem söyleyeyim siyasi kanaatim mahkemeye
0: evet.
5: Yansıması gibi görülmesinden de korkuyorum açıkçası. Bundan dolayı da genel anlamda söyleyeceğim budur. Herhangi bir olayın takipsizlik almış olması, herhangi bir olayın beraat almış olması bittiği anlamına gelmez. Yeni bilgi bulgular bugün ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Çok güzel diye izah ettiler. Bu kapsamda birçok kişi sorgulanacak, birçok görüntü tekrar tekrar incelenecek. İşte Fethik Haber yapıldı. Bundan sonra bunun sonuçları, bunun

0: raporları incelenecek.
1: Peki o dönemin siyasi tablosunu gözümüzün önünde hatırlamaya çalışırsak.
0: O dönem.
1: O günle bugünü kıyasladığımızda nasıl bir değişim oldu?
0: Bakın o dönem hakim, savcı, emniyet, jandarma, kriminal bunların tamamı FETÖ'nün elinde.
1: Evet. Adli tıp.
0: Tabii ki.
2: Hepsi.
0: Kime ne rapor lazımsa o çıkıyordu. Yani savcı bir dosyayı açacaksa hakim bu dosyayı kabul eder mi diye düşünmüyordu. Belki de örgütsel yapı içinde savcı hakimden büyüktü. Belki de savcıya bu dosyayı getiren organize şubedeki polis savcıdan da hakimden de büyüktü.
1: Daha büyüktü ondan.
0: Daha büyüktü.
1: Değil mi? Çay odası.
0: Dolayısıyla o dönem tek tek olayları aldığınız zaman savcı açtığı dosyadan habersizdi. İlk Sarıkaya dosyasında ben adım gibi biliyorum ki Sarıkaya fezlekeyi teslim ettiği zaman
2: Ferhat Sarıkaya
0: okuyacak vakti olmamıştı. Şimdi ben bırakın.
1: O teknik açıdan öyle. Ben siyasi açıdan.
0: Şimdi
1: ben,
0: siyasi açıdan söylüyorum.
1: Yani siyasi açıdan şöyle bir şey var. Ben biliyorum ki AK Parti iktidara geldi 2002-2003. Sonra muhtıralar, tehditler sürekli, yani bir darbeci bir askerler vardı. Ve tırnak içinde bu Ergenekon operasyonuyla bu darbecilerle de mücadele edildi bir yandan.
0: AK Parti iktidara geldiği günden itibaren saldırı altında olmadan geçirdiği bir 6 aydan bahsedemezsiniz.
1: Yoktu yani, evet.
0: İktidardaki bir partiye bu memlekette kapatma davası açıldı. 17-25 Aralıklar yaşandı.
1: Gezi olayı, 5 Nisan, 4 Nisan gezi muhtıraları yaşandı.
0: Gezi kalkışması bastırılamasaydı Arap Baharı gibi belki Türk Baharı'ndan bahsediyor olacaklardı birileri. Bugün de baktığınız zaman bu saldırılar azalmış değil. Sadece şekil değiştirerek devam ediyor. Bu kadar büyük değişimi, bu kadar büyük dönüşümü zaten bu saldırılar olmadan da gerçekleştiremezsiniz. Bu da saftillik olur. Yani bize niye saldırılıyor demek yaptığınız için farkında olmamak olur. Evet, biz bu dönüşümleri yaptık. Biz bu değişimleri yaptık. Devleti de, sistemi de dönüştürdük ve bu saldırılar olacaktı. Bunlara razıydık. Recep Tayyip Erdoğan bu saldırıların hepsinin geleceğini biliyordu. Her gün farklı kanatlardan geleceğini biliyordu. Biraz önceki konuyu açma anlamında söylüyorum. Efendim FETÖ bunun ikisine de düşmandı. Farklı iki düşman bir konuyla ilgili aynı yerde birleşmiş olabilir. Bunda bir gariplik yok ki. Normalde anlaşamayan iki grup bir konuda ortak düşmana karşı da birleşebilir.
2: Kesinlikle bu noktada bu.
0: Evet.
2: Çoktur.
0: Bunların ikisi birleşti diye kendi emellerinden veya ideallerinden vazgeçmiş sayılmazlar. Ancak bu konuya has ortak hareket etmiş bakın, olabilirler.
2: Şimdi Hasan Atilla Uğur'u burada yıl
1: Hasan 2011. Hasan Atilla Uğur Koğuş arkadaşı değil mi?
2: Koğuş arkadaşı, Ergenekon'dan tutuklu. Şimdi yıl 2011. 1997 yılında yani 4 yıl önce Aydınlık grubunun Perinçek medyasının hedefinde manşetten veriliyor. Kapaklar yapılıyor Kozinoğlu için. CIA ile ortak operasyonlar deşifre ediyor. Aslında zaten CIA rahatsız ama sanki Kozinoğlu CIA ile ortak sonra bu cinayetten sonra Hasan Atilla Uğur bir sene sonra Vatan Partisi'ne geçiyor. Yani Perinçek'le aynı noktada birleşmedi.
1: Yani bu istihbarat dünyasında kimin ne oldu çok anlaşılmıyor. Ben öyle anlıyorum.
0: Şimdi isimler
1: kompartımanlar var
0: şöyle,
1: yani.
0: Tüme varım için önemli. Ama örgütsel yapıların içinde sizin kişisel fikriniz ana belirleyici değildir. Şimdi aynı koğuşta olmaları mesela şunu gösteriyor. Bu iki adam normalde anlaşan iki adam. Yoksa o dönemde anlaşamayan iki kişiyi aynı koğuşa vermezler.
1: Mesela Ahmet
2: Hepsi
1: Altan'ı
2: ortak noktası asker geçmiş.
1: Mesela bu. Ahmet Altan'ı o Sümüklü papazın yeğeniyle aynı koğuşta iki yıl tutmuşlardı.
0: Normalde
1: bu,
0: o iki kişi
1: demek
0: hayır, normalde o iki kişi örgütsel bir bağ olmadan oturup sohbet edemez. Yani Ahmet hayır. Altan'ın geldiği yer belli, diğerinin geldiği yer belli ama o anda bir ortaklaşma varsa birlikte kalmış olabilirler. İsimler üzerinden gitmemek
2: Cemil
0: için
2: mi?
0: Özel bir çaba sarf ediyorum.
2: Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur ve Kozinoğlu zaten üçü çok farklı. Üçünün geçmişi asker. Üçünün de ortak suçlama Ergenekon. O yüzden aynı koğuşta kalıyor. Aslında farklı düşünüyorlar ama şimdi
1: aynı torbaya koyulmuş.
2: Aynı torbaya
0: arkadaş da olmuş olabilirler. Farklı düşünüyorlar.

0: düşünürler ve hareketlerini sadece kendi düşünceleri de yönlendirmeyebilir.
1: Sen şimdi biraz yorumla bizi, ne düşünüyorsun bu temizlik konusunda?
2: Bu temizlik konusunda yani yapılıyor da yapılamıyor mu diye şimdi korkmaya başladım. Çünkü Abdurrahman da biliyor, biz 5 senedir bu azalıyor derken Abdurrahman bana askerde bu azaldı dedi. Ama şu anda anlıyorum ki askerde azalsa da siyasette halen var.
3: Ya ben askerde şu anda FETÖ geçmişi olan halen %30-%40.
1: Yok, o kadar yoktur ya.
3: Bakın ben iddia ediyorum ya. Ben darbe döneminde %70-80'lerdeydi. Şimdi bunların girişleri, içeri girişleri evet. Siz bakın darbeden sonra 5000 kişi Gölcük donanmasında 5000 kişi tamamı şüpheliydi. Bunu bana şu anki Adalet Bakanı yazdı.
1: Telefonu canlı unutma.
3: Şimdi o 5000 kişinin FETÖ'den hepsi de yarısı gitti, yarısı bir şekilde.
1: Telefonu unutma. Senin verdiğin görüntüler de hazırlandı. Fakat sen bizi reklama yolla.
2: Ama ben sorumu soracağım şeyden tamam. Sonra. Yani bu FETÖ'nün ucu nerede? Evet. Evet sevgili izleyiciler. Kısa bir aradayız. Hemen buradayız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. İstanbul'da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Palamudu, levrek, çipura, sardalya, mırlan, istavrit, somon, tekir izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin Gürpınar su ürünleri haline ilişkin verilerine göre Ağustos'ta halde 91 farklı ürün satıldı. Toplam 874 ton su ürününün satışa sunulduğu halde en çok palamut rağbet gördü. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin %17,85'ini oluşturdu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
4: Türkiye Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle donatarak elektronik harp rolünde test etti. Sahneye çıkan TB2 ve Aselsan ikilisi Yunan basınında anında gündem oldu. Alfa Press gazetesi, Türkiye elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor yorumunda bulundu. Aselsan tarafından geliştirilen teknolojilerle donatılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Konya'da uluslararası heyetlerin karşısına çıktı. Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100 elektronik destek podu, Antidot 2EA200 elektronik harp podu ve Fulmar 200 sentetik açıklıklı radar podu düzenlenen demo gösteriminde başarıyla görev yaptı. Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan Antidot ve Fulmar podları koordineli şekilde çalıştı. Elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi. Bayraktar TB2'nin yeni milli teknolojilerle donatılması Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını, Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle elektronik harp rolünde test ettiğini yazdı. Türkiye, son teknoloji ürünü TB2 Bayraktar'da elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor ifadelerini kullandı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yapay zeka bu kez sınırları aşmadı, adeta yıktı geçti. Korumalı sistemler, özel şifreler, siber güvenlik duvarları hiçbiri onu durduramadı. Google'ın Gemini modeli siber güvenlik testinde 3 şirketin korumalı sistemine sızmayı başardı. Yapay zekanın geliştikçe ortaya çıkan tehlikelerini gözler önüne serdi. Google bunun yapay zekanın ilk otonom saldırısı olabileceğini açıkladı. Gemini insan talimatı olmadan kendi aklıyla şifreleri teker teker tahmin etti, 3 şirketin en sıkı korunan dijital kalelerine adım adım girdi. Bir noktadan sonra da saldırıyı durdurdu. Yaşananlar yapay zekanın siber saldırılarda ne kadar ileri gidebileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi.

0: getirdi. Üstelik Gemini bu konuda yalnız değil. Anthropic'in Cloud modeli de Temmuz ayında yapılan bir testte bulunduğu ortamdan çıkarak 3 kuruluşa yönelik siber saldırı düzenlemişti. OpenAI da kendi yapay zeka modellerinin internette erişime açık bazı sistemlere saldırdığını açıklamıştı.
1: Bunun gerçekleşmesinin çeşitli yolları var. Bunlardan biri kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kötüye kullanması. Özellikle yapay zeka bilimsel gelişmeleri, bilhassa biyoloji alanındaki gelişmeleri ciddi ölçüde hızlandırdığında dünyanın çok büyük bir bölümüne yeni virüsler üretme imkanı sağlayabilir. Bunun kontrol edilmesi son derece zor olabilir. Dünyanın burada söz konusu olan risklerin boyutunun farkına varması gerekiyor. Sadece birkaç yıl önce bilim kurgu gibi gelebilecek bu konuları ciddiye almalıyız.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar.
4: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirmedi. Bu gelişme siyaset kulislerinde Özel'in İmamoğlu'ndan kesin olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
3: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajda Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır sorusuna evet diyen Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ifadesini kullandı. Özel'e Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Haberdar olduğunu söyledi. Belediye hizmetleri kapsamında yapılacak böyle bir görüşmede sakınca görmediğini ifade etti. Özel ayrıca Yavaş'ın bu görüşmesinden hareketle AK Parti'ye geçeceği veya adaylıktan çekileceği yönünde yapılan yorumlara katılmadığını söyledi.
5: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
4: Röportajda Mansur Yavaş'ın henüz yeni partiye katılmaması da Özel'e soruldu. Mansur Yavaş'la düzenli olarak görüştüklerini belirterek aralarında bu konuda bir fikir ayrılığı veya çelişki bulunmadığını söyledi.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem devam ediyor. Bu Kozinoğlu olayını anlamaya çalışıyoruz. Cinayet miydi? Ölüm, yani normal ölüm müydü? Kaza mıydı? Kasıt mıydı? Neydi? Bunu anlamaya çalışıyoruz.
8: Evet.
7: Şimdi sen bir görüntüler getirdin bize. Nedir bu görüntüler?
8: Şimdi burada hep biz Hasan Atilla Uğur'u izliyoruz. Kozinoğlu'nun olduğu yerde 17-38, yani bir 5 dakika sonra Kozinoğlu üzerinde.
7: Bak 37, bak 38'e geldi. Heh,
8: şimdi bundan sonrasını bekleyelim. Bakın iniyor Kozinoğlu. Bakın ilk kez burayı, bu Kaşif Kozinoğlu rahmetli geliyor. Bakın kahvesini alıyor. Alıyor, elinde kahve, görüyorsunuz elinde. Bu da gözlüyor, bakın. Kahveyi alıp almadığını gözlüyor. Gözlemci. Bir daha geri gelelim. Evet. Şimdi bakıyor. Kozinoğlu duştan çıkıyor. Kahvesini alıyor. Hasan Atilla Uğur onu kesiyor. Sonra içeri giriyor. Şimdi burada Kaşif Kozinoğlu'nun kahve aldığı net. Biraz sonra da onun, yani ambulansla götürüldükten sonra, cezaevinden çıkarıldıktan sonra, aslında burada biliyorsun ihmaller zincirini geçen hafta anlatmıştık. Tuşa basıyorlar, gardiyan gelmiyor, 9,5 dakika sonra geliyor, ambulans gelmiyor, bir takım şeyler, hastanedeki bulunması gereken ambulans ekibi Silivri merkezde. Şimdi burada İlk kez bu görüntüler ilk kez yayınlanıyor. Şu anda Kaşif Kozinoğlu, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nun görüntüleri bunlar.
7: Evet.
8: Burada kahveyi alıyor, gidiyor. Aslında kendisini öldüren buradaki zehirli kahveyi alıyor. Kendi bardağı, yandan kulplu.
9: Öyle mi değerlendiriliyor?
8: Öyle değerlendiriliyor. Öyle değerlendiriliyor. Çünkü herkesin kendi kupası var, yani kahvesi var, bardağı var, belli.
9: Bu görüntülerde o kupaya gidip yaklaşan biri var mı?
8: Daha önceden Işıkları söndürüyor.

0: Ya gidiyor oraya gidiyor, şuradan lambaları söndür. Hani biraz önce volta atıyorlardı. O volta atışı buradan peki, bir saat önce.
1: Peki bu zehirin
0: ışıkları önceden söndürüyor Hasan Atilla Uğur. Sonra bu tarafa gidiyor. Buradan yukarı gidiyor. Sonra gittikten sonra ışıkları kapatma anına gelelim. Bakın şimdi saatini sağ üstten göreceğiz. O Muhsin ışıkları kapattığımız görüntüleri getirirsen zaman dilimine bakalım. Oradan daha net anlayacağız kurtuluş. Evet. Bu bakın şunun zaman dilimi
2: gitti aslında, bu öbür video.
0: Bakın galiba. Şu anda o bir saat öncesi, evet. Aşağı yukarı bir saat öncesi ve orada bir hareketlilik oluyor. Şimdi neden ışıkları kapatırdı?
2: Peki bir şey soracağım. Neyle zehirlenmiş olabileceğine dair bir iddia var mı?
0: Şimdi o dönem götürüldükten bir gün sonra adli tıp biliyorsun Fethullahçıların elinde. İhtisas daireleri çoğu Fethullahçıların elinde. Ertesi gün otopsi yapılıyor, bütün organları çıkarılıyor ve hızlıca bir rapor.
2: Bir şey yok deniyor.
0: Diyorlar ki kalp krizine bağlı ölüm diye kapatılıyor. Organları da bir kapta dururken o sırada Ankara Sincan'da bir hırsız çıkıyor, cezaevinden firar ediyor. Türkiye'nin en korunaklı adli tıp merkezine geliyor, Yeni Bosna'daki ve
2: rahmetli organlarını mı çalıyor?
0: Rahmetli Kozinoğlu'nun olduğu organların olduğu ofise giriyor. Oradan iki evrak kayboluyor ama o şeyler de kayboluyor.
2: Şaka yapıyorsun.
0: Şaka değil, gerçek işte. Biz bunları yazdık soruşturmada. Bunlar
2: O zaman bunun bir cinayet olduğunda hiç şüphe yok. Ben böyle anlıyorum. Ha,
0: zaten biz onu da diyoruz. Yani açık cezaevinde bir hırsız kalkıyor İstanbul'a geliyor, avcılara gidiyor. Avcılardan sonra geliyor adli tıpın ihtisas dairesine giriyor ve
2: bu şey gibi bir olay. Mehmet Ali Ağaca Abdi İpekçi'yi vurduktan sonra hapse girmişti. Hapiste dedi ki ben de hapisten kaçacağım dedi ve papayı vuracağım dedi. Ve yaptı. Şimdi onun gibi bir şey bu da yani.
0: Şimdi bu ihmaller zinciri. Burada öldükten sonra Hasan Atilla Uğur'u suçlamak adına konuşmuyorum ben. Burada gazeteci olarak yorumumu yapıyorum. Bu ışığı neden kapattın? Arkadaşın yani koğuş arkadaşın, hücre arkadaşınız ölüyor. Hemen odasına giriyorsun. Odayı neden temizliyorsun? O oda niçin açık kalıyor? Saat 22-11'e kadar, gece 23'e kadar o oda kilitlenmiyor. Yani herhangi bir karantina altına alınmıyor.
2: Peki yani böyle zehiri mesela nasıl bir zehir bu acaba?
0: Bu arada
2: bir saniye sokulmuş bu.
0: Hasan Atilla Uğur hücreden çıkarken üst kattaki şu göğsünün önü kabarık. Muhtemelen diyorlar ki buraya evrak yerleştirdi ön tarafında. Savcı
2: niye
0: bunları
2: evrak koysun ki?
0: İşte ha. Yazdığı mektuplar,
3: savunmaları.
0: Savunmalar ve suçlamalar ve iddialar. Bakın sadece savunma değil. Savunma 4 sayfa, biz onu Sabah gazetesinde yayınladık. Benim kesinlikle diyor oda TV'cilerle hiçbir alakam yok, şu yok, bu yok. Ama çalınan o mektupları daha sonra bir kitap oldu biliyorsunuz. O kitapta bazı Kozinoğlu'nun savunmaları diye verildi. Ama savcılığa, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sordum. Bizzat sordum. Başsavcı bu kitapta yer alan bu
3: resmi
0: mektuplar
3: mı gibi?
0: Sizin elinizde var mı? Yok bizde dedi. Biz de onları arıyoruz. Gerçek mi? Sahte mi? Çalındı mı? İşte bunlar hepsi
3: mi, belli.
0: Savcılığın şimdi, araştırması gerektiği konular.
2: Bugünle bağlantısını araştırıyoruz ya. Benim anladığım yani bu şeylerden bugünle bağlantısı şu.
0: Bakın kahvede 17.03'te orada duruyor. Kozinoğlu 17.38'de geliyor. Evet. 35 dakika sonra gelip kahvesini alıyor. Görüyorsunuz kahvenin o
3: belki başı kendisine kahve alıyordur. Yani
0: bilemem.
2: Şimdi ama kabaca anladığım benim şu. Bir Avrasyacı NATO'cu çekişmesi var.
0: Evet.
2: Değil mi? Ordunun içinde bir Avrasyacı NATO'cu çekişmesi.
0: FETÖ de rahatsız bu durumdan.
2: FETÖ neresinde? FETÖ NATO'cu. FETÖ NATO'nun, Gladio'nun.
0: Hani kendini o da üçüncü bir güç olarak.
2: Değil yani. Ama FETÖ orada.
0: NATO'yu CIA olarak dersek o yüzden ben NATO'yu CIA gibi.
2: Ya o anda şöyle benim anladığım gene yani şeyde baktığım zaman bu hem Avrasyacılar hem NATO'cular doğrudan CIA'ya bağlı. Bunların ikisinde birbirinden bir farkı yok. CIA bunların ikisini de ulusalcı darbe yap, bilmem neci darbe yap diye gazlıyor.
0: Ya bunların babaları bir, anneleri ayrı. Babaları CIA, anneler işte Avrasyacısı, NATO'cusu, vırır vırır FETÖ'sü ama

0: ortak babaları bunların.
1: Ama asıl mücadele bence Türkiye'yi Rusya'nın karşısında konumlandırmak. Çünkü sonra gelen operasyonlara bakıyoruz. Karlof'un vurulması, uçağın düşürülmesi. Yani buradaki mücadele aslında Türkiye'yi o şu andaki bulunduğu yerden uzaklaştırmak, değil mi? Rusya'dan, bulunduğu bölgeden, her şeyden uzaklaştırmak.
0: Dış öyle. Politikada tamamen Türkiye'yi içe kapanık
1: belki
0: hale getirmek.
1: Belki Tolga Hoca yorumlar bunu bize.
2: Yani o dönem atılan adımlara baktığınızda o net görülüyordu zaten. Yani Rusya ile ilişkilerin tamamen en kötü zamana evrildiği bir süreçten bahsediyoruz. Doğal olarak
1: şimdi bir de Pers diyorlardı mesela, İran düşmanlığı vardı çok net, değil mi?
2: Yani o düşmanlık konusundan çok emin değilim. Yani
1: FETÖ'nün vardı.
2: Yani o bir kılıf mıydı? O gerçekten bir düşmanlık mıydı? Yani o içerideki durum biraz daha karışık çünkü o iç dinamikler orada karışıyor biliyorsunuz.
1: Ama
2: İran söz konusu.
1: FETÖ'nün bağlı olduğu Amerika'daki güçler İran'a saldırttırdı işte Trump'ı.
2: Sevmediğini vesaire çok net söylemişti zaten. Yani Fethullah Gülen o konuşmalarında falan da işaret ediyordu. Ama yine de o iç dinamikler biraz daha karışık geliyor bana. Ama söz konusu o NATO ve Rusya arasındaki denge olduğunda bir Rus karşıtlığı oluşturma çabası vardı. O bahsettiğiniz cinayetler vesaire üst üste geldiğinde böyle bir şey vardı. İçeride de ordu içinde de böyle bir tartışma olduğunu biz o
1: zaten
2: zaman
1: görüyoruz. Bu FETÖ'nün kuruluşu Komünizmle Mücadele Derneği, yani bunların hep Gladio'nun kurduğu şeyler değil mi? Zaten yani varlık sebebi bu FETÖ'nün, öyle başlamıyor mu işte?
2: Yani Fethullah Gülen'in zaten o öyle bir yerden yürüdüğü, ilk içine girdiği organizasyonun böyle bir şey olduğu vesaire
0: şunu
2: biliniyor.
0: Şunu söyleyeyim.
1: Bir dakika bitirsin.
2: Yani şu toplayayım. Yani içeride de, askerin içerisinde de bahsettiğiniz bu ikilem oluşmaya, yani çok o ikilem de vardı diyemem o dönem. Ama oluşma ihtimali üzerinde duruyordu daha çok FETÖ.
1: Evet, yani sevgili vekilimiz ne diyor bu konuda acaba?
3: Şimdi tabii anlık olarak bakmak
1: lazım. Bunlar başarılı olsaydı biz dış politik olarak bambaşka bir yerde olacaktık.
3: Şimdi FETÖ'nün İran düşmanlığı ve İsrail yakınlığı çok gizlediği bir konu değildi. Sizin de dediğiniz gibi Komünizmle Mücadele Derneği olarak kuruluyor. Hı hı. Ancak bu şu demek değil. Kendi çıkarları gerektirirse veya talimatı almışsa aynı FETÖ yarın İran'a dayanabilir, Rusya'ya dayanabilir. Yani bunları çok keskin çizgileri olan örgütler, evet, olarak değerlendirmemek lazım.
1: Parasını veren kullanıyor değil mi?
3: Parasını da veren kullanır. Kendi hedeflerine hizmet ediyorsa, kendi sahiplerine hizmet ediyorsa herkes kullanabilir. Bu sadece FETÖ için değil, bütün terör örgütler için bu kural geçerlidir. Sizin bir örgütünüz varsa, bir şey arz etmişseniz piyasaya, talep oluşur. Talep varsa da arz oluşur. Bu kadar net. Bu olaylar gerçekleşseydi, siz sanıyor musunuz ki Ergenekon başarılı olsaydı hükümet FETÖ'den daha karlı çıkacaktı? Hayır, FETÖ gene karlı çıkacaktı. 28 Şubat'tan kim karlı çıktı? 12 Eylül'den kim karlı çıktı? Çünkü FETÖ'yü yöneten ekiple 12 Eylül'ü yaptıran ekip farklı ekipler değil ki, veya 28 Şubat'ı kurgulayan
1: ekipler. Yani bu
3: ekipler.
1: Avrasyacı, NATO'cu kavgası kayıkçı savaşı gibi miydi?
3: Kayıkçı savaşı değil. Anlık olarak birbirlerinin stratejik olarak karları varsa birlikte hareket etmelerinin önünde hiçbir engel yok. Bunları çok keskin çizgilerle ayırıp da şu örgüt şununla anlaşamaz, bu örgüt bununla anlaşamaz demek
1: yanlış.
3: Saftirlik olur.
1: Evet.
3: Her örgüt herkesle anlaşabilir. Herkesin kendi amaçları vardır. Kiminle anlaşırlarsa anlaşsınlar, anlaşamayacakları tek kişi Türk milletidir.
1: Evet. Murat Hoca, bu Avrasyacı NATO'cu mücadelesi devam ediyor mu?
4: Şimdi devam eder. Bugün de devam eder. O gün devam ediyordu zaten. Ben bu kavganın da zaten bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Orta Asya meselesi boşuna ortaya atılmış bir mesele değil. Ha, Kaşif Kozinoğlu belki o dönem hükümete de sıcak bakmıyordu. Yani onu da konuşmak lazım. Yani çok da böyle hani tamamen hükümeti destekleyen ya da ne bileyim
1: yani
4: işte.
1: Yani o darbeci tamamen söylemlerde bulunuyor olabilir.
4: Olabilir de. Böyle bir kişi de olabilir. Ama önemli olan şey şu. Buradaki kavga esasında devletin derinliklerine hakim olma kavgasıydı. Ve bunu yaparken de CIA açık ne şekilde FETÖ'yü kullandı içeride. Şimdi bu tür bazı sivil toplum kuruluşları, işte kendini cemaat olarak tarif eden kuruluşlar ya da terör örgütleri, bu tür örgütleri istihbarat örgütleri kendi amaçları doğrultusunda kullanır. FETÖ de bunlardan birisiydi. Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim ki ben Kozmik Karargah kitabında onu yazdım. Mesela FETÖ'yü incelerken FETÖ'yü kontrol eden kliklere ya da uluslararası kuruluşlara baktığın zaman mesela Binayı Birit denen bir örgüt var. Mesela bu hani böyle komplo teorisi falan değil. Bu Washington'da devasa Bene Berit denen bir örgüt. Ahit kardeşliği, Ahit'in birliği gibisinden bir örgüt var mesela. Benim dikkatimi çeken şey şudur. Washington'da devasa bir binası vardır. Birleşmiş Milletler'e benzer bir binası vardır ve 7 kıtada örgütlü tek şeydir. Bu 1843 yılında kurulmuş bir örgüt, dernek olarak kurulmuş ve Yahudi kökenleri sadece alıyor, üye olarak kabul ediyor. Bu derneğin dünya çapında yayılışına bakın. Nerede örgütlenmişse FETÖ orada örgütlenmiştir. Ben bunu daha önce programlarda belgeleriyle yani. Belgeleriyle anlatmıştım. Şimdi baktığınız zaman Orta Asya'da da bu Bene Berit örgütüyle FETÖ'nün inanılmaz derecede birlikte çalıştığını görüyorsunuz. Ve Bene Berit demek İsrail istihbaratı demek ve CIA demek. Şimdi burada çakışma noktası şu. Avrasyacılar elbette hani bu CIA'ya karşı bir duruş sergiliyordu o dönemde. İşte Kaşif Kozinoğlu da bunlardan birisi olabilir. Yani Orta Asya'daki FETÖ'nün bu okulları kullanarak CIA'ya orada işte perde oluşturması ya da CIA elemanlarının bu örgüt içerisinde, FETÖ içerisinde sızıp orada çalışmalarını sağlaması Kaşif Kozinoğlu'nun dikkatini çekiyor. Dolayısıyla hani Avrasyacı olmanın belki refleksiyle ne yapıyor? Ve aynı zamanda da Türkiye'nin orada kendi çıkarlarının önüne, FETÖ'nün çıkarlarının konulmasını dikkate alarak raporlar yazıyor. Devlete ya da oradaki işte o dönem çalıştığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Tabii ki FETÖ de o dönemde devletin her kurumuna sızdığı için bundan haberdar. Bunu alır almaz ne yapıyor? Kaşif Kozinoğlu'nun hedefe koyuyor. Ha Kaşif Kozinoğlu'nu hedefe koyan sadece FETÖ değil. Belki de işte CIA'de o Orta Asya'daki durumla ilgili açıklama yaptığı için Kaşif Kozinoğlu'nu o da hedefe koyuyor. Ha, bu bağlamda işte mesela cezaevindeki bu görüntüler, sizin elde ettiğiniz görüntüler. Benim de dikkatimi çeken şey şu. Şimdi bir insan koğuşa girdiğinde ya da bir eve ya da bir başka yere girdiğinde.
0: 4 dakika önce kahvenin başında Hasan'a
4: söylesin. Mesela girdiğinde yani normalde ışıkları açmak ister. Niye kapatsın? Yani girer girmez ışıkları niye kapatıyor? Gündüz bu benim vakti. Dikkatimi çekiyor. Ha, bu iddia. Bu ışıklar acaba kapatılırken orada başka bir işlem mi yapılıyordu? Bir. İki. Mesela kahve bardağından bahsettiniz. Onun yıkanmasından bahsettiniz ki.
0: 4 dakika önce. Ha,
4: şimdi mesela Atilla Uğur gibi tecrübeli asker kökenli asker olan birisi böyle bir bardağı yıkadığında yani hani rastgele bir bardak yıkama mıdır yoksa gerçekten bir delil karartması mıdır? Yani bu da akla gelen ihtimallerden birisi. O yüzden
1: nasıl
4: bu
1: nasıl bir zehir olmuş olabilir Murat Hoca, var mı böyle?
4: Ya şimdi şöyle yani burada
1: teknolojik işte, tekniğini soruyorum yani nasıl ya bir
4: tabii
1: zehir?
4: Ki hani cinayet uzmanı değilim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu tür cinayetler artık istihbarat örgütleri için sıradan olaylar. Yani hani ne kullanılır? Siyanür mü kullanıldı yoksa başka ne bileyim yani işte damara şeyden bahsediyorlar, hava basmadan bahsediyorlar. Böyle bir şey mi gerçekten oldu? Onu bilemiyoruz ama sonuçta bir kişi bu derece önemde bir kişi öldürülmeye karar verilmişse yani onun çok çeşitli teknikleri vardır yani. Ya öyle şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yani yürürken ne bileyim yani yavaş yavaş öldürme, bir anda öldürme bu tür teknikler çok vardır yani bu işin uzmanları bunu çok iyi bilir.
0: İstihbarat örgütlerinin elinde bu tür suikast silahları diyebilir, ilaç gibi gözüküp size verdiği anda beyin kanaması geçirttirebilir, kalp krizi geçirttirebilirsin, birçok kör olabilirsiniz, böbreklerinizi iflas edebilir. Çünkü bunlar biyolojik bir saldırı diyebilir.
4: Ama burada Abdurrahman Bey, burada önemli bir şey var. Mesela bu tür insanlar yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda üst düzeyde görev yapmış, işte askerde üst düzey görevlerde bulunmuş bir kişi. Kolay kolay başka bir yerden gelen bu tür su. Mesela ben açık söylüyorum. Şimdi devletin üst kademelerinde görev yapan insanlar bile kendisine bir şey ikram edildiğinde yani çok kez düşünüyor öyle kolay kolay alıp içmezler.
0: Zaten yemiyor. Şimdi demek istiyorum. Yemeğini yemiyor. Sadece konserve yiyor ama burada kahve içiyor.
4: Şunu demek istiyorum. Acaba bakın çok güvendiği bir kişi mi verdi onu mesela? Bu da önemli bir şey. O bardağın yıkanması
1: yani
4: mesela.
1: Bir kere organları çalındıysa bir kere bunun cinayet oldu kesin değil mi Abdurrahman? Yani çalındığından eminiz değil mi? Bu
0: yani hırsız giriyor. O dönem bir işlem yapılmıyor. Hırsız giriyor. Bunu da nereden anlıyoruz? O dönem adli tıpın başına Fethullahçılar geldikten sonra görevden alınan bazı hocalar bunu bizim Sabah gazetesinin muhabirine diyor ki Kozinoğlu'nun organlarının bulunduğu yere hırsız girdi diyor. Bizim muhabir de bunu haber yapıyor. Ama resmi kayıtlarda bir işlem yapılmıyor.
1: Bir işlem yapılmıyor. Organlarda alınmış yani.
0: Organlar değiştirildi mi? Alındı mı?
1: Ne belli değil.
0: Çünkü bir soruşturma yapılmadı. Evet. Yani haber çıkıyor. Bununla ilgili Sabah gazetesinde bakın Erhan Öztürk imzalı eski haber müdürümüz Erhan Öztürk imzalı o dönem muhabir bunu haber yapıyor. Başka görevden alınan adli tıpçı halen orada görev yapan ama yönetimden alınan evet. Bir takım haber kaynakları diyor ki Kozinoğlu'nun organlarının bulunduğu yere hırsız girmiş diye bir iki evrak çalınmış Kozinoğlu'nun organları da yok. Bizim muhabir de o bunu haberleşir. Girsinler Erhan evet. Öztürk Kozinoğlu'nun bulunduğu evet. organları çalındı. O tarihte yapılıyor.
2: O zaman ya yalanlama haber, gelmiş mi acaba? Abi?
0: Haber yapılmasına rağmen resmi bir işlem yapılmıyor. Buna ilişkin şeyler çalındı mı? Değiştirildi
1: ne
0: mi?
1: Ne oldu? Kimse açık sormuyor.
0: Kimse yok.
1: Evet.
4: Ya burada bir karanlık nokta olduğu kesin. Hatta birden çok geçiyoruz. Karanlık nokta olduğu kesin. İşte o söz konusu dizinin böyle hani ölümden iki gün önce böyle bir ölüm sahnesi yapması. Sonrasında
1: ya bir benim dikkatimi çeken şey. Ya öyle bir şey oluyor. Kimse çekip kardeşim sen bunu nereden biliyordun demiyor yıllarca. Hayır,
4: bir ay sonra da mesela ölüm şekliyle ilgili bir bölüm yayınlanıyor. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bir 130. bölümde işte
1: ölüm
4: tehdit ediliyor.
1: Veriliyor.
4: Tehdit ediliyor. Bir de ölümünden bir ay sonra bildiğim kadarıyla 8 Aralık, Kasım Aralık evet 8 Aralık 139. bölümde de yani ölümünün nasıl olduğunu gösteren bir şey yapıyor. Yani demek istediğim şey şu, öldürülüyor sonra neden öldürüldüğünü meşrulaştırmak için ona bir gerekçe üretmek için de bir bölüm çekiliyor. Bu da enteresan mesela.
0: Şimdi Zaman Gazetesi'nde biliyorsun öldükten sonra Zaman Gazetesi manşet alıyor. Şüpheli ölüm diyor. Bu ölümde bir şey var diyor. Bir de Ergenekoncular mı öldürdü? Konuşacaktı. Çok önemli Ergenekon'la ilgili ifşaat yapacaktı. Ergenekon tarafından öldürüldü. Ayrı Zekeriya Öz bu konuyu da araştırıyor. Kendileri öldürüyorlar. Sonra Ergenekon öldürdü diye başka şeye bağlamak. Muhsin Yazıcıoğlu'nu kendileri öldürüyor. Sonra acaba kaza mıydı dedik. Bunlar mı öldürdü? Ergenekon mu öldürdü gibi. Şimdi bu görüntülerde verdiğimiz bu görüntü 17-34 sıralarında bakın Hasan Atilla Uğur en son o kahvenin olduğu noktaya geliyor ve oturuyor. Gözlemliyor.
1: Bu arada Hasan Atilla Uğur bu tutuklanan Oğuzhan Uğur'un da babası değil mi?
0: Babası ev hapsiyle şu anda Cumhuriyet Başsavcılığı notunda şunu diyor. Ben bunu tutuklayacaktım ancak hastalığı ilerlediği için cezaevi şartlarına uygun olmadığı için ben buna ev hapsi veriyorum. Her iki koğuş arkadaşı içinde bu notu düşüyor. Çünkü aslında cezaevinde yine öldürülebilirler diye başka bir suikaste gitmesin diye oranından da önlem alınamaz diye bunu da öldürebilirler. Hasan Atilla Uğur'u da öldürebilirler. Konuşabilir mi?
1: Şu andan sonra diyor.
0: Şu andan sonra o da hedef. Ben açık evet. söyleyeyim. Hasan Atilla Uğur kendisine eğer gerçekte o zehri, o suikast biyolojik silahı koymuşsa, yapmışsa iddia tırnak içinde konuşuyorum. Eğer kendisine bu talimatı vereni ifşa eder diye o riske girmeyen, o talimatı veren klikler, yapı, istihbarat örgütü neyse, o talimatı veren üst düzey kişiler kimse bundan evet. rahatsız olabilir. Çünkü bakın kahve 17.34 ekranda görünüyor. Ben şu anda 17.34 bakın veriyor en son sonra gelip orada oturuyor. Sonra evet. Bizim rahmetli Kozinoğlu geliyor. O kahve suyu, kettle'ı alıyor orada. Ondan sonra da odasına çıktıktan sonra kalp krizi geçiriyor. 9 dakika geçiyor. Gardiyanlar gelmiyor. Sonradan
1: yani
0: cezaevinden çıkarıldıktan hemen sonra odasındaki bütün her şey yok ediliyor. Yani bunlar kayıtlara geçmiyor.
1: Yani şey çok paranoyak yapıyor beni şimdi. Muhsin Yazıcıoğlu böyle çok kötü bir havada gerçekten hava çok pisli dağın üstünde yani mesela gerçekten bir helikopterin düşebileceği bir yerde yapıyor bunu da gerçekten işte adam spor yapıyor falan yani çok ciddi bir know-how var bunun arkasında.
2: Şimdi söyleyeyim mi? Şunu söylemek lazım burada. Bu işte kalp krizi geçirebilir, helikopter düşebilir ama arkasından ne olduğuna bakmak gerekiyor herhalde burada.
1: Neye
2: helikopter düştükten sonra sürekli bir böyle algı yönetimiyle o helikopterin bulunması geciktiyse, birileri başına geçip o helikopteri kurcaladıysa orada soru işareti
1: olur. Zaten benim de burada kafam da, orada karışıyor.
2: Yani burada da mesela evet kalp krizi olabilir ama hemen arkasından böyle şeyler olduysa işte o zaman soru
0: Sayın
2: işareti
0: hocam,
2: olur.
0: Sayın hocam, Tolga hocam know-how dedi. Know-how'ınız olması için bir observasyon planı tamam. yapmanız lazım. Bakın buradan orası göre. Bu adam 7 aydır cezaevinde. 7 aydır her gün yaptığı hareketleri not ediyor.

0: helikoptere binmek istemeyen bir liderdi.
1: Bindirdiler.
0: Bindirdiler yani. Hiç olmayacak bir şey
2: İran
0: oldu.
2: İran Cumhurbaşkanı
0: orada.
2: Gibi 1979 yapımı Amerikan helikopteriyle.
1: Bel helikoptere bindiriyorlar yani.
0: Hepsini aynı helikoptere bindirmek vesaire hiçbir devlet geleneğinde
1: ya çok
0: olmayan
1: işte
0: bir şey.
1: Ben yani anlamakta zorlandığım evet. Kısım bu.
2: Koca haber buldu devlet. Ya. Mehmet Karataş helikopteri buldu. İran istihbaratı evet. Bulamadı.
1: Sevgili seyirciler, şimdilik bu konuyu bir toparlıyoruz, kapatıyoruz. Ama belli ki bu konu kapanmayacak. Arkasından çok şey çıkacak. Şimdi Alihan Kuriş, bu Süleymanlılar mevzuna geri geliyoruz. Bununla ilgili bir haberimiz var. Galiba CHP'ye mi o istemişler, ne yapmışlar? Şimdi o haberi bir izleyelim, üstüne konuşacağız.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atandı. Soruşturma kapsamında yeni bulgulara da ulaşıldı. Elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğü vurgulandı. Öte yandan 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: Sevgili seyirciler, şimdi bu haberi yorumlayacağız ama ondan önce Ahmet Spor Beşiktaş 3-2 yenerek ligde bir numaraya çıktı ve önümüzdeki 15 günde ligi olmadığı için Ahmet Spor önümüzdeki 15 gün bir ay en azından ligin bir numarası şampiyonu
2: lideri
1: olarak devam edecek. Bu evet çarpıcı bir gelişme. Bunu geçiyoruz. Şimdi deminki şeye Kuriş çetesi oy istemiş CHP. Sizin rakibiniz oluyor yani.
5: Evet.
1: Bunlar değil mi?
2: 2014 yılında istemiş bakın.
5: Sadece
2: 12 yıl önce.
5: CHP değil. Bu çete bizim karşımızda kim güçlüyse
1: hangi ilde kim
5: özellikle,
1: güçlüyse
5: tabii genel seçimlerde de yerel seçimlerde de yalnız bir taraftan şunu da yaparlardı özellikle yerel seçimlerde adaya gelirler biz sizin için İstanbul'dan özel destek istedik yarın akşama alma ümidimiz var yalan böyle bir şey yok AK Parti'nin karşısında kim varsa onu desteklediler. Tabii bunu da şununla birleştirmemek lazım operasyonlarla. Çünkü eğer biz operasyon yapacak olsak daha o zaman da yapardık. Yani ilk defa bunlar bizim karşımızda birilerine oy falan istemiyorlar. Bunların genel yapısı bu. Operasyonlarla bunu ayrı tutmak lazım.
1: FETÖ zaten bunu, 2011'den beri
5: tabii
1: istiyor.
5: Tabii bunu şunun için kullanmak lazım. Bunu milletin gözüne şunun için göstermek lazım. Bu tip örgütlerin dini veya siyasi emelleri olmaz. Bunların tek emelleri
1: çıkar
5: emelidir. AK Parti'nin de herhalde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir özelliği varsa Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç kimseyle pazarlığa girmez. Özellikle siyasi konular. Çünkü siyaset siyasetçilerin alanıdır.
1: İktidarının pazarlığını yapmaz. Yani.
2: İşte Fethullahçılarla 150 tane milletvekili liste verdi.
5: Milletvekili listeleri veriyorlar ve o zaman da söylüyorlardı biz sizi referandumda destekledik şunu yaptık bunu yaptık bize kota verilmedi neyin kotasını istiyorsunuz siyaset arenasında yapılır yani bir şu cemaate bu cemaate şu fikre bu fikre sahip adam AK Parti'nin içinde siyaset yapmak istedi de bunun siyasetine izin verilmedi mi öyle bir şey yok.
2: Aynen.
5: Gel ilçe teşkilatlarına gir il teşkilatlarına gir veya ticarette, bürokraside, şurada burada başarılarınla sen davet edilirsin ya da kendin gelirsin siyaset yapabilirsin. Ama oy pazarlığı yaparak

0: Türkiye'nin hiçbir noktasında, ne doğusunda, ne batısında, ne kuzeyinde, ne güneyinde, hiçbir oluşumla, ne dini, ne etnik, hiçbir oluşumla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oy pazarlığı yapmamıştır. İşte bunun ispatı da bu. Bu arkadaşlar her dönem bizim karşımızda kim varsa, AK Parti'nin karşısında kim varsa oraya övermişlerdir. Tekrar söylüyorum, ben de belediye başkanlığı adaylığı yapmış bir adam olarak söylüyorum. Herkese de bir ümit dağıtma peşindedirler.
1: Sağda hissettiniz mi bunları?
0: O gün sonuna kadar hissediyorsunuz. Zaten pazar sabahı kendi namaz kıldıkları yerde, biliyorsunuz camilere de pek gelmezler. Kendi namaz kıldıkları yerde son talimatı verirler, son şeyi söylerler, derler ki oyumuz şuraya. Ve FETÖ'de biz bunu çok kullandık. Beyni alınmış adamlar dedik. Bunu kimin aldığı önemli değil. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. İnsanlarımız beyinlerini kimseye kiraya da vermesinler, satmasınlar da. Beyin, evet, insana lazım.
1: Evet. Evet, Kurtuluş, sen ne diyorsun bu konuda? Devam ediyor mu bu baskılar? Başka cemaatler var mı? Herkesin aklında o var.
2: Ya, bu mesele
1: başka
2: bir çeki düzen
1: grupları var yani,
2: yani? Bu meselede şöyle değerlendiriliyor genel olarak, nedir? Ya efendim, iktidar işte kendisine oy vermeyene baskı yapıyor, operasyon yapıyor. Bakın, bununla doğrudan bir ilgisi yok. Yani şunu algılanılmayan mesele şu. Bu coğrafyada artık yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni bir dönemde,
1: sırf bu coğrafyada değil, dünyada,
2: dünyada galiba, dünyanın gidişatı ve bu coğrafyanın mevcut hali, bu devletin kendisini yeniden bir oluşturması, şekillendirmesi, dizayn etmesi ihtiyacını da ortaya koyuyor. Yani sadece mesele cemaatlerle ilgili değil ki, yani bir sürü alanda işte biraz önce bir saat konuştuk. Neden acaba Kozinoğlu soruşturması, bu faili meçhul dosyalar açılıyor? Neden bir terörsüz Türkiye süreci başlatıldı? Bu süreç hem Suriye'de hem Irak'ta yürütülüyor. Şimdi bu Türkiye'nin, belki bu dünyada bir neoliberal dönem vardı. Türkiye'nin de geçirdiği böyle bir evre vardı. Bu dönem kapanıyor. Bence bu dönem Türkiye'de de kapanıyor. Bu gördüğümüz operasyonlarla, değişimle, yenilenmeyle bu süreç kapanıyor. Bu aralığı bilmemiz gerekiyor. Yani tarihte sonsuza kadar devam edecek bir aralık değildi bu. Hangi aralıktan bahsediyoruz? 95'lerden sonra açılan ve 2020'lere kadar devam, evet, eden aslında bir süreçten, dönemden, dünyadaki dönemden bahsediyoruz. Ve insanlar bunun sonsuza kadar devam edeceğini, sonsuz bir düzen olduğunu da düşünüyorlardı. Hayır, değil. Yani dünyanın yeni düzeninde, yani bu Avrupa'da da bu tedbirler, evet, alınıyor. Türkiye'de de tedbirler alınıyor. Bu coğrafyada da herkes kendi tedbirini alıyor.
3: Liberalizm, çünkü, bitiyor denir.
2: Tabii liberalizm bitiyor.
1: Bu ne liberalizmin şeyinde mesela? Bitti. En büyük suç antisiyonizmdi, değil mi? Evet. Yani şimdi o şeyler de...
2: Tabii antisemitizm. Ya dünyada böyle bir kavram kalmadı. Şu an dünyada, evet, işte İsrail eski başbakanı anlattı kendi hikayesini. Gittim Sırbistan'da dondurma sırasına girdim. Vermediler bana dondurma. Yani benim çocuğuma dondurma vermediler. Ya bir antisemitik davranış mı? Hayır. Gazze'de soykırım yaptınız. Çocukları öldürdünüz. Bu yüzden sizinle hoşlaşmıyoruz diye cevap veriyorlar. Dünyada da bu şey, dönem bitti. Evet. Bu her tarafta da bir değişim var. Yani bu dünyanın, evet, dönüşümünü görmemiz gerekiyor.
3: Evet.
2: Bu STK'lar, neoliberal dönemde ortaya çıkan, aynen, böyle cemaatler.
3: Hepsi ya bir
2: devlet
3: zaman...
2: dışı aktör. Ya hepsi, evet, devlet dışı,
1: Murat,
2: aktör.
1: Hoca, iyi bir şey, evet, oluyor değil mi? Bu kötü şeyler gidiyor yani.
4: Ya şimdi hep şunu söylemek lazım. Yani devletin içerisinde birçok gruptan, işte cemaatten, ne bileyim, sivil toplum kuruluşundan insan görev yapabilir. Ama bu kişiler talimatları devlet yerinden, devlet yerine başka bağlı olduğu, mensup olduğu cemaat ya da sivil toplum kuruluşu ya da örgütten alıyorsa, bu büyük sıkıntı. Şimdi buna hiçbir devlet müsaade
1: sivil
4: etmez.
1: Sivil toplum örgütü sivil olsa bir sorun yok, ama işte, onlar sivil değil.
4: Sonuçta yani burada hani devleti ele geçirme, devletin kılcal damarlarına sızarak onu elde etme gibi bir emel, bir niyet varsa devlet tabii ki buna refleks gösterecek. Hayır, bunu hangi örgüt yaparsa yapsın.
1: Bu dünyanın
4: yapsın,
1: değişimi açısından söylüyorum. Neoliberal olgular çöküyor, değil mi? Çünkü
2: devletin güçlendiği bir döneme giriyoruz. Devleti güçsüzleştiren şimdi, bu olgular
1: mu,
2: hepsi de
1: mu?
4: Şimdi şöyle, normalde küreselciler diyor ki ulus devletler bir gün çökecek. Ama şu andaki gidişata baktığımız zaman yeni bir küresel düzen kurulurken aslında ulus devletlerin önemi ortaya çıkıyor. Yani ulusçuluk aslında artıyor. Tam tersi, onların söylediğinin tersi. Dolayısıyla insanlar şunu gördü. Artık ne kadar küreselleşme olursa, küreselciler ne kadar bu işin içerisine girerse, hakim olursa ulus devletlerin dağılması söz konusu.
1: Şeyden buradan milliyetçilik duyguları soracağım. Küresel çeteyle mücadelenin insanlık neresinde? İlerliyor muyuz, geriliyor muyuz?
4: Şimdi ben özellikle İsrail'in Orta Doğu'da yapmış olduğu katliamlar, soykırım, dünyadaki bu gidişata dünya insanlarının daha duyarlı hale geldiğini ve küresel çetenin bilincine vardıklarını ve adım adım insanları topyekün kontrol etme projesi olduğunu insanlar anladı. İyiye doğru gidiyoruz. İyiye doğru gittiğimizde işaret şu. Mesela dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün yani İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren o kamuoyu şu anda ne yapıyor? İsrail'e karşı inanılmaz bir tepki gösteriyor. Siyasileri de öyle. Yani demokratları, cumhuriyetçilerden de artık İsrail'e karşı bir tepki vermesi söz konusu. Avrupalı şeyler de öyle. İşte Kurtuluş Bey Sırbistan'dan örnek verdi. Bu neyi gösteriyor? Bu aynı zamanda dünyadaki insanların bu bir avuç azınlığın dünyayı nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor, bildi ve ona karşı bir durum şey alıyor, tepki alıyor, bir bariyer oluşturuyor. Bu önemli bir şey. Ama bu mücadele, yani devletler kendi içerisinde önce bu mücadeleyi vererek burada başarı sağlanır. Mesela o küresel çete dediğiniz şey nasıl hareket ediyor? Hedef ülkeyi, hedef olarak seçmiş olduğu ülkeye, şimdi öncelikle kendisinden gibi görünen, yani o ülkenin kendi insanıymış gibi görünen gruplardan, terör örgütlerinden, sivil toplum, bunları deneyerek bunu, o ülkenin içerisini karıştırmak istiyor.
1: Yunanistan bağlantılı şey yapalım çünkü o konuya geçeceğiz. Peki. Yunanistan'da öyle yapıyorlar mı?
4: Yunanistan'da da vardır tabii. Yani Yunanistan'da cuntacılar daha önce yapmışlardı. Yani
1: Kıbrıs'ta... Yunanistan'a Türkiye'ye saldır dese dur diyecek bir şey kaldı mı Yunanistan'ın içinde?
4: Şimdi Yunanistan'ı zaten kışkırtan bir çete var. Onu biliyor. Biliyoruz. O da kim? Bugün İsrail de bir çete. Yani her zaman söylüyorum, İsrail bir devlet aklıyla hareket etmiyor.
1: Terör,
4: İsrail bir adeta terör örgütü gibi davranarak hem kendini Orta Doğu'da çılgınca sınırsız şekilde bir takım faaliyetlerde bulunmasını sağlıyor. Hem de buna gücü yetmediği takdirde de başka devletleri aparat olarak kullanarak bunu sağlamaya çalışıyor. Yani bunlardan birisi de Yunanistan.
1: İsrail'in de şeysi çok fazla, yani bir uçta Amerika'yı da kullanabiliyor, öbür uçta Yunanistan'ı da kullanabiliyor. Yani
4: i̇şte
1: her boyutu kullanabiliyor.
4: İşte burada
1: bunlar.
4: Cemil Bey, bakın o küresel çete dediğiniz şey çok önemli. Yani Amerika'daki lobiciliği anlamadan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evangelist siyonist ittifakı anlamadan, işte bütün bu olup bitenleri evet real politik üzerinden değerlendirmek lazım, olayı bağlamından saptırmamak lazım, ama olayların perde arkasında da bir teopolitiğin olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. O küresel çete dediğiniz kim? Bugün baktığınız zaman bir avuç insan esasında bu, bakın dünyada dünyadaki gelirin %50'si 28 kişinin geliri. Bakın 28 kişinin, diğer bir deyişle 28 kişinin geliri dünya bütün nüfusunun %50'sine eşit. Ya böyle bir adaletsiz dünyada, yani tutup her şeyi real politik üzerinden değerlendirmek de çok, kusura bakmasın ama insanlar ya saflık olur yani.
3: Evet, yani şimdi ben burada bir araya girmek istiyorum. Bu anlamda hiperkapitalizm de bence çok örselendi. Yani bu dediğiniz orandan dolayı bu son olaylarda liberalizm de Türkiye'de bence Gezi'den bir evvelki dönemlerde liberal kanat Türkiye'de kayboldu.
1: Liberallerin liberal değil, üniformalı siyaset tetikçileri olduğu çıktı ortaya.
3: Çıktı liberal aydınlar
1: liberal
3: da kayboldu.
1: Değilmiş onlar yani.
3: Yani CIA'den olmayanlar da bir anda böyle bir sosyolojik patlama gibi yok oldular. Ben programlardan biliyorum. Çağırdım, gelmemeye başladılar. Ondan evvel çok sevinerek geliyorlardı programlara.
1: Çünkü talimatlar CIA'den geldi ve oturdular.
3: Evet. Birden yok oldular.
5: O şöyle bir görev gibi bir dönem geldiler, çok konuştular ve ondan
3: çok
5: sonra
3: sevdiler ılımlı İslam'ı, fakat o anda
2: ya biz bitti. Mesela FETÖ'den bahsettiğimizde küresel dünyaya yayılmış bir okul düzeninden bahsediyoruz. FETÖ'nün gücünü işte Allah Allah, yani bunu Almanya destek verip okul kurdurtturuyor. Amerika fon veriyor, okul kurdurtturuyor. Şimdi bir baktık ki birçok cemaatte ve sivil toplum örgütünde de durum bu. Bu işte o bahsettiğimiz liberal dönemin sonucunda ortaya çıkan düzen. Bu düzen dağılıyor. Bugün iktidarda kim olsa, yani eğer ülke çıkarlarını önceliyorsa bu operasyonları yapmak zorunda.
1: Evet, yani anladım. Sevgili seyirciler, liberal dedik. Liberal demek özgürlükçü demek. Bunların hiçbirisi özgürlükçü değil.

0: CIA'in tetikçileriymiş, bilerek veya bilmeyerek, evet, diyoruz. Şimdi Yunanistan konusuna geçiyoruz. Yunanlılar denize dökülmüş. Şimdi o haberi bir izleyelim, üstüne konuşacağız.
1: Karaya ayak basamadan denize düştüler. Yunan askerleri tatbikat sırasında soranlar yaşadı.
2: Uçak savar silah sisteminin toplam değeri en az 3 milyarı aşmaktadır. Ve bugünden itibaren 35 ay içinde hazır ve faaliyete geçecektir.
1: Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya'nın katıldığı çok uluslu Medusa 15 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta çıkarma eğitimi sırasında dikkat çeken bir dizi aksaklık yaşandı. Hücum botlarından kıyıya çıkan ve ağır teçhizatla ilerleyen bazı Yunan askerleri dengelerini kaybetti ve peş peşe denize düştü. Kargaşa bununla da sınırlı kalmadı. Bir askerin hücum botunun altında kaldığı görüntülere yansıdı. Dalgalarla geri sürüklenen botlar yeniden kontrol altına alınmaya çalışıldı. Medusa 15'in çıkarma bölümündeki aksaklıklar kameralara böyle yansıdı.
0: Evet, Tolga Hoca, bu Medusa tatbikatı bize korku mu saldı, ne oldu?
3: Şimdi bu Medusa tatbikatında kimler var? Önce onu söyleyelim. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Fransa ve Mısır. Şimdi bu bir kere yani tartışılması gereken bir konu. Neden
0: Mısır ne arıyor
3: yani
0: burada?
3: Mısır niye dahil oldu? Tamam, bir dönem birlikte hareket ettiler. Bunu hatırlıyoruz. Türkiye ile arasının açık olduğu dönemde Mısır bir şekilde burada Akdeniz'de kendine alan bulmak için hem İsrail'in de dahil olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu vesaire gibi şeyler dahil olmuştu ama o dönem bitti aslında. Yani hiçbir şeyin içinde değil bugün Mısır. Ama bu tatbikatta yer aldı.
0: Nerede yapılıyor bu tatbikat?
3: Bu Medusa'nın yerinden tam emin değilim. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama burada işte
4: Doğu Akdeniz.
3: Hedef Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz. Yani Doğu Akdeniz'de. Ama hedef burada işte bir saldırı neticesinde orayı korumak üzerine alınan tedbirler diye söylendi. Ama işte bayraklar zaten katılan ülkelerin. Yani çok başarılı görüntüler verilmedi. Ama bunun akabinde bir tatbikat daha yaptılar. Bununla ilgili görüntü de verilmedi. Sadece bilgi verildi daha sonradan, bittikten sonra. O da Girit ve Kıbrıs adası ortasında bir yerlerde, nerede olduğu belli değil, İsrail ve Yunanistan'ın ortak deniz tatbikatı, çıkarma değil doğrudan deniz tatbikatı yapıldı. Bununla ilgili de neden yapıldı, nasıl
0: ne
3: bir
0: yapıldı,
3: şey
0: belli
3: yapıldı
0: değil.
3: Belli değil.
0: Evet.
3: Ama biz burada şunu biliyoruz. Özellikle deniz tatbikatında İsrail'in dahil olması, İsrail'in bir hava gücü var, konuşuyoruz bunu. Ama kara ve deniz gücü yok. Kara unsurları hani İran muhabbeti olduğunda İran savaşı girer mi girmez mi orada çok konuşuldu. Ama deniz konusunu hiç açmadı bugüne kadar. Ama bugün artık deniz tarafında da kendini koruyabilecek bir unsur oluşturmaya çalıştığını görebiliyoruz aslında.
0: İsrail'in mi?
3: İsrail'in.
0: Evet. Artık birlikte hareket ediyorlar diyebilir miyiz? Yunanistan'la İsrail iki kardeş ülke konumuna geldiler değil mi?
3: Yani bugün artık Yunan siyaseti içerisinde de bu çok tartışılıyor. İsrail'le ilişkiler konusunda ve ilginçtir. Toplumun aynası aslında Yunan siyaseti. İkiye bölündü siyaset. Kiminle ortaklık yapacağımızı kimseye soracak değiliz diyen Avrupa'ya da, Türkiye'ye de, kendi toplumundaki o belli bir gruba da parmak sallayan bir siyaset de var. Siyasetin bir kısmı böyle Yunanistan'da. Ama bir kısmı da İsrail'le işbirliğinin aslında bir anahtar teslim İsrail'e...
0: Çok kötü şeyler geleceğini başına hissediyorlar.
3: Bunu görenler de var. Özellikle adalar konusunda çok temkinli olunması gerektiğini söyleyenler var. Hatta şunu söyleyelim. İsrail'le işbirliği yapacağımıza Türkiye'ye hani burada daha alan açalım diyen vesaire milletvekilleri bile var. Ama tabii bunlar şu anda
0: mümkün
3: linç
0: değil,
3: ediliyor tabii. İçeride.
0: Linç ediliyor. Şimdi bir de deniz kurdu tatbikatı olacak değil mi?
3: Evet. 3 denizde 100 gemiyle bir tatbikat yapacağız.
0: Şimdi deniz kurdu tatbikatının şeysi mi bu? Evet. O galiba.
3: Evet. Bizim
0: ilk önce komandoları yolladık SÖKE'ye. Şimdi de deniz kurdu tatbikatını yapacağız. Ne demek oluyor
3: yani
0: bu?
3: Yani şimdi bu Yunanistan'ın yaptıklarına bir cevap. Biz de işte onlar bunu yapınca biz de bu cevabı verdik diye ben görmüyorum açıkçası.

0: nasıl görmemiz lazım?
1: Çünkü yani bu mesela 51. Komando Tugay'ın yer değiştirmesi. Genelkurmay içerisinde zaten herhangi yapılıyor. Bir askeri birlik, herhangi bir ilden bir ile belli bir komutadan belli bir komutaya sevk edilebilir. Burada tabii ki bunlar, bu olayların üstüne bu olay sevkin denk gelmesi, ben açıkçası Yunanistan'a ya sen adım attın ben de sana böyle tepki veriyorumdan ziyade benim askeri kapasitem bu, haberin olsun cevabı olduğu kanaatindeyim. Yani bölgeden bir cevap değil, genel olarak bir şey hatırlatıyor. Ve bu sadece Yunanistan'a değil, Yunanistan mevzusu işte konuşuyoruz, işin içinde İsrail de var. Düne baktığımızda işin içinde Amerika'da vardı. Yani o Amerika'nın bölgeye yaptığı askeri yığınaklar vesaire bir şekilde o dönem Yunanistan'ın siyasetini de etkilemişti. Bunu da biliyoruz. Yani tüm bunların bir cevabı. Ama ben şunu söylüyorum. Yunanistan'ın güvenlik politikası sadece Türkiye üzerinde. Doğal olarak silahlanması, tatbikatları, işbirlikleri, her şey Türkiye'nin karşısında olacak şekilde cereyan ediyor. Ama Türkiye...
0: Varlık sebebi bu Yunanistan'ın zaten.
1: Yani evet, toplumsal öyle bir şey de var. Sonuçta hani tarih çizgisinde varlık sebebini oraya oturtuyor. Ama Türkiye mesela yapacağı tatbikatı üç denizde yapıyor. Çünkü Türkiye'nin söylediği şey şu: bölgesel bir güvenlik inisiyatifi alıyorum ve bu aslında küresel bir politikanın parçası.
0: Peki bir sıcak çatışma ihtimali İsrail'le mi daha fazla önce, Yunanistan'la mı?
1: Yani Yunanistan'la olma ihtimali
0: daha az değil mi?
1: Ben hep şunu söylüyorum. NATO böyle bir şeye izin vermez. Yani NATO Yunanistan'a, eğer böyle devam ederse Yunanistan bu adımları atmaya, birinin gelip yani tabiri caizse Yunanistan'ın kulağını çekeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda hiç orada değil NATO. Yani bir de bununla tartışacak, buna zaman, enerji, vakit ayıracak noktada değil.
0: Şimdi ikisinin de kulağını çekiyorlar aslında. Hem İsrail'in hem Yunanistan'ın.
1: İsrail, Amerika daha çok tabii burada.
0: Ya yapma etme diyorlar ama dinlemiyor ikisi de galiba, değil mi?
1: Yunanistan biraz daha söz dinler, biliyorsunuz. Yani sonuçta ekonomik olarak vesaire bağlantısı da çok olduğu için. Şimdi Meis Adası ile ilgili geçen hafta konuştuk. Kemer sıkma politikaları Meis Adası'nda ilan edilmişti, o Almanya'nın baskıladığı. Bugün yine Meis Adası'nda bir şeyler söyledi ama yani bu para, bu değirmenin suyu nereden gelecek vesaire, burası hala muamma. İsrail burada biraz daha eli açık, biraz daha rahat ediyor ama İsrail'in de bölge politikasında yalnız kalma olasılığı var. Bunu Amerika yekten yapamıyor, biliyorsunuz. Yani sonuçta siyaset, Orta Doğu siyaseti iki ülkenin birbirine göbekten bağlı. O yüzden bunu farklı konular üzerinden aslında değerlendiriyor Amerika. Yani dediğim gibi NATO nasıl Yunanistan'a izin vermez diyorsan bu tartışmaya, Amerika'da İsrail'in bölgede Türkiye ile karşı karşıya gelmesine izin vermez.
0: Ya aslında NATO izin vermez derken, kışkırtan NATO, izin vermeyen bence Yunan halkı değil midir? Yani Yunan halkı istemez bunu ama bunu kışkırtan NATO veya NATO vari unsurlar değil mi?
1: Yani ben şu anda öyle düşünmüyorum.
0: Öyle
1: şu anda
0: değil mi?
1: NATO'nun, çünkü Yunanistan üzerinden NATO içindeki dengeleri bozacak, adım atacak zamanı değil. Yani şu anda Avrupa güvenliği ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışırken bir de böyle iç çekişmelerle, zaten bir transatlantik gerilim var. Evet. Bir de Ege'de gerilim.
0: Transatlantik demişken evet.
2: Şimdi ben araya girebilir miyim?
0: Tabii tabii, ama bir Amerika'ya gideceğiz. Girin araya, buyurun.
2: Şimdi ben burada biraz farklı düşünüyorum, o da şu. Yani NATO izin vermez derken, ya NATO izin vermeyecekse kardeşim gelsin Yunanistan'ın bu Paris Anlaşması'na, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak adaları silahlandırmasına izin vermez. Ya bakın, bu şu, bu uluslararası hak, hukuk, adalet cümlesini bir kenara bırakalım artık. Bak bunu net söylüyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi burada NATO neye izin vermeyecek? Mesela Türkiye ile Yunanistan arasında adalar krizi var mı? Var kardeşim. Adam askeri şeyden, ariden askerden arındırılmış olması gereken adaları silahlandırıyorsa, İşte gelip Meis Adası'nda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis 3 gün kalıyorsa ve Türkiye'ye mesaj verdim diyorsa izin vermesin o zaman. İşte, şimdi o zaman NATO izin vermeyecek diye.
1: Yani sadece gelecek, siyah ve beyaz diye bakarsan.
2: Ya böyle bir şey yok. Bir, iki, komandolar açık söylüyorum. Şimdi devletler birisine mesaj vermek için uçağını kaldırıp savaşa gitmez. Ondan önce diplomasi vardır. Diplomasi de bir savaştır. Eğer çözemezse devreye savaş gider. Şimdi evet, geldi Tunceli'den komandolar geldi, Söke'ye geldi değil mi? Şimdi Söke ile Sisam arası sanırım 1.8 kilometre. Şimdi peki burada Söke'ye komandolar niye geliyor? Yani kime, Söke'de komandolar ne

0: yapacak?
1: Evet, şimdi o Söke'de komandolar
0: burada
1: ne yapacak?
0: Burada daha önce karar alınmış olabilir ama şu var. Evet.
1: Çünkü Amerika'ya gitmemiz lazım. Türk evinin önünde İrfan Sapmaz var. Şimdi birazdan Tayyip Erdoğan da gelecek. Her an bekleniyor orada. O soruyu soracağız şeyden sonra. NATO izin verir mi, vermez mi? Yetkisi var mı? Ama önce İrfan'a gidelim. Evet İrfan, nedir New York'ta 1. caddede durum? Tayyip Erdoğan ne zaman gelecek?
2: Evet, merhabalar Cemil Barlas. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malum Birleşmiş Milletler'in 81. kurul toplantısı için New York'a inmek üzere. Yaklaşık 2 saat içerisinde hemen arkamda gördüğünüz Türk evine gelecek ve burada kalacak. Zaten hemen karşısında da Türk evinin Birleşmiş Milletler'in genel merkez binası var. Yoğun bir teması var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Amerika'da çeşitli iş çevreleriyle görüşecek. Aynı zamanda çeşitli ülkeleriyle bir araya gelecek. Ama en önemlisi hiç şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Masada İran var, Gazze var, Filistin var, Suriye var ve bölgesel konular var. Bu açıdan tüm gözler Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında gerçekleşecek olan görüşmeye çevrilmiş durumda. Ama bir başka önemli nokta hiç şüphesiz Netanyahu'nun da New York'a gelecek olması ve şu ana kadar da Netanyahu'ya Donald Trump'ın herhangi bir randevu vermemiş olması. Bu açıdan tüm dikkatler şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine çekilmiş vaziyette. Yaklaşık 4 gün boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak. Savunma ve ekonomi alanında özellikle de F-35, S-400 meseleleri Donald Trump'la gündeme gelecek. Tabii bir başka önemli konu Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşebileceğini söylemiş olması. Sadece Mesut Pezeşkian'ın aynı zamanda Dışişleri Bakanı Arakçı'ya bir vize, sınırlı bir vize verilmiş durumda. O açıdan tüm gözler Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşmesine çevrilmiş durumda diyebiliriz.
1: Evet, İrfan Sapmaz'a teşekkür ederiz. Tolga Hoca, nedir bu toplantının önemi? Ne dünya için?
3: Yani bu toplantı, şimdi maalesef ki Güvenlik Konseyi kararları yönetiyor dünyayı. Genel kurul kararları değil. Ama genel kurulda dile getirilecek şeyler çok önemli. Çünkü burada bütün dünyanın önüne koyuyorsunuz bazı şeyleri. Ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın her yıl üstünde durduğu konular var. Ve bu toplantıdan sonra da uluslararası gündemde kalıyor bu ortaya konan şeyler. Ve üstelik de Türkiye'nin de aslında belli bir politikayı izlediğini göstermek açısından önemli. Çünkü bugün işte haberlerinizde gösterdiniz, 2016'dan beri üstünde durduğu aynı konular var. Bütün dünyada çözülmeyen krizler. Bu da Türkiye'nin nerede durduğu ve nasıl baktığına dair önemli bir mesaj oluyor. Dünyada da bu ülkeleri bir araya getirmenin kıymetli bir yeri var tabii. Ama burada belki de Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşmesine ayrı parantez açmak lazım. Evet. Burada bu önemli.
1: Bir reklama yolla bize hemen.
4: Evet sevgili izleyiciler, Trump kimlerle görüşecek, Sayın Erdoğan neler yapacak anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
5: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek. Babam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Kamu iktisadi teşebbüsleri arasında 2027 yılı için en yüksek ödenek teklif tavanına sahip kuruluş 353 milyar 808 milyon 640 bin lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü oldu. Gelecek yılın ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının %46,92'si Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ayrıldı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Beyni besleyen damarlarda daralma oluşuyor, belirti vermeden ilerliyor.
10: Hastalarımız bir anda konuşma kaybı, elinde kolunda kuvvet kaybı, konuşamama, hareket edememe ile karşılaşıyoruz. Aktif, işini, her şeyini yapan bir insan, bir avukat, bir hakim, bir savcı düşünün. Bir anda bu insanlar mesleğini yapamaz ve başkalarının desteğine ihtiyaç duyar hale geliyorlar.
9: Şah damarındaki daralma felce zemin hazırlıyor.
10: Beyni besleyen damarlar, iki tanesi ön tarafta, iki tanesi arka tarafta. Bu beynimiz bu dört damar ile dengeli düzeni bir şekilde besleniyor. Şah damarında bir darlık olduysa ve bunu fark etmediği zaman ne yazık ki

0: istemeyen olaylar, yani felçlerle karşılaşıyoruz.
1: Uzmanlara göre yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi durumlar riski artıran faktörler arasında.
0: Şekeriniz, tansiyonunuz, kolesterolünüz, sigaranız, stresiniz varsa, genetik yatkınlığınız varsa lütfen ihmal etmeyin.
1: Şah damarı daralması Doppler ultrasonuna tespit edilebiliyor.
0: Bu Doppler size şunu söyleyecek. Hem şah damarınızda bir darlık var mı diye, hem de bir damar sertliği, damar tıkanıklığı sizde başlamış mı onu gösterecek. Dolayısıyla da siz tedbir alırsanız sağlıklı yaş alırız.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kimisinin adı yazıyor, kimisinin mahallede bilinen lakabı. Ama hepsinin ortak bir hikayesi var. Bu fotoğraflar Yeşil Karaman Mahallesi'nde yıllar önce yaşayanlara ait. Yaklaşık 8 yıldır hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin fotoğrafları Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki köy meydanında bulunan bu duvarda bir araya getiriliyor.
4: Yani gelenek haline de geldi. Güzel bir şey. Köylü olarak da takdir de görüyor. Çünkü gelen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız geçmişlerini bir nebze olsa da bir görmeyle hatırlayabiliyor. Unutmamaya çalışıyoruz. Bodri'de dedem var, dayımgil var ve görmediğim akrabalarım var. Neslimizi unutmuyoruz.
3: Meydandan geçenler tanıdık bir yüz gördüğünde bir an duruyor, geçmişi hatırlıyor, dua ediyor.
5: Unutmuş olduklarımızı bile hatırlayabiliyoruz yani. Şey yukarı %90'ını bilirim yani. Kayınpederim var, analım var. Annem babam çok önce öldüğü için onlar yok yani şu anda burada.
3: Mahallede bu gelenek sadece fotoğraflarla sınırlı değil. Her yıl aynı meydanda hayatını kaybedenler için mevlit de okutuluyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Pembe çiçeklere büründü. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nde şu günlerde görsel şölen yaşanıyor. Sonbaharla birlikte yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değiştirip pembe tonları alması görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü'nde balık tutanlar ve yüzeydeki sandallar da bölgeye ayrı bir ahenk katıyor. Suyun üzerinde kilometrelerce uzanan renkli çiçekler adeta mevsim geçişini gözler önüne seriyor.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. Bir yandan gözümüz New York'ta, Türk Evi'nin önünde 1. caddede Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bekleniyor orada. Uçağı tahminen 11 civarında Amerika'ya inecek. Bir yandan da Yunanistan'ı konuşuyoruz. En son Yunanistan konusunda kalmıştık Murat Hoca'yla. Tolga Hoca demişti ki, NATO Yunanistan'ın kulağını çeker, bir müsaade etmez demişti. Murat Hoca da demişti ki yapacaksa yapsın NATO.
8: Şimdi
7: niye yapmıyor?
8: Sadece Tolga Hoca'ya karşı hani bir farklı görüş olsun diye söylemiyorum. Genelde ifade edilen cümleler bu. Yani ekranlarda sürekli şöyle konuşuluyor. Ya olası bir Yunanistan-Türkiye savaşına NATO müdahale eder, izin vermez. İsrail Türkiye'ye saldırmaz. Dolayısıyla İsrail ile Türkiye asla savaşmaz. Ya bu tez sadece Tolga Hoca'nın değil. Ya birçok insan bunu dillendiriyor. Ha bu da haklılık payı da olabilir. Fakat şimdi NATO'ya baktığınız zaman yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunlara müdahale edecekse evet etsin bence. Ama bunu her defasında Yunanistan şımarıkça hareketler yaptığında, mesela adaları silahlandırdığında sesi çıkmıyor. Geliyor işte Mitsotakis, hemen yanı başımızdaki adada efendim işte ben Türkiye'ye mesaj veriyorum 3 gün kalıyor vesaire, sesi çıkmıyor. Ama Türkiye bir hamle yapınca NATO buna müsaade etmez. Ya NATO...
7: Peki hayır, sorayım, hayır. Bir dakika Tolga Hoca
9: yanlış
7: sorayım.
9: Anlaşıldı ama şunu düzelteyim. Hı. Türkiye'nin hareketine NATO müsaade etmez
7: hayır,
9: değil.
7: Şunu,
8: yok ben de öyle anlamadım. Ben de öyle anlamadım.
7: Ben şunu soracağım bir Tolga Hoca. NATO'nun böyle bir gerilime müdahale etme enstrümanı var mı? Yani müdahale edebilir mi? Böyle yani, bir şey var mı
9: NATO'nun? Bir kere NATO krizleri çözmek gibi bir derdi yok. Yani
7: derdi değil, böyle bir

0: Böyle bir şey yok.
1: Enstrüman da yok elinde değil mi?
0: Ama şimdi bir savaş ortamına doğru gidecekse konu, biliyorsunuz NATO'da oy birliği esası var. O toplantılar vesaire devamlı gerçekleşiyor. Orada bunun sönümlenmesine dair bir enstrümandan kasıt, yani durduracak doğrudan bir hamle, ekonomik, siyasi, askeri bir hamlede bulunmasını
1: beklemiyorum. Yani NATO Genel Sekreterinin çıkıp konuşmasının dışında yapabileceği bir şey var mı NATO'nun?
0: Yani şu olabilir, yani doğrudan bir enstrümanı
2: hiçbir şey yok.
0: Ama NATO içerisinde Yunanistan'ın ikna edilebileceği enstrümanlar var. İkna, yani doğrudan bir şeyden bahsetmiyorum. İşin ekonomik tarafı var, siyasi tarafı var. Sonuçta bir ittifakın içerisinde, ittifakın söylemleriyle, yani o politik yapıyı da Yunanistan'da götürecektir. Yani bugün Almanya'nın söylediklerinin dışına çıkabilir mi Yunanistan?
1: Evet, şimdi bir İlhan Tahsin'e gidelim Yunanistan'da. O soruyu ona soralım. Yunanistan, Almanya'nın söylediklerinin dışına çıkabilir mi?
3: İyi akşamlar Cemil Bey. İyi akşamlar sizdeki değerli konuklarınıza da. Tabii ki çıkamaz. Neden çıkamaz? Yaklaşık 10 yıl önce Almanya ile girmiş olduğu bir kontrol, para akışı kontrol mekanizması var. Dolayısıyla da bugüne kadar Almanya'nın Deutsche Bank ve Bundesbank'ın vermiş olduğu Yunanistan'a krediler. Bunlar, bu paraların geri ödenmesi lazım. Bunlar da Almanya, bunları peyderper alıyor zaten. Nasıl alıyor? Örneğin Selanik Makedonya Havalimanı dahi şu anda raporta. Onun yanı sıra Santorini, Mykonos, önemli turizm Rodos adası, yani birçok adada yaklaşık 9 havalimanı şu anda raportun emrinde. Onlara yenileme çalışması yaptırdı. Kapasiteli, yolcu kapasitelerini arttırdı. Havaalan vergileri arttırıldı. İnen uçaklar apronda dururken daha fazla para ödüyor. Yani Almanya ve Almanlar bir şekilde son sentine kadar bu parayı Yunanistan'dan alırlar. Dolayısıyla da şu anda Yunanistan ekonomik olarak tabii ki bağımsız değil. Ben bunu defalarca söyledim. Belki birileri duymaktan bunu hoşlanmayacak. Ancak Yunanistan'da ciddi anlamda bir ekonomik sorun var. Bu sorun hakikaten halkın ekonomisine, halkların haneye, yani hanelerin mutfağına kadar inmiş bir ekonomik sorun var. Bunları ben İlhan Tahsin olarak büyütmüyorum. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'de inanmayan gazeteciler var bazıları. İşte o Sirtaki oynayanlar, Ege'nin iki karşısında yıllarca buraya gelenler, sözde iki ülke arasında dostluk, işte sakin suları, işte Yunanlılarla bir sorunumuz yok bizim. Ama baktığımız zaman şu anda rakamlar ortada. Yani Almanya kendi parasını alıyor. Diğer yandan Türkiye'de Almanya'nın parasını almak üzere yardım ediyor. Türkiye derken Türk turistler. Bunu söylemek istiyorum. Rakamlar oldukça yüksek. Yaklaşık 1 milyar avrodan bahsediyoruz. Türk turistlerin Yunan adaları, ben Yunan adaları terimini kullanmıyorum, hiçbir zaman sevmedim. Çünkü Yunan adaları derken zaten Yunanistan adalar benim diyor ve biz de Yunan adaları derken adaları tamamen biliyoruz.
1: İlhan Tahsin, bir araya girmek istiyorum. Şimdi bu,
3: tabii ki buyurun.
1: En son yapılan bu komandoların şeye gelmesi, kıyıya gelmesi.
2: Söke'ye
1: gelmesi. Gerçekten yankı buldu mu Yunan medyasında? Gerçekten yer buldu mu?
3: Tabii yer buldu. Sadece Yunan yazılı basında değil, hem görsel basında da. Yani aynı şu anda bizim nasıl böyle ekranın etrafında hepimiz varız ve konuşuyoruz. Yunanistan televizyonlarında da Open TV, hatta bizi A Haber olarak bizleri de çıkardılar. Benim yaptığım konuşmayı, birlikte olduğumuz konuşmayı geçen programda hep birlikte, konuklarımızla birlikte konuşuluyor. Çok konuşuluyor. Neden konuşuluyor? Çünkü böyle bir hamle, bunu da belirtmekte fayda, beklemiyorlardı. Yani beklemiyorlardı çünkü Yunanistan artık 2030 yolunda, ajanda 2030 silahlı kuvvetlerin güçlenmesi yolunda Türkiye'nin geri adım atacağını. Dolayısıyla baktığımız zaman açıklamalara da, muhalefetinden tutun da normal sokaktaki bir vatandaşa kadar, Türkler korkudan anlar. Türkleri korkutacaksın. Türkleri korkması gerekir. Yani bunu söylüyorlar. Dolayısıyla da üzerine gidiyorlar, böyle bir klik, bir tık bu olayın üzerine. Dolayısıyla ancak Türk devlet aklı ne yaptı? Tunceli'den 51. Komando Tugay'ı aldı, Sisam'ın karşısına yerleştirdi Söke'ye. İşte burada devlet aklı, buna denir devlet aklı baktığımız zaman. Tabii ki çok konuşuldu, hala konuşuluyor. Ancak bunu belirtmekte fayda var. Yani burada bu Komando Tugay'ın yıllarca o dağlarda PKK'yı dar eden, inlerine içine kadar giren bu komandoların

0: o asil yürüyüşü, o görüntüler Yunan televizyonlarında hep şunu söylediler. Çok deneyimliler. Dağ savaşında, illerin içinde çok deneyim. Türkiye yine Yunanistan'ı tahrik ediyor. Bu söyleniyor. Yani Türkiye bu komando taburunu, komando birliğini, komando tugayını burayı getirmekle tekrardan Ege'de Yunanistan'a karşı tahrikkar bir davranış içerisinde geldi. Bunu söylüyor Yunanistan ve şu, bu önümüzdeki günlerde de Yunanistan Dışişleri Bakanı olsun, Dışişleri Bakan Yardımcıları olsun, Dengiz Savunma Bakanı, Avrupalı mevkidaşlarına bu aynı konuyu söyleyecekler. Bir yandan bize adaları silahsızlandırın diyorsunuz. Adalar silahsız olması gerekir ama hem kasus belli, savaş nedeni, savaş sebebi, hem de bakın Güneydoğu Anadolu'dan işte oradan komando tugayını alıp buraya yerleştirdiler. Türklerin adalarda gözü var. Her an bize saldırabilirler. Şimdi bununla uğraş olacaklar yani önümüzdeki dönemde. Bunu not edin bir tarafa. Bu kesin böyledir. Çünkü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dersi budur. Türkiye'ye yöneliktir her gün. Başka ülkelerin kuşak konularıyla asla çok uğraşılmaz. Yani Türkiye nereye giderse Yunanistan tam onun zıt karşısında. Libya'ya gitti. Leyla Menguş ve oradaki geçici hükümetle bir işbirliği yaptı. Bir anlaşma imzaladı. Haftar'a gitti Yunanistan baktığımız zaman. Yunanistan Türkiye Pakistan'a gidiyor. Suudi Arabistan'la birlikte işte o Mekke anlaşması. Hemen akabinde Yunanistan ne yapıyor?
1: Peki İhsan Kaysi, bu kimin aklı? Yunanistan'ın Türkiye'nin karşısında kim varsa onun yanına kim koyuyor? Bu Yunan aklı mı? Yahudi aklı mı? İsrail aklı mı? CIA aklı mı? Ne aklı bu? Yani kimin aklıyla hareket ediyor Yunanistan?
0: Bu Yahudi sermayesinin, dünyadaki Yahudi sermayesinin aklıdır. Buna katil Netanyahu'nun aklı dahi ermez. Ama Yahudi sermayesi bütün dünyayı, bütün enerjiyi kontrol etmek isteyen, Avrupa Birliği'ni kontrol etmek isteyen. Bakın savaşlar çıktı. Petrol şu anda Yunanistan'da benzinin litresi 2.20'yi geçti. 2 euro 20 sent. Yani ısınma mazotu 1.85'lerde, 1.25'lerden. Yani baktığımız zaman. Dolayısıyla burada kim var? Bunun arkasında Yahudi sermayesi. O Yahudi ulusal fonu dedikleri olay zaten Yunanistan'a bu aşil kalkanın alınması için yardım eden bir fon. Onlar kullanılıyor baktığımız zaman. Dolayısıyla da bu kurulmak istenen borular, döşenmek istenen bu banalar, bu kilitler, bu kilit noktalar Yahudi bunu düşünür.
1: Ya Almanya'da bu Yahudi sermayesinin elinde olduğu için dolaylı olarak Almanya üzerinden de kontrol ediyor değil mi?
2: Yani Almanya kurtarmış ediyor. Herhalde
0: bakın,
2: bir de.
0: Volkswagen'i kim aldı? Volkswagen'i kim aldı? Bugün Güney Kıbrıs'a kim yerleşti? Yahudi sermayesi yerleşti. Orada fabrika açacaklar. Yahudi sermayesiyle açacaklar. Yunanistan'da Selanik'te Elbo satın alındı. Bir savunma sanayi vardı. İşte bu zırhlı araçları üreten Elbo. Yunanistan'ın en büyük araç üreticisi. Yani dışarıdan alıp da burada mülte ediyor. Onu da Yahudiler aldı. Hem de kaç aldı? 45 milyon aldılar bedava. Selanik'te Sindos bölgesinde açık adres veriyorum. Türkiye'de o masa başında oturan gazeteciler var ya bizim programın haricinde bazı kanallarda görüyorum ben. Yunanistan'da bir sorunumuz yok. Hayır, Yunanistan'ın Türkiye ile sorunu var. Türkiye'nin Yunanistan'da bir sorunu yok. Aynen. Bunu böyle görmelerini tavsiye ediyorum onlara.
1: Yani öyle Yunanistan'ın, Yunanistan'ın nihai hedefi nedir? Yani Türkiye'yi işgal edecek hali yok. Nedir yani Yunanistan'ın nihai askeri veya siyasi hedefi?
0: Cemil Bey şunu söyleyeyim. Yunanistan Türkiye korkusuyla yıllardan beri yaşıyor. Bu kiliseden tutun da orduya kadar, sade vatandaşlara kadar. Neymiş efendim? Türkiye'nin Yunanistan topraklarında gözü var. Türkiye adaları alacak. Türkiye Batı Trakya'yı alacak. Bakın bunlar gerçek. Her gün okuyoruz biz bunları. Her gün görüyoruz televizyonlarda. Efendim Gümülcine Başkonsolosluğu, hariciye burada bir şey yapılsa derhal bakın Türkiye oradaki konsolosluğu harekete geçiriyor çünkü Batı Trakya'nın bağımsızlığını istiyor. Yani o kadar saçma sapan ki Türkiye zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemde buraya geldi. Batı Trakya
1: ama şimdi
0: başkan olarak da geldi.
1: İlhan Tahsin, için şu burnumuzun dibindeki adalarda gerçekten bir sorun değil mi ya? Burnumuzun dibinde bu Meis mesela işte Midilli, Sakız falan yani bunlar gerçekten bizim olması lazım değil mi? Hani şimdi burada biz bize konuşuyoruz.
0: Şimdi tabii biz bize konuşuyoruz.

0: Görüşüyoruz. Sizin olması, yani Türkiye'nin olması gerekir mi? O benim boyumu aşar. Ben onu bilmiyorum. Ancak ben şuna bakıyorum. Uluslararası anlaşmalar ne diyor? 12 mili ana karadan mı hesaplaması lazım? INCLOS ve diğer anlaşmalar ne diyor? Veya adalar denizinde o adalardan mı 12 mil? Ona bakmak lazım. Onun için Yunanistan iddia ediyor. İşte oraya gelecektim zaten ben. Yunanistan bunun adalardan olduğunu iddia ediyor. Bu iddiayı Yunanistan sürdürdüğü müddetçe Türkiye ile masada bu iş anlaşılamaz. Eninde sonunda bu iş tamamen sahaya yansıyacak. Ama bir günlük mü? İki günlük mü? Kontrollü bir savaş mı? Biraz önce NATO'yu konuşuyordunuz. NATO ne diyecek? NATO'nun öyle bir harbimeni bir aleti yok elinde. Ne diyecek? İtidal çağrısı. Lütfen ateşkes durun. Bakın bunu da not edelim. Söyleyeceği bu. NATO ancak bunu yapabilir. Evet. Ama öbür yandan Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nden çıkarmış olduğu bir karar da var. Yunanistan'ın da bir kararı var. 12 mil benim hakkım, istediğim zaman uygun bir dönemde. Daha ön gün Sayın Başbakan Mitsotakis bunu söyledi.
1: Evet, benim tam o arada bir araya giriyorum. Bir dakika. Bir Mitsotakis'in sesini tabii verelim. Sevgili seyirciler, bu 3 tane şey var. 3 mil, 6 mil ve 12 mile göre kıta sahanlığının durumunu gösteriyor. Mitsotakis bununla ilgili ne demiş onu dinliyoruz.
2: 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim. 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi bu 12 mil sorunuyla adalar sorunu ayrı şeyler galiba, değil mi?
3: İşte Yunanistan aynı şey diye görmeye çalışıyor. Yani 12 mil denilen, şimdi geçen hafta da bunu konuştuk ve Yunan gazeteleri de bunu almışlar buradan. Şimdi karasularını, adaların bir deniz yetki alanı oluşturma yetkisi yoktur.
1: Tamam.
3: Sadece kendi çevresinde belli bir yer karasuyu olarak belirlenir. Bu da işte 6 mile kadar Türkiye bunu kabul edeceğini söyledi. 12 mil konusuna, yani karasularını 12 mil, bu kıtadan,
1: ana karadan. Yani buradaki kıtayla ilgili o, değil mi?
3: Evet.
1: Buradaki kıtayla
3: yani
1: başlıyor.
3: Yunanistan ana karası üzerinde 12 mil olabilir ama adalarda 12 mil olmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden
1: tamam
3: aldığı kararla
1: kabul ediyor. Ama adalarda olmasa bile kıta sahanlığı 3 milden 12 mile çıktığında
3: böyle oluyor.
1: Böyle oluyor. Yani
3: bu da zaten şuna geliyor. İyi komşuluk ilişkileri diye yine böyle uluslararası hukukta vesaire yer alan bir şey var. Hem adaların böyle bir alanla, bu küçük, yani bunların bazısı çok küçük biliyorsunuz. Yani kayalıktan hallice adalar bazıları. Onlara bile 12 mil verdiğiniz zaman bu kadar adayla bir denizin tamamını kapatmanız, uluslararası hukukta bunu engelleyecek şeyler var zaten. Çünkü açık deniz hakları vesaire var. Ayrıca iyi komşuluk ilişkileri diye de başka bir konu var. O buna da uymuyor. Üstelik bir de bu sevil haritası mevzusu.
4: Ya bizim için geçerli değil mi 12 uluslararası hukuk?
1: Yok, biz imzalamadık onu.
3: Biz o konuda imzamız yok. Hatta şerhimiz var bu noktada.
4: Tamam, yani 12 mil hakkı, eğer 12 mile çıkarma hakkı varsa Türkiye'de zaten doğal olarak 12 mil diye belki daha fazla.
1: 12 mile çıktığı zaman böyle oluyor harita kurtuluş.
4: Hayır, Türkiye'nin var mı?
3: Türkiye'nin olursa ana karadan olacağı
1: kaybediyorsun
3: için adalar
1: bütün hakkını.
3: Adalar bütün Ege'yi alıyor. Adalar denizinin tamamını adalar
4: üzerinden yorumladıkları için alıyorlar.
1: Hayır, şimdi bak, 12 mil adalarla arada şey çiziliyor. Eşit şey çiziliyor. Yani 12 mil diye bir şey yok şu anda ama kıta sahanlığı 12 mile çıktığı zaman Ege Denizi'nin bu ortadaki yeşil yerleri uluslararası sularken bir anda Yunan suları haline geliyor.
3: Yani çakışan yerde, örneğin şurada olduğu gibi şeyler çakışıyorsa, karasuları çakışıyorsa tam ortay hat belirleniyor.
1: Ortaya bir hat çiziliyor.
3: Tam ortadan çiziliyor. Diğer yerlerde doğrudan Yunan tarafına geçiyor.
1: Normalde ama olması gereken şey, burası Yunanistan karasıysa, burası Türkiye ise tam ortadan bir kıta sahanlığı olması lazım, değil mi? Normali
3: bu ortadan olursa o kabul edilmiyor. O da uluslararası hukukta geçerli değil. Her karanın, her adanın kendi kıta sahanlığının oluşması burada önemli olan, ama o kıta sahanlıklarının sınırlı olması. İşte o en fazla 6 mil konusunu gündeme.
5: Şu an uygulanan... Ben 12 mili 714 sayılı tamlamayla
1: bir dakika, bir dakika İlhan Bey, bir saniye. Geleceğim size. Bir dakika geleceğim size. Bir dakika geleceğim size.
0: Ege Denizi.
1: Bir dakika geleceğim size, evet.
5: Evet, fi tarihinde 714 sayılı notamlamayla bu Kıbrıs öyle Ege ikiye bölündü. Hatta ben bunun Hürriyet'te manşetini attım. Ege ikiye bölündü. Bizim amacımız bu.
1: Diye bir şey var.
3: Tam ortadan böldüğünüz
5: zaman. Tam ortada.
3: Yunanistan'ın bize yakın olan büyük adaları var. Bu işte yani işin içinden çıkılmaz
1: hale geliyor. İşte adaları hesaba katmadan ortadan, kıtaları ortadan bölelim.
3: Ya orada zaten açık deniz halinde olacağı için orada bölmeye gerek kalmıyor. Belirlediğimiz şartlar geçerli olursa. Zaten yani şu Gökçeada, Bozcaada konusunu bile başlı başına konuşmak zaten bizim burada talebimizin ne olduğunu gösteriyor. Yani Boğaz'ın hemen çıkışını güvenlik altına almak için biz bunu yaptıysak, Ege'nin tamamında bunu göz ardı etmemiz zaten mümkün.
1: Evet, İlhan Tersin bir şey söylüyordu. Bir onu dinleyelim.
0: Kaldı ki mesela Türkiye'nin önermiş olduğu Yunanistan'a defalarca bir paket çözüm. Yunanistan buna da karşı çıkıyor. Yani Türkiye burada masada her şeyi tartışalım. Seden beri gelen sorunları iki komşu ülke olarak çözelim. Miçotakis de bunu devamlı söyledi. Ta ki bu işte sakin sular dönemi ve Sayın Cumhurbaşkanı Atina ziyaretinde. Evet, buradaki Yunan basınına da şunu söylemişti. Biz bu sorunları kucağımızda bulduk öteden beri. Bu böyle gidemez. Bunları nihayetinde çözmemiz lazım. Zaman zaman yapılan açıklamalarda bu gündeme geliyor. Bir de dikkatimizden kaçan bir olay var. Ege Denizi deniz olarak zaten açık deniz statüsünde değil baktığımız zaman. Dolayısıyla burada 12 mil konusu da bu açık deniz statüsünde olmamasından dolayı bunu uluslararası deniz hukukunu baktığımız zaman ve Birleşmiş Milletler'in uygulamalarına göre bu daha değişik bir şekilde ele alınması gerekir. Yani bir Midilli'nin veyahut da bir Meis'in, yani Kızılhisar'ın Meis'in 12 mil mümkünatı yok. Yani 12 mil olduğu zaman daha ki Midilli'den karşı tarafa sarımsaklı ve vesaire içeri kadar girer yani. Baktığımız zaman işte bunu söylüyor zaten uluslararası deniz hukuku da. Yani ana karadan 12 mil açık deniz olduğu andan itibaren Ege Denizi'nin açık deniz olmadığını da dikkate almakta fayda var. Evet. Çünkü güneyden çekilip
3: nereden bitiyor.
0: Yani nereden çıkar, nasıl ölçüyorsun? Şimdi bir de buna bakmak lazım. Yani burada bir de başka bir çarpık bir olay var. Türkiye onun için diyor bir paket halinde masaya Yunanistan katıyor diyor. Biz bunu konuşamayız. Şimdi... Bunu otomatikman kapıyor çünkü hava sahası 12 mil şu anda Yunanistan'a göre ve deniz şu anda 6. Bunu 12'ye uzatacağım diyor. Ve ikisi de 12 olacak. Ama baktığımız zaman bu uymuyor. Yani dünyada bir eşi benzeri yok bunun zaten.
3: Dünyada tek
0: bir
3: eksi
0: var. Dile getirdik.
3: Adaların bir cümle, çok özür dilerim, bir cümle. 12 bir adaların 12 mil deniz yetki alanı
1: olması için
3: ada ülkesi olması.
6: Ha, şimdi burada zaten Türkiye'nin itiraz ettiği şey şu. Bu 12 mil nereden çıkıyor? Mesela Yunanistan niye 12 mil diyor? Normalde Türkiye diyor ki ana karalardan itibaren 12 mil olması lazım. Dolayısıyla 6-6 mil olsun diyor. Türkiye bu tezi kabul ediyor. Fakat Yunanistan diyor ki adaların her birisini ana kara olarak kabul edip burada
1: küçücük adayı ana kara kabul ediyor.
6: İşte
1: kendinden 500 kilometre uzaktaki.
6: İyi anlatmak lazım. O yüzden Türkiye de diyor ki her adanın kendi ölçeğini
1: bir şey yok. Peki nedir? Şimdi, bizim Yunanistan'la aramızdaki sorun nasıl biter?
6: Nasıl biter? Ben çok açık net söylüyorum. Kolay kolay bu masada bitmez. Niye masada bitmez? Çünkü Türkiye defalarca Yunanistan'a dedi ki gel ikimiz oturup birebir konuşalım bunu. Yani işin içerisine üçüncü devletler girmesin. Yunanistan haksız olduğunu bildiği için buna yanaşmıyor.
1: Ya biz burada niye yanaşmıyor? Sokmadan, biz bir çözüm koyuyorsak nasıl bir çözüm koyardık?
6: Şöyle koyardık. Zaten Türkiye diyor 6-6 mil çıkaralım, kabul edelim. Yani aşağı yukarı yarı yarıya geliyor. Adalarda kendi ölçeğinde, kendi büyüklüğünde bir şey olsun, kıta sahanı olsun. Ama 12 mil eğer olursa, zaten Türkiye başından beri bunu kabul etmediğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1995 yılında çıkarmış olduğu zaten şey var.
1: Bu arada bir parantez açıyorum. Belli. Tayyip Erdoğan Amerika'ya iniş yaptı. Evet, devam. O son dakika.
6: Şimdi dolayısıyla bakın burada aslında bu sorun bu sorunun devam etmesi Avrupa Birliği'nin de işine geliyor. Eğer Avrupa Birliği bunu gerçekten çözmek isterse, gerçekten hani hep diyoruz ya, geçen İlhan Bey'le o konuda biraz tartıştık. Avrupa Birliği Yunanistan'ın arkasında olmazsa Yunanistan bu 12 mil dayatmasını yapamaz. Çünkü bilir ki 12 mili ilan ettiği

0: andan itibaren Türkiye savaşla karşı karşıya kalacak Türkiye ile. İkincisi, burada geçen programda da söyledim, Doğu Akdeniz'in tamamında 11 trilyon metreküp doğalgaz var. Yani enerji yatakları burada, petrol yatakları burada. Ukrayna-Rusya savaşı, birazdan belki konuşuruz, şu anda finale doğru gidiyor. Yani çok ciddi saldırılar var. Yani Ukrayna bugün itibariyle Moskova'ya çok ciddi saldırılar yaptı. Petrol fiyatları aldı başını gidiyor. Avrupa doğalgazsız kaldı. Yani kışa giriyoruz.
1: Ama o doğalgazı Türkiye'den geçirmedikleri zaman hiçbir değeri yok onun
0: şimdi
1: zaten.
0: Şimdi şöyle, zaten bütün mesele bu. Yani Doğu Akdeniz'den çıkarabilecek gazı, çıkacak gazı Türkiye'yi bypass eder Avrupa'ya ulaştırmak istiyorlar.
1: Ulaştıramazlar.
0: Ha işte Türkiye buna direniyor. Ulaştıramayacaklar. O yüzden diyorum ki eğer Türkiye buna müsaade etmeyeceğini...
1: Edeceği bir şey yok. Zaten yapamıyorlar yani. Feasible değil.
0: Burada işte Yunanistan hem Avrupa'nın desteğini alıyor, hem İsrail'in desteğini alıyor. İsrail destek görüyor çünkü...
1: Ama buradaki win-win senaryo, oradaki gazı çıkartacaklar, Türkiye üzerinden kabul dağıtacaklar.
0: İşte Türkiye defalarca söyledi.
1: Kazandığı şey
0: şimdi
1: var.
0: Bir de şu tatbikada bir şey söyleyeyim. Bir de şurada bir şey söyleyeyim. Nasıl?
2: Böyle bir boru hattına para vermeyeceğini
0: maliyeti
2: söyledi.
0: Maliyeti çok yüksek olduğu için bir, iki, 9 milyar dolardan bahsediyoruz. İki, Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz yetki anlaşması bu projeyi çöpe attı. İsmet projesi.
2: Proje. Evet.
0: Şimdi ama devam ettiriyorlar. Aslında yeni yollar arıyorlar. Burada İsrail'in bu bölgede hakimiyetini sağlaması, burada doğalgaz merkezi oluşturması için mesela Yunanistan'ı destekliyor. Güney Kıbrıs üzerinden bunu yapıyor. İşte bunlara güvenerek Yunanistan 12 milyar çıkarmak istiyor. Yoksa Avrupa Birliği yok. Şeye baktım mesela, 2021 yılında toparlıyorum. 2021 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması var. Diyor ki Amerikan üsleri, yani Yunanistan'daki Amerikan üsleri kime karşı diyor?
1: Evet,
0: bak
1: evet.
0: Bu hatırlatma yapayım bir. İki,
1: evet, kurtuluş sendeyiz.
0: İki ya. Bir şey daha söyleyeyim. Bak şimdi geçen bu konuyu tartıştık çünkü. Bak o Dede Ağaç'taki üs bize 45 kilometre. Şimdi ben yeniden baktım. Burada Joe Biden döneminde çok ciddi yığınak yapıyor. O yığınak üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yapıyor. Bir. İkincisi, şimdi Ukrayna savaşı başlayınca ve dolayısıyla Donald Trump göreve gelince buradaki şeyleri alıyor. Tam da o tartışma, yani Dede Ağaç'a yapılan yığınak tam da S-400'lerin tartışıldığı bir dönemde oluyor. Bu tesadüf değil.
1: Kurtuluştayız.
2: Ya biz Yunanistan'la yaşadığımız, işte konuşuyoruz. Kaç haftadır bu meseleyi konuşuyoruz. Aslında bizim doğrudan gerilim yaşadığımız bir bölge varsa bu Orta Doğu ve bir muhatap varsa İsrail. İsrail'in bölgedeki saldırgan işgalci politikaları. Yani bölgedeki aslında bu coğrafyadaki sorun en önemli sorun orası. Şimdi biz bunu tartışıyoruz, birdenbire Miçotakis çıktı, işte 12 mile çıkarırız. Yani ne yapmaya çalışıyoruz?
1: Mevzu o değil yani.
2: Mevzu o değil yani. Şunu demek istiyorum. Yani bu Miçotakis zaten bu şeyin elinde, İsrail'in ya da bu Siyonist sermayenin elindeki bir yapı. Burada Türkiye'yi bölgesel bir güç olmaya doğru giden, daha doğrusu bölgesel bir güç ama bunu böyle ete kemiğe büründürmeye çalışan bir devlet yapısı var. Bunu acaba nasıl böyle engelleyebiliriz?
1: Yani o 51. Komando Tugayı'nı Söke yerine Suriye'ye yollamamız lazım bizim, değil
2: İlhan
1: mi?
2: İlhan Tahsin belki
0: işte niye oraya gönderdi? Ya bu bir mesaj ya. O yüzden yani devletler mesajları böyle verirler yani. Yoksa hani İsrail'e de şöyle mesaj verdi. Türk ordusu gitti Deir ez-Zor'da ve Meyadin bölgesinde seyir köprüler oluşturdu. Askeri köprüler oluşturdu. Biz buradayız, gel. Yine Lazkiye Limanı'na gitti, iki tane savaş gemisi demirledi. Bunların her birisi mesajdır. Uluslararası ilişkilerde bu tür mesajlar verilir. Ama anlayana.
1: Evet.
0: Umarım Tolga Yunanistan hocam anlamıştır.
1: Şimdi anladığımız
3: Cemil
1: kadar.
3: Cemil Bey, son olarak şunu da unutmayın. Bir şey söyleyeyim.
1: Tabii, evet.
3: Çok kısa. İsmet projesi denizin dibine gömüldü. O çok pahalı bir projeydi. Şimdi hemen akabinde Siyonist İsrail neyi çıkardı biliyor musunuz? Güney Kıbrıs İsrail'den çıkarılacak, Afrodit, Levitiyan'dan çıkarılacak olan gazı Mısır'a, Mısır'dan Yunanistan'a, Girit'e aktarmaya, oradan da Avrupa'ya. O yolu da deniyorlar son olarak.
0: Evet.
3: O da şu anda şeyde ve Mısır'ı da yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Bakın, baktığımız zaman orada da bir Siyonist aklın oyunu var.
1: Evet.
3: Bunu da göz ardı etmeyin.
1: Sayın Vekilim, siz bir şey diyordunuz.
4: Şimdi 3 mil, 6 mil, 12 mil, bunları günlerce tartışabiliriz. Ama gerçek olan bir şey var. Yunanistan birkaç durumda Türkiye ile düşmanlık aklına geliyor. Bir, seçimler yaklaşınca aklına geliyor. Bir de ülkenin içinde hükümetler çözümsüz kaldıklarında, bir şey yapamadıklarında Türkiye düşmanlığı akıllarına geliyor. Bu sefer İsrail de bu işi destekliyor.
1: Biraz İsrail önce seçimleri de
4: etkiliyor. Tabii. Biraz önce izledik. Beceremedikleri bir ortak deniz tatbikatı var. Bundan medet umuyorlarsa oradan bir şey çıkmaz. Bir Aşil Kalkanı 3 milyar dolar Yunanistan için bu

0: ne görevi vardır, ne hakkı vardır, ne hakkı vardır. Dolayısıyla bizim Orta Doğu'da edindiğimiz başarılardan dolayı İsrail'in burada bize bir diş göstermesi söz konusudur.
1: Evet.
0: Onun dışında bu ne 12 mil ne 6 mil bugünün konusu değil. Bu konu masada çözülecekse buyursunlar gelsinler çözelim. Savaşı ağzıma bile almıyorum. Çünkü bizim Yunanistan'la bu saatten sonra savaşta çözeceğimiz bir konu yok. Üç grup savaşı istemiyor. Birincisi Türk devleti. İkincisi Türk milleti, üçüncüsü Yunan milleti. Ben Yunanistan'a gidip geliyorum.
1: Evet,
0: orada
1: evet, hiçbir şey
0: savaş
1: yok.
0: İsteyen hiç, belki 20 sene önce, belki 50 sene önce
1: vardı.
0: Yunan halkı provoke olabiliyordu. Bugün seçimlerde Yunan hükümetlerinin Türk düşmanlığından medet umması da
1: artık karşılık bulmuyor.
0: Akılla mantıkla izah edilecek bir şey değildir. Çok eski paradigmada kalmışlar. Evet. İsrail'le anlaşmak için işte Mısır'ı da almışlar. Bu işlere girmesinin hiçbir anlamı yok. Yunanistan aklını başına almalıdır. Kendisinin artık bir aparat olmaktan çıkması lazım.
1: Evet.
0: İsrail'in aparatı olmak ona yakışmaz. Akdeniz'deki kaynaklar, doğalgaz, petrol, Türk devletin bunları hiç evet. kimseye vermek diye de, paylaşmak diye de bir niyeti olamaz. Devletlerin nasıl konuştukları tarih boyunca bellidir. Bugün de onunla konuşuruz, devletler güçleriyle konuşur. Bizim hiç kimsenin bir karış toprağında evet. gözümüzün olmadığını tarih boyu söylüyoruz. Yurtta sulh, cihanda sulh demek savaşamayız demek değildir.
1: Evet.
0: Sadece sizin toprağınızda gözümüz yok ama haklarımızdan vazgeçme diye tarihsel olarak da bir lüksümüz yok.
1: Evet.
0: Türk devleti hiçbir zaman haklarından vazgeçmez, vazgeçmeyecektir. Yunan mevkidaşlarımızdan da ricamız gaza sakin gelmesinler, olsun. Sakin olsunlar. Türk devleti onların dostudur. Çok iyi ilişkilerimiz var. Bunları da bu şekilde evet. devam edeceğiz. Boşuna gaza evet. gelmesin.
1: Tolga Hoca, şimdi benim anladığım mevcut durumda Yunanistan'da aslında bir sorun yok aramızda, değil mi? Yani böyle devam edersek yani, işler yürüyor. Bunu bozmamak mı lazım?
2: Atina ve Ankara arasında çözülecek ve çözülmeyecek konular belli. İki taraf da aslında ilişkileri nasıl yürüteceğini biliyor. Ama Yunanistan işte Sayın Vekilimizin söylediği böyle belli dönemlerde bunu bir şekilde bozuyor. Üçüncü ülkeler veya kendi iç dinamikleri. Ama şu rakamları vereceğim. 2025 yılında savunma sanayi harcaması Türkiye'nin 50 milyar dolardan fazla, Yunanistan'ın 8,5 milyar dolar. Yani bu mesafeyi yakalaması mümkün değil. Eğer hedefi buysa.
3: Şimdi Türkiye 200 kart, %200 arttırdı savunma.
1: İşte 60'a yani, çıktı Türkiye. Onlardaki,
2: 2025 evet. sonunu söylüyorum. Ki her şey rakam değildir. Bir de savaşma kapasitesi vesaire vardır.
1: Tabii.
2: Oraları
1: hiç... Suudi Arabistan 100 harcıyor da ne oluyor mesela?
2: Yani, bir de işin evet. o kısmı var. Ama sırf rakamlara baktığımızda bile arada bir fark var. Üstüne bir de Yunanistan'da, evet Sayın Vekilim söyledi, toplumda böyle bir şey yok Yunanistan'da. Ama Avrupa'da yükselen bir sağ var. Yani evet. bunu bir şekilde Yunanistan'da kendi yelkenini doldurmak gibi adım atmaya niyeti olabilir. Ama geçen hafta söylediğimi söyleyeceğim. Avrupa ile ilişkiler bozuldukça da bir şekilde kendini de ayakta tutması lazım Yunan siyasetinin. Orada da Türkiye karşıtlığı iyi bir alternatif, iyi bir politika Türkiye. Onlar için. Çünkü yani varlık nedeni işte sizinle konuştuğumuz gibi. O yüzden de bu zamanı da İsrail iyi yakalıyor.
1: Ama sonuçta fiili durumda yani şu anda 6 mil değil mi?
2: Evet.
1: Şeydi. Şu anda her şey çalışıyor yani bunu bozmasak onlar 12 mile çıkartacağız demese falan ya sorun olmayacak zaten değil mi?
2: Şu anda bölgede hiçbir sorun yok zaten. Yani şu anda hani Türkiye ne istiyor kısmında Türkiye anlaşmalara uyulmasını istiyor.
1: Başka sussun istiyor Yunanistan. Adalara şey... silah koymasın istiyor. Anlaşmalar yürüsün istiyor. Bu
2: başka
1: kadar.
2: Başka hiçbir şey istemiyor. Zaten o anlaşmalar, o şartlar yerine geldiği takdirde Türkiye'nin bölgede hiçbir problemi yok. Üstelik bölgenin kalkınması için elinden geleni de yaptı hatırlarsanız
1: evet.
2: daha önceki dönemde. Yani evet. o adalara vesaire yani oraların hareketlenmesi için de elinden geleni yaptı Yunanistan'ın kriz zamanı, ekonomik kriz zamanı.
1: Evet.
2: O yüzden burada tek şey silahla Yunanistan'ın silaha yapacağı yatırımı Yunan toplumuna yapması evet. gerekiyor.
4: Sorun yok değil, sorun var. Yani sadece adalar meselesi sorunu böyle bir şey yok. Bakın adalar evet 12 mil sorunu var. Ha, bunu çıkaramazlar.
1: Yok ben, 12 mil şu anda şöyle, 12 mil deme sorunu var.
4: Ha, deme yani sorunu var. 6 mil şimdi, var şu anda. O da bir sorun sonuçta. Yani onun açıklaması da bir sorun. Hayır, sorun ki Türkiye

0: durumda ya, şeyler anlaşmalarda haritalarda sorun yok. Bir sorun yok.
1: Şimdi bunları sorun var, değiştirme yok değil, var şöyle var.
0: Ne var?
1: Anlatayım şöyle var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs açıklarında arama tarama faaliyeti yaptığında, yani doğalgaz arama tarama faaliyetleri yaptığında diyorlar ki hayır, burası bizim münhasır ekonomik bölgemiz diyorlar. Sorun var. Bir, iki.
2: İşte Kıbrıs'ı, diyorlar da engel olabiliyorlar
1: şimdi,
2: mı?
1: Somut örnek vereyim. İki, şimdi Medusa tatbikatı yapıldı değil mi? İçerisinde Fransa var mıydı? Vardı. İspanya var mıydı? Var mıydı? NATO üyesi miydi?
2: İspanya yoktu.
1: İspanya, Fransa'yla
2: İtalya.
1: İtalya, düzeltiyorum, tamam doğru. Fransa, İtalya vardı. İkisi de NATO üyesi ülke mi? Ülke. Bunları niye Doğu Akdeniz'de yapıyor? Bakın burada tatbikatın konusuna baktığınızda bile burada arama kurtarma faaliyeti konusu bir. Evet. İki, İHA SİHA'lara karşı alınacak önlemler. Şimdi sorun yok diyoruz ya, aşırı kalkanı en büyük sorun. Yani adalara ne yapıyor? Adalara ne yerleştiriyor? Savunma sistemleri yerleştiriyor. Niye yerleştiriyor? Türkiye yarın İHA SİHA ile saldırı yapmasın, olası bir saldırı vesaire. Sorun değil mi? En büyük sorun. 3 milyar doları evet, ödemeye çalışıyor. Böyle bir anlaşma yaptı. Nasıl sorun değil? Asıl sorun bu. Yani adalar hani münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, bu ayrı bir sorun. Bir de bu sorunu getiriyorlar, adaları silahlandırarak yarın Türkiye buraya bir harekat yapma olasılığı olabilir. Efendim zaten güçleniyor, savunma harcamalarını artırıyor. Yarın bize bir hamle yapar diye İsrail'le işbirliği yapıyor. Fransa, NATO üyesi ülke, Yunanistan'la ne anlaşması yaptı? 5 yıl uzattı. Neyi uzattı? Bir ülkeye yapılan evet, saldırı bir başka ülkeye yapılır kabul edip işin içerisine girecek. İki tane NATO üyesi ülke Adalar Denizi'nde kime karşı?
0: Tamam, söylemlerde şey çok ciddi söylem sorun şu var. Fakat
1: ha, başka bir şey daha var. Şimdi sorun şu, bir sorun da şu.
0: Sağlığında falan bir sorun yok.
1: Bir sorun da şu. Yarın ne başlayacak biliyor musunuz? Evet. Bakın elektrik meselesi başlayacak. Yani bu kıta sahanlığı sadece adalar meselesi değil. Yunanistan Kıbrıs'la Yunanistan'ı elektrik olarak birbirine bağlamak istiyor. Yani elektrik şebekelerini birbirine bağlamak istiyor. İlhan Bey bilir. Daha detaylısını anlasın.
0: Tamam, konuyu kapatıyoruz.
1: İki,
0: ama
1: kapatıyor. İki, evet, oradan Güney Kıbrıs'tan İsrail üzerine de bir hat çekilmek isteniyor. Çünkü İsrail elektrik evet, şebekesini Avrupa şebekesine bağlamak istiyor. Yani bütün bunlar nereden geçecek? Türkiye diyor ki ben münhasır ekonomik bölgemden geçirmem bunları. Bu da bir büyük sorun. Yarın en büyük sorun o. Türkiye iki tane savaş gemisi gönderdi bu elektrik kablosunu evet, çektirmemek için. Bunların her birisi sorun. O yüzden sadece adalar değil, Yunanistan'ı kışkırtan bir akıl var. Başta İsrail
0: yani
1: olmak üzere.
0: Yani sorun yok derken biz mevcut sahada anlaşmalarda yok, sorun yok. Evet. Söylemlerde, ama işte adam sorun hale getiriyor. Sorun var. Ama anlaşmada şu anda 6 mil olduğu zaman yapamıyor işte.
1: Ya böyle bir şöyle bir yani şey de yok ama Kemal Bey. Yani tamam Lozan'da ya, efendim Paris anlaşmasında her şey çizilmiş. Türkiye hiçbir itiraz etmiyor gibi bir anlam çıkmasın burada. Yani Türkiye itiraz ediyor. Aslında Türkiye bununla diyor ki bu adaların tamam verildi, anlaşmalar yapıldı fakat sen bunlara evet, bu anlaşmalara aykırı hareket ediyorsun
0: tamam,
1: diyor.
0: Tamam zaten sıkıntı bunu söylüyoruz.
1: En büyük sorun
0: tamam,
1: zaten.
0: Şimdi İlhan Tahsin'e gidiyoruz son. Evet İlhan Tahsin. Evet. Bu konuyla ilgili bir çok kısa bu konuyu kapatıyoruz. Bir yorumlarsan.
3: Ben şunu söyleyeyim, Türkiye ile Yunanistan arasında sorun vardır ancak Sayın Vekilimin de söylediği gibi işte üst akıl, devlet aklı ve şu anda AK Parti hükümetleri bugüne kadar Yunanistan'a Sayın Cumhurbaşkanımız da hem onun bakanlarıyla defalarca Yunanistan'da masaya oturdular, oturuyorlar ve Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir şeyi vardı, bir isteği vardı, bir proje sundu. Dedi ki win-win, kazan kazanın temelinde iki komşu olarak biz Ege'de, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabiliriz. Bence Yunanistan 12 mil mi, 6 mil mi, 8 mil mi derken iç kamuoyuna yönelik de yapmış olduğu bu hareketleri bir tarafa bırakıp Türkiye ile eninde sonunda masaya oturup bu kazan kazan konusunu bence daha iyi bir zeminde konuşması lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisi çok önemli ve kayda değer bir önemlidir. Ve iki ülke halkları için de çok geçerlidir diye düşünüyorum.
0: Öyle bir ümit var mı? Öyle bir siyasi irade doğma ümiti var mı Yunanistan'da?
3: Öyle bir ümit var mı? Şunu söyleyeyim. Şu anda Yunanistan ekonomisi zaten bunu gerektiriyor. Bakın şu anda Sayın
0: Ama Yunanistan ekonomisinin kötülüğü bu zafiyeti daha güçlendirmez mi? Ekonomisi kötüyse öbürlerinin tetikçiliğini yapacak yani değil mi?
3: Hayır bir yerde ama tetikçilik yapmak ülkenin ekonomisini düzeltmek de değil yani buna da bakmak
0: lazım. Para karşılığı yapıyor
3: İsrail
0: tetikçiliği.
3: Para karşılığı tabii yani şu anda baktığımız zaman bu. Ama burada Yunanistan'ın ve İsrail'in korkusu şu. Türkiye benim kapıma çok yakın bir yerlere dayandı. Terörü bitirdi. Terörsüz Türkiye'de ilerliyor. Dolayısıyla yeni bir Suriye devleti kurdu. Kuruyor. terörden temizledi. Benim yanı başıma kadar geldi. İsrail'in rahatsızlığı bu. Oradaki bütün projeyi, bütün planı Türkiye orada alt edemediği gibi kimin sorunu var? Güney Kıbrıs'ta sorunu var Türkiye'nin. Yunanistan'da sorunu var. Ben bu projeyi, bu planları buradan Ege'ye aktarayım. En azından Türkiye'ye, Yunanistan'a yapmış olduğum bu iki fırkateynle, hücum botlu, gambotlarla şeylerle Türkiye'ye bir mesaj vereyim. Yani İsrail'in amacı şu anda şu aslında Netanyahu utanmasa, o katil Netanyahu utanmasa, Türkiye ile zaten masaya oturacak çünkü ona da ihtiyacı var da şu anda utanıyor yani yapmış olduklarından ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da elini bükemediğinden dolayı o masaya gelmiyor yani baktığımız zaman.
0: Evet. İlhan Tahsin'e çok teşekkür ediyoruz. Bize Yunanistan'dan bildirdi. Şimdi yavaş yavaş Körfez'e doğru, hatta Kızıldeniz'e doğru gidiyoruz. Husi-Suudi gerilimi var sevgili seyirciler. Şimdi onunla ilgili haberi izleyelim. Murat Hoca'nın da o konuyla ilgili çok ciddi iddiaları var.
4: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Riyad'daki kritik noktalarla Yanbu'daki Aramco tesisleri hedef alındı. Balistik füze ve İHA'larla yapılan saldırılarda Riyad'a yönelik bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı. Başkentte Kral Halit Havalimanı yakınlarında ise patlama sesleri duyuldu. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava operasyonlarına karşılık olduğunu savundu. Seri, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısı ile ilgilerinin olmadığını da öne sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'daki sivil noktaları hedef almadıklarını iddia etti. Riyad'ın güvenlik alarmı yalnızca başkentle sınırlı kalmadı. Suudi makamları ülkenin farklı bölgelerinde de İHA ve füze tehditlerinin önlendiğini açıkladı. Saldırıların enerji tesislerine kadar uzanması gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yemen'de ise Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Mağribin güneyindeki El Feliha bölgesinde Husilerin sızma girişiminin engellendiği açıklandı. Yemen ordusu çatışmalarda 12 Husi mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Orduya ait savaş uçaklarının da Husilere ait toplanma alanlarını ve askeri araçları hedef aldığı bildirildi. Cephedeki tırmanış, Suudi Arabistan'a uzanan saldırılarla birlikte Washington'ın da yakın takibinde. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilerle doğrudan görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
5: Bölgede Suudiler ve diğerlerinin etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu. Ayrıca Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürütüyoruz. Bir de durumu kontrol altında tuttuğumuzu düşünüyoruz.
4: Washington'ın Husilerle teması krizin sadece Yemen cephesinde kalmadığını gösteren gelişmelerden biri. Çünkü gerilimin bir diğer kritik adresi Bab-ül-Mendeb Boğazı. Husilerin batı sahili ve Bab-ül-Mendeb çevresindeki ilerleyişi Kızıldeniz'deki deniz trafiğini de yakından ilgilendiriyor. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab-ül-Mendeb Boğazı, küresel ticaret ve enerji taşımacılığının kritik geçiş noktalarından biri. Bölgedeki çatışmanın bu hatta yaklaşması deniz ticareti ve enerji güvenliğine ilişkin riskleri de gündemde tutuyor. Son gelişmelerle Yemen'deki çatışma cephe hatlarını aşarken, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve Kızıldeniz'deki deniz trafiği krizin en kritik başlıkları haline geliyor.
0: Evet sevgili seyirciler, bu şimdi Husiler mevzunu bir haritanın üstünde şey yapalım. Murat Hoca, Tolga Hoca hep beraber. Şimdi sevgili seyirciler, savaşın ilk başladığında burada benim şahsi yorumum, savaşı kimin kazandığının çok önemi olmadığıydı. Asıl hedefin tedarik zincirlerinin çökertilip petrolün fiyatının alınamayacak hale gelmesiydi. Hızla oraya geliyoruz. Şimdi Tolga Hoca'dan başlayalım. Konuşmuştuk bunu değil mi evet. Burada? Öyle gidiyor mu iş?
2: Yani ben burayı artık yavaş yavaş bu İran'ın ilk başta hani bölgede küçük baktığımızda İran'ın bir şekilde nasıl diyelim, İran'ın Hürmüz'ü kapatmasına bir can suyu olacak noktayı kapatmak gibi.

0: görüyorum. Yani bir şekilde hani biz konuştuk ya, şeyden sonra, seçimden sonra bu savaşın bitme olasılığı var. Öyle ya da böyle. Yani bu, onun için bir hazırlık olma ihtimali var bölgede. Ama küresel anlamda baktığımızda şimdi Husiler mesela burayı sadece Suudi gemilerine kapattıklarını söylüyorlar. Doğal olarak bahsettiğiniz bir küresel ekonomiye doğrudan bir zararı olur mu bugünkü olur, şartlarda? 100,
1: petrolün fiyatı işte 100 liranın üstüne çıktı. Ya 100 işte, doların üstüne de çıktı.
0: Ya bu petrol rakamlarıyla ilgili de belki yani haricen konuşmak lazım. Çünkü bu rakamların gerçekte bu olup olmayacağıyla ilgili de bir tartışma var. Yani bugünkü şartlar rakamların böyle olmasını gerektiriyor.
1: Depoyu doldurdum mu 100 lira veriyoruz işte, mazota.
0: Evet, kişisel olarak bizi zorluyor ya. Amerikalıyı da zorluyor. Ama küresel piyasalarda rakamlar böyle mi olması lazım? Daha yüksek olması gerekiyor. Bir yerde mi tutuyorlar? Şimdi böyle bir tartışma da
1: daha
0: var.
1: Daha yüksek olması gerekiyor. Bir yerde tutuyorlar. Amerika rezervlerini harcıyor falan. İşte bir yerde yüzden tutmaya çalışıyorlar. Gitgide de tutamayacaklar. Daha da patlayacak. Sonunda benim tahminim 170 dolarları bulur. 170'in üstüne çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü o seviyelere geldiği zaman başka petroller devreye giriyor. Kanada'daki daha yüksek maliyetli
2: birileri
1: petroller.
2: Her zaman cebini dolduruyor.
1: Birileri her zaman cebini dolduruyor.
2: İşin tuhaf yanı, Husiler Suudi Arabistan'daki petrol, önemli petrol tesislerini vuruyor. Yine aynı şekilde aynı günlerde Ukrayna'da Rusya'nın petrol tesislerine en büyük saldırılarını yapıyor. Şimdi bunlar tesadüf olamaz. Ve üstelik geçtiğimiz hafta Donald Trump Ukrayna'ya dedi ki, uyardı, dedi ki Rusya'nın petrol tesislerini vurmayın. Çünkü bütün dünya etkileniyor. Çünkü bütün dünyada petrol fiyatları yükseliyor. Ama Donald Trump'ın uyarısından sonra hem Husiler saldırılarını artırdı hem de Ukrayna saldırılarını artırdı. Burada bir bitkinliği var. Hatırlarsanız bu savaşın başından beri dedik ki bu Orta Doğu'da devam eden İsrail-ABD-İran savaşı aslında bir yerde de bir ekonomik savaş. Yani birileri burada cebini dolduruyor. Çok ciddi anlamda
1: kar elde ediyor. Cebini doldurmanın ötesinde birileri vurgun sıfırlanıyor, yapıyor, ölüyor. Yani şimdi, insanları yok etmeye çalışıyorlar. Yani işte cep petrol, doldurmaya geçmiş. Bunların
2: petrol
1: elinde,
2: fonlarının çıkması,
1: bunların
2: yükselmesi.
1: Elinde dolar matbaası var. Evet. Yani ceplerini doldurmayı geçmiş bunların
2: diğer
1: hedefi.
2: Diğer taraftan altın fiyatlarıyla oynuyorlar. Yani burada bir mekanizma var, ekonomik mekanizma var. Savaşta da her zaman cebini dolduran birileri var. Şimdi Suudiler ve Husilere gelecek olursak, bu savaş, bu çatışma yeni değil. Suudilerle Husiler, tabi İran, Suudi Arabistan nüfuz çatışması Yemen'de devam ediyor. 2015 yılında iç savaşa dönüştü ve ciddi kayıplar oldu. Yani orada 150 bin kişinin ölümünden evet, bahsediyoruz. Şimdi bugün her ne hikmetse, bakın Husiler daha önce de saldırdı Suudi Arabistan'a bu arada, ama bugünkü saldırıların önemli bir özelliği var. O da şu, doğrudan Suudi Arabistan'a hedef alıyor. Yani Kral Ali Tamalı'nı alıyor.
1: Tolga Hoca, buradan geçen petrol şeyde Basra Körfezi'nde %20. Bu Kızıldeniz'de buradan geçen ne kadar? O da %10-15 falandı galiba, değil mi?
0: Buradaki rakam hatırlamıyorum. Şeyde petrol değil, genel ticaretin %70'i gibi bir rakam var. Hani Doğu Batı aksında giden gemilerin, ama petrol
1: petrolde
0: rakamını
1: hatırlamıyorum.
3: Evet. Şimdi peki biz yani bir savunma anlaşması yaptık. Arabistan'a saldırıyor Yemen.
1: Dışişleri Bakanı da zaten onunla ilgili açıklama şimdi, yaptı değil mi?
2: Burada dikkat çeken şey,
3: yani iş o noktaya gider mi?
2: Şu şöyle, burada zaten 7 Ağustos imza tarihi 7 Ağustos. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmadan sonra düzenli ve sistemli olarak Husiler Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Evet. Ve üstelik İşte Donald Trump daha yeni açıklama yaptı. Bugün de yaptı. Dedi ki biz Husilerle anlaştık. Bize saldırmayacak. Peki Husilerin önünü kim açıyor? Daha önce Babül Mendeb'e yaklaştığı zaman İsrail, ABD, İngiltere derhal harekete geçerken bugün hem Babül Mendeb'e yani hakim olma niteliğinde hem de Suudi Arabistan'ı ciddi anlamda vuruyor.
1: Bunu mu anlıyoruz?
2: Şimdi burada
1: bunu mu anlayacağız?
2: Şimdi burada hepsini diyemeyiz. Yani bütün Husiler İsrail'in kontrolünde asla diyemeyiz. Ama şu var. Şimdi hani bu devlet dışı aktörler dediğimiz bu gruplar, bu sistem ya da terör örgütü ya da başka bir şey. Yani devlet dışı aktör dediğinizde birçok şeye gider. Devletin dışındaki aktörler. Şimdi bunların içerisinde istihbarat örgütlerinin sızması çok kolay. İşte İran'daki mesela devrim muhafızları tek hareket ettiğini söyleyebilir misiniz? İçlerinde evet, daha radikal olanlar var, işte liberal olanlar var vesaire. Bunlarla irtibata geçen istihbarat evet, örgütleri olabiliyor. Dolayısıyla sahte bayrak operasyonları yaptırabiliyor.
1: Evet, Husiler kime hizmet ediyor?
0: Yani sonuçta hala İran güdümünde olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani açıkçası İsrail'e hizmet etmese bile İran'ın da bölgedeki bu tür ittifaklardan rahatsız olduğunun altını çizmem
1: gerekiyor. Yani şimdi İsrail dediğimiz zaman ben küresel sermayeyi de anlıyorum. Küresel sermayenin işine İran'ın yaptığı da, Husilerin yaptığı da

0: yarıyor. Amerika'nın koyduğu ambargolar da yarıyor. Çünkü küresel sermaye tedarik zincirlerini çökertmek istiyor. Bu kadar ne?
1: Yani baktığımız yerden şunu söyleyebiliriz. Yani her şeyi bir noktadan yönetmektense bazı şeyler işine gelen, tırnak içinde söyleyeyim, işine gelen bazı şeylere yol açmak.
0: Yönetmesine lüzum yok. Yani. Krizi çıkarttı zaman Cemil zaten. Bey, istediği olmuş
2: ama
0: oluyor.
2: Ama sadece o açıdan da bakmamak lazım. Şunu demek istiyorum. Bakın burada Husiler özel olarak bazı sanki önü açılmış bir görev verilmişçesine Suudi Arabistan'a ciddi saldırılar yapıyor ve bunun hedefi Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Hiç
0: Türkiye'dir yani bunu.
2: Kesinlikle. Şimdi geçtiğimiz hafta Almanya'da yapılan gizli
3: yani
2: bir toplantıdan bahsedeyim.
3: Şöyle bir araya
2: bahsedeyim.
3: Gireyim. Ha? Suudi Arabistan'ı şöyle bir ikilemle karşı karşıya bırakıyorlar. Bu İsrail kendi yanına çekmeye çalışıyor Suudi Arabistan'ı. Bu İbrahim'i anlaşmaları dediğimiz.
2: Ya bunu imzalarsın çerçeve. Diyorlar.
0: Yani
2: ya
0: sen, ben seni koruyayım diyor. Gel diyor.
3: Tabii yani güvenliğin yok diyor. Bak, diyor. Güvenliğin mesaj yok bu. Diyor.
2: Şimdi dolayısıyla
1: ama
2: burada
1: İbrahim anlaşmaları bir güvenlik paktı değildir onu söyleyelim.
2: Ama
1: yani
2: şudur. Güvenlik paktı değil.
3: İsrail'in yanında bir yerde güvenlik paktı şöyle. Güvenli,
2: İbrahim anlaşmaları normalde İsrail'in hani Ring of Fire dediği ateş çemberinden kurtulabilmek için aslında bir ittifakın hukuki altyapısı. O da şu. Mesela o anlaşmayı imzaladığınızda İsrail'e şu teminatı veriyorsunuz. Bir, istihbarat paylaşımı. İki, teknolojik ortaklık. Üç, tarım ortaklığı. Yani siz güvenlik aslında yani. Ha, güvenlik de dahil. Güvenlik de dahil. Bakın iyi ince. Ben İbrahim anlaşmalarını çok iyi inceleyen birisiyim. Onu söyleyeyim. Ve bugün Fas'ta bu Fas yönetiminin İsrail'le yaptığı bu anlaşmayı, İbrahim anlaşmalarını protesto etmek için ciddi anlamda protestolar yapıldı. Sokaklara çıktı insanlar. Şimdi hiç eveleyip gevelemeden Almanya'daki o gizli toplantıya kimler katıldı? Körfez ülkelerini tamamen İsrail'le aynı masaya oturtturdular ve buradaki oyun şu. Husiler üzerinden Orta Doğu'da bir mezhep savaşı çıkarılmak isteniyor. Evet. Şimdi tamam Tolga Hoca da söyledi İran. Bugün İran her ne kadar ya Husiler kendi kararlarını verir, kendi egemenliklerine falan dese de burada bir nüfuz mücadelesi
0: ya İran'ın kendine bakmak burada lazım. Türkiye, İran Amerika ile simbiyonik ilişki yaşıyor.
2: Burada
0: İran Amerika CIA zaten bütün işte İran'daki
2: mesele
0: parayı
2: o. Şey yaptı. Bugün Husiler İsrail'e ABD'ye niye saldırmıyor? Bu sorunun cevabını vermek durumundalar. Neden kesti saldırılar? İki, burada Mekke anlaşmasını itibarsızlaştırma söz konusu.
0: İşit mesela hiç İsrail'e niye saldırmıyor?
2: Niye saldırmıyor? Şimdi dolayısıyla burada bir Suudi Arabistan'a diyorlar ki ya İbrahim anlaşmalarını imzala, güvenli bir hale gel, ülken güvenli hale gelsin, Husilerin saldırıları dursun. Evet. Ya da diyorlar efendim bak bırakırız Husileri işte böyle
0: Tolga
2: aciz
0: Hoca,
2: duruma gelirsin.
0: Suudi Arabistan kabul edecek mi İsrail'in teklifini, ne yapacak, ne yapması lazım?
1: Yani Suudi Arabistan bir kere çok net bir çizgi çizdi. Evet bu Gazze saldırılarından önce belki yavaş yavaş yaklaşıyordu, bir ılımlı ortam vardı İsrail'e karşı. Ama yani bu saldırılar bitmeden böyle bir anlaşma imzalamam dedi. Şimdi anlaşmayı Amerika çok istiyor, bölge ülkeleri bu İbrahim anlaşmalarını imzalasın. Çünkü Amerika'nın aslında hem İsrail'i dizginlemek için bölgede hem de bölge ülkeleriyle ticaret yapması için çok önemli bir temel metin aslında. Ama bunu İsrail'e kabul ettiremedi önce, şimdi de bölgeye kabul ettiremiyor. Şimdi
0: ellerinde patladı
1: bu,
0: yani.
1: Yani çalışmaz zaten, imzalayan bir iki ülke var, onlarla da çalışmıyor zaten bu şu anki ortam nedeniyle.
2: Birleşik Arap Emirlikleri ile gayet iyi çalışıyor.
0: Tamam, evet.
1: Tamam Murat Hocam devam edin.
3: Ya ben başka bir seçenekten bahsedeyim.
0: Bir dakika Tolga Hoca'yı bitiriyoruz, evet.
1: Doğal olarak şimdi bu çalışmadığı için yeni bir yani Suudi Arabistan'da böyle bir şey şu anki şartlarda imzalayacağını düşünmüyorum. Üstelik burada evet zaten bir güvenlik yani metin bir güvenlik metni değil, ortak savunma metni değil.
0: Ne metni?
1: Ama ticaret metni aslına bakarsanız. Hı. Yani ılımlı hale gelme, ilişkileri ılımlı hale getirme ve ortak ticaret yapma üzerine kurulu. Ama bunu sağlamak için de bir şekilde hani o gerginliği azaltma
0: ortamını. Bir mekanizmalar öngörüyor mu bu anlaşma? Bir kurul, bir kurum, bir güç, bir şey var
1: yok,
0: mı bu?
1: Yok, onlar yok. Ama zaten peyderpey mesela Suudi Arabistan'ın ilk adımı şeydi, daha anlaşmayı imzalamadan hava sahasını İsrail uçaklarının açması. Mesela bu ılımlı hale getirmek için adımlar var.
0: Açtı
1: içeride.
0: Mı?
1: Açtı. Şu anda açık.
0: Şu an açık, öyle mi?
1: İsrail hava İsrail uçakları Suudi hava sahasını kullanıyor.
0: O zaman çalışıyor anlaşma yani şu.
1: Hayır. Anlaşma imzalamadı. Anlaşma
0: o
1: imzalarsam
0: kısmı.
1: Diye o ılımlı olduğu zaman da açmıştı ama sonra Gazze saldırısı başladığı
0: kapattı
1: için
0: kapattı mı sonra?
1: Yok kapatmadı, öyle duruyor,
0: öyle duruyor.
1: Şu anda.
0: Evet, kurtuluş.
3: Yani bu sadece İsrail, Suudi Arabistan, yani Suudi Arabistan'ın sadece İbrahim'i anlaşmalara tekrardan geri dönme seçeneği yok. Yani bu Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor. Bu güvenlik mimarisi

0: varisi buradaki bölge ülkeleri kendi güvenliklerini ya da bu coğrafyada istikrarı sağlamak
1: tehlike
0: için
1: kim?
0: Harekete
1: güvenlik
0: de geçmesi
1: derken,
0: gerekiyor.
1: Tehlike kim kurtulur?
0: Somut olarak mesela
1: evet,
0: Husiler
1: olarak,
0: küresel deniz ticaretini zora sokan, Suudi Arabistan'a hedef alan
1: Husiler,
0: bir müdahale Husiler. Yani yarın bakın Mekke'ye yönelik insansız hava aracı saldırısı, bakın şunu söyleyeyim, derhal çok meşru anlamda bir müdahaleyi getirebilirdi peşinden. Belki de adım adım bu hazırlanıyor ve bunu bir bölgesel bir güvenlik işbirliği bu müdahaleyi gerçekleştirebilir. Yani eğer bölge şunu diyecek, yani bu coğrafyada herkesin güvenliğini ya Amerika sağlar ya İsrail sağlardan çıkalım artık, yani bu noktadayız.
1: Türkiye biz girecek mi yani, o topa mesela, Husiler topuna Hakan
0: bu ilerlerse girer. Bu süreç ilerlerse, bakın Husilerin yaptığı açıklama çok önemli. Hepsini reddettiler. Biz hiçbir yere saldırmadık. Biz hiçbir şeyi
1: i̇nkar
0: yapmadık.
1: İnkar ettiler.
0: Tabii inkar ettiler. Bu devam ederse müdahale, bu ortak, bu devletlerin oluşturduğu savunma
1: bizim
0: anlaşması.
1: Bizim bu Kızıl Deniz'de bir çıkarımız var mı?
0: Güvenliği sağlamak
1: aşağıda,
0: için.
1: Oradan.
0: Güvenliği sağlamak
2: var,
0: için bir takım müdahalelerde
2: olursa
0: bulunabilir. Orada sorun şu. Orada başka türlü müdahale de gerçekleşir. Yani Husileri yeniden diğer tarafın, daha doğrusu Yemen'de, Yemen'in tek bir parça olabileceği, Libya'da olduğu gibi, başka ihtilaflı bölgelerde olduğu gibi, onların desteklenerek Husilerin kaybetmesi de sağlanabilir yani.
3: Bu konuda Guardian dün bir haber yaptı. Burada Türkiye'den ziyade Pakistan'ın gelme ihtimali üzerinde duruyor mesela Guardian. Yani bir ittifaktan bahsediyorsak, 3 ülke imzaladıysa, biri dahil olup diğeri niye dahil olması eğer böyle bir şey varsa. O yüzden burada ben tabii bu biraz oryantalist bir yorum da vardı orada haberin detayında. Ama sonuçta bu gerilim savunma anlaşmasının, yani bir terör eylemi üzerinden mi değerlendirilecek yoksa saldırı altında mı değerlendirilecek? Sayın Bakan'ın söylediği zaten değerlendiriyoruz. Yani bunu hangi çerçevede okunması gerekiyor
1: yani
3: burada?
1: Yani Türkiye önce oraya aletiyle, ekipmanıyla, dronlarıyla giderse bu işi çözer değil mi? Ha, ama gider mi gitmez
2: zaten
1: mi?
2: Zaten Dışişleri Bakanı onu ifade etti. Bir kere Pakistan'ın zaten Suudi Arabistan'da 8000 askeri var. Bir uçak filosu var. Burada fiil olarak var şu anda şeyde. Daha önce çünkü anlaşma yaptı Suudi Arabistan'la. Türkiye müdahale eder mi? Türkiye şu anda müdahale edebilmesi için, tam askeri kapasiteyle müdahale edebilmesi için o anlaşmanın, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mecliste onaylanması lazım bir. İkincisi, şu anda ilginç bir şekilde Suudi Arabistan hem Pakistan'dan yardım istemedi hem Türkiye'den istemedi. Evet. Şimdi iki. Dolayısıyla
1: İstemedi mi yardım?
3: İstemedi şu an.
2: İki, üç. Mesela
1: kimden istedi?
3: Şu anda kimseden yardım istemedi.
2: Şimdi kimden yardım istiyor biliyor musunuz? İsrail diyor ki biz yardım edelim. Bakın İsrail basını taradığınızda diyor ki
3: ama
2: Suudi Arabistan
3: istemedi
2: diyor. Şu anda diyor ki, İsrail basından bahsediyorum, diyor ki Suudi Arabistan'a yardım edelim. Çünkü diyor şu anda Suudi Arabistan tam da yardıma ihtiyacı var. Mekke anlaşması işlemiyor. İşlevsiz kaldı. Bu propagandayı yapıyorlar. İşte o yüzden diyorum ki Husilerin bu saldırısının perde arkasında şu var. Bir, bakın Mekke anlaşması yapıldı ama işlemiyor. Bunu iyi anlatmak lazım. İki, bakın işte Suudi Arabistan saldırı altında, ona İsrail'den başka kimse yardım etmiyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bu propagandayı yayarak Suudi Arabistan'ı İbrahim anlaşmalarına zorluyorlar. Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarını imzalaması ya da böyle bir teşebbüste bulunması İsrail için çok çok önemli. Neden? Orada bütün kutsal mekanlar orada. Yani öncü olarak bakıyorlar Suudi Arabistan'a. Bu imzalarsa bölgenin bütün ülkeleri imzalar. İbrahim anlaşmalarını asla yabana atmayın. Yani çok açık net şekilde İsrail basında şunu da diyorlar. İbrahim anlaşmaları Büyük İsrail Projesi'nin hukuki altyapısıdır. Önce barış, evet tam bir kapasite savunma anlaşması değil, doğru. Ama istihbarat paylaşımını net ortaya evet koyuyor. Bunu yapabilirsin. İki, tarımda, teknolojide. Teknoloji girdiği zaman yapay zeka. Yapay zekayı işin içerisinde soktuğunuz zaman zaten her yere sızıyor. Yani
1: bu İbrahim anlaşmalarının antisi bizim Mekke anlaşması galiba.
0: İbrahim anlaşmaları can çekişen İsrail'in, Netanyahu'nun
2: bölgede diğer
0: şu an can çekişen son hamle, acaba tekrar toparlayabilir miyiz?
1: Canlandırabilir miyim?
0: Canlandırabilir miyiz yaklaşımı? Zaten fiili olarak çöktü bir defa Gazze soykırımıyla beraber.
3: Amerika'nın niyeti oydu. İsrail onu bile kabul etmedi, yetmez dedi. Yani İbrahim anlaşmaları yeter değil dedi. Amerika hani bununla idare et diye şey yaptı.
0: Yani durumu şöyle ifade etmeye çalışıyorlar. Amerika'da işte bak bu bölge ülkeleri de sana risk değildir gibisinden sunmaya çalışıyor. Ama bölgenin dinamiği değişti artık. Yani o geriye, bölgeyi geriye döndüremezsiniz. Yani bu Gazze soykırımından sonra
1: diş macunu çıktı tüpten.
0: Çıktı. Ya yani bunu geri çekip İbrahim anlaşmalarını pas gibi bir tane ülke bulmuşlar.
1: Bir de bunun dışında

0: Melik.
1: Evet. Şu anki gidişat bu Mekke, Jerusalem posta çıktı. Çok heveslenmişler. Bunlar birbirlerini koruyamıyorlar gibisinden. Yani heveslenmesinler. Bunlar her şey açıkta da böyle sergilenecek bir pozisyonda değil. Eski anlaşmaya, yeniden İbrahim'i anlaşmalarına dönmesi zaten mümkün değil. Suudi Arabistan'da evet. Krallık o zaman, kralın evet. Mekkası o zaman tehlikeye girer. Evet.
0: Sayın Vekil, ne diyorsunuz bu konuda? Türkiye oraya gidip bir düzen kurma ihtimali var mı?
2: Şöyle, tabii biz Mekke anlaşmasını daha yeni imzaladık. Yani olaya tarafız. Hele hele Mekke'ye yapılan bir saldırı asla kabul edilemez. Yok, yani o sözleşme olmasa da kabul edilemez. Bu bizim tarihsel bir sorumluluğumuzdur. İnşallah iş oralara kalmaz. Çünkü anlaşmayı imzalamak demek, birlikte savaşacağız demekten ziyade bu birlikteliği gösterip saldırıların önüne geçme
0: ya demektir. İşi de bitirmek de bize kalmıştı. Bu husuleri evet. Bitirmek de bize mi kalacak sonunda?
2: İnşallah kalmaz. Kalırsa bitiririz ama evet. İnşallah kalmaz.
0: Evet. Peki şimdi biraz yavaş yavaş da Avrupa'ya geçelim. Sevgili seyirciler, Avrupa ile Rusya'da sanki savaşın eşiğinde mi diyelim. Bu haberi izleyelim, üstüne yorumlayacağız.
3: Eğer Rusya'ya karşı savaş hazırlığı hakkında her gün konuşan Avrupa, Rusya Federasyonu'na saldırırsa bu tamamen farklı bir savaş olacak ve çok kısa sürecek. Devletin güvenliğiyle ilgili konularda Avrupalılarla herhangi bir anlaşma yapmayacağız.
4: Doğu kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var ve bu 5. maddeyle topraklarımızdaki askeri kriz veya müdahalelerden başlayarak ve devam ederek gidiyor. İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem, silahlar hazır. Bir saldırı durumunda size şunu söyleyebilirim ki bugün kaybedecekleri şey kazanacaklarından çok daha fazla. Bundan eminim ve bu caydırıcılık.
0: Evet Tolga Hoca. Savaşın cepheleri genişliyor galiba şimdi, değil mi? Rusya Ukrayna ile başladı. Hı hı. İran, İsrail, Amerika oldu. Şimdi Rusya Avrupa evet. diye de mi genişliyor? Bir yandan da Tayvan cephesi vardı. O sanki gündemden düştü evet. şimdilik.
5: Çok konuşuldu.
0: O belli olmaz.
5: Yani tabii Asya cephesi o başka bir konu haline geldi. Artık işin ekonomi tarafı vesaire gündeme geliyor. Yani biz hala bu bölgenin krizini çözmeye çalışıyoruz. Amerika'da artık biliyorsunuz orada çok fazla varlık göstermiyor. Mevcut oradaki askerini bile.
6: Grönland'a kaydı Amerika'nın.
5: Yani o çok stratejik bir adımdı. Hatırlarsanız sizinle konuştuk.
0: Alır mı alamaz mı? Aldı sonunda.
5: Trump dış politikası başarılı gidiyor aslında evet. nispeten diye konuştuğumuzda hani tepki verilmişti o zaman. İşte başarıdan kastımız buydu. Yani söylediği, tırnak içinde söylüyorum, deli saçması gibi gelen şeylerin bir altyapısı var aslında ve onu görüyoruz.
0: Şu an ne oldu mesela Grönland'da? Ne hakkı elde etti Amerika?
5: Orada bir askeri tesis kuracak ve orada
6: madenler, her şey
5: kullanacak. Gitti. Yani toprak Danimarka'nın ama bütün kullanım yetkisi Amerika'nın.
0: O kadar da evet. deli saçması değilmiş.
5: Değilmiş
0: yani Trump'ın
5: yani, dedikleri evet.
0: yani.
5: Yani
6: o yüzden, tamamen öyle. Uydurma değilmiş yani. Yani yüzden, almış zaten, bitirmiş işi yani ve aksı kaydırdı. Bizim,
5: yani şimdi Kanada falan biraz daha hani stresi yaşamaya başladı o yüzden. Şimdi bu Avrupa konusu da gerçekten ciddiye alınıyor.
0: Ya Avrupa şimdi şöyle, kör gözün parmağını Ukrayna'yı destekliyor.
5: Evet.
0: Silah yolluyor, bilgi, her şeyi yapıyor. Hı hı. Şimdi Rusya buna karşılık vermesi normal değil şimdi mi zaten?
5: Avrupa biraz Rusya'nın enerjisi Ukrayna'da biter diye bekledi. Burada yani Ukrayna ile uğraşır ve doğal olarak Avrupa'ya tehdit olma olasılığı düşer diye bekledi. Ama Rusya da şunun farkında. Ukrayna'da hani tabiri caizse o bataklıktan çıkmadığı sürece bu sonuçlanmayacak. Ve bu tehdidi genişletti. Ve bu genişleme tehdidi de yani savaşın başlarında da bir tehdit vardı hatırlarsanız Avrupa'ya. O biraz daha kağıt üstünde bir tehditti. Şimdi bakıyorsunuz gerçekten bu işte Polonya sınırında trenin vurulmasından başladı konu. Böyle CIA başkanının gelip gitmesi, Almanya'nın Baltıklara asker kaydırması, bölgede yeni toplantıların yapılması, Fransa'da yeni bir fon oluşturulması vesaire, baktığınızda böyle üst üste gelen şeyler Avrupa'nın bu konuyu özellikle son birkaç haftada çok ciddiye aldığını
0: neye
5: gösteriyor.
0: Neye güvenerek kaşınıyor Avrupa? Avrupa'nın Rusya ile mücadele edecek hiçbir gücü yok. Ne ekonomik, ne askeri. Yani neye güvenerek kaşınıyor bunlar Yunanistan'ın? Bir başka versiyonu gibi yani.
5: Daha büyük versiyonu.
0: Daha büyük versiyonu gibi. Birileri Yunanistan'ı bize karşı kışkırtıyor. Avrupa'yı da Rusya'ya karşı kışkırtıyorlar. Aynı güçler değil
5: i̇şte
0: mi?
5: Aslında aşağı yukarı aynı şey. Yani Yunanistan nasıl ki bugün aldığı birkaç uçakla Türkiye'ye karşı kendini daha güçlü hissederek böyle bir

0: hareket edebileceğini düşündü. Avrupa'da da özellikle bu transatlantik dengeler hazır bozulmamışken, ki bozulmaya doğru gidiyor. Bunu bir şekilde Rusya'nın karşısında bu gücü konsolide etmek. Yani Amerika'yı da yeniden içeride tutmak. Hani NATO'nun tabiri vardır, Rusya'yı dışarıda, Amerika'yı içeride, Almanya'yı aşağıda tutmak. Aynısını yeniden gerçekleştirebilir miyiz diye bir fikir var. Bir de Rusya'nın bu süreçte enerjisini kaybedeceği üzerinde böyle bir düşünce vardı. Ama Rusya dediğim gibi enerjisini Avrupa'ya doğru çevirdi. Ne var elinde? Bu ayrı bir konuşmak gerekiyor. Yani şu anda Rusya niyet etse Avrupa'da nereye kadar gidebilir? Bu ayrı bir problem ama Baltıkları mesela rahatsız edebilir.
1: Ya bir yere Doğu Avrupa'yı rahatsız edebilir. Elinde bombalasa yeter yani. Bütün Avrupa... İlk dedi zaten İngiltere'ye atacağım bombayı dedi.
2: Lavrov söylüyor. Yani çok kısa bir savaş olacak. Biz devletin varlığıyla ilgili herhangi bir konuda bu işi uzatmayız. Yani ne bir anlama
1: orduları
2: geliyor?
1: Orduları Avrupa'ya çıkartmayacak.
0: Yani eski usul bir savaş olmayacak bu. Yani bir işgal savaşı, tam bir fetih vesaire olmayacak belli ki.
1: Zaten yok, öyle bir şey yok. Şu anda birbirlerini sabote etmek üzerine bir şey yürüyor.
0: Rusya'nın da coğrafi derinliğini vesaire düşündüğünüz zaman böyle bir savaşta elindeki silahtan çok daha fazla şey var, silahı var. Yani mühimmattan daha fazla silahı var.
2: Ya Napolyon'u kim gönderdi Rusya'ya? Ya hangi güç diyorsunuz? Ya nereden çıktı Napolyon? Ya Avrupa neden şey yapıyor? Hitler'i kim gönderdi Rusya'nın üzerine? Şimdi evet, benzer bir güç tekrardan bir Rusya'yla
1: süremiz bugünlük
2: büyük
1: bitti.
2: Bir savaş yaşamak istiyor.
1: Sen bir cümleyle yorumla. Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmalarıyla veda edeceğiz.
3: Evet. Düşünüyorum ki çok müthiş bir konuşma yapacak Tayyip Erdoğan. Küresel barış ve refah üzerine. Bizim program da burada bitti. Haftaya gene görüşeceğiz.

0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün. Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?
1: Birleşmiş Milletler yıllar içinde savaş ve kriz gündemleriyle defalarca toplandı. Bazı liderler dünyaya gözünü kapatıp sadece kendi çıkarlarını düşünürken, bazı liderlerse gerçekleri haykırıp dünyaya uyanın mesajı verdi. İşte o liderlerden biri Recep Tayyip Erdoğan'dı.
0: Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır.
1: Her yıl Birleşmiş Milletler kürsüsünde adaletsiz dünya düzenine, katliamlara, soykırımlara elinde belgelerle dikkat çekti. Dünya beşten büyüktür dedi. Filistin işgalini haritalarla anlattı. Kimi zamansa Gazze'deki çocukların çığlığını dünyanın en üst düzey kürsüsüne taşıdı. İşte Başkan Erdoğan'ın yıllara damga vuran o sözleri.
0: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin İki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: 2016 yılındaysa kürsünün gündeminde Suriye vardı. Erdoğan, Suriye üzerinden bir kez daha BM sisteminin sorgulanması gerektiğini söyledi.
0: Suriye halkı zalim bir yönetimin, katil, terörist bir yönetimin ve terör örgütlerinin acımasız küresel ve bölgesel rekabetin şekillendirdiği vekalet savaşlarının pençesinde tükeniyor. Bu süreçte

0: uluslararası toplum, insani değerler ve vicdan sınavında maalesef sınıfta kaldı. Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez.
1: Ve 2017, bu kez gözler Arakan'daydı. Rohingya Müslümanlarının köyleri yakılıyor, insanlar evlerinden sürülüyordu. Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
0: Arakan Müslümanlarının köyleri yakılmakta, yüz binlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. Bölgeden göç eden insanların yönlendirildiği Bangladeş'teki kamplar, asgari insani ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda değildir. Uluslararası toplum, tıpkı Suriye'de olduğu gibi, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir. Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse, insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacak. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın aynı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizleri dünyanın farklı köşelerinde akan gözyaşlarını dindirmek amacıyla bir an evvel harekete geçmeye çağırıyorum. 72. Genel Kurul çalışmalarının bu doğrultuda yapacağımız çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ediyorum.
1: 2018 yılındaki Birleşmiş Milletler konuşmasındaysa Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında duracağı mesajını yineledi. Bir kez daha BM reformunu gündeme getirdi.
0: Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya beşten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.
1: 2019'da bu kez sadece sözler yetmedi. Başkan Erdoğan, BM kürsüsüne İsrail ve Filistin topraklarının yıllar içindeki değişimini gösteren haritaları taşıdı. 1947'den bugüne uzanan işgali haritalar üzerinden anlattı.
0: Dünya beşten büyüktür. Özellikle işte gördüğünüz gibi Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949-1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Bakınız, sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor.
1: Yıllar geçti. Birleşmiş Milletler kuruluş amacına hizmet etmeyerek dünyada

0: ki barışı ve huzuru sağlayamadı. Başkan Erdoğan 2023 yılındaki konuşmasında bu konuya dikkat çekerek bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi, uluslararası topluma meydan okudu.
1: Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün.
0: 2024 yılında da Birleşmiş Milletler sorunlara çözüm bulamamıştı. Başkan Erdoğan bir kez daha Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine hedef aldı. Gazze'deki soykırımı tekrar uluslararası topluma hatırlattı.
1: Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır.
0: Gazze'de 12 saat boyunca yardım bekleyen fakat soykırım ordusunun tanklarının hedefi olan Hint Recep ve ailesi Gazze'de katledilen ailelerden yalnızca biriydi. Erdoğan soykırım gerçeğini küçük Hint üzerinden anlattı.
1: Hint Recep sadece 6 yaşındaydı. Yakınlarıyla güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vuruldu. Dayısı, yengesi, kuzenleri, herkes ölmüş, sadece o hayatta kalmıştı. Tam 12 gün boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi. Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum diyerek bir yardım elinin 12 gün boyunca kendisine uzanmasını bekledi. Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen çatısı altında binlerce personel çalıştıran devasa bütçeli kuruluşlarımıza rağmen 8 milyarlık insanlık ailesi olarak henüz 6 yaşındaki bir kız çocuğunu gözlerimizin önünde çırpınan yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık.
0: 2025 yılına gelindiğinde Gazze'de on binlerce masum can katledilmişti bile. İsrail'in soykırımına gözünü kapayan batılı ülkeler Başkan Erdoğan'ın hedefindeydi. Hangi vicdan buna dayanır dedi.
1: Gördüğünüz gibi ellerinde leğenli kadınlar. Buna hangi vicdan dayanır? Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne babayız. Üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar var.
2: Excellency Recep Tayyip

0: Prantek.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Gece Ajansı'ndan herkese iyi geceler. Ben Hasan Zaytezim. Dünyadan ve Türkiye'den önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Çok fazla başlığımız var, anlatacak çok fazla konumuz var. Ama ilk olarak önce bir Amerika'ya gideceğiz. Zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kurulu'na tam 16. kez hitap edecek. Peki Erdoğan'ın programında neler var? Onların hepsini birazdan konuşuyor olacağız ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'a indiğini biliyoruz. Birazdan Türk evine geçecek. Türk evinde de yine aynı şekilde açıklamalar yapması bekleniyor Başkan Erdoğan'ın. Bir New York'a uzanalım. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz telefon hattımızda olacak. Sözü İrfan'a bırakalım.
1: Evet, merhabalar Hasan Say. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı için New York'a indi. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde de biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Türk evinin önünde bekliyoruz ve ulaşmasını canlı yayınlarla aktarmayı sürdüreceğiz. Ben hemen biraz Recep Tayyip Erdoğan'ın programına değinmek istiyorum. Malum 81. Genel Kurul toplantısı bu ve geniş bir heyetle geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan yanı sıra Adalet Bakanı Açın Gürlek, Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Fidan, Alparslan Bayraktar, Mehmet Şimşek, Mehmet Fatih Kaçar ve Ömer Bolat eşlik ediyor. Tabii güvenlik kadrosu da heyette bulunuyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Akif Çağatay Kılıç ve Binali Yıldırım da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ediyor. Tabii bu akşam bize ulaşan, Cumhurbaşkanlığından ulaşan programa göre bu akşam sakin görünüyor. Asıl yoğun diplomasi 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Pazartesi ilk görüşme Libya konusunda olacak. Erdoğan saat 14'te Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile Türk evinde görüşecek. Ardından saat 15'te Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halif ile ikili bir görüşme yapılacak. Pazartesi saat 19.30'da da Sikliani'de 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği var. Erdoğan ve Emine Erdoğan bu programa birlikte katılacaklar. Salı günü en yoğun gün olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Erdoğan 22 Eylül saat 11.20'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 16. konuşması olacak ve ilk gün 4. sırada kürsüye çıkacak. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Erdoğan özellikle Gazze Filistin Devleti'nin tanınması ve İsrail konusunda uluslararası toplumun atabileceği adımlar üzerinde duracak. 81. Genel Kurul Orta Doğu Savaşları, Ukrayna Enerji Güvenliği, Yapay Zeka ve Birleşmiş Milletler'in geleceğine ilişkin tartışmaların gölgesinde toplanıyor. Aynı zamanda Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşmasının hemen ardından saat 12.20'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme yapacak. Saat 13.45'te İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir görüşme programda var. Saat 14.30'da Japonya Başbakanı Sanae Takachi ile görüşme yapacak. Aynı zamanda da 15'te özel bir toplantı var. Erdoğan'ın programında salı saat 15 için yalnızca özel toplantı ifadesi bulunuyor. Muhatabın kim olduğunu şimdilik bize ulaşan bilgiler arasında yer almıyor diyebiliriz. Tabii en önemlisi de beklenen görüşme, tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği görüşme, Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip arasındaki bir görüşme olacak. En azından Beyaz Saray muhabiri olarak Beyaz Saray'dan bize ulaşan şu ana kadar...
0: Evet, İrfan Sapmaz'a teşekkür ederiz ki yine birazdan kendisine bağlanacağız. Çünkü Başkan Erdoğan yine Türk evinde açıklama yapması bekleniyor. Yine oradan A Haber ekranlarından size son durumu paylaşacağız. Ancak yine oldukça önemli bir habere gideceğiz şu anda. Fon soruşturmasındaki durumu bahsedeceğiz. Zira MASAK harekete geçti. Yurt dışından büyük miktarda para çıkarıldığı belirlenmişti. Detayları alacağız şimdi. Mustafa Kadir Mercan bizlere aktaracak son durumları. Kadir Mercan, iyi geceler, kolay gelsin. Sıcak gelişmeler de var bildiğim kadarıyla. Nedir son durum, detayları alalım.
2: Hasan Zaytezim, dilerseniz o sıcak gelişmeyle başlayalım. Geçtiğimiz dakika itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bu fon soruşturmasına ilişkin yeni bir gözaltı kararı verildi ve bu kapsamda da gözaltı kararı verilen isimler gözaltına alınmış durumda. Yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon piyasası paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı denildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Öte yandan geçtiğimiz günde aslında yine terör yöneticisi olarak bilinen Alper Öztürk de gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda terör holding yöneticilerine yönelik gözaltı işlemlerinin de halen daha devam ettiğini söyleyelim. Çünkü alınan beyanlar neticesinde bu gözaltı işlemlerinin de önümüzdeki günlerde yine uygulanabileceğinin altını çizelim. Oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık desek yeridir. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon piyasasına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftadan itibaren, daha doğrusu bulunduğumuz haftadan itibaren sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. O gelişmeler gün içerisinde fazlasıyla yaşandı. Çünkü biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Terra Holding'in iki farklı yöneticisi gözaltına alınmıştı. Fakat yine aynı soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şu anda ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz gün yine Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ve Terra yöneticisi Alper Öztürk hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Oldukça kapsamlı bir soruşturma olduğunu söylemek mümkün. Çünkü hem yurt içi hem de yurt dışı ağları didik didik ediliyor. Özellikle yine gün içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'a bir bildirimde bulundu ve bu bildirimde de özellikle Pusula Finans Holding Anonim Şirketi, Terra Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Hedef Holding Anonim Şirketi ve Buls Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve alt şirketlerindeki yöneticileri yurt dışına para transferleri, kripto varlık transferleri, hem hesaplarına giren miktarlar hem de hesaplarından çıkan miktarlar için MASAK bir bildirim yayınladı ve bu bildirimin kapsamında da MASAK detaylı bir rapor oluşturarak tekrar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderecek. Fakat ön rapor diyebileceğimiz rapordaysa önemli gelişmeler de yaşanmış durumda. Çünkü yurt dışına aktarılan paranın İsviçre hesaplarına yaklaşık 15 milyon dolar ve farklı bir kişiden de 25 milyon dolar olarak MASAK'tan gelen ilk bilgiler arasına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ilk bilgiler arasında. Özellikle Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar aktarıldığı tespit edildi. MASAK'tan gelen veriler kapsamında yine Pusula Portföy Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Baraz'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir bankaya 25 milyon euro bir para transferinden söz etmek mümkün. MASAK'ın ilk ön raporu bu şekilde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği ilk ön rapor bu şekilde. Daha sonrasında ise yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gün içerisinde farklı açıklamalar da gelmeye devam etti. Özellikle 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyonluk bir çıkış söz konusu İsviçre'de bir bankaya Muhammed Yarız'ın hesabından. Yine raporda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabındansa 24 Ağustos 2026 tarihinde 1 milyar 198 milyon tutarında bir transfer yapıldığı yine kaydedilmiş durumda. Aynı transferlerin farklı ödemeler şeklinde 15-16 Eylül'de de yine transfer edildiği raporda yazılmış durumda. Peki soruşturmanın detaylarında neler var? Dilerseniz onlardan da başlayalım. Aslında ilk dalga operasyonla birlikte toplamda 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 51 kişi yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu kapsamda da Adalet Bakanı Akın Gürlek şöyle bir açıklama yapmıştı sosyal medya hesabından. Yapmış olduğu açıklamada vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenleri hukuk önünde

0: hükümlerinden faydalanarak vermiş olduğu ifadeler neticesinde daha da şekilleniyor desek geridir. Aslında sistem Ponzi sistemini aratmayan bir sistem olduğunu belirleyelim, söyleyelim. İlk önce bir fon oluşturuluyor. Bu fonun sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden reklamları yapılıyor ve hayali bir şeye, hayali bir fona, hayali bir örnek veriyorum, bir maddeye vatandaşlar özellikle sosyal medya reklamlarıyla para yatırmaya başlıyorlar. Bu sosyal medya reklamları da direkt olarak karşınıza çıkan Instagram olsun veya Twitter olsun veya Facebook'taki gibi reklamlar değil. Bazı sosyal medya hesaplarına, özellikle borsayla ilgilenen sosyal medya hesaplarına belli bir para karşılığında reklam veriyorlar. Örnek veriyorum. X borsadaki X hissesi önümüzdeki aylarda artış gösterecek gibi yazılar yazılıyor sosyal medya hesaplarına. Bu yazıları gören vatandaşlar da özellikle borsada çok fazla hakimiyet sağlayamayan veya yatırımcıların, özellikle bazı yatırım şirketleri var, onlar da yine o hesaplara yönlendiriliyorlar. O farklı şekillerdeki o hayali olan hisselere yönlendiriliyorlar ve bu hisselere yönlendirilince de artık vatandaşlar tamamıyla bu sistemin içerisine dahil edilmiş oluyor. Şunu da söyleyip noktalayalım. Özellikle bazı mağdur beyanlarında şu ifadeler de yer alıyor. Bu yatırım şirketleri, özellikle parasını çekmek isteyen vatandaşları farklı şekillerde yönlendirerek, farklı sistemlerin içerisine dahil ederek o paralarını 200 bin avroluk bir parayı, örnek veriyorum, sıfıra kadar indirebiliyorlar farklı yöntemler ve farklı şekilde yanlış yönlendirmelerle diyelim. Şu anda gözaltına alınan kişilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Hasan Zahitez'im.
1: Evet, konuyla alakalı son gelişmeler olduğunda sana tekrardan geri döneceğiz Kadir Mercan. Teşekkürler, iyi geceler dileyelim şimdilik sana ve devam edelim. Yine gündemin önemli başlıklarından bir tanesi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili ki soruşturma devam ediyor. 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Sabah gazetesi Kozinoğlu'nun koğuştaki son anlarına dair cinayet şüphesini güçlendiren çarpıcı yeni görüntülerine ulaştı. Kayıtta vefatından tam birkaç dakika önce Kozinoğlu'nun sağlıklı olduğu açıkça görülüyor. İzleyelim.
2: Dosya yeniden açıldı, yeni iddialar gündeme geldi, yeni gözaltılar yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun koğuştaki arkadaşlarıyla birlikte son anlarına dair videoya Sabah gazetesinden Atakan Irmak ulaştı. Yeni görüntüde Kozinoğlu'nun sağlığı gayet yerinde. 17.38'de koğuştaki ortak alana havluyla geldikten sonra ısıtıcıyı alıyor. Duştan sonra kahve içen Kozinoğlu, resmi kayıtlara göre saat 17.56'da ise fenalaşıyor. 18.05'te koğuş arkadaşları onu buluyor ve durumu hemen gardiyanlara bildiriyorlar. Ev hapsiyle serbest bırakılan Hasan Atilla Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun duş aldıktan sonra yanına uğradığını iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde Kozinoğlu'nun doğrudan kendi odasına girdiği, 18.04'e kadar yalnız kaldığı görülüyor. Zehirlenme şüphesiyle mezarı da açılan Kozinoğlu'na ait kamera kayıtları savcılık tarafından inceleme altına alındı. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 6, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 15.
1: Evet, Ankara'da yürütülen Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor. Örgütün kayıt dışı para trafiği mercek altına alındı ve 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantısı olan 23 şirkete kayyum atanırken seçim süreçlerini etkilemeye yönelik bulgular da dosyaya girdi. Detaylara bakalım.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
2: Alihan Kuriş soruşturmasında çember daraldı. 29 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıktı. 23 şirkete de kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasında örgütün para trafiği mercek altına alındı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışı

0: Türkiye'deki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı para transferlerine zemin hazırladığı tespit edildi. Dosyadaki en çarpıcı tespitlerden biri ise paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığına ilişkin. Yurt dışına gönderilen maddi yardımların bir bölümü çevrim içi ödeme sistemlerinden aktarıldığı, önemli bir bölümünde ise iddiaya göre nakit paralar yardım sevkiyatlarının arasına gizlendi, lojistik şirketleri ve güvenilir kuryeler üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına taşındı. Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi için bazı şirket ve kişilerin danışmanlık adı altında devreye girdiği de tespit edildi. Dosyanın seçim ayağı da mercek altında. Dijital kayıtlar, tanık ifadeleri ve para hareketleri şüphelilerin seçim süreçlerini finansal ve organizasyonel faaliyetlerle etkilemeye çalıştığına dair bulguları da ortaya çıkardı. Üç ayrı tanık ifadelerinde seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu, buna karşı çıkan kişilerin öğrenci yurtlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadığını iddia etti.
1: Şimdi dolandırıcılar yeni bir yöntem deniyor. O da nedir? Yapay zeka teknolojisi ve yapay zeka teknolojisini kullanan işte bu siber dolandırıcılar okul alışverişi yapan veli ve öğrencileri gözüne kestirdi. Vatandaşı uyaran uzmanlar acil ödeme oyununa gelmeyin, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın dedi.
2: Mesela bir tane veliye okul yönetiminden geliyormuş gibi gözüken işte servis ücretinizin bugün içinde ödenmesi gerekiyor şeklinde bir mesaj gönderilebiliyor. Mesajın içerisinde de her zamanki gibi sahte bir ödeme bağlantısı bulunuyor. Eğer size acil ödeme baskısı oluşturan bir mesaj geliyorsa burada önce sakin olmak son derece önemli.
3: Dolandırıcılar yine iş başında. Bu kez okul ya da üniversite yönetiminden gelmiş gibi mesaj gönderiyorlar. Mesajlarda acil ödeme yapılması isteniyor. Gönderilen linklere tıklanması ve kişisel bilgilerin paylaşılması talep ediliyor.
4: Dolandırıcılar her gün buldukları farklı yöntemlerle vatandaşın cebindeki paraya göz dikiyor. Bu kez hedefte veli ve öğrenciler vardı. Eğitim veya burs ödemeniz var denerek yapay zeka ile hazırlanmış mesajlardaki sahte linkler üzerinden vatandaşın parasını çaldılar. Uzmanlar uyarıyor. Acil ödeme baskısına kanmayın. Resmi teyit olmadan ödeme yapmayın.
2: Üniversite öğrencilerine de öğrenim ücretiniz bulunuyor, burs başvurunuz onaylandı gibi ifadelerle ne yazık ki ulaşabiliyorlar.
3: Başka bir yöntemse sahte kargo mesajları. Paketiniz teslim edilemedi ifadesiyle dikkat çekiliyor. Devamındaysa küçük bir ödeme karşılığında teslimatın yapılacağı söyleniyor. Amaç belli. Kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmek.
2: Acil ödeme. Paketiniz teslim edilemedi, burs kazandınız veya öğrenim ücretiniz bulunuyor gibi ifadelerle kişilerin hızlı karar alması sağlanmış oluyor. Çünkü hemen amaç o linke tıklatıp dolandırmak oluyor.
3: Kırtasiye, kıyafet ve elektronik ürünlerdeki indirimler de dolandırıcıların tuzağına dönüşebiliyor. Gerçek siteler taklit ediliyor. Aşırı ucuz fiyatlarla vatandaş tuzağa çekiliyor. Dolandırıcıların hedefinde öğrenciler de var. Burs kazandın denilerek ön ödeme talep ediliyor. Sahte öğrenim borcu ve katkı payı mesajlarıyla da para istenebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Bilinmeyen linklere tıklamayın, şüpheli e-postaları açmayın.
2: Mesajın gerçekten kurumdan gelip gelmediğini yalnızca mesajın içeriğine bakarak değerlendirmemek olmalı. Link üzerinden işlem yapmak yerine kurumun resmi internet sitesine veya bilinen iletişim kanallarına girerek bilgilerin doğrulanması gerekiyor.
1: Ve Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Son günlerde ise usta sanatçının geride bıraktığı servet değerindeki miras tartışılıyor. Tam 28 mirasçı var. Mirassa yaklaşık 1 milyar lira. Soru şu, bu para kimler arasında nasıl dağıtılacak?

0: sevgi emekti.
1: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
2: Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır'ın ardında bıraktığı mirasla ilgili tartışmalar sürerken taşınmazlarından kurbağa koleksiyonuna, lüks saatlerinden banka hesaplarına kadar 1 milyar liralık dudak uçuklatan servetinin detayları ortaya çıktı.
3: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
2: Yeşilçam'ın efsanelerinden de Kadir İnanır 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun vefatı sonrası gözler usta sanatçının mirasına çevrilmişti.
4: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
2: Yaşamı boyunca 3 ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçı ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldı. Daha sonra ise mal varlığının büyük kısmını 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ve 2022 yılında noter huzurunda 2 vasiyet daha yazdığı öğrenildi.
5: Sevgili Kadir Bey'in biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. Ne olduğunu hiç önemi yok.
2: Usta ismin 28 mirasçısı vardı. Tartışmalar sürerken akrabaları adliye önünde sıraya girmişti. Mirasından pay alacak isimler açıklanacaktı ancak beklenen duruşma 17 Aralık'a ertelendi.
6: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
2: Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracağı ortaya çıktı. Bankadaki nakit parası ve İstanbul Ordu ve yazlık bölgelerde taşınmazları bulunan İnanır'ın lüks saatleri, altın çakmakları, kalemleriyle birlikte yıllardır biriktirdiği kurbağa figürleriyle toplam servetinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu öğrenildi. Bu servetin kimler arasında nasıl bölüşülecek ise hala merak konusu.
7: Kırk yaşındaki Berat Topay boynundaki ağrılar için gittiği masaj salonunda fenalaştı. 2 hafta boyunca tedavi gören Topay maalesef hayatını kaybetti. Talihsiz adam için yapılan otopside kütletme sonrasında omurilik ve beyin dokusunda kanama ile göğüs kemiği ve kaburgada kırık tespit edildi.
8: Rahatlamak için gittiği masaj sonu oldu. Sözde fizyoterapistin yaptığı hamle genç adamı öldürdü. Berat Topay'ın otopsi raporu çıktı. 21 Mayıs'ta Berat Topay bölgesel ağrıları nedeniyle masaj yaptırmaya gitmişti. Topay'a Beyoğlu'ndaki bir evde halk arasında kütletme olarak bilinen işlem uygulandı. Ve talihsiz adam yapılan uygulamanın ardından bir daha ayağa kalkamadı. Kütletme işleminin hemen ardından konuşması pelsekleşti, rengi soldu ve bilincini kaybetti. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan Berat Topay yaşamını yitirdi. Ona bu işlemi yapan kişinin ise yalnızca masörlük belgesi vardı. Taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
9: Boyun bölgesi özellikle çok hassas bir bölgedir. Dolayısıyla doğru bir hareket ya da teknik yapılmadığında damar diseksiyonu gibi, sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmek.
8: 40 yaşındaki genç adamın ölüm nedeni başta beyne pıhtı atma olarak görüldü. Gerçekse detaylı otopsi raporunda ortaya çıktı. Berat Topay'ın omurilik dokusunda kanama, sinir liflerinde hasar ve dokularda oksijensiz kalma, beyin dokusunda ise kanama ve bazı damarlarda pıhtılar belirlendi.
10: Raporda ayrıca göğüs ve kaburgasında da kırıklar tespit edilen Berat Topay'ın aynı zamanda sırtında da kupa çekme izlerine rastlandı.
8: Genç tır şoförünün ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi bulguları dosyaya girerken kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin değerlendirme süreci ise devam ediyor.
7: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti. New York'a indiğini biliyoruz, Türk evine gideceğini biliyoruz. Şimdi muhabir arkadaşımız İrfan Sapmaz'a tekrar bir bağlanalım. Başkan Erdoğan geldi mi, açıklama yapacak mı, nedir oradaki son durum, neler aktaracak? Kolay gelsin İrfan.
11: Merhabalar Hasan Zahit. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçağı New York Havalimanı'na, John F. Kennedy Havalimanı'na indi. Ve şu anda da çok kısa bir süre içerisinde sanıyorum bizim bulunduğumuz Türk evine gelmesi bekleniyor. Tabii çok güvenlik, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. etapta özellikle de Beyaz Saray'ın gizli servis dediğimiz gizli servis ekibi tarafından da ciddi bir kontrolden geçirildi. Tüm binanın etrafındaki tüm çantalar dolayısıyla güvenlik önlemleri çok ciddi şekilde artırıldı. Daha sonra New York Belediyesi'nin polisleri gizli servisten kontrol alarak tamamıyla şu anda bölgedeki güvenlik sağlanmış vaziyette.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buraya ulaşmasını bekliyoruz. Ben biraz programını anlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı'na hanımefendi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı

Akın Gürlek, Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alparslan Bayraktar, Mehmet Şimşek, Mehmet Fatih Kaçır ve Ömer Bolat eşlik ediyor. Güvenlik kadrosu da heyette MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Akif Çağatay Kılıç ve Binali Yıldırım da beraber Cumhurbaşkanı'na eşlik ediyorlar. Bu akşamki programı Cumhurbaşkanı'nın oldukça sakin görünüyor. Esas program 21 Eylül Pazartesi başlayacak. Bu detaylara gelince Pazartesi ilk görüşme Libya heyetiyle olacak. Erdoğan saat 14'te Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile Türk evinde bir araya gelecek. Saat 15'te Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. 19.30'da Sipriani'de 100 yıllık dostluk Türkiye Amerika Birleşik Devletleri etkinliği var. Erdoğan ve Emine Erdoğan bu programa birlikte katılacaklar. Salı günü en yoğun gün olacak. Erdoğan 22 Eylül saat 11.20'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 16. konuşması olacak ve ilk gün 4. sırada kürsüye çıkacak. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Erdoğan özellikle Gazze, Filistin devletinin tanınması ve İsrail konusunda uluslararası toplumun atabileceği adımlar üzerinde duracak. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler sistemi de gündemde. 81. Genel Kurul, Orta Doğu Savaşları, Ukrayna enerji güvenliği, yapay zeka ve Birleşmiş Milletler'in geleceğine ilişkin tartışmaların gölgesinde toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM konuşmasının hemen ardından saat 12.20'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili bir görüşme yapacak. Saat 13.45'te İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir görüşme programda yer alıyor. Japonya teması var aynı zamanda da. Saat 14.30'da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşme yapılacak. Erdoğan'ın programında salı günü 15 için yalnızca özel toplantı ifadesi yer alıyor. Ancak muhatabının kim olduğunu bilmiyoruz. Bununla ilgili şu ana kadar herhangi bir bilgi elimize ulaşmadı. Ulaşınca onu ayrıca aktaracağız. Erdoğan'ın en önemli görüşmesi hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yapacak görüşme. Tüm gözler bu görüşmeye çevrilmiş vaziyette. Toplantının henüz saatini bilmiyoruz. En azından Beyaz Saray muhabirler olarak bize e-maillerimiz aracılığıyla herhangi bir bilgi verilmiş değil. Onu gelince ayrıca aktaracağız. Ama Donald Trump'la Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Netanyahu'nun, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da buraya geleceğini biliyoruz ama şu ana kadar en azından bize Beyaz Saray muhabirleri olarak Beyaz Saray'dan Donald Trump'ın Netanyahu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yok. Onun için de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşme gerçekleştirebileceği yönünde haberler var. O açıdan da Netanyahu'nun da son derece Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olmasından rahatsız olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan ve Emine Erdoğan saat 19'da salı günü Lotte New York Palace Hotel'de Donald ve Melania Trump'ın devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna vereceği davete de katılacak ayrıca. Trump BM haftasına girilirken tabii İran Savaşı ile ilgili de çok önemli mesajlar verdi. İran'a yine tehditler savurdu. Ama bu arada sürpriz bir açıklama geldi Donald Trump'tan. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da burada olacak ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Arakçı'ya özel izinle vize onayı çıktı Donald Trump tarafından verilen ve Mesut Pezeşkiyan'la da bir araya gelebileceğini bildirdi. Donald Trump tabii bu İran'la en üst düzey ilk görüşme olacak. Hatırlanacağı gibi 14 maddelik memorandum anlaşmasında Donald Trump'ın İran tarafından muhatabı Mesut Pezeşkiyan'dı. Erdoğan Trump hakkında neler görüşülecek onlara biraz gelmek istiyorum. Gazze, İsrail ve Suriye diğer önemli bölgesel ikili ilişkilerde ise savunma sanayi, F-35, S-400 bağlantılı sorunlar, yaptırımlar, enerji ve ticaret gündemde olacak. Trump'ın salı günü Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman temsilcileri İran Savaşı ve savaş sonrası bölgesel güvenlik konusunda toplantı yapması planlanıyor. Aksiyos'a göre Trump İran konusunda yeni büyük bir karar vermeden önce Körfez ülkelerinin doğrudan görüşlerini almak istiyor. Donald Trump'ın İran'la ilgili yaptığı açıklamalarda da Trump bugün İran konusunda bir karar aşamasında olduğunu ve yakın dönemde önemli gelişmeler olabileceğini söyledi. Açıklamalarda askeri tırmanma, ekonomik baskının sürdürülmesi veya bir anlaşmaya gidilmesi seçeneklerini aynı anda gündemde tuttu diyebiliriz. Malum Hazine Bakanı Scott Bessent İran'a yönelik

0: bir takım ambargo açıklamalarında bulunmuştu. Pakistan, Donald Trump, Birleşmiş Milletler zirvesi öncesi özellikle de İran yönelik ambargolarla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunması bekleniyor diyebiliriz. Rezeşya'nın New York'ta olması, mesela Rezeşya'nın New York'ta olması son derece önemli. Çok, biraz önce de söylediğim gibi çok özel bir izinle, Trump'ın çok özel bir izniyle mesela Rezeşya'na ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'ya BM'ye katılması için izin verildi. İran heyetine New York içinde ciddi kısıtlamalar uygulanacak yalnız. Ciddi de tabii hiç şüphesiz güvenlik önlemleri uygulanmış olacak. Bu nedenle New York'ta 3 ayrı İran hattı var diyebiliriz. Birincisi Erdoğan Trump, ikincisi Trump Körfez ülkeleri, üçüncüsü ise olası Trump Rezeşya'nın teması İran dosyası BM haftasının merkezi başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Ama tabii ki Donald Trump için en önemli kriz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Hürmüz Boğazı ve Bab-ül-Mendab krizi nedeniyle petrol fiyatları en düşük oktan 87, oktan benzin fiyatları 4,5 dolarlara kadar çıkmış vaziyette. Bu da Donald Trump'ın 3 katında gerçekleştirilecek olan temsilciler meclisi ve senato seçimlerini çok ciddi şekilde tehlikeye atmış vaziyette. O açıdan da Donald Trump'ın özellikle
1: Mesut Rezeşya'nın yapacağı görüşme son derece önemli olacak diyebiliriz. Tabi İran savaşı yalnızca askeri bir kriz değil, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlar körfez enerji ihracatını ve küresel enerji piyasalarında bir önce de anlattığım gibi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Şimdi tabi tüm gözler Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye çevrilmiş vaziyette diyebiliriz Hasan Zahit. Biz de burada kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte çok sayıda meslektaşlarımız, gazeteciler ve sıkı güvenlik önlemleri altında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'in hemen karşısındaki Türk evine girmesini, gelmesini bekliyoruz. Aha. Çok ciddi güvenlik önlemleri var.
2: Sormak istiyorum sana. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllardır Birleşmiş Milletler kürsüsünden özellikle Dünya 5'ten büyüktür mesajları yayınlıyor. Bu yılki hitabında bu başlığın nasıl bir yer tutması bekleniyor? Yine buna benzer mesajlar yayınlayacaktır eminim ki Gazze ile alakalı, ancak bu yılki Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki içerikler neler olacak daha çok?
1: Evet, şu anda tabii birinci derecede Gazze meselesi çok önemli. Filistin meselesi çok önemli Sayın Cumhurbaşkanı. Yıllarca işte 16. katılışı olacak neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve verdiği mesajlarda Filistin meselesini hep gündeme taşıdı. O açıdan da Filistin meselesini yeniden gündeme taşıyacak.
0: En azından dolaşan haberler var. Ama İran meselesi de diğer taraftan İran meselesi de çok önemli bir yer tutuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeminde diyebiliriz. Trump'a da zaten İran meselesi de ana gündem maddelerinden birisi. Evet Hasan Zahit.
2: Şimdi 21 Eylül'de başlayacak, yani bugün başlayacak ve ilk Libya ile görüşecek dedin. Daha sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir görüşmesi olacak ve tabii ki az önce sen de ifade etmiştin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la olan görüşmesi en çok dikkat çeken maddelerden bir tanesi olacak. Sen az önce ifade etmiştin Donald Trump'la birlikte olan konuşmasının maddelerini, ancak F-35'ler yeniden gündeme gelme ihtimali var mı? Yeniden gündemde olacak mı?
1: Evet, F-35'ler olacak, F-400'ler olacak ve özellikle tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın şuna çok dikkat çekmek istiyorum Hasan Zahit. Donald Trump özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf vermesi kendisi açısından da son derece önemli. Neden önemli? Biraz önce altını çizdim, özellikle onun altını çizdim. İsrail Başbakanı Netanyahu da geliyor, New York'ta olacak, 23'ünde sanıyorum program onun. Ama şu ana kadar Beyaz Saray'dan açıklanmış ya, en azından Donald Trump tarafından da açıklanmış bir görüşme yok. Tabii ki Donald Trump istese yapabilir. Netanyahu'yla da bir araya gireceğim ya da gelmek istiyorum gibi çok net ifadeleri kullanabilir ama şu ana kadar herhangi bir net ifade kullanmadı ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğini Tom Baran bizzat açıklamış olması tabii ki bu çok önemli. Bu Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle İsrail Yahudi lobilerini son derece rahatsız ediyor diyebilirim. Amerikan ana akım medyası
0: bugün analizlere baktım, yorumlara baktım. Çok ciddi bir rahatsızlık var. Yani Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelecek olmasının yanı sıra Netanyahu'ya henüz bir randevu verilmemiş olması çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. O açıdan da şimdi tabii güvenlik önlemleri inanılmaz sıkı düzeyde şu anda burada. O açıdan da şimdi Netanyahu'nun buraya gelişiyle ilgili de bir sıkıntı var aslında. Şöyle, daha önce hatırlanacağı gibi New York Belediye Başkanı

0: Yani Netanyahu New York'a gelirse onu tutuklayabilirim gibi bir ifade kullanmıştı. Tabii daha sonra işte açıklama yaptı. New York Belediye Başkanı'nın yetkisi dahilinde olmadığı yönünde uçağının John F. Kennedy Havalimanı yerine Newark yakınlarındaki bir havalimanına ineceği yönünde bir açıklama var. Tabii Netanyahu da son derece rahatsız için açıkçası. Yani New York'ta kendisine yönelik protesto gösterilerinin çok olacağını biliyor. Çok güvenlik önlemleri o anlamda da çok sert bir şekilde arttırılmış vaziyette. O açıdan sanıyorum bir hareketlilik var şu anda. Sayın Cumhurbaşkanı her an gelebilir diye düşünüyorum. O açıdan Donald Trump da Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesine Amerikan ana akım medyası, askeri, istihbarat ve politik çevreler son derece çok önem veriyorlar. Hele hele Mesut Pezeşkiyan'la da bir arada görüşecek olması, Donald Trump'ın Mesut Pezeşkiyan'la da bir arada görüşecek olması bu son dakika sürpriziydi diyebiliriz. Çünkü Donald Trump biraz önce altını özellikle çizdim, petrol fiyatlarından dolayı 3 Kasım seçimlerinde reytingleri %27'lere, %30'lara Hasan Zahid düşmüş vaziyette. İşte böylesi bir dönemde Donald Trump'ın buraya gelecek olması, İran krizini aşağıya çekmek adına Arap ülkeleriyle, başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi Arap ülkeleriyle bir araya gelecek olması Donald Trump'ın da ne kadar sıkışmış olduğunu gösteriyor. Bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı da Donald Trump'ın bir araya gelişinde de hiç şüphesiz sadece Türkiye meseleleri değil, aynı zamanda da Suriye, Lübnan, Filistin meseleleri, Orta Doğu meseleleri, bölgesel meseleler hepsi masaya yatırılacak. Onun için çok önemli Donald Trump için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın buraya gelecek olması Hasan Zahid.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için. Birazdan sana yeniden bağlanacağız. Bizden bir yere ayrılma, ancak stüdyoya şimdi bir konuklarımız geldi. Hemen ben konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçer bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Necmettin Mutlu. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere o noktaya gitti. Birazdan Türk evinde olacak kendisi. Orada açıklamalar yapması bekleniyor. Muhabir arkadaşımız İrfan Sapmaz da yine bizlere detayları aktaracak ama Kemal Hocam, önce ben bir size sormak istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletleri çok yakinen takip ediyoruz ki Başkan Erdoğan da orada uzun yıllardır önemli mesajlar veriyor. Birleşmiş Milletler zirvesi Türkiye için öncelikle neden önemli?
4: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler vasıtasıyla dünya kamuoyuna birkaç gerçeği haykırdı. O gerçeklerden bir tanesi Birleşmiş Milletler'in yapısal problemleri. Yani Güvenlik Konseyi'nin 5 tane daimi üyesi var. Dünya 5'ten büyüktür demek suretiyle tüm dünyaya şunu söyledi. Dedi ki 5 tane büyük ülke sözde. Çünkü içinde Fransa da var. Fransa'nın neresi büyük tartışılır. 5 tane küresel güç. Tırnak içerisinde söylüyorum tekrar, sözde 5 tane küresel güç. Evet. Tüm dünyanın işte nerede çatışma olacağını, nerede olmayacağını, nereye müdahale edileceğini, nereye edilmeyeceğine karar veriyor. Bunu ifade ettiler uzun yıllar. Bunun için mücadele etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Sonra başka bir şeyi daha ortaya koydu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu çıkmazlarını aşması için mutabakat grubu teklifinde bulundu. Yani sorunu söylüyor, bir de çözüm söylüyor. Çözüm ne? İşte toplam 25 ülke olsun, tamamı daimi üye olmaktan çıksın, tamamı geçici üye olsun ve evet, belli periyotlarla seçilsin ve oy birliğiyle bu işler olsun. Ya da oy çokluğuyla, fark etmez. Ama bütün dünyanın bölgeselcilik açısından, işte Afrika'dan bir grup ülke, Asya'dan, Güney Amerika'dan, böyle bölgeselcilik adı altında bir mutabakat grubu teklifinde bulundu. Yine ne yaptı? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin diye bir devletin varlığını bütün dünyaya tanıttı.
1: Evet.
4: İsrail'in yapmış olduğu 48'den günümüze kadar haritalarla, görsel bir takım materyallerle dedi ki bakın İsrail 48'de kuruldu. Bugüne kadar 2026 yılına kadar hangi aşamalarla toprakları gasp etti? Nerelerde Filistin vatandaşlarının topraklarına çöktü? Onu gösterdi.
1: Evet.
4: Filistin diye bir devletin var olduğunu söyledi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları vasıtasıyla. Bu anlamda çok önemli ve çok kritik işler yaptı. Bakın hala bu üç konuyu tartışıyor dünya. Filistin'i tartışıyor, farkındalığı arttırdı. İşte Güvenlik Konseyi'ni tartışıyor herkes bir taraftan da. Bir şey daha yaptı. Barış için birlik diye bir şey var dedi. Duydunuz mu diye aykırdı bunu. Nedir evet, o? Barış için birlik. Güvenlik Konseyi'nin üyelerini, daimi üyelerini devre dışı bırakıp genel kurulu öne çıkartmak suretiyle 193 tane ülkenin birer kişiyle temsil edildiği

0: ve herkesin tek oy sahibi olduğu genel kurulu öne çıkartacak olan barış için birlik konseptini duyurdu dünyaya. Hı hı. Bu zaten vardı. Yani 1950 Kore Savaşı'nda ilk defa Sovyetler Birliği'ni sürekli olarak veto ettiği için faaliyetleri, Sovyetler Birliği'ni dışarıda tutmak için ortaya konmuş olan bir aslında konseptli bir tedbirdi. Evet. Amerikalılar icat etti bunu. Ve başarılı oldular. 8 kez uygulandı dünyada. Neden Filistin devletinin şu anda İsrail tarafından gaspını engelleyecek, İsrail'e karşı genel kurulda bir karar alıp müdahale edebilecekken niye bunu yapmıyorsunuz diye söyledi, aykırdı. Demek ki Birleşmiş Milletler platformunu hem eleştiriyor Sayın Cumhurbaşkanımız, hem de BM gibi uluslararası bir örgütün barış için, istikrar için, özellikle Orta Doğu'daki barış için ön plana çıkartması konusunda, buna rağmen yine de söylüyor bunu. BM'nin ön plana çıkmasını istiyor ve arzu ediyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler toplantıları çok kritik. Şimdi yeni gündemde İran var tabii ki.
1: Evet.
0: Yine işte Suudi Arabistan, Yemen
1: hocam, vesaire gibi konular. F-35 de var yine aynı şekilde aslında. Birleşmiş Milletler'e Başkan Erdoğan gitti ama orada daha sonrasında Donald Trump'la da bir görüşme gerçekleştirecek. Ve ana gündem maddelerinden biri de F-35'ler.
0: Tabii.
1: Bununla alakalı yorumlarınız nedir Kemal Hocam?
0: Şimdi tabii F-35 süreçleri sancılı bir süreç bizim için. Yani en başından bugüne kadar biz aslında orada bir müşteri değiliz. Yani F-35 konsorsiyum içerisinde bir pazar da değiliz. Biz ortağız, eşit ortağız. Neden? Çünkü 1000'e yakın F-35 projesinin parçasını Türkiye olarak bizler tedarik ediyorduk, üretiyorduk. Fakat bir anda ne olduysa, işte S-400'ler bahane edilmek suretiyle F-35 projesinden çıkartıldık. Ve ücretleri ödenmiş olan 6 adet
1: evet.
0: yaklaşık F-35'imiz hangarlarda bekletiliyor. Bununla ilgili 7-8 Temmuz'da Türkiye Ankara'da yapılan NATO toplantısındaki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump arasındaki ikili görüşmede bir esasa bağlandı bu.
1: Evet.
0: Daha önceki teknik heyetler tarafından da ilerlemişti süreç. Kongreye kadar gelmişti ve Trump şu sözü verdi: evet, sizin bizde şu anda bulunan 6 tane F-35 uçağınızı vereceğiz, buna ben söz veriyorum demişti ve ilerleme devam etmişti bu anlamda. Şimdi geldiğimiz noktada bunu tekrar gündeme getirecek Sayın Cumhurbaşkanımız. F-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ne aktarılması 6 adet bir yetenek kazandırma mıdır? Evet, öyledir ama bir Kaan'ın yanında bence çok da önemli değildir.
1: Kesinlikle.
0: Kaan'ın çok daha ön planda olması gerekiyor. F-35'ler aktarıldığında Türkiye'ye hem bizim paramızın karşılığını alacağız, hem F-35 gibi 5. nesil bir uçağın bütün aerodinamik yapılarını, ne bileyim kasasını, görünmezlik, stealth özelliklerini, buna benzer uçuş testlerini vesaire yapmak suretiyle hava kuvvetlerimizin çeşitliliğini arttırmış olacağız. Bu anlamda önemli ve olumlu buluyoruz ama F-35 olmazsa da Türk Hava Kuvvetleri kendisinin tevdi edilen görevleri yapamaz gibi bir algı da yanlış. Onu da söyleyelim. Fakat bundaki ilerleme New York'ta yapılacak olan ikili görüşmede biraz daha üst seviyeye çıkartılabilir. Çünkü bu konuyu katsa yaptırımlarıyla eşleştiren bir zihniyet de var şeyde, Amerika'da. Özellikle kongre içerisinde Siyonist yapıyla çok yakın çalışan bazı kongre üyeleri ve oradaki Pentagon içerisindeki bazı klikler, Dışişleri Bakanlığı'nın içerisindeki bazı yapılar ya da işte istihbarat topluluğu içerisindeki bir takım klikler özellikle Türkiye'nin bu yeteneği almasını istemiyor. Bunun dışında bir de bazı ülkeler istemiyor. Mesela Yunanistan.
1: Evet.
0: Asla Türkiye'nin bir F-35 uçağına, tek bir uçağa bile sahip olmasını istemiyor. Bununla beraber çok doğaldır ki anlamışsınızdır ikinci ülkeye, o da İsrail.
1: Kesinlikle.
0: İkisinde de F-35 var. Yunanistan'da olacak yakın gelecekte. İkisi de Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde ve Orta Doğu'da Türkiye Cumhuriyet Devleti gibi zaten rüştünü ispat etmiş bir ülkenin F-35'i sahip olması hiç işlerine gelmiyor.
1: Evet.
0: Demek ki çok zorlu bir süreç bu iş. Kasa yaptırımlarıyla teknik olarak birleştirmek doğru mu? Bana göre doğru değil. Çünkü ikisi ayrı bir süreç. Kasa yaptırımları farklı bir süreç. F-35 tedariki farklı bir süreç. Bütün bu süreçleri birbirine karıştırmaya çalışan Amerika'da bazı lobiler var maalesef. Onların önüne set çekilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız çok yoğun çalışıyor bu konuda. Heyetlerle beraber çalışıyor tabii ki. Bütün bu teknik heyetler, askeri uzmanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın uzmanları, istihbarat elemanlarımız, siyasilerimiz, bakanlarımız çok yoğun bir şekilde F-35 projesiyle ilgili olarak kulis yapıyorlar, çalışma yapıyorlar. Başkanlık düzeyinde iki başkan görüştüler. Yine bu görüşmelerde, New York'taki görüşmelerde ben biraz daha sanki olumlu bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Olursa eğer Bu da bir süreç. Tabii ki yeniden başlayacak bu süreç. Belki kongre onayı gerekebilir. Gerektiğinde kongre onayı gerektiğinde seçimlerden önce bu onay alınabileceğini tahmin ediyoruz. Seçimden sonra, Ekim seçimlerinden sonra ABD kongresindeki tabloyu çok net şu anda tahmin etmemiz zor. O yüzden o seçim gelmeden belki eski kadrolarla bu işi halledebiliriz diye değerlendiriyorum açıkçası.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Anur Hocam'a da sormak istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz hocam.
2: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak ve daha sonrasında Trump'la bir ikili görüşmesi olacak. Az önce Kemal Hocam değindi kassa yaptırımlarıyla alakalı. Size bunu sormak istiyorum. Kassa yaptırımlarıyla alakalı ikili arasında bir görüşme gerçekleşebilir mi?
2: Tabii en önemli gündem maddesi bu meseleler olacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu anlamda en önemli özelliklerinden de biri bu. Orada birçok liderle ikili diplomatik görüşmeler yapabiliyorsunuz. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la değil, muhtemeldir ki birçok liderle görüşme fırsatı olacak orada. Evet. Böyle bir ortamda, yani coğrafyanın bu kadar sıcak çatışma içerisine girdiği bir süreçte böyle bir görüşmenin üçüncü kez Trump göreve geldikten sonra üçüncü kez bir Beyaz Saray görüşmesi, Ankara'daki görüşme, bu da üçüncü yüz yüze görüşme. Bu önemli. En önemli gündem maddesi Türkiye ile ABD arasında olan bir takım sorunlar. Bunun en önemli sorunu Biden döneminden bize kalan, Trump döneminde başlayan ama Biden döneminde yasalaştırılan ve bizim önümüze bir engel olarak çıkartılan katsa yaptırımları. Bu gündeme gelecektik. Ben de hocama katılıyorum. Şimdi Kasım'da seçim var. Kongre'nin temsilciler kanadı ve senato kanadının aritmetiği değişebilir. Ve o demokratların lehine de olabilir. Ortada bir yarış var şu an. Şimdi Türk tarafı belli ki bu seçimlere kadar, Kasımlara kadar ilerleme kaydetmek istiyor. Ama bu katsa hem F-35 meselesini biraz da Amerikalılar Biden dönemi S-400'e bağladılar maalesef. Şimdi S-400 üzerinde bazı formüller bulunarak onu da sadece başkanın bir kararnamesiyle ortadan kaldırılabilecek bir süreç değil. İşin içerisine kongre girdiği için NDAA'ya, yani savunma bütçesine eklediler ve oradan Türkiye'ye bir engel çıkarttılar. Yani diyor ki eğer siz katsa yaptırımlarının kalkmasını ve F-35'ten ve F-16'yı tekrar almak istiyorsanız, tekrar programa dönmek istiyorsanız S-400'ün mülkiyetini kendi üzerinizden çıkarmanız lazım. Böyle bir son derece çetrefilli bir madde eklemişler. Bu çözülmeye çalışıyor taraflar arasında. Müzakerenin ana sebebi bu. Bundan önce belki de daha hızlı bir şekilde çözülebilecek bir mesele Kaan Savaş Uçağı'na F-110 motorları bu gündeme gelecek. Çünkü bizim onlardan 90'a yakın, başkan bunu onayladı. Bu daha kolay. Çünkü hem dışişlerinin ve savunma Bakanlığı'nın kongreye göndereceği bir bilgilendirme ile bu satış gerçekleşebilir. Yani şu anki İsrail lobisi ve Yunan lobisi bu motorların bile Türkiye'ye verilmemesine yönelik ciddi bir lobi uyguluyorlar. Tıpkı F-35 yaptırımlarının kalkmaması, yatsa yaptırımlarının kalkmaması kimi uyguladıkları gibi, ama bu biraz daha dışişlerine ve savunma bakanlığına bağlı bir süreç olduğu için orada hızlı bir mesafe kat edilebilir. En önemli gündem maddeleri bu olacaktır. İkinci hususta tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı hep verdiği mesajların başında Filistin meselesi geliyor. Bunu dile getirecektir. Çünkü gerçekten 7 Ekim'den günümüze kadar dünyaya en güçlü bir şekilde Filistin meselesini duyuran liderlerin başında, ülkelerin başında Türkiye ve Türk Cumhurbaşkanı geliyor. İkinci, hep vurguladığı gibi hocam da bahsetti, Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik bir takım yapıcı eleştiriler yöneltiyor. Yani siz 5 ülke oturup buradaki herhangi bir mesela Gazze'de 3 seneden fazladır devam eden bir soykırım, 90 bin insan katledilmiş ama Güvenlik Konseyi ülkelerin, küresel ülkelerin kendi aralarındaki çıkar ilişkilerinden kaynaklı müdahale edemiyor. Bu yapının değiştirilmesi tabii bu anlamda önemli ve verimli bir ziyaret olacaktır diye düşünüyorum ben de.
1: Kesinlikle hocam. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Tekrardan sizle konuşacağım. Hocam hoş geldiniz siz de.
3: Hoş bulduk. Sağ olun.
1: Necmettin Mutlu bizlerle birlikte. Şimdi Başkan Erdoğan artık New York'ta. Birazdan yine Türk evinde açıklama yapması bekleniyor. Oraya kulak vereceğiz. Ancak yine aslında dikkatimizi çeken durumlardan bir tanesi Netanyahu da oraya gidiyor. Donald Trump'la görüşmeyeceği şu anda bir yandan da konuşuluyor. Zannediyorum Donald Trump görüşmek istemiyor kendisiyle. Bütün bu meselelere değineceğiz, ancak buna neler diyeceksiniz hocam ilk olarak?
3: Şimdi çok önemli bir yere değindiniz. Çünkü birkaç gün erken gitti ve görüşme programına girmek için özellikle çabaladı.
1: Hatta New York'taki havalimanına inmedi, New Jersey'deki havalimanına inmedi.
3: Texas'ta gitti, Elon Musk'la görüştü. Yani Elon Musk'la bile görüşüp Trump'la görüşememesi burada, evet, gerçekten

0: işte bir ciddi Netanyahu'ya bir set var. Şimdi özellikle İsrail ve Yunan kaynaklarında Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleşmeyecek şeklinde bir temenni var. Yani burada özellikle işte Suudilere F-35 satışına onay verdikleri, İsrail'in özellikle bu NDA'yı hocalarım bahsetti, 2027 savunma planlamasındaki nitelikli askeri üstünlük çerçevesi kapsamında F-35'lerin Türkiye'ye satılmaması için özel bir lobisi ve çalışması var.
1: Evet.
0: Bütün bunların ortasında aslında Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleşirse, dünyaya o görüntü verilirse, belli ki İsrail ve Yunan kaynaklarında burada bir hayal kırıklığı olacak. Bunu ifade etmek lazım. Çünkü Netanyahu'nun artık Amerika'daki itibarı iyiden iyiye zayıfladı. İşte en son Kaliforniya'da tutuklanacak mı tutuklanmayacak mı? Mamdani ile kendi arasında zaten ciddi bir polemik vardı. İşte Mamdani'nin biliyorsunuz fotoğraflarını seçim malzemesi yaptı.
1: Evet.
0: Tayyip Erdoğan'la birlikte Mamdani'nin fotoğraflarını seçim malzemesi yaptı. Yani burada özellikle Amerika'daki itibarı ciddi şekilde sorunlu. Zaten J.D. Vance, yani bir Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, doğrudan Netanyahu'yu hedef alan açıklamalar yaptı. Bunları zaten biliyoruz. Dolayısıyla fakat burada problemli bir kişilik var. O da Marco Rubio. Ki Filistin Devlet Başkanı'na vize verilmemesi, Mahmut Abbas'ın oraya geçen sene olduğu gibi...
1: Evet, yine bir vize problemiyle
0: katılamaması, yine aynı şekilde online katılacak olması, bunlar hep Marco Rubio üzerinden maalesef organize ediliyor, İsrail ve diaspora üzerinden. Ama bütün bunları topladığınız zaman muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitaplarında ana kürsü konusu Filistin olacaktır. Çünkü birkaç gün önce gerçekleştirilen oturumlarda da İsrail kaynakları Türkiye'deki Suriye varlığını İşte çeşitli şekillerde gündem ettiler. İşte biz Suriye'nin yüzde bilmem kaçında varız ama onlar yüzde bilmem kaçında varlar gibi gündem çalışması içindelerdi. Bu noktada muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Gazze'de ve Filistin'de bir türlü hayata geçmeyen ve hatta son günlerde katsın tehditleriyle başka bir noktaya evrilen, nasıl tehditler? Gazze'yi boşaltacağız. Yani evet. Gazze'ye son ve büyük saldırımızı yapacağız.
1: İsrail Savunma Bakanı Kast'tan bahsediyorum.
0: Gazze'yi boşaltacağız.
1: Evet.
0: Çünkü Suriye'deki Türkiye'nin oranını gündem ediyorlar ama Filistin'in neredeyse %80'ini işgal etmiş durumdalar. Batı Şeria'nın %80'ini işgal etmiş durumdalar. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bunlar yine dünyanın yüzüne çarpılacaktır.
1: Başkan Erdoğan yine Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığı zaman elinde fotoğraflarıyla birlikte çıkıyor. Evet. Ve hatta o fotoğrafları dahi çok fazla konuşuluyor hocam.
2: Evet, haritalar önemli. Haritalarla hitap ediyor.
0: Şimdi bu noktada da Gazze'de bir türlü hayata geçmeyen barışla ilgili muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine dünyanın yüzüne çarpacağı, vuracağı hakikatler olacaktır. Bir. İkinci çok önemli başlık Suriye. Suriye'de çünkü artık Suriye'nin güneyinde kalıcı bir güvenlik kuşağı oluşturdu İsrail.
1: Evet.
0: Ve oradan çıkmayacaklar. Yani çıkmayacaklarını her fırsatta ifade ediyorlar. Oradaki mesele de muhtemelen hitaplarında yer alacaktır diye ben bekliyorum.
1: Tam da o konuya değinmek istiyordum. İsrail'in yayılmacı politikası da yine aslında gündem olabilir mi Birleşmiş Milletler'de?
0: Kesinlikle. Yani Suriye bağlamı bu yüzden çok önemli. Bir diğer bağlam şu olacaktır. Güncel gelişmeler, yani İran, Husiler ve Suudi Arabistan noktasında. Burada Türkiye biraz da denge politikası güdecek gibi bir gidişat var. Yani bir yandan biliyorsunuz İran'ın ekonomik yaptırımları kapsamında atılan adımlar, İran'a yapılan ekonomik yaptırımlar, yani İran'ın Husiler üzerindeki etkisi, Riyad'a verilen askeri destek. Bir yandan da Sayın Bakan'ın açıklamalarından takip edebildiğimiz kadarıyla İsrail'in akamete uğrattığı Amerikalılarla İran arasındaki görüşmelerin tekrardan canlandırılması için de sanki paseşken gittikten sonra bir kapı aralanabilme ihtimali varmış gibi görüyorum ben. Çünkü Hakan Fidan her açıklamasında özellikle bu Amerikan-İran arasındaki masayı İsrail'lerin dağıttığı yönünde bir algısı var ve bence de çok doğru. Yani Paseşken'in oraya gitmesi bu anlamda değerli olabilir. Orada eğer bir diyalog köprüsü tekrardan kurulursa Trump çünkü son günlerde işte önümde çok büyük bir karar var. İran'a içeri girmek istiyor muyum, istemiyor muyum? İran'a kara operasyonuna karar verecek miyim, vermeyecek miyim? Önümde çok büyük soru işaretleri var gibi. Daha iki gün önce demeç verdi, açıklama verdi.
1: Burada İran'da bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla bir şu anda kırmızı alarm seviyesine geçti sanki.
0: Geçtiler.
1: Her an bir hava saldırısı veya kara saldırısı yapılabilir gibisinden bazı açıklamalar var İran'da.
0: Var. İşte tam olarak bu noktada Türk dış politikası tekrardan Amerikalılarla İran arasında gerilimi azaltmayı İsrail'in bölgesel planlarının akamete uğratılması olarak görüyor olabilir. Bu çok ciddi bir ihtimal.
1: Sürpriz bir saldırı gerçekleşebilir mi Amerika tarafından İran'a peki?
0: Sürpriz bir saldırı gerçekleşebilir ama sürpriz saldırıdan da ziyade ben Paşinyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmasını tekrardan diyalog köprüsünün başlaması için bir fırsat olarak görüyorum. Diğer dosya...
1: Çok özür diliyorum hocam.
0: Tabii,
1: sözünüzü kesiyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu anda Türk evinde A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'la. O noktada sözü İrfan Sapmaz'a bırakalım hocam. Neler anlatıyor?
2: Evet, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. Hemen Türk evinin önünde Türk bayraklarını elinde bulunduran Türk vatandaşları ve Amerika'da yaşayan Türkler tarafından, Türk aileler tarafından alkışlarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişi kutlanıyor. Şu an itibariyle sanıyorum henüz daha inmedi ama iner inmez onlara, evet şu anda indi ve onlara selam veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda henüz bizim tarafımıza gelmedi. Özellikle de tabii Türk evinin hemen yan sokağında araçlarıyla geldi. Sayın Cumhurbaşkanı orada bulunan Türk vatandaşları, Türkler Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişi nedeniyle sevinçlerini ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlara selam veriyor. Şu anda tabii ben önümde araba olduğu için, makam aracı olduğu için göremiyorum buradan. Onlarla sohbet ediyor sanıyorum şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Saatlerimiz New York'ta şu an itibariyle akşam saatleri 5.47, yani 6'yı gösteriyor ve Emine Hanım'ı görüyorum, Emine Erdoğan'ı görüyorum. Evet, Emine Hanım geliyor şu anda. Sayın Cumhurbaşkanı da oradaki Türklerle sohbet ediyor. Evet, Emine Hanım geliyor şu anda. Gördüğünüz gibi Emine Erdoğan şu anda geldi. Sayın Cumhurbaşkanı orada Türklerle sohbet ediyor. Evet, Emine Hanım, Emine Erdoğan şu anda Türk evine girdi. Sayın Cumhurbaşkanı hala hemen karşımızda bulunan, ellerinde Türk bayraklarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişinin coşkusunu yaşayan Türklerle Erdoğan sohbet ediyor. Hatıra fotoğrafları çekiliyor. Geniş güvenlik önlemleri var şu anda tabii. Bölgeye hiç kimse yaklaştırılmıyor. Sanıyorum 1-2 dakika içerisinde de Cumhurbaşkanı oradan ayrılıp gelecek. Kendisine sorular yöneltmeye çalışacağız. Cevap verecek mi henüz bilmiyoruz. Ama orada hatıra fotoğrafları çekiliyorlar. Amerika'da bulunan ve New York'ta yaşayan ya da New Jersey'deki, New York'a yakınlarındaki New Jersey'de çok sayıda Türklerin yaşadığını biliyoruz. Türklerin adeta kalesi gibi New Jersey. Oradan da sanıyorum çok sayıda Türkler, aileler geldiler ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte orada temas halindeler. Kendisiyle görüşüp fotoğraflar çektiriyorlar sanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı onların sevinç gösterilerine karşılık veriyor. Ve artık resmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evine gelmiş ve buradaki de programı da başlamış oldu diyebiliriz. Şu an itibariyle tabii bugün içerisinde herhangi bir programı görülmüyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet, Cumhurbaşkanı'yla birlikte hareket
3: Türk evine gelmeye başladılar. Evet, yağmurlu bir hava var burada. Yağmurlu bir hava var burada. Buna rağmen gördüğünüz gibi kalabalık bir Türk heyeti, Türk topluluğu Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelişinden duydukları memnuniyetlerini dile getirmeye, onunla hatıra fotoğrafları çektirmeye veya dertleri, sıkıntıları olanlar varsa onları dinliyor şu anda Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Ve kısa bir süre içerisinde buraya gelmesini bekliyoruz. Biz de kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Hiç şüphesiz konuşacak mı tabii bilmiyoruz şu anda. Yaklaşık 10-11 saatlik uzun bir yolculuktan bahsediyoruz. O açıdan dinlenmeye geçeceğini düşünüyorum. Bugün için programda herhangi bir şey görünmüyor şu anda. Bize Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı tarafından ulaştırılan programa baktığımız zaman. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı yoğun bir gündem bekliyor Amerika'da. Çarşamba gününe kadar burada olacak.

0: Burada Türk evinde kalacak. Türk evi buranın adeta maskotu gibi, hemen karşısında, Türk evinin karşısında da zaten Birleşmiş Milletler Genel Merkezi var. Cumhurbaşkanı buradan yürüyerek çıkıp hemen karşıdaki yere yaklaşık bir 10 dakika ya da 7-8 dakika gibi bir süre içerisinde birinden ayrılarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne giriyor. O açıdan buradaki sıkı güvenlik önlemlerinin olduğunu söylemeliyim. Daha önce altını çizdim. Dikkatimi çeken bir şey vardı. Genelde Amerikan yasalarına göre Beyaz Saray'ın servisi buraya geldi. Bizim bulunduğumuz malzemelerimizin, cihazlarımızın bulunduğu yeri boşalttırdılar bize. Birlikte tüm çantalar kontrolden geçildi. Evet. Evet, heyetler gelmeye devam.
1: Hala oradaki Türkler bir...
0: Pardon, hemen şöyle bir şey. Binali Yıldırım geldi. Yoğun ilgisiyle karşı karşıya Cumhurbaşkanı Erdoğan. O arada hatıra fotoğrafları çekiliyor, onlarla sohbet ediyor. Yağmur yağmasına rağmen de gelmeye devam ediyor.
1: Türkiye'den gelen heyeti oldukça kalabalık.
0: Erdoğan hala Türklerle, orada bulunan Türkiye vatandaşlarıyla ya da Amerika'da yaşayan, aynı zamanda da Amerikan vatandaşı olan Türklerle sohbet ediyor. Şu anda yağmur yağmasına rağmen hala Cumhurbaşkanı Türklerle beraber hasret gideriyor, muhabbet ediyor.

0: bir güvenlik önlemler var. New York polisi özellikle de
1: New York polisi özellikle de Mandarin'in belediye başkanı oldu.
0: Polisler makam araçının etrafında çok ciddi bir güvenlik tedbirleri almış vaziyetteler. Ben biraz heyet hekimler var, onları aktarmak istiyorum. Önümüzden geçmeye devam ediyorlar tabii. Adalet Bakanı Atın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdenir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kocaeli, Ticaret Bakanı Ömer Bolat var. Aynı zamanda tabii güvenlik ve dış politika kadrosu da New York'ta. Evet, ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Buran, Dış Politika ve Güvenlik Baş Danışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Binali Yıldırım var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor şu anda. Şu anda Erdoğan geliyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı şu anda geliyor Türk evine. Girmek üzere bakalım.
1: Girmek üzere bakalım. Soru sormamıza. Bir soru sorayım. Burada başlayalım.

0: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı bize doğru yaklaşıyor. Soru sormaya çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz Sayın Cumhurbaşkanım?
1: Sağ olun. İnşallah dolu dolu bir birleşmiş.
2: Allah razı olsun.
1: Bayağı iyi.
0: Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an itibariyle beraberindeki heyetle Türk evine girdi.
3: Söyledim, çok fazla bir açıklama yapmadı. Ama zaten program bize gelmişti. Bu saatten sonra resmi bir programı görmüyor. Çok büyük ihtimalle bugün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte burada dinlenmeye geçecek. Ve en azından binada, çünkü saatlerimiz akşam artık saat 18'i gösteriyor. Şu an itibariyle 18. Akşam saatlerinde çok ihtimalle belki heyetler arası görüşmelere geçebilirler ya da Sayın Cumhurbaşkanı yarın için, bundan sonraki süreçte pazar, pazartesi, salı ve çarşamba, yani önümüzde 4 günlük bir 10 gün program olacak Cumhurbaşkanı'nın önünde. İhtimalle belki onunla ilgili de bir çarelerde bulunacaktır heyetiyle, ekibiyle. Evet, New York polisi gördüğünüz gibi tekrar işte güvenlik alanını kapattı.
4: Hocam, Kemal Hocam, şimdi Başkan Erdoğan artık Türk evine giriş yaptı. Yine ilerleyen dakikalarda oraya dönme ihtimalimiz de yüksek. Çünkü bir yandan da açıklama yapması bekleniyor ve buradan da gördüğümüz kadarıyla oldukça coşkulu bir kalabalıkla karşılandı. Çiçeklerle, ellerinde Türk bayraklarıyla olan pek çok vatandaş oradaydı. Ki Başkan Erdoğan da her biriyle tek tek ilgilendi. Güzel görüntülerdi, mutlu görüntülerdi. Şimdi herhangi bir programı gözükmediğini söyledi bugün İrfan Sapmaz, ancak genel olarak da yoğun bir program var, ancak evet. Türkiye saatiyle yarın başlayacak bu noktadaki görüşmeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la. Şimdi az önce sizlerle değerlendirmiştik, konuşmuştuk önemli başlıkları, Birleşmiş Milletler'in gündemini, ancak İsrail'in yayılmacı politikası diyorduk. Kemal Hocam, İsrail'in yayılmacı politikasıyla alakalı şimdi neler diyeceksiniz? Özellikle Birleşmiş Milletler varken, İsrail hiçbir şekilde yerinde durmuyorken, rahat durmuyorken, artık Batı Şeria, Filistin bölgesini geçtik, Suriye zaten yıllardır o bölgeye geliyordu ve şu anda daha da artık yayılma ihtimali de var gibi duruyor.
5: Evet, maalesef. Şimdi şöyle bir şey var. Birleşmiş Milletler son dönem birkaç senede çok fazla güven kaybetti. Yani aslında bu açılış toplantısının da temel temalarından bir tanesi de güven kazanma aslında. Yani güveni kazandırma, güven kazanma. Birleşmiş Milletler'in uluslararası yapısının belki yeniden gözden geçirilmek suretiyle uluslararası barışı tekrar tesis edebilecek bir yapıya kavuşma konulardan bir tanesi bu. En önemli sınavını da iki yerde verdi. Hı hı. Bir tanesi Ukrayna, diğeri maalesef İsrail'in bölgedeki saldırgan yapısının durdurulması konusunda. Hı hı. İkisinde de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini tenzih ediyorum. Guterres çünkü gerçekten kişisel olarak bu konularda çok girişimde bulundu. Hı. Filistin konusunda da çok fazla girişimde bulundu. Onu kenarda tutmak lazım. Genel sekreterlik bir kimlik ve kişilik açısından çok kıymetli ve önemlidir. İsmiyle anılır biliyorsunuz o dönemki BM faaliyetleri. Evet. Guterres dönemi filan. Evet. Kofi Annan dönemi gibi, hatırlayın bunları. Hı hı hı. Şimdi İsrail'le ilgili Birleşmiş Milletler tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi neden tedbir alamıyor? İsrail neden yayılmaya devam etmek istiyor? Niçin yayılıyor? Motivasyon kaynakları neler? Bu motivasyon kaynaklarının stratejik araçları neler? Politik hedefler neler? Taktik ve operatif seviyede elde tutulur yetenekler neler? Bakın bu soruların cevaplarını bulursak eğer Birleşmiş Milletler'in de sorunlarını tespit

0: Bu uluslararası bir tanımdır. Hı hı. Ya bu inançla ilgisi yok, etnik yapıyla ilgisi yok. Bunun ya da bizim kendi milli kimliği hiçbir şeyle ilgisi yok. Bu tamamen evrensel bir tanımdır. Hı hı. Bir insan başka bir insanı suçsuz yere öldürürse bunun adına katil diyoruz.
1: Evet.
0: İkinci konu şimdi bunun arka planı var, destekçileri var. Maalesef, tekrar maalesef diyorum. Çünkü Türkiye ile normal ilişkiler kuran bazı devletler bazı devletler İsrail ile anormal ilişkiler kuruyorlar. Hı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyet Devleti ile normal ilişki kurabiliyor.
1: Evet.
0: NATO'da müttefik olabiliyor. Türkiye'nin AB serüveninde Türkiye'yi destekleyebiliyor. Ve Orta Doğu'daki bir takım faaliyetlerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliğinde Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tüzel yapısını Amerika olumluyor. Hı hı. Ama aynı Amerika İsrail'e Filistin'deki soykırım konusunda silah desteği veriyor.
1: Evet.
0: İran gibi bir egemen devlete İsrail'in saldırması konusunda doğrudan takviye ve destek veriyor.
2: 20 bin MK-84'ü daha yeni onayladılar hocam.
0: İşte bak,
2: 3 milyar dolarlık destek. Daha yeni onay verdiler.
0: Bakın yani evet. Şimdi anlatabilir mi işin karmaşıklığını? Arka planda destekçileri var. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bana göre son dönemde çok ikiyüzlü bir takım siyaset.
1: Hocam sanki açıklamalar yapıyordu. İsrail'e tepkileri vardı Avrupa Birliği'nin.
0: Var ama şu da var. İsrail finans açısından öyle kuvvetli bir yapı ki
1: evet.
0: Avrupa Birliği üyeleri, ülkeler teker teker ya da kimlik AB kimliğiyle maalesef İsrail'in durdurulması konusunda sadece kınama, yaptırımlar gibi çok soft dediğimiz yumuşak bir takım tedbirlerden öteye geçemiyor. Hı hı. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Avrupa Birliği bir marka. Hı hı. O marka kıymetini kaybetmek üzere, prestijini kaybetmek üzere, marka değerini yitirmek üzere o gitmesin diye evrensel anlamda AB kimliği, Avrupalı kimliği korunsun için mış gibi İsrail katil devletine bazı şeyler söyleniyor. 12 tane devlet yaptırım kararı aldı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Avrupa içerisinde. Hı hı. Avrupa'da AB üyesi olmayabilir bazıları. İngiltere hı. değil mesela. Bunların başına gelmedik kalmıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar konusunda da ayrı bir belki başlık açılabilir. Ama hı hı. sonuçta arkada bir Avrupa Birliği'nin örtülü ya da örtüsüz İsrail'e karşı en azından hiçbir şey yapmaması konusunda bir zımni destek var gibi gözüküyor. Hı hı. Üçüncü konu bölge ülkelerindeki bazı yönetimler ki en büyük acıyı çeken halklar bölge halkları olmasına rağmen İsrail'le iş tutuyorlar. Ya bunun isim söylenmesinde beis ben görmüyorum. Mesela Ürdün maalesef, Birleşik Arap Emirlikleri maalesef. Bunlar ülke olarak, yönetimler olarak daha doğrusu ülke demeyelim ama yönetimler olarak hı hı. krallık ya da emirlikler olarak İsrail'le iş tutabiliyorlar. Demek ki arka evet. planı da İsrail'in hem bölge desteği var, bölge ülkelerinden bazı yönetimlerin desteği var, hem hı hı. küresel güçlerin ya da küresel supranasyonel yapıların desteği var.
1: Teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Dolayısıyla motivasyon
1: evet.
0: değil mi? Arkada böyle destek olduğu sürece
1: evet.
0: yetenek kazandırırsanız siz bir katile seri katil olur.
1: İşte hükümetler bu şekilde yapıyor ancak vatandaşlar, halk hiçbir şekilde istemiyor. Necmettin Hocam size gelmek istiyorum. Şimdi Donald Trump Netanyahu'yla muhtemel ki görüşmeyecek. İlerleyen günlerde bir seçim de olacak Amerika'da ve az önceki konunun üstüne de bunu değinmek istiyorum. Az önce dedim ya halklar istemiyor ki New York'ta da olsun ki Amerika'nın genelinde de olsun Netanyahu'ya büyük bir tepki var. İsrail'e büyük bir tepki var. Sizce bu tepkiden kaynaklı mı acaba? Donald Trump görüşmeyecek Netanyahu'yla.
2: Yani Amerikalılar Netanyahu'yu gözden çıkarttı. Fakat İsrail halkı gözden çıkarabilecek mi? Mevcut İsrail seçimlerinin gidişatına bakarsanız İsrail'de de şu an seçim kaybediyor durumda Netanyahu. Yani bütün anketlerde şu an kaybediyor. Rakibi Eisenkot şu an bütün anketlerde önde. Zaten bu kadar meseleyi güvenlikleştirmesinin, bu kadar agresifleşmesinin yegane sebebi bu. Hı hı. Ebu Zuhur saldırısının yegane sebebi bu. Farkındaysanız Türkiye gerilimi tırmandırmadı. Meseleyi belli bir noktada tuttu, dizginledi, frenledi. Zaten bizim ısrarla bu Husileri, yani İran'a vaaz ettiğimiz o tavsiyenin sebebi oydu. Husileri harekete geçirerek tekrardan Netanyahu'ya meseleyi güvenlikleştirme fırsatı veriyorsunuz, yapmayın diye. Israrla devrim muhafızlarını vaaz etmemizin sebebi oydu. Bakın, İngiltere'nin Yahudi Dışişleri Bakanı bile Batı Şeria'daki E1 denilen yerleşim yerindeki iş makinelerini hedef alırken, öyle bir bölgesel ve küresel konjonktürden şu an nereye geldik? Neredeyse Husiler acaba bölgede yeni bir savaş çıkartacak mı noktasına geldik. Hı hı.

0: Acaba 3 ülke toplanacak, Yemen'e müdahale edecek mi noktasına geldik. Yani dikkatleri bir anda başka yöne çevirdiler. Çünkü bu şu anki çete, yani şu anki Siyonist çete, çünkü çete demek durumundayız. Gitmeden yapabildiği bütün hamleleri yapıp öyle gitmeye çalışıyor. E1 denilen yerleşim yerinin ihalesine çıktılar. Tarih ne biliyor musunuz? 25 Ekim. Seçimden 2 gün önce. Yani seçimden 2 gün önce o Filistin'i süreklilik anlamında toprağı ikiye bölen projenin ihalesini yapıp öyle gitmeye çalışıyorlar. Bakın şu an İsrail halkı dahi şu an bu çeteyi tasfiye etmek isteyenler var diyelim içlerinde. Yani bütünü demeyelim, iddialı olur. Nazla diye bir belgesel attılar ortaya. Venedik Film Festivali'nde ayakta alkışladılar vesaire. Evet. Nazla'da ne yapıyorlar biliyorsunuz. Yani o suçlularla bizzat ordu mensuplarıyla Tel Aviv'in çatılarında röportaj yapmışlar. 3 yıl süreyle. O kadar ibretlik şeyler anlatıyorlar ki. Şunu söylüyorlar. Lavender diye bir sistem kullanıyorduk. Gazze'de nokta nokta, bina bina, kat kat nereye operasyon yapmamız durumunda, yani bomba atacaksak eğer orada kaç tane sivilin öleceğini biliyorduk. Ve bizim için bir bilgisayar oyunu gibiydi diye ses ve görüntü olmadan Tel Aviv'in çatılarında bunu bizzat IDF mensupları anlatıyor. Kızın birinin telefonunu ekledik, bir kız çocuğunun telefonuna ekledik. Babası eve gelmesini bekledik saldırmak için, kata, daireye saldırmak için. Ve babası eve geldikten sonra hacklenmiş telefonundan sesini duyduktan sonra eve saldırdık. Kendi açıklamaları bunlar, belgeseldi. Şimdi bunu yayınlayan, tasarlayan Yahudiler. Yani bu çeteyi tasfiye etmeye çalışıyorlar çünkü başlarına gelecekleri biliyorlar. Netanyahu ve çetesi, bakın Ratko Mladic gibi, o da Srebrenica kasabı. Evet. Geçtiğimiz günlerde Lahey'de öldü. Tıpkı onun gibi Lahey'de yargılanacak. Mahkum edilecek. Yani bunun artık İsrail soluğu, dünya Yahudileri, bakın şu an İsrail'den göç etmiş 100 bin kişinin tekrardan İsrail'e dönüp oy vermemesi için şu an uçak organizasyonlarını iptal ediyorlar. Şu an diaspora, yurt dışındaki İsrail Yahudiler organize oldular. Şöyle bir girişim başlatıyorlar. Birbirlerine ucuz bilet ayarlayıp İsrail'e dönüp oy kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü yurt dışında elçiliklerde sandık kurmuyorlar. Şu an onları İsrail'e tekrardan kabul etmemek için yüksek mahkemeye başvurdu Netanyahu. Çünkü seçim aritmatiği o kadar ucuca
1: kendi
0: gidiyor.
1: Kendi vatandaşlarını ülkesinde almayacak, oy kullanmalarını engelleyecek yani.
0: Engellemeye çalışıyor. Çünkü seçim o kadar, aritmatiği o kadar ucuca gitmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir vaka, böyle bir Siyonist çete bu iki ay içinde her türlü yolu deneyebilir. O yüzden eğer seçkenin ABD'de bulunması, İran'la tekrar diyaloğun başlatılması, bu anlamda çok önemli bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Fakat eğer sorduğunuz soruya tekrardan bağlama alırsak, burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'deki Barış Kurulu'nun fiyaskosu özellikle ve ilerleyen günlerde Suriye'deki İsrail varlığı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yine dünyanın yüzüne çarpılacaktır. Şimdi bu konuda Avrupa Birliği'nin içinde İngilizler, Fransızlar ve Kanada özellikle Batı Şeria'da atılan adımlarla ilgili biraz daha ön plana çıktılar. Bu arada İngiliz Dışişleri Bakanı da Yahudi.
1: Evet.
0: Yani hatta annesi Nazi kamplarında kalmış bir Yahudi. Ve açıklamasında şunu söylüyor. Ben diyor İsrail seçmenini etkilemeye, yani İsrail halkına mesaj vermek istedik. Ya şunu söylemek istiyorlar, bu çeteyi tasfiye edin. Ve yarın öbür gün yani kendi Siyonistler bile bu çetenin üstünde tepinmeye başlayabilir. İşler öyle bir noktaya vardı. İsrail'in izolasyonu öyle bir noktaya vardı. Böyle bir konjonktürde tekrardan genel kurulda bu mesajların dünyaya verilmesi çok önemli olacak.
1: Teşekkür ediyorum. Anar Hocam, şimdi az önce Nezmettin Hocam da bahsetti. Pezeşkian da şu anda Amerika'da, Birleşmiş Milletler'de. Sizce bir Trump'la görüşmesi olur mu? İran'la alakalı yeniden bir müzakere, masa kurulur mu? Öyle bir ihtimal olabilir mi?
2: Tabii yani şimdi şöyle, bu Filistin heyetine vize verilmemesi ama İran heyetine verilmesi bu anlamda önemli.
1: Dünya Kupası'nda da Filistinli oyuncular, özür dilerim, vize alamamıştı. Yani Filistin'e genelde Amerika vize vermiyor. Vermemeyi tercih ediyor.
2: Evet, yani Filistinlilere şu an apartheid rejimi uyguluyor. Yani özellikle herkes bir patlamayı, tekrar bir çatışma sürecinin başlamasını Gazze'den beklerken tehlikeli nokta aslında Batı Şeria. Çünkü son günlerde Avrupalı liderlerin, işte hocam da bahsetti, İngiltere'de

0: İçişleri Bakanlığı'nın dahil olmak üzere, İngiltere dahil olmak üzere birçok 12'ye yakın Avrupa Birliği ülkesi ve Avrupa Birliği olmayan işte Kanada gibi, Norveç gibi ülkeler, evet, Batı Şeria işgalci bölgelerden, yani Batı Şeria'daki bu işgalci bölgelerdeki ürünlerin ihracatına yaptırım getirmeyi düşünüyorlar.
1: Düşünüyorlar.
0: Hala eyleme geçmediler. Düşünüyorlar ve bir Filistin lehine küçük de olsa bir nasıl diyelim rüzgar görebiliyoruz. Şu anlamda, söylemsel anlamda, ama icraata geçmiş durumda değil. Yani bu kadar katliamın yapıldığı bir dönemde hala devasa yaptırımların gelmemesi İsrail'e direkt yönelik. Yani ne diyorlar? Biz İsrail'den gelen ürünlere ve İsrail'e herhangi bir ihracat yasağı getirmiyoruz. Ancak işte bu yerleşimci adı altında bu teröristlerin Filistin'le o bölgedeki ihraç ettiği ürünlere yaptırım getirebiliriz. Bunu düşünüyorlar. Ama bir söylem düzeyinde bir değişikliğe gitti son dönemlerde Avrupalılar. Artık yerleşimci terörist ifadesini kullanıyorlar İsrailler için. Yani gidip orada Filistinleri evlerinden çıkarıp oraya çökenler için yerleşimci terörist ifadesini kullanıyorlar. Biraz daha ileri gidiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert Arab News'ta bir makale yayınladı ki Ehud Olmert aslında böyle ılımlı bir isim değil. 2006'da Lübnan işgalini başlatan başbakan, dökme kurşun operasyonunu Gazze'ye başlatan başbakan Netanyahu sert bir şekilde eleştirerek Yahudilerden, yani oradaki yerleşimcilerden Yahudi teröristler olarak ifade ediyor. Yani direkt biz burada kaç yıldır yayın yapıyoruz, söylemlerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani İsrail hükümetini eleştiriyoruz. Yahudileri, yani toplumu bir tarafa koyuyoruz ama artık kendileri terörist, yerleşimci teorisi hem batıda hem de içeride bu kavramı kullanıyorlar. Hatta evanjelik siyonistlerden Mike Huckabee Amerika'nın İsrail'deki büyükelçisi, o bile gitti Batı Şeria'daki Amerikan vatandaşlarıyla görüştü. O da terörist ifadesini kullandı. Yani artık ayyuka çıkmış durumda. Hocam,
1: kendi halkı da aynı şekilde öyleydi. İsrail'de yerlerde Netanyahu'nun fotoğrafları ve üstüne basa basa geziyorlardı yani İsrail halkı. Hiçbir şekilde artık tamamen istemiyorlar yani.
0: İstemiyorlar çünkü artık yani sürekli 2003'ten itibaren sürekli yani farklı ülkelerle, farklı coğrafyalarda bir çatışma ve savaş içerisinde. İnsanlarda da bir bıkkınlık var. Bunu da vurgulamak lazım. Şimdi Birleşmiş Milletler'den az önce bahsettik. Şimdi Birleşmiş Milletler'in tıkandığı nokta Güvenlik Konseyi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı her gittiğinde genel kurulda konuşma yaparken dünya beşten büyüktür diyerek yapıyı değiştirmeye yönelik kuvvetli bir mesaj veriyor. Yani siz hala soğuk savaş döneminden kalan 5 ülke bütün bu küresel sistemi bu anlamda yönetmesi absürt. Birleşmiş Milletler'in farklı komisyonları, mesela Bağımsız Araştırma Komisyonu Gazze'de soykırım yapıldığını tespit etti. Yani 5 soykırım suçunun 4'ü Gazze'de işlenmiş. Evet. Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden bir soykırım davası var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında çıkarttığı yakalama kararı var. Ama uygulanmıyor. Çünkü yapı sadece 5 ülkeye endekslenmiş ve buradan özellikle Filistin gibi mazlum ülkelere, mazlum haklara yönelik olumlu bir şey çıkmıyor. Şimdi sorunuza gelecek olursak Pezeşkan'la bir görüşme olur mu olmaz mı? Şimdi müzakereciler kim İran heyetinde? Galibaf, Arakçı ve Pezeşkan. Evet. Daha çok bu görüşmeleri, bu müzakereleri Amerikan heyetiyle Galibaf ve Arakçı yürütüyor. Şimdi ben İran medyasını da takip ediyoruz. Oradaki akademisyenlerle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Mesela şöyle diyorlar. Düşünün ki diyor bir eyaletlerdeki herhangi bir yas şeyinde, bir cenaze evinde veya düğün evinde onların meddahları var. Ellerinde mikrofonu alıyorlar. Sert bir şekilde müzakere yürüten diplomatları, siyasetçileri eleştiriyorlar. Ölüm diye tehditler savuruyorlar. Yani müzakerecilere yönelik özellikle İran içerisinde, aşırı kanat içerisinde bir nefret var. Hatta bu Ali Hameneyi'nin cenaze töreninde müzakerecilere ölüm sloganları attılar. Şimdi böyle bir ortamda içeride de son dönemlerde bu sertlik yanlılarının hem eylemleri hem sesleri yüksek çıkarken tamamen şu an direksiyon onların elinde. Böyle bir ortamda Pezeşkian'ın Trump'la görüşmesi onun siyasi kariyerinin belki de sonunu getirebilir. Bu kadar riskli bir adım. Ama olursa tabii ki böyle bir görüşme, bu çok büyük bir sürpriz olur. Ama Amerikalıların Filistinlileri oraya göndermezken, vize vermezken İran heyetine bir şekilde sınırlı da olsa bir vize vererek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelmesine müsaade etmesi belki de bir müzakere kapısını araladığına dair bir mesaj olabilir. Ama dediğim gibi yani İran heyeti böyle bir ortamda Pezeşkian böyle bir riski, yani ateşten gömlek gibi bir şey. Trump'la görüşmesi içeride ciddi bir baskıyla da karşı karşıya gelme anlamı.

0: mı taşıyabilir?
1: Şimdi bir canlı yayınımız var hocam. Turgut Alp Boyraz'a gideceğiz. Çünkü Husilerle alakalı şu anda kendisinden bilgileri alacağız. Kendisi zannediyorum hazır. Turgut Alp, kolay gelsin. Bizi duyuyor musun?
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Duyuyorum, evet.
1: İyi yayınlar. Şu anda Husilerle alakalı son gelişmeleri bize bir özetleyebilir misin?
2: Yemen içerisinde Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleriyle İran'ın desteklediği Husiler arasındaki yoğun çatışmalar devam ediyor ülkenin kontrol için. Özellikle Taiz çevresinde iç kısımdaki gaz ve petrol açısından önemli olan Marib kenti çevresinde ve buna benzer birkaç şehirde daha yoğun çatışmalar olduğu bilgisi var sahadan. Hafta sonunda iki taraftan da onlarca kişinin hayatını kaybettiği yönünde bilgiler geldi. Aynı zamanda Husiler Suudi Arabistan'a yönelik de saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bugün sakindi, Suudi Arabistan'ın içerisinde bir saldırı olmadı, ancak dün hem sabah saatlerinde hem öğleden sonra Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar oldu. Husilerden yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad hedef alındı. Aynı zamanda batıdaki Yanbu kenti, Kızıldeniz sahilindeki petrolün çıkış noktası açısından da stratejik olan Yanbu limanın kentindeki liman şehri hedef alındı. Oradaki Aramco, Suudi Arabistan petrol tesislerinden bazıları hedef alındı. Husiler dediler ki bu saldırıları balistik füzelerle, seyir füzeleriyle ve İHA'larla düzenledik diye. Suudi Arabistan tarafı da bu saldırıları kabul etti açıkçası. Özellikle başkent Riyan'da bir balistik füze ile saldırı düzenlendiğini söyledi. Ancak bunun havada imha edildiğini söyledi. Yine Yanbu kenti ile birlikte birkaç şehre daha saldırı olduğunu Husiler tarafından söyledi Suudi Arabistan. Bunların tamamının havada imha edildiğini söyledi. Bununla birlikte yansıyan videolar ve görgü tanıklarının ifadesine göre başkent Riyad'daki Kral Halid Havaalanı'na bir isabet oldu yakınlarına. Hem sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yükselen dumanlar var, hem de orada yaşayanların görgü tanıklarının söylediği patlama sesleri olduğu yönünde bilgiler var. Birçok duyuma göre havaalanının yakınındaki bir petrol tankeri hedef alındı. Daha doğrusu isabet alındı. Havaalanının doğrudan kendisini mi hedef almaya çalıştılar? Burası açık değil, ancak bir isabet olduğunu sahadaki bilgilerden doğrulayabiliriz. Bu şu açıdan da çok önemli. İlk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bu son birkaç haftalık gerilimde hedef alınmış oldu. Yani Suudi Arabistan'ın başkentine kadar sıçramış oldu bu durum. Diplomatik sahada herhangi bir ilerleme ihtimali gözükmüyor. Belki perde arkasında bazı girişimler var, ancak hem Suudi Arabistan tarafı hem Yemen tarafı karşılıklı olarak, Yemen'deki İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan'ın desteklediği hükümet güçleri çatışmalara yoğun bir şekilde devam ediyor. Devam edecek gibi de gözüküyor. Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan'ın oluşturduğu koalisyonda havadan destek veriyor sahadaki güçlere, yoğun bir şekilde bombardıman düzenliyor. Ancak Suudi Arabistan tarafından karadan bir asker sevkiyatı yok. Yemen içerisindeki Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı meşru hükümet güçlerini destekliyor Suudi Arabistan, ama onun dışında kendi askerlerini oraya sevk etmiş değil. Karadan herhangi bir yoğun bir müdahale olmadan havadan saldırılarla Husilerin şu ana kadar ele geçirdiği mevzilerden geri adım atmasını sağlaması da Suudi Arabistan'ın birçok yorumcuya göre çok kolay gözükmüyor. Nereleri ele geçirmişti peki Suudi Arabistan? Tam da oraları yeniden almak kolay gözükmüyor derken izleyicilere bunu hatırlatalım. Suudi Arabistan'a muhalif olan İran destekli Husiler Kızıldeniz'in Yemen'in Kızıldeniz kıyısında birçok noktaya hakimdi zaten, ama güneye doğru Babül Mendebe doğru olan kısmını da tamamen ele geçirdiler. Yani Yemen'in Kızıldeniz sahilini tamamen ele geçirdiler ve hatta Babül Mendeb üzerinde bulunan Meyyun adasını da ele geçirdiler. Bu şu anlama geliyor: Kızıldeniz'den Kızıldeniz'e girecek olan, Babül Mendeb Boğazı içerisinden Kızıldeniz'e girecek olan ya da çıkacak olan bütün gemilerin, Babül Mendeb'den geçecek olan bütün gemilerin Husiler tarafından istenirse daha rahat hedef alınması anlamına geliyor. Peki şu ana kadar Husiler bunları hedef alıyor mu? Yemen'de İran destekli Husiler diyorlar ki biz Suudi Arabistan'ın herhangi bir gemisinin, özellikle petrol taşıyan gemisinin buradan çıkışına izin vermiyoruz. Suudi Arabistan'a ambargo uyguluyoruz, çünkü onlar bize yıllardır ambargo uyguluyor diyorlar. Onun dışındaki gemileri hedef almıyoruz diyorlar. Hatta gizli görüşmelerle Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerine de garantiler verdikleri yönünde haberler yansıdı. Fiiliyatta da şu ana kadar

0: Suudi Arabistan dışındaki gemileri hedef almadılar. Ancak bununla birlikte bu gerilimden dolayı buradan Babül Mendeb'ten geçip Süveyş kanalına giden gemi sayısı çok çok azaldı. Savaştan önce 700'lerdeyken bu sayı şu anda 10'lara kadar düşmüş durumda. Gerek artan sigorta firma maliyetleri, gerekse bu gerginlikten dolayı oluşan riski gemi sahiplerinin, tüccarların göze almamasından dolayı burayı kullanmıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Yani bütün dünyadaki insanlara ne etki yapıyor, onu da hatırlatalım istersen. Buradan geçemeyen gemiler mesela diyelim Türkiye'ye gelecek, Avrupa'ya gidecek. Kızıldeniz'den geçip Süveyş kanalından kısa bir güzergahtan geçebilecekken buradan geçemeyip ne yapıyor? Ümit burnundan Afrika'nın güneyinden dolaşıyor. Fas-İspanya arasında Cebeli Tarık'tan dönüp geliyor. Bu da artan maliyet ve zaman kaybı anlamına geliyor. Özellikle petrol fiyatlarının arttığı bir dönemde emtia fiyatlarının da ciddi bir derecede artması anlamına geliyor. Bu birinci etkisi. İkincisi de Suudi Arabistan zaten İran ABD geriliminden dolayı Hürmüz Boğazı'ndan petrolünü çıkaramıyordu. Hürmüz Boğazı, diğer taraftaki boğaz fiilen kapalı. Ne yapıyordu? 1200 metrelik doğudan batıya uzanan bir petrol hattıyla petrolünü Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na aktarıp buradan Babül Mendeb'ten de çıkarıyordu. Buradan da çıkaramayınca dünya piyasalarına günlük milyonlarca varil petrolün daha eksik girmesi anlamına geliyor. Bütün bunlar da petrol fiyatlarını şu an neredeyse 110 dolarlara kadar çıkarmış durumda ve hatta bu gerilimin devam etmesi halinde 120 dolarlara da çıkacağı anlamına geliyor. Bütün dünya halkları için bu enflasyon demek, pahalılık demek, enerji piyasalarına çok ciddi derecede baskı anlamına geliyor. Bütün bunların çözümü ne peki? Birkaç ihtimal var. Ya Husileri Suudi Arabistan sahada yenecek, ya onlarla anlaşacak, ya da aslında bütün bu çatışmanın parçası, yani Yemen'deki çatışmalar da şu an itibariyle büyük oranda İran-Amerikan Savaşı'nın da bir puzzle'ın bir parçası haline gelmiş durumda. Hatta evet. Dün İran'ın en önemli yetkililerinden Muhsin Rezai dedi ki biz Amerika'ya Katar üzerinden 10 tane şart sunduk. Bu savaşı sona erdirmek için Amerika kabul edecek mi etmeyecek mi ve bunun karşılığını bekliyoruz dedi. Ve bunlardan birisinin de Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki savaşın bitirilmesi olduğunu söyledi. Yani doğrudan İran-ABD savaşına da bağlanmış durumda bu durum. Eğer şu anda bu durumda biter ve bir anlaşma olursa bu İran destekli Husilerin mevzilerini koruması anlamına gelirse evet. Onlar için son derece kazançlı bir durum. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da hızlı bir anlaşma olma ihtimali çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Dolayısıyla Yemen cephesinde de diplomasi ihtimali pek ufukta gözükmüyor. Çatışmalar artarak devam edecek gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarında da kısa vadede bir düşüş maalesef beklenmiyor diyerek sözü sana bırakayım.
1: Turgut Alp Boyraz, çok teşekkür ediyorum sana. Zaten o bütün o anlattıkların hepsini konuklarımızla birebir konuşacağız. Ancak önemli bir gündem daha var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ciddi saldırı altında askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda verebiliriz dedi. Sözümüzün eriyiz dedi. Ağustos ayında hatırlarsanız Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalanmıştı ve buna sadık kalınacağı söylemişti Hakan Fidan'ın. Açıklamaları, bakın Suudi Arabistan'a askeri destek verebiliriz. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ciddi saldırı altında askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu karşılarız. Bir Hakan Fidan açıklamalarını dinleyelim, sonra devam edeceğiz.
2: Amerika-İran görüşmelerinde biliyorsunuz son birkaç aydır bir tıkanma var. Ve bu tıkanmanın tezahürü olarak sadece birbirlerine saldırıyı değil, Babül Mendeb ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'a doğru giderek bir yaygınlaştırma ameliyesi içerisinde olduğunu görüyoruz tarafların. Şimdi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Tabii burada biz bütün ağırlığımızı aslında Amerika-İran arasındaki yürüyen müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz ama burada taraflar arasında büyük bir güvensizlik var. Pakistan'da bir anlayış birliğine varmışlardı. Fakat daha sonraki uygulamada ortaya aksaklıklar çıktı ve şimdi her iki taraf da bu şeyi açıkçası işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var, kamuoyuna yansımayan bu noktada hani askeri

0: ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
1: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları işte bu şekildeydi. Kemal Hocam, neler söyleyeceksiniz ilk önce Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla alakası ki şu anda o bölgenin bizde detaylı haritası da var. Siz de müsaitseniz bu noktaya alayım. Harita üzerinden bir konuşalım. Şu anda o bölgede hem neler oluyor hem de Hakan Fidan'ın açıklamalarına dair başlıklar neler?
2: Şimdi şöyle söyleyelim. Husilerin temel hedefi ne burada? Askeri hedefi Bab el-Mendeb boğazını kapatmak. Bir evet. Bu. Onların tabii İran'la eşleştiriyoruz sürekli olarak. İran destekli, İran destekli. Hepimiz aynı cümleyi kullanıyoruz. İran destekli olduğu muhakkak, fakat İran'la sadece tek başına Husileri yan yana getirmek doğru analiz yapmaz. Onların tarihsel geçmişi var biliyorsunuz. Yani çok köklü Yemen coğrafyasında ta 1800'lü yılların belki sonuna doğru başlayan bir süreçleri var. Başlangıçta başka bir yapı olarak çıkmışlardır karşımıza. O yüzden Husileri sadece İran kenarda durursa tek başına bir anlam ifade etmez tezini bir kere düşünmek lazım. İkinci konu, askeri olarak tekrar söyleyelim, Bab el-Mendeb boğazını kapatmak istiyor.
1: Evet.
2: İkinci askeri hedefi Suudi Arabistan'ın kendisine yapmış olduğu bir takım saldırıları güneydeki hükümetle, meşru hükümetle yan yana duran Arap koalisyonu devletlerine karşı bir aslında tabir askeri olarak doğru ama teknik olarak belki yani politik olarak doğru olmayabilir. Karşı darbe gibi bir harekat çeşidi uyguluyor. Dolayısıyla kaybettiği yerleri ya da Suudi Arabistan'ın Arap koalisyonu içerisindeki diğer üyelerle beraber Husilere karşı yapmış olduğu bir takım saldırıları bertaraf etmek için karşı taarruz, karşı darbe ya da ateşle taarruz tekniğini uyguluyor. Peki burada şimdi tabii Husiler nerede konuştular? Sa'da ve Sana bölgesinde güneye doğru yayılıyorlar. Özellikle milli hükümetin, yani resmi hükümetin topraklarına doğru bir saldırı söz konusu. Birleşmiş Milletler, Türkiye dahil tanınmış olan Yemen milli hükümeti bu durumu zor şartlarda Husilere karşı mücadele vermeye çalışıyor. Yanında da Suudi Arabistan ve diğer ülkeler var. İşte bu yapıyı ortadan kaldırmak için Suudi Arabistan'a fiziki saldırılar başlattılar. Yani bakın Bişkent'i, Taif kenti, ondan sonra Farasan kenti, Yanbu dediğimiz o biraz önce muhabirimiz de aktardılar. O liman, yani petrolün aktarıldığı liman ateş altına alındı. En son başkent Riyad. Ve hedeflere bakıyorsunuz, hedefler rafineriler, boru hatları, maalesef sivil havalimanları. Şimdi Husiler bu anlamda aslında bir miktar uluslararası hukuka da uygun hareket etmiyorlar. Diğer mesele İran destekli konusuna geldiğimizde şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Hürmüz şu anda ABD ve İran tarafından abluka altına alınmış durumda, kapatılmış durumda. Ve Bab el-Mendeb de kapatılırsa Hürmüz'ü enerji çıkışı, Bab el-Mendeb'i de ticaret çıkışı gibi kabul edersek hem enerji hem ticaret akışı uluslararası, yani küresel anlamda çok ciddi bir darboğaza girecek demektir. Husiler bunu da yapmaya çalışıyor. İşte bu ayağı İran'la ilgili.
1: Anladım.
2: İlk önce anlattığım mesele biraz Husilerin kendi Yemen meselesi.
1: Evet.
2: Diğer ikinci konu da İran'la ilişkili olduğu, destekli olduğu tezinin bir tezahürü. Onun için burada Yemen attığı her bombanın hem kendine hem İran'a aktarılmış bir desteği söz konusu. Şimdi burada böyle bir savaş var, savaş diyelim artık buna. Çünkü egemenliği Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Beyefendi de ifade ettiler.
1: Evet.
2: Suudi Arabistan'ın toprakları ciddi ve egemenliği ciddi risk altında dedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Demek ki Yemen'den Husiler tarafından yapılan saldırı ciddi bir saldırı.
1: Evet.
2: Toprak bütünlüğü ve egemenliği risk altındaysa o zaman Suudi Arabistan topraklarından Husiler yapmış oldukları saldırılarla bir parça mı talep ediyorlar? Anlatabildim mi? Yani böyle bir risk var şu anda. O yüzden diyorlar ki Mekke Anlaşması'nın gereğini yapmak durumunda kalabiliriz.
1: Şimdi Necmettin Hocam, Mekke Anlaşması'na değinildi. Sizce Mekke Anlaşması şu anda bu kapsamda devreye girebilir mi? Çünkü az önce Hakan Fidan da açıklamalarını ekranlara getirmiştik. Sözümüzün eriyiz dedi. Siz ne öngörüyorsunuz?
3: Yani şöyle, sözümüzün eriyizden maksat, şimdi Muhsin Rıza'yı, sorunuzun cevabına geleceğim. Muhsin Rıza'yı diye birini Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olarak atadılar devrim muhafızları içinde. gelir gelmez Mekke anlaşması ile ilgili kendisine fikirleri soruldu.

0: Kullandık ifadeleri söylüyorum. Şu anda da sahadaki operasyonları devrim muhafızları içinde yöneten akıl ona ait. O yüzden çok önemli. Burada bir ganimet var ve bu ganimete bu ülkeler çöküyorlar. Söylediği bu. Ne evet. Bu ganimet? Neymiş bu ganimet? Şuymuş. Amerikalılarla savaşı kazanmışlar. Devrim muhafızları bütün üstleri vurmuşlar. Amerikalılar bölgeden çekiliyormuş ve bu üç ülkede o boşalan güç dengesi boşluğunu dolduruyormuş. Şimdi ve bu aynı zamanda Hürmüz'ün Brent petrol varil fiyatlarına olan etkisinin artık bir doyuma ulaştığı ve artık etki etmediği bir noktaya ulaştı. Yani 85-90'larda artık Amerikalılar bu işi seçime kadar götürecek gibiydi. Farkındaysanız şu an Babel Mendeb'le birlikte 100 dolarların üstünü o psikolojik sınırı zorladı, hatta üstüne evet. çıktı. Şu an zaten piyasaları da etkiliyor. Ve hemen arkasından özellikle Hamane'yi cenazesinden sonra buraya Suudiler bir uçağı indirmedi. Olay örgüsü çok önemli. Ve o uçağın içinde de İran'dan gelen devrim muhafızlarının olduğunu söyledi Suudiler. Ve haklılardı da. Sana'ya uçak indirilmedi.
1: Ve silah.
0: Şu anda da sahada devrim muhafızları operasyonları yönetiyorlar. Yani şu an hatta Yemen kaynaklarında özellikle oraya kurulacak gözetleme radar sistemlerini devrim muhafızları uzmanlarınca kontrol edildiği ifade ediliyor. Yani bu doğrudan devrim muhafızları operasyonu. Ve Suudilerin petrol piyasasını ikame etme gücünü doğrudan hedef aldılar. Yani doğrudan Yanbu giden hatlar vuruldu. Ama çok tehlikeli. Neydi o tehlike? Bakın Mekke üzerinde bir İHA uçtu.
1: Evet.
0: Yanan fitne ateşini gördünüz değil mi?
1: Aslında o aklımı benim şeye getirmişti hocam. Sahte bayrak olabilir mi gibi
0: tamam.
1: bir
0: ama konuşma da oldu. Şimdi İHA kime ait? Evet, her şey olabilir.
1: İHA orada hava savunma sistemleri tarafından zaten durdurulmuştu.
0: Durduruldu ama Mekke üzerinde İHA uçarken şu bölgedeki aktörlerin verdiği tepkileri gözden geçirdiğiniz zaman öyle bir fitne ateşini yakma potansiyeli var ki bu meselenin.
1: Evet.
0: İşte o oydu. Bizim devrim muhafızlarına verdiğimiz ısrarla bakın bütün dikkatler şu an tekrardan nerelere gitti? Yani neyi konuşuyorduk biz? Batı Şeria'daki E1 projesi, E1 projenin evet. iş makineleri, İngilizlerin Yahudi Dışişleri Bakanı, ondan sonra İsrail'in Gazze'deki hamleleri, Netanyahu yargılanacak, Siyonist çetesi.
1: İşte tam bütün bunlar olurken Mekke saldırıları çok. Da sahte bayrak olabilir mi sorusunu da akıllara getirmiyor değil açıkçası.
0: İşte yani bizim devrim muhafızlarına anlatamadığımız mesele tam olarak bu. Yani bu bölgesel okumalarımızda bakın burada bir ganimet yok, miras var. 2010'dan sonra Arap Baharı'ndan sonra İran'ın bölgesel etkisi bölgede hiç hayır anılmıyor. İsrail'le açık savaş sırasında bunlar hiç konuşulmadı. Fakat Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalardan ben şunu algıladım. Meseleyi şöyle değerlendiriyor ki bence de çok asimetrik ve doğru bir bakış açısı olabilir. Amerikalılarla İran arasına İsrail anlaşmayı bozdu ve aslında bütün masa o yüzden karıştı. Yani Husilerin harekete geçireniyle Amerikalıları bir araya getirmek doğru bir hamle olabilir. Ama bakın kıyının karşısını da karıştırma potansiyeli var. Eritre, Cibuti, Somaliland, Somali, çıkın yukarıya Etiyopya, Mısır, bütün hattı tekrardan karıştırma potansiyeli var. Bir Husi kartıyla birlikte. Dolayısıyla umarız dikkatler tekrardan bir de şuna değinmiş olalım.
1: Tabii hocam. Son cümlelerinizi alayım.
0: Son cümleyi söyleyeyim. Hakan Fidan'ın söylediği teknik destekler Suudilerin özellikle hava savunma ihtiyacı olabilir hocam. Çünkü Fransızlardan, İngilizlerden bu konuda önleyici stoklar konusunda sürekli destek istediler. Ya bu konuda bilmiyorum. Teknik destek acaba önleyici hava savunma güçleri olabilir mi diye ben de Kemal hocamın uzmanlığına danışmış olayım.
1: Tabii hocam.
2: Yani Suudi Arabistan birlikleri hem birlik olarak hem birey olarak yani askerleri Türkiye'de eğitim alıyorlar. Bu zaten karşılıklı anlaşma, askeri savunma işbirliği anlaşmamız var. Ağırlıklı olarak tabii füzelerle saldırdığı için muhakkak önleme düşüncesiyle Suudi Arabistan'ın elinde bulunan Patriot gibi bir takım Amerikan menşeli silah sistemlerine bizde takviye etme durumumuz olabilir. Ne var bizde peki? Önemli radarlarımız var bizim.
0: Evet, radarlar.
2: Teknik radarlar çok önemli, tespitler yapabiliyor. Alp serisi radarlar, çünkü bunlar satışa açık, paylaşılmasında, ihraç etmesinde problem yok o radarların. O radar sistemleri belki bir şekilde aktarılabilir. Onunla ilgili teknik eğitim verilebilir. İkincisi onların lançerleri, yani Alp radarının gördüğü bir takım hava unsuruna yapılabilecek atışlar var. Mesela GÜRZ, yakın hava savunma silahı ya da

0: Orkut ya da Sungur gibi ya da ikisini beraber kullandığımız bazı çok önemli sistemler var. Geçenlerde burada gösterisi yapıldı. Ya da Hisar serisi bir takım hava soğuma füzeler var. En son Siper var biliyorsunuz. Bu tür katmanlar, çelik kubbenin bazı bileşenleri Suudi Arabistan'la yapılan bu Mekke anlaşmasının da gereği olarak aktarımı gerçekleşebilir. Ve dolayısıyla tabii ki şu anki saldırılara karşı Husilerin yapmış olduğu hava savunma, daha doğrusu hava tarzlarına karşı bizim F-16 kaldırıp Husilerin bulunduğu mevzileri bombalama diye bir aslında 5. madde içerisinde koşul yok.
1: Anladım.
0: Onu da söyleyelim, yanlış bir şey çıkmasın.
1: Evet.
0: Biz doğrudan askerde aktarma ama bu birlikte karar verilecek bir konu. Sadece Türkiye'nin yapacağı münhasıran bir konu değil. Pakistan da işin içerisinde. Pakistan, Suudi Arabistan. Önce Suudi Arabistan'ın talep etmesi lazım. Talep müteakip üçlü toplantı yapması lazım. Oy birliğiyle karar verilmesi gerekiyor. Ve bu karardan sonra herkes üzerine düşen neyse teknik destek ya da fiziki destek gerçekleşmesi lazım.
1: Bu konuya yavaş yavaş son vereceğiz. Anur Hocam, sizden de birkaç yorum alabilir miyim şu anda?
2: Şimdi şöyle, bu aslında bu Husiler meselesi Suudi Arabistan'ın en büyük yumuşak karnı ve yeni bir mesele değil ve burada bir ciddi bir fiyasko var aslında. Bu meseleyi çözemediler. 2004'ten itibaren çatışıyorlar ve Muhammed Bin Salman'ın 2030 vizyonu vardı aslında. İşte bu kadar orada selebritilerin Suudi Arabistan'a gitmesi, turnuvalar vesaire, çok olağanüstü bir imaj çalışması yaptı ve yatırımlar da yaptı ama gelin görün ki Şubat'tan itibaren başlayan savaşla yumuşak güç unsurlarıyla imaj çalışmasının yeterli olmadığı ortaya çıktı. Yani 3 noktadan hedef alınan bir Suudi Arabistan var. Haçlı Şabiler Irak'tan vuruyor. İran, devrim muhafızları İran'dan vuruyor. Husiler de Yemen üzerinden saldırıyor.
3: Hatta yapılan saldırı da Irak'tandı.
2: Tabii yani o hatta operasyonlar da yaptılar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Suudi Arabistan'ın burada ciddi bir sıkışmışlığı var. Şimdi bu sıkışmışlıktan nasıl kurtaracak? Husiler de giderek Yemen'de güçleşiyor. Evet, biz Birleşmiş Milletler, herkes Aden merkezli hükümeti meşru güç olarak tanıyor ama aslında devlet gibi olan Ensarullah hareketi orada. Evet. Çünkü nüfusun %90'ını yaşadığı bölgeyi Husiler kontrol ediyor. Askere alma işlemleri, kamusal hizmetler, vergi toplama, kaynaklar artı son yaptıkları operasyonlarla birlikte Kızıldeniz'deki 770 kilometrelik hattı tamamen ele geçirdiler. Babül Mendeb de dahil. Ve şu an Marib gibi, Hadramut gibi ve Aden gibi bölgede ele geçirmeye yönelik çatışmalar yürütüyorlar. Ya bu sorun nasıl çözülebilir? Ya çatışma devam edecek, büyüyecek ya oturup anlaşacaklar. Makul çizgi anlaşmaları. Çünkü orada artık Husiler...
1: Çok kısa peki, oturup anlaşmaları sizce nasıl gerçekleşebilir? Kısa birkaç cümle alırsak.
2: Şöyle, yani oradaki Husilerin bir şekilde otoritesini Suudi Arabistan'ın kabul etmesi lazım. Yani Husilerin de Aden merkezli hükümetin otoritesini kabul ederek İran'la aralarındaki mesafeyi, bu son günkü çatışmaya kadar olan mesafeyi korumaları lazım. Ki bu 28 Şubat'ta başlayan çatışmaya aslında hocamın bahsettiği 6-7 Temmuz'a kadar girmediler. İranlılar o kadar provoke etmelerine rağmen çatışmaya girmediler. Ne zaman ki bir Husi uçağı heyeti Suudi Arabistan'a vurulduktan sonra Suudilerle çatışmaya başladılar. Karşılıklı bir tanınmayla bu anlaşma ve çatışma sürecinden çıkılabilir. Aksi takdirde bu mesele çok daha fazla büyüyebilir. Çünkü Babülmendeb önemli bir enerji kaynağı.
0: Husiler durmayacağı o zaman sonucu çıkar hocam oradan. Yani Aden'de anlaşsalar bile Husilerin bundan sonraki safhada daha geniş toprak parçasını talep edecekleri garantisi ortaya çıkar. Husiler böyle anlaşmayla falan duracak gibi durmuyor bana göre.
1: Bakalım zaman neler gösterecek, ilerleyen günlerde neler olacak. Şimdi yine aslında önemli gündem maddelerinden bir tanesi, ki az önce biz de Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında biraz da olsa değinmiştik. Yunanistan meselesi, Aşil Kalkanı meselesi. Bir canlı yayın bağlantımız olacak ki Türkiye'nin de ayrıca başlattığı Deniz Kurdu tatbikatı Atina'yı da bir yandan alarma geçirdi. Bölgedeki son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri İlhan Tahsin'den aktaracak bizlere. İlhan Tahsin, kolay gelsin. Ne diyeceksin şu anda oradaki son durumla alakalı, bizlere anlat lütfen.
4: Teşekkür ederim Hasan Zahit. Stüdyodaki konuklarınıza, üstadlarıma da selamlarımı iletiyorum. Tabii ki Aşil Kalkanı ve Deniz Kurdu tatbikatları oldukça yakından takip ediliyor. Artı Türkiye'nin her attığı adım Yunanistan'da, Yunan basını, Yunan kamuoyu tarafından da çok yakından takip ediliyor. Aşil Kalkanı zaten bu bir tırnak içinde söylüyorum, yılan hikayesine dönmüş bir durum. Çünkü işte kare kodları bize verilecek mi, verilmeyecek mi? Dolayısıyla biz bu 3,5 milyarı vererek ne aldık? Parasını biz verdik.

0: Afil Kalkan'ın birinci, ikinci ve üçüncü katmanlı bunlar bizde olacak ama düğme İsrail'in elinde mi olacak? Bu tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Yunanistan Komünist Partisi kapa kapa Epsilon bir soru önergesi verdi parlamentoya Savunma Bakanı tarafından ve ilgili bakanlıklar tarafından bunun açıklığa kavuşturulması ve derhal şunu bu soru önergesinde şunun sonunda şunu talep ediyor Komünist Partisi. Diyor ki İsrail ile yapılan bu anlaşma ülkenin lehine olmadığı gibi derhal sonlandırılmalıdır, feshedilmelidir. Çünkü Yunan halkının vergi mükelleflerinin dişinden tırnağından şey yaparak kenara koyarak ödedikleri vergilerden alınan ancak bu paraları Yeni Demokrasi Partisi hükümetinin çarçur etmesine göz yummayacağız. Dolayısıyla bakanlığın ilgili açıklamayı yapması lazım. Tabii ki Deniz Kurdu tatbikatı her tatbikat olduğu gibi bu tatbikat Yunanistan'ı bir kez daha ürküttü. Bunu şey olsun diye söylemiyorum işte Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke, büyük bir devlet ordusu NATO içerisinde ciddi anlamda birinci, ikinci sıralarda Türkiye'nin aynı zamanda deniz kurut tatbikatını 3 denizde de yönetecek olması bu çok karmaşık bir senaryo. Tabii ki bunu ben bir askeri uzman değilim pek bilemiyorum nasıl bir tatbikat olduğunu ancak Yunanistan'da gördüğüm kadarıyla Yunan basınında oldukça geniş bir şekilde askeri stratejistler bu konuları bilen emekli generaller konuşuyorlar. Böyle bir tatbikatın Türkiye'nin icra etmesi tabii ki Yunanistan'ın aleyhine. Çünkü üç değişik cephede bunların koordinasyon halinde idare edilmesi ve TSK'nın bunu yapması bir başarı olarak ancak Yunanistan için de bir tehdit. Dolayısıyla şu anda bu deniz kurdu tatbikatı Türkiye'de belki silahlı kuvvetlerinin eğitimi birlikte çalışabilirliğini hedef alıyor ve bölgedeki barışın istikrarı hedef alıyor. Ancak baktığımız zaman Yunanistan'da bu tatbikat yine bir tahrik olarak yani Yunanistan'ı Türkiye tahrik ediyor. Öyle bakılıyor. Her zaman öyle bakıldı ve öyle bakılıyor. Ancak TCG Anadolu gemisi de unutulmadı. Her zaman zaten Yunanistan'ın gündeminde. Dolayısıyla tatbikatın son günü de seçkin konuklar günü de bu gemi üzerinde gerçekleştirilecek. Bu gemi üzerinde olacak. Birçok ülkeden askeri ateşeler orada olacak. Temsilciler orada olacak. Dolayısıyla da bunları detaylı bir şekilde Yunan basını yazıyor. Yunan basını şu anda bir başka bir şeyde yazdı ki seçkin gazeteler bunu yazıyor. Özellikle deniz kurut tatbikatıyla ilgili. Türkiye olası Yunanistan kara sularına geçmesi durumunda Yunan silahlı kuvvetleri artı donanma ve hava kuvvetlerinden izinler kaldırıldı. Dolayısıyla da teyakkuz halinde. Çünkü deniz kurdu tatbikatının geniş bir tatbikat, çok yapılı bir tatbikat olduğundan dolayı Karadeniz Kara Kuvvetleri. Dolayısıyla burada baktığımız zaman ki Türk donanması da en güçlü olduğu döneminde oldukça yoğun bir şekilde konuşuluyor. Yunanistan'da tabii birçok şey konuşuluyor. Dolayısıyla da bu tatbikat günlerce konuşuluyor. Yazılacak. Ancak bir gerçek var. Bunu zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler ve TSK'nın başında olan yetkili komutanlar söylüyorlar. Biz bölgedeki barışın, istikrarın tesis edilmesi yönünde silahlı kuvvetlerimizle gece gündüz sürekli olarak eğitiliyoruz, tatbikatlar yapıyoruz. Ancak Yunanistan her zaman söylediğini söylüyor. Bu tatbikat yine bize karşı bir tahrik olarak değerlendiriliyor diyelim. Sözü size bırakalım şimdilik.
1: Evet, İlhan Tahsin'e teşekkür ediyoruz aktardığı bilgilerden dolayı ki özellikle Aşil Kalkanı meselesi en çok konuşulan gündem maddelerinden bir tanesi ve Yunan halkı da zaten istemiyor hiçbir şekilde. Ancak şimdi Yunanistan'la alakalı oldukça önemli bir açıklama yapıldı geride bıraktığımız gibi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı açıklama yaptı. Türk turistler Yunan ordusunu güçlendirdi demiş. Türkiye ile yürütülen sakinlik siyaseti ve kapıda vize uygulaması ile adalara Türk turist akını yaşandı. Hocam konuşacağız bütün bunların hepsini. Türk turistlerin adalar bölgesine bıraktığı ekonomik katkı ve finansal girdi bizim için çok önemli demiş Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı. Türk turistler Yunanistan ordusunun ve savunma kapasitesinin güçlenmesi için gerekli bütçeye doğrudan veya dolaylı katkı

0: baskı yaptı. Biz de boş durmadık, silahlı kuvvetlerimizi güçlendirdik. Aşil kalkanı ve Rafale uçaklarını aldık. F-35 alacağız demiş Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ki Yunan-Türk turistlerle de alakalı, Yunanistan'a giden Türk turistlerle de alakalı aslında bir bilgiler var. Bakın Türkler Yunan adalarına 1 milyar euro bıraktı. Geride bıraktığımız sene. Kapıda vize uygulamasıyla 2024'te Yunan adalarını 1,2 milyon, 2025'te 1,5 milyon Türk turist ziyaret etti. Türk turistlerin 2025'te Yunanistan'a yaklaşık 600 milyon euro, 2026'da yaklaşık 1 milyar avro bıraktı. Aradaki fark oldukça fazla. 2025'te hava yoluyla Yunanistan'ın 766.757 Türk vatandaşı ziyaret etti. Atina yüzlerce milyon euro kazandı. Yunanistan'ın 2026'da toplam turizm geliri ise önceki yıla 23,6 milyar euro olarak kaydedildi ki az önce de söyledik, 766.757 Türk vatandaşı Yunanistan'ı ziyaret etti ve hava yoluyla da Yunanistan'ı ziyaret eden hem Türk sayısına ve aynı zamanda da ülkelere bir göz atalım. Şimdi o görüntümüz de gelecek ekrana. Yunanistan'a uçakla gelen turist sayısı, önce Türkiye'den bahsedelim. Az önce de söylemiştik, 766.757 kişi, artış oranı %14,5. Türkiye 3. sırada, ilk 3'te. İlk sırada hangi ülke var? İsrail var. 1.136.000 kişi, artış oranı %27,2. Bunların hepsi 2025'te Türkiye'yi ziyaret eden Yunan turist sayısı %12 düşmüş bu arada. 621.000 olmuş. Anur Hocam, öncelikle neler söyleyeceksiniz? Hem Yunan Bakanı'nın açıklamasını, aynı zamanda Türklerin Yunanistan'a bu kadar ziyaret etmesini. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi normal bir ülke, makul bir ülke, rasyonel düşünebilen bir hükümet, bu Dışişleri Bakanı Bakan Yardımcısı yaptığı açıklama tahrik edici bir açıklama, provokatif edici açıklama. Yani ne diyor? Bu kadar işte 2026 yılında 1 milyar dolara yakın para harcadı Türk turistler burada. 1 milyar dolarlık para nereye harcandı? Dolaylı veya doğrudan. F-35'leri
0: alacağız diyor, Türklerden kazandığı parayla.
1: İşte bu
0: hocam,
1: aslında normal bir ülkenin söyleyebileceği bir şey değil. Normal bir ülke yetkilisinin söyleyebileceği bir şey değil. Yani turizm diplomasisinin dünyada bu kadar yaygınlaştığı. Şimdi böyle yaklaşırsa mesela Türkiye heyeti de o zaman bir engelle bu turistlerin oraya gitmesine engeller çıkarabilir. Ve bu paradan da mahrum olabilir Yunan hükümeti bu kadar ekonomik dar boğazın içerisinde olmasına rağmen. Hı hı. Şimdi birkaç tane örnek verelim. Yunanistan bir tarihsel olarak bir travma içerisinde olan bir toplum ve ülke ve Türk düşmanlığı üzerinden beslenen bir siyaset damar var orada. Ve siyasetçiler de bakan yardımcısının açıklaması, zaman zaman Miçotakis'in, Dendias'ın ve diğer yetkililerin soldan ve sağdan fark etmeksizin Türk karşıtlığı görüşlerinin arkasında bu toplumsal travma var. Ve orada da böyle bir damar var. 2027'de seçimlere gidiliyor ülke. Oradaki milliyetçi oyları toplamak için Türkiye onların dış politikasının merkezinde yer alıyor. Şu an NATO'nun, Avrupa Birliği'nin umurunda değil Yunanistan'ın bu saçma sapan açıklamaları, gerginliği artırma politikaları. Çünkü Avrupa Birliği ve NATO'nun önceliği şu an Rusya, Ukrayna meselesi ve Rusya tehdidini öncelik verdikleri için Yunanistan çok da fazla dışlamış durumda ve Yunanistan da bu dışlanmışlığı İsrail'e bir ittifak kurarak.
0: Belki böyle çırpındıkça batıyor gibi geliyor hocam.
1: Tabii çünkü mümkün değil. Şimdi Yunanistan savunma bütçesi ne kadar? 8-9 milyar dolar.
0: Evet.
1: Türkiye'nin 2026 savunma bütçesi neredeyse 50 milyar dolar. Karşılaştırma bile yapılması abes. Şimdi geçtiğimiz günlerde Medusa 15 tatbikatını yaptılar.
0: Evet.
1: Hatta internete de düştü bunların. Askerlerin çıkar yaparken suya düşürmesi, geyikler falan döndü.
0: Evet.
1: Şimdi Türk karşılaştırma yapmak bile abes ama şunu söylemek lazım. Türkiye'nin hem SAT hem de SAS timleri dünyanın önde gelen NATO ülkelerinin özel timlerine eğitimler veriyor. Sıralamalara baktığımız zaman özel kuvvetler dünyanın en iyi özel kuvvetleri arasında gösteriliyor.
0: Hı hı.
1: Ordu bile kıyaslanmıyor. Peki böyle bir ortamda Yunanistan'ın işte gerekiyorsa biz Ege'deki 12 mile çıkarırız. Bunlara Türkiye'nin papuç bırakmayacağını, Türkiye'nin gerekirse Deniz Kurtu tatbikatıyla da Türkiye gerginliği tırmandırmaya aynı refleksle yanıt verebilir. Yani şunu söylemek lazım. Evet, İsrail'le 3,5 milyar dolarlık bir antlaşma, Aşil Kalkanı anlaşması imzaladılar ama şu an Yunanistan'da tartışılan şu. Bütün bu elektronik sistemin, yani bütün bu askeri ekipmanın Yunanistan sistemine entegre edilirken bunun komuta sistemi, kontrol sistemi, mekanizması, elektronik kontrol sistemi kimde olacak? İsrailler diyor ki bizde olacak. Bu şu an Yunanistan içerisinde

0: içerisinde tartışıyor. Yani aşil kalkanının aslında yumuşak karnı burası. Şunu söylemek lazım son olarak. Yunanistan'ın makul bir seviyeye gelmesi lazım. Türkiye'yi tehdit olarak görmemesi lazım. Eğer Türkiye'yi tehdit olarak görürse, gerginliği artırıcı önlemler, eylemler hayata geçirirse Türkiye de bundan geri durmaz. Yani Türkiye bu ülkelerin sandığından çok daha büyük bir askeri güç. Özellikle Ege'de, Doğu Akdeniz'de benzeri provokatif adımlar Türkiye'nin çok daha sert adımlar atmasına beraberinde getirebilir. Umuyoruz ki yani 2027 seçimlerine giderken kantarın topuzunu da çok fazla kaçırmazlar. Çünkü bu gerginlik birbirini besler ve istemedikleri bir yanıt alırlar ve bu Yunanistan'ın şu anki durumu için de hiç iyi olmaz. Yani NATO bile onları kurtaramaz. Çünkü dediğim gibi NATO onların şu an umrunda değil.
1: Necmettin Hocam, siz neler söyleyeceksiniz şu anda Yunanistan'ın?
2: Bu konuyla ilgili çok alakalı. Dünyanın konuştuğu çok önemli bir mesele var. O da aşırı turizm enflasyonu denilen bir şey var. Şimdi Barcelona'da hatta sokaklarda insan bu yıl eylemler yapıldı vesaire. Yani aşırı turistin gelmesi belli bir noktadan sonra artık dünyada, hatta Almanya'da seçimler devam ediyor. Orada da benzer bir gündem var. Konut fiyatları, ondan sonra yerli turistin özellikle korunmaması gibi dezavantajları var. Yani şimdi Türkiye son yıllarda çok fazla turist çekti.
1: Evet.
2: Ama 1 milyon değil mi? Geçen yılki rakam 1 milyon.
1: Evet hocam.
2: Ondan sonra 776 bin vesaire.
1: 766 bin 757.
2: Bence şunu,
1: biraz bir azalma var.
2: Şunu ifade etmek isterim. Yani yerli turist acaba aşırı turizm enflasyonundan kaynaklanan acaba yurt dışına bir ilgi gösteriyor olabilir mi? Bence kurumlarımızın bu soruyu bir sorması lazım diye düşünüyorum.
1: Yine üzerinde konuşuyoruz.
2: Uluslararası makro gündemden farklı olarak bu çok önemli bir mesele. Yani aşırı turist enflasyonu yerli turistin dışarıya ilgi göstermesine neden oluyor olabilir mi? Bu konuyla ilgili bir ünlem ve soru işareti koyalım.
1: Yunanistan'a biraz fazla bir ilgi var gibi.
2: Evet. Yani. Şimdi işin o noktasına gelirsek, Anıl Hocam'ın söylediği gibi bu provokatif. Çünkü bunun için Sayın Cumhurbaşkanı ile Miço geldi, görüşme yaptı. Express evet. Vize uygulaması bunun adı.
1: Son 2-3 cümle alayım, oradan Kemal Hocam'a da değineceğim.
2: Yani burada işte hani biz zaten sizden kazanacağımızı kazandık.
1: Evet.
2: Umrumuzda değil gibi bir tahrik edici bir açıklama, ama bunun için geldiler. Özel görüşmeler yaptılar. Bu noktadan sonra bütün adalarda, bu arada hani şeyden Ayvalık'tan alın Çeşme'ye kadar adalarla feribotlar sürekli mekik dokuyorlar.
1: Evet.
2: Ve bakın
1: Kaş, bayağı bir sirkülasyon var.
2: Evet. Kaş, Meis Adası, ya yani Meis'teki turizmciler şöyle söylüyorlar. Biz Kaş sayesinde nefes alıyoruz. Ya yani bu iş Yunanistan'ın zararı.
1: Teşekkür ediyorum. Hocam, sizden de çok kısa bir son cümle rica edeyim.
3: Yani Yunanistan'ın turizmle ilgili hocalarım gayet güzel açıkladılar. Yani bir politika var ortada gerçekten. Ama bu politikayı farklı okuyan bir savunma bakan yardımcısı var. Yani gereksiz çıkışlar yapmış. Doğru da değil zaten. Doğrudan turizm gelirleri savunma sanayine aktarılmaz. Bile isteği mi yaptı, bilmeden mi yaptı bilemiyoruz. Ama Yunanistan silahlanıyor. Dikkat etmemiz lazım. Yunanistan silahlanırken İsrail ile müşterek yapıyor bu işi. Ve bir cephe açma peşinde koşuyorlar şu anda. Adaların silahsızlandırılması konusunda tehlikeli bir rejim uyguluyorlar. O çok riskli. Türkiye bunun karşılığını mutlaka verecektir. Türkiye silahlanmıyor. Türkiye kendi güvenlik mimarisini dizayn ediyor.
1: Evet.
3: Bunu yaparken uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Bir emperyalist yapısı yok ama Yunanistan bütün anlaşmalara aykırı hareket etmek suretiyle Türkiye'yi bir şekilde böyle bir sürecin içerisinde zorla sokmaya çalışıyor. İşin içinde İsrail varsa zaten derin şüpheler içerisinde olmamız gerekiyor muhakkak.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii bunları konuşmaya kalksak oldukça fazla bir süre alacak gibi duruyor. Bir yandan Orta Doğu, bir yandan Yunanistan meselesi. Çok sağ olun askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar bizimle birlikteydi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali bizlerle birlikteydi hocam. Ağzına sağlık. Ve yine Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz. Birazdan A Haber geceyle kaldığımız yerden bültenlerimize devam edeceğiz, ama önce yine en çok konuşulan konulardan bir tanesini haber yaptık. Sizlere bahsetmek istiyoruz. Sosyal medya ile alakalı, sosyal medyada izlenme ile alakalı. Zira ahlaki değerler artık hiçe sayılıyor. Toplumda artık tahammül sınırlarını aşan kirli akımlara karşı hükümet düğmeye bastı. Toplumu zehirleyen o hesaplar bir bir kapatılmaya başlandı. Öte yandan uzmanlar dijital işgalin ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini de vurgularken, vatandaşlar da bu platformlara ciddi bir sınırlama getirilmesini

0: bence çok olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. TikTok, Facebook, Instagram gibi birçok sosyal medyanın sosyal anlamda zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Bunlar çok tehlike arz ediyor yani. Hani bu konuda nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama yani bir önlem alınması şart.
2: Bazı influencerları biliyoruz zaten, kötü içerikler çekip paylaşıyorlar. İnsanlar hakkında kötü yorumlar yapıyorlar. Onların da bence yapmaması gerekiyor böyle şeylere.
3: Bazı influencerları kısıtlayabilirler diye düşünüyorum ben de.
4: Daha fazla izlenmek, canlı yayında hediye adı altında para toplamak için bütün değerleri çiğniyorlar.
5: Ben de şahit oluyorum bazen. Vatan millet sevdasını geri planda bırakacak influencerlara denk geliyorum. Hani ahlaki çöküşte buradan başlıyor diye düşünüyorum.
4: Sosyal medyanın yeni trendi müstehcenlik ve görgüsüzlük. Ekranı her kaydırdığımızda karşımıza çıkan tiplemelerin toplumun ahlaki değerlerini yerle bir eden görüntüleri artık tahammül sınırlarını aştı.
6: Şaşırıyoruz yani, bazen çocuklarla izlediğimiz oluyor. Birden pat diye karşımıza çıkınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bir sınırlandırılırsa güzel olabilir.
4: Hakaret içerikli paylaşımlarla gündeme gelen sözde fenomenler Cansun ve Sinan Kaya. Eğitim kurumunda çekilen görüntülerle tepki çeken Fidan Atalay. Müstehcen içerikli paylaşımlar. Lüks yaşam, gösterişli düğünle gündem olan ve Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan. Vanlı Kara Haydar'ın ardından yine Vanlı iş insanı Ali Haydar Kurum. Vatandaşların ahlaki, huzur ve güven duygusunu zedeleyen bu tiplemelerin kirli akımlarına karşı harekete geçildi.
0: Bence çok güzel yapıyorlar. Sonuç itibariyle toplumun bir sosyal ahlaki değerinin olması lazım. Bu değerin de kötü, olumsuz yönde etkilendiğini hepimiz görüyoruz.
4: Ülke genelinde büyük bir temizlik harekatı başlatıldı. Yüzlerce hesaba erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de toplumu zehirleyenlere net tavır sergiledi. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi. Öte yandan uzmanlar da uyarıyor.
7: Türk aile yapısı özellikle bütün çevrelerce, bütün dünyada çok ciddi, parmakla gösterilen bir yapıya sahipti. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki son dönemlerde işte bu dijital işgalin altında bu hamuru siz bozduğunuz vakit başkaları sizi istedikleri gibi şekillendirebilirler.
8: Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin %90'ı TikTok'un kapatılmasını ister.
4: Dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan bu mecraların Türkiye için de ulusal bir güvenlik meselesi olduğu belirtiliyor.
8: TikTok meselesi Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir.
4: Dijital dünyanın tehlikesi her geçen gün artarken ailelerde büyük tedirginlik yaşıyor.
9: Yani bence kesinlikle sınırlandırılmalı, kapatılmalı zaten. Çocuklarımız çünkü çok küçük yaşlarda bunlara maruz kalıyor. Biz ebeveyn olarak ne kadar bunu sınırlasak da arkadaşlarından duyuyorlar. Hani istemediğimiz kelimeleri duymuş oluyoruz. Tabii ki bunların bence ciddi anlamda sınırlandırılması lazım.
4: Vatandaş bu platformlara yönelik ciddi bir sınırlama getirilmesini istiyor.
1: Hani şöyle söyleyeyim, hani olumlu şeylerden çok olumsuz olaylar çıkmaya başladı yani. Hani önceden bu kadar yaygın değildi. Ben kısıtlama gelmesi taraftarıyım yani.

A Haber Gece'den iyi geceler. Ben Hasan Zahitezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce Amerika'ya gideceğiz. Zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti. Türk evine ulaşan Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Peki Erdoğan'ın programında neler var? New York'a gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizlere aktaracak. Erdal Balcı ile birlikte. Kolay gelsin. Nedir orada?

0: geldi. Biz de kendisine programı ile ilgili bir soru yönelttik. Ancak sadece çok yoğun olacak demekle geçti. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın programda neler var? Onları tabii ben aktarmak istiyorum. Erdoğan 20-23 Eylül tarihleri arasında yoğun bir diplomatik trafik yaşayacak. Önce 21 Eylül pazartesi günü Türk evinde, hemen burada önünde bulunduğum Türk evinde, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir görüşme bulunacak. Görüşmede bulunacak. Akşam saatlerinde Erdoğan'ın Türkiye-ABD dostluğunun 100. yılı etkinliğine katılması öngörülüyor. 22 Eylül Salı Erdoğan Birleşmiş Milletler Kurulu'na hitap edecek. Geçici konuşmacı listesine göre 4. sırada kürsüye çıkacak. Konuşmada özellikle Gazze, Filistin meselesi ve bölgesel sorunların ele alınması bekliyor. Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya gelecek. Ayrıca birçok devlet başkanıyla da bir araya gelmesi ve görüşmesi bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iklim etkinliğinde konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türk-Amerikan işçileri, düşünce kuruluşları ve ABD'deki Türk toplumlarıyla bir araya gelecek Erdoğan. Ancak tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yapması beklenen bir görüşmede olacak. Malum Tom Barak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın bir araya geleceğini söylemiş. Hiç şüphesiz ana gündem maddeleri öncelikle bölgesel sorunlar, bunun başında da İran, Filistin, Gazze gibi, Suriye gibi, Lübnan gibi meseleler olacak. O açıdan Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump'la yapacağı tabii ki bu görüşme özellikle de İsrail Başbakanı Netanyahu'yu son derece rahatsız etti diyebiliriz. Çünkü şu ana kadar en azından biz Beyaz Saray muhabirlerinin e-maillerine Netanyahu'nun Donald Trump'la bir görüşme yapacağı yönünde herhangi bir bilgi gelmiş değil. Tabi bu da Donald Trump cephesinden bir anlamda Netanyahu'ya vurulan büyük bir darbe olarak da değerlendiriliyor diyebiliriz. Biz de A Haber olarak kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte yaklaşık 4 gün boyunca Türkiye evinin önünden, ki Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında Türkiye evi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın programlarını izlemeye devam edeceğiz diyebilirim. Hasan Zahit.
1: Çok teşekkür ediyorum Erdal Balcı ile, size kolaylıklar gelsin diliyorum ve devam edelim ki gözümüz kulağımızda New York'ta olacak. Çünkü dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak. Liderler Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika'ya ulaşmaya başladı. 5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Türkiye'vi de dev zirveye hazır. Çok sayıda lideri ağırlayan bina 5 yıldır yükselen Türkiye vizyonunun ise en büyük nişanesi oldu.

0: 20 Eylül 2021'de New York'un kalbinde yükseldi. 5 yılda sayısız lideri ve siyasi ağırladı. Kısa sürede Türk diplomasisinin yurt dışındaki kalesi haline geldi. Burası güçlenen Türkiye'nin Manhattan'daki mührü, Türk Evi.
1: Hemen arkamda gördüğünüz Türkiye'nin Türk Evi, New York'ta bulunan merkezinin tarihi 1977 yılına kadar dayanıyor. Daha önce diplomasi merkezi olan bu bina artık New York'un merkezinde hemen Birleşmiş Milletler'in karşısındaki yerini almış vaziyette. Tüm Birleşmiş Milletler toplantılarında da hiç şüphesiz dünyanın gözü bu binada oluyor.
0: Açılışı bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türk Evi, Türkiye'nin siyasi arenada yazdığı başarı hikayesinin taçlandığı nokta oldu.
2: Türk Evi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum.
0: 2021 yılında kapılarını açtığı günden bu yana Başkan Erdoğan buradan dünyaya önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere onlarca devlet başkanı ve başbakan Erdoğan tarafından Türk Evi'nde ağırlandı. Ancak bu görkemli yapı sadece sahip olduğu statüyle değil, stratejik konumuyla da dikkat çekiyor.
1: Türk Evi hemen gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in genel merkezinin hemen karşısında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde birçok diplomatik temaslarını ve görüşmelerini de bu binada gerçekleştiriyor.
0: 171 metre yüksekliğe ve 36 kata sahip olan Türk Evi, Selçuklu mimarisinden taşıdığı örneklerde dikkat çekiyor. Bina, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları esnasında konakladığı nokta olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Türk kurumlarını tek çatı altında buluşturan stratejik

0: merkez.
1: Türkiye'de New York'ta hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında aynı zamanda Türkiye'nin BM daimi temsilciliğine ve aynı zamanda da Türkiye'nin başkonsolosluğuna ev sahipliği yapıyor.
0: Şimdi dünya liderleri Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu nedeniyle bir kez daha New York'ta buluşuyor. İşte bu kritik diplomasi trafiğinde gözler yeniden Türkiye'de.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, Fox News muhabirine yaptığı açıklamalarda İran'a tehdit yağdırdı. Tahran'a akıllı olsalar iyi ederler diye seslenen Trump, asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım ifadelerini kullandı.
3: İran'ı sert sözlerle hedef aldı, tehditler yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabiri Trey Yinks'te açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran, Yemen ve Birleşmiş Milletler zirvesi gibi pek çok başlık vardı. Tahranlı yetkililerin birçoğunun fare gibi saklandığını öne süren Trump, Hürmüz'de tırmanmaya devam eden gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İran'a uslu durmaları tavsiyesinde bulunan ABD Başkanı, asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım dedi. İran'ın seçenekleri şunlar: tamamen yok edilmek, ekonomik çürümeye terk edilmek ya da bir anlaşma yapmak. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında verilen vizeye ilişkin de konuştu. Dikkat çeken bir iddiada bulunarak zirvede Pezeşkiyan'la bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi. Trump'ın bir diğer gündem başlığı da Yemen'di. Hürmüz gibi kritik önemi bulunan Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki askeri gerilimi değerlendirdi. Husilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyerek İran destekli grubun ABD'ye ait tankerlere saldırmamayı kabul ettiğini öne sürdü.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. MASAK harekete geçti ve 4 şirketin yurt dışı para transferiyle kripto para hareketleri incelenmeye başlandı. Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon lira transfer edildiği belirlendi. İşte detaylar.
4: Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturmada Pusula Holding, Tere Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım incelemeye alındı. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki banka hesabına fonların batışından hemen önce yaklaşık 40 milyon dolar ve euro aktarıldığı tespit edildi. Toplamda bilinçli olarak transfer edilen miktarın 4 milyar 87 milyon lira olduğu belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tere Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alındı. Daha önce aralarında Tere Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta ise 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada iki isim için ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı ve savcı tutuklandı. Gözaltına alınan ambulans şoförü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan ölümünden 15 yıl sonra koğuş görüntülerine ulaşıldı.
3: Koğuş arkadaşlarına ev hapsi, dönemin savcılarına tutuklama çıktı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bugüne dek yapılan operasyonlarda FETÖ'den ihraç edilen dönemin eski savcılarının tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya çıkmış oldu. Soruşturmada Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ev hapsi şartıyla serbest kaldı. Ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kaldığı koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Kayıtlarda Hasan

0: Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Uğur'a Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cisim soruldu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi.
1: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
0: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Uğur, savcılığın elinde görüldüğünü belirttiği cismin ne olduğu yönündeki soruya ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Savcılık Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedenini sordu. Uğur yine hatırlamadığını ileri sürdü. Avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Uğur, Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba ise serbest bırakıldı.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyonu başlatıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atandı. Soruşturma kapsamında yeni bulgulara da ulaşıldı. Elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğü vurgulandı. Öte yandan 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
2: Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin arama çalışmaları sırasında bulunan eşyalar inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin ise bebeği arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Habere bakalım.
4: Büşra bebek yaşıyor mu?
5: Büşra bebeğe ne olduğunun sırrı bulunan kıyafetlerle mi çözülecek? 11 aylık Büşra bebek, 10 Eylül gecesi Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyünde kayboldu. Olayın ardından anne Elif Balıkçı'nın iddialarının ardı arkası kesilmedi.
6: Anne Elif Balıkçı ilk etapta babasının 11 aylık Büşra bebeği başkalarına para karşılığı sattığını söyledi. Sonrasındaki ifadede hayvanların götürebileceğini, yabani hayvanların çadırdan götürebileceğini söyledi. Ondan sonraki ifadesinde ise yine 11 aylık Büşra bebeği babası sırtına vurarak, tokatlayarak öldürdüğünü söyledi.
5: Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin annesi, babası ve akrabalarının da aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.
7: Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz? Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
5: Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken gözler ailenin kaldığı çadırdan

0: yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bebek kıyafetlerine çevrildi. Buluntular, Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması ve üzerlerinde kan ya da soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu bulunup bulunmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. AFAD, UMKE, jandarma ekibi, hassas burunlu köpekler ve dronlar yardımıyla her yerde Büşra'dan bir iz aranıyor.
1: İstanbul Fatih'teki döviz bürosu cinayeti soruşturmasında gelişme yaşandı. İki kişinin öldüğü saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Döviz bürosundaki silahlı kavgada iki kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin çifte cinayette 6 şüpheli tutuklandı. 15 Eylül günü İstanbul Fatih'teki döviz bürosunda tartışma kavgaya dönüşmüş, silahlar konuşmuştu. Olayda Adnan Aksoy'la kardeşi Kadir Aksoy hayatını kaybetmişti. Cinayet büro amirliğince başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverildi. Öte yandan olayın geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığı belirlenirken, iş yerinde 2 milyon 580 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Silahlı kavgayla bağlantılı iki tabancadan biri ofiste, diğeri ise Yenikapı açıklarında denizde bulundu.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın potansiyel Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruya evet yanıtını verdi. Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek dedi. Bu açıklaması Ekrem İmamoğlu'nu yok saydığı şeklinde yorumlandı.
3: Kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirmedi. Bu gelişme siyaset kulislerinde Özel'in İmamoğlu'ndan kesin olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
3: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajda Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır sorusuna evet diyen Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ifadesini kullandı. Özel'e Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Haberdar olduğunu söyledi. Belediye hizmetleri kapsamında yapılacak böyle bir görüşmede sakınca görmediğini ifade etti. Özel ayrıca Yavaş'ın bu görüşmesinden hareketle AK Parti'ye geçeceği veya adaylıktan çekileceği yönünde yapılan yorumlara katılmadığını söyledi.
4: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
2: Röportajda Mansur Yavaş'ın henüz yeni partiye katılmaması da Özel'e soruldu. Mansur Yavaş'la düzenli olarak görüştüklerini belirterek aralarında bu konuda bir fikir ayrılığı veya çelişki bulunmadığını söyledi.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçim ittifakı ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Cumhur İttifakı'na da açık kapı bırakan Arıkan, elbette bir araya gelirim dedi.
5: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
2: Cumhur İttifakı ile ittifak yapar mısınız sorusuna böyle cevap verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldığı bir televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili konuştu. Mevcut seçim koşullarında tek başına iktidar olamayacaklarını, ittifak yapmak zorunda olduklarını kaydetti.
5: 50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle, buraya da dikkat, birçok siyasi partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz.
2: Arıkan'a söz konusu işbirliği yaklaşımının Cumhur İttifakı'nı da kapsayıp kapsamadığı soruldu. Saadet lideri Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeye karşı olmadığını belirtti.
5: Ben Cumhur

0: ittifakına hayatta olmaz, bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un 1982 Anayasası'nın mevcut maddelerinin 2/3'ünün halen darbe ruhunu taşıdığını belirtti. Yeni anayasanın kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Bunun için meclisin 29. dönemini işaret etti ve anayasanın ilk 4 maddesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve %50+1 kuralının kırmızı çizgisi olarak korunacağını ifade etti.
2: Darbe ürünü olan bir anayasayla yaşamak zorunda bırakılmamalı. Toplum yeni anayasayı istiyor mu? İstiyor tabii. Bu yüzden ihtiyaçlarını karşılamak için de yeni anayasaya ihtiyaç var.
3: Türkiye'nin yeni anayasa tartışmalarında Ankara'dan kritik bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un mevcut anayasanın kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 1982 anayasasını darbe ürünü olarak nitelendiren Uç'un yapılan değişikliklere rağmen anayasanın sivil, demokratik, özgürlükçü ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşmadığını savundu.
4: 1982 Anayasası'nın yürürlükte 154 maddesi var. Bunların 103'ünün 58'inde hiç değişiklik olmadı. 45'inde tali değişiklikler yapıldı. Yani cari anayasanın 2/3'ü aradan geçen 44 yıla rağmen darbe ürünü olma özelliğini sürdürüyor. İlk 4 maddenin esasları korunacağından, yürütme ve yürürlük maddeleri de çıkınca geride kalan 97 maddenin gözden geçirilmesi, bazılarında esaslı değişiklikler yapılması, bir kısmının güncellenmesi, bir kısmının kaldırılması temel bir ihtiyaçtır. Değişiklik yapılmış 51 maddede ise elbette geliştirme ve yenileme ihtiyacı söz konusudur.
3: Uçum ilk 4 madde hariç 1982 anayasasının neredeyse bütün maddeleri tamamen değişti. Yeni anayasa hedefi gereksizdir görüşünü boş ezber ve kasıtlı bir çarpıtma olarak nitelendirdi. Uçum yeni anayasanın mevcut meclis döneminde yapılmasını dışlamadı. Ancak 2028 seçimleriyle başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini daha gerçekçi bir hedef olarak gösterdi. Mehmet Uç'um yeni anayasanın kırmızı çizgilerini de net bir şekilde çizdi. Türk milleti, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti ve resmi dilin Türkçe olması gibi temel esasların korunacağını belirten Mehmet Uç'um, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve %50+1 kuralının aynen kalması gerektiğini ifade etti.
4: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Özcesi Türkiye büyük yürüyüşe başlıyor. Yeni anayasa bu büyük yürüyüşün itici gücü olacaktır. Ve yine görünen o ki temsili kurucu irade olan Türkiye Büyük Millet Meclisi en geç 29. dönemde yeni anayasayı yaptığında zorunlu olarak başvurulacak halk oylamasında çok yüksek bir oy oranıyla yeni anayasa kabul edilecektir.
1: TOKİ'nin borcu devam eden konut ve iş yeri sahiplerine yönelik uyguladığı %25 indirim kampanyası başlıyor. Peki kampanyadan kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler olacak? Detaylara bakalım.
5: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
4: TOKİ'de %25 indirim kampanyası başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için %25 indirim kampanyası uygulayacak.
6: TOKİ'den edinilen bilgiye göre vatandaşların yoğun isteği üzerine hayata geçen kampanya kapsamında ev ve iş yerlerinin tapusunu almak isteyen vatandaşlar borçlarının tamamını peşin ödeyerek mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak.
4: Kampanyadan faydalanmak isteyenler 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Ayrıca alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor. Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilenlerle geri ödeme taksitleri

0: 2025 yılı Haziran ayı sonu itibariyle başlamış olanlar faydalanabilecek. Ancak kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Öte yandan hak sahipleri satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvuracak.
1: Türkiye raylı sistemlerde tarihi bir eşiği daha geride bırakıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin resmen başladığını duyurdu.
2: Milli hızlı tren setimizin de öyle üretimine başladık.
0: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olan ilk milli hızlı tren seti, testlerde saatte 250 kilometre hıza ulaşarak rüştünü ispatladı. İlk setin testleri başarıyla sürerken müjdeli haber ikinci set için geldi ve ikinci trenin üretimine de vakit kaybetmeden başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu üretim takvimini de paylaştı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere toplam 14 milli hızlı tren setini raylarla buluşturmak. 8 araçtan oluşan ve tam 577 yolcu kapasitesine sahip bu dev projede, trenin adeta beyni sayılan kontrol sistemi CER sistemi de Aselsan İşbirliği ile tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi. Seri üretimin kalbi ise Sakarya'da atacak. Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında inşaat çalışmalarında %90 seviyesine gelindi. 18 bin metrekarelik dev tesis tamamlandığında üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında toplanacak. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında Türkiye, ayda bir adet hızlı tren üretebilecek güce kavuşacak.
1: Evet, Diyarbakır'da günlerdir süren Teknofest rüzgarı nefes kesen finalle artık sona erdi. 11 kategoride yaklaşık 3000 gencin mücadele ettiği yarışmalarda yapay zekadan robotik sistemlere kadar geliştirilen milli projeler büyük beğeni topladı. Şimdi geleceğin bilim insanlarının heyecanı ve çalışmaları ekrana geliyor.
0: Diyarbakır günlerdir bilim ve teknoloji heyecanının adresiydi. 16 Eylül'de başlayan Teknofest 2026 finallerinde 677 takım ve 2925 genç aylarca emek verdikleri projeleriyle jüri karşısında ter döktü.
3: Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrenciler Diyarbakır'da Teknofest programı kapsamında hünerlerini, projelerini sergiledi.
0: Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, çip tasarımı ve daha birçok dalda yarışmalar düzenlendi.
4: Şu anda Teknofest'te havacılıkta yapay zeka yarışmasındayız. Burada havacılıkla alakalı farklı yapay zeka modelleri geliştirmemiz isteniyor. Bu bir interceptor drone, önleyici drone aracımız. Bu farklı türdeki kamikaze araçları baş kısmında görmüş olduğunuz ağ fırlatma mekanizmasıyla ağ atarak hedef araçları etkisiz hale getirmeye çalışan bir önleyici drone platformu.
0: Gençler farklı alanlarda da çözümler geliştirdi.
5: 3 gündür mücadele ediyoruz birbirimize. Yaklaşık burada 30 takım var. 30 takım aynı anda mücadele ediyor ve bu ortamda olmak çok güzel bir duygu, çok güzel bir his.
6: Çok güzel bir etkinlik. İlk defa katıldım. İnşallah gelecekte de katılmak isterim. Çok güzeldi.
7: Sanayide robotik uygulamalar adı altında bir forklift aracı üretiyoruz abi, otonom bir şekilde. Şu an parkur aşaması var. Belli bir yerden yük alıp belli bir yere yük bırakması gerekiyor.
1: Yunan basını Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip etmeye ve hatta övmeye devam ediyor. Son olaraksa Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle test ettiğini yazdılar. Haberlerinde Türkiye elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor ifadelerini kullandılar. Detaylara bakalım.
8: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
9: Türkiye Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle donatarak elektronik harp rolünde test etti. Sahneye çıkan TB2 ve Aselsan ikilisi Yunan basınında anında gündem oldu. Alfa Press gazetesi Türkiye elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor yorumunda bulundu. Aselsan tarafından geliştirilen teknolojilerle donatılan Bayraktar TB2 silahlı insan

0: Nasıl sabah ilaçları Konya'da uluslararası heyetlerin karşısına çıktı. Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100 elektronik destek podu, Antidot 2EA200 elektronik harp podu ve Fulmar 200 sentetik açıklıklı radar podu düzenlenen demo gösteriminde başarıyla görev yaptı. Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan Antidot ve Fulmar podları koordineli şekilde çalıştı. Elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi. Bayraktar TB2'nin yeni milli teknolojilerle donatılması Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını, Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle elektronik harp rolünde test ettiğini yazdı. Türkiye, son teknoloji ürünü TB2 Bayraktar'da elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor ifadelerini kullandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, failin meçhul iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
2: Sardım burada, arka koltuktan tuttum, indi durdum yani.
3: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız, delillerin izini süreceğiz, faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz.
0: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı zamanla meydan okuyan dosyaları yeniden açtı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından iki faili meçhul cinayetin çözüldüğü bilgisini paylaştı. O dosyalardan ilki İstanbul Gazi Osman Paşa'dan 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terk'in silahlı saldırıda vurularak öldürülmüştü. Dosyada HTS ve bazda görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların, Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
1: Ankara'da komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden Türkan Sabancılar ve 10 yaşındaki kızı Elif Sude Sabancıların ölümüne ilişkin davada yeni karar çıktı. İlaçlamayı yapan İbrahim Çatuğa daha önce verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından orantılı bulunmayarak bozuldu. Dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme Çatuk'u 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
4: İlaçladıklarını gördük yani. İlaç yapan kişiyi gördük.
5: Ankara'da anne ve kızının ölümüne neden olan ilaçlama olayında mahkemeden yeni karar çıktı. Davada evi ilaçlayan sanığa 12 yıl hapis, iki sanığa ise beraat verildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi 14 Haziran 2023'te evinde haşere ve tahta kurusu şikayetiyle ilaçlama yaptırmak istedi. Ev sahibi internetten ulaşarak 3000 liraya İbrahim Çatuk'la anlaştı. Çatuk'un oğlu Burak Akça ile yaptığı ilaçlama işleminden bir gün sonra aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Türkan Sabancılar'la kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda anne ve kızının kullanımı yasak olan alüminyum fosfit sonucu öldüğü belirlendi.
6: İki çocuğu var, bir de eşi var, bir de kendi. İkisinin vefat ettiğini duyduk.
5: Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a 18 yıl hapis cezası verilirken Burak Akça ve ev sahibinin beraatine hükmedildi. Karar

0: tarafların başvurusu üzerine Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi suç vasfını doğru, ceza miktarını fazla buldu. Çatuk hakkında verilen mahkumiyet hükmünü oy birliğiyle bozdu. Dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. İki sanığa ise beraat verildi.
1: Mardin Derik'te kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda mısır tarlasında cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı. 16 yaşındaki kuzeni Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti.
2: Kayıp olarak aranan çocuğu 16 yaşındaki kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde 19 Eylül'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayı aydınlatmak için jandarma özel ekip kurdu. Yürütülen titiz çalışmalar ve şüpheli ifadeler izinden giden ekipler korkunç gerçeğe kısa sürede ulaştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Karayel'in 16 yaşındaki kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti. Karayel'in cansız bedeni de katil zanlısının yerini gösterdiği mısır tarlasında bulundu. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Katil zanlısı ise jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda 42 yaşındaki Berat Topay boyun kütletme sonrası hayatını kaybetmişti. Soruşturmada masör tutuklanırken Topay'ın otopsi raporu da ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
0: Kütletme faciasında hayatını kaybetmişti. 42 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin otopsi raporu ortaya çıktı. Berat Topay 21 Mayıs günü masaj yaptırdıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturmada şüpheli Şenol Karataş tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Topay'ın adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda beyin ve omurilikte kanamayla göğüs kemiği ve sağ dördüncü kaburgada kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca boyun omurları ve ana damarların sağlam olduğu belirtildi.
3: Boyunda ana damar olduğu için direkt sonucu ölümcül olsa da belde de sonucu felç olabilir. Bu tarz manevralarda eğer iyi bir bilen bir stafına yapılmazsa bu damarlar yaralanabiliyor.
0: Topay'ın ilk hastane muayenesinde ise sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu ve kayıtlara kupa çekme izleri notunun düşüldüğü kaydedildi. Tutuklu sanığın avukatı bulguların masajla bağdaşmadığını savundu.
3: Boyun hareketi sırasında arkadaki damar yırtıldı. Öyle olunca beyine ve beyin sapı dediğimiz önemli olan beyin merkezlerine kan gidemiyor. Kan gidemeyince de beyin damarı tıkanmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve çoğu zaman hastalarımızı kaybediyoruz böyle durumda.
0: Tutuklanan masör Şenol Karataş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
4: Berat'ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır. Bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topa ile birlikte geldiler. Ben Berat'a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulans aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Benim masörlük belgem var. Bunu dosyaya sundum. Suç işleme kastım yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
0: Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan görüş istendi. Çok yönlü başlatılan soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Sarıyer'de nişan organizasyonu için aylar öncesinden 157 bin lira ödeyen genç çift hayatlarının en özel gününde büyük bir skandalla karşılaştı. Organizasyon günü mekana giden çift pislik, bakımsızlık ve yataksız odalarla karşılaştı. Duruma tepki gösteren mağdurlara kes sesinizi diyen işletme yetkilisi kapıları üzerine kilitledi.
5: Temizlikte sen yok.

0: Nişan hayali kabusa dönüştü. 157 bin lira ödediler, kapıda kaldılar.
1: Mağdur oldum, bana paramı vermiyor. Tamam. Nişan yapacaktım için organizasyonu rezalet.
0: İstanbul Sarıyer'de bulunan bir organizasyon mekanında nişan yapmak için aylar öncesinden sözleşme imzalandı.
2: Ece Nur Kırk, 28 Ağustos'ta nişan organizasyonunu gerçekleştirmek üzere bir davet eviyle anlaştı ama nişan günü geldiğinde, davet evine gittiğinde şoka uğradı.
3: Salona girdiğimde zaten her yer her yerdeydi. Pistikten geçilmiyordu. Çok korkunç bir manzarayla karşılaştım. Sonrasında işte yer sahibiyle, mekan sahibiyle görüşmeye indiğimde değişik bir üslupla bizi tersledi. İşte işime karışmayınlar, işte siz sorumlusunuz gibi şeyler söylemeye başladı.
0: Organizasyon için belirlenen 157 bin liranın tamamı işletmeye ödendi.
3: Ödemenin tamamını zaten hepsini ödemiştim. Böyle parça parça hesaplardan sürekli hepsini talep etti.
0: Ayrıca anlaşma kapsamında misafirlere sunulan konaklama odasında yatak dahi olmadığı tespit edildi.
3: Şöyle göstereyim, hazır dediği salon misafirlerime akşamında bu şekilde bu çatallarla ikram edecekti. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Hani hem ben mağdur olurdum o şekilde, hem misafirlerim mağdur olurdu. O yüzden herkesin sağlığı için çıkmaya karar verdik.
0: Yaşanan eksiklikleri görüşmek isteyen çifte işletme yetkilisi, kesin sesinizi, işimi halledeyim diyerek tepki gösterdi. Mekanın ruhsatsız faaliyet gösterdiği iddia edilirken mağdurlar hukuki süreç başlattı.
3: Böyle bir organizasyon yapma ruhsatı yokmuş. Sadece restoran işletme ruhsatı varmış. Hani o da hatalı bir süreçmiş. Daha sonrasında işte ben yine o gün indim. Hani biz yardım edelim, birilerini çağıralım, biri gelsin. Hani hep birlikte olalım, süreci atlatalım diye indiğimde bana bir de sana mı açıklama yapacağım diye hayıflandı. Ya yani inanılmaz üslubu tersti, çok pis konuştu. Hani o gerdi, hepimizi gerdi, bağırdı, çağırdı yani.
4: Şimdi ruhsat olmadan böyle bir hizmet veriyormuşçasına sözleşme yapıp ücret tahsil ediyor olmak dolandırıcılık suçuna kadar gidebilir. Çünkü gerçekte böyle bir hizmeti vermeye yetkisi yoktur. Ancak veriyormuşçasına insanları haksız bir kazanç elde ederek burada mağdur etmiş oluyorlar. Bununla ilgili şikayet söz konusu olduğunda dolandırıcılık suçunun oluşabileceğini dahi söyleyebiliriz.
5: İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kippur öncesinde provokasyonlara hız verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve bakanların liderlik ettiği binlerce işgalci, Yahudilerin ağlama duvarı olarak da adlandırdığı Burak duvarında yeni bir baskın düzenledi. Ardından da Mescid-i Aksa tünellerine inen Netanyahu, Müslümanlara kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
0: Binlerce Yahudi işgalci Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere inerek provokatif mesajlar verdi.
6: Geri döndük, buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
0: İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kippur öncesinde provokasyonlara hız verdi. Başbakan Netanyahu ve bazı bakanların da aralarında yer aldığı binlerce Yahudi, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Ellerinde İsrail bayraklarıyla Burak Duvarı meydanına akın eden fanatik Yahudiler, ırkçı sloganlar atarak hainler yaptı. İslam mukaddesatının ayrılmaz parçalarından biri olan bölge, İsrail askerleri tarafından askeri kampa çevrildi. Ancak işgalci İsrail'in provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Burak Duvarı'na düzenlenen baskında işgalcilere hitap eden Netanyahu, ardından da Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere indi. Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
6: Geri döndük, buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
0: İsrail'in o eylemlerine Hamas'tan da sert tepki gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada sürekli tekrarlanan bu baskınların Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in tüm bu provokasyonlarına rağmen kutsal mekanın İslami tarihini silmeyi başaramayacağı ifade edildi.
5: Amerika Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland'la tarihi bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump, anlaşmaya birlikte Grönland'ın güvenliği ve savunması konusunda Amerika'ya kalıcı etki verildiğini ilan etti. Trump'ın açıklamalarında Grönlandlılarsa tepki gösterdi.

0: ABD Başkanı Trump, Grönland'ın güvenliği üzerinde kalıcı kontrol sağlandığını açıkladı. ABD, buzul diyarda askeri varlığını artırıyor.
1: Grönland'a ulusal güvenlik için ihtiyacımız var.
0: Grönland'da ABD'nin adaya yönelik hamlesi yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland temsilcileriyle tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, Grönland'ın güvenliği ve savunması konusunda ABD'ye kalıcı yetki verildiğini açıkladı. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'ye maliyet getirmeyeceğini de savundu. Trump'ın açıklaması Grönland'da ise tepkiyle karşılandı.
2: Sadece şunu söyleyebilirim ki Trump Grönland'dan çok çok uzak durmalı. Çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecekte Amerikalı olacağına güvenmemeli. Olmayacaklar. Uzak durmalı.
1: Dürüst olmak gerekirse Grönland'ı ele geçireceklerini hiç düşünmedim. Bence bu sadece bir oyun. Grönland'a dikkat çekmek için yaptıkları siyasi bir oyun.
0: Trump'ın planında Grönland'ın stratejik konumu önemli bir yer tutuyor. ABD Başkanı, adanın uygun bölgelerinde büyük bir ABD askeri varlığı geliştirme sürecinin başlayacağını açıkladı. Trump ayrıca ABD'nin açık yazılı onayı olmadan rakip ülkelerin Grönland'da üs kurmasını, askeri varlık göstermesini ve hassas yatırımlar yapmasını engellemek istediğini bildirdi. Washington yönetimi özellikle Çin ve Rusya'nın Arktik bölgesindeki askeri ve ekonomik faaliyetlerinden uzun süredir endişe duyuyor.
3: Sırada Dünya Raporu var.
0: Antrenman esnasında üzerinden çimen silindiri geçti. Tayland'da ülkenin 1. liginde mücadele eden PT Prachuap ve Pattani karşılaşması öncesinde futbolcular sahada ısınıyordu. Eski Premier Lig futbolcusu Andros Townsend ısınma hareketleri yaptığı esnada hareket halindeki silindirin altında kaldı. Feci kazaya rağmen İngiliz oyuncunun burnu bile kanamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntü Hindistan'dan. Viyadükte hızla ilerleyen aracın şoförü kontrolü kaybedince otomobil köprüden aşağıya uçtu. Kazanın ardından araba bir inşaat alanına çakıldı. 3 öğrenci hayatını kaybetti. Bu kazanın adresi de ABD. Texas eyaletinde içinde 14 çocuğun bulunduğu bir okul otobüsü yavaşlayamayınca park halindeki bir minibüse çarptı. Minibüs metrelerce sürüklendi. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in bir bölümü karanlığa gömüldü. Enerji kesintisi nedeniyle en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Kentte yaşayan 1,5 milyon kişi olaydan etkilendi. Şehrin bazı bölümleri ışıklar içindeyken büyük bir alanın karanlığa gömüldüğü o an drone kamerasına böyle yansıdı. Danslar edildi. Renkli ışıklar geceyi aydınlattı. Çin'de Grand Yuan müzik sezonu büyük bir heyecanla başladı. Çinli sanatçılar burada geleneksel opera gösterilerini ardı ardına sergiledi. Çin kültürünün iliklere kadar hissedildiği o etkinlikte geleneksel sonbahar ortası festivali coşkuyla kutlandı. Kutlamaların simgesi ise gökyüzünü aydınlatan ay temalı fenerler oldu.
3: İstanbul'da bulunan Terkos Gölü'nün yüzeyinin geniş bir bölümü pembe çiçeklerle kaplandı. İşte hayran bırakan o manzara.
0: Pembe çiçeklere büründü. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nde şu günlerde görsel şölen yaşanıyor. Sonbaharla birlikte yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değiştirip pembe tonları alması görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü'nde balık tutanlar ve yüzeydeki sandallar da bölgeye ayrı bir ahenk katıyor. Suyun üzerinde kilometrelerce uzanan renkli çiçekler adeta mevsim geçişini gözler önüne seriyor.
3: Mersin Tarsus'ta 1300 metre yükseklikte Toros Dağları'nın eteklerinde kurulan naylon bir çadırda hem asırlık yörük geleneğini yaşatıyorlar hem de geleceklerini inşa ediyorlar. Bini aşkın küçük baş hayvanın bakımını üstlenen Erdem ailesinin 4 kız kardeşi bir yandan süt sap oğlak güderken diğer yandan hayalleri için sınavları hazırlanıyorlar. A Haber ekibi azimleriyle parlayan çoban kız kardeşlerin bir günlük zorlu ve umut dolu mesaisine konuk oldu.

0: Hisar'ın zirvesinde, sisin ve çam kokusunun arasında sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bir yaşam mücadelesi. Burası Mersin Tarsus'a bağlı Çukurbağ Köyü.
1: Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurbağ Köyü'ndeyiz. Aynı zamanda 1300 metre yükseklikte olan bir köy. Arkamda gördüğünüz bu çadır 4 çoban kız kardeşin yaşam alanı ve burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Biz A Haber ekibi olarak bu yörük çoban kız kardeşlerin bir günlük hayatlarına konuk olduk.
0: Torosların eteklerinde erken başlıyor. Yaklaşık 20 metrekarelik naylon çadır, 4 kız kardeşin hem evi hem de günlük mesailerinin merkezi. Ailenin sürüsünde yaklaşık 1000 küçük baş hayvan var. Her kardeşin de ayrı bir görevi.
1: Özge, keçilerden süt sağdınız.
2: Evet abi.
1: Şu anda ne işlem yapıyoruz?
2: Şu an kaymak çekiyoruz. Tereyağı yapacağız. Makineden çekiyoruz şu an.
1: Şu bölüm tereyağı mı oluyor?
2: Evet, bu bölüm tereyağı olacak.
1: Diğer kırmızı kovada ise?
2: O da yağsız süt. Yavan diyoruz biz. Evet. Yağsız süt oluyor.
1: Peki bir keçiden kaç kilogram süt alıyorsunuz?
2: Yani yaklaşık 1-2 kilo alıyoruz abi.
1: Kaç keçimiz var?
2: Sağdığımız şu an 300'e yakın. 300-350 civarı.
0: Süt sağlıyor, kaymak ayrılıyor. Tereyağı ve peynir yine çadırın yanı başında hazırlanıyor. Bu yaşamın içinde sadece hayvancılık yok. Okul var, sınav var, gelecek hayalleri var. Dört kardeşin en büyüğü Fatma. Üniversiteyi bitirdi. Şimdi bir yandan mesleğine adım atmak için çalışıyor, bir yandan da ailesinin yükünü paylaşıyor.
1: Fatma, üniversite mezunusun ama çobanlık yapıyorsun.
2: Evet abi, üniversite mezunuyum.
1: Hangi bölümden mezunsun?
2: Çocuk gelişimi bölümünden mezunum.
1: Güzel bir meslek.
2: Evet, güzel bir meslek. Çocukları da seviyorum. Çocukları sevdiğim için bu mesleği seçtim. Ailemle birlikte burada çobanlık yapıyorum. Hem şu an KPSS'ye hazırlanıyorum. Sınavıma az bir zaman kaldı. Hem aileme destek oluyorum hem de sınavıma çalışıyorum. Amacım mesleğimi elime almak. Ama mesleğimi elime de alamazsam da bu işi de devam ettirmek istiyorum.
0: Şehir hayatını da gördüm ama Torosların sessizliğini başka bir şey değişmiyor.
2: Kalabalık ortam aşağısı insanı boğuyor bir süreden sonra. Trafiktir, sestir ama burada sessiz, sakin bir yaşam sürüyor.
1: Temiz havayı tercih et.
2: Evet. Zor günlerimiz aslında bizim Haziran'da başlıyor, Ağustos'un sonuna kadar devam ediyor.
1: Bunlar zor yanları.
2: Evet.
1: En zevkli yanı neresi?
2: En zevkli yanı abi, doğal ortamdasın. Birincisi bu, her şeyin doğal. Peynirin doğal, sütün doğal, yoğurdun doğalın en iyisini biz yiyoruz açıkçası. Günlerimiz güzel geçiyor. Dağda, doğal ortamda yaşıyoruz.
0: Medine'nin görevi ise bu yıl oğlaklar. Mesaisi sabah 5.30'da 6 arasında başlıyor.
1: Siz çobanlık yaparken göreviniz ne?
3: Benim görevim abi bu sene full oğlaklara bakmaktı. Onlarla geçindim. Yani herkes ayrıca bir görev var ama benim bu sene sadece oğlaklara bakmak.
1: Oğlaklara nasıl bakıyorsun?
3: Şöyle abi, babam keçileri götürüyor. Biz de sabah oğlakları çıkartıyoruz. Dağlarda gezdiriyoruz. Karnını doyurup geri getiriyoruz.
0: Ama Medine'nin de dağların ötesine uzanan bir hayali var.
3: En büyük özlemim yok ama hayallerim var diyebilirim.

0: Yani bu mesleği yaparım, yapmam değil. Ama benim hayalim okumak, hani hemşire olmak, ülkeme bir katkıda bulunmak istiyorum. Özlem neydi? Bir hayal olarak söyleyebilirim bunu.
1: Özge de çocukluğundan beri bu yaşamın içinde. Onun hedefi de sağlık alanında bir meslek sahibi olmak.
2: Abi en büyük hayalim üniversiteyi kazanıp tıp bir sekreterlik olmak. Yani bu ülkeye bir sağlık hizmetinde bulunmak. Eğer olmazsa da bu işi devam ettirmek istiyorum. Yani çocukluğumdan beri bunun içindeyim. Kış, yaz fark etmiyor. Eğer olmazsa babamın mesleğini devam ettirmek isterim.
1: Kardeşlerin hayalleri farklı ama ortak noktaları aynı. Hem okumak hem de ailelerine destek olmak. Aileleri de hangi yolu seçerlerse seçsinler arkalarında.
3: Kızlarımıza evelallah'ın izniyle sonuna kadar güveniyorum. Okumak isterlerse okumak, bu mesleğe devam etmek isterse sonuna kadar arkalarında. Onların da çok büyük hayalleri vardır mutlaka. Hayallerini inşallah bir gün gerçekleştirir.
1: Toroslar'ın eteklerinde, naylon çadırda yaşayan dört kız kardeş, hem yörük kültürünü yaşatıyor hem de kendi geleceklerini kurmak için mücadele ediyor.

0: akşamlar. Siyasi ve ekonomik ittifakların her geçen gün çoğaldığı yeni çok kutuplu dünyada her an bir pozisyon alıyor. Liderler, ülkeler, savaşlar, sanayiler, bankalar. Evet, böyle karmaşık bir ortamdayız. Şu anda İran-Amerika savaşı en önde giden savaş gibi gözüküyor. Tabii arkada Rusya-Ukrayna geliyor. Bu arada Avrupa, Amerika'nın aldığı pozisyonlar da değişiyor. Aldığı kararlar da geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi Amerika'da, bakalım bin bir çeşit ittifakın içinden neleri seçecek ve dünyaya doğrusu nasıl istikamet verecek? Anlaşılan o ki geçen defa da biliyoruz, Cumhurbaşkanı orada çok değerli görüşlerini bildiriyor ve bunlar büyük yankı uyandırıyor. Bundan Trump da etkileniyor, Putin de etkileniyor, Çin lideri de etkileniyor. Böyle karmaşık güçlerin çarpıştığı günleri yaşıyoruz. Bu arada Türkiye'de de faili meçhul cinayetlerin açıklanması meselesi ortaya çıktı. Her gün geçmiş dönemde anlaşılamayan cinayetleri yeniden anlamaya çalışıyoruz. Evet, bizim ilk konumuz da bugün gene böyle bir cinayet konusu.
1: Evet sevgili seyirciler, 2000 yılına kadar oluşmuş bilginin, kayda geçmiş olayın hepsi şu anda günümüzde 2 saatte gerçekleşiyor. Yani çok hızlı gelişen bir dünya var, çok hızlı bir bilgi akışı var. Bir de bu bilgilerin hangisi gerçek, hangisi değil bilmiyoruz. Böyle bir durumda da Türkiye geçmişiyle de hesaplaşmaya başladı. Aslında bu gerçek ötesi dünyayla, dünyaya yapılan bir hazırlık olarak da görebiliriz bunu. Sayın Vekilim, bu Kozinoğlu, işte Uğur Mumcu, bu geçmişteki cinayetleri veya işte ölümleri kazımanın ne gibi faydası olur bize?
2: Şimdi buna şu şekilde yaklaşmak lazım. Bu eski defterleri karıştırmak veya eski olayları tekrar ele almak değildi. 2011'de takipsizlik verilmiş bir olayla ilgili bugün yeni veriler ortaya çıkıyorsa, yeni şüpheler ortaya çıkıyorsa demek ki adalet hala devam ediyor ve tekrar ele alınabiliyor. Zaten yapılan da budur. Yani mahkeme takipsizlik kararını ortadan kaldırıyor. Burada baktığı iki tane şey var. Bir, gerçekten bir ihmal var mı? Bir sorumsuzluk mu var? Yoksa bunun dışında bir kimyasal veya bir başka etken kullanıldı mı? Bununla ilgili gerekirse FETÖ'ye bir yapılacak, gerekir.